0: Kraliçe Victoria'dan alınmadır o. Hediye derlerdi ama sonra faturası bulundu. Meğer parayla İngilizlere kolay hediye derler mi? Hoca avize. Millet kendini bir cama yakın olanlar deniz tarafına attılar. Bu tarafa attılar. Padişah hiç yerinden kıpırdamadı. Müezzine dedi ki bir ezan okuyun. Böyle yangın, zelzele gibi afetlerde ezan okumak sünnettir. Veya bir yerde kaldınız, korktunuz, kayboldunuz. Ezan okumak sünnettir. Yani hemen bir ezan okudular. Ezanı duyunca millet tüklüm püklüm geri geldi. O padişahı korumakla vazifeli olan geri geldi. Padişahın metanetini, yani korkusuzluğunu bir bu hadisede, bir de bomba hadisesinde.
1: Evet.
0: Bomba hadisesinde arabasına binip hiçbir şey olmamış gibi geri döndü padişah. Yani ama zaten hükümdar olanlara, idarecilere metanet lazım olan bir vazifedir. Mecellede diyor ki hakimin vasıfları sayılırken metin olmak, metanetli, soğukkanlı olmak hakimin vazifelerindendir.
1: Karar
0: bir adam soğukkanlı değilse hakimlik yapamaz. Yani idarecilik yapamaz. Sonraki bayramlaşma sarayın iç avlusunda, bu sefer saraylılarla, yani saraydaki vazifelilerle, Birun ve Enderun halkıyla bayramlaşır padişah. Birun halkı saray vazifelileri. Bostancılar, kapıcılar, müteferrikalar, sarayda kim vazifeliyse. Şimdi önceki dışarıdakilerleydi. Bu saraylılarla bayramlaşma. Bu bayramlaşma da bittikten sonra padişah hareme geçer ve harem halkıyla bayramlaşır. Haremde padişahın annesi varsa annesi, hanımları, çocukları ve bütün kalfalar, efendim acemiler, çıraklar hepsi padişahla bayramlaşır. Burada hiçbir erkek bulunmaz. Önce harem ağalarıyla bayramlaşır. Harem ağaları çıktıktan sonra harem ağalarıyla hiçbir zaman bu kadınlar bir arada bulunmazlar. Çıkmalarına dinen izin verildiği halde harem ağaları Birun halkından sayılıp Birun halkıyla bayramlaşırlar. Kadınlarla bayramlaşma ayrı olur çünkü bunlar örtüsüz veya süslü elbiseleriyle padişahın huzuruna çıkarlar. Bunlar da aynı şekilde padişahı etekleyip eteklemek derler. Yani İngilizlerin reveransına muadil bizde bir etekleme vardır. Yaşça büyükleri eteklemek, bu temenna ile olur. Yani hafifçe öne eğilerek eteğini, etek dediğim yani elbisesinin eteğini tutup öpüp başına koymak şeklinde bir harekettir.
1: Bazen eteğini bile ne dokunmadan sadece hiç hareket.
0: Ona temenna da deniyor. Hatta şair demiş, biz ne adi köpekleriz, her geleni etekleriz. Eskiler her geleni eteklemiyorlardı. Eteklenmesi gerekeni etekliyorlardı. Bu gibi merasimlerde saçak öpmek. Padişahın tahtının üzerine büyük kadife bir saçaklı örtü örtülür. Bunun ucunu, kenarını bir saray müşiri, Maraş'a işte Gazi Osman Paşa Fuat Bey gibi tutar elinde. Geçen bunu öpüp geçer. Bir film yaptılar da Sultanahmet'le alakalı, perde kordonunu öptürdüler millete. Yani dedim insan işte neyse bunu bile benzetir yani. Hatta Sultan Reşat zamanında Jön Türkler biz öpmeyiz dediler. Şey, padişah bu dediler şeye aykırı insan. Padişah da bir yüksek gönüllülük gösterdi. Öpmesinler dedi. Yani skandal çıkmasın dedi. Onlar padişahın önüne gelip böyle selam verip geçtiler Avrupa'daki gibi.
1: Şekli ne olursa olsun başına eğiyorsan.
0: Padişah neticede. Yani padişah devletin babası zaten. 75 yaşında adam. Kiminle ne yarıştırıyorsun? Fakat Rıza Tevfik ne diyor? Saçak öpmeyenler secde ettiler. Asi bir zabitin pis külahına. Sonra Enver Paşa bir diktatörlük kurdu. Hadi bakalım sen saçak mı öpüyorsun? Şimdi bana secde edeceksin.
1: Başına
0: Rıza Tevfik'in şiiri buna telmihtir. Haremdeki bayramlaşma da yine aynı şekilde üçüncü safhasını teşkil eder. Ve dediğim gibi birinci günü bu bayramlaşmalar, muayedeler biter. Sarayda bayram günleri çok hareketli bir trafik yaşanır. Çünkü eski saraylılar, bu ama son zaman için söylüyorum. Yani son 150 yıl için söylüyorum. Eski saraylar bayramda saraya akın ederler. Çünkü saraydan çırak edilmiş cariyeler bir şekilde saraya gelip gidiyorlar. Bayramda da gelirler. Bu sarayın zannedildiği gibi saray çok hareketli, canlı bir yer değildir. Çok sıkıcı bir hayatın yaşandığı bir yerdir. Saraylılar çok sıkılırlar. İstedikleri zaman dışarı çıkamazlar. İstedikleri insanlarla görüşemezler. Onun için bayramda eski saraylıların saraya ziyarete gelmesi sarayı canlandırır. Bunlar dışarıdan haberler getirirler. Bir de halka karışan insanların mahsus böyle bir canlılık, saraylardaki ağırbaşlara, onlar sarayların hoşuna gider. Bazıları mesela etli yaprak sarması falan getirir. Sarayda zeytinyağlı yemek pişmediği için falan getirirler. Tabii onlar da onlara hediyeler verirler. Böylece sarayın halkla, halkın sarayla irtibatına da bu bayram günleri bir vesile olur. Ama dediğim gibi kurban kesenler, kesmeyenler, bir de hacda olanlar bayramı çok dolu dolu yaşarlar. Çünkü hacda Arefe gününden öncesinden ritüeller başlamıştır. Arefe günü en mühim gündür. O gün Arafat'a çıkılır. Gece Müzdelife'ye gelinir. Ertesi gün bayram günü hacılar Mina'da şeytan taşlarlar, kurbanlarını keserler ve ihramdan çıkarak hacı olurlar. Bir ritüelleri daha kaldı. O da bayram günleri içinde Kabe'yi tavaftır. Bunu da yapınca hac işi biter. Tabi onlar için Kurban Bayramı apayrı bir mana taşımaktadır.
1: Unutulmaz. Evet. İnsanın belki yaşayıp belki yaşayamayacağı. Çok yani
0: eskiler
1: için
0: şimdi öyleydi. İnsanlar bir askerlik hatıralarını anlatırlar. Bir de hac hatıralarını, zaten bütün ömürlerine o hatıralar yeterdi.
1: Ama zaten sıra dışı yapabilecekleri belki de fazla, evet, bir şey yok.
0: Aynen öyle.
1: Biz bu güzel bayram gününde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür nice ederim. Bayramlara ailenizle, bizimle inşallah.
0: Teşekkür ederim. Ben de bütün İslam aleminin radyo çalışanlarının bayramını tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi, uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, tabii bayram günleri deyince belli başlı şeyler akla geliyor. Bayram evet sevinç günleridir. Özellikle akrabaların birbirleriyle buluştuğu, uzaklardakilerin işte gelip buluştuğu, ne bileyim ziyaretlerin yapıldığı bir zaman dilimi bayramlar. Hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramı. Tabii Kurban bayramında bir de kurban kesiyoruz. Onun dışında. Şimdi bayram günlerini özellikle son zamanlarda, son asırlarda daha fazla böyle değerlendirmek lazımmış gibi geliyor. Çünkü insanlar öyle bir şey ki aileler parçalanmış vaziyette. Yani şu manada söylüyorum işte birisinin 3 tane çocuğu varsa birisi işte Hanya'da birisi Konya'da falan. Böyle bir zamandayız. Eskiden herkes berabermiş. O nedenle bayramları fırsat olarak kullanmak lazım. Hani bir tatil yerine kaçmaktan ziyade anaya babaya, akrabaya, kendi köyüne falan gitmekte fayda var. Bunu anlatabilir misiniz? Yani nasıl hareket etmeli bayramlarda ve akraba ziyaretinin önemi?
1: Şimdi Mustafa Bey, tabii kitaplar okunmuyor. Okunmadığı için de herkes kendi kafasına göre tamam işte ya görüyoruz ya ediyoruz ya falan deyip geçiştiriyor. Sizin de dediğiniz gibi artık bayramlar ne kadar tatil. Bir haftalık bir yere gidebilir miyiz? Hesabını yapılıyor falan. Bu konuyla alakalı temel kitaplardan Hadika'da deniyor ki anayı babayı ve mahrem akrabayı ziyaret etmek vaciptir.
0: Vaciptir.
1: Evet. Yani farzdan sonra, farza yakın bir hüküm. Hiç olmazsa selam göndererek, tatlı mektup yazarak, telefon ederek bu günahlardan kurtulmalıdır. Günahtan kurtulmalıdır buyuruyor.
0: Tabii vacibi terk ediyorsun
1: tabii,
0: değil mi?
1: Selamın, mektubun ve sözde para ile yardımın miktarı ve zamanı da yoktur. Ay işte bulamadım da edemedim ya. Telefon için netice itibariyle. Lüzum ve imkanı kadar yapılır. Zirahmi mahrem olmayanlara bunlar vacip değildir. Bunlar önce anaya, sonra babaya, sonra evlada, sonra ecdada, dedelere, sonra ceddada, yani ninelere, sonra erkek ve kız kardeşlere, amcalara, halalara, dayılara ve teyzelere yapılır. Sıra böyleymiş.
0: Evet, ilginç bir sıra. Dikkatimi çekti
1: evet,
0: hocam.
1: Sıra böyleymiş.
0: Önce anne.
1: Önce anne, sonra baba, sonra nine, sonra dede.
0: Evet. Evlatlar
1: sonra,
0: var.
1: Evlatlar ki ondan sonra da işte amca, hala, dayı, teyze onlar geliyor. Bunlardan sonra zirahmi mahrem olmayan amca oğlu, amca kızı ve hala, dayı ve teyze çocuklarına, sonra nikah sebebi ile akraba olanlara, en son o geliyor. Sonra komşulara yardım ve ihsan etmek çok sevaptır. Hadika'da böyle yazıyor. Buna göre riayet edilir. Ve ondan sonra deniyor ki, görülüyor ki Müslüman olan, bak Müslüman olan ve İslamiyet'e uygun akrabayı ziyaret etmeli. Müslüman olacak ve uygun olacak. Şimdi gidiyorsun adam dinine sövüyor. Amcandır, dayındır ama ondan sonra bir de hakem kesiyor. Böyle bir de sıla-i rahim diyorsun. Ben senin amcanım, niye gelmiyorsun? Ya kapıdan girerken aynı şekilde benim dinime sövüyor. Müslüman olan ve uygun olan. Müslüman olan ve uygun olan. Mesela gidiyorsun, adam aynı şekilde herkesin içerisinde evde oturmuş. Kafayı çekiyor. Sen çoluğunla çocuğunla gidiyorsun falan. Onları da aynı şekilde kötü alışkanlıklara alıştırır. Yahut da adam sövüyor. İki lafından birisi işte sinli kaflı sövüyor.
0: Mesela bu da amcan.
1: Bu da amcan veya dayın. Tamam mı? Veyahut da teyzen, halan işte Allah belanı versin diye başlıyor. Ya çocuklar gidiyor aynı şekilde çocuğun aynı şekilde kimyasını bozuyorsun. Ha bunları mesafeli yapmalı mı? Evet. Peki uzak memleketteyse mektup telefonla bugün imkanlar daha geniş. Dargın kinli ise vazgeçmeli. Akrabası gelmezse cevap vermezse de giderek veya hediye selam göndererek yahut mektupla telefonla yoklamaktan vazgeçmemeli. Allah-u Teala Müslüman olan ve salih olan akrabayı ziyareti emrediyor. Ve Berika ve Hadika kitaplarında da bu konuda deniyor ki akraba ile ilişkiyi kesmek büyük günahtır. Ama Müslüman olan.
0: Evet, az önce anlattınız.
1: Evet.
0: Öyle olan.
1: Müslüman olan. Büyük günahtır. Erkek olsun kadın olsun. Zirahmi mahrem akrabayı ziyaret etmek vaciptir. Yani ana, baba, evlat, dayı, hala, teyze, onlar sona doğru geliyor ama bunlar vaciptir. Amca kızı gibi mahrem olmayan zi rahmi mahrem akrabayı ve zi rahmi olmayan akrabayı ziyaret vacip değildir. Fakat bunlara da hediye, selam yollamak müstahaptır buyuruluyor yine Berika ve Hadika kitaplarında.
2: Evet.
1: Dolayısıyla evet, orada vurgu yapılan şey Müslüman olan, uygun olan akraba.
0: Hocam şimdi bir de küsler var. Böyle bir küsmüş gibi bayram seyren tanımıyor adam. Yani bunları artık birilerinin, üçüncü kişilerin müdahil olması lazım. Araya girmesi lazım yani. Şunu sormak istiyorum. Bu çabaya değer mi? Yani iki küsü barıştırmak da sevap mıdır yani? Hem karımız
1: çok,
0: var.
1: Hem de çok sevap. Hele bir de akraba ise bunların arasında. Şimdi Mustafa Bey, bazen öyle şey var ki ya. Adam diyor ki kinim dinim diyor ya.
0: Evet. O kadar ya. O duruma geliyor ya. Yani.
1: O duruma gelmiş. Ya arkadaş, yani bu dünyada ne kadar kalacaksın sen? Ben ne kadar kalacağım, sen ne kadar kalacaksın?
0: Zaten 50'si 60'ı gitmiş.
1: Değil mi?
0: Bundan sonra ne olacak?
1: Bundan sonra ne olacak? Şimdi dargın olanla barıştırmak sünnettir, sevaptır. Davut Aleyhisselam'ın yanına iki kişi gelir. Meşhurdur. Zaman zaman naklediyoruz. Kitaplar anlatılıyor bunu. Birbirini şikayet ettiler. Dinleyip karar verip giderken Azrail Aleyhisselam gelip bu iki kişiden birincisinin eceline bir hafta kaldı. İkincisinin ömrü de bir hafta önce bitmişti fakat ölmedi dedi. Davut Aleyhisselam hayret edip sebebini sorunca İkincisinin bir akrabası vardı. Buna dargın edip bu gidip onu gönlüne aldı. Bundan dolayı Allah-u Teala buna 20 yıl ömür takdir etti buyuruldu. Halbuki buyuruyor orada kitaplarda anlatırken gidip özür dileyen haklı idi. Kaç taraf haksızdı.
0: Ona rağmen gitti.
1: Haklı olduğu halde özür diledi ama 20 yıl Allah-u Teala ömür takdir etti ona. Şimdi hani siz dediniz ya akrabaya sevap mı? Bak böyle mükafat da var.
0: Sevap olmanın dışında değil mi?
1: Sevap olmanın dışında.
0: Belki bizim de böyle bir buna bağlı ömrümüz.
1: Nereden bileceğiz bunu? Ya bilmene gerek yok işte.
0: Yap.
1: Yaparsın Allah-u Teala da onu ihsan eder, ona kavuşursun, o kadar yani.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ölmeden önce tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşursunuz. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün İslam ordusunu bir yere göndermişti. O sene kıtlık olduğundan her askerin yol azığını ayrı ayrı vermişti. Askerler arasında Cüdeyr'in radıyallahu anh yol azığını vermeyi unutmuştu. Cüdeyr radıyallahu anh, İslam ordusunun arkasından gidiyordu. Yol boyunca, La ilahe illallah vallahu ekber, Sübhanallahi velhamdülillahi, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, diye söylüyordu. Ve bu ne güzel azıktır ya Rabbi, diyordu. Daima bunu söylüyor ve sabırla yola devam ediyordu. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip beni Allahü Teala gönderdi. Bütün ordunun yiyeceğini verdiniz. Fakat Cüdeyr'in radıyallahu anh azığını vermeyi unuttunuz. O yolda la ilahe illallahü vallahu ekber Sübhanallahi velhamdülillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek ve ya Rabbi bu ne güzel azıktır diye söyleyerek gidiyor. Onun bu söyledikleriyle yer ve gök arası nur ile dolacak. Ona yiyecek gönder dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabtan birini çağırıp Cüdeyr'in radıyallahu anh azığını götürmesi için ona verdi ve selam söyledi. Onun azığını unuttum. Allahü Teala bana Cibril'i göndererek bu durumu haber verdi buyurdu. O sahabi azığı alıp Cüdeyr'e radıyallahu anh yetişti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerini haber verdi. Bunun üzerine Cüdeyr radıyallahu anh, "Ya Rabbi, sana hamdolsun. Sen zaman ve mekandan münezzehsin. Zayıflığıma ve sabırsızlığıma merhamet ettin. Sen beni unutmadığın gibi beni de seni unutmayanlardan eyle." diye dua etti. Azığı getiren sahabi ondan işittiklerini aynen Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Resulullah bu haberi getiren sahabiye, "Eğer o sırada başını yukarı kaldırsaydın, Cüdeyr'in sözlerinin nurunu yer ile gök arasında görürdün." buyurdu. İbn-i Mesud radıyallahu teâlâ anh şöyle nakletmiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir yere gidiyorduk. "Kim sabah namazı vaktini bekler?" buyurdu. "Ya Resulallah, ben bekleyip uyandırırım." dedim. "Sen uyursun." buyurdu. Tekrar, "Kim sabah namazı vaktini bekler?" buyurdu. Yine, "Ben bekleyeyim." dedim. Sonra Resulullah'ın devesinin ve kendi devemin yularını birlikte tutup, gece sabah namazının vaktini beklemeye başladım. Gecenin sonuna doğru, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi uyuyakalmışım. Güneşin sıcaklığının tesiriyle uyandım. Kendi devem yanımdaydı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devesi kaybolmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye "şöyle git" diye işaret etti. O kimse gidip Resulullah'ın devesini buldu. Yuları bir ağaca dolanmıştı. Çözüp getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Orada bulunanlar da abdest aldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e radıyallahu anh ezan okumasına emir buyurdu. Ezan okundu. Sabah namazının sünnetini kıldık. Sonra kâmet okundu. Cemaatle sabah namazının farzını kıldık. Selam verdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Allahü Teala dileseydi sizi sabah namazına uyandırırdı. Fakat sizden sonra gelenler uyuyarak veya unutarak sabah namazını geçirdiklerinde sabah namazını bu şekilde kaza etmelerini öğretmeyi diledi."

0: Halal, haram ve şüpheli şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Helal kazanmak her Müslümana farzdır. Helal kazanabilmek için önce helali öğrenmek lazımdır. Helal ve temiz yiyiniz ve bana layık ibadetler yapınız buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için helal kazanmak her Müslümana farzdır buyurdu. Ve buyurdu ki, bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse Allahü Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir. Dünyalık kazanmak için çalışmak günah değildir. Dünyalık sevgisi, dünyaya gönül bağlamak günahtır. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, dua kabul olmak için helal lokma yiyiniz. Bir hadis-i şerifte, çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Bir kere de buyurdu ki, haram yiyenlerin ne farzları ne de sünnetleri kabul olmaz. Yani sevabına kavuşamazlar. Yine buyurdu ki, 10 liralık elbisenin 1 lirası haram olsa, o elbiseyle kılınan namazlar kabul olmaz. Yine buyurdu ki, haram ile beslenen vücudun ateşte yanması daha iyidir. Yine buyurdu ki, malın helalden mi, haramdan mı geldiğini düşünmeyenler, cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar, Allahü Teala onlara acımayacaktır. Yine buyurdu ki, ibadet 10 kısımdır, 9 kısmı helal kazanmaktır. Bir defa da buyurdu ki, helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Yine buyurdu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Ve buyurdu ki, bir dirhem faiz almak ve vermek 30 zinadan daha günahtır. Ve buyurdu ki, haram maldan verilen sadaka kabul edilmez. Saklanırsa, cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur. Bir insan, tabiatı ve kendini tetkik ederek hemen Müslüman olduktan sonra, ehl-i sünnet alimlerinin rahimahumullahü teâlâ kitaplarından Muhammed aleyhisselamın hayatını ve güzel ahlakını da öğrenirse, imanı kuvvetlenir. Ahlak bilgisi öğrenerek, iyi ve fena huyları, faydalı ve zararlı işleri anlar. İyi işleri yapıp, dünyada kâmil, kıymetli bir insan olur. İşleri muntazam ve kolaylıkla hasıl olur. Dünyada rahat, huzur içinde yaşar. Kendisini herkes sever. Allahü Teala ondan razı olur. Ahirette de Allahü Teala'nın merhametine, mükafatlarına nail olur. Tekrar bildirelim ki saadete kavuşmak için iki şey lazımdır. Mes'ud ve bahtiyar kimse bu iki şeye kavuşan kimsedir. Bu iki şeyden birincisi doğru ilim ve iman sahibi olmaktır. Bu da fen derslerini ve Muhammed aleyhisselam'ın hayatını, ahlakını öğrenmekle ele geçer. İkincisi, iyi huylu, iyi hareketli insan olmaktır. Bu ise, fıkıh ve ahlak ilimlerini öğrenmek ve bunlara uymakla olur. Bu ikisini elde eden kimse, Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşur. Çünkü Allahü Teala sonsuz ilmiyle her şeye alimdir. Meleklere ve peygamberlere çok ilim vermiştir. Onlarda hiç ayıp ve kusur ve çirkin hiçbir şey yoktur. İnsanların ilmi ise pek az ve imanları ya bozuk veya kötü huylarla bulaşmış ve kötü işlerle kirlenmiştir. Bunun için insanlar Allahü Teala'dan ve meleklerden ve peygamberlerden pek uzak, onlara kavuşmak şerefinden çok mahrumdur. İnsan fen bilgilerinde, tabiatı incelemekte tembel ve cahil kalarak hakiki imana, itikada kavuşmazsa ve Muhammed Aleyhisselam'ı doğru tanıyarak imanını kuvvetlendirmezse sonsuz felakette ve sıkıntıda kalanlardan olur. Eğer hakiki imana kavuşursa ve nefsine tabi olmayıp ahkâm-ı İslamiyye'ye, yani Allahü Teala'nın emr ve yasaklarına uyarsa saadete kavuşmaktan ve Allahü Teala'nın rahmetinden, affından mahrum kalmaz. Fakat yaptığı kötülükler kadar azap görür, yanar ve Allahü Teala'nın rahmetine kavuşması güç olur. İmanı olduğu için sonunda yine rahmete kavuşur. Cehennem ateşi kötülüklerinin kirlerini temizleyip onu cennete girmeye layık temiz şekle sokar.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Sirkeci semtinde bulunan Hamidi Evvel türbesinin önünden sesleniyorum. Hamidi Evvel demek, birinci Abdülhamit demek. Malum Osmanlı tarihinde Abdülhamit ismi taşıyan iki padişah gelmiştir. Peş peşe gelmemişlerdir, farklı zamanlarda gelmişlerdir. Aralarında 100 sene fark var. Hamidi Evvel, birinci Abdülhamit Han, işte bu 3. Ahmet Han'ın oğlu, 3. Mustafa Han'ın da küçük kardeşi. 3. Mustafa Han'ın vefatıyla beraber efendim başa geçmiş ve 15 seneden fazla da padişahlık yapmış. Çok hassas, insanlara merhameti çok fazla, tebasının rahat etmesi için ve ilimde fende ileri gitmesi için çok uğraşan bir insan efendim. Burada bir türbesi var. Başka neyi var? İmareti, medresesi, çeşmesi ve su sebili vardı. Hayır hasenatı çok seven birisiydi. Hani insanları seviyor ya, insanlar da hayır hasenat yapılırsa onların istifadesine, dünyada rahat etmeleri, ahirette de iyi bir karşılıkla gitmeleri için yapılırsa insanlar sevinirler. Hem dünyasına yarar hem ahiretine yarar. Bu padişahımız da böyle bir yol takip etmiştir. Buraya bir cami yaptırmayı düşünmüş. Bakmış ki yeni cami çok yakın. 100 sene önce yapılmış, o zamana göre söylüyorum. 100 sene önce yapılmış yeni cami çok yakın. Arası 200 metre falan. Böyle bir yere büyük bir cami yaptırmaya gerek yok. Padişahın da küçük bir mescit yaptırdığı bugüne kadar pek görülmemiş. Öyleyse ben buraya güzel bir medrese yaptırayım demiş. Büyük bir medrese yaptırmış efendim. Büyük bir imaret yaptırmış. Aşevi, fakir fukaraya her gün iki öğün yemek dağıtılmak üzere ki 1000 kişiden ziyade insan buradan yemek alırdı. Yoldan gelip geçenler için sebil yaptırmış ki yeni camiyi yaptıran Hatice Turhan Sultan'ın sebili 100 metre ileride, arka tarafta. Ama olsun, hani cami çok yakın olduğunda cemaatin bölünmesi şu bu düşünülebilir veya az gelmesi düşünülebilir ama su için insanlar susadıkça yanlarında bir çeşme bulurlarsa herhalde çok daha rahat ederler diye sebil yaptırdı. Daha sonraki gelenler de Abdülhamit Han'ın bu defnedildiği yere, imaretin bahçesine olan yere efendim bu türbeyi yaptırdılar kendinden sonra gelenler. Şimdi imaret yok. İmaret bitmiş. Su sebili, çok sanatkarane bir su sebili yapılmış. Önümüzdeki bu 4. Vakıf Han'ın önünden geçen caddedeki su sebili, yol açıyoruz, bu caddeyi açıyoruz diye 4. Vakıf Han'ın yapılışı sırasında buradan kaldırılmış. Gülhane Parkı'nın karşısındaki Zeynep Sultan Camii'nin ön tarafına monte edilmiş. Onu da sizlere bugünkü programda değil ama başka bir programda inşallah göstermek istiyorum. Burada insanların sabah trafiğinde böyle hızlı bir koşuşturmaları var. Onun için biz gidelim. Türbenin avlusunun da çok hoş bir kapısı var. Üzerinde yazılarla falan. Sizlerin de böyle zevkle seyredeceğiniz bir görüntü var. Gidelim oraya. Birinci Abdülhamit Han'la ilgili orada da bazı bilgiye vermeye çalışayım efendim. Türbe avlusunun giriş kapısı önündeyiz. Çok güzel, her tarafı mermerden bir tablo gibi hazırlanmış bir türbe giriş kapısı. Efendim bu Hamidi Evvel türbesi için İstanbul'da Osmanlı mimarisiyle uğraşanlar derler ki, evet Sultan Süleyman Han'ın Kanuni'nin türbesi güzel, Mimar Sinan'ın yapısı. Bunu onunla kıyaslamıyoruz ama neredeyse ona yetişecek kadar güzel yapılmış. Şimdi Mimar Sinan'ın türbesinin arkasından 2. Selim Han'ın, 3. Murat Han'ın ve 3. Mehmet Han'ın türbelerinin yapımında Osmanlı türbe mimarisinde kubbeler iki kat yapılırdı. Yani iki tane yarı küre düşünün, birbiri üstüne geçirilmiş gibi arasında 180 santimde bir insan gezinecek kadar boşluk bırakılırdı. 2. Selim Han türbesi öyle. Bu dönemde yani 1800'lü yılların başlangıcında, hatta 1600'lerde yani 1. Ahmet Han'ın, Sultan Ahmet Han'ın yaptırdığı Sultan Ahmet Camii ve ondan sonra yapılan Sultan Ahmet Türbesi'nde çift katlı türbe kubbesinden vazgeçilmiş, tek katlı hale getirilmiş. Peki niye çift kat, niye tek kat? Bilemiyoruz ama ısı izolasyonu olabilir. Halbuki ecdadımız ne yapmış efendim? Bursa'da 2. Murat Han'ın yaptırdığı Muradiye Külliyesi var. Murat Han'ın türbesinin üstündeki kubbenin tepesi açık. Vasiyet etmiş, rahmet-i ilahi üzerime yağsın, sakın kapatmayın diye. Şu anda da halen açık efendim. İşte bir telmel germişler ki hani kağıt, çerçöp, rüzgar havada uçuyor, naylon poşetler girmesin diye. Rahmet-i ilahiden istifade edeceğiz efendim. Öyle veya böyle. Ama tabii kirlenir, toz olur, kuş gelir, yuva yapar, kirletir maksadıyla üstü kapatılabilir. Yani açık kalması da şart değil ama ecdadımızdan böyle açık türbede yatanlar da mevcuttur. Şimdi burada güzel bir binek taşı var efendim. Diyeceksiniz ki bu ata binmek için kullanılır mı? Tabii. Bilhassa 2. Mahmut Han, 2. Mahmut Han padişah olduktan sonra, yani rahmetli babasını çocukken pek hatırlamazdı efendim. 4 yaşında yetim kaldı efendim. Abisi 4. Mustafa 6 yaşındaydı. Ve 2. Mahmut Han da 4 yaşındaydı efendim. Onların eğitimini, bakılmasını, gözetilmesini, sağlıklarını yeğeni 3. Selim Han'a, 3. Mustafa'nın oğlu, abinin oğlu olan 3. Selim Han'a vasiyet etti. Aman dedi, bunların eğitimine dikkat et. İyi yetişsinler. İnsan olarak iyi yetişsinler. Açık göz olsunlar diye değil. O yüzden de baba hasretiyle büyüdüğü için 2. Mahmut Han sık sık buraya ziyarete gelirdi. Tabii Osmanlı padişahları da yollarda kaftanını rüzgara vererek böyle yerlendire yerlendire gezecek hali yok. At üzerinde gelirdi. Vatandaşını gördüğü zaman hal hatırını sorardı. Zaten padişahlar içerisinde halkın içine sık sık inenlerin belki başında 2. Mahmut Han gelirdi. Giderdi, camilerde vaazlar dinlerdi. Bazen Yeni Cami'ye giderdi, bazen Süleymaniye, Bayezid Camii'ne gider, halkın arasına girer, oturur orada. Öyle hünkâr kasrında falan değil efendim. Oturur orada beraber vaaz dinler, bazen gördüğü askerlerin hal hatırını sorardı. Buraya da sık sık gelirdi. Onun da buraya gelişinin bir hikayesi var ama onu sandukanın başında müsaade ederseniz anlatalım. Çünkü orada anlatılacak bir husus. İşte bu da binek taşı. İnsanlar bunu buraya koymuşlar ama niye koymuşlardı? Doğrusu sorsak şimdi şu yoldan geçenlere herhalde pek bileni olmaz yani. Bu niye kondu diye bilmezler. Bilmemekte de haklılar. Biz bu programı niye yapıyoruz? Bilinmeyenleri biz eğer öğrenebildikse bilmeyenlere anlatmaya çalışalım diye. Kapısı orijinal kapı. Ahşap olan kısmı, ahşap kanatları, ikisi de orijinal. Gayet sade tutulmuş ve bu avlu hakikaten son restorasyonla vakıfların bütün ilgililerine ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Gittiğim yerde çok rahat şartlarda çekim yaptığımda temiz, pak alanlarda, düzenli alanlarda elbette ki insan konuşması da rahat oluyor. Morali de yerinde oluyor. Burası son restorasyonda hakikaten çok derli toplu hale getirilmiş. Avludaki yani hazire dediğimiz yerdeki hem solunda hem de kıblenin tersi istikametindeki efendim yani şu arkamdaki bölümünde hazirenin, bütün kabirlerde yatanların hepsinin 60 küsür kişinin isimleri ve vefat tarihleri oraya yazılmış. Bazı kabir başlarına koyuyorlar bu levhaları. Bu uygun olmuyor efendim. Orada kabir taşında yazılar var. Okuyamıyoruz. Okuyamıyorsanız işte burada vakıfların yaptığı gibi her yere de örnek olacak şekilde güzel plexiglasa yazmışlar efendim. Şu numaralı kabirde yatan kişi şudur. Vefat tarihi de budur. Plana bakıyorsunuz. Ha bu kişi buymuş. Aradığınızı buluyorsunuz. Üniversitedeki araştırmacıların gelip rahat rahat çalışmalarına da imkan vermiş oluyor. Girelim avluya. Gerisinde orada anlatalım söyleyeceklerimizi. Türbenin avlusuna giriyoruz şimdi. Bu güzel kemerli kapıdan. İki tane kemeri var. Biri dış kısımda, biri de iç kısımda. Dış kısımda olan kemerin üzerinde son dönemlerde çok böyle basın yayında da yer almış olan mana itibariyle de işte bir yere yazılmasından dolayı bir ayet-i kerime oraya konmuş. Estağfirullah. Küllü nefsin zaikatül mevt. Yani kapıdan içeriye girerken o yazıyı görüyorsunuz. Tabii bunlar evet Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayet-i kerimeler ama insanlar buralara niye yazmışlar? Uyarı levhaları efendim. Uyarı levhaları. Şimdi hemen girdiğim kapının bu sefer iç kısmında bir ayet-i kerime daha var. O ayet-i kerime de buradan okuyacağım mecburen. Limenil estağfirullah limenil mülkül yevm lillahil vahidil kahhar. Tabii ben müfessir değilim de müfessirlerin buyurduklarına göre hafif bir mana olarak söylemek istiyorum ki tabii bu uzun uzun üzerinde belki de saatlerce konuşulacak tefsirinde bir ayet-i kerime olabilir. Allahu Teala kıyamet gününde kullarına soracak. Kim bu mülkün sahibi? Ya Rabbi, kahhar olan sensin. Gibi bir mana olduğu söyleniyor. Yani benim mülküm diye hani sarılan var ya efendim, kasalarını böyle sırtında taşımak isteyenler, benim paralarım, benim arabalarım, benim yazlığım, kışlığım, yatım, katım. Bu mülkün sahibi kim? Orada boyun bükecekler, sizsiniz ya Rabbi. Senden başka yok. Tek. Evet. Şimdi burada bir çeşme var. Ben biraz adım adım götüreyim işi diyorum. Bu çeşme orijinalinde burada olma ihtimali kuvvetli. Ama sonradan son dönemin makinelerle yapılmış mermerlerle hiç olmazsa restore edilmiş bir hali var. Neden? Şimdi türbeye giriyorsunuz, ziyaret edeceksiniz. Türbeye girerken abdest olmak mecburiyeti bildiğim kadarıyla yok ama herhalde olması da yasak değil. Hatta olmazsa tavsiye ediliyor. Dolayısıyla insanlar bir abdestini alıp burada ondan sonra da türbeyi ziyarete abdesti gidebilsin şeklinde yapılmış. Şimdi burada solumdan başlıyorum çünkü türbeyi daha sonraki programda herhalde vereceğim. Bu soldaki hazirede efendim bildiğim kadarıyla 60 civarında kabir olduğu söyleniyor. Efendim yan tarafta da 26 tane kabir var. Bunların isim levhalarından bahsettim. O levhaları da sizlere göstereyim de şöyle geçeyim efendim. Efendim şimdi işte şema. Bunu bütün hazirelerde hatta Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin türbesinin restorasyonunu yapanlara da bendeniz buradan duyuruyorum. İşte buyurun bakın. Hepsini yazmışlar. Seyit Ömer Ata Bey'den başlamışlar efendim. 1837'de daha sonraki dönemlerde de definler olmuş buraya. Ve 56 kişiye kadar gelmiş. Kroküsü de burada. Mezarların içerisine olur olmaz şekilde efendim bu Osmanlıca yazılarla karıştırmak suretiyle bu yazıları da yazmak belki uygun da olmuyor. Ama burada ayrı bir yerde insan geliyor, ha filan kabir hangisi,

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, üç kişi bir arada bulunduğu zaman ikisi diğerini bırakıp da kendi aralarında konuşmasınlar.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kıyametin büyük alametleri. Sevgili dinleyicilerimiz, Müslim, İbn-i Mace, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İmam-ı Ahmet, Taberani, İbn-i Cerir ve İbn-i Hibban'daki hadis-i şerifte şu 10 alametin çıkacağı bildirilmiştir. 1. Hazreti Mehdi gelecek. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamet kopmadan önce Allahü Teala benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle doluyken, onun zamanında adaletle dolar. Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacak. Buluttan bir melek, bu Mehdi'dir, sözünü dinleyin diyecektir. 2. Deccal gelecek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Deccal çıkar, Tanrı olduğunu söyler. Onun Tanrılığına inanan kafir olur. 3. Hazreti İsa gökten inecek. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa'yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen kendilerine İsa gibi gösterildi. Hazreti İsa göğe kaldırılmıştır. Elbette o, Hazreti İsa'nın kıyamete yakın gökten inmesi, kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, İsa adil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, yani Hristiyanlığı kaldıracak, domuzu öldürecek, yani domuz etini yasaklayacak, İslam'dan başka şeyi yasaklayacaktır. İsa inince her yerde sükun, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır, çocuklar yılanlarla oynar. 10 alamet çıkmadan kıyamet kopmaz. Biri İsa'nın gökten inmesidir. 4. Dabbetül arz çıkacak. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birinin meali şöyledir. Dabbetül arz, Musa'nın asasıyla mümine dokunur, alnına cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kafire Süleyman'ın mührüyle vurur, cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur. Bu hayvandan Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilmektedir. 5. Yecüc ve Mecüc çıkacak. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, Yecüc ve Mecüc,

Yecüc kıyametin ilk alametlerindendir. 6. Duman çıkacak. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, gökten bir duman çıkacağı günü gözetle. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kafire ise çok şiddetlidir. 7. Güneş batıdan doğacak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder ama imanı fayda vermez. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Rabbinin bazı ayetleri, alametleri geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez. Alimler bu ayetteki alametlerden birinin de güneşin batıdan doğması olarak bildirmişlerdir. Yukarıdaki hadis-i şerif de zaten bunu açıkça bildiriyor. 8. Ateş çıkacak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Hicaz'dan çıkan ateş, Basra'daki develerin boyunlarını aydınlatır. 9. Yer batması görülecek. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, Doğu, Batı ve Ceziretül Arap'ta yer batışı görülecek. 10. Kabe yıkılacak. Hadis-i şerifte buyruldu ki, bir Habeşli Kabe'yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleriyle Kabe'nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış olana o günkü imanı fayda vermez. Bir hadis-i şerifte bazı alametlerden üçü şöyle açıklanmaktadır. Şu üç şey ortaya çıkınca, iman etmemiş veya imanından hayır kazanmamış olana imanı fayda vermez. Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbetül Arz. Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki, şu alametler çıkmadan kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğar, üç yer batar, İsa iner, duman, Dabbetül Arz, Deccal, Yecüc ve Mecüc ve Aden'den bir ateş çıkar. Bir başka hadis-i şerifin meali ise şöyle. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de fayda vermez. Güneşin batıdan doğması aklen de ilmen de mümkündür. Tevile ihtiyaç yoktur. Allahü Teala dünyayı şimdiki yörüngesinden çıkarır. Başka yörüngeye girer. Dönüşü değişince güneş batıdan doğmuş olarak görülür. AIDS hastalığına da Kur'an-ı Kerim'de bildirilen hayvan olduğunu söylemek yanlıştır. Dabbetül Arz'ın aynı zamanda konuşan bir hayvan olduğu ayet-i kerimede bildirilmektedir. O söz başlarına geldiği zaman, yani kıyamet alametleri zuhur edince, onlara yerden bir hayvan çıkarırız. Bu hayvan onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman etmemiş olduklarını söyler. Bu hayvanın konuşması aklen de caizdir. Çünkü Allahü Teala hayvana konuşma sıfatı vermeye kadirdir. Dabbetül Arz hakkında birçok hadisi şerif vardır. Feraidül Fevaid, Megaribüz Zaman, Muhtasarı Tezkire-i Kurtubi isimli kitaplardaki hadisi şeriflerden biri şöyle. Dabbetül Arz'ın deve ayağı gibi dört ayağı ve kuş gibi kanatları vardır. Başı öküz başına, kulağı fil kulağına, kuyruğuysa koç kuyruğuna benzer.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah Haydari. Rahmetullahi aleyh. Tövbeyi geciktirmeyin. Allah adamlarından olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Derdi ki Müslümanın büküktür boynu daim. Der ki bu günahlarla ne olur benim halim? Onun Rabbine karşı mahcuptur gönlü her an. Allah korkusu ile kaçınır her günahtan. O iyi işlerini unutur tamamiyle. Lakin günahlarını unutmaz bir an bile. Bir günde buyurdu ki saadete kavuşmak bu nefis engelini aşmakla olur ancak. Müslüman zaman zaman demeli ki nefsine, senelerdir uydun hep heva ve hevesine. Ey nefsim, keyfin için münasip ne ki buldun, kullandın fütursuzca, yedin, içtin, uyudun. Bunca yıl tatmin ettin her istek ve arzunu. Şimdi kesin olarak terk edeceksin bunu. Kötü arzularının terk edip her birini, artık hep ibadete vereceksin kendini. Zira ben bilirim ki sen ahmağın birisin. Hep ateşe götüren işlerin talibisin. Ne yapsan hep pişmanlık olur neticesinde. Bıraksam yanacaksın cehennem ateşinde. Öyleyse beri gel ki şu günah eşiğinden kurtulasın mahşerde cehennem ateşinden. Bir günde buyurdu ki, tövbe edin muhakkak. Zira tövbe edeni affeder Cenab-ı Hak. Tövbeyi sırf günahta lazım bilme kendine. İbadet yapınca da lazımdır tövbe yine. İbadeti beğenmek olur gurur ve kibir. Bu dahi günah olup tövbeyi gerektirir. Bir alim kendisini gayriden bilse iyi, bu dahi günah olup gerektirir tövbeyi. Mü'min her adımını atarken bile hatta, günah işlerim diye titremeli adeta. Köle efendisine hizmette etse kusur, ona mükafat değil, bir ceza lazım olur. Kul da Rabbine karşı bir kusur işlemekten, korkmalı, titremeli cehenneme düşmekten. Halis kul bu korkuyla geçirir günlerini. İdam mahkumu gibi görür her an kendini. İşlediği günahlar hatırından çıkmaz hiç. Bunun ızdırabıyla bulamaz huzur, sevinç. Azaba yakalanmak korku endişesiyle, geceleri kalkarak ağlar hep gözyaşıyla. Günahım affolmazsa ne olur halim acep diye düşünerekten gözyaşları döker hep. O kulun bu haline gıpta eder melekler, övünür onun ile basıp geçtiği yerler.

Behaeddin-i Buhari Hazretleri buyuruyorlar ki, hasislik, cimrilik herkes için sevimsiz ve iğrenç bir sıfattır. Bilhassa hak yolunda ilerlemek isteyen bir kimsenin hasislik etmesi çok kötü bir iştir.

0: Ara reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Hayat Ağacı'na bir kez daha hoş geldiniz dostlar. Kadim insanlık ağacının dalları altında işte yeniden buluştuk. Sevgi, saygı ve huzuru arayan kalplerimizi birleştiren ortak frekansta TGRT FM çatısı altında yolculuğumuz sürüyor. Siz de sözcüklerle örülü bu evrene dahil olmak isterseniz kapımız her daim sonuna kadar açık. Hadi buyurun o halde Hayat Ağacı'na. Günlük hayatın hayhuyu, karmaşası içinde her şey giderek sıradanlaşıyor gözümüzde, değil mi? Yazık ki gören gözlerimiz görülecek nice güzelliklere kör kalıyor, kulağımız tatlı sözleri işitmez oluyor. Kalplerimiz adeta kabuk bağlıyor duygu yoksunluğundan. Hissiz, donuk birer varlığa dönüşebiliyoruz. Gözümüzün önündeki sayısız nimete hayret ve hayranlıktan uzak düşebiliyoruz. Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır diyen Yunus Emre'nin aksine. Oysa hayret duygusu çok önemlidir. Hayret makamına yükselenler tekamül yolunda nice merhaleler kat etmişlerdir. İyi ile kötü, güzelle çirkin, doğruyla yanlış. Evrende her şey zıddıyla var olur. Biz zaman zaman bu kavramları birbirine karıştırırız karıştırmasına da hakikat olduğu yerde apaçık durur. Güzellik ve çirkinlik üzerine kısa bir hikaye aktaralım.

Rivayet o ki bir gün güzellik ve çirkinlik bir deniz kıyısında karşılaşırlar ve denize girmeye karar verirler. Giysilerini çıkarıp suda yüzerler. Bir süre sonra çirkinlik kıyıya dönüp güzelliğin giysilerine bürünerek yoluna gider. Ardından güzellik de denizden çıkar, sağa bakar, sola bakar fakat kendi giysilerini bulamaz. Çaresiz çirkinliğin giysilerine bürünür ve yoluna devam eder. İşte o gün bugündür erkekler ve kadınlar onları birbirine karıştırır. Ancak içlerinden güzelliğin yüzünü önceden görmüş kimileri vardır ki giysilerine bakmaksızın tanırlar onu. Ve yine çirkinliğin yüzünü bilen kimileri vardır ki gözlerinden tanırlar çirkinliği.

Halil Cibran'dan küçük bir alıntı paylaştık. Malum, güzel olanı ayırt edebilmek de hüner ister. Herkese nasip olmaz hak edene, hak ettiği değeri verebilmek. Bunun için de bir gönül eğitiminden geçmek gerek. Bakıp da görebilmek, görüp de paha biçebilmek, her yiğidin harcı olmasa gerek. Gönlü geniş olanlarsa birbirlerini dünya gözüyle görmeden dahi bilirler. Zira kalpten kalbe ulaşan köprüyü sağlam kurmuştur onlar. Göze ne hacet, birbirlerinin varlığını uzaktan da hissederler. Yüzyıllar öncesine gidelim şimdi beraber. Mevlana ile Yunus Emre'nin çağına. Aynı şehirde yaşamadıkları halde Mevlana'nın Yunus'tan haberli olduğu, onun Tapduk Emre'nin dergahından geçtiğini bildiği söylenir. Rivayete göre iki veli Konya'da karşılaşırlar. Yunus Emre Mevlana'nın bir vaazını dinler. İskender Pala Od adlı romanında Yunus Emre'nin hayatını anlatırken onun Konya'da Mevlana ile tanışmasına da yer verir. Derviş Yunus Konya'ya gittiği vakit Mevlana'nın ikindi vaazlarından birine katılmak ister. Sultan II. Kılıç Arslan döneminde yaptırılan İplikçi Camii'nde Mevlana her cuma vaaz vermektedir. Gerisini İskender Pala'nın kitabından aktaralım.

Molla Celaleddin ikindiden akşama kadar yalnızca aşktan bahsetti. Aşkın hallerinden beyitler okuyup yerlerin ve göklerin aşkla dönüşlerini anlattı. Tapduk Sultan gibi o da şiir konuşuyor, ekseriya sevgiden bahsediyor, acıları tatlandırır sevgi, bakırı altına keser diyordu. Ardından gürül gürül akıyordu neşvesi, tortulu sular arı duru olur sevgiyle, bulanıklar berraklaşır ve şifa bulur sevgiden tüm dertler. Ölüleri diriltir sevgi, sultanları kul eder. Bilmektir sevgi, noksan bilgi ise ayrımı olmayan bir hezeyandır, şimşeği güneş sanır. Şimşekçe şimşek, kendi ışığının geçiciliğine gönül bağlayana güler geçer oysa. Coşkulu bir üslubu, veciz bir dili vardı. Her cümlesi şiir gibiydi ve insanları hayrette bırakıyordu. Mevlana Hazretleri öyle güzel anlatıyordu ki insanların ölesi gelirdi. Tam o sırada bir şey oldu. Safların arasından gözleri benim gözlerime çakıldı. Bekledi, bekledi, bekledi. İçimde bir kasırga esmeye başladı. Sonra yavaş yavaş rüzgarın şiddeti azaldı ve esintinin lezzetini hissettim. Bir tatlı huzur içindeydim. Birkaç saf önümüzde birden durdu, geri döndü. Çelebi Faruk'la benim bulunduğumuz safa geldi. Yeniden gözlerimin içine baktı ve fısıldadı. Hele derviş, senden taptuk kokusu alırım.

Mevlana gönül gözüyle Yunus'un Tapduk Emre'nin dergahından geldiğini görür. Onun şiirle ilgili olduğunu da sezerek kafiye düşürmesini teşvik eder. Yunus o güne dek kafiyeler zihninde uçuşmasına rağmen şiir söylemeyi düşünmemişken o günden sonra farklı hissetmeye başlar. Adeta onun için hayatında yeni bir sayfa açılır. Mevlana Mesnevi hakkında da Yunus'un fikrini sorar. Yine İskender Pala'nın kaleminden Yunus'un cevabını dinleyelim.

Tapduk Sultanım'ın arada sırada bize okuduğu bab ve fasıllar boyu uzayıp giden hikayeler ve varlık bilgisiyle alakalı tecellilerle haller zihnimde uçuştu. Dinlemeye doyamadığım uzun hikayelerdi bunlar. Ne demeli, soruya nasıl bir cevap vermeliydim? Elim ayağıma, dilim damağıma dolaştı. Kafiye düşürecek durumda değildim. Ama neden bilmem, aklıma gelen ilk kafiyeyi söyleyiverdim. Birkaç gece evvel Abakay dervişten duyduğum bir kafiyeydi bu. Güya ben sayıklamışım, keşke dilim tutulsaydı. Daha sonraki yıllarımın Hüdavendigâr Hazretlerine cevap diye söylediğim bu kafiyeden utanmakla geçeceğini elbette bilemedim. Uzun demişsiniz efendim, ben olsam etü kemik büründüm, Yunus diye göründüm derdim, olur biterdi. Arifler için uzun olan halk için kısa sayılır derviş Yunus. Belki sen daha kısa söylersin, olmaz mı? Estağfurullah sultanım. Yer yarılsa içine girseydim, bilmeyerek ne büyük bir küstahlık etmiştim. Başımı eğdiğim sırada teselli yine onun şeker dudaklarından geldi. Derviş Yunus, artık iyice inandım ki bana yan ama tütme dediler, sana yan ve yandır denilmiş. Sen bizi gizli yüzümüzden tanırsın. Başkasının gözle göremediğini sen kalple görürsün. Bahtın açık olsun.

İki büyük gönül sultanının Mevlana Celaleddin Rumi ile Yunus Emre'nin karşılaşmalarını İskender Pala Od adlı romanında kaleme almış ve ortaya okuyanı adeta bu görüşmenin canlı tanığı kılan satırlar çıkmış. Siz de fark etmişsinizdir muhakkak. Yunus Emre şiirlerinde kendinden bahsederken zaman zaman miskin Yunus ifadesini kullanır. Yani derviş Yunus demek ister. Derviş kelimesi de sözlük anlamıyla kapı eşiği demektir. Kapı eşiğine gelen geçen herkes basar, eşiğin üzerinde gezer ya, derviş de nefsini böyle ayaklar altına almalıdır. Aksi takdirde dervişlik söz konusu olmaz. Şu arsız nefsimize bir söz geçirebilsek, onu kontrolümüze alabilsek, kazancımız öyle büyük olacak, hayatlarımız öyle bambaşka bir hal alacak ki, işte o zaman bu dünyada da cenneti yaşamaya başlayacağız. Edep, saygı, huzur ve güzellik hep bizimle olacak. Bir kısa hikayemiz var sırada.

40 yıl oldu. Bir yaz günüydü. İstanbul'da Bostancı'da teyzemlerin evinde misafirdim. O zamanlar Bostancı adı gibi güzel, şirin bir yerdi. Bağlar, bahçeler içinde. Teyzem, evladım tuz lazım oldu, büfeden alır mısın dedi. Bir büfe vardı. Aynı zamanda bakkal görevi yapıyordu. Gittim. Kuyrukta birkaç kişi vardı. Sıraya girdim. Benden önce yaşlı bir beyefendi vardı. Sırası geldi, büfeye yaklaştı. Bana şu parayı lütfen bozar mısınız dedi. Çok edepli, saygılı bir kimse olduğu her halinden belli oluyordu. Büfeci birden parladı. Bugün herkes para bozdurmaya geliyor diye söylenmeye başladı. Burası banka mı diye çıkıştı. Daha bir takım sözler söyledi. Hırçın ve asabiydi. Cümleleri kurşun gibi çıkıyordu ağzından. Bir yandan parayı bozuyor, bir yandan acı acı söyleniyordu. Yaşlı zat tedirgin olmuş, rengi sararmıştı. Birden müdahale etti. Lütfen dedi, paramı verin, ben vazgeçtim bozdurmaktan. Bu kez büfeci iyice parladı. Hem bozdur hem bütünle derler, bu ne biçim iş anlayamadım gitti türünden yine bir yığın laf etti. Onun üzerine yaşlı zat 40 yıldır aklımdan çıkmayan şu sözlerle tartışmayı kapattı. Bozduğun paraya içinin bütün zehrini akıttın. Ben o parayı ağız tadıyla harcayamam. Güzellikle, edeple yapılmayan hiçbir işten hayır gelmez dedi.

Aslında yaşamı anlamlandıran hep bu incelikler. Ah, nerede bu insanlar mı diyorsunuz? Bu cümleyi içinizden geçirdiğinize göre inanın korkulacak bir durum yok. Her şey için geç kalınmış değil. Siz varsınız ya işte bozulmayan, hala bir insan yüreği taşıyan, o halde umut da var demektir. İyilikler, güzellikler vuku bulmaya devam ediyor. Pek fazla göremesek de, bize gösterilmese de arayanlar buluyorlar iyi şeyleri, iyi insanları. Hani bir söz var ya, her arayan bulamaz ama aramayan hiç bulamaz diye. Biz iyiyi aradığımız müddetçe iyilikle karşılaşma olasılığımız her daim var. Ama hiç aramıyorsak, arama zahmetine girmiyorsak mükafatı da hiçbir zaman bulamayız. Hayat ağacı iyilik üzerine bir öyküyle devam ediyor.

Karım ve 2 yaşındaki kızımızla birlikte Oregon'daki Rogue Nehri Vadisi'nde her yerden uzak kar kaplı bir kamp yerinde bozuk bir araçla kala kalmıştık. Bu yolculuğa 2 yıllık mecburi hizmetimi tamamlamamı kutlamak için çıkmıştık. Ama yeni aldığım tıp derecem yolculuk için kiraladığımız aracı onarmakta bir işe yaramıyordu. Bu olayın üzerinden 20 yıl geçti. Fakat o günü dün gibi anımsıyorum. Henüz uykudan kalkmıştım ve el yordamıyla elektrik düğmesini bulmaya çalışıyordum. Ama elektrik yoktu. Ateşleme tertibatını da denedim ancak sonuç alamadım. Kamp yaptığımız araçtan çıkarken söyleniyordum ki bardaktan boşanırcasına yağan yağmur sesimi boğdu. Karımla beraber akümüzün bittiği ve bacaklarımın otomobiller hakkındaki bilgimden daha işe yarar olacağı sonucuna vardık. Birkaç mil ötedeki ana yola çıkıp otostop çekmeye karar verdim. Bu arada karım da 2 yaşındaki kızımızın yanında kalacaktı. İki saat sonra burkulmuş bir bilekle ana yola vardım ve bir kereste kamyonunu durdurmayı başardım. Kamyon şoförü beni yol üzerindeki ilk benzincide bırakıp gitti. Benzinliğe girerken birden bugünün pazar olduğunu fark ettim. Benzinlik kapalıydı. Ama jetonlu bir telefon ve yırtık pırtık bir telefon rehberi vardı. 20 mil uzaktaki en yakın kasabada bulunan bir araba servisini aradım. Telefonu açan Bob, başımıza gelenleri sabırla dinledi ve ben bulunduğumuz yeri tarif ederken, "Tamam, merak etmeyin, pazarları genelde çalışmam ama yarım saat sonra orada olurum," dedi. Yardıma gelmesi beni rahatlatmıştı ama Bob'un yardım önerisinin ne kadara mal olacağı düşüncesi beni kaygılandırıyordu. Bob pırıl pırıl kırmızı kurtarıcısıyla geldi ve birlikte kamp yerine gittik. Çekici araçtan indikten sonra etrafıma bakınırken Bob'un koltuk değneklerine dayanarak dışarı çıkmaya çalıştığını gördüm. Bob'un belden aşağısı tutmuyordu. O kamp aracına doğru ilerlerken bir kere daha bu yardımın maliyetini hesaplamaya başladım. Yalnızca akü bitmiş. Aküyü bağlantı kablosuyla şarj ederiz ve hemen yola çıkarsınız. Bob aküyü şarj ederken kızımı da yaptığı numaralarla eğlendirdi. Hatta kulağının arkasından bir çeyreklik çıkarıp ona verdi. Bağlantı kablolarını aracına geri koyarken borcumun ne kadar olduğunu sordum. "Borcun yok," diyerek beni şaşırttı. "Hayır, sana yaptığın işin karşılığını ödemeliyim," diye ısrar ettim. "Gerek yok," diye yineledi. Vietnam'dayken bacaklarımı kaybettiğimde biri bana bundan daha kötü bir durumdayken yardım etmiş ve sadece benim de başka birine yardım etmemi söylemişti. Bu nedenle bana borcun yok. Ama unutma, eline fırsat geçtiğinde sen de başkasına bir iyilik yap. Şimdi bu olaydan 20 yıl sonrasına sık sık tıp öğrencilerine ders verdiğim yoğun muayenehaneme geri dönelim. Eyalet dışındaki bir okulda okuyan ikinci sınıf öğrencisi Cindy, bu bölgede yaşayan annesiyle birlikte kalabilmek için bir aylığına benim yanıma geldi. Cindy ile birlikte içki ve uyuşturucu nedeniyle bedeni harap olmuş bir hastanın muayenesini yeni bitirmiştik. Hemşire odasında olası tedavi seçeneklerini tartışıyorduk ki birden gözlerinin dolduğunu fark ettim. "Bu tür şeylerden söz etmek seni rahatsız mı ediyor?" diye sordum. Cindy hıçkırarak "Hayır," dedi. "Ama bu hasta annem de olabilirdi. Onun da böyle bir sorunu var." Öğle yemeği arasını konferans salonunda Cindy'nin alkolik annesinin acıklı geçmişini tartışarak geçirdik. Cindy gözyaşları içinde bana içini döküp ailesinin geçmişini dolduran öfkeyi, utancı ve düşmanlık duygusunu anlattı. Cindy'ye annesinin tedavi olabileceğini söyleyerek onu ümitlendirdim ve eğitimli bir danışmanla konuşması için annesine randevu aldık. Cindy'nin ailenin diğer üyelerinden de büyük destek gören annesi tedavi görmeye razı oldu. Birkaç hafta hastaneye gittikten sonra yepyeni ve bambaşka bir insan oldu. Aile çözülmenin eşiğindeyken ilk kez bir ümit ışığı görmüştü. Cindy
size olan borcumu nasıl ödeyebilirim diye sordu. Geçmişe bakıp karla kaplı kamp alanındaki bozuk kamp aracını ve belden aşağısı tutmayan iyi yürekli yardımsever adamı düşünürken Cindy'ye verebileceğim tek yanıt olduğunu anladım. Sen de bir başkasına iyilik yap.

Başkalarından gördüğümüz yardımseverlik, içimizdeki iyilik cevherini harekete geçiren bir itici güç oluverir bazen. Böyle anları mutlaka değerlendirmek gerek. İyilik yapmak, iyi insan olmak için yeterli midir? İskender Pala bir yazısında bu soruya yanıt arıyor ve iyilik yapmak yetmez, iyi olmak gerekir diyor. Nedir ikisi arasındaki fark? İyilik yapan iyi insan değil midir? Dilerseniz yazarın divan edebiyatından beyitlerle süslediği yazısına birlikte göz atalım.

Baki İstanbul zarafetiyle sesleniyor. İnsanı kamil olmaya sahi eyle, Adem ol. Yani olgun insan olmaya çalış, ta ki sana adam desinler. Çağdaşı ve medreseden sınıf arkadaşı Nevi ise, Nevi'ye lazım değil olmak filan İbni filan, marifet kesbeyle ta bir Adem ol, Adem gibi. Yani ey Nevi, sana falancanın oğlu filanca denilmesine itibar etme, öyle bir bilgelikle yaşa ki adam gibi adam ol buyurur. Eskilerin bu adam tanımının içine hiç şüphesiz pek çok haslet sığdırabiliriz. Mürüvvet, mertlik, doğruluk, çalışkanlık, yardımseverlik vesaire. Bütün bu erdemlerin temelinde yatan kişilik özelliği ise iyiliktir. Kişide mürüvvet hissini de, mertlik duygusunu da, dürüstlük yahut çalışkanlık huyunu da harekete geçiren şey, kişiliğinde yer edinmiş olan iyilik cevheridir. Bu cevher, akıldan sonra insana verilmiş en değerli hazinedir. Kıymeti bilinsin diye herkesin içine konulmuştur. Lakin kimisi bu cevherle kendini parlatır, kimisi onu görmediği için kararır.

İyi olmaktan kasıt iyilik yapmak değildir. Çünkü kişi iyilik yaparken bile iyi olmayabilir. Nefislerin devreye girdiği ve etrafa "bakın ben ne kadar iyiyim" sinyalleri gönderen iyilikler yalnızca bir kibir ve gösterişten ibaret tavırlardır. Kişiyi iyi yapmaz. Bu yüzden iyilik yapmakla iyi olmak aynı şeyler değildir. Belki ahlaklı olmakla dindar olmak kadar birbirlerine benzeyebilirler ama aynı şey olamazlar. Nasıl dindar olmanın içinde ahlaklı olmak kendiliğinden varsa, iyi olmanın içinde de iyilik yapmak kendiliğinden mevcuttur. Bu yüzden iyilik yapmak yetmez, iyi olmak gerekir. İyilik yapmak dışa dönük, kişiden başkalarına yansıyan bir haldir. İyi olmaksa içe dönüktür ve başkalarından kişiye yansıyan hallerin sonucunda olgunlaşır. Fuzuli Üstadımızın "Rakip kılsa cefa, ben vefa, veli şadem. Rakip cefalar etse, buna karşı ben yine sevgiliye vefa göstersem bundan şad olurum" deyişi tam bir iyilik halidir. Nitekim beytin diğer dizesinde "İyi iyi ile, kötü kötü ile" darbu meselini hatırlatarak "ki yahşi yahşiye uğrar, yaman yamana yeter" der ve aşk işinde cefaya sabredip vefa gösterdiği için kendisini sevgiliye rakipten daha fazla yakın hisseder. Sevgili ki iyidir, elbette aşıkını da iyilerden isteyecektir. Tıpkı bunun gibi mutlak sevgili ile kulları arasında da aynı iyilik kuralı geçerlidir. Arada sırada iyilik yaparak iyi aşıklar kullar arasına katılmak imkansızdır. Ancak özünde iyi olan bir kulun veya aşıkın iyilik yapmasıdır ki riyadan uzak, hasbi ve kıymetlidir. Bugün dünden daha çok iyilik yaptım demek yetmez. Bugün aşıklıkta, kullukta dünden daha iyiyim diyebilmek gerekir. İnsan her gün özündeki iyilik cevherini harekete geçirmeyen sayısız iyilik yapsa, hayır işlerinde herkesin önüne geçse, hatta parmakla gösterilse, özünde iyi olmadıktan sonra yazık ki boşa emek çekmektedir. İyi bir insanın istemeyerek yaptığı bir kötülükle, iyi olmayan bir insanın isteyerek yaptığı iyilik tartılsa, acaba hangisi ağır basar? Özünde iyilik olan kişinin başkasına zarar vermesi elbette iradi olamaz ama kötülüklerini başkalarına iyilik yaparak kapatmaya kalkışmak rüşvetçi bir sahtekarlık değil midir?

İnsan özünde iyi olursa onun dış dünyaya yansıması iyilikler ortaya çıkarır. İşinde, aşında, davranışında, düşüncesinde hep iyilik olur. Unutulmasın ki medeniyet iyi insanların ortaya koydukları yaşam biçimidir ve insanlığın modern sancıları ancak yeni bir medeniyet sayesinde reçetelendirilebilecektir. Bu noktada herkesin kendisine sorması gerekir. Ben o iyi insanlardan mıyım? Ve hiç unutulmasın ki iyi insanı ortaya çıkaran yegane şey ölümdür. Hani insanlıktan, insaniyetimizden, adam oluşumuzdan, Adem oluşumuzdan geriye kalan tek soru var ya, hani kurtuluş için musalla taşındaki şu tek soru. İşte o sorunun cevabı yalnızca şu iki kelimeyle bir kurtuluş olur. İyi bilirdik. Bursalı Beli, alem el üzre gezdirir anı nigin veş, her kim ki iyilikle cihanda çıkarsa ad demiş. Aşağı yukarı şöyle demeye gelir. Her kim adını cihanda iyiye çıkarmışsa insanlar onu yüzük taşı gibi el üstünde gezdirirler. Allah herkesi el üstünde tutulan iyilerden eylesin.

satırları iyi insanı ne güzel tarif ediyor değil mi? Biz de duasına can gönülden katılıyoruz. Hayat ağacında mektuplara da yer vermeye çalışıyoruz bildiğiniz üzere. Günümüzde alışkanlıklarımız arasından çıksa da mektup yazıldığı döneme ışık tutan çok önemli bir kaynak. Ayrıca o mektupları yazan kişilerin düşünce ve ruh dünyalarına birer pencere açıyor. O pencereden gördüklerimiz ise bizi ansiklopedik bilgilerle ulaşamayacağımız ölçüde bilgilendiriyor. Bugün edebiyatımızdan iki çok değerli isim olan Cahit Sıtkı Tarancı ile Ziya Osman Sabah arasında yazılan, daha sonra derlenip kitaplaştırılan mektuplara değinmek istiyorum. İki büyük şairimiz arasında sağlam bir dostluğun yanı sıra şiirlerini daha ileri noktalara götürecek bir fikir alışverişi mevcuttu. Bu iki dost yazdıkları mektuplarda birbirlerinin şiirlerini eleştirmeyi de görev bilmişlerdi. Ancak günümüze ulaşan yalnızca Cahit Sıtkı'nın yazdığı 57 mektup. Ziya Osman'ın Tarancı'ya gönderdiği mektupların akıbeti ise belli değil. Cahit Sıtkı'nın mektuplarından Ziya Osman'ın şiiri hakkındaki düşüncelerini anlamak mümkün. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ziya Osman Sabah'a farklı tarihlerde yazdığı mektuplardan alıntılarla Hayat Ağacı devam ediyor.

Eğer bir gün şair olduğumu bana inandıracak derecede bir kari kitlem olursa ve şiirimin mezayasından bahsedilirse, bu mezayayı sana medyun olduğumu herkese ilan etmekliğimde bir mazur görmezsin, değil mi? Bu mektubun edasında ben farkında olmadan nasihat yollu bir şey sezersen kusura bakma. Böyle bir şey katiyen aklımdan geçmez. Benimki sadece dostane bir hasbihal. Nitekim ben de senin birçok tenkitlerinden istifade etmiş değil miyim? Bilhassa ilk zamanlarımda. Bitirdiğim birkaç şiiri herkesten evvel sana okumak, şimdiye kadar hiç zararını görmediğim, bilakis birçok faydalarını idrak ettiğim en emektar, en sadık itiyatlarımdan biridir, belki de birincisi. Sen kendisine o kadar inandığım adamlardan birisin ki aleyhimde olan fikirlerinin bile benim için kıymeti vardır. Şiirlerim hakkındaki mütalalarının, tenkitlerinin ne kadar hüsnü kabul göreceğini söylemeyi zayıf addediyorum. Beklerim Ziya'cığım, şiirlerimin senin tarafından okşanmaya, hırpalanmaya, azarlanmaya, fakat herhalde sevilmeye ihtiyacı vardır. Mektubunda yalnız gönlünü değil, kafanı ve şiir salahiyetini konuşturmalısın. Hadi bakalım Ziya'cığım, iş başına. Türkçenin ses vekaleti bizi muhtemizledir. Yüklendiğimiz işin altından kalkmaya çalışalım. Ve şair olmanın her saniye nasip olmayan bir üstünlük olduğunu unutmayalım. Bu can bu tende oldukça Türkçe diliyle daha ne güzel, ne yeni, ne harikulade şiirler yazacağız, öyle değil mi? Öyle yapalım ki Ziya'cığım, Türkçe bizden hoşnut olsun. Gerisi kolaydır. Daha genciz. Daha çok tecrübeler yaşayacağız. Daha çok güzel, çok noksansız şiirler yazacağız. Yeter ki bu aşkımıza o aşkla mütenasip bir sanatkar dikkat, itina ve titizliği refakat etsin. Gelelim söyleyiş meselesine. Senin söyleyişinde bir kere daha yazmış olduğum gibi tabii bünyeden, mizacından ve bilhassa sürdüğün hayattan mütevellit bir rekaket, bir tutukluk var. Eğer Türkçe'ye tamamıyla hakim olup şekle layık olduğu ehemmiyeti verseydin, bu rekaket bir orijinalite olurdu. Fakat çok esef ediyorum ki şekli daima ihmal etmekle adeta kendine rağmen bir inat gösteriyorsun. İstiyorum ki her şiirde bütün bir hayat tecelli etsin. Hissolunsun ki şair onu yazarken göğsünden bir şeyler koparmış ve şiirin içerisine koymuş. İşte senin şiirinde bu vardır Ziya'cığım. Yalnız daima söylediğim gibi bazen teferruata kaçıyorsun ve bazen de soneyi doldurmak için lüzumsuz ve tekerrür kabilinden mısralar yazıyorsun. Zaten hep aynı şekil tarzında ısrar etmene de itiraz ettiğimi hatırlarsın.

biraz kendinden çıksan, vezin değiştirsen, takdim ve tahirlere başvursan, icap ederse kafiyeyi de kapı dışarı etsen, hece vezninde bir güzellik unsuru olarak kullanılmadıkları zaman insanın canını sıkan kafiye ve vezin esaretinden kurtulup serbest vezin enginlerinde kulaç vurmaya başladığında sevindimdi. Dedim artık Ziya daha serbest ve tabii konuşacak. Hece veznindeyken yedi meşalenin o suni ve yapmacık edasını bırakacak, her mısrağı ille 7+7'ye sokmak gibi lüzumsuz bir gayretkeşlik göstermeyecek ve nihayet her şiirin bünyesine göre bir form bulmaya çalışacak. Ümit ettiklerimden yarısı tahakkuk etti. Daha serbest bir edaya kavuştun, 7+7 taasubundan kurtuldun. Fakat her şiirin bünyesine göre form aramak, söylenen şeyden ziyade söyleniş şeklinin, edasının, bir kelimeyle ifadenin mühim olduğunu tamamıyla idrak hususunda bence matlub aydınlığa henüz çıkmış değilsindir. Serbest yazmanın sana kazandırdığı ilk esaslı ganimet, Türkçeyi sıkıntısız tasarruf etmeye başlamış olman keyfiyetidir. Şimdi bu keyfiyetten sonra kelimeleri hüsn-i intihap, söyleyişte şahsilik ve tamamlık, nihayet bütün bunların neticesi olan bütün mimarlığı gelir. Bu merhaleleri mümkünse kısa bir zamanda kat etmek çok lehinde olur. Ziyacığım, şiirde olsun, şiirdeki mahcubiyetten, sıkılganlıktan kurtulmalısın. Ben seni bu kusurundan kurtarabilirsem ve sen de benim ifratlarıma gem vurabilirsen, ikimizin birlikte sağlam bir eser yapabileceğimizi ümit ediyorum. Senin mahcubiyetin, insanlar arasındaki adeta fizik rahatsızlığın, konuşurken kızarışın, kadınlar nezdinde utanıvermen, kahveye tereddütle adeta korkarak girmen, bütün bunlar şiirinde, ne yalan söyleyeyim, lehine sayamayacağım akisler bırakmıştır. Bilhassa bu serbest vezinle yazdığın şiirlerde. Bunun çaresi Ziyacığım, evvela hayatında ve cemiyet içindeki davranışlarında o ürkekliği üzerinden atmaktır.

İstiyorum ki bizim nesil mensuplarında insan ve sanatkar at başı yürümesini, birbirine destek olmasını bilsin. Şiir üzerinde kafamızı işletmeliyiz ki yazdıklarımız Fuzuli'nin, Baki'nin, Nedim'in diktiği, Yunus Emre'lerin, Karacaoğlan'ların suladığı ağacın bu emeklere layık yemişleri olabilsin.

Cahit Sıtkı'nın Ziya Osman'a gönderdiği mektuplar, Ziya'ya Mektuplar adı altında ilk olarak 1957'de yayımlandı. Haydar Ergüle'nin yaklaşımıyla Ziya'ya Mektuplar sadece bir mektup derlemesi değil. Cahit Sıtkı'yla Ziya Osman'ın derin arkadaşlıkları 1930'lardan 1940'lara, şairlerin iç dünyaları, Cahit'in yaşama, sevme, mutluluk özlemleri. Ergülen, İyilik hatırlatır, iyilik iyiliği çağırır ve iyiler, iyilikler mutlaka birbirini bulur diyor. O yıllarda daha mı doğruydu acaba bu deyiş? Nedenini şöyle açıklıyor Selim İleri. İyilik, kim bilir bugünün gözü dönük lüksünden, tüketim ya da israf ekonomisinden uzak durulabildiği için hayat bulabiliyordu. Kim bilir? Ve devam ediyor. Aklım fikrim bugünün çıkmazında, karanlığında takılı kaldığından şu soruyu sormak ihtiyacını duyuyorum. Bunca iyilik, yüzyılın iyiliği nasıl oluyor da şimdimize hiç aksetmiyor? 1957 tarihli Ziya'ya Mektuplar ancak 2001'de ikinci basıma ulaşmış. Nelerin kapış kapış satıldığı yıllarımızda böylesi bir iyilik kitabının ikinci basım için yaklaşık 45 yılı, yarım yüzyılı beklemesi adam akıllı, düşündürücü, irkiltici değil mi? Selim İleri'ye katılmamak mümkün değil. Siz de çok satanlar listesinden bir kitap almayı biraz erteleyip önceliği bu iyilik kitabına verebilirsiniz, olmaz mı? İyilik adına bir adım atmanın bir değil pek çok yolu var. İyi olanı işaret etmek, iyiyi desteklemek de iyiliklerin çoğalması için şart. Hayat ağacında biz de öyle yapmaya çalıştık ve bir programı daha sonlandırıyoruz. Teknik masadaki arkadaşım İsmail Sert ve ben Umay Aygut Özdemir için bir kez daha veda zamanı. İyilik ve güzellikle dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo tiyatrosu.

0: 500 dolar için. Yazan Thomas Dewey. Radyoya uyarlayan Sinan Serindere. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses kayıt Muhittin Yaygıngöl.
1: Dick, durumumuzun ne kadar kötü olduğunun farkında mısın?
2: Farkındayım Pauline, ama inan bana...
1: Dün doğal gaz kesildi. Bugün de elektrik kesildi. Birkaç güne kadar da suyu keserler. Ayrıca 2 aydır ev kirasını ödemediğimiz için ev sahibi de icraya vermiş. Sanırım yarın öbür gün memurlar gelip eşyalarımızı haciz ederler. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun?
2: Biliyorum Pauline, her şeyi biliyorum. İşten çıkartıldığından beri çalmadım kapı kalmadı ama sonuç sıfır. İş yok. Söyler misin başka ne yapabilirim?
1: Seni işten çıkaran patronuna gidip alamadığın maaşlarını isteyebilirsin. Onca yıl çalıştın o ihtiyarın yanında. Başka hiç mi hakkın yok?
2: Evet var, ama adam iflas etmiş. Böyle birinden ne isteyebilirim ki?
1: Sen hele bir iste bakalım. Vermeyeceğini nereden biliyorsun?
2: İş yerini kapatırken istemiştim. Hiç olmazsa son 3 aylığımın yarısı olan 500 dolarımı verin de yeni bir iş buluncaya kadar idare edeyim dedim, ama bak.
1: Ne dedi?
2: Şimdi veremem, durumum düzelsin o zaman hallederiz dedi. Adamın gırtlağına basamazdım ya Pauline.
1: Peki bir daha gidip istemedin mi?
2: Hayır.
1: Neden?
2: Ben dilenci değilim Pauline. Patronun vermeyeceğini bile bile kapısına dayanıp da kendimi küçültemem.
1: Sen ne biçim erkeksin Dick? Hakkın olanı istemeye utanıyorsun ama kesilen gaza, elektriğe, kirasını ödeyemediğimiz için haciz edilecek eşyalarımıza utanmıyorsun.
2: Lütfen bağırma Pauline. Bu duruma ben senden daha çok üzülüyorum.
1: Ama üzülmek karın doyurmuyor Dick. Soğukta ve karanlıkta kalmış, üstelik bir iki gün sonra eşyasız da kalacak olan bu evde nasıl yaşayacağız söyler misin?
2: İş arıyorum Pauline, sen de görüyorsun, sabah çıkıyorum akşama kadar iş arıyorum.
1: İçinde bulunduğumuz durumu fark edemiyor musun Dick? İş bulacaksın da bir ay çalışacaksın da para alacaksın da, söyler misin? O zamana kadar nerede oturacağız? Ne yiyip ne içeceğiz?
2: Ya yeter Pauline, Allah aşkına bu kadar üzerime gelme ya.
1: Üzerine gelmiyorum Dick. İstediğim, patronuna tekrar git. Alacağın 500 doları iste. En azından sen yeni bir iş buluncaya kadar o parayla idare ederiz.
2: İkide biri patrona git deyip durma Pauline. İflas etmiş adamdan nasıl para isteyebilirim ki?
1: Biliyor musun Dick? Sen çok saf bir adamsın.
2: Anlamadım.
1: Sen patronunun gerçekten iflas ettiğini mi sanıyorsun?
2: Ne demek istiyorsun? Tabii ki iflas etti.
1: Ben araştırdım hayatım. Adamın iflası hileli. Devlete olan vergi borçlarından kurtulmak için böyle bir yola başvurmuş.
2: Evet, vergi borçları birikmişti ama sonuçta mahkeme kararıyla iflas ettiğiniz patladı ama.
1: Sen de onun bu numarasını yuttun tabii. Aklını başına topladık. Belki devlete olan vergi borcundan kurtulmuş olabilir. Bu patronun cebinde para olmadığı anlamına da gelmez.
2: Bilmiyorum.
1: Kaldı ki iflas etmesi onun meselesi. Onca sene yanında çalıştın. Şimdi seni böyle birdenbire sokağa atamaz ya.

0: bugün faizle borç veren bir şirkete gittim.
1: E'si
0: $1000 borç istedim adamlardan. Aylık %3 faizle verebileceklerini söylediler.
1: İyi de neyle ödeyeceğiz bu borcu?
0: Onlara senin işsiz olduğunu ama en kısa zamanda bulacağını söyledim.
1: Yine de veririz dediler mi?
0: Bilmiyorum. Yarın geliriz, kocanızla görüşürüz dediler.
1: Gelsinler ya. Vereceklerini hiç sanmıyorum ama. Neyse, dışarı çıkıp iş arayayım ben kendime. Bakarsın şansım yardım eder de bugün bir iş bulurum. Yok yok işte, yok yok. 8 işçi arayan yere başvurdum ama nafile. Bulaşıkçılıktan başka iş yok. Adeta bütün kapılar yüzüme kapandı. Ne yapsam acaba? Acaba bir daha patronun kapısını mı çalsam? Adamın hileli iflas ettiği doğru. Geçenlerde yeni bir iş kurduğunu da duydum. Demek ki parası var. Polin haklı. Ben çok fazla saf bir adamım. Evet evet, gidip patrondan hakkımı isteyeceğim. Hava karardı ama olsun. Bu saatte yatacağını zannetmiyorum. İşte patronun odasının ışığı yanıyor. Uyumamış daha. Umarım beni kötü karşılamaz. O da ne? Odasında biri var. Kim acaba? Hay Allah, bendeki şansa bak. Misafirin yanında ondan para isteyemem ki. Ters herifin tekidir. Hakaret edip kovabilir beni. Çaresiz misafirin gitmesini bekleyeceğim. Bu arada neler söyleyeceğimi bir kere daha tekrar edeyim. Bay Barrocks, biliyorum saat çok geç. Zamansız geldim ama çaresiz kaldım efendim. Yok, bu olmaz. En iyisi şöyle diyeyim. Bay Barrocks, 10 yılımı şirketiniz için harcadım. Son 3 ay boyunca yarım maaşla bile çalıştım. Her şey düzeldiği zaman bana hakkımı vereceğinizi söylediniz. Ama buna karşılık siz hileli iflah düzenlediniz. Paranızın olmadığını bilsem kapınıza gelmezdim. Yaşamanıza bakılacak olursa paranız var. Hatta duyduğum doğruysa yeni bir iş bile kurmuşsunuz. Sizden hakkım olan $500 vermenizi rica ediyorum. Yok, bunu da beğenmedim. Biraz daha sert ve kararlı konuşmalıyım ondan. Bay Barrocks, paraya bu gece ihtiyacım var. Bekleyemem. 2 pabucumun 6 da delik. Elektrik ve doğalgaz kesik. Yarın haciz memurları geliyor. Tek başıma olsaydım sorun olmazdı ama biliyorsunuz bir karım var. Onu belki hatırlamazsınız. Sekreter olarak şirketinizde birkaç ay çalışmıştı. Evet evet, böyle iyi. Aynen böyle söylemeliyim ona. Odasındaki konu kim acaba? Göremiyorum ki. Sadece ihtiyar patronu görebiliyorum. Patron ayağa kalktı. Misafirini yolcu edecek galiba. Duvara gitti ve bir resim tablosunu yana çekti. Hay Allah. Tablonun arkasında bir kasa kapısı varmış. Açacak galiba. Biraz daha yanaşıp kasanın şifresini bir göreyim. Evet, buradan kasayı görebiliyorum. Gözlüğüm nerede? Ceketim üst cebinde olacaktı. Ha, buldum. Evet, şimdi daha iyi görürüm. Evet, daha iyi görüyorum. Önce 3'e girdi, şimdi 8'e, 5'e, 10'a, tamam. Aklımı iyice kazıyım. 3, 8, 5 ve 10. Evet. İşte kasanın kapısı açıldı, vay canına. İçi ağzına kadar para dolu. Namussuz ihtiyar bir de iflas ettim diye hakkımı vermemişti. İşte içinden bir miktar para aldı ve misafirine veriyor. Şimdi de kasanın kapısını kapattı. Tabloyu yerine asıyor. El sıkışıyorlar, misafiri gidiyor galiba. Evet, odadan çıktılar. Bu durumda patron dışarı çıkarsa beni görebilir. Hemen bahçede bir yere saklanayım. Evet, misafiri gitti. İçeride tek başına. Cimri olduğu için hizmetçi çalıştırmıyor. Şimdi eve gidip de paramı istesem mi acaba? İyi ama ya vermezse? O zaman ben de gizlice eve girip kasasını açmak zorunda kalırım. İhtiyar da kasası soyulunca benden şüphelenebilir. Yo. Kendisiyle konuşmayayım ben. En iyisi uyumasını bekleyip içeri gireyim. Heh, ışığı da söndü. Şimdi bir saat kadar bekledikten sonra balkon kapısından içeri girerim. Parayı almadan eve dönemem. Karıma yeteri kadar üzüntü çektirdim zaten. Namussuz herif, ben ona iflas etti diye acırken onun kasası para doluymuş. Evet, bu kadar beklemek yeter. İhtiyar uyumuştur artık. İçeri girebilirim. Allah'tan adam giriş katında oturuyor. Balkondan gireyim içeri. Çıktım balkona. Aman unutmadan yüzüme mendil bağlayayım. Neme lazım? Tedbirdir. Evet, şimdi iş kapıyı açmaya geldi. Bu iş nasıl yapılır bilmiyorum ama bir kere deneyeceğim. Yanımda tornavida var. Belki onunla bir şeyler yapabilirim. Yaşasın, kapı açıldı. Güzel.

0: Ortalık sakin, içeri girebilirim. Elektriği yaksam mı acaba? Yok, aklımı mı kaçırdım ben? İnsan soyucu evin ışığını yakar mı hiç? İşimi karanlıkta görmeliyim. Zaten dışarıdaki elektrik direğinin ışığı yeteri kadar aydınlatıyor burasını. Evet, kasa şu menekşeli tablonun arkasındaydı. Önce tabloyu indireyim. Evet, işte kasa meydana çıktı. Alçak herif nerelere saklamış? Kimin aklına gelir ki burada kasa olduğu? Bütün yapacağım şifreyi çevirmek. Önce 3, sonra 8, 5 ve 10. Tamam. Şimdi kasanın kapısını açayım. Oldu işte, becerdim. Kasanın kapısını açtım işte. Aman Allah'ım, içinde ne kadar çok para var.
1: Kıpırdama pis sözsün.
0: Aman Allah'ım, siz?
1: Evet, ben. Tam zamanında geldim değil mi?
0: Bakın ben inanın ki yani...
1: Sen pis hırsızın tekisin. Çekil o kasanın yanından, yoksa çeciği çekerim.
0: Tamam tamam, sakın ateş etmeyin.
1: Seni polise teslim edeceğim. Cezanı çekmen için de elinden geleni yapacağım. Sakın kımıldayım ben.
0: Tamam tamam tamam, sakin olun lütfen. Benim niyetim kötü
1: değil. Dur bakayım. Yüzünü göremedim ama tipin hiç yabancı gelmedi. Seni bir yerden tanıyor gibiyim. Çıkart o yüzündeki şeyi.
0: Yo yo yo, olmaz olmaz, yapamam, bunu istemeyin benden lütfen.
1: Çıkart diyorum sana.
0: Hayır hayır hayır.
1: Sen çıkayım.
0: Yapmayın, çıkart. Çekilin lütfen, çekin elinizi lütfen.
1: Ne? Sen ha? Tanıdım seni. Dick Payne. Benim eski memurum. Seni utanma herif. Patronunu soymak ha? Bunun cezasını çekeceğim.
0: Bırak o tabancayı ihtiyar.
1: Kolum, kolum. Bırak, kıracaksın kolumu.
0: Tabancayı bana vermezseniz bırakmam.
1: Hayır, vermeyeceğim. Cezanı çekeceksin.
0: Size bırakın diyorum, yoksa kolunuz kırılacak.
1: Tamam, tamam, tamam. Tamam.
0: Ne? Şöyle akıllı ol.
1: Kurtulduğunu sanma Dick Payne. Polise yakalattıracağım seni. Kanunun elinden kurtulamayacaksın. Ömrünün bundan sonrasını hapislerde geçireceksin.
0: Dur, nereye gidiyorsun? Bırakın o telefon ahizesini Bay Barrows. Yoksa vururum sizi.
1: Hayır, polis arayacağım. Adını vereceğim. Yakalattıracağım seni.
0: Son defa söylüyorum Bay Barrows. Ahizeyi yerine koy.
1: Alo, polis mi?
0: Aman Allah'ım, ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ateş ettim, ateş ettim. Bay Barrows, Bay Barrows, iyi misiniz? Patron, Bay Patron. Aman Allah'ım, ölmüş. Patron ölmüş. Şimdi yandım. Polis beni yakalarsa derdimi anlatamam. Parasını almak için öldürdüğümü sanır. Sakinleş Dick Payne. Sakinleş. Derin nefesler al. Tabanca sesini kimse duymadı. Önce kasadan hakkım olan $500 almalıyım. Şimdi kasayı kapatayım. Şifre kaçtı? Hatırladım. 3, 8, 5, 10. Tamam. Mendil. Mendilim nerede? Kavrusun ihtiyarın avucundaymış. Onu öldürdüğüme hala inanamıyorum. Ben cinayet işledim. Allah'ım Allah'ım. Neyse, yapılacak bir şey yok. Şimdi kasanın kolunu sileyim önce. Evet tamam. Tablo evet. Şimdi tabloyu yerine koymalıyım. Tablo. Evet. Kasayı da hallettim. Tabanca. Üzerinde parmak izi var, onu da sileyim. Hayır. Tabancayı burada bırakamam. Neme lazım, bir tarafında parmak izimi falan bulabilirler. Onu en iyisi yanıma alayım. Dışarıda kimsenin bulamayacağı bir yere atarım. Başka bir şey yok. Var mıydı? Yok. Buraya geldim bilen de yok. İçeri girerken gören de yok. Benimle ilgili bu odada hiçbir şey yok. Balkon kapısını iyice sildikten sonra çekip gidebilirim. Olanlara hala inanamıyorum. Kötü bir rüya görmüş gibiyim. Ama ne yazık, olanların hepsi gerçek. Benim gibi halim selim bir adam, kimseyi kırmayan, kimseyi küfretmeyen bir adam öldü. Keşke zamanı geri alma imkanım olsa da patronun evine bile girmeseydim. Kabahat bende değil ki. Hakkım olan 3 aylık maaşımı verseydi işler bu hale gelmezdi. Ağzım kurudu, korkudan olmalı. Bir şey içersem kendime gelirim. Karıma ne diyeceğim peki? Tabii ki hiçbir şey. Bu ölünceye kadar saklayacağım bir sır olacak. İyi geceler.
2: İyi geceler.
0: Bir içki rica edeceğim. Buzlu olsun lütfen.
2: Tabii. Buyurun.
0: Teşekkür ederim. Bir tane daha. Bir tane daha.
2: Biraz hızlı gitmiyor musunuz bayım?
0: Hayır. Bir tane daha versen.
2: Pekala. Alın bakalım.
0: Teşekkür ederim. İyi geldi. Ne kadar?
2: $1.
0: $1 mı?
2: Evet.
0: Tamam. Bir dakika.
2: Parayı vermek için de bekliyorsunuz. Yoksa cebi deliklerden misiniz?
0: Hayır, param var. Kahrolasıca şey, cebimdeki son 10 doları ihtiyarın kasasına aldım, paraların içine karıştı. Bu herifin önünde paraları çıkartırsam benden şüphelenebilir. Tuvalet nerede?
2: Şu mavi boyalı kapı.
0: Tamam, tuvalete girip çıkayım, paranı öderim. Herif pis baktı. Şüphelendi mi acaba benden? Keşke hiç buraya gelmeseydim. Nerede bu 1 dolar be? Yüzüğün arasına sıkışmış.
2: Hey sen, niyetin para vermeden kaçmak mı yoksa?
0: Dikkat etsene, senin yüzünden paralarım yere saçıldı.
2: Vay canına, ne kadar çok para bu. Nereden buldun bunları bakayım?
0: Sana ne, seni ilgilendirmez.
2: Hareketlerinden hoşlanmadım ahbap. Seni polise teslim edeceğim. Garanti bir yere soydun sen.
0: Hayır, dur.
2: Kes be,
0: bu paralar benim.
2: Kimi kandırıyorsun sen? Gecenin bu vakti kim üzerinde bu kadar para taşır? Derdini polise anlatırsın.
0: Bunu sen istedin gerizekalı.
3: Seni namussuz. Anlamıştım zaten.
0: Olacak şey değil. Bir saat içinde 2 cinayet. Allah'ım delirdi mi ben, nedir? Filmlerdeki gangsterler gibi adam öldürüyorum. İyiyim, onu vurmasan beni polise teslim edecekti. Paralarım. Hemen toplayıp kaçayım buradan. Allah'tan barda müşteri yok. Kimse gelmeden hemen çıkıp gideyim. Tamam, şimdi gideyim buradan artık.
4: Vermem bir duble viski ver bakayım.
0: Ay kahrolası, bu sarhoş herif de nereden çıktı?
4: Hey, kimse yok mu burada be? Burası ne biçim var ha?
0: Şu sarhoşu yüzümü göstermeden gideyim buradan. Yoksa onu da öldürmek zorunda kalacağım.
4: Hey sen, neden benimle ilgilenmiyorsun bakayım? Deminden beri viski istiyorum ya.
0: Ben burada çalışmıyorum ki abap, müşteriyim sadece.
4: Bırak bu ayakları, sarhoşum diye vermek istemiyorsun değil mi? Merak etme dostum, param var benim, param var.
0: Sana ya, burada çalışmadığımı söyledin değil mi? Barmeni bekle, şimdi gelir.
4: Barmen lan.
0: Tuvalette, şimdi gelir. Hadi eyvallah.
4: Ama kıyak inşallah. Madem barmen tuvalette, kendi iskimi kendim kıpayım bari.
0: Allah'tan herif küp gibi sarhoş. Bir daha beni görse tanıyacağını hiç sanmıyorum. Yoksa onu da öldürmek zorunda kalacaktım. Nedir bu başıma gelenler? Bir anda cinayet makinesi haline geldim.
5: Eyvah polisler. Polisler beni yakalamaya geliyor. İşte şimdi yandım. Tabanca da üzerimde. Mahvoldum. Beni yakalayıp hapse atacaklar. Şimdi kaçmaya kalkarsam ateş ederler. Oh. Geçip gittiler. Ben de beni yakalamaya geldiklerini sanmıştım. Şimdi ara sokaklardan yürüp hemen evime gideyim bari.
0: Saat gecenin 2'sini buldu. Paul'in çoktan uyumuştur. Onu uyandırmadan kapıyı açayım, yoksa bu perişan halimi ona nasıl anlatırım? İnanılır gibi değil. Birkaç saat önce evden çıkarken namuslu, kanunlara saygılı biriydim. Şimdi ise 2 kişinin katili olarak geri dönüyorum eve. Olanlara inanamıyorum hala. Allah'ım ben neler yaptım Allah'ım. Yatak odasına gitmeyeyim. Karım uyanacak olursa ona yaptıklarımı anlatmak zorunda kalabilirim. En iyisi şu kanepeye uzanıp yatayım ben. Sabah olunca da giysilerimizi bir bavula koyup kaçarız buradan.
6: Kalk. Hadi kalk. Sabah oldu, leş gibi yatıyorsun. Kim bilir kaçta geldin de salonda yattın. Dik, kalk diyorum sana.
0: Ne oldu? Geldiler mi yoksa?
6: Kimler geldiler?
0: Şeyler. Yok bir şey. Rüya görüyordum ama.
6: Şu hale bak. Salonu ne hale getirmişsin? Senin gibi bir adam görmedim. Her şeyin yerde. Şimdi işin yoksa topla. Hele şu pantolonun haline bak. İçi dışına çıkmış.
0: Dur, pantolonuma dokunma Polin. Ver onu bana, giyeceğim onu, ver.
6: Tamam canım, giyersin, çekiştirme. Düzelteyim
0: sana önce. Sana bırak dedim, bırak.
6: Aman Allah'ım Dik. Dik, bu paralar da ne? Nereden buldun bunları?
0: Ver onları bana Polin.
6: Patrona gitmedin herhalde.
0: Hayır, ona gitmedim. Yemin ederim gitmedim. O herif adama günahını bile vermez ki. Ver şu pantolonu da giyeyim hadi lütfen.
6: Gitmeyeceğini biliyordum zaten.
0: Çünkü bak Polin lütfen yeter. O yaşlı bunağın adını bile duymak istemiyorum, tamam mı? Anladın mı beni?
6: Tamam, sakin ol. Yalnız ben...
0: Bak ben Polin, parayı bir başkasından aldım, tamam mı? Bir başkasından.
6: Kimden?
0: Şeyden aldım. Kimden aldım? Charlie Chalmers'tan aldım, evet.
6: Charlie Chalmers'tan mı?
0: Evet.
6: İyi ama geçen hafta istediğinde vermediğini söylemiştin.
0: Evet. Geçen hafta istediğinde yokmuş. Şimdi parası varmış. Verdi işte. Daha fazla soru sorma Polin. Maksat para değil miydi? Buldum işte.
6: Tamam. Şuraya bak. Pardesünü de bohça gibi toplayıp yere atmış.
0: Pardesüme de dokunma.
5: Ben kaldırırım Polin, ben kaldırırım.
6: Dick, sen iyi misin?
5: Evet evet, çok iyiyim.
6: Emin misin bundan? Bu sabah bir gariplik var üzerinde.
5: Ya iyiyim dedim ya sana.
6: Nereye gidiyorsun?
5: Banyoya. Elimi yüzümü yıkayacağım.
6: Pardesüyle mi? Onu alma bari yanına.
5: Hava gazı idaresini gazı kestiğini unuttun galiba. Evin içi soğuk. Üç tüp hastalanmak istemiyorum.
0: Ne salağım ben. Tabanca pardesünün içinde ve ben onu ulu orta salonda bırakıyorum. Tam zamanında Polin elinden aldım. Tabancayı görse soru yağmuruna tutardı kesin beni. Şunu alıp görünmeyecek şekilde belime takayım. En azından şimdi görülmez. Neden dün gece bir çöp bidonunu atmadım ki sanki? Polisler gelip üzerimi ya da evi arasalar anlat derdini anlatabilirsen. Bir ara dışarı çıktığımda bir çöp bidonunu atayım bunu.
6: Dick, gerçekten iyi olduğundan emin misin?
5: Bu soruyu az önce de sormuştum Polin ve ben de iyi olduğumu söylemiştim. Neden tekrar soruyorsun?
6: Bilmiyorum. Bu sabah bütün davranışların garip. Kaç yıllık kocamsın ama seni hiç böyle görmedim.
5: Yok bir şeyim. Sadece biraz sinirlerim bozuk, hepsi bu.
6: Gel otur, kahvaltı yap. Kahveni soğutma.
0: Tamam tamam, içerim içerim. Önce bir dışarıya bakayım ben.
5: Olacak şey değil, dışarıda bir adam var. Devamlı bizim eve bakıyor.
6: Bir şey mi söyledin Dick?
5: Ha evet, buraya gelir misin?
6: Ne var, niye çağırdın?
5: Kim bu adam?
6: Hangi adam?
5: Şu elektrik direğinin önünde duran adam, kim o?
6: Nereden bileyim kim olduğunu, adamın biri işte. Neden bana soruyorsun?
5: Dikkat etmiyor musun? Adam buraya bizim oturduğumuz daireye bakıyordu ondan.
6: Bunu da nereden çıkardın? Sadece elektrik direğinin orada duruyor. Duramaz mı yani? Belki de birini bekliyordu.
5: Hayır hayır, buraya bakıyor bak. Çabuk pencerenin önünden çekil, görmesin bizi.
6: Saçmalama, neden görmeyecekmiş bizi? Biz bir şey yapmadık ki.
5: Hayır, apartmandan içeri girdi. Mutlaka buraya geliyordur.
6: Dick, ne oluyor sana? Neyin var senin?
5: Çabuk çabuk yatak odasına git. Ben gel deyinceye kadar da oradan çıkma, tamam mı?
6: Dick, neler olup bittiğini söyler misin
5: lütfen? Lütfen Polin, zamanım yok. Beni seviyorsan dediğimi yap ve hemen içeri git lütfen.
6: Peki ama sanırım neler olup bittiğini daha sonra anlatırsın bana.
5: Tabancam neredeydi? Ha, hatırladım, belime takmıştım. Evet işte, içinde 4 kurşun var. Dün gece 2 kişiyi öldürdüm. Gerekirse bir üçüncüyü de öldürebilirim. Geldi işte. Boşuna şüphelenmemişim, beni aradığı gün gibi ortada. Tabancayı ceketimin cebine koyayım, oradan ateş etmesi daha kolay. Acele etme kahrolası, eceline geldin, eceline.
7: Merhaba.
5: Evet, ne istiyorsunuz?
7: Adınız Dick Bey mi?
5: Evet. Tahmin ettiğim gibi 2 kişiyi öldürdüğümü öğrenmişler, bunu da öldüreceğim.
7: İçeri girebilir miyim?
5: Hayır, niye? Yani ne istiyorsanız burada da söyleyebilirsiniz.
7: Kusura bakmayın ama insan kiralayacağı bir evi gezip görmek zorundadır. Kapı önünde konuşarak ev kiralanmaz bayım.
5: Kira mı? Ne kirası?
7: Kapıcınız aşağıya bir yazı asmış. Kirayı ödemediğiniz için ev sahibi başka bir kiracı bulmasını istemiş kendisinden. Onun için geldim.
5: Ha, şu mesele. Yani siz evi kiralamak için geldiniz öyle mi?
7: Evet. Şimdi içeri girip odalara bakabilir miyim?
5: Buyurun buyurun buyurun, girin girin. Az kalsın masum birini daha öldürecektim ya Rabbi. Burası salon. Ayrıca 2 tane daha odası var. Şu soldaki mutfak, onun yanındaki de tuvalet ve banyo. Evet işte, gördünüz sevgili güle.
7: Anladım. Diğer 2 odaya da bakmak isterdim.
5: Tamam peki. Gelin benimle. Odalardan biri bu.
7: Evet, diğerini de göreyim. Şu yanındaki kapı olmalı.
5: Hayır, evet ama oraya giremezsiniz.
7: Neden?
5: Çünkü karım içeride ve uyuyor, kusura bakmayın. Ama büyüklüğü burası kadar var, yani bu oda kadar.
7: Pekala. Bir düşüneyim, kiralayacak olursam haber veririm.
5: Bana değil, kapıcıya haber verin. Ben evin sahibi değilim.
7: Tabii. İyi günler.
5: Güle güle. Oh be. Az kalsın beni yakalamaya geldiğini sanmıştım.
6: Dick, neden adama evden çıkmaktan vazgeçtiğimizi söylemedin? Nasıl olsa paramız var. Kirayı verir, oturmaya devam ederiz.
5: Çünkü burada oturmayacağız.
6: Neden?
5: Kimsenin paramız olduğunu bilmesini istemiyorum da ondan. Buradan hemen gideceğiz Polin.
6: Dick, neyin var senin? Yapmaman gereken bir şey mi yaptın yoksa?
5: Soru sorma Polin, ne olur.
6: Hayır, soracağım. Yaptığın her neyse hemen, şimdi anlat bana.
5: Bak hayatım, Başım dertte. Bu kadarını bilmen yeterli.
6: Davranışlarından anlamıştım zaten bir şeyler olduğunu. Söyle, ne oldu, ne yaptın?
5: Sana anlatamam Polly, vaktimiz yok. Buradan gitmemiz gerekiyor.
6: Gitmen mi gerekiyor?
5: Evet, hem de hemen. Benimle gelmek istemiyorsan yalnız da gidebilirim.
6: Saçmalama, ben senin karınım. Bugüne kadar iyiyi de kötüyü de paylaştık. Nereye gidersen git ben de seninle geleceğim Dick.
5: Bunu duyduğuma sevindim. Şimdi hemen hazırlan ve gidelim, tamam mı?
6: Dick, söylemiyorsun ama yaptığın her neyse düzeltilemez mi?
5: Ne yazık ki hayır, keşke düzeltilebilseydi.
6: Çok mu kötü Dick?
5: Kötü Polin, çok kötü. Yalnız bu kadarını bilmeni istiyorum, tamam mı? Buradan hemen gitmeliyim. Her geçen saniye çok önemli. Nasıl olsa bugün hacize gelecekler. Bu gitmek için iyi bir fırsattır. Ne olur beklemeden gidelim hadi. Hemen odana git ve hazırlığını yap. Lütfen gidelim karıcığım buradan.
6: Peki Dick, peki. Nasıl istersen.
0: Acaba polis cesetleri bulmuş mudur? Barmeninkini bulmuştur da patronu henüz bulamamış olabilirler. Elif yalnız yaşıyor çünkü. Onu bulduklarında katilin ben olduğumu anlayabilecekler mi acaba? Nereden anlayacaklar ki patronun evine girdiğimi gören olmadı? Evin içinde parmak izlerim de yok. Hem olsa da bu neyi ifade eder ki, kaç sene adamın yanında çalıştım. Evine gelebilirim herhalde, değil mi? Evet evet, beni suçlayamazlar. Barmenin de benim öldürdüğümü öğrenemezler. Son anda içeriye giren sarhoş herif tarif etmezse tabii ki. Herif burnunun ucunu bile göremiyordu. Beni nasıl görsün? Tek suç delili tabanca. O da bende. O kahrolası silahtan bir an önce kurtulmalıyım. Hadi Polin, hadi çabuk ol.
6: Tamam tamam, geliyorum.
0: Allah kahretsin, hiç yok yere katil oldum. Hala bunu nasıl yaptığıma inanamıyorum. Dışarıya bir bakayım, bizim evi gözetleyen birileri var mı? Aman Allah'ım, olamaz. Yine biri duruyor elektrik direğinin karşısında. Tipinden polis oldu resmen belli. Alçak herif. Katilin ben olduğumu nasıl anladılar acaba?
6: Ben hazırım Dick. Ne zaman istersen gidebiliriz.
0: Evet ama geç kaldık Polin.
6: Niye?
0: Gel gel bak.
6: Ne var yine?
0: Elektrik direğinin önünde duran biri var, gördün mü? Görüyor musun? Devamlı bizim daireye bakıyor. Bak bak, yine bize bakıyor. Çabuk perdenin gerisine kaç.
6: Yanılıyor olabilirsin Dick. Her elektrik direğinin önünde duranın bizim evi gözetlediğini sanıyorsun.
0: Hayır, bu sefer yanılmıyorum. Herif resmen bizim evi gözetliyor.
6: Peki ne yapacağız?
0: Bilmiyorum ama ikimiz birden çıkamayız. Dur, sen önden git. Ben daha sonra arkandan gelirim.
6: Hayır, seni bırakıp gidemem. Kalacaksan bırak ben de kalayım.
0: Kalmıyorum, kalmayacağım da. Sadece ikimiz aynı anda çıkamayız. Sen önden git, seninle bir yerde buluşuruz, tamam mı?
6: İyi de nerede buluşacağız?
0: Ne bileyim, cadde üzerinde büyük bir kafe var, orada buluşuruz. Dur, daha iyi bir fikrim var. İstasyona git ve iki tren bileti al, Montreal'e.
6: Montreal'e mi?
0: Evet.
6: Ülkeyi terk mi ediyoruz
0: evet,
6: yani?
0: Evet Polin, evet. 8:30'da bir tren var. En arka kompartmanından 2 tane bilet al. Trenin kalkma saatinde orada olacağım.
6: Hayır, gelmeyeceksin biliyorum. Gelmeyeceksin. Seni şimdi burada bırakırsam bir daha göremeyeceğim Dick.
0: Polin, yemin ediyorum, şerefim üzerine yemin ediyorum, trene yetişeceğim. Ne olursa olsun geleceğim. Canlı ya da ölü orada olacağım.
6: Söz mü?
0: Söz. Tren kalktığında yanındaki koltukta oturacağım. Söz. Ama şimdi hemen gitmelisin.
6: Öp beni.
0: Polin, sırası değil hayatım.
6: Öp beni diyorum Dick. Başına neler geldi bilmiyorum ama bakarsın bir daha görüşemeyiz. Öperek vedalaşalım.
0: Peki Polin, peki karıcığım.
6: Seni seviyorum Dick.
0: Ben de seni seviyorum hayatım. Hadi git artık. Eğer o adam ya da başkaları seni durdurup adını sorarlarsa gerçek adını söyleme. Başka bir isim ver onlara.
6: Dick, Allah aşkına sen ne yaptın da bu kadar korkuyorsun? Neler olup bittiğini anlat da ben de öğreneyim.
0: Kaç kere söyleyeceğim Polin, vaktimiz yok. Git hadi, trende anlatırım sana olanları.
6: Peki. Her ne yaptıysan kendine dikkat et Dick.
0: Tamam hayatım, tamam sevgilim, dikkat edeceğim, söz.
6: Hoşça kal.
0: Çok şükür Polin de gitti. Pencereye gidip bakayım adam hala elektrik direğinin önünde duruyor mu. Namussuz herif hala aynı yerde bekliyor. Polin apartmandan çıktı, yürüyor. Adam şimdilik yerinde duruyor. Yoksa işlediğim cinayetler yüzünden paranoyak mı oldum? Herkesten korkmaya başladım. O da ne, adamın yanına bir kadın yaklaştı. Ha, demek onu bekliyormuş, karısı olmalı. Ben de polis sanmıştım. İşte birlikte gidiyorlar. Keşke Polin'i tek başına yollamasaydım. Neyse, gecikmeden ben de arkasından yetişeyim. O da ne, bizim apartmanın önünde bir taksi durdu. İçinden şapkalı ve partisülü biri indi. Bana doğru bakıyor. Ama polise benziyor bu herif. Bence bu adam polisin ta kendisi. İşte bizim daireye baktı ve Allah'ım, apartmandan içeri giriyor. Buraya geliyor, beni yakalamaya geliyor. Evet evet, sonunda izimi buldular ama ne olursa olsun teslim olmayacağım. Yakalanırsam elektrik sandalyeye oturturlar beni, biliyorum. Eğer kapımı çalarsa öldürürüm onu. Tabancayı hazır edeyim. Ok yaydan çıktı. Nasıl olsa suçsuz yere 2 kişiyi öldürmüşüm. Bundan sonra kim çıkarsa önümü öldüreceğim artık. Tahminimde yanılmamışım. O adam beni arıyor.
8: Merhaba.
0: Merhaba.
8: Dick Payne, siz misiniz?
0: Benim, siz kimsiniz?
8: Sizinle konuşmam gerekiyor. Hüviyetimi çıkartayım da kim olduğumu göstereyim.
0: Herif elini cebine attı, mutlaka tabancasını çıkartacak. Hayır hayır, buna izin vermeyeceğim. Beni tutuklamana izin vermeyeceğim ahbap. Al bakalım.
8: Neden?
0: Aklın sıra hüviyet gösterme ayağıyla silahını çekecekti. Üzerine arayıp kim olduğunu öğreneyim. Yanılmamışım, işte bir tabanca çıktı üzerinden. Kimliği nerede? Kimliği? Heh, cüzdanını buldum. Bakalım polis miymiş değil miymiş, şimdi anlarım. O da ne? George Smith. Star bankerlik şirketi. Faizle borç verilir. Aman Allah'ım, adam polis değilmiş. Şimdi hatırladım. Dün gece karıma faizle borç para veren birini gelip benimle görüşeceğini söylemişti. Bu o adammış. Olacak şey değil. Yine masum birini öldürdüm.
9: Ne oluyor?
10: Kime düşün?
0: Eyvah, silah sesini herkes duymuş. Şimdi gerçek anlamda yandım işte. Öbür ikisini benim öldürdüğümü ispat edemezler ama bunu öldürdüğümü bütün apartman duydu.
10: Polis çağır. Çağıralım.
11: Merak etmeyin, polis çağrıldı, şimdi gelirler. Sizler evlerinize girin bakayım. Siz iyi misiniz Bay Fee?
5: İyiyim iyiyim, önemli bir şey yok, vazoyu düşürdüm. Ha. Ama kapıcı polis çağırmış. Kaçmaktan başka yapabileceğim bir şey kalmadı. Katil oldum, herkes öğrenecek. Eğer 8.30 trenine binebilirsem kurtulabilirim. Hayır, hayır, yakalanmamalıyım. Yakalarlarsa beni konuşturup öbür iki kişi de benim öldürdüğümü öğrenirler. Allah'ım Allah'ım, neler yaptım ben, neler yaptım, neler yaptım, neler
12: polis
5: yaptım.
12: Polis! Olduğun yerde
5: Allah
12: dur.
5: Allah kahretsin, ne te çabuk gelmiş.
12: Dur diyorum sana, yoksa ateş edeceğim. Silahını at ve ellerini kaldırıp aşağıya in. Herkes içeri girsin. Ateş edeceğim. Sana gelince ahbap, teslim ol.
5: Hayır, kimse beni yakalayamayacak. Al bakalım.
13: Polisi vurdu.
5: Seni vurduğum için kusura bakma ahbap.
12: Kaçamayacaksın. Al bakalım.
5: Aa, karnım karnım karnım karnım, polis beni vurdu, hemen kaçmalıyım. Yoksa birazdan burası polis ekipleriyle dolacak. İstediğinizi çağırın, beni yakalatamazsınız. Karnım çok acıyor, polisin içeride olmalı. Kanıyorum, çok fena kanıyorum. Böyle yürüyerek kaçamam, herkesin dikkatini çeker. Taksiye binmeliyim, evet taksiye binmeliyim. Hey taksi! Taksi!
2: Buyurun bayım. Nereye gideceksiniz?
5: Bilmiyorum. Sen hele bir hareket et, bulurum sonra.
2: Pekala. Nereye gideceğinizi bilmiyor musunuz?
5: Saat kaç?
2: 8.
5: 8.30 trenine bineceğim. Daha vaktim var. 15-20 dakika kadar bir şehir turu yapıp sonra beni istasyona götür, tamam mı?
2: Pekala. İyi misiniz bayım?
5: Evet evet.
2: Arabaya binerken pantolonunuzda kan vardı. Yaralısınız galiba.
5: Yo. Sadece kramp girdi bacağıma, biraz geçer.
2: Sizi hastaneye götürmemi ister
5: misiniz? Hayır. Kramp için hastaneye gidilir mi? Ne alakası var? Şoför durumundan uylandı galiba. Allah'ım ne olur bunu öldürmek zorunda kalmayayım lütfen.
2: Acıyor değil mi? Bir keresinde benim denizdeyken ayağıma kramp girmişti. Neredeyse boğuluyordum. Sağdan soldan yetişenler kurtarmıştı.
5: Çok iyi anlıyorum. Geçmiş olsun. Saat 8.30'da istasyonda olacağım. Siz onu unutmayın sakın lütfen.
2: Merak etmeyin. Daha vaktiniz var. Sizi tam saatinde oraya yetiştiririm. Bayım üstüme vazife değil ama durumunuzu iyi görmüyorum.
5: Kapat elini sen, ben iyiyim.
2: Pekala öyle olsun.
5: Herif kramp numarasını yutmadı. Durmadan dikiz aynasından beni kesiyor. Arabasından iner inmez polis arayacağından hiç kuşkum yok.
2: Radyo dinlemek ister misin?
5: Yok bilmiyorum. Yani dinleyebilirim de olmayabilir, bilmiyorum.
2: Dinleyin canım, parale değil ya.
5: Ya çoğu halde.
2: Dans müziği sever misiniz?
5: Durmadan soru sormaktan vazgeçer misin? Ama geveze şeymişsin sen ya.
14: Yayınımıza ara verdiğimiz için özür dileriz sevgili dinleyiciler. Bir son dakika haberi vermek istiyorum. Bugün saat 7.30 sıralarında işlenen cinayette 2 kişi öldürüldü. Dick Payne isimli adam evine gelen borç verme şirketinin elemanıyla kendisini teslim almaya gelen polis memurunu tabancayla vurarak öldürmüştür. Tanıklar polis memurunun ölmeden önce Dick Payne'i yaraladığını söylemişlerdir. Katil arkasında kan izleri bırakarak kaçmıştır. Katilin 35 yaşlarında sarışın, dalgalı saçlı biri olduğu apartman sakinleri tarafından bildirilmiştir.
5: Lanet olsun, Allah kahretsin, bir bu eksikti. Şoför durumu anladı şimdi işte. Yüzün ifadesi hemen değişti. Yazık olacak ona da. Daha çok genç ama bu benim suçum değil. Açmasaydı radyoyu. Sağa yanaş, çabuk sağa yanaş.
2: Burada mı ineceksiniz? İstasyona gideceğiniz.
5: Sana burada dur diyorum, uzatma.
2: Tabii. Bakın ben kimsenin işine karışmak istemiyorum. Ben kendi halimde bir şoförüm. Yemin ederim ki kimseye bir şey söylemem.
5: Ben de sana inanacağım öyle mi? Sertsem herif. Beni tanımak zorunda mıydın ha? Anahtarı ver. Anahtarı ver diyorum hadi.
2: Tabii buyurun.
5: Bak tabancam elimde. Oyun oynamaya kalkarsan tetiği çekerim. Ha bir eksik ha bir fazla, artık benim için önemi yok. Anlıyorsun beni değil mi?
2: Tabii efendim tabii. Çok iyi anlıyorum. Ateş etmenize gerek yok. Ne isterseniz yapacağım.
5: Şimdi dışarı çık ve orada dur, beni bekle.
2: Pekala. Yeter ki ateş etmeyin. Nişanlıyım ben.
5: Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Kapat çeneni ve in arabadan. Peki. Orada bekle beni.
2: Hayır. Öldüreceksiniz beni. Hayır.
5: Dur kaçma.
11: İmdat. Adam öldürüyorlar, imdat.
5: Bakalım geri zekalı. İmdat. Sersem. Niyetin polise ihbar etmemen için seni sadece bağlamakta kendin kaşındın. Şimdi arabayı ben süreceğim doğru istasyona. Trenin kalkmasına 10 dakika var. Kanamam giderek Arthur, bu halde nasıl arabayı kullanacağım bilmiyorum. 5 etti. 5 kişi. Tam 5 kişiyi vurdum, inanamıyorum. Bir insan kısacık bir zaman içinde bu kadar değişebilir mi? Değiştim, ben değiştim. Hem de korkunç bir hal alarak değiştim, aman Allah'ım. Ama suç onların da. Hepsi de kendi kusurlarının cezasını çektiler. Yaşlı patronum yüzümdeki mendili indirmeseydi bayıltıp kaçacaktım, ne güzel. Barmen de tuvalette beni paralarla görmeseydi ölmeyecekti. Borç verme şirketin elemanı eline hiç yemin atmasaydı yaşıyor olacaktı. Polis apartmana gelmeseydi ölmeyecekti. Olmayacaktı, bu olmayacaktı. Şoför radyoyu açmasaydı ölmeyecekti. Allah kahretsin, hepsi de kendi kusurları yüzünden ölüp beni de katil ettiler. Gözlerim kararıyor. Kan kaybından olmalı, öyle halsizim ki. Hayır, uyumamalıyım. Trafik çok sıkışık. Arabayı istasyona kadar nasıl süreceğimi bilmiyorum. Polisler mutlaka beni arıyorlardı. Taksiciyi benim öldürdüğümü nasıl da hemen anlamışlar. Yaklaşıyorlar, yakalayacaklar beni. Çok şükür yanılmışım, beni aramıyorlarmış. Allah'ım, iyice paranoyak oldum. Acaba her cinayeti işleyen katil benim gibi mi oluyor? Saat kaç? 8:20 geçiyor. Trenin kalkmasına 10 dakika kaldı. Acaba karım biletleri aldı mı? Yakalanmadan ya da ölmeden önce karımın yanına varabilecek miyim? Hayır, uyumamalıyım. Trafik çok sıkışık. Bunca şeyin üstüne bir de kaza yaparsam mahvolurum. Şimdi az da olsa kurtulma ümidim var. Polis trenle gideceğim yeri bilmiyor. Ellerinde resmim de yok. Sadece radyo haberleriyle arıyorlar beni. Trene binersen her şey biter. Kurtulurum ama yaram çok acıyor. Hala da kanıyor. Allah'ım, uyku bastırıyorum. Uyumak istemiyorum. Kırmızı ışık yandı. Tam zamanda, birkaç saniye dinleneyim şurada. Hala kan kaybediyorum. Gücüm iyice tükeniyor. Hastaneye gitsem ölmekten kurtulurum ama polisin elinden kurtulamam. Mahkeme kesin ölüm cezası verir bana. 5 masum insanı öldürdüm. Hem de ne için? $500 için. Şimdi o paralar da kanlı. Ben öldürsem hiçbir işe yaramayacak. Yine gözlerim kapanıyor. Açamıyorum. Öleceğim galiba. Neden korna çalıyorlar ki? Trafik lambası yeşil yanmış. Tamam, gidiyorum. İstasyona geldim, saat 8:25 geçiyor. Trenin kalkmasına 5 dakika kaldı. Allah'ım, bana kompartmana gidecek güç ver yarabbim. İstasyon ne kadar da kalabalık. Ayakları beni trene götürecek mi acaba? Denemek zorundayım. Ha, gayret değil. Az kaldı. İstasyon kapısı birkaç metre ileride, kurtuluşun o kapıda. O kapıdan girdim mi doğru trene. Orada senin karın bekliyor. Öleceksen onun kollarının arasında öl. Kapıya az kaldı. 1 metre. Gayret. İyi ama geçenler neden böyle bakıyor bana? Yoksa benim katil olduğumu anladılar mı? Kan var ya, üzerimde kan var. Tabii ki ona bakıyorlar. İşte kapıya geldim. Kahrolasıcılar, girişte polisler var. Mutlaka beni arıyorlardı. Ne yapacağım şimdi? Arka kapı. Evet, arka kapı. Sokağın içinde arka kapısı var bu istasyonu, biliyorum. Oradan girmeyi deneyeyim. Ay, gücümü tüketmeye başladım. Gözlerim kararıyor ama dayanmak zorundayım. Karıma söz verdim geleceğim diye. Kaydettik, gayret. İşte arka kapı göründü, birkaç metre. Başaracaksın dedi. Buraya kadar geldin. Yüzdün kuyruğuna geldin. Denizi geçip derede ölmemelisin. Karına söz verdin. Tamam, çok az kaldı. Biraz gayret, işte tamam. Bu kapıda polis yok.
15: Montreal Ekspresi 3 dakika sonra ikinci perondan hareket edecektir. Biletleri olan yolcuların bir an evvel yerlerini almalarını önemli rica ederim.
5: İkinci perondaymış. Hemen oraya gitmeliyim. İyi ama ikinci peron nerede? Bütün aksilikler beni mi bulur ya? Burada bir yerde tabelalar olacaktı. İşte gördüm. İkinci peron evet ilerideymiş. Aman Allah'ım, tren kalkmaya hazırlanıyor. Yetişmeliyim, o treni kaçırırsam sonum gelir. Koş değil, koş, çabuk ol değil, koş. Gayret ettik. Az kaldı gayreti. Polis, sevgili karın o trende seni bekliyor.
12: Polis, katil
5: polis, polis burada beni arıyor. Ama yakalayamayacaklar. Trene az kaldı. Dik, hadi çok az kaldı. 1-2 metre sonra trende olacağım.
12: Yol verin. Azılı bir katil var burada diyor.
5: Hayır, ben azılı bir katil değilim. Tesadüfler beni katil yaptı.
15: Montreal Ekspresi yolcuları, treniniz hareket etmek üzeredir. Biletleri olanların hemen binmeleri rica olun.
5: Binmek istiyorum, beni bekleyin. Beni almadan gitmeyin lütfen, polisler peşinde, yakalanmak istemiyorum. Son kompartıman demiştim Polina, son kompartıman hangisi, daha gördüm işte. Ah, yetiştim. Yetiştim, bindim. Bindim, trene bindim. Bindim. Kurtuldum. Şimdi hemen karımı bulmalıyım.
16: Öbür istasyonda yakalayalım onu. Hadi.
5: Polin nerede? Bu kompartıman alacaktı biletleri. Polin! Polin! Polin neredesin?
6: Dik, Dik buradayım. Ha? Buradayım.
5: Neredesin Polin, seni göremiyorum.
6: Buradayım.
5: Ha, tamam gördüm şimdi seni.
6: Neredeyse beni görmeden geçecektin yanından.
5: Şey, kompartıman ışıkları kırpışıyordu, göremedim.
6: Gel otur yanıma. Gelmeyeceksin diye öyle korktum ki Dik.
5: Ha, Polin. Az kalsın sana yetişemeyeceğim diye çok korktum. Ama işte sözümü tuttum ve geldim.
6: Aman Allah'ım Dik, sen yaralısın. Gömleğin ve pantolonun kan içinde kalmış. Neler oldu sana?
5: Önemli değil. Önemli değil. Çok yorgunum Polin. Ben iyi değilim. Uyumak istiyorum.
6: Hay Allah, her tarafın ter içinde kalmış. Çantamın içinde kağıt mendil olacaktı. Hemen çıkarayım. Bir dakika.
5: Polin, o çantadaki paralar... Onları nereden buldun öyle?
6: Sana söylemek istedim ama başına neler geldiyse ağzımı açıp konuşturmadın bile beni. Bu paralar senin hakkın olan paralar hayatım.
5: Ne? Ne hak? Ne demek istiyorsun?
6: Dün akşam patronunun evine gittim ve senin alacağın olan 3 aylık maaşını istedim. O da hiç zorluk çıkarmadan verdi. Senin hiçbir zaman gitmeyeceğini biliyordum. Sonunda ben gidip istedim. Bu sabah sana söylemeye çalıştım ama adını ağzıma bile aldırtmadım.
5: Hayır, öyle inanamıyorum. Patronun evinde yol misafiri sen miydin Polin? Ben boşuna mı... boşuna mı katil oldum?
6: Dik! Dik! Dik! Dik!
17: $500 için adlı radyo tiyatrosunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 2, Sure Bakara Suresi 203-230. Ayetler, sayfa 31-35.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler.
2: Seyyid Fehim Arvasi rahmetullahi aleyh. Dünyaya çalışmak. Allah adamlarından olan bu evliya zat bir günkü vaazında şöyle etti nasihat: asla güvenmeyiniz hiçbir taatinize. Allah'a boyun bükmek yakışır zira bize. Gafletle yapıyoruz her ibadetimizi. Allah'ın merhameti kurtarır ancak bizi. Olmazsa büyüklerden bir şefaat ve yardım, yalnız amelimizle kurtulmak zordur yarın. Hiç kimse kurtulamaz asla tövbe etmeden, yapmalı tövbeyi de ağlayarak yürekten. Büyüklerden biri de şöyle buyurmaktadır: bizim tövbemiz bile bir tövbeye muhtaçtır. Alimlerin biri de buyurur bu mevzuda: derhal tövbe eyleyin her ibadet sonunda. Sordular ki: efendim, birçok alim, evliya hep kötülemişlerdir dünyayı ekseriya. Halbuki dünyaya da çalışmak gerekmez mi? Çünkü yaşamak için bu da icap etmez mi? Dünya kötü olunca bunun için uğraşmak dinen mahsurlu mudur çalışıp zengin olmak? Buyurdu: hayır, asla. Mal kötülenmemiştir. Zira Cenab-ı Allah mala hayır demiştir. Kötü olan mal değil, ona gönül vermektir. Yani mal sevgisini kalbe yerleştirmektir. Halbuki nazargahı ilahidir kalbimiz. Kalpleri kendisine mahsus kıldı Rabbimiz. Kalp, Allah sevgisinin ve imanın yeridir. Kalpte bunlar oldukça hayattadır, diridir. Halbuki sevmez Allah dünyayı zerre kadar. Ona ezelden beri etmemiştir hiç nazar. Madem ki bu dünyayı sevmiyor Rabbimiz de, öyleyse muhabbeti ne arar kalbimizde? Mühim olan insanda gaye, hedef, niyettir. Yani kulun gönlünde olan istikamettir. Yalnız dünyalık ise kişinin tek hedefi, o dünya adamıdır. Çok fakir olsa dahi. Çünkü sırf nefsi için dünyalık eder talep. Dünyaya yönelmiştir. Dünyayı düşünür hep. Birinin de gönlünde ahiret varsa eğer, dünya mali mülküne vermiyorsa hiç değer, olsa da onun pek çok malı, mülkü, makamı ahiret adamıdır, değil dünya adamı. Çünkü çok malı mülkü olsa da onun yine, lakin sevgilerini sokmamıştır kalbine. İbrahim peygamberin davarları, malları doldururdu bir cümle ovaları, dağları. Lakin sevgilerini sokmamıştı kalbine. Verdi bir gün hepsini bir kez Allah diyene. Süleyman Nebi'ye de verilmişken saltanat, kalbinde zerre kadar sevgisi yoktu fakat.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kurban kesen cehennemden azat olur. Kurban kesen kendini cehennemden azat etmiş olur. Bir hadis-i şerifte hasislerin en kötüsü kesmesi vacip olduğu halde kurban kesmeyendir buyuruldu. Resulullah Efendimiz iki kurban keserdi. Biri kendisi için, biri de ümmeti içindi. Resulullah için de kurban kesmek müstehaptır ve çok sevaptır. Dinen zengin olan kimsenin kestiği kurbandan başka bir de adak, nezir kurbanı vardır. Filan işim olursa Allah rızası için bir kurban keseceğim diyen kimse, isteği yerine gelince bunu ilk kurban bayramında kesmesi vacip olur. Adak yaparken kurban kelimesini söylemeyip de filan işim olursa Allah rızası için bir koç keseceğim diyen kimse, dileği hasıl olunca bayramı beklemeden kesebilir. Kurban kelimesi geçtiğinde mutlaka kurban bayramında kesmesi lazımdır. Bayramdan önce Allah rızası için bir koyun veya şu koyunu kurban edeyim diyen zengin veya fakir kimsenin, kurban bayramında bir koyun kesmesi nezir olacağından kesmesi vacip olur. Bayram günlerinden önce nezir yapan kimsenin, eğer fakirse, bayram günlerinde zengin olursa, ayrıca bir de bayram kurbanı kesmesi vacip olur. Zengin bunu bayram günlerinde söylerken, bayram kurbanını kesmeyi niyet ederse bir koyun keser. Bunu bayramdan evvel söylediyse muhakkak iki koyun keser. Fakir mutlaka bir keser. Nezir, adak kurbanını satamazlar. Seferi olanın ve adağı olmayıp kurban niyetiyle almayan fakirin bayramda kurban kesmeleri şart değildir. Keserlerse çok sevap olur. Kurban hayvanını fakirlere veya hayır kurumlarına diri olarak sadaka vermek kurban olmaz. Kesmek, kan akıtmak şarttır. Bizzat başında bulunup kestirme imkanı bulamayanlar, hayır kurumunda vazifeli birine kesmek, kestirmek, etini istediği gibi dağıtmak üzere vekalet verir. Vekalet alan kimse de onun adına keser. Etini kuruma, mesela fakir çocukların kaldığı yurda verir. Kurbana verilen para sevabı 100 misli, yani pek çok parayı sadaka vermek sevabından daha fazladır. Kurbanı satın alması, kesmesi ve etini dağıtması ve bunları dilediğine de yaptırması için birini vekil etmek ve parasını veya diri hayvanı bu vekile vermek caizdir. Vekili keserken başında bulunmak müstehaptır. Kurban bayramının 3. günü fakir olacağını veya sefere çıkacağını bilen kimseye 1. günü kurban kesmek vacip olmaz. 3. günü zengin olacağını bilenin kurban kesmesi Zilhicce'nin 10. günü, yani bayramın 1. günü fecir vaktinde vacip olur. Bayramın 1. günü zengin veya fakir ve mukim veya misafir olmaya bakılmaz. Mekke'ye başka yerlerden gelen hacılar geldikleri yerde 15 günden az kalmaları halinde kurban kesmeleri vacip değildir. Çünkü seferidirler. Eğer bir yerde 15 günden fazla kalmak üzere giderlerse seferi olmazlar. Kurban kesmeleri vacip olur. Seferi olan zengin veya fakirin kurban kesmesinde hiçbir mahsur yoktur. Kurban bayramının 1. günü, bayram namazı kılındıktan sonra 3. günü güneş batıncaya kadar kesilebilir. Kurban kesecek kimsenin Zilhicce ayının 1. gününden kurban kesinceye kadar saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstehaptır. Fakat vacip değildir. Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı azalmaz. Diri kurbanı veya parasını sadaka vermek caiz değildir. Sadaka ederse 3. günün akşamına kadar ikincisini keser. Bayram kurbanını 3. günün akşamına kadar kesmeyen kimse, kurbanı satın almışsa canlı olarak kendini veya kıymetini gümüş veya altın olarak fakirlere verir. Bayramdan sonra keserse etinden kendi yiyemez, hepsini fakirlere dağıtır. Bütün etinin kıymeti canlı kıymetinden azsa değer farkını da sadaka verir. Satın almamışsa orta derecede bir kurban değerini fakirlere verir.

Böylece cezadan kurtulursa da kurban kesmek sevabını kazanamaz. Satın alırken kusurluysa veya kesmeye uygun olarak alınıp sonradan kesmeye mani bir kusur hasıl olursa, zengin kimse bir başkasını alıp keser. Adak olan kurban kusurlu olursa zengin de fakir de onu keser. Adak ölürse başka almaları icap etmez. Kurban kesilmeden önce yününden, sütünden istifade caiz değildir. Vaktinden önce kesip etinden yemek ve zenginlere yedirmek de helal değildir. Bunlar fakirlere verilir. Bunun için kurban arefe günü kesilmez. Bunun etinden kendi yemesi ve zenginlere yedirmesi helal olmaz. Bayramın birinci günü hesapla bildirilen gündür. Yahut bir gün sonradır. Bir gün önce olamaz. Çünkü gökte ay doğmadan önce görülemez. İhtiyatlı hareket etmiş olmak için kurbanları hesapla bulunan bayramın ikinci günü kesmek iyi olur. İki kimsenin kurbanı karışırsa her birinin kendinin sanarak kestiği kendi kurbanı olur.

0: Sizlere çocukluğumla ilgili bir hatıramı anlatmak istiyorum. Anne ve babaların belki bilmeden yaptıkları hataların çocuklar üzerinde nasıl bir etki bıraktığını böylece anlayabilirsiniz. Efendim, biz üç kardeşiz. Ablamdan sonra bir erkek evlat bekleyen ailem benim doğumumla hayal kırıklığına uğramış. Benden sonra dünyaya gelen erkek kardeşimse onlar için tam bir sevinç kaynağı olmuş. Ablam da ilk torun olma nedeniyle çok seviliyordu. Peki ya ben? Adeta istenmeyen evlattım. Belki de ben böyle hissediyordum ama ya yaşadıklarım? Küçük olmama rağmen ilkokula gittiğim için bazı şeyleri az da olsa anlayabiliyordum. Nasıl derseniz anlatayım. Bir gün okul dönüşüydü. Doğruca eve gidip bahçe kapısını vurdum.
1: Geldim, geldim. Geldim.
0: Annemin sesi bahçeden geldiğine göre gene çamaşır yıkıyor olmalı. Neyse, ben de yardım ederim.
1: Aman da benim mavi gözlü oğlum mu gelmiş? Dünyalar güzeli oğlum okuldan mı dönmüş? Hoş geldin benim maviş.
0: Ben geldim anneciğim.
1: Sen miydin Müşerref? Kardeşin nerede? Sen niye yalnız geldin?
0: Mehmet'i ablam alacaktı. Dersi daha bitmemiş. Ben de erken gelip sana yardım edeyim dedim.
1: İyi olur, ben de çamaşır yıkıyordum. Yardım et de ablanla kardeşin gelmeden bitirelim.
0: Peki anne.
1: Ablanla kardeşin geldi herhalde.
0: Ben açarım anne.
2: Ben geldim anne.
1: Hoş geldin güzel kızım. Mehmet nerede?
2: Dışarıda arkadaşlarıyla oynuyor.
1: İyi, oynasın bakalım kerata.
2: Ben de yardım edeyim sana.
1: Yok yok kızım. Biz Müşerref'le yıkıyoruz işte çamaşırları. Sen yorulma, zaten zayıfsın. Bir lokmacık canım var.
0: Tabii abla, sen otur biz yaparız.
2: İyi peki, ben de dersimi çalışayım o zaman.
1: Tabii ya, sen dersini çalış. Müşerref birazdan kahvaltıyı da hazırlar. Beraber karnınızı doyurursunuz.
0: Ben kahvaltıyı da hazırlarım abla, merak etme. Günlerimiz böyle geçiyordu. Ablam zayıf olduğu için evde ona hiç iş gördürülmez, her şeyi ben yapardım. Erkek kardeşim zaten evin prensiydi. O ne derse o olurdu. Şimdi düşünüyorum da aslında belki de annem haklıydı. Ablam gerçekten çok zayıftı ve sık sık hastalanırdı. Bense sağlıklı bir çocuktum. Belki ayrım yapmıyorlardı ama bunu ifade biçimleri o kadar farklıydı ki ben hep istenmeyen çocuk olduğumu düşünüp üzülürdüm. Kendi çocuğuma böyle davranmayacağım diye kendi kendime söz vermiştim. Aradan yıllar geçmiş, hepimiz yeni bir hayata başlamak üzere evden ayrılmıştık. Ablam mutlu bir evlilik yapmıştı. Ben ve erkek kardeşim de evlenip çoluk çocuğa karışmıştık. Annem vefat etmeden birkaç yıl önceydi. Bize gelmişti. Onun yanında kızıma sarılıp öpünce mahzunca bana bakarak şöyle dedi.
1: Biliyor musun Müşerref? Annemi o kadar çok özledim ki. Keşke yanımda olsaydı da o da bana sarılıp beni öpseydi.
0: O an neler hissettiğimi sizlere anlatamam. O anda birden çocukluk yıllarıma geri döndüm. Her şey bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiverdi. O an karma karışık duygular içinde annemin boynuna sarıldım. Dakikalarca ağlayıp doyasıya öptüm annemi. Çünkü o yaşıma kadar kendimce kırgınlık duyduğum için hiç öpmemiştim onları. O gün belki de bütün bunların özlemini gidermek için öyle davranmıştım. Meğer insan hangi yaşa gelirse gelsin çocuk gibi sevilmeye muhtaçmış. Hele de anne baba sevgisine. Bu hadiseden bir süre sonra önce babamı sonra da annemi kaybettik. Allahü Teala her ikisine de rahmetiyle muamele eylesin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Evet, Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Bayram devam ediyor dolayısıyla. Kurban Bayramı'nda yine devamlılık arz eden bazı ibadetler var. Bu 3 gün 4 gün içerisinde yapılan, işte ilk 3 günü yapılan kurban kesme ibadeti, onun dışında işte teşrik tekbirleri var mesela. Bunlardan da bahsederek hocam, ikinci gün neler yapılmalı ve bir genel bilgi verebilir misiniz?
1: Estağfurullah. Tabii dün bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin bayramlarını tebrik ettik ama bugün de açanlar olabilir. Biz bu vesileyle tekrar bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin, başta tabii dinleyicilerimiz, ondan sonra bütün alem-i İslam'ın, büyüklerimizin kurban bayramlarını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılar inşallah Teala, niyazında bulunuyoruz. Tabii bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü ama sizin de ifade ettiğiniz gibi Ramazan-ı Şerif Bayramı'ndan farklı olarak Kurban Bayramı'nda Arefe günü sabah namazından başlamak üzere Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazı dahil oraya kadar devam eden ziyade tekbirler, teşrik tekbirleri var. Her farz namaz kılındıktan sonra cemaatte kılalım, tek başımıza kılalım. Teşrik tekbirlerini okuyacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Vellahilhamd bir defa. Peki ne zaman okuyacağız? Kitaplarda selam verir vermez Allahümme ente selamdan önce okunur buyuruyor. Söylemek de okumak da vaciptir buyuruyor. Peki unuttuk. Yani çıktık gittik, bir şey lazım gelmez. Ancak farzı kıldık, tek başımayız, tek başımıza kılıyoruz. Allahümme ente selam dedik, ayağa kalktık, mesela öğle namazı kılıyoruz, son sünnetini kılacağız. Veya ikindi namazını kılacağız, işte Euz Besmele çektik, Ayet-el Kürsi'yi okuyacaktık. Hatırımıza geldi, yine söyleriz çünkü çıkıp gitmedik daha, duruyoruz, oradayız. Söyleriz, ondan sonra Euz Besmele çeker ve Ayet-el Kürsi'yi okur, tesbihlerimize devam edebilir miyiz? Evet, devam edebiliriz. Nereye kadar devam edeceğiz? Kurban Bayramı'nın 4. gününe kadar buna devam edeceğiz. Ancak bu günlerde, Kurban Bayramı'nın 1. günü veya diyelim ki Arefe günü, sabah öğle ikindi, akşam, bu teşrik tekbirlerinin söylenmesi vacip olan bu zaman dilimlerinden birisinde bir namazı unutsak, mesela diyelim ki sabah namazına kalkamadık. Kurban Bayramı'nın 2. günü. Kuşluk vaktinde bunu kaza ediyoruz. Kaza ederken farzdan sonra teşrik tekbirlerini söylememiz gerekir. Niye? Çünkü teşrik tekbirleri söylenmesi gereken zaman diliminde kazaya bıraktık. Peki önceki zaman dilimlerinde kazaya kalan borçlarımız var. Kurban Bayramı'nda da biz bunları kaza ediyor isek teşrik tekbiri okuyacak mıyız? Hayır. Teşrik tekbirini söylemeyeceğiz efendim.
0: Kurban kesme işi de hala devam ediyor. Tabii.
1: Kurban kesme işi bayramın 1. günü, bugün 2. günü. Hanefi mezhebinde yarın 3. günü güneş batana kadardır. Şafii mezhebinde 4. günde kesilebiliyor. Peki taklit etmemiz gerekir mi? Yok, taklit etmemiz gerekmez. Çünkü fıkıh kitaplarında, Hanefi fıkıh kitaplarında buyuruyor ki 3. günü güneş batmadan önce kurbanını alsa, ondan sonra da acil bir hastası olur. Onun insanın başına hepsi gelir. Olabilir. Hemen alelece trafik kazası geçirilmiştir falan. Hemen o kesim işini bırakır. Doğru oraya gider. Acil bir durumu vardır. Oradan gelinceye kadar da yatsı vakti olmuştur. Kesemedi. Güneş battı. Akşam da geçti. Yatsı oldu. Gece geldi evine. Ne yapacak şimdi? Fıkıh kitaplarında buyuruyor ki zaten aldıydı bu. Diri diri bunu götürür fakire verir buyuruyor. Fakire verir.
0: Üçüncü günün sonunda.
1: Evet, güneş battıktan sonra. Evet. İkinci gün değil yani. İkinci gün. Evet. İkinci günü alsa
0: üçüncü var daha. Üçüncü var daha.
1: Yani 4. günü Şafii mezhebinin taklit ederek kesmesine gerek yok. Onu anlatıyorsun. Evet. Gerek yok. Çünkü Hanefi fıkıh kitaplarında buyuruyor ki bunu diri olarak fakire verir. Peki hiç almadı, almak için çıktı, kesi trafik kazası geçirdi. Olur ya, insanın başına gelir ya. Evet. Ondan sonra götürdüler işte. Öğleden sonra çıktı, aradı şunu bunu falan deyinceye kadar ikindiye doğru bir trafik kazası geçirdi. Hastaneye götürdüler. Hastanede serum taktılar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Güneş battı, ondan sonra taburcu ettiler. Yaran fazla değil, hadi güle güle. Hayvan da almamıştı. Güneş de battı 3. günü.
0: Ne yapacak
1: şimdi? O da yazılı kitaplarda yazılmış. Buyuruyor ki eğer satın almadıysa, hayvanı satın almadıysa, bu sefer bedelini, ama kurban kesmek kendisine vacip olanlar için bu hüküm. Vacip olanlar için bu hüküm. Satın almadıysa bedelini, nedir bedeli? 500 lira, 600 lira neyse, 500 liralık, 600 liralık altını bir fakire aynı şekilde verir. Bedeli olarak verir. Peki illa altın alması şart mı? Yok. Evinde varsa böyle. Mesela şimdi diyelim ki bu atalyalar, cumhuriyetler aşağı yukarı fiyatları oynayıp duruyor ama 500-600 arasında değişip duruyor. 600 bazen geçiyor. Şimdi 500 liraya da 550 liraya da 600 liraya da kurban var. Bir tane o cumhuriyet lira alsa kime verecek peki? Annesine babasına veremez. Bunlara usul denir. Dedenine bunlara veremez. Furu çocuklar, torunlar bunlara da veremez. Fakir olsa da mı? Evet, fakir olsa da. Ya çocuk okulda okuyor. Aa. Ya torun bizim işte şeyde okulda ya ihtiyaç sahibi falan. Aa. Ona da verilmez. Peki kime verilir? Usul ve furu'a verilmez. Anne, baba, dedeler, nineler, furu, çocuklar, torunlar. Bunlara verilmez. Bunların dışında kardeşlerine, kardeş çocuklarına, ondan sonra gelin, damat, kayınpeder, kayınvalide, görümce, elti, ne deniyorsa, kayınbirader. Bunlar dinen fakir iseler. Dinen fakir iseler. Bunlara verilir. Peki efendim işte gayrimüslim bir komşu var, ona verilir mi? Diğer sadakalar verilir ama ibadetler mutlaka Müslüman tercih edilir. Efendim bizim akrabadan, evet Müslümanım diyorlar ama ne oruç var ne namaz var. Yani ibadet olarak, zekat olarak verdiklerimizi yine onlara vermeyiz. Canım onlar da diyorlar işte, bir de Müslümansınız, biz de fakiriz, niye vermiyorsunuz? Müslümansa Müslümanlığın icabını yap. Müslümanlık diyor ki bunu Müslümana ver. Akraba demiyor mu? Akraba diyor ama salih akraba diyor. Öyle laf olsun diye değil. Hatta şeyde bile, mesela şimdi bayram olduğu için akraba taallukat ziyaret edilir. Telefon açılır uzaktaysa. Mail gönderilir, mesaj gönderilir. Şimdi böyle durumlarda diyelim ki ziyaret edeceğiz. Şimdi gidiyoruz. Adamda namaz yok, oruç yok. Kurbanı aynı şekilde inkar ediyor. Kurban bayramında adama gitsen aynı şekilde dini konu açacak, hakaret edecek, bilmem ne yapacak. Böyleleri yok değil, var Mustafa Bey. Birisi mesela, bir dinleyicinin birisi dedi, benim dedi amcam dedi böyle böyle dedi. Mesela birisi de diyor ki dayım böyle, birisi diyor ki halam böyle, teyzem böyle. Yani atay arası bunlar. Böyleyse hani bayramdan bayrama bunlara, dini konulara girmeme kaydı şartıyla, fazla da uzun kalmamak şartıyla, işte kurban bayramdır, bayram için bir ziyaret ettik, işte amca bayramı mübarek olsun, adı arasmadık, vın. Dini konu açtırmamalı böylelerin yanında. Peki hani ille de gidince bu ille dini konu açıyor falan. Ha bugün sizin gene şeyiniz falan filan başlayacak, hakaret edecekse gidilmez. Ama salih akraba öyle değil. Saliha olan öyle değil. Dinini bilen, dinini bilen, Allah-u Teala'ya iman eden, inanan ve kitaplarda anlatılırken işte sıla-i rahimden kasıt salih olan akrabadan alakayı, ilgiyi kesmek. Yoksa adam mesela dinsiz ve de dinsizlikten öbür tarafa bile din düşmanlığı yapıyor. Ama bizim amca olur. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Çünkü Eshab-ı Kiram Aleyhimdan Efendilerimiz Bedir Harbi'nde amcayı yenen değil, baba oğul karşı karşıya geldiler. Kitaplarda Mustafa Bey bir şey anlatılıyor. Mesela şu ibadet, bu ibadet, şunlar, şunlar, şunlar, tam faziletler hep anlatılıyor. Ve bu konuda mesela Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu İslam Ahlak Kitabı'nın 3. bölümü. Hüccetül İslam İlmihali, Süleyman Bin Ceza Hazretleri'nin o kitap. Eyyühel Veleddir ismi. Ey oğul İlmihali diye ecdadımız biliyorlar onu. Mesela orada da zikrediliyor. Mızraklı İlmihali'de de var. Allah-u Teala Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam'a vahyeder. Benim için ne yaptın diye. O da ya Rabbi namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim. Allah-u Teala buyurur ki bunların hepsinin faydası kendine. Namazında, orucunda, zekatında faydası kendine. Hani biz diyoruz ki çok namaz kıldım ya, ben çok oruç tuttum. İyi düşündüğün zaman Allah-u Teala bize buyurur ki faydası kendine. Benim için ne yaptın? Bunun üzerine Musa Aleyhisselam arz eder, ya Rabbi senin için olan ameli bana bildir. Dostlarımı dost bilip sevdin mi? Düşmanlarımı düşman bilip buğz ettin mi? O zaman Musa Aleyhisselam anlar ki yani bütün bu ibadetlerin içerisinde en kıymetlisi hubbu fillah, budu fillah'tır. Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Şimdi İslamiyet doğru olarak öğrenilmediği için, doğru olarak öğrenmediği için mesela bakıyorsun, tamam canım Müslümanız falan, bakıyorsun namaz da kılıyor, namaz da kılıyor ama yaşayışa gelince yaşayışta hiçbir eseri gözükmüyor. Mesela diyelim ki geliyor amcasının oğlu falan, dinsiz imansız ateistin teki, onu koruyor, kolluyor. Ama diyor bu bizim amcaoğlu. Bu bizim amcaoğlu. E şimdi amcaoğlu geldi, böyle yapmazsak olmaz diyor. Nedir? Adam aynı şekilde küfür gerektiren, hatta imanı götürecek bir iş yapıyor. Amcaoğlunun hatırı için onu yapıyor. Veya yaptırıyor çoluğuna çocuğuna. Bunu yaptırıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Niye? Çünkü orada sen ateist olan, dinsiz olan bir amcaoğlunun hatırını gözetiyorsun. Ama her şeyin sahibi olan Allah'tan hatırını gözetmiyorsun. Nuh Aleyhisselam tufanda oğlunu, Kenan isimli oğlunu gemiye davet ediyor. Ama diyor iman etmedikçe bu gemiyi alamam. İman etmem diyor. Olmuş da bak sular her tarafı kaplayacak. Kavağa çıkar falan. Kavağa çıkarım diyor. Orayı da kaplayacak. O zaman dağa çıkarım. İşte her tarafı aynı şekilde şey yapacak. Sana bu su geldi. Aldı götürdü onu. Nuh Aleyhisselam da arz etti. Ya Rabbi ehli beytim de o benim. Bana ehli beytini aynı şekilde koruyacağını vaat etmiştin. Allah Teala buyuruyor ki o senin ehli beytin değil. Bak çok enteresan. Onun nesebinden geldi. Onun nesebinden geldi.
0: Oğlu yani.
1: Oğlu onun nesebinden geldi. Allah Teala buyuruyor ki hayır. Senin nesebinden de gelse ben sen onun ehli beytinden kabul saymadım. O seninle alakalı değil buyuruyor. Net bir şekilde. Hal böyle olunca ululazm bir peygamber bu. Ululazm peygamber. Dolayısıyla yani hatırı gözetmek konusunda bizim Müslümanlar olarak tabii Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları okunursa bu insanda zaman zaman önce zihninde sonra kalbine yerleşir. Hatırı gözetirken annenin, babanın, kardeşin, amcanın, dayının, bunların çocuklarının, arkadaşın hatırı. Tamam. Hatırı. Ama bir de Allah-u Teala'nın hatırı var. Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir şeyi arkadaşım bana aynı şekilde teklif ediyor. Hayır demeliyiz ona. Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir şeyi annem babam emrediyor. Hayır demeliyiz ona. Mesela kadına kocası emrediyor haram olan bir fiili. O kadın ona hayır demeli. Veyahut da kadın kocasına emrediyor haram olan bir fiili. Erkeğin aynı şekilde ona hayır demesi, yani Allah-u Teala'nın hatırını gözetmesi lazım. Onun için bayram günlerinde de bu ziyaretlerde şeye dikkat etmek gerekir. Yani efendim evet hatır, gönül, amenna, bunların hepsi gözetilmesi gerekir derecelerine göre. Fakat öncelikle birinci sırada şey olması lazım. Yani Allah-u Teala'nın hatırı olması gerekir. Şimdi bir zamanlar o zaman daha Cağaloğlu'ndaydık, TGRT falan yok. Türkiye Gazetesi, hatta Türkiye Gazetesi yayın grubu içerisinde İngilizce bir yayın grubu vardı. Made in Turkey diye. Amerikalı işte Müslüman olmuş gelmiş bir arkadaş vardı orada. Daha Türkçeyi de tam şey yapamıyordu. Oradaki arkadaşa dedim bir şey sormak istiyorum.
0: Tercümanlık.
1: Tabii dedi. Çünkü kendisi Hristiyan'dı, Müslüman oldu. Dedim Hristiyanlıktan Müslüman oldum. Hristiyanlıkla, madem ki önceki dinin Hristiyanlıksa, Hristiyanlık hakkında bilgim var. Biz sadece kitaplardan okuduğumuz kadar, sen Hristiyan olarak aynı şekilde yaşadın da, şimdi de Müslüman oldun, İslamiyet aynı şekilde öğreniyorsun ve onu yaşıyorsun. İslamiyetle Hristiyanlık arasında ve Müslümanlarla Hristiyanlar arasında böyle en bariz, göze çarpan husus nedir? Şimdi Mustafa Bey, biz içinde bulunduğumuz için bilmiyoruz. O yabancı olduğu için ve daha önce de hani damdan düşmen evet. Hadisesi var ya, bir tespiti oldu. Çok hoşuma gitti ama. Dedi ki, Müslümanlarda, İslamiyet'te din hep birinci sıradadır. Hristiyanlarda bu 3, 4, 5, 6. sıradadır. Nasıl yani? İslamiyet sabahleyin yataktan nasıl kalkacağını bile söylüyor. Sağ tarafından ve şu duayı okuyarak kalk diyor. Helaya girerken helaya nasıl gireceğini bile söylüyor. Diyor ki sol ayağınla gir. Helada konuşma, fazla da eğlenme diyor. Elbiseni giyerken bile diyor ki sağ taraftan giy. pantolonunu neyse şeyini giyerken oturarak giy. İşte pantolonunu giyerken böylece kemerini bağlarken aynı şekilde şu duayı oku. Gömleğini giyerken sağdan başla. Ondan sonra şunları şunları şöyle yap. Evden çıkarken sağ ayağınla çık. Şöyle niyet et ve şu duaları oku. Yolda karşılaştığın Müslümanlara bunları aynı şekilde söyle. Onlara bu şekilde selam ver. Çarşıya pazara çıktığın zaman şu duayı oku. İşine aynı şekilde başlarken besmeleyle başla. Namaz vakti gelince hemen işte abdestini al, namazını kıl. Müslümanların hakkını gözet. Kul hakkına çok riayet et.
0: Yeme, içme, alışveriş.
1: Ondan sonra yerken böyle yap, alışveriş yaparken böyle yap. Seni döndürüyor. Akşam eve gelirken yine aynı şekilde eve girerken Müslümanın evi özür dilerim sol ayağıyla çıktı. Çıkarken evet. Yanlış söyledik. Girerken sağ ayağıyla gir. Mescit gibidir buyuruyor. Evet. Sağ ayağına gir. İşte İhlas-ı Şerif oku. Selam ver. Hanımın varsa, çoluğun çocuğun varsa. Kimse yoksa Esselamu Aleyna ve Ala İbadillah Salihin de. İşte vaktin varsa İhlas-ı Şerif oku. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eve girdiği zaman İhlas-ı Şerif okuyan fakirlik görmez. Eshab-ı Kiram'dan bir zat diyor ki ben buna devam ettim. Fakirlikten kurtuldum buyuruyor. Kitaplarda yazıyor bu. Ondan sonra işte çoluğunla çocuğunla işte aynı şekilde onların dertlerini dinle, alışverişlerini güzel yap. Ve onlara nasihat et. Kitap oku. Yatmadan önce işte Tebarike Yasin bunları oku. Yatacağın zaman da abdesti yatağına gir. Sağ tarafına yat. Şunları oku. Ondan sonra aynı şekilde yat. Ve yatarken de işte ya Rabbi sabah namazına vaktinde kalkmak, ibadetimi dinç ve kuvvetli yapabilmek niyetiyle, vücudumu dinlendirmek niyetiyle, bu maksatı dinlendirmek için yatıyorum de. Yani onun dediği gibi din birin sırada. Yerken, içerken, andosana ne bileyim helaya girerken, banyo yaparken bile aynı şekilde. Gusül abdest alırken bile önce avretlerin temiz olsa bile yıka diyor. Tamam mı? Yani nasıl yapacağını bildiriyor. Ondan sonra aynı şekilde bir namaz abdesti alsın.
0: Başı boş bırakmamış.
1: Evet. Yani insan. Hep birinci sırada.
0: Her şeyini evet.
1: Birinci sırada. Düzenli. Ama Hristiyanlıkta öyle değil. Doğduğun zaman bir vaftiz ediyorlar. Ondan sonra bir de öldüğün zaman tabuta koyup aynı şekilde ayin yapıp gönderiyorlar. Ha bir de evlendikleri zaman kiliseye gidip orada nikah akdi yapıyorlar. Bunun dışında...
0: Konser dinliyorlar.
1: Ha konser dinliyorlar. Pazar günleri. Haftada bir defa. Dolayısıyla İslamiyet'te bir insanın bütün hayatı programlamış vaziyette. Dolayısıyla Müslüman olan kimse hayatını İslamiyet'e uydurur. İslamiyet kendine uydurmaz. Zaten İsa Aleyhisselam'ın getirdiği din, Nasranilik dini de böyleydi. Ama sonra Hristiyanlar bunu bozmuş. Kendi nefislerine uygun bir hale getirmiş. Yemede içmede bile serbest değilsin. İslamiyet diyor ki şunları yiyebilirsin, bunlar helaldir, bunlar haramdır diyor. Bunlar haramdır. Mesela Hanefi mezhebinde deniz ürünlerinden balık hariç diğerlerini yemezsin diyor. Benim canım çekti. Canım çeker, manım çeker. Allah-u Teala'nın hatırı var. Onu gözetiyorsun. Evet. Oraya tecavüz edemiyorsun. İçecekler içerisinde, meşrubatlar içerisinde. Mesela alkollü olanları yasak etmiş. Canım benim onu da içmek istiyor falan. Ha. Programa tabiysen, buraya teslim olursan İslamiyet teslim olmak demektir. Dolayısıyla efendim İslamiyet birinci sıradadır. İslamiyet birinci sıradadır. Kimin için? İnsan hayatında. Eğer Müslümansak, Kurban Bayramı'nda da ziyaretlerimizde de ibadetlerimizde de insanlarla görüşmemizde de yatmamızda kalkmamızda alışveriş yapmamızda her şeyde dinimiz ne buyuruyor, Rabbimizin buradaki hatırı nedir, onu gözetmemiz gerekir. Eshab-ı Kiram böyle miydi? Evet, Eshab-ı Kiram böyleydi. Onun için hani bayram günleri bunları hatırlattı. Belki dinleyiciler diyecek ya çok ileri gittiniz falan. Yani başlarını ağrıttı, kusura bakmasınlar ama bunları gözetmemiz gerekir. Ya bayramdır, bugün felekten bir gün çalalım falan olmaz. Allah-u Teala'nın hatırını bayramda da bayramın dışında da hep gözetmek, onun rızasını aramak, insanlarla görüşmemiz, akrabalarla görüşmemiz, kabirleri ziyaret etmemiz hep böyle. Mesela kitaplarda buyuruyor ki işte kiliseye gitmek, ya görmek istiyorum falan, mekruhtur buyuruyor. Yani çünkü sana hitap edecek bir şey söz konusu değil. Bir kafirin kabri, bir bakayım nasıl yapmışlar falan. Ne lüzum var ya, zulmet çöküyor. Yani kitap aynı şekilde bildirmiş. Ben merak ediyorum. Zaten insanın başına da hep merakları getiriyor, ne getirdiyse. Bunun için bu bayramları vesile edip dinimizi doğru olarak öğrenmek ve öğrendiklerimize uygun yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah Teala efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim, vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.
2: Aydınlığa doğru.
3: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, dinimizde esas olan mesela yaptığımız iyilikler, ibadetler, hayır hasenatla alakalı olarak soruyorum. Esas olan bunları çokça yapmak mıdır? Veya işte ara sıra yapıyoruz mesela, çokça yapıyoruz ama Ramazan'dan Ramazan'a gibi. Veya az ama devamlı yapıyoruz. Hangisi daha makbuldür?
2: Şimdi Mustafa Bey, ibadetlerin çok olmasından ziyade az olup devamlı olanı makbuldür buyuruyor kitaplarda, bu bir. Ama bu makbuliyette de başka bir şey anlatıyor İslam alimleri. Başka bir şey anlatıyorlar. İbadetlerin hangi niyetle yapıldığına bakılıyor. Mahşer günde ona bakılacak buyuruyor. Onun için din büyükleri mesela hayattayken talebelerine hep anlatırlarmış. Şuna hazır olun. Neye? Yaptığınız her şey yarın ahirette bunu niçin yaptın diye sorulacak. Namaz kıldın. Niçin? Oruç tuttun. Niçin? İnsanlara Allah-u Teala'nın dinini anlattın. Niçin? Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyecek.
1: Niçin olabilir?
2: Niçin olabilir? Niçin olamaz ki? Niçin olamaz ki? Mesela bazı insanlar vardır. İnsanların kendisini alkışlamasından, ona aferin demesinden zevk alır, haz alır. Bundan zevk alır. Nefsi ondan zevk alır. Onun için insanlar bana aferin desin, alkışlasınlar diye insanlara bir şeyler anlatır. Yorulur, çalışır, toplar o bilgileri anlatır. Maksadı neydi? İnsanlar bana alkışlasın, bana aferin desin, ben gelince ayağa kalsınlar, o sana bana yer versinler, ikramda bulunsunlar. Bu niyetle yapıyordu bunu. Kavuştu mu dünyada bunu? Kavuştu. İnnemel amalu bin niyat. Kim hangi niyetle yaparsa ona kavuşur.
1: Veya para için yapıyordu başka.
2: Veya para için yapıyordu.
1: Kitap yazıyordu durmadan.
2: Kitap yazıyor, satıyor. Ondan sonra villalar kuruyor, çiftlikler kuruyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Ha, bu maksatla yapıyordu. Peki Allah rızası için yapan da var. Orada ayıklanacak. Bu Allah rızası için yaptı. Bu makam için, bu para için, bu kadın için, bu bilmem ne için, hepsini tasdif edecekler. Çıkacak meydan orada çünkü. Onun için niyet esastır buyuruyor. Hatta buyuruyor ki bir kimsenin ameli çok, ibadeti çok, niyeti bozuk, bu amelin hiç faydası olmaz.
1: Hiç boş, faydası olmaz. Boşuna çabalar.
2: Evet, boşuna çabalar. Ve hatta daha da ısrarla üzerinde durulmuş ve kitaplara yazılmış. Mesela bir kimse namazda olsun, oruçta olsun, zekatta olsun, hayır hasenatta olsun bir şey yapıyor mesela. Diliyle mesela namazda, her zaman beş vakit namazda mesela niyet etti böyle namazın farzını kılmaya. Diliyle söylüyor bunu. Diliyle söylüyor. Ama kalp başka yerde. Bunun bir kıymeti olmaz mı diyor. Ama kalbinden mesela öğle namazını kılmaya için dili başka şekilde söyledi. Kalpteki baz alınır. O ölçü alınır buyuruluyor. Zaten İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutsi Sözleri buyuruyorlar ki dört mezhepte de bütün ibadetlerde esas olan kalple niyettir. Hani Ehl-i Sünnet alimlerinden bazıları dille niyet etmeye de izin vermişler ise de ama buyuruluyor bu dille niyet edilen, dille niyet edince kalpte unutuyor. Zaman zaman oluyor mesela, gidiyorsun niyet edin öğle namazın farzını kılmıyor. Halbuki ikindi kılıyordu. Ama kalpten niyet ettim, bir dakika hangi vakitteyim ben ya? Öğlen veya ikindi zorluyorsun. Nesini kılıyorsun? Sünnetini, farzını zorluyorsun. Ne için kılıyorsun bunu? Rabbimin emri için. Kendini zorluyorsun. Ondan sonra Allahu Ekber diyorsun, başlıyorsun. Bu makbuldür buyuruyor. Bu makbuldür. Niyetin halis olması, temiz olması lazım. Niyetin. Peki bunun temiz olabilmesi için de, bunun temiz olabilmesi için de öyle kolayca birden olmazmış. Yani ihlasla yapmak, zaten ihlas halis hale getirmek. Temiz, berrak hale. Niyeti de, ameli de hani riyadan, ucuktan, kibirden, başka maksatlardan temizlemek. Saf, berrak hale getirmek.
1: Samimi olmak.
2: Samimi olmak. İşte niyet bu şekle gelmesi lazım. Niyetin bu şekle gelebilmesi için de kalpten o pisliklerin atılması gerekir. Yani o duyguların atılması gerekir. Peki bu nasıl yapılacak? Bu nasıl yapılacak? Hani işte bazen kanı temizliyorlar falan, işte bazılarından böyle alsak da hemen temizleriz. Böyle bir şey mi? Öyle bir şey değilmiş o. Ama hepsinin bir yolu vardır. Bunun da yolu vardır buyuruyor. Mesela İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri'nin Devam-ı Sünnet'te Mektubat isimli kitabında zikrettiği ve talebelerine o zamanlar böyle anlattıkları bir şey var. Nedir mesela? Kibirliyim diyor. Bundan kurtulmak istiyorum. O halde kibirden kurtulanlarla beraber ol. Mesela ben de diyor riya var. O zaman riya, kurtulmak istiyorum. Riyadan kurtulmuş olanlarla beraber ol. Veyahut da hani benim niyetim düzgün değil. Niyetim düzgün olsun. Niyeti düzgün olanlarla beraber ol. Of bir formülü İmam-ı Rabbani Kutsuzleri bunu sık sık tekrar ediyor. Peki onları nerede bulacağız? Ha, onları nerede bulacağız? Orada da İmam-ı Rabbani Kutsuzleri buyuruyorlar ki bu şekildeki olan, yani zamanında bulamazsan bile kendi yaşadığın asırda, yani her asırda var bunlar. Önceki asırlarda çoktu. Bulmak kolaydı. Kıyamete doğru bunlar azalır. Azalır da bunlar kitaplar yazmışlar. Bunların hayatları var. Dolayısıyla bunların hayatlarını ve kitaplarını okuyunca, bunların kitaplarını ve hayatlarını okuyunca, okudukça insan kendisini hesaba çekmeye başlar. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri mutlak müştehit ve mürşidi kamil, çok büyük bir zattır. Tabiindendir. Eshab-ı kiramı gördü. Böyle bir zattır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Ama Mustafa Bey, aynı zamanda bu zat ithalat ve ihracat tüccarıydı, biliyor musunuz? İthalat ve ihracat tüccarıydı.
1: İş adamıydı yani.
2: Evet, iş adamıydı. Hem de öyle sıradan birisi de değil. Yüklü miktarda gemiler dolusu mal geliyor, ihraç ediyor ve ithal ediyor. Öyle bir zat. Bir seferinde ortağını gönderdiği zaman işte defolu mallarla karışmış. Buyuruyor ki hepsini sadaka verin. Kolay iş değildir. Yiğitliktir bu. Yiğitliktir bu. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife radiyallahu teala anh hazretlerinin hayatını okurken bakacaksın. Ne diyor ya bu? Malın tamamı gitmiş diyor. Bir tüccar okuması gerekir bunu. Hatta bir seferinde mesela yaşlı bir kadıncağız, kocası ölmüş, oğlu da ölmüş, vefat etmiş kadıncağızın. Torunları kalmış. Torunlarına bakıyor. Evde yiyecek bir şeycik yok. Satacak da bir şey kalmamış da anasından veyahut da kalan böyle bir kilim, buna benzer bir şey var. Bunu götüreyim de demiş. Bari demiş çocuklar demiş aç kaldılar. Yiyecek bir şeyler alayım. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri mağazasına geliyor. Diyor ki kaç para istiyorsun? 50 lira diyor. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri bakıyor. Bu diye 50 liradan fazla eder. Biraz çık yukarıya. İşte 70, 80, 100, 100 lira diyor. Çık diyor biraz daha. 150, 200 çık biraz daha. Kadın diyor ki benimle dalga geçiyorsun. Hayır diyor. Çık yukarıya. Çıkıyor. 250, 300 çık diyor. 350 şimdi değerini buldu diyor. Veriyor. Şimdi bunu okuyan bir kimse, bunu okuyan bir kimse deli mi bu adam der. Deli değil. Akıllı bu. Akıllı bu. Çünkü zaten muhtaç olarak getirilmiş. Muhtaç olarak getirilmiş. Onu kandırmıyor. Halbuki o kadıncağız kendi rızasıyla satıyordu onu. 50 lira istemişti. Verse. Ama öyle değil. Onların hayatları örnekti. İşte böyle zatların hayatlarını ve bu zatların kitaplarını okuyunca onların ibadetlerini ve şeyler mesela gördükçe insan kendisini de hesaba çeker. Mesela bir gün Allah-u Teala sevgili kullarından, salih kullarından evliya bir zat bir yerde bulunuyor. Oruçlu da. Orada birisi gıybet edilmiş. Mübarek zaten eyvah orucumuz gitti diyorlar. Hem diyorlar siz gıybet etmediniz ama gıybet edilen yerde bulunduk. O derecesi yüksek olandan orucu gidiyor. Biz sadece yeme içmeyle oruç. Onlar günah işlenince de oruç gitti diyorlar. Eyvah buyuruyor orucumuz gitti. Şimdi insan bunları okuyunca, bunların hayatlarını okuyunca ya diyorsun ben neredeyim? Yani bunların niyeti ne? Bunların ameli ne? Benim niyetim ve amelim nerelerde? Demeye başlıyorsunuz. Yani Ehl-i Sünnet alimlerin, Evliya-i Kiram'ın hayatları ve kitapları okundukça insan değişir mi? Elbette ki değişir. Allah-u Teala indinde kalpten yapılan ibadet, zikir, niyet dil ile yapılandan eftaldir. Kalpte yapılan daha kıymetlidir. Hatta niyet dil ile olup kalp gafil olursa o niyet yine niyet değildir buyurmuş Ehl-i Sünnet alimleri. Dinimizin esası kalpteki niyettir. Namaza dururken, bir yere giderken insan içinden sürekli konuşur. O konuştukları Allah-u Teala indinde bilinir. Ona göre de ecir verilir. Öyle insan içinde de olması. Günah verilmesi için yapılması lazım. Fiile dönmesi lazım. İçinden bir günah geçiyor. Onu tatbikata geçirmen lazım. Ancak ecir olacak şey kalpten geçince de veriliyor. Muhammed Aleyhisselam ümmetine ihsan ediliyor. Ama samimiyetle mesela diyorsun ki ya televizyonda birisini gördüm fakir garip ev bulamamışlar dışarıda yatıp kalkıyorlar diyorsun ya param olsaydı şunlara bir ev alsaydım. Ama samimiyetle. yapmış gibi sevap yazılıyor. Ama diyorsun ya, bir imkan olsaydı şu bankayı soysaydım. İçinden geçiriyorsun. Ona bak, günah yazılmıyor. Muhammed Aleyhisselam ümmetine bir ihsandır. Muhammed iyiliklere veriliyor. Ama oradaki de niyetin halis olması lazım. Nasruddin Çırağı Dehlevi Hazretleri kendisini ziyarete girip nasihat isteyen bir çiftçiye hitaben buyuruyor ki, çiftçilik saygıdeğer bir meslektir ve pek çok Allah adam bu meslek hayatını kazanmaktadır bu meslekten. Tarlayı sürerken kalp ve dil ile Allah-u Teala'yı hatırla. Bu hal senin iyi hasat almanı sağlar. İyi niyet olmadan hiçbir işe başlama. Eğer bir kimse başkaları namaz kılıyor diye namaz kılarsa Allah-u Teala bu namazı kabul etmez buyurmuştur. Allah-u Teala bu namazı kabul etmez. Netice olarak efendim, amellerin devamlı olanı makbuldür. Ve o devamlı olan amelde de az da olsa devamlı olanı makbuldür. Ve o devamlı olan amelde de esas olan niyetin halis olmasıdır buyuruyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de önemli bir konuda Osman Ünlü hocamızdan bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu konuşacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Malı israf, Allahü Teala'nın nimetini hakir görmek, nimete kıymet vermemek, nimeti elden kaçırmak, kısaca küfranı nimet etmek, yani şükretmemek olur. Bu ise nimet verenin düşman muamelesi yapmasına, azarlamasına ve azap etmesine sebep olacak büyük bir suçtur. Nimetin kıymeti bilinmeyince, hakkı gözetilmeyince elden gider. Şükredilince ve hakkı gözetilince elde kalır ve artar. İbrahim suresi 7. ayetinde mealen, şükrederseniz verdiğim nimetleri elbette arttırırım buyuruyor.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Hace Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri. 1. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden. İnsanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen İslam alimlerinin 18.'sidir. İsmi Ubeydullah bin Mahmud bin Şihabeddin'dir. 806 miladi 1403'te Taşkent'te doğdu. 895 miladi 1490 senesinde Semerkant'ta vefat etti. Tasavvuf ilminde hocası Yakub-i Çerhi Hazretleridir. Onun sohbetlerinde kemale gelip tasavvufta yükseldi. Vefatından sonra da hocasının yerine geçti, insanlara rehberlik edip saadete kavuşturdu. Yakub-i Çerhi, talebesi Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri hakkında şöyle buyurmuştur. Bir talebe, bir büyüğün huzuruna gelince, Hace Ubeydullah gibi gelmelidir. Kandili takmış, fitili ve yağını hazırlamış, onun yanması için sadece bir ateş tutmak gerekecek. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, 29 yaşındayken, ilim tahsilini tamamlayıp, tasavvufta yüksek derecelere kavuşmuştur. 29 yaşından sonra memleketine dönüp, helal kazanmak için ziraatle ve insanlara doğru yolu göstermekle meşgul olmaya başladı. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, tenhada olsun, kalabalıkta olsun, zahiri ve batini edeplere çok dikkat ederdi. Sabaha kadar hep iki diz üstü oturduğu çok olurdu. Hizmetinde olanlara ve herkese ihsanları, lütufları çoktu. Meşakkati, zorluğu kendisi yüklenip, başkalarının rahatını kendi istirahatine tercih ederdi. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri talebelerine şöyle buyurmuştur. İkindi namazından sonra öyle bir vakit vardır ki, o vakitte amellerin en iyisiyle meşgul olmak lazımdır. Bazıları demişlerdir ki, o saatte amelin en iyisi muhasebe, insanın kendini hesaba çekmesidir. Öyle ki, gece ve gündüz geçirdiği saatler içinde yaptığı işleri gözden geçirip, ne kadar zamanı taat, ne kadar zamanı günah işlemekle geçirmiş, hesap etmeli. Taat ile geçirdiği zamanı için şükretmeli, günah ile geçen zamanı için de istiğfar etmelidir. Amellerin en iyisi, bir büyük zatın sohbetine kavuşmak için gayret göstermek ve o zatın sohbetinde gönlünü Allahü Teala'dan başka her şeyden çevirmesidir. Demişlerdir ki, en iyi amel, Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirip Allahü Teala'ya dönmektir. Biganeler, gafil ve anlayışsızlarla birlikte bulunmanın zararı hususunda şöyle buyurmuştur. Bir gün Bayezid-i Bistami Hazretlerine sohbet sırasında bir fütur, dağınıklık hali gelmişti. Bunun üzerine meclisimize bir biyane, gafil girmiştir. Bu hal ondan dolayıdır. Onu arayıp bulunuz buyurdu. Talebeleri iyice aradıktan sonra böyle birini bulamadıklarını söyleyince, bastonların bulunduğu yere bakınız dedi. Talebeleri oraya bakınca, oraya bir biganenin asasını bırakmış olduğunu anladılar. O asayı oradan çıkarıp attılar. Bir gün, Ubeydullah-ı Ahrar'ın talebelerinden biri, gafil bir kimsenin elbisesini giyip sohbetine gelmişti. Oturduktan bir müddet sonra hocası, "Bu mecliste bir gafilin kokusu geliyor." dedikten sonra o talebeye dönüp, "Bu koku senden geliyor. Yoksa bir gafilin elbisesini mi giydin?" dedi. O talebe hemen dışarı çıkıp o elbiseyi değiştirip geldi. İnsanların amelleri, işleri ve ahlakı cansız şeylere de tesir eder. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin bu hususta çok keşfi vardır. Bu bakımdan kötü işlerin işlendiği bir yerde yapılan ibadet ile iyi işlerin işlendiği yerde yapılan ibadet birbirinden kıymetçe farklıdır. Bunun içindir ki Kâbe'de kılınan iki rekat başka yerlerde kılınan namazın bin rekatine bedeldir. Allahü Teala'dan başka hiçbir muradın kalmayıncaya kadar gayret göster. Bu muradın hasıl olunca işin tamamdır. İsterse senden kerametler, haller ve tecelliler hasıl olmasın, gam değildir. Dervişlik, herkesin yükünü çekmek ve kimseye kendi yükünü çektirmemektir. Allahü Teala'dan gelen belalara sabırlı hatta şükredici olmak lazımdır. Zira Allahü Teala'nın birbirinden acı belaları çoktur. Bu mübarek zatın pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan birkaçını nakledelim. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri bir ilkbahar mevsiminde Herat'tan Taşkent'e gitmek üzere yola çıkmıştı. Akşam olunca yolda bir talebesinin bulunduğu yere ulaşmış ve o gece orada misafir olmuştu. Bu talebesi şöyle anlatmıştır. Gece yatacağımız zaman bana, "Sen benim yattığım odada yat," dedi. Bunun üzerine onun yattığı odada ondan uzak bir köşeye çekilip orada geceledim. Gece yarısı ismimi söyleyip, "Uyuyor musun, uyanık mısın?" dedi. Ben de, "Uyumuyorum efendim," dedim. "Hemen kalk, kıymetli eşyalarını topla ve derhal dışarı çık," buyurdu. Ve kendisi de süratle dışarı çıktı. "Bu çevrede olanları da uyandır. Kıymetli eşyalarını toplayıp hayvanlara yüklesinler. Beni takip edip peşimden geliniz," dedi. Süratle uzak bir tepeye doğru yürüdü. Biz de hemen toparlanıp onu takip ettik. Tepeye çıkıp üzerinde durdu. Biz de yanında durduk. Bizimle gelenler bu duruma şaşırarak, "Sebep nedir ki gece yarısı uykumuzu bölüp buraya geldik?" diyorlardı. Bir kısmı da ihmal gösterip gelmemişti. Biz tepe üzerindeyken birdenbire korkunç bir sel geldi. Önüne gelen ağaç, kaya, duvar, ev ve ne varsa süpürüp götürüyordu. Ayrıldığımız evde sel suları içinde kalmıştı. Bizimle gelmeyenler de sele kapıldılar. Kendilerini selle uzun bir mücadeleden sonra zor kurtardılar. Pek çok yeri harap eden bu selin o beldede bir benzeri görülmemişti. Sele kapılmaktan kurtulanlar Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin bu kerametini görerek onun büyük bir evliya olduğunu anladılar. Ona daha çok bağlanıp sevdiler. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri talebelerine çeşitli sohbetlerde şöyle buyurmuştur: İnsanın kıymeti, idrakinin, zekasının, bu yolun büyüklerinin hakikatlerini anladığı kadardır. Benim birkaç günlük hayatımı fırsat bilip, Allah-u Teâlâ'ya bağlanmayan sizler, ya benden sonra ne yapacaksınız? Bu fırsatı ganimet bilin. Bu nimet elden giderse pişman olursunuz. Son pişmanlığın faydası olmaz. Zikir bir kazma gibidir ki, onunla gönülden yabancı duygu dikenleri temizlenir. İbadet, emirlere uyup amel etmek, nehyedilen şeylerden sakınmaktan ibarettir. Ubudiyet, kulluk da bu şekilde Allah-u Teâlâ'ya yönelmektir. İnsanın yaratılmasından murat, kulluk yapmasıdır. Kulluğun özü de her halükârda Allah-u Teâlâ'yı unutmamaktır. Bu mübarek zatın pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Ubeydullah-ı Ahrar'ın torunu Hacı Muhammed Kasım'dan şöyle nakledilmiştir: Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri bir perşembe günü öğleden sonra aniden atının hazırlanmasını istedi. Atı hazırlanınca binip Semerkant'tan süratle çıktı. Talebelerinden bir kısmı da ona tabi olup takip ettiler. Biraz yol aldıktan sonra Semerkant'ın dışında bir yerde talebelerine "Siz burada durunuz." buyurdu. Sonra atını Abbas Sahrası denilen sahraya doğru sürdü. Talebeleri arasında Mevlana Şeyh adıyla tanınmış bir talebesi bir müddet daha peşinden gidip takip etmişti. Bu talebesi şöyle anlattı: Hacı Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri ile sahraya vardığımızda atını sağa sola sürmeye başladı. Sonra birdenbire gözden kayboldu. Ubeydullah-ı Ahrar daha sonra evine döndüğünde talebeleri nereye ve niçin gittiğini sorduklarında, "Türk Sultanı Muhammed Han, Fatih, kâfirlerle harp ediyordu. Benden yardım istedi. Ona yardım etmeye gittim. Allah-u Teâlâ'nın izniyle galip geldi. Zafer kazanıldı." buyurdu. Bu hadiseyi nakleden ve Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin torunu olan Hacı Muhammed Kasım, babası Hacı Abdülhadi'nin şöyle anlattığını nakletmiştir: Bilad-ı Rum'a, Anadolu'ya gittiğimde, Sultan Muhammed Fatih Han'ın oğlu Sultan Bayezid Han,

ederek şu vasıfta ve şu şekilde ve beyaz bir at üzerinde bir zat yanıma geldi. Korkma buyurdu. Ben de nasıl endişelenmeyeyim, küffar çok dedim. Ben böyle söyleyince elbisesinin yeninden bakmamı söyledi. Baktım, büyük bir ordu gördüm. İşte bu orduyla sana yardıma geldim. Şimdi sen falan tepenin üzerine çık. 3 defa kös vur ve orduna hücum emri ver buyurdu. Emirleri aynen yerine getirdim. O da bana gösterdiği ordusuyla hücuma geçti. Böylece düşman hezimete uğradı, İstanbul'un fetih işi gerçekleşti. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, kalplere şifa olan nasihatlerinde şöyle buyurmuştur. Seyyidlerin bulunduğu bir memlekette ben oturamam. Zira Hazreti Resulullah'a bağlı bir nesepten gelmenin şerefini taşıyanlara layık oldukları tazimi gösterememekten korkuyorum. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin bütün ömrü boyunca tanıdıklarına ve tanımadıklarına, dost düşman herkese yardım ve şefkati pek çoktu. Hiç kimseyi ayırt etmeden yaptığı iyilik ve hizmetler dillere destan idi. Ben bu yolu tasavvuf kitaplarından değil, halka hizmetten elde ettim. Herkesi bir yoldan götürürler. Bizi hizmet yolundan götürdüler. Hayır umduğum herkese hizmet ederim buyurmuştur. Kul Allahü Teala'nın sevgisini Allahü Teala'nın sevmediklerine düşman olmakla kazanır. Allahü Teala'nın sevmedikleri ise insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsidir. Tasavvuf güzel ahlaktır. Bu da 3 kısımdır. Birincisi hak ile beraber olmaktır. Yani Allahü Teala'nın emirlerine uymak ve bu hususta gösterişten uzak durmaktır. İkincisi, halk ile beraber olmaktır. Bu da büyüklere karşı saygı ve edep, küçüklere karşı şefkat, emsallere ise insaflı ve adil davranmakla olur. Üçüncüsü, nefse sahip olmaktır. Bu ise nefsin boş isteklerine, heva, hevese ve şeytana uymamakla olur. Kim bu 3 hususu nefsinde doğru bir şekilde tatbik ederse, güzel huylulardan olur. Kul ne ile muhabbete nail olur diye sorulunca, Allahü Teala'nın evliyasına dost olmak, düşmanlarına da düşman olmakla buyurdu. Kalbin Allahü Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyletmesi, o kalbin hasta olduğuna işarettir. Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için 2 şart vardır. Sabır ve ihlas. İrade, nefsin arzularına muhalefet edip, onu Allahü Teala'nın emirlerine yöneltmek ve kendisi için Allahü Teala'nın takdir ettiğine razı olmaktır. Kul muhabbet makamına Allahü Teala'nın dostlarını sevmek ve Allahü Teala'ya düşman olanlara düşmanlık etmekle kavuşur. Amellerin en üstünü doğru amel işlemek, sünnet üzere hizmete devam etmektir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır. Söz yüce bir şeydir. Zamanında ve yerinde olmalıdır. Söz söylemek dilin gönülle, gönlün de hak ile olduğu zaman makbuldür. Allahü Teala'yı Rab olarak tanı. Onu bir olarak ikrar et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Tevhidin esası bu 3 şeydir. Allahü Teala'nın senin rızkına kefil olduğuna itimat et

0: ve sana emrettiği ibadetleri yapmaya çalış. Böyle yaparsan evliyadan olursun. Buyurdu ki, bütün halleri ve buluşları bize verseler, fakat ehl-i sünnet vel cemaat itikadını kalbimize yerleştirmeseler, halimi harap, istikbalimi karanlık bilirim. Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi ehl-i sünnet itikadıyla süsleseler, hiç üzülmem.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ibadetlerin kıymetlisi az olsa da devamlı yapılandır. Bugünkü konumuz, Allah vardır, birdir ve benzeri yoktur. Değerli dinleyenler, insanlar mahluk olduğu gibi bütün işleri, hareketleri de Allahü Teala'nın mahlukudur. Çünkü ondan başka kimse bir şey yapamaz, yaratamaz. Kendi mahluk yaratılmış olan başkasını nasıl yaratabilir? Yaratılmak damgası kudretin az olduğuna alamettir ve ilmin noksan olduğuna işarettir. Bilgisi, kuvveti az olan yaratamaz, icat edemez. İnsanın işinde kendine düşen pay kendi kesbidir. Yani o iş kendi kudreti ve iradesiyle olmuştur. O işi yaratan, yapan Allahü Teala'dır. Kesbeden kuldur. Görülüyor ki insanların ihtiyari işleri, isteyerek yaptıkları şeyler insanın kesbiyle Allahü Teala'nın yaratmasından meydana gelmektedir. İnsanın yaptığı işte kendi kesbi, ihtiyarı yani beğenmesi olmasa o iş titreme şeklini alır. Midenin, kalbin hareketi gibi olur. Halbuki ihtiyari hareketlerin bunlar gibi olmadığı meydandadır. Her ikisini de Allahü Teala yarattığı halde ihtiyari hareketle titreme hareketi arasında görülen bu fark kesbden ileri gelmektedir. Allahü Teala kullarına merhamet ederek onların işlerinin yaratılmasını onların kaslarına, arzularına tabi kılmıştır. Kul isteyince kulun işini yaratmaktadır. Bunun içinde kul mesul olur. İşin sevabı ve cezası kula olur. Allahü Teala'nın kullarına verdiği kast ve ihtiyar işi yapıp yapmamakta müsavidir. Her işi yapmanın ve yapmamanın iyi veya fena olduğunu peygamberleriyle kullarına açıkça bildirmiştir. Kul her işinde yapıp yapmamakta serbest olup ikisinden birini elbette seçecek. İş iyi veya fena olacak. Günah veya sevap kazanacaktır. Allahü Teala kullarına emirlerini ve yasaklarını yerine getirecek kadar kudret yani enerji ve ihtiyar yani beğenmek, seçmek vermiştir. Allahü Teala mahluklarıyla birleşik değildir. Onların aynısı değildir. Onlara benzer değildir. O hep vardı, hep öyledir. Zatında ve sıfatlarında, isimlerinde hiç değişiklik olmaz. Bir şeyi yaratmakla bunlarda değişiklik olmaz. O hiçbir bakımdan mahluklarına benzemez. Onun varlığı lazımdır. Allahü Teala alemin içinde olmadığı gibi alemin dışında da değildir. Alemden ayrı olmadığı gibi alemle bitişik de değildir. Allahü Teala vardır fakat içeride, dışarıda bitişik ve ayrı değildir. Allahü Teala'yı böyle bilmeli, böyle aramalı ve böyle bulmalıdır. Allahü Teala'yı hiçbir şeye benzemez, hiç anlaşılamaz olarak aramalıdır. Söylemekle, yazmakla anlatılamaz ve anlaşılamaz. Sevgili dinleyiciler, etrafımızı 5 duygu organımızla tanıyoruz. His organlarımız olmasaydı, hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Kendimizi bile bilemeyecektik. Yürüyemeyecek, bir şey bulamayacak, bir şey yapamayacak, yiyemeyecek, içemeyecek, yaşayamayacaktık. Allah'ımıza yalnız duygu organlarımız için durmadan şükretsek, bunun şükrünü yine ödemiş olamayız. Duygu organlarımıza etki eden her şeye, varlık veya mevcut diyoruz. Kum, su, güneş birer mevcuttur. Çünkü bunları görüyoruz. Ses de bir mevcuttur. çünkü işitiyoruz. Hava bir mevcuttur, çünkü elimizi açıp yelpaze gibi sallayınca havanın elimize çarptığını duyuyoruz. Rüzgar da yüzümüze çarpıyor. Bunun gibi sıcaklık, soğukluk da birer mevcuttur. Çünkü derimizle bunları duyuyoruz. Elektrik, hararet yani ısı ve mıknatıs gibi enerjilerin, kudretlerin de mevcut olduklarına inanıyoruz. Çünkü elektrik akımının hararet ve mıknatıs veya kimya reaksiyonları meydana getirdiğini, ısı gelince sıcaklık olduğunu, ısı azalınca soğukluk olduğunu ve mıknatısın demiri çektiğini hissediyor, anlıyoruz. Ben havanın, ısının, elektriğin mevcut olduklarına inanmam çünkü bunları görmüyorum sözüne yanlıştır diyoruz. Çünkü bunlar görülmezlerse de kendilerini veya yaptıkları işleri duygu organlarımızla anlıyoruz. Bunun içinde görülemeyen birçok varlıklara inanıyoruz. Göremediğimiz için yok olmaları lazım gelmez diyoruz. Bunun gibi ben Allah'a inanmam, melek, cin gibi şeyler yoktur. Var olsalardı görürdüm, görmediğim için bunlara inanmam sözü de doğru değildir. Akla, fenne uygun olmayan bir sözdür. Cisimlerin yok olduklarını, başka cisimlerin meydana geldiklerini görüyoruz. Dedelerimiz, eski milletler yok olmuşlar, binalar, şehirler yok olmuş. Bizden sonra da başkaları meydana gelecek. Fen bilgimize göre bu muazzam değişiklikleri yapan kuvvetler vardır. Allah'a inanmayanlar, bunları tabiat yapıyor, her şeyi tabiat kuvvetleri yaratıyor diyorlar. Bunlara deriz ki, bir otomobilin parçaları tabiat kuvvetleriyle mi bir araya gelmiştir? Suyun akıntısına kapılan, sağdan soldan çarpan dalgaların tesiriyle bir araya yığılan çöp kümesi gibi bir araya yığılmışlar mıdır? Otomobil, tabiat kuvvetlerinin çarpmalarıyla mı hareket etmektedir? Bize gülerek, hiç böyle şey olur mu? Otomobil, akılla, hesapla, planla, birçok kimselerin titizlikle çalışarak yaptıkları bir sanat eseridir, derler. Tabiattaki her varlık da böyle bir sanat eseridir. Bir yaprak parçası muazzam bir fabrikadır. Bir kum tanesi, bir canlı hücre, fennin bugün biraz anlayabildiği buluşları, başarıları diye övündüklerimiz, bu tabiat sanatlarından birkaçını görebilmek ve taklit edebilmektir. Bir otomobilin tabiat kuvvetleriyle tesadüfen hasıl olacağını kabul etmeyen kimse, baştan başa bir sanat eseri olan bu alemi tabiat yaratmış diyebilir mi? Elbette diyemez. Cisimler yok oluyor. Bunlardan başka cisimler meydana geliyorsa da, bu işte 104 madde hiç yok olmuyor. Yalnız yapıları değişiyor denilirse, radyoaktif bozulmalar, elementlerin ve hatta atomların da yok olduklarını, maddenin enerjiye döndüğünü haber vermektedir. Hatta Einstein adındaki Alman fizikçisi bu dönüşmenin matematiksel formülünü ortaya koymuştur. Cisimlerin, maddelerin durmadan değişmeleri, birbirlerinden hasıl olmaları sonsuz olarak gelmiş değildir. Yani böyle gelmiş, böyle gider denilemez. Bu değişmelerin bir başlangıcı vardır. Değişmelerin başlangıcı vardır demek, maddelerin varoluşlarının başlangıcı vardır demektir. Yani hiçbir şey yokken hepsi yoktan yaratılmıştır demektir. İlk, yani birinci olarak maddeler yoktan yaratılmış olmasalardı ve birbirlerinden hasıl olmaları sonsuz öncelere doğru uzasaydı, şimdi bu alemin yok olması lazımdı. Çünkü alemin sonsuz öncelerde var olabilmesi için, bunu meydana getiren maddelerin daha önce var olmaları, bunların da var olabilmeleri için başkalarının bundan önce var olmaları lazım olacaktır. Sonrakinin var olması, öncekinin var olmasına bağlıdır. Önceki var olmazsa, sonraki de var olmayacaktır. Sonsuz önce demek, bir başlangıç yok demektir. Sonsuz öncelerde var olmak demek, ilk yani başlangıç olan bir varlık yok demektir. İlk yani birinci varlık olmayınca, sonraki varlıklar da olamaz. Her şeyin her zaman yok olması lazım gelir. Yani her birinin var olması için bir öncekinin var olması lazım olan sonsuz sayıda varlıklar dizisi olamaz. Hepsinin yok olmaları lazım olur. Alemin şimdi var olması, sonsuzdan var olarak gelmediğini, yoktan var edilmiş bir ilk varlığın bulunduğunu göstermekte olduğu anlaşıldı. Yani alemin yoktan var edilmiş olduğunu, o ilk alemden hasıl ola ola bugünkü alemin var olduğunu anladık. alemi yoktan var eden bir yaratıcının bulunduğunu ve bu yaratıcının kadim olması, yani hep var olması, hiç değişmeden sonsuz var olması lazım gelir. Her şeyi yaratan yalnız Allahü Teala'dır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Allahü Teala zatıyla vardır. Varlığı kendi kendiyledir. Şimdi var olduğu gibi hep vardı ve hep var olacaktır. Varlığının önünde ve sonunda yokluk olamaz. Çünkü onun varlığı lazımdır. Yani vacibül vücuttur. O makamda yokluk olamaz. Allahü Teala'nın kamil, noksan olmayan sıfatları vardır. Bunlar hayat, diri olmak, ilim, bilmek, semi, işitmek, basar, görmek, kudret, gücü yetmek, irade, istemek, kelam, söylemek ve tekvin, yaratmaktır. Bu 8 sıfata sıfat-ı subutiye ve sıfat-ı hakikiye denir. Bu sıfatları da kadimdir. Yani sonradan olma değildir. Kendinden ayrı olarak ayrıca vardır. Allahü Teala'nın bunlardan başka sıfatları ya itibari veya selbi, yani bulunması caiz olmayanlardır. Mesela kıdem, varlığının evvelinde yokluk olmamak, ezeliyet, varlığının başlangıcı olmamak ve vücub, yokluğu mümkün olmayan ve uluhiyet gibi. Mesela Allahü Teala cisim değildir, cisimden değildir, madde değildir, araz yani hal değildir, mekanı yoktur, zamanlı değildir, bir şeye girmiş, bir yere yerleşmiş değildir, hudutlu bir şeyle çevrilmiş değildir, bir tarafta, bir cihette değildir, bir şeye mensup değildir, bir şeye benzemez, misli, ortağı ve zıddı yoktur, anası, babası, zevcesi, çocukları yoktur. Bunların hepsi mahlukta, sonradan yaratılanlardan olan şeylerdir. Allahü Teala yerlerin, göklerin yaratıcısıdır. Dağları, denizleri, ağaçları, meyveleri, madenleri yaratan O'dur. Birinci semayı yıldızlarla süslediği gibi yeryüzünü insanları yaratmakla süslemiştir. Basit cisimleri, elementleri O yaratmıştır. Bileşik cisimler O'nun yaratmasıyla hasıl olmuştur. Her şeyi yoktan var eden O'dur. Ondan başka her şey yoktu. Hiçbiri kadim değildir. Bütün doğru dinler Allah'tan başka her şeyin yokken sonradan var olduğunu, ondan başka kadim bulunmadığını bildirmektedir. Başkasını kadim bilenlere kafir demişlerdir.

Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ağlayıp ah ederdi. Hazreti Ebubekir dünyadan göçtüğünde cümle ashab ağlayıp yaş döktüler o günde. Hep ağlama sesleri kapladı ortalığı. Zira Resulullah'ın o idi dert ortağı. O günlerde ashabtan birkaç kişi geldiler. Muhterem zevcesini taziye eylediler. Ve ona dediler ki, Hazreti Ebu Bekri biz iyi tanıyoruz, çoktu faziletleri. Lakin bunlardan ayrı bizim bilmediğimiz varsa bazı halleri bize söyler misiniz? Gündüz yaptığı işler malumdur biz ashaba. Ve lakin geceleri ne yapardı acaba? Onların bu şekilde sualine cevaben dedi, onu anlatmak mümkün değil esasen. Onun hasletlerini ben edemem size arz. Lakin madem geldiniz, diyeyim size biraz. Mesela o Rabbinden fevkalade korkardı. Evinde geceleri tövbe eder, ağlardı. Yatsı namazlarını eshaba kıldırır ve bir yere uğramadan gelirdi doğru eve. Onun hüznü, kederi fazlaydı sevincinden ve cehennem korkusu hiç çıkmazdı içinden. Eve geldiği zaman çekilir köşesine, başını bir hüzünle eğerdi sinesine. Derin derin düşünür, tefekkür eylerdi. Seher vaktine kadar bu hal devam ederdi. Şöyle düşünürdü ki, n'olacak halim benim? Ne olur bu günahla mahşerde akıbetim? Emir oldum bu halkın fakirine, beyine. Acaba haklarını getirdim mi yerine? Eğer bu vazifemi yapamadım ise tam, mahşerde ellerinden kurtulmaz iki yakam. Allahü Teala'nın olmazsa merhameti, ne olur bu acizin mahşerde akıbeti? Bunları düşünerek bu keder ve hüzünden için için ağlar ve yaş dökerdi gözünden. Bu şekilde her gece fecir sökene kadar ağlayarak Rabbine ederdi hep istiğfar. Seher vakti başını kaldırıp sinesinden bir ah eder idi ki o anki nefesinden yanık ciğer kokusu yayılırdı etrafa. Bu hal vaki olurdu istisnasız her defa. Ciğer kebap kokusu mahalleyi sarardı. Yoldan geçen insanlar bu ne diye sorardı. Derlerdi ki bu evde bir ciğer kavruluyor. Zira yanık kokusu bu evden yayılıyor. İşte ey kardeşlerim, Hazreti Ebu Bekir her gece fecre kadar ahvali hep böyledir. Halim nice olacak diye düşünerekten dağlardı yüreğini bu dert ve endişeden. Bir kuş görse derdi ki, ey kuş, ne mutlu sana. Ölürsen ahirette bakmazlar hesabına. Sahabe bu sözleri dinleyince o günü daha çok anladılar onun büyüklüğünü.

0: TGRT FM Haber.
1: İşte. Yapılanları ben tasvip ediyorum ve en kısa sürede kurultay istiyorum dedi. Üyelerimiz ve delegelerimizin isteği.
2: Bunu Kılıçdaroğlu istiyor Sayın Bekir.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına mutlak butlan ve kurultay tartışmaları damga vurdu. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay konuşmasında isim vermedi ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi.
1: Her iki genel başkanlığa da çalıştım. Her iki genel başkanlığa da çalışırken bütün gücümle çalıştım. Kurumsal kimliğe riayet ederek çalıştım.
3: Ve partinin arınması gerektiğini ima etti.
1: Bu 3 yıllık süre içerisinde karşılaşmadığımız konu kalmadı. Partinin içerisine bir tür müdahaleler olmaya çalıştı.
3: Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise konuşmasında Özgür Özel'in arkasında olduğunu açıkça belli etti.
4: Genel başkanımız Özgür Özel'in verdiği mücadelenin...
3: Partililer Akay'ın Özgür Özel'e destek verdiğine yönelik açık bir açıklamada bulunmamasına tepki gösterdi.
5: Elif Köse Başkanı tarafını bellediyse siz de diyebilirsiniz.
3: Tepkiler üzerine partililerle milletvekili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
6: Pisliklerden arınmak üzere ben buraya geldim dedi. Daha buna hiçbir cevabınız yok mu? Kurultay istiyorum diyorsun. Elbette ki kurultaya gidilemeyeceğini ben de biliyorum.
1: En kısa sürede kurultay istiyorum diyorsun.
6: İstiyorum demek de olmuyor mu?
7: CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediyesi'nin yönelik rüşvet operasyonunda Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı. Soruşturmada ifade veren müştekinin ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı.
3: Bir CHP'li belediye başkanı daha rüşvetten tutuklandı. Tehdit mesajları ortaya çıktı. Savcılık harekete geçti. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne Arife günü rüşvet ve organize suç örgütü operasyonu düzenlenmişti. Gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da olduğu 5 şüpheli hakkında işlemler tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Günay ve imar müdürü tutuklandı. Diğer 3 kişi serbest bırakıldı. Kararla birlikte Günay belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı. Güzelbahçe'de başkan vekilliği için seçim tarihi de belli oldu. İzmir Valiliği tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Mustafa Günay'ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisinin 5 Haziran Cuma günü toplanacağını açıkladı. İfadesiyle belediyedeki rüşvet ağını ortaya çıkaran müştekiye ise ölüm tehditleri yağdığı ortaya çıktı. Yurt dışı numarasından atılan o mesajlarda devlet seni kurtaramayacak, seni, karını ve çocuğunu vuracağız sözleri dikkat çekti. Şikayetini geri çekmesi istendi. İzmir Cumhuriyet Savcılığı söz konusu tehditlere ilişkin ayrıca bir soruşturma başlattı. Müşteki koruma altına alındı.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla da görüşen Cumhurbaşkanı, Rabbim haccınızı makbul eylesin dedi.
8: Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Rabbim haccınızı makbul eylesin.
9: Amin.
8: Allah'a bize de umut
9: dualarınızdasınız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arafat'taki Türk hacılarla telefonda görüştü. Hacıların hem bayramlarını kutladı hem de selamlarını iletti.
9: Bütün dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla, gönülleriyle sizleri selamlıyorlar.
8: Selamlar, hayırlı. Allah razı olsun.
9: Allah'a emanet olun. Mevla yar ve yardımcımız olsunuz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada iki lider, ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgede ve dünyada barışla istikrarın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdüreceğini vurguladı. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'un ve Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli, fetih ruhunun Türk milletinin tarihi ve medeniyet yürüyüşündeki önemine vurgu yaptı.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
10: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri
3: Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda bir medeniyet yürüyüşü olduğunu vurguladı.
10: 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen fetih ile asırların hasreti dinmiş, çağların akışı değişmiştir.
3: MHP lideri Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kararlılığına dikkat çekti. Aşılamaz denilen surların iman ve iradeyle yıkıldığını söyledi.
10: İstanbul'un fethi, Türk milletinin gaza ve cihat kudretini, adalet nizamıyla mezceden büyük bir tarih hamlesidir.
7: İran Kerkük vilayetinde 100 yıl sonra yeniden Türkmen bir vali seçildi. O görevi üstlenen Mehmet Seman Ağaoğlu asimilasyon politikalarının çöktüğünü belirtti. Bağdat kabinesinde de artık Türkmen bir bakan olacağını söyledi.
11: Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü dış politikası olmasaydı son yıllarda orada bunu başaramazdık. Bugün Türkiye ne kadar güçlüyse dış Türkler o kadar güçlüdür.
3: 100 yıl sonra Irak'ın Kerkük şehrinde bir Türkmen vali seçildi. O görevi üstlenen Mehmet Seman Ağaoğlu bundan sonrasına ilişkin yol haritasını anlattı. Hedefin Bağdat kabinesinde de Türkmenlerin bir bakanla temsil edilmesi olduğunu vurguladı.
11: Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bugün Allah'ın izniyle bayram biter bitmez Bağdat'a bana söylenen, verilen söz, gözünüz aydın olsun, bakanlık da veriliyor sizlere. Bakanlık kabinesinde kesinlikle bir Türkmen bakanı oluyor.
3: Ağaoğlu, Türkmen bakanın görev alabileceği alanları da sıraladı.
11: 3 tane bakanlık arasında dönüyor şu anda pazarlık. Biri illerden sorumlu devlet bakanı, biri diş işlerden sorumlu devlet bakanı, biri de kadın aile bakanlığı.
3: Türkmen vali Kerkük'te artık asimilasyon politikalarının çöktüğünü belirtti.
11: Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra her zaman bütün müteakip hükümetlerde asimile politikasına karşı karşıya kaldık ve hiçbir zaman yüksek makam, yüksek mevki, yüksek görevlerde yer almadık. Bu da tabii ki biraz emperyalist güçlerin de etkisi vardı. Her zaman bir Türk korkusu vardı açıkçası.
3: Ağaoğlu, Türkmenlerin de artık bölgede oyun kurucu haline geldiğini belirtti.
11: Oyunun bir parçası değil, biz oyun kurmaya başladık. Şii, Sünni, Kürt demeden herkesle görüşmelere başladık. Bu topraklarda bir olmazsak Siyonistlerin oyunlarına hedef olacağız.
7: Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz Kasım ayında 15 yaşındaki Mustafa Öztürk'ün tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İddianame kabul edildi. WhatsApp araması ve tanık ifadeleri kaza savunmasını çürütürken çocuk sanık için 18 yıl hapis istendi.
3: Canlı yayında namluyu doğrulttu, tetiğe bastı. Kaza mı yoksa cinayet miydi? 15 yaşındaki Mustafa'nın hayattan koparıldığı olaya ilişkin iddianame kabul edildi. Sanık için 18 yıl hapis istendi. Olay 16 Kasım 2025 tarihinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki Mustafa Öztürk arkadaşının elindeki silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
12: Çek baba, çek.
3: Soruşturma tamamlandı, iddianame kabul edildi. Savcılık tutuklu çocuk sanık hakkında kasten öldürme ve ruhsatsız silah suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis istedi. İddianame ürpertici detayı ortaya çıkardı. Cinayet anı o sırada mağduru WhatsApp'tan görüntülü arayan arkadaşının gözleri önünde canlı yayında yaşandı. Görüntülü aramada silahı Mustafa'ya verip geri alan sanık namluyu arkadaşının başına doğrultup tetiğe bastı. Tanık, sanığın ekrana uyuşturucu haplar gösterip silahla doldur boşalt yaptığını söyledi. Savcılık, sanığın şarjörde iki mermi olduğunu bilerek ateş ettiğini iddia etti. Silah sesinin ardından ağır yaralanan Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Adli tıp raporu acı gerçeği belgeledi. Kurşun kalbe ve akciğere isabet etti. Mustafa iç kanamadan öldü. Kriminal raporsa ruhsatsız silahın yasak nitelikte olduğunu ve olaydaki merminin bu silahtan çıktığını kesinleştirdi.
13: Bir silahla çocuğumu vurdu ve suça sürüklenen çocuk diye şey yaptılar. Suça sürüklenen çocuk diye bir şey yok.
3: Sanık olayın kaza olduğunu iddia etse de acılı baba Cabbar Öztürk adalet çağrısı yaptı.
13: Çocuk değil o, o bir katil. Müebbet almasını istiyorum.
7: İran savaşında ateşkes hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit aldı. Amerika Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 4 İran drone'unu ve 1 fırlatma istasyonunu vurdu. Misilleme yapan İran'da ABD üssünün hedef aldığını açıkladı.
3: Orta Doğu'da İran ve ABD masaya oturmaya yaklaşırken cephe hattında gerilim ateşkesin başlamasından bu yana en yüksek seviyede. Gerilim çarşamba gecesi Pentagon'dan gelen açıklamayla tırmandı. Arife gününün ilk saatlerinde İran'a ait iki tekne ve füze rampasını vuran Amerikan ordusu 48 saat sonra bu kez bayram gününde bir saldırı daha düzenledi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM stratejik Bender Abbas Limanı yakınlarında İran'a ait 4 kamikaze insansız hava aracını vurduğunu duyurdu. 5. drone'u fırlatmak üzere olan kontrol istasyonu da Amerikan füzelerinin hedefi oldu. ABD bir kez daha saldırının savunma amaçlı olduğu açıklamasını yaptı. Tahran'ın bu saldırılara cevabı ise gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu sabaha karşı 4.50'de misilleme saldırısı başlattı. Amerikan uçaklarının kalktığı hava üssünün hedef alındığı açıklandı. Tahran bu saldırıyı Washington'a yönelik ciddi bir uyarı olarak nitelendirdi ve saldırganlık karşılıksız kalmayacak mesajı verdi. Bölgedeki gerilim dalgası Kuveyt'e de sıçradı. Kuveyt hava savunma sistemleri aynı saatlerde kaynağı belirsiz düşman drone ve füzelerini havada imha ettiğini duyurdu. 3 ay süren savaşı bitirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı ticarete açmayı hedefleyen aktif görüşmeler sürerken gelen bu karşılıklı hamleler masayı devirme noktasına getirdi. Şimdi gözler bu misilleme sarmalının diplomatik çabaları tamamen bitirip bitirmeyeceğinde.
7: Amerikan basını Amerika ile İran'ın anlaşmaya vardığını iddia etti. Yetkililere göre anlaşmanın duyurulması için Amerika Başkanı Donald Trump'ın nihai onayı bekleniyor. Tüm bunlar konuşulurken Hürmüz Boğazı'nda yine gerginlik yaşandı. İran basını kurallara uymayan 4 gemiye uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Ayrıca bu şehir yakınlarında da bir Amerikan uçağının hedef alındığı belirtildi.
14: İran savaşını sona erdirmek için diplomatik çabalar sürerken Amerikan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Axios haber sitesi ABD ile İran'ın 60 günlük ateşkes için anlaştığını duyurdu. Haberde anlaşmanın duyurulması için ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiği kaydedildi. Trump'ın arabuluculara nihai kararı vermek için birkaç gün düşünmek istediğini söylediği öğrenildi.
15: Bence çok iyi gidiyoruz. İran çok kararlı. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Şu ana kadar bizi tatmin edecek bir noktaya gelemediler. Ama gelecekler. Bence bize vermeleri gereken şeyleri vermeye başlıyorlar. Ve eğer verirlerse bu harika. Eğer vermezlerse solumdaki adam onların işini bitirecek.
14: Anlaşmanın detayları henüz belli değil ama anlaşmanın devreye girmesiyle Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine açılması bekleniyor. İran basınına göre ABD donanması bölgeden çekilecek ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran ve Umman'a geçecek. Ancak Trump boğazda gözetim yapmaya devam edeceklerini söyledi.
15: Kimse orayı kontrol edemeyecek. Biz sadece gözetleyeceğiz. Ama kimse kontrol etmeyecek. Bu yaptığımız müzakerelerin bir parçası.
14: 60 günlük ateşkes kapsamında taraflar masaya oturacak. Masada İran'ın nükleer programı olacak. İran basını Tahran'ın nihai anlaşmaya varılması halinde bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmasını talep ettiğini yazmıştı. Tarafların vardığı anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor. İki ülke anlaşmaya yaklaşırken Hürmüz Boğazı'nda yine gerginlik yaşandı. İran basını İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz'de kurallara uymayan 4 gemiye uyarı ateşi açtığını duyurdu. Ayrıca Buşer yakınlarında da patlama sesleri yükseldi. İran Devlet Televizyonu Buşer yakınlarında ABD uçağının hedef alındığını iddia etti. Patlama seslerinin de hava savunma sisteminin uçaklara müdahalesinden kaynaklandığını öne sürdü.
7: Kurban Bayramı sonrası üreticinin elinde kalan kurbanlıklar için Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi. Bakan İbrahim Yumaklı, üreticilerimizin elinde kalan kurbanlıkları et ve süt kurumu olarak satın alacağız dedi.
16: 400 lira hayırlı olsun. İki taraf, iki taraf 400 lira hayırlı olsun.
17: 400 lira. Verdim gitti Allah'a bin. Hayırlı olsun.
3: Satılan satılacak. Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak. Kurban Bayramı sonrası üreticinin elinde kalan kurbanlıklar için bakanlık harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. Uygulama 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üreticiler sevk raporu, pazar giriş belgesi, kira ve nakliye faturalarıyla Et ve Süt Kurumu'na başvurabilecek.
18: Gel işte pazarın babası burada, pazarın babası.
3: Başvuruların ardından TÜRKVET sistemi üzerinden kontroller yapılacak. Şartları uygun bulunan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Et ve Süt Kurumu'nun bu yıl büyükbaş karkas kilogram başına tosunda 600 lira, düvede 530 lira ve inekte 470 lira olarak belirlendi. Küçükbaş alımında da fiyatlar belli oldu. Buna göre kilogram başına kuyruklu olarak kuzuda 480 lira, tokluda 410 lira, koyunda 400 lira, oğlakta 270 lira, keçide ise 200 lira oldu.
7: İzmir Buca'da Luna Park'ta peş peşe arızalanan oyuncaklarda vatandaşlar metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Baş aşağı dakikalarca bekleyen vatandaşların yaşadığı panik cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
19: Az önce çıktık, göletten dolmuş bekliyoruz.
14: Bayram eğlencesi kabusa döndü. Luna Park'ta arızalanan oyuncaklarda vatandaşlar metrelerce yüksekte mahsur kaldı. İzmir'in Buca ilçesindeki Luna Park'ta yaşanan arıza korku dolu anlara sahne oldu. Tam tur atan adrenalini yüksek oyuncak çalıştığı sırada aniden durdu.
19: 5 dakikadır falan bekliyorlar.
14: Oyuncakta bulunan onlarca kişi metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kaldı. Dakikalar süren arıza nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Korku bununla da sınırlı kalmadı. Luna Park'ın en yoğun kullanılan oyuncaklarından hız treninde de teknik arıza meydana geldi. Vatandaşlar raylar üzerinde bir süre mahsur kaldı. Çaresiz bekleyiş çevredeki vatandaşların da yüreğini ağzına getirdi. Görevlilerin müdahalesi sonrası oyuncaklar yeniden çalıştırıldı. Mahsur kalan vatandaşlar dakikalar sonra kurtarıldı.
19: 5 dakikadır falan.
7: Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesme telaşı vardı. Şimdi ise kasapların mesaisi başladı. Kimi kıyma çektirmek, kimi de kuşbaşı doğratmak için kasapların yolunu tuttu.
20: İlk kurbanı kestik. Bugün de şimdi parçalanıyor.
21: Kıymamızı çektirmeye geldik.
22: Sonra da pişirip yiyeceğiz yani.
23: Sekiz on kişi çalışıyoruz mesela. Ona rağmen yine de yetiştiremiyoruz.
24: Bayramın birinci günü kurban kesme telaşı vardı. İkinci günü ise kasaplarda yoğun bir mesai var.
25: Sabah 8'den beri de mesaideyiz. Bugün rahat 12'ye kadar sürer.
26: Genellikle kuşbaşıyla kıyma çekiliyor.
24: Erken saatlerinde kasapların yolunu tutan vatandaşlar ilk önce etin bütün haliyle kasaba getiriyorlar. Kimi kuşbaşı yaptırıyor, kimi ise işte kıyma çektiriyor.
22: Kıyma çekmeye geldik. Yani.
27: Koç almıştım, onu parçalattırmak için geldim.
21: Kurbanımızı kestik. Bugün de kıyma çektiriyoruz.
24: Kıyma makinesi kasaplarda bir saniye durmuyor. Sabah kaçtan bu yana kuşbaşı doğruyorsunuz?
26: Saat 8.30'dan beri.
25: Kıyma yapıyoruz. Kuşbaşı isteyenlere kuşbaşı. Kemikli etleri parçalıyoruz. Kıymayı 35 liradan çekiyoruz kilo başı. Kuşbaşı isteyenleri de 70 liradan doğruyoruz.
24: Kasaplardaki bu yoğunluk kaç gün sürecek?
23: Bayram sonuna kadar devam ediyor.
7: Evet değerli izleyiciler, bu haberle bu saat dilimini bitirdik. Bir araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
7: Aklınızda bulunsun.
9: TGRT FM Haber.
10: Bütün önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız bu saat diliminde de. Hemen başlıklarımıza bir bakalım neler var diye ondan sonra bültenimize geçelim. Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısını erteledi değerli izleyiciler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in geçersiz grup başkanı sıfatıyla grup toplantısı yapmasının önünü kesecek bir hamle yaptı. CHP'li milletvekillerine talimat göndererek ben onay vermeden grup toplantısı yapılamaz dedi. Öte yandan CHP'nin 1 Haziran Pazartesi günü yapılması beklenen parti meclisi toplantısı da ertelendi. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun yarın genel merkezi yapacağı açıklamalarda. Ve AK Parti ile CHP 2 yıl sonra bayramlaştı değerli izleyiciler. AK Parti ile CHP 2 yıldır bayramlaşmıyorlardı, dün oldu. Hem AK Parti heyeti CHP'ye, CHP heyeti de AK Parti'ye geldi. En önemli konu bu görüşmelerde CHP'deki son durum, mutlak butlan sonra son durum ve terörsüz Türkiye süreci oldu. Ve Kerkük'e Türkmen valiye bakalım değerli izleyiciler. İran Kerkük vilayetinde 100 yıl sonra yeniden Türkmen bir vali seçildi. O görevi üstlenen Mehmet Seman Ağoğlu asimilasyon politikalarının çöktüğünü belirtti. Bağdat kabinesinde de artık Türkmen bir bakan olacağını söyledi. Ve Amerika ile İran arasındaki meselelere bakalım. Amerika İran'a vurmaya devam ediyor. Bayram dinlemiyor değerli izleyiciler. Amerikan Kurban Bayramı'nın ikinci günde 4 İran drone'unu ve 1 fırlatma istasyonunu vurdu. Misilleme yapan İran'da Amerikan üssünü hedef aldığını açıkladı. Ve satılamayan kurbanları et ve süt kurumu alacak. Bu senede kurbanlar iyi satıldı ama eğer satılamayan elde kalan varsa et ve süt kurumu hepsini alacağını söyledi. Her cuma olduğu gibi etiketimiz Sözsüz'de. Sözsüz etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Hemen altta da biz de mesajlarınızı ekranlarınıza getirelim. Başlayalım.
1: Mutlak Buttan davasının mimarı Lütfü Savaş kazandığı hukuk mücadelesi sonrası ilk kez TGRT haber ekranlarında Taksim Meydanı'nda konuştu. Şaibeli Kurultay'a ilişkin davayı yeniden açtığını, dava sürecini, yaşananları tek tek anlattı. Az sonra... 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Kentte mehter konserlerinden ışık ve havai fişek gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Az sonra. Marmara Denizi'nde son günlerde kelimenin tam anlamıyla bir Yunus hareketliliği yaşanıyor. Sevimli canlılar kıyıya kadar yaklaşarak adeta dans etti. O görsel şölense drone kameralarına an be an yansıdı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
10: Mardin Kızıltepe'de iki aile arasında kavga çatışmaya döndü. Silahların konuştuğu kavgada... 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
11: Taşlı sopalı kavga kanlı bitti. İki ailenin çatışmasında ortalık savaş alanına döndü. 2 kişi hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi Mardin'in Kızıltepe ilçesi. Atatürk Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine sopalarla saldırdığı, peş peşe ateş açıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kavgada 35 yaşındaki Doğan Baday olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri daha hayatını kaybetti. 7 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kavgayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
10: Şimdi bizi gururlandıracak bir haber var karşınıza. Milli Füzeler ve Gökdoğan ve Boğazdoğan'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamladı.
11: Türkiye'nin savunma sanayinde yeni bir başarı daha. Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri testi başarıyla geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır nefes kesen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kacır paylaşımın altına bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi notunu düştü. TÜBİTAK SAGE tarafından milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilen füzeler, hava savunmasında Türkiye'ye önemli bir güç kazandıracak. Gökdoğan ve Bozdoğan projeleri Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma hedefi kapsamında geliştirilen en kritik hava mühimmat programları arasında yer alıyor.
10: Akşamdan geçelim değerli izleyiciler. TürkSat ve Roketsan'dan uzayda güç işbirliği önemli bir haber. TürkSat ile Roketsan uydu ve uzay projeleri için ortak çalışma protokolü imzaladı. İlk hedef ulusal fırlatma sistemi. Yapımı süren TürkSat 7A uydusunun 2029'da Türkiye'nin kendi fırlatma sistemiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor değerli izleyiciler. Bunu da hemen hatırlatmış olalım. Bu arada Özbekistan Savunma Bakanlığı bünyesinde Uydu İletişim Altyapısı Kurulumu'na yönelik gerçekleştirilen proje ilerleme toplantısında sağ gereksinimleri ve sistem mimarisi değerlendirildi. Geçen yıl sevkiyat süreci tamamlanan donanımlarla sistem Kuban Gedevay Uydu Yer İstasyonu, mobil ve sabit kriminal kurumları tamamlanırken Sistemin bu yıl devreye alınması bekleniyor. Uluslararası İşbirliği Protokolü çalışmaları kapsamında öncelikli olarak çevre komşu ülkeler ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere optik gözleme altyapısına sahip ve işbirliğine açık kurulumlarla temas kuruldu da diyor.

0: Mehteran'ı karşılayacak.
1: Ayasofya'yı Kebir Camii'nde hatim programı düzenlenecek. Cuma namazı sonrasında İstanbul genelindeki birçok camide aşure ve lokma dağıtılacak.
2: Delta Kol düzeninde dönüşler devam eden yıldızlar.
1: Saat 15'te de Sarayburnu Limanı'nda gemi korteji olacak. TCG Fatih Fırkateyni de ziyarete açılacak.
0: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler.
1: Gün boyunca farklı noktalarda gösteriler yapılacak. Valilik binası, Galata Kulesi ve 7 kule surları ışıklandırılacak. Saat 18'de Solo Türk sahneye çıkacak. Gösteri Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak. Program akşam Üsküdar'da drone ve havai fişek gösterileriyle son bulacak. Vali Davut Gül İstanbulluları etkinliklere davet etti.
0: İstanbul'un fethinde ilk defa drone'ları kullanarak fethi canlandırıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin 7'den 70'e herkesin izlemesi gereken görsel şölen.
3: Türkiye bayramda sağanak yağışın etkisi altında girdi. Ankara'dan Edirne'ye, Kırklareli'nden Mersin ve Sivas'a kadar birçok kente cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Bazı iş yerlerini su bastı. Yurttan sağanak manzaralara bir bakalım.
1: Türkiye bayramda sağanağa teslim oldu. Birçok kentte cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar yollarda mahsur kaldı, iş yerlerini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramın ikinci günü için belli bölgelerde sağanak uyarısında bulunmuştu. Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Başkent Ankara'da etkili olan sağanak, Çubuk ve Polatlı'da bazı mahallelerde sele neden oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle biriken sular derelerde taşkına yol açtı. Burası da Edirne. Kuvvetli yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bir sürücü ise su altında kalan otomobilinden ailesini güçlükle çıkardı. Araç yol ortasında bırakılırken vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.
4: Böyle bir rezilliği, böyle bir kirliliği bu halk kabul etmiyor veya rezil çekmek zorunda değiliz.
1: Kentte özellikle Güngören Mazlum Caddesi ile Zübeyde Hanım Caddesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. Esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
5: Her sene olduğu gibi altyapı sıkıntısı çektiğimiz için her sene su basıyor böyle.
1: Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de sağanak günlük yaşamı felç etti. İlçede bazı cadde ve sokaklar kısa sürede suyla kaplandı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
6: Kim demiş Burgaz'da deniz yok diye. SSK'nın önü.
1: Manisa'nın Demirci ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu sele dönüştü. Park halindeki bir otomobil akıntıya kapılarak metrelerce sürüklendi. Derelerin taşmasıyla bağ ve bahçeler sular altında kaldı. Sarıkot'la sağanak beklenen Çorum'da da yağış etkisini artırdı. İlçede su birikintilerinin yaşandığı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgedeki bazı tarım arazileri ve geçiş yolları su altında kaldı. Kütahya'da aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yaklaşık bir saat süren dolu ve sağanak bazı evlerin bodrum katlarında su baskınlarına yol açtı. Otomobiller yolda kaldı. Ekipler tıkanan rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde de sağanak sonrası Yıldızeli ırmağı taştı. Irmak kenarında bulunan ekili arazilerin büyük bölümü sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlık alanlar ve otlaklar da suyla kaplandı.
3: Hürriyet'ten getirelim değerli izleyiciler. 66 yıldır böyle su görmemiştik. Hürriyet'in manşeti, Türkiye özellikle son 7 ayda 66 yılın en yoğun yağışını aldı. Bazı barajlarda doluluk oranı %100'e geldi. Suriye ve Irak'ta Fırat Nehri için taşkın alarmı verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajlarımızdaki doluluk oranımız %75'ler civarında, bazı barajlarda %100'e ulaştı. Bu sevindirici, ancak su doğru yönetilmiş.

0: yönetilmezse en yıkıcı afetlerden birine dönüşür dedi. Uzmanlar da su yoğunluğunun bazı bölgeler için risk yarattığını belirterek özellikle Yeşilırmak havzasına dikkat çektiler. Suriye ve Irak'ta ise Fırat Nehri boyunca taşkın alarmı verildi. Etkili olan yoğun yağışlar ve Türkiye'den bırakılan su nedeniyle nehir seviyesi hızla yükseldi. Rakka, Deir ez-Zor ve İran Enbar vilayetinde tahliye uyarıları yayımlandı. Suriye yönetimi Fırat kıyısındaki alçak bölgelerde yaşayanlardan evlerini terk etmelerini istedi diyor. Fotoğrafı da görüyorsunuz, 173 metreden böyle dökülü diyor. Diyarbakır Çüngüş'teki Karakaya Barajı'nda biriken su 173 metre yükseklikten tahliye edilince böyle etkileyici bir görüntü ortaya çıktı diyor. İstanbul Avcılar'da arıza yapan aracın başında bekleyen kişileri alkollü sürücünün hızla kullandığı otomobil çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Hem alkollü hem de aşırı süratliydi. Yolda arıza yapan araca son hızla çarptı. Trafikteki dehşet anları kameralara böyle yansıdı.
2: Alkollüyüm. Abi onlar da şeref yoksun.
1: Feci kaza İstanbul'da D100 karayolunda yaşandı. Bir otomobil Avcılar'da arıza yaparak yolda kaldı. Otomobildekiler araçtan inerek arızaya bakmak isterken bu sırada aşırı hızlı bir araç makas atarak otomobile çarptı. Kaza anında güvenlik kamerası kayıttaydı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savruldu. Bu sırada arkadan gelen 3 araç da duramayarak birbirine girdi. Zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralanırken karayolu savaş alanına döndü.
3: Bu araba matas attı. Bu arabayı vurdu.
4: Ona vurdu. Ona vurdu.
1: İhbar sonrası bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken bir kişinin hayati tehlikesi sürüyor. Bu arada trafikte dehşet saçan sürücü de kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Etrafına küfür ve hakaretler yağdırdı, saldırıda bulundu.
2: Onlarda şeref yoksun.
1: Polis tarafından gözaltına alınan sürücünün 112 promil alkollü olduğu belirlenirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Kurban Bayramı'nda İstanbulluların büyük çoğunluğu memleketlerine ya da tatil beldelerine gitti. Yollar bomboştu. Mega kentte kalanlar güzel havayı fırsat bildi. Parklarda ve sahillerde İstanbul'un tadını çıkardı.

0: Hoş bir İstanbul sokaklarına attık kendimizi.
1: Çocuklarla buraya kahvaltıya geldik.
2: Yürüyüşe çıktık.
3: 9 günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirenler güneşli havayı da fırsat bilip kendilerini sahillere, çimenliklere attılar.
4: Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için denize girdi. Kimi ağaç gölgesinde soluklandı. Balık tutanlar da vardı.
3: İstanbul'un bu havasını, bu sakinliğini özlemiş misiniz?
0: Çok fazla özlemişiz.
5: Yorgunluğu atmak için buraya temiz hava almaya geldik.
6: İstanbul'un bu sakinliğini değerlendiriyoruz.
7: Konya'dan geldik.
3: İstanbullu olmayanlar, şehir dışından gelenler de var.
7: Bir daha İstanbul'u böyle boş bulabileceğimizi düşünemedik. O yüzden geldik.
3: Sofralar kuruldu, çay, çekirdek, abur cuburlar çıkarıldı. Temiz deniz havasına karşı herkes ailecek piknik yapıyor.
0: İlk fırsatımızda direkt buraya attık kendimizi. Normal bir zamanda burada yer bulamıyoruz.
3: Yanınızda da radyonuz var. Bir güzel nostaljik radyo.
5: Müziksiz yaşayamıyoruz. Hayatımız müzikle.
8: Bayramı burada geçirmeye çalışıyoruz.
1: İstanbul'un tadını çıkarıyoruz aslında böyle. Burada daha güzel oluyor.
3: Bu anların tadını çıkaranlar hiç şüphesiz yine çocuklar oldu. Gördüğünüz gibi futbol oynanıyor. Kimi de hamakta dinlenmeyi, sallanmayı tercih ediyor.
9: İyi bayramlar.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in geçersiz grup başkanı sıfatıyla grup toplantısı yapmasının önünü kesecek bir hamle yaptı. CHP'li milletvekillerine talimat göndererek ben onay vermeden grup toplantısı yapılamaz dedi. Öte yandan CHP'nin 1 Haziran pazartesi günü yapılması beklenen parti meclisi toplantısı da ertelendi. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun yarın genel merkezdeki halk buluşmasında vereceği mesajlara çevrildi.
11: Her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından bir oldu bitti yaparak grup başkanı seçildiğini ilan etmişti. Bu sıfatıyla da grup toplantılarını kendisinin yapacağını söylemişti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ekibi meclise yazı gönderdi. Özel'in grup başkanlığının geçersiz olduğunu bildirdi.
11: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim bugüne kadar. Hayır. Ama yargı diyor. Yargı söylüyor bunu.
4: Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi. CHP'li vekillere talimat gönderdi. Grup toplantısının zamanı ve içeriği konusunda henüz bir tarih belirlemediğini söyledi. Kendisinin belirlemediği bir grup toplantısının gerçekleşemeyeceğini belirtti. Yani Kılıçdaroğlu ilan edene kadar CHP grup toplantısı yapılamayacak.
12: Onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
4: 1 Haziran pazartesi günü Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılması beklenen parti meclisi toplantısı da ertelendi. Gerekçe olarak parti meclisi üyelerinin göreve geldiklerine ilişkin tebligatı almamaları gösterildi. Toplantı tarihinin de daha sonra belirleneceği ifade edildi. Kılıçdaroğlu bayramın ikinci gününü de konutunda geçirdi. Hem çalışmalarına devam etti hem de kendisini ziyarete gelenlerle bayramlaşmak için bahçeye indi. Gürsel Tekin de konuta gelen isimler arasındaydı.
13: Tabii ki kongre tatlımlarımızı başlatarak süreci tamamlayıp bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde süreci bitirmek istiyoruz.
4: Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta yani bayramın son günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Orada adeta bir gövde gösterisi yapacak. Hem mutlak butlan sürecinde yaşananlar hem de CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
11: Halkın da partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım.
4: Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluğa, rüşvete, ahlaksızlığa bulaşanlardan CHP'yi temizleyeceğini ilan etmesi bekleniyor. Ayrıca mutlak butlan kararı sonrasında partiye sahip çıkmak için görevi üstlendiğini anlatacak. Yargıtay'daki temyiz süreci tamamlandıktan sonra da kurultay takvimini ilan edeceğini açıklayacak.
11: Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır.
4: Öte yandan Kılıçdaroğlu amcasının vefatı nedeniyle taziye dileklerini bildirmek üzere Özgür Özel'i telefonla aradı. Ancak ulaşamayınca taziye mesajı gönderdi.
10: Yeni Şafak'tan geçelim. CHP toplanamıyor diyor değerli izleyiciler. CHP'de şimdi toplantı krizi yaşanıyor. Önümüzdeki hafta meclise grup toplantı düzenlemek isteyen Özgür Özel'e karşı hamle yapan Kılıçdaroğlu, kendisi talimat verene kadar meclise grup toplantısı olmayacağını duyurdu. Özel ekibi ise toplantı yapmakta kararlı. 1 Haziran'daki parti meclis toplantısı ise üyelere görevlendirme yasası tebliğ edilmediği için ertelendiğini söyleyelim. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP'de başlayan liderlik krizinde gözler meclis grubuna çevrildi. Özgür Özel'in parti tabanında oluşturduğu direniş görüntüsü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın isimlerini de harekete geçirdi diyor. Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı seçildiği toplantının yenilenmesi talebiyle meclis başkanına dilekçe verdi. Başvuruda grup toplantısının meclis üçyüzlüğüne ve şekil şartlarına uygun yapılmadığı savunularak seçimin en kısa sürede yeniden gerçekleştirilmesi istendi. Talebin kabul edilmesi halinde Özel, CHP Meclis Grup Başkanlığı makamını da kaybedecek. CHP kulislerinde bu girişim parti içindeki güç mücadelesinin artık yalnızca genel merkezlerde değil meclis grubu üzerinden de yürütüleceğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Bu arada yetkisizlik iddiası da var. Kılıçdaroğlu tarafı Özel'in grup başkanlığı seçimi yetkisiz yönetim tarafından yapıldığı tezini işletirse meclis başkanlığından yeni bir grup seçimi talep edilebilir. Bu durumda süreç siyasi ve hukuki tartışmaya dönebilir diyor. Bu arada CHP'de grup başkan vekili Murat Emir, CHP meclis grup yönetmeliğine göre grup toplantısı düzenleme yetkisinin genel başkanlık makamında değil grup başkanlık divanında olduğunu söyledi. Emir, yönetmeliğin meclis iş yüzüyle bağlantılı olduğunu belirterek meclis çalışmaları sürerken her hafta bir kez grup toplantısı yapılmasının esas olduğunu belirtti diyor. Mutlak butlan davasının mimarlarından Lütfü Savaş kazandığı hukuk mücadelesi sonrası ilk kez TGRT haber ekranlarında Taksim Meydanı'nda konuştu. Şaibeli kurultaya ilişkin davayı neden açtığını, dava sürecini, yaşananları tek tek anlattı.
2: Şimdi böyle bir siyasi parti, Cumhuriyet'in kurucu partisi, bugüne kadar böyle bir leke almamış parti. Partide gerçekten böyle şaibeli kurultay olmuşsa bu ortaya çıksın istedim. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınma davası. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç hukuk davası.
9: İptal edilen 38. kurultaya ilişkin davayı neden açtığını işte bu sözlerle açıkladı. Şaibeli değişikliklerin milli güvenlik sorununa dahi yol açabileceğini söyledi.
2: Ama şaibe bulaştıran arkadaşlarımız varsa ayıklansın ve partimiz tertemiz yoluna gitsin diye bu şeyi açtım. İllegal insanlar parasıyla bir partideki insanları satın almak şekilde o partiyi ele geçirip siyasi iktidar da olabilir. Bu kesinlikle milli güvenlik sorunundan başka bir şey olamaz bu yani.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan davasının mimarı Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kazandığı hukuk mücadelesi sonrası ilk kez Taksim Meydanı'nda konuştu.
2: Delegelerin konuştuğu şeylerin bir kısmına şahit olduk. Bu nedenle ben açtım. Ya bu bir bireysel mesele değil. Bu ilkesel bir mesele.
9: Açılan davadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadığını söyledi.
2: Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 ay sonra görüştüm. Onun haberi yoktu.
14: Dava açtıktan sonra?
2: Kesinlikle haberi yoktu. Samimi söylüyorum. 2 ay sonra görüştüm.
14: Ne dedi?
2: Birkaç arkadaşımla konuşup öyle açtım.
9: Kurultayda nasıl şaibe olduğunu anlattı.
2: Normalde 3 saat geçmesi lazım en az. 2 tane oturum arasında, 2 seçim arasında.
14: Usul olarak diyorsun.
2: Usulde sıkıntı vardı. Ekrem Bey işte o ili terk edememesine rağmen ili terk edip buradaki İstanbul'a gelmek, yarışlara gelmesi, evler verilmiş denirdi, işe adam verilmiş, pavyonlarda benim partim işte meze olarak kullanılmış, yani tabir caizse insanlar para alışverişlerini söylüyor.
9: Kurultayda dağıtıldığı iddia edilen paraya ilişkin de konuştu.
2: Bu kadar para nereden geldi? Kimler aracılığıyla geldi? Bu para temiz mi, kirli mi? Acaba yurt içinden mi, yurt dışından mı? O lideri oraya getirenler kimler, ona bakmak lazım. Liderin kadrosuna bakmak lazım.
9: Davayı kişisel hırsları için açmadığını kesin bir dille söyledi.
2: Seçimden sonra açmadım. Beni attıklarından sonra da açmadım. Beni attıklarından herhalde 6 ay sonra falan açtım. Eğer bir intikam hırsıyla, kişisel intikam hırsıyla olsaydı ben o zaman açardım bu davayı.
9: Mutlak butlan kararından sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü dile getirdi.
2: Yok, görüştüm ben, 2 defa görüştüm. Aramadı, ben görüştüm.
9: Özgür Özel ve ekibinin ise dava sürecinde kendisine ulaşmadığını söyledi.
2: Bu davanın muhatapları aramadı Fatih Bey, ama eş dost, İşte partili arkadaşlarımızın ricası.
14: Yapma diyenler oldu mu? Baskı kuranlar oldu mu?
2: Yok, ben zaten yaptığımdan sadece eşimin haberi vardı yani.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar toplanması gerektiğine vurgu yaptı.
2: Bu kadar sıkıntılı dosyalar 8 ay önce, seçimden 8 ay 7 ay önce ortaya çıkartılırdı. Cumhuriyet Halk Partisi sokağa çıkamazdı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar derlenip toparlanması ve atağa kalkma imkanı oldu.
10: Bayramın ikinci günü siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği vardı. Heyetler genel merkezler arasında mekik dokudu. AK Parti ve CHP 2 yılın ardından ilk kez bayramlaştı. Ziyaretlerdeki en önemli gündem başlığı mutlak butlan sonrası CHP'deki son durum ve terörist Türkiye süreciydi.
15: Çok teşekkür ederim.
16: Şöyle buyurun başkanım.
4: Bayramın ikinci günü partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan tartışması ve terörsüz Türkiye süreci ziyaretlerin en önemli başlığıydı. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi iki yılların ardından ilk kez bayramlaştı.
17: Biz de sizleri AK Parti Genel Merkezimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Gerçekten Türkiye'nin özlediği manzaralar.
18: Kurban yakınlaşma demek.
17: Evet.
18: Birbirimize de yakınlaşacağız. Yakınlaşmamız gerekiyor.
4: Üç bayramın ardından AK Parti heyeti de CHP'yi ziyaret etti.
19: Yeni yönetimimiz hayırlı olsun.
20: Teşekkür ederiz.
19: İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz.
20: Bir siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse sonuçta çözüm işi, siyaset işi.
4: Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti buluşmasında da gündem mutlak butlan tartışmalarıydı.
21: Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir. Genel Başkanımız da bu konuda gerekli açıklamaları, tembihlerde, telkinlerde bulundular.
4: Ziyaretlerdeki en önemli gündem başlıklarından birini de terörsüz Türkiye süreci oluşturdu. AK Parti DEM buluşmasında ağırlıklı olarak bu konu konuşuldu.
17: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi, yasaların çıkarılması, demokratikleşme adımlarının atılması bunlar çok önemlidir, çok değerlidir. İlerlemenin sağlanacağına biz inanıyoruz.
22: Hükümet erkinin bu yol haritasını bir an önce artık hayata geçirilmesi beklentisi içerisindeyiz, umudu içerisindeyiz. Daha güzel bayramların kutlanabilmesinin vesilesi olacak. Evet.
4: Buluşmaların en önemli gündem başlıklarından birisi de terörsüz Türkiye süreciydi.
20: Terörsüz Türkiye'de artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah. Evet.
4: Öte yandan İYİ Parti ve DEM Parti son gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi'ne bayramlaşmaya gitmedi.
10: Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, İran müzakerelerine ilişkin konuştu. İran'a yaptırımların kaldırılması ile ilgili şart koştu. Hürmüz Boğazı açılana kadar hiçbir şey masaya yatırılmayacak dedi.
23: Hürmüz Boğazı'nda deniz geçişleri serbest olmalıdır. Deniz eskiden olduğu gibi özgür ve açık olmalıdır.
9: Hürmüz Boğazı konusunda net mesaj verdi. Yaptırımlar ve müzakere süreciyle ilgili ABD Başkanı Trump'ı işaret etti.
23: Kendisi kötü bir anlaşma yapmayacaktır. Amerikan halkı için harika bir anlaşma yapacaktır.
9: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. İran'a yönelik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruyu cevapladı.
23: Bu çok yönlü bir anlaşma. Biz Hürmüz Boğazı'nın açıldığını görene kadar ve İranlılar da zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeyi ve nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul edene kadar hiçbir şey masaya yatırılmayacak.
9: ABD Başkanı Trump'ın önceki yönetimlerin başaramadığı bir süreci yürüttüğünü savundu.
23: İranlıları nükleer programlarına ilişkin görüşmeye ve hatta belki de nükleer programları olmayacağı yönünde taahhütte bulunmaya ikna ettik. Bu daha önce hiç yaşanmamıştı.
10: Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Tarihi liman şehri Sur'a düzenlenen saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.
4: Lübnan'da 16 Nisan'da ilan edilen ateşkes sahadaki geçerliliğini tamamen yitirdi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki tarihi liman şehri Sur'u savaş uçaklarıyla ağır bombardıman altına aldı. Saldırıların adresi kent merkezindeki sivil yerleşim alanları oldu. Lübnan basının savaş uçaklarının şehrin doğusunda bir apartmanı ve bir kafeyi doğrudan hedef aldığını duyurdu. Arife günü düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişinin ölmesinin ardından son saldırılarda da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu saldırıların ardından yaptığı açıklamada operasyonların Sur şehrindeki Hizbullah altyapısına hedef aldığını iddia etti. Allahu Ekber Abdamar. Allahu Ekber. 24 saat içinde Lübnan'ın güney ve doğusuna 120'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail, ateşkese rağmen saldırıların dozunu her geçen gün artırıyor. Bölgede tansiyon düşmezken can kayıpları da artıyor.
10: Ve Sabah gazetesine geçelim. Tecavüzcü İsrail utanç listesinde. Siyonistler tecavüzcü olarak tescillendi. İsrail şiddet, cinsel şiddet nedeniyle Birleşmiş Milletler'in kara listesine alındı. Birleşmiş Milletler ve birçok insan hakları örgütü Filistinlerin İsrail hapishanelerinde sistematik cinsel işkence ve tecavüze maruz kaldığını belgeledi. Birleşmiş Milletler'in kara listeye aldığı kurumlar arasına İsrail Hapishane İdaresi'nde eklediği de öğrenildi değerli izleyiciler. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün alıkonulan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde kadın, erkek ve çocuk gözetilmeksizin sistematik olarak cinsel işkence ve tecavüze maruz kaldığını işaret ediyor. İsrail merkezli insan hakları doktorları, insan hakları için doktorlar örgütünden Kasım 2025'te yayınlanan verilere göre Ekim 2023 ve Kasım 2025 arasında en az 98 Filistinli İsrail hapishanesinde sistematik işkence, tıbbi ihtimal, cinsel şiddet ve kötü muamele sebebiyle yaşamını yitirdi. İsrail ordusu yine bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saat ikinci kez saldırı düzenlendi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken yakınlarını kaybeden Filistinlerin feryatları bölgedeki acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
4: İsrail ordusu bayram dinlemedi. Gazze'de son 48 saatte ikinci kez düzenlenen saldırılar bir kez daha sivillere hedef aldı. Gazze şeridinin merkezine düzenlenen bombardımanda aralarında 2 kız çocuğu ve 2 kadının da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgede büyük panik yaşandı. Yıkılan binaların enkazı arasında yakınlarını arayan Filistinlilerin çığlıkları kameralara yansıdı. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki bir kız çocuğunun halası Suzan Azzam, gözyaşları içinde "Bunlar daha çocuk, çocuklardan ne istiyorsunuz?" sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.
3: Kur'an ezberliyordu. Bunlar daha çocuk. Onlardan ne istiyorsunuz? Bayram günü. Allah'ım.
4: Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırıda Gazze'de Hamas'ın 2 üst düzey üyesinin hedef alındığı iddia edildi. Filistin makamlarına göre Ekim ayında varılan ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 900'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan siviller için arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.
10: Batı Avrupa ülkeleri bugüne kadar kayda geçen en sıcak Mayıs ayını yaşıyor. Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'de yaşanan durumun geçici olmadığını kaydetti.
4: Batı Avrupa bahar aylarında görülmemiş bir sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. İngiltere ve Fransa'da tarihin en sıcak Mayıs günleri kaydedilirken termometreler güneşte 42 dereceyi gördü. Fransa'dan gelen acı haberler sıcak dalgasının boyutunu gözler önüne serdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da ise başkent Roma dahil 4 şehirde en yüksek alarm seviyesine geçildi. İnşaat ve tarım işçilerine zorunlu serinleme molası getirildi. Sıcaklığın 37 dereceyi bulduğu İspanya'da da meteorologlar kışın yağan yağmurlarla büyüyen gür bitki örtüsünün hızla kuruduğunu belirterek önümüzdeki aylar için çok ciddi orman yangını uyarısı yaptı. Birleşmiş Milletler ve İngiliz Meteoroloji Ofisi'nin ortak raporu ise durumun geçici olmadığını gösteriyor. Rapora göre önümüzdeki 5 yıl içinde küresel sıcaklıkların rekor kırarak Paris İklim Anlaşması'ndaki 1,5 derecelik kritik eşiği aşması bekleniyor.
10: Türkiye'de elektrikli otomobillere ilgi her geçen gün artıyor. Bu durum rakamlara da yansıdı. Yılın ilk 4 ayında elektrikli otomobil 54 bini geçti. Elektrikli otomobil pazarında Avrupa'da hatırı sayılır bir noktadaydı. Üstelik satılan her 4 elektrikli araçtan biri TOK.
4: Türkiye elektrikli otomobil satışında vites artırdı. Avrupa'nın devlerini geride bıraktı. Pazar büyüklüğünde 4. sıraya çıktı.
0: Bayramda şarj istasyonları full çekiyor arkadaşlar. 2 araba burada, 2 araba burada, 2 araba orada, 2 araba orada.
5: Bak şunlar hep böyle elektrikli araba sırası ve dolu.
4: Menzil sorunu, şarj problemine rağmen Türkiye'de elektrikli otomobile olan talep her geçen gün artıyor.
6: Kuyruklarda sıra bekledik. 12 saatlik yolu yaklaşık 19-20 saate ulaşabildik.
7: Menzil problemi var ya zaten elektriklilerde. Klimayı açınca falan şey gidiyor. Az gidiyor.
4: Ama yine de vazgeçilmedi. Yılın ilk 4 ayında elektrikli otomobil satışları arttı. Türkiye'de satışlar 54 bini aştı. Pazar %28 büyüdü.
24: Hız 90 kilometre üstüne çıkınca bayağı bir tabii çok götürüyor.
7: Uzun yolu tavsiye etmiyoruz tabii.
25: Neden?
7: Çünkü çabuk bitiyor.
25: Şarjı çabuk bitiyor.
7: Aynen.
4: Avrupa'nın birçok ülkesinde elektrikli otomobillere çeşitli teşvikler uygulansa da satışlar Türkiye'nin gerisinde kaldı. Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'dan sonra Türkiye 4. sırada.
26: Şarj doldurma yerleri, yolda çok vakit geçiriyorsun. Bir de sıra oluyor çok. Ben hala benzinliden yanayım.
7: Şehir içi okey de şehirler arası problem yani.
4: Elektrikli otomobildeki bu tablo Türkiye'de dönüşümün hızlandığını gösterdi. İç pazarda TOK öne çıktı. Satılan her 4 elektrikliden biri yerli otomobil TOK oldu. Türkiye toplam otomobil pazarında da gücünü korumayı sürdürdü. Avrupa'nın 6. büyük pazarı oldu.
10: Değerli izleyiciler, İtalya'dan bir haber geçelim. Tabii akşam gazetesi aldı bunu. Ferrari elektrik çarptı diyor. Hakikaten Amerika, Avrupa'da büyük bir tartışma var değerli izleyiciler. Işık anlamına gelen Ferrari'nin Lux modeli 500 bin Euro'dan satılacak. Ferrari elektrikli modeli Lux'u tanıttı. Ortalık karıştı. Eski başkan dün çok sert itiraz etti buna değerli izleyiciler. Çinliler bile bu aracı kopyalamaz. Şahlanan at logosunu da söksünler derken hisseler %8,5 düştü. Sosyal medyada alaycı mesajlar TT oldu. Şimdi Ferrari dünyanın en iyi araçlarından biri. Zenginlerin, ultra zengin insanların kullandığı veya hatta çok çok büyük zenginlerin de koleksiyon yaptığı araçlardan biri. Ama bu modele diyor ki hani Çinliler her aracı kopyalıyor ama bunu kopyalayamaz diyor. Çünkü o kadar kötü ki diyor eski başkan buna değerli izleyiciler. Onu da söyleyelim. Büyük bir tartışma var İtalya'da ama İtalyan kamuoyunda medyaya yansıdığına göre halkın büyük kesimi bu modele oldukça karşı. Bu arada rakibi Lamborghini'ye de fırsat doğdu. Lamborghini, size hayal kurdurmaya devam ettiğimiz için gururluyuz paylaşımı yaptı. Yani biz böyle tırnak içinde aptalca işlere girmeyiz demek istemişler. 9 günlük bayram tatilini, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yüz binlerce vatandaş bayramlaşmanın hemen ardından turizm merkezlerine gitti. Ege ve Akdeniz sahillerine adım atacak yer kalmazken oteller ve plajlar %100 doluluk oranına ulaştı. Muğla girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bozcaada ve Antalya'da sahiller tarihi günlerden birini yaşadı.
27: Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim, güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim.
4: Kilometrelerce süren trafik çilesi bile tatilciyi durduramadı. 9 günlük tatilde sahiller doldu taştı. Bayram tatilinde Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezleri ziyaretçi akınına uğradı. Muğla girişinde trafik tamamen kilitlendi. Menteşe'den yatağına uzanan dev bir araç kuyruğu oluştu. 22 kilometrelik kuyrukta araçlar milim milim ilerledi. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça yolcuları saatlerce direksiyon başında kaldı. Yetkililerden peş peşe uyarı geldi. Trafik çilesi bitti, sahil coşkusu başladı. 28 derece sıcaklıkta Muğla plajları hınca hınç doldu. Bodrum ve Marmaris sahillerinde kelimenin tam anlamıyla adım atacak yer kalmadı. Fethiye Ölüdeniz'de ise macera tavan yaptı. Tatilciler Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçtu, teknelerle berrak koyların keyfini çıkardı. Rotayı Kuzey Ege'ye çevirenler Bozcaada'ya akın etti. Dünyanın en güzel 15 yerinden biri seçilen adada oteller %100 doldu. Yoğunluk nedeniyle ek feribot seferleri konuldu. Turizmin başkenti Antalya'da da manzara aynıydı. Konyaaltı sahilinde rüzgara rağmen yoğunluk zirve yaptı. Tatilciler denizin, sörfün ve çimlerde pikniğin tadını çıkardı.
1: Yaz buraya gelmiş yani, daha tam İstanbul'a gelmemiş. Deniz suyu abi 10 numara, denizi de tertemiz.
4: 9 günlük tatil esnafın yüzünü güldürdü. Milyonlara unutulmaz anlar yaşattı. Sahillerde bayram coşkusu tüm hızıyla sürüyor.
10: Yargıtay'dan evli kadınları, evli çiftleri yakından ilgilendiren emsal bir karar geldi. Yüksek Mahkeme, eşine ilgi göstermeyen, düzenli çalışmayan ve sürekli iş değiştiren erkeği boşanma davasında ağır kusurlu buldu.
2: Erkeklerde sorun var biraz. İlk baştaki gibi kalmıyorlar. İlk baştaki gibi kalsalar bence evlilik uzun sürer yani.
4: Yargıtay'dan milyonlarca evli çifti yakından ilgilendiren emsal bir boşanma kararı geldi. Yüksek Mahkeme evlilikte maddi sorumlulukları ve istikrarsız iş hayatını mercek altına aldı. Şartları bahane edip sürekli iş değiştiren ve eşine ilgisiz davranan koca boşanma davasında ağır kusurlu sayıldı.
8: Kadın da çalışıp kendi kazansın yani. Hep erkeğin üstüne her şeyi bırakmayı ben desteklemiyorum.
4: Eşiyle evin içinde iki yabancı gibi yaşadıklarını söyleyen genç bir kadın aile mahkemesine başvurdu. Kocasının sürekli kendisine hakaret ettiğini, kayınvalidesini suçlayarak dedikodu yaydığını ve evin hiçbir ihtiyacını karşılamadığını belirtti. Kadının en dikkat çeken şikayeti ise kocasının sürekli iş değiştirmesi oldu.
11: Gelirler çok, bu sefer yalnızlık daha çok arttı. Kişiye karşı tahammülsüzlük arttı. Boşanmalar da o derece arttı.
12: Davalı koca iddiaları reddetti. Aynı evde yaşamaya devam ediyoruz diyerek davanın reddedilmesini talep etti. Ancak aile mahkemesi kadının gerekçelerini haklı buldu.
4: Çiftin boşanmasına hükmetti. Davalı koca dosyayı temize taşıdı.
13: Kadınları korumak lazım.
14: İnsanlar pandemiden sonra özellikle çok bireyselleşmeye başladı. Herkes kendi haline çekildi.
4: Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kocanın evlilik birliğinin temel görevlerini ağır şekilde ihmal ettiğini ve eşine ilgi göstermediğini hükmederek erkeğin temiz talebini reddetti.
15: İki taraf için de haksız şeyler yaşanıyor olabilir.
4: Yargıtay erkeğin görevlerini ağır şekilde ihmal ettiğine hükmetti. Evliliğin devamına imkan vermeyecek şekilde geçimsizlik olduğunu belirtti. Emsal niteliğindeki kararla birlikte artık evine bakmayan ve istikrarsız çalışma hayatı olan eşler boşanma davalarında tam kusurlu sayılacak.
14: Bence boşanmaların evet en büyük sebebi iletişimsizlik ve iki kişinin birbiriyle yani orta noktada buluşamaması aslında.
10: Yaprak'la ekonomiye bakalım. Günaydın Yaprak.
28: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize.
10: Teşekkür ediyoruz. Hemen piyasalara bir bakalım. Sonra gündemimize geçelim.
28: Ekranlara getireceğiz. Dolarla başlayacağız. Sonra diğer yatırım araçlarına da bir göz atacağız. Dolar 45 lira 89 kuruşta. Euro 53 lira 47 kuruş civarında. Gram altında dün bu ekranda düşüşleri vermiştik. Bugün de yönü yukarı. Endeks zaten biliyorsunuz uzunca bir bayram tatiline girmişti. Pazartesi günkü veriler BIST 100 için oldukça önemli. Devam edelim çeyrek altın fiyatlarıyla. 10.973 lirada, yarım 21.946 lira ve tam 43.757 lirada. Kripto paralar ekranlara gelecek. Birazdan konuşacağız. İbre yeşili gösteriyor ama dün itibariyle görmüştük, oldukça fazla düşüş yaşandı. Hatta bu seviyeleri nereden geldi? 83 bin dolar seviyelerinden geldi Bitcoin. 73.567 dolarla yoluna devam ediyor. Litecoin 51 dolar, Ethereum 2010 dolar seviyelerinde ve Ripple'a baktığımızda 1 dolar 31 senti görüyoruz.
10: Evet, piyasalar böyleydi. Bitcoin 24 saatte %4'lük bir kayıp yaşadı. Bununla başlayalım Yaprak.
28: Yani şöyle, her ne kadar bugün ibre yeşili gösterse de hem kripto paralarda hem de altında artış var. Birazdan belki altın fiyatlarına da bakarız ama 24 saatte %4'lük bir kayıp yaşadı Bitcoin. Hatta dün biz yani yine 73 bin dolar ama biraz daha altındaki seviyeleri paylaşmıştık. 71 bin dolara kadar gerileyen bir Bitcoin görmüştük. Ripple'da da 1 dolar 28 centleri gördük dün biz. Sabah bu saatlerde hatırlatalım sevgili izleyicilerimize. Bu kayıpların da nedeni neydi? Amerika ile İran'ın birbirlerine karşılıklı saldırıları. Bir yandan anlaşma bekleniyor. Çok ciddi bir biçimde konuşuluyor. Hatta yani kamuoyuna farklı farklı bilgiler de o anlaşmanın başlıklarıyla alakalı sızdırılıyor. Bir yandan umut verici haberler pompalanıyor. Diğer yandan da işte saldırıları görüyoruz. Bunların hepsi piyasalarda güvensizlik ortamı oluşturduğu için hem altında hem de kripto paralarda düşüşleri görmüştük. Şimdi bir 6 ay daha uzatılma meselesi biliyorsunuz konuşuluyor anlaşmanın, ateşkesin. Böyle olunca da bir miktar tekrar umut ışığı yandı ve hem kripto paralarda bugün yükselişleri gördük. Hem de altın cephesinde de yükselişleri gördük. Bir yandan da tabii ki bu merkez bankalarının faiz indirim süreçlerini de ötelemelerine neden oluyor. Savaş ortamı biliyorsunuz. Yani enflasyonda tekrar o beklenmedik yukarı hareketler de geliyor savaşın başından beri. Dolayısıyla kripto paralar bunları risk olarak algıladığı için 83 bin dolar biraz daha üzerindeki seviyelerde işte bu rakamlara kadar geldi. Bakalım yolu ne olacak? Ama tabii burada ağırlıklı belirleyici haberler Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail hattından gelecek. Bunu da ifade edelim. Yeri gelmişken hemen ben altında söyleyeyim. Altında bugün gramda 6600 liranın üzerindeki seviyeler var. Serbest piyasaya baktığımızda da gram cephesinde 6700 liranın üzerindeki rakamları görüyoruz. Net rakamı da söyleyeyim ben hemen önümde açık. 6781 liralı serbest piyasada gram altın. Onsa baktığımızda da 4509 dolar seviyelerinde. Orada 4700-4800 dolar seviyelerinden bu rakamlara geldi. İşte az önce bahsettiğim nedenlerden dolayı. Gümüş dün onsu 71 dolara kadar düşmüştü. Bugün tekrar yükselen bir gümüş görüyoruz. Orada da 75 dolar seviyeleri var. Bu arada gramda da bir kez daha 115 liraları gördük biz gümüşte diyelim. Brent petrolü de hatırlatayım, orada da 92 dolarlık seviyeler var. Belki haftayı bu rakamlarla kapatırız. İyi bir haber gelirse de haftaya güzel haberlerle başlarız.
10: Peki, Amerikan ekonomisinin ilk çeyrek performansı. Amerikan ekonomisi büyük bir ekonomi. İlk çeyrekte 1.6 büyümüş.
28: 1.6 büyüdü ama şöyle söyleyelim, geçen yılın ilk çeyreğine baktığımızda orada büyüme oranı 2.1'di. Yani 2.1'in hala altında gerçekleşen ilk çeyrek büyüme rakamlarını gördük. Bunlar önemli. Ve nasıl büyüdüğüne bakacak olursak da Amerikan ekonomisi tüketime dayalı bir büyüme gerçekleştiriyor. Bunu da hemen söyleyelim. Diğer taraftan tabii ihracatın yine etkisi var büyüme rakamlarında ama İşte Mart ayında başlayan bu savaştan sonra hem enflasyon rakamlarında biz yükselişleri gördük, hem enerji fiyatlarında artışları gördük. Diğer taraftan tabii ki büyüme rakamlarında ilk çeyreği göz önünde bulundurduğumuzda etkilerini gördük.
10: Peki, Türkiye'de en çok kargo gönderen ve kargo olan ilçeler belli oldu.
28: Evet.
10: Büyük şehirler mi bunlar?
28: Büyük şehirler İstanbul. Peki şimdi İstanbul'un Tuzla ilçesinden en fazla gönderim yapılmış. Gönderi alan ilçe ise Ankara'nın Çankaya ilçesi olmuş. Yani İstanbul Tuzla'dan birçok yere demek ki çok fazla gönderi yapılıyor. Çankaya ilçesi de çok fazla sipariş veren ilçeler arasında yer alıyor ilk sırada. Bu şöyle söyleyelim, pandemiden sonra e-ticaret çok hızlandı. Siparişler genel itibariyle ürün ne olursa olsun zaten internet ortamından yapılıyor. Burada önemli husus kalitenin artırılması. Bir de tabii bu gönderilerin ulaşım sürelerinin kısaltılmış olması. 24 saatte 48 saat arasında teslim ediliyormuş. Gerçekten öyle. Biz de bir sipariş verdiğimizde zaten görüyoruz. Siz de muhtemelen yaşıyorsunuzdur. Mesela sipariş verdiniz, aynı gün bile gönderilerin yapıldığını görüyoruz. Çok hızlı bir o işleyiş var o noktada. Dolayısıyla bu veriler önemli. farklı bir ticaret tabii ki ağ yürütülüyor o anlamda da. Kalite ne kadar artarsa o kadar iyi. Ama şunu görüyoruz ki artık demek ki her şeyi biz e-ticaret üzerinden, internet üzerinden yapıyoruz.
10: Peki. Teşekkür ediyoruz Yaprak. Sağ olasın. Evet değerli izleyiciler, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim. Dönüşte yine önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız. 10 dakika ara.
9: TGRT FM Haber.
16: Şimdi reklamlar.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: Şimdi reklamlar.
5: Smokin bizim işimiz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Win Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
3: yatırım. Sıradaki şarkı bir lastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.
2: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerle karşınızdayız değerli izleyiciler. Hemen başlıklarımıza bir bakalım neler var diye sonra gündemimize geçelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in geçersiz grup başkanı sıfatıyla grup toplantısı yapmasının önünü kesecek bir hamle yaptı. CHP'li milletvekillerine talimat göndererek ben onay vermeden grup toplantısı yapılamaz dedi. Öte yandan CHP'nin 1 Haziran pazar günü yapılması beklenen parti meclis toplantısı da ertelendi. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun yarın genel merkezdeki halk buluşmasına vereceği mesajlara çevrildi. Ve AK Parti ile CHP 2 yıl sonra bayramlaştı değerli izleyiciler. Bayramın ikinci gününde AK Parti CHP'ye, CHP'ye AK Parti'ye geldi. 2024'ten sonra ilk kez bayramlaştılar. Ziyaretlerdeki en önemli gündem mutlak butlan sonrası CHP'deki son durum ve terörsüz Türkiye süreci oldu. Ve 100 yıl sonra Kerkük'e bir Türkmen bir vali atandı. İran Kerkük vilayetinde 100 yıl sonra Türkiye yeniden Türkmen bir vali seçildi. O görevi üstlenen Mehmet Seman Ağaoğlu asimilasyon politikalarının çöktüğünü belirtti. Bağdat kabinesinde de artık Türkmen bir bakan olacağını söyledi. Ve Amerika bayram dinlemedi. İran vuruldu. İran savaşında ateşkes hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit altında. Amerika Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 4 İran drone'unu ve 1 fırlatma istasyonunu vurdu. Misilleme yapan İran'da Amerikan üssünü hedef aldığını açıkladı. Ve satılamayan kurban etini et ve süt kurumu alacak. Bayram bugün 3. gün değerli izleyiciler, yarın son gün. Hala elde kurbanlıkları kalan varsa onları da et ve süt kurumu biz alacağız dedi. Her cuma olduğu gibi etiketimiz söz sizde. Söz sizde etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
3: Mutlak butlan davasının mimarı Lütfü Savaş kazandığı hukuk mücadelesi sonrası ilk kez TGRT haber ekranlarında Taksim Meydanı'nda konuştu. Şaibeli kurultayı ilişkin davayı yeniden açtığını, dava sürecini, yaşananları tek tek anlattı. Az sonra. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Kentte mehter konserlerinden ışık ve havai fişek gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Az sonra. Marmara Denizi'nde son günlerde kelimenin tam anlamıyla bir Yunus hareketliliği yaşanıyor. Sevimli canlılar kıyıya kadar yaklaşarak adeta dans etti. O görsel şölense drone kameralarına an be an yansıdı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
2: Değerli izleyiciler, bir son dakika verelim. Amerika merkezli uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'e ait New Glenn roketinin fırlatma rampasında yapılan motor testi sırasında patlama meydana geldi. Milyarder iş insanı Amazon.com'un sahibi Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amerikan merkezli uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin'e ait New Glenn roketinin motor testi sırasında korku dolu anlar yaşandı. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri istasyonundaki bir rampada gece gerçekleştirilen test esnasında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya yol açmazken çevredeki yerleşim bölgelerinde kısa süreli panik yaşandı. Şirketin kurucusu Jeff Bezos yaşanan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada tüm personelin güvende olduğunu belirterek patlamanın kesin nedenini bilmek için çok erken ancak şimdiden üzerinde çalışıyoruz. Bizim için zor bir gün. Ne gerekiyorsa yapıp uçuşlara geri döneceğiz. Buna değer ifadelerini kullandı. Blue Origin'in rakibi SpaceX'in CEO'su Elon Musk da bir geçmiş olsun mesajı yayımlayarak yaşanan kazadan ötürü üzgünüm. Umarım en kısa sürede telafi edersiniz dedi. Amerika'da bir üniversitede mezuniyet törenine Filistin bayrağıyla çıkan öğrenciye diploması verilmedi. Öğrenci Filistin bayrağını teslim ettikten sonra diplomasını alabilirken o anlarda kameraya yansıdı. I'm sorry, we
4: can't. Sahneye Filistin bayrağıyla çıktı. Öğrenciye diploması verilmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir mezuniyet töreni tartışmaya neden oldu. Görevliler törende bayrak açılmasına izin vermedi. Öğrenci kısa süre ne yapacağını bilemedi. Filistin bayrağını teslim ettikten sonra diplomasını alabildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Olay ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
2: Kazakistan'a giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16,5 milyar dolarlık bir nükleer enerji anlaşmasına imza attı. Anlaşmaya göre Rusya Kazakistan'da nükleer santral inşa edecek.
4: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin ziyaretinden günler sonra bu kez Kazakistan'a resmi ziyarette bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından havalimanında karşılanan Rus lider için başkent Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda devlet töreni düzenlendi. Görkemli törene gökyüzündeki görsel şölen damga vurdu. Tören sırasında jetler Astana semalarına Rusya bayrağının renklerini çizdi. İki lider bu anları birlikte takip ettikten sonra görüşmeye geçti. Görüşmeden iki ülke arasında nükleer enerji alanında işbirliği anlaşması çıktı. Putin ve Tokayev Kazakistan'da nükleer güç santrali inşası için 16,5 milyar dolarlık resmi anlaşmayı imzaladı. İmza töreninde konuşan Putin Rusya'nın Kazakistan'da barışçıl atom sanayisi oluşturacağını söyledi.
5: Kazakistan Cumhurbaşkanı'yla da anlaştığımız gibi bu sadece bir nükleer enerji santrali inşa etme meselesi değildir. Bu eğitim, personel yetiştirme ve benzeri süreçleri de kapsayan yepyeni bir endüstri oluşturma meselesidir.

0: Kar 6608 tona düştü. Buna rağmen gelir %56 arttı. Asıl artış kilogram fiyatında yaşandı. Geçen yıl 1.4 dolar olan fiyat bu yıl 3.16 dolara yükseldi. Böylece Türk çileği %125 daha değerli hale geldi. Türkiye çilek üretiminde dünyada 5. sırada yer alıyor. Çin, Amerika, Mısır ve Meksika'nın ardından Türkiye geliyor. Türkiye için en büyük çilek pazarı Rusya oldu. İhracatın %69'u bu ülkeye yapıldı. Rusya'yı Gürcistan, Irak ve Malezya takip etti. Hedef büyük. Bu yıl taze çilekte 50 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.
1: İkinci el otomobil almak isteyen bir kişi ekspertiz raporuyla adeta şoke oldu. 2015 model diye satılan otomobilin ön kısmının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı.
0: İkinci el piyasasının korkulu rüyası haline gelen toplama araç gerçeğine bir yenisi daha eklendi. Konya'da otomobil almak isteyen bir vatandaş satıcısının değişeni yok dediği 2015 model otomobili ekspertize götürdü. Araç toplama çıktı.
2: Ön üç parçanın 2011 model bir araca ait olduğu, kılıç saçlarının kesilmiş olduğu, bu araca ön geçme dediğimiz tabirle ekleme yapılmış olduğu tarafımızca tespit edildi.
0: Aracın alt kısmında kesme ve kaynak izleri olduğunu belirledi. Detaylı kontrolde ise otomobilin ön bölümünün 2011 model başka bir araçtan alınarak eklendiği ortaya çıktı.
3: Bak şu kısımdan böyle ortadan kesme mevcut. Buradan geliyor, arabaya ön geçmiş. Buradan çaprazlama almışlar ve bu kısımdan böylece biri ile beraber kesmiş.
0: Hazırlanan raporda aracın sadece ön bölümünün değil toplam 5 farklı parçasının da değiştirildiği tespit edildi. Otomobil başka otomobillerden alınan parçalarla yeniden bir araya getirilmiş, aracın arka kısmı 2015 model bir otomobile aitken ön tarafının başka bir otomobilden kesilip kaynatıldığı belirlendi.
3: İki arabadan bir araba.
0: Konya'daki toplama araç gerçeğinden sonra ikinci el otomobil alacak olanları bir tedirginlik sardı.
1: Düzce'de belediye otobüsü şoförü araçta rahatsızlanan 35 haftalık hamile yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
0: Yolcusu rahatsızlandı. İstikameti hastane oldu. Direksiyonu kırıp acilin yolunu tuttu. Görüntüler Düzce'den. Belediye otobüsüne 35 haftalık hamile kadın bindi. Bir anda fenalaştı. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Şoför Yaşar Kemiksiz yolcuların uyarısıyla aracı durdurdu. Ardından durumun ciddi olabileceğini anlayınca yönü değişti. Güzergah dışına çıkıp hastaneye sürdü. Sağlık ekibiyle yolda sürekli görüşen şoför geldiği hastane girişinde kadın yolcuyu sağlık personeline teslim etti. 35 haftalık hamile olduğu öğrenilen kadın hastanede tedavi altına alındı.
4: Rahatsızlandı, ben de acile getirdim. Bacı yapacak bir şey yok.
1: İstenmeyen arama ve mesajlar vatandaşı bunaltmaya devam ediyor. Kamu Denetçiliği Kurumu da bu noktada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ilave tedbirler alınması yönünde tavsiyede bulundu.

0: Nereden numarayı buluyorlar onu da anlamıyorum ki. Sonuna kadar arıyorlar, hiç bıkmıyorlar da abim. İşim var diyorum, meşgul atıyorum, hala devam ediyorlar. Anlamıyorum ki ben böyle.
1: Gece uyandırıyor seni, uyuyamıyorsun ondan sonra.
2: İstenmeyen mesajlar ve yasa dışı bahis sitelerinden gelen aramalar vatandaşın kabusu haline geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu vatandaşın sabrını taşıran bu mesaj trafiğine dur demek için harekete geçti.
3: Bıktırıyor maalesef. Engellesem de yine aynı mesajlar geliyor. Bilmem ne davanız başlamıştır diyerek veriyor. Devletten de kontrol ediyorum. Bir şey yok, sonra numarayı internete yazıyorum. Dolandırıcı çıkıyor.
2: Gelen yoğun şikayetleri değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na acil bir çağrıda bulundu. Bu mesajların engellenmesi için ilave tedbirler alınması yönünde tavsiye kararı verdi.
4: Yapacak bir şey bulamıyorum. Engellesem de başka bir numaradan devam ediyorlar buna.
2: Farklı numaralardan sürekli tanıtım ve kumar mesajları alan bir vatandaş, önce kullandığı operatörün kapısını çaldı. Buradan sonuç alamayınca numaraları E-Devlet sistemi üzerinden tek tek engellemeye çalıştı. Ancak ne yaptıysa yasa dışı

0: bahis sitelerinden gelen taciz mesajlarının önünü alamadı. Çareyi kamu denetçiliği kurumuna başvurmakta buldu.
1: 850'ler yok, hiç böyle artı 90, genelde sanal bahis ağa düşürmeye çalışıyorlar. Kaç defa başıma geldi, mahkemeye vereceğim deyince telefonu yüzüme kapattılar.
0: Başvuruyu inceleyen kurum mağdur vatandaşın yasa dışı bahis veya sanal kumar oynamadığını tespit etti. İletişim bilgilerinin yasa dışı yöntemlerle ele geçirildiğini vurguladı. BTK'ya ilave teknik ve idari önlemlerin devreye alınması tavsiyesinde bulundu.
2: Bu telefonları bu şirketlere kim veriyor?
3: Kurban Bayramı'nda kavurmalar, baklavalar, tatlılar sofraları süslüyor. Ancak bunları tüketirken dikkat etmek lazım. Eğer etin ve tatlının dozunu kaçırırsanız sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Uzmanlar bunun için dengeli bir öğün hazırlanmasını öneriyor.
4: Her öğünde yüksek miktarda et tüketimi kesinlikle yapılmamalı.
0: Kurbanlar kesildi, etler pay edildi, kavurmalar sofraları süsledi. Ancak aşırı et tüketimi bazı rahatsızlıklara davetiye çıkarabiliyor.
4: Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarımız, kalp rahatsızlığı olan, koroner arter hastalığı olan hastalarımız ve diyabetik hastalarımızın Kurban Bayramı'nda et tüketimine oldukça dikkat etmeleri lazım.
0: Uzmanlar her öğünde et yenmemesi gerektiğini belirtiyor. Öğünlerin çeşitlendirilmesi gerekiyor.
4: Yüksek kalorili yiyecekler, eşlik eden yüksek miktardaki tuz, her öğünde et tüketimine bağlı olarak alınan yüksek miktardaki protein, ona eşlik eden kuyruk yağı tüketimleri gibi durumlar oldukça tehlikeli durumlara sebep olabiliyor.
0: Etin pişirilme şekli de sağlık açısından oldukça önemli.
4: En önemli noktalardan bir tanesi etin pişirilmesi. Özellikle çok yüksek sıcaklıklarda, yani kızartma şeklinde, kavurma şeklinde tüketilen etlerde ortaya çıkan bir takım zararlı maddelerin de insan sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalı. En sağlıklı pişirme yöntemi olarak haşlama önerebilirim.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in geçersiz grup başkanı sıfatıyla grup toplantısı yapmasının önünü kesecek bir hamle yaptı. CHP'li milletvekillerine talimat göndererek "ben onay vermeden grup toplantısı yapılamaz" dedi. Öte yandan CHP'nin 1 Haziran pazartesi günü yapılması beklenen parti meclisi toplantısı da ertelendi. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun yarın genel merkezdeki halk buluşmasında vereceği mesajlara çevrildi.
5: Her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından bir oldu bitti yaparak grup başkanı seçildiğini ilan etmişti. Bu sıfatıyla da grup toplantılarını kendisinin yapacağını söylemişti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ekibi meclise yazı gönderdi. Özel'in grup başkanlığının geçersiz olduğunu bildirdi.
5: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim bugüne kadar. Hayır. Ama yargı diyor. Yargı söylüyor bunu.
0: Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi. CHP'li vekillere talimat gönderdi. Grup toplantısının zamanı ve içeriği konusunda henüz bir tarih belirlemediğini söyledi. Kendisinin belirlemediği bir grup toplantısının gerçekleşemeyeceğini belirtti. Yani Kılıçdaroğlu ilan edene kadar CHP grup toplantısı yapılamayacak.
6: Onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
0: 1 Haziran pazartesi günü Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılması beklenen parti meclisi toplantısı da ertelendi. Gerekçe olarak parti meclisi üyelerinin göreve geldiklerine ilişkin tebligatı almamaları gösterildi. Toplantı tarihinin de daha sonra belirleneceği ifade edildi. Kılıçdaroğlu bayramın ikinci gününü de konutunda geçirdi. Hem çalışmalarına devam etti hem de kendisini ziyarete gelenlerle bayramlaşmak için bahçeye indi. Gürsel Tekin de konuta gelen isimler arasındaydı.
7: Tabii ki kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde süreci bitirmek istiyoruz.
0: Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta, yani bayramın son günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Orada adeta bir gövde gösterisi yapacak. Hem mutlak butlan sürecinde yaşananlar hem de CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
5: Halkın da partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım.
0: Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluğa, rüşvete, ahlaksızlığa bulaşanlardan CHP'yi temizleyeceğini ilan etmesi bekleniyor. Ayrıca mutlak butlan kararı sonrasında partiye sahip çıkmak için görevi üstlendiğini anlatacak. Yargıtay'daki temyiz süreci tamamlandıktan sonra da kurultay takvimini ilan edeceğini açıklayacak.
5: Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır.
0: Öte yandan Kılıçdaroğlu amcasının vefatı nedeniyle taziye dileklerini bildirmek üzere Özgür Özel'i telefonla aradı. Ancak ulaşamayınca taziye mesajı gönderdi.
3: Mutlak butlan davasının mimarı Lütfü Savaş kazandığı hukuk mücadelesi sonrası ilk kez TGRT Haber ekranlarında Taksim Meydanı'nda konuştu. Şaibeli kurultaya ilişkin davayı neden açtığınız, dava sürecini, yaşananları tek tek anlattı.
8: Şimdi böyle bir siyasi parti, Cumhuriyet'in kurucu partisi, bugüne kadar böyle bir leke almamış parti. Partide gerçekten böyle şaibeli kurultay olmuşsa bu ortaya çıksın istedim. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınma davası. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç hukuk davası.
9: İptal edilen 38. kurultaya ilişkin davayı neden açtığını işte bu sözlerle açıkladı. Şaibeli değişikliklerin milli güvenlik sorununa dahi yol açabileceğini söyledi.
8: Ama şaibe bulaştıran arkadaşlarımız varsa ayıklansın ve partimiz tertemiz yoluna gitsin diye bu şeyi açtım. İllegal insanlar parasıyla bir partideki insanları satın almak şekilde o partiyi ele geçirip siyasi iktidar da olabilir. Bu kesinlikle milli güvenlik sorunundan başka bir şey olamaz bu yani.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan davasının mimarı Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş kazandığı hukuk mücadelesi sonrası ilk kez Taksim Meydanı'nda konuştu.
8: Delegelerin konuştuğu şeylerin bir kısmına şahit olduk. Bu nedenle ben açtım. Ya yani bu bir bireysel mesele değil. Bu ilkesel bir mesele.
9: Açılan davadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadığını söyledi.
8: Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 ay sonra görüştüm. Onun haberi yoktu.
10: Dava açtıktan sonra?
8: Kesinlikle haberi yoktu. Samimi söylüyorum. 2 ay sonra görüştüm.
10: Ne dedi?
8: Birkaç arkadaşımla konuşup öyle açtım.
9: Kurultayda nasıl şaibe olduğunu anlattı.
8: Normalde 3 saat geçmesi lazım en az. 2 tane oturum arasında, 2 seçim arasında.
10: Usul olarak diyorsun.
8: Usulde sıkıntı vardı. Ekrem Bey işte o ili terk edememesine rağmen ili terk edip buradaki İstanbul'a gelmesi, yarışlara gelmesi, evler verilmiş denirdi, işe adam verilmiş, pavyonlarda benim partim işte meze olarak kullanılmış, yani tabir caizse insanlar para alışverişlerini söylüyor.
9: Kurultay'da dağıtıldığı iddia edilen paraya ilişkin de konuştu.
8: Bu kadar para nereden geldi? Kimler aracılığıyla geldi? Bu para temiz mi, kirli mi? Acaba yurt içinden mi, yurt dışından mı? O lideri oraya getirenler kimler, ona bakmak lazım. Liderin kadrosuna bakmak lazım.
9: Davayı kişisel hırsları için açmadığını kesin bir dille söyledi.
8: Seçimden sonra açmadım. Beni attıklarından sonra da açmadım. Beni attıklarından herhalde 6 ay sonra falan açtım. Eğer bir intikam hırsıyla, kişisel intikam hırsıyla olsaydı ben o zaman açardım bu davayı.
9: Mutlak butlan kararından sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü dile getirdi.
8: Yok, görüştüm ben, 2 defa görüştüm. Aramadı, ben görüştüm.
9: Özgür Özel ve ekibinin ise dava sürecinde kendisine ulaşmadığını söyledi.
8: Bu davanın muhatapları aramadı Fatih Bey, ama eş dost işte partili arkadaşlarımızın ricası.
10: Yapma diyenler oldu mu? Baskı kuranlar oldu mu?
8: Yok, ben zaten yaptığımdan sadece eşimin haberi vardı yani.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar toplanması gerektiğine vurgu yaptı.
8: Bu kadar sıkıntılı dosyalar 8 ay önce, seçimden 8 ay 7 ay önce ortaya çıkartılırdı. Cumhuriyet Halk Partisi sokağa çıkamazdı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar derlenip toparlanması ve atağa kalkma imkanı oldu.
3: Bayramın ikinci günü siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşandı. Heyetler genel merkezler arasında mekik dokudu. AK Parti ve CHP 2 yılın ardından ilk kez bayramlaştı. Ziyaretlerdeki en önemli gündem başlığı mutlak butlan sonrası CHP'deki son durum ve terörist Türkiye süreci oldu.
11: Çok teşekkür ederim.
12: Şöyle buyurun başkanım.
0: Bayramın ikinci günü partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan tartışması ve terörsüz Türkiye süreci ziyaretlerin en önemli başlığıydı. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi iki yılların ardından ilk kez bayramlaştı.
11: Biz de sizleri AK Parti Genel Merkezimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Gerçekten Türkiye'nin özlediği manzaralar.
12: Kurban yakınlaşma demek.
11: Evet.
12: Birbirimize de yakınlaşacağız. Yakınlaşmamız gerekiyor.
0: Üç bayramın ardından AK Parti heyeti de CHP'yi ziyaret etti.
13: Yeni yönetimimiz hayırlı olsun.
14: Teşekkür ederiz.
13: İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz.
14: Bir siyaset kurumu yani kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı olmaktan öteye daha çok ülkenin, vatandaşın sorunlarının çözümü için çabalasa, gaye gösterse sonuçta çözüm işi, siyaset işi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti buluşmasında da gündem mutlak butlan tartışmalarıydı.
15: Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir. Genel Başkanımız da bu konuda gerekli açıklamaları, tembihlerde, telkinlerde bulundular.
0: Ziyaretlerdeki en önemli gündem başlıklarından birini de terörsüz Türkiye süreci oluşturdu. AK Parti DEM buluşmasında ağırlıklı olarak bu konu konuşuldu.
11: Silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi ve bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi, yasaların çıkarılması, demokratikleşme adımlarının atılması bunlar çok önemlidir, çok değerlidir. İlerlemenin sağlanacağına biz inanıyoruz.
16: Hükümet erkinin bu yol haritasını bir an önce artık hayata geçirilmesi beklentisi içerisindeyiz, umudu içerisindeyiz. Daha güzel bayramların kutlanabilmesinin vesilesi olacak. Evet.
0: Buluşmaların en önemli gündem başlıklarından birisi de terörsüz Türkiye süreciydi.
14: Terörsüz Türkiye'de artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah.
0: Evet. Öte yandan İyi Parti ve DEM Parti son gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi'ne bayramlaşmaya gitmedi.
3: Bir son dakika verelim değerli izleyiciler. Rusya'ya ait bir drone Romanya'nın Galati kentinde bir apartman binasına çarptı. İki kişi yaralandı. Drone Ukrayna sınırına yakın bir konut binasının çatısına da isabet etti. Aynı anda Rusya Tuna Nehri'nin karşısında yakın Ukrayna liman kenti İsmail'e de saldırıyordu. Romanya ordusu acil durum üzerine hedeflere müdahale yetkisiyle 2 adet F-16 savaş uçağı ve 1 helikopter havalandırdı. NATO sözcüsü de Rusya'yı kınadı değerli izleyiciler. Tekrar edelim, Rusya'ya ait bir drone Romanya'nın Galati kentinde bir apartman binasına çarptı. İki kişi yaralandı. Drone Ukrayna sınırına yakın bir konut binasının çatısına da isabet etti. Aynı anda Rusya Tuna Nehri'nin karşısında yakın Ukrayna liman kenti İsmail'e de saldırıyordu. Romanya ordusu hemen 2 adet F-16 savaş uçağını ve...
17: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.

0: Havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 15. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde bulunduğu bir sırada Bizanslı Albay Fedon tarafından kaçırılır. Bizanslılar, kendilerini çepeçevre kuşatma altına alan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaya karar verirler. Bütün bunları bilen Karaca Gazi ise çocuğu kurtarmak için silah arkadaşı İbrahim'le birlikte Fedon'u yakalamak üzere Bizans'a gider. Çok geçmez İbrahim, Ümran ismiyle saray muhafızalığına girmeyi başarır. Diğer yandan Fedon, imparatora ait zimmetine geçirdiği çok miktarda altınlarla birlikte sakladığı manastırdan çocuğu da alarak gizlice Vatikan'a kaçar. Papaya, çocuğun Bizans imparatorunun yeğeni ve tahtın da varisi olduğunu söyleyip 500 altına satar. Papa, satın aldığı Halil'i bir Katolik Hristiyan olarak yetiştirilmek üzere bir kiliseye teslim eder. Bir taraftan çocuğun Fedon tarafından tekrar kaçırıldığını öğrenen Karaca Gazi, Fedon'un peşinden gemiyle Cenova'ya giderken yolda deniz korsanlarının baskınına uğrayarak esir alınır. Diğer yanda Bizans sarayında Ümran ismiyle tanınan İbrahim ve binbaşı Andrea da Fedon'un çaldığı altınları ve kaçırdığı çocuğu kurtarmak için Cenova'ya giderler.
1: Kaptan, Cenova'ya kadar bir yer istiyorum. Ücreti her neyse ödemeye hazırım.
2: İzin kağıdın var mı?
1: Hayır, ama mutlaka gitmem gerekiyor.
2: Pekala, 20 altın vereceksin.
1: Çok değil mi?
2: İzin kağıdı getirirsen 16'ını ödersin. Unutma ki kaçak yolcusun. Askerler arama yaparsa başım derde girebilir.
1: Tamam, pekala, 20 altın vereceğim. Buyur.
2: Bizanslı mısın sen?
1: Evet.
2: Adın Fedon mu?
1: Yo, bunu da nereden çıkardın? Neden adım Fedon olsun ki?
2: Bizans askerleri her tarafta onu arıyorlardı, onun için sordum.
1: Fedon'u tanırım. Kendisi albaydır ve benden de bir hayli yaşlıdır.
2: Evet, tarife pek uymuyorsun.
1: Onun hakkında size verilen emir nedir kaptan?
2: Çok kötü. Yakalanırsa öyle sanıyorum ki asılacak. Herhalde imparatorumuzu kızdıracak bir şeyler yapmış olacak.
1: Olabilir, bilmiyorum.
2: Bir defasında Cenova'ya kaçarken yakalanmış. Zindana atmışlar ama oradan da kaçmış. Şimdi yeniden arıyorlarmış.
1: Nasıl olmuş bu iş?
2: İzin kağıdı olmadan bir Ceneviz gemisine binmiş. Ama kendisini gören mi olmuş, ne olmuş? Askerler gemiyi durdurmuş, kendisini yakalamışlar.
1: Madem ki daha önce gemide yakalanmış, herhalde bu sefer karayoluyla kaçmıştır.
2: Haklısın, benim de aklıma aynı şey geldi. Neden ikinci sefer gemiye binip de yakayı ele versin ki?
3: Hey sen tayfa! Aval aval bakacağına palamarı çöz! Kör müsün? Denize açılmaya hazırız!
4: Tamam çözüyoruz.
3: Söylenme. Yanına gelirsem kafanı kırarım. Hareket edin biraz. Uyuşuk herifler. Kımıldayın. Forsaların başına sürüyün. Kürek çekmeye hazırlansınlar. Gözlü kuleye çıksın. Hadi acele edin.
1: Sen bayağı sert bir adam mısın be kaptan?
2: Deniz insanı böyle yapıyor. Bu adamlara biraz iyi davranırsan hemen tepene çıkarlar. Sen de git boş kameralardan birine yerleş.
1: Sanırım doğru yoldayım. Fedon daha önce Ceneviz gemisiyle kaçmaya kalkıştığına göre niyeti Cenova'ya gitmekti. Yine Cenova'ya gittiğine eminim.
2: Ne düşünüyorsun Bizanslı?
1: Hiç. Denize bakarken dalmışım. Hep böyle durgun mudur?
2: Hayır. Hava güzel de ondan. Fırtına çıktığı zaman ayakta duramazsın.
3: Sen! Hayvan herif! Ne yatıyorsun öyle? Güverteyi paspas yapsana!
5: Tamam. Yaparım. İlla da hakaret etmem mi gerekiyor?
3: Kapa çeneni yoksa suratını dağıtırım senin! Ne diyorsam onu yap!

0: Deniz affet. Kaptanı denize atın.
1: Kimsenin dışarı çıkmasına
2: ha? Neler oluyor? Gemide isyan mı çıktı yoksa?
0: Evet evet.
2: Evet, bir şeyler olmuş. Dışarı çıkıp bakayım.
0: Kamaradan çıkmak yasak, içeri gir.
2: Niye? Ne oldu?
0: Gemiyi ele geçirdik. Çıkan hemen öldürülecek.
2: Niye isyan ettiniz?
0: Kaptan kötü davranıyordu. Sonunda cezasını buldu. Artık gemi bizim.
2: Kaptana ne oldu?
0: Köpek balıklarına yem oldu.
2: Peki bize ne olacak şimdi?
0: Hepiniz bizim esirimizsiniz.
2: Esir miyiz?
0: Evet, gir içeri.
2: Peki kaç kişisiniz ki bu gemiyi yürüteceksiniz?
0: 60 kişiyiz. Gir hadi, çok konuştun yoksa?
2: Tamam, tamam girdim. Bir bu eksikti. Çocuğu kurtarayım derken ben de esir oldum. Ne yapacağım şimdi, az da değil, 60 kişilermiş. Hadi karşı çıktım diyelim, birkaçını öldürürüm ama onlar da beni öldürür. Ne olacak şimdi? Acaba onlardan yana gözüksem kurtulabilir miyim?
3: Hey sen!
2: Efendim?
3: Üzerinde ne kadar para varsa sökür bakalım.
2: Hemen. Al kese burada. Doğrusu geminin idaresini ele geçirmekle çok iyi yapmışsınız.
3: İyi yaptık tabii. Zalimlerin sonu her zaman ölümdür. Sen kaptanın nesi oluyorsun?
2: Ben mi? Hiçbir şey olmuyorum tabii ki, bir yolcuyum.
3: Yalan sadece. Söyleme. Kafanı kırarım. Hep onunla beraberdin.
2: Ben Bizanslıyım, o da Cenevizli. Nasıl onun yakını olabilirim ki?
3: Kaç altın var bu kesede?
2: 300 altın kadar.
3: Arayın şunun üstünü.
0: Peki reis. Üstünde başka bir şey yok.
2: Söylemiştim size. İyi yaptınız kaptanı gebertmekle. Kaç defa ona tayfalara kötü davranıyorsun diye söylemiştim, ikaz etmiştim. Gemide çok fazla tüccar malı var. Bunları sattığınız zaman büyük bir servet kazanırsınız.
3: Kes! Senden akıl almaya ihtiyacımız yok.
2: Kızmayın canım. Biraz bu işlerden anladığım için söyledim. İsterseniz beni de aranıza alabilirsiniz. Vurgundan filan pay da istemem. Kolum bacağım kuvvetlidir. İşinize yararım.
3: Kolum bacağın kuvvetli öyle mi?
2: Kuvvetlidir. Her çeşit silahı da gayet iyi kullanırım.
3: Duydunuz mu arkadaşlar? Kolu bacağı iyi tutuyormuş. Bunun gibisine ihtiyacımız var. Alın şunu forsaya koyun, kürek çeksin.
2: İyi ama...
3: Sakın bize karşı gelmeye kalkma. Bu senin zararın olur.
2: Peki...

0: Ya Rabbi bana yardım et. Orhan Bey'imizin oğlu bilinmeyen bir yerde, ben de isyancıların elindeyim. Hem hürriyetimi hem de paramı kaybettim. En kötüsü de bu fırsatlıktan ne zaman kurtulurum bilemiyorum.
1: İmran, senin ne işin var burada? Yoksa Bizans'tan mı kaçtın?
2: Ne kaçması binbaşım? Beni sana yardımcı olarak gönderdiler.
1: Senden başka gönderecek kimse bulamadılar mı?
2: Beni istemiyorsanız bir kağıda yazıp verin bana. İlk gemiyle geri döneyim.
1: Bizans'tan kaçmadığını nereden bileyim? Seninle ilgili General Phoebus bir yazı göndermedi mi?
2: Gönderdi. Buyurun.
1: Binbaşı Andrea, sana İmran'ı yardımcı olarak gönderiyorum. Ona her bakımdan güvenebilirsin. Evet, imza generalin. Doğru söylemişsin. Peki Aristo nerede?
2: Bunu ben nereden bileyim? Herhalde Bizans'ta olmalı.
1: Senin buraya gönderildiğinden haberi yok mu?
2: Muhafız bölüğünde işe başladığımdan bu yana onu hiç görmedim binbaşım. Daha önce de söylemiştim size. Benim onunla bir ilgim yok.
1: Pekala, öyle olsun. Yanımda senin gibi eli silah tutan birinin olmasına yarar var. Üstelik Fedon'u da tanıyorsun, öyle değil mi?
2: Evet, bir kere görmüştüm.
1: Yalnız şunu peşin peşin söyleyeyim. Onu gördüğün ya da bulduğun anda bana haber vermeden Aristo hesabına temizlemeye kalkarsan külahları değişiriz İmran.
2: Ben Aristo'nun değil, sizin hizmetinizdeyim binbaşı Andrea. Aylığımı o değil siz veriyorsunuz. Neden ona hizmet edeyim ki?
1: Eğer burada bana sadakatle hizmet edecek olursan sonunda sen kazançlı çıkarsın. Aylığın hızla artar, subay bile olursun.
2: Benim istediğim de bu zaten.
1: Buradaki görevimizin ne olduğunu biliyorsun. Osmanlı çocuğunu kaçıran Albay Fedon'un buraya gelmiş olduğunu veya gelmek üzere bulunduğunu tahmin ediyoruz. Onu bulmak için de elimizden geleni yapacağız.
2: Biliyorum, general bunları söylemişti.
1: Şehri iyice gezip her tarafını gözden geçirmemiz gerekiyor. Yarından itibaren seninle beraber dolaşacağız.
2: Emredersiniz.
1: Kendine kalacak bir yer buldun mu?
2: Hayır, gemiden iner inmez size geldim.

0: Benim kaldığım anda yan oda boş. Orasını senin için tutalım.
1: Siz bilirsiniz.
0: Şehir bir sürü serseriyle dolu. Gece vakti buralardan geçmek bile bir mesele. İnsanı hem soyup hem de bıçaklıyorlarmış.
1: Benim için fark etmez. Biliyorsunuz elim kolum tutar.
0: Hı hı. Ne kadar güçlü, kuvvetli ve cesur olduğunu biliyorum. Ama yine de kendine dikkat etmelisin. Gel, şimdi bir aşçıya gidip karnımızı doyuralım.
1: Binbaşım, albayı sadece çocuğu kaçırdığı için mi arıyoruz?
0: Hayır. O namussuz aynı zamanda öldürülen generalin servetini de çaldı. General Ragas'ın ne kadar zengin olduğunu bilemezsin İmran. Ama ölümünden sonra evinde bir altın bile bulunamadı. Fedon onun en yakın adamı ve sırdaşıydı. Paralarını nerede sakladığını, nerelerde işlettiğini sadece o biliyordu. Anlıyorsun beni değil mi?
1: Evet, anlıyorum.
0: Albayı buraya kaçarken ilk seferinde ben yakaladım. Üzerinde ancak 20 altın vardı. Parasının nerede olduğunu sorduğum zaman bunların hepsini fakirlere dağıttığını söyledi.
1: Yalan söylemiş. Öyle bir herif kimseye para dağıtmaz.
0: Bak sen bile onun nasıl biri olduğunu anlamışsın. Tabii ki yalan söylüyordu.
1: Ama üzerinden de 20 altından başka çıkmadı diyorsunuz. Peki esas servetini ne yapmış?
0: Mutlaka başka bir vasıtayla buraya göndermiş olduğunu tahmin ediyorum. O Ceneviz valisi var ya, işte onun eliyle. Çünkü Fedon aynı zamanda onun casusuydu.
1: Eğer dediğiniz gibi ise Fedon mecburen buraya gelecektir.
0: Buna adım gibi eminim. Sen gelmeden önce şehirde küçüklü büyüklü ne kadar han varsa hepsini dolaştım. Ama hiçbir netice alamadım.
1: Fedon çok kurnaz biri binbaşım. Peşine düşüldüğünü tahmin etmiştir. Eğer buralardaysa hakiki ismiyle bir handa kalacağını sanmıyorum.
0: Bu benim de aklıma geldi. Ama ya çocuk? Onu ne yapacak?
1: Bakalım çocuk hala yanında mı?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Albay yanında bir çocukla dolaşacak kadar aptal olamaz. Çocuğu mutlaka bir yere saklamıştır ya da emanet etmiştir.
0: Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Haklısın. Neyse biz yine de aramalara devam edeceğiz.
1: Aklıma bir şey geldi. Aristo birlikte Bizans'a gelirken bana sık sık Fedon'dan söz etmişti. Bu arada onun kumara olan düşkünlüğünü de söyledi.
0: Ne var bunda?
1: Bizans'ta olduğu gibi burada da çok sayıda batakhaneler, kumarhaneler olmalıdır. Acaba albayı buralarda arasak nasıl olur?
0: Harika olur derim. Hemen bu gece aramaya başlayabiliriz. Geçenlerde bir Bizanslı'nın çalıştırdığı kumarhaneye gitmiştim. İlk olarak ona gidelim. İşte sözünü ettiğim Bizanslı'nın sahibi olduğu kumarhane burası.
1: Amma da kalabalıkmış ya. Millet kumara ne düşkünmüş böyle.
0: Hı hı. Sahibi de şu bize doğru gelen şişman adam. Ağzını bir arayalım bakalım.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sizin de bizim gibi Bizanslı olduğunuzu duyduk, doğru mu?
2: Evet doğru.
0: Kaç yıldır buradasınız?
2: 10 yıl oldu. Siz ne zaman geldiniz?
0: 6 ay oluyor.
2: Ne iş yapıyorsun?
0: Ticaret yapıyorum. Bindiğim gemi bir kayaya bindirince burada kaldım. Tamiri bitince geri döneceğim. O zamana kadar da gezip tozuyorum.
2: Kumarda talihin varsa burada oynayabilirsin.
0: Bizans'tan gelen oyun meraklıları herhalde buraya uğrarlar, öyle değil mi?
2: Uğrayanlar oluyor tabii. Neden sordun?
0: Benim bir ortağım var, oyuna da düşkündür. Belki gelmiş beni bulamamıştır. Olur ki buraya devam eder diye düşündüm.
2: Ortağın adı ne?
0: Fedon.
2: Fedon. Hayır, bu isimde hiç kimseyi tanımıyorum.
0: Bunlar da kim?
2: Serseriler. Bu bölgenin belalıları. Sakın bunlarla zar atmayın. Memleketli mi olduğunuz için söylüyorum.
0: Neden?
2: Bunlar Cenevo'nun en edepsiz kabadayılarıdır. Parası olan bir kumarbaz gördüler mi hileli zarla bütün parasını çekerler. Üstüne de dayak atarlar.
0: Peki karakola şikayet etmiyor musun?
2: Kaç sefer ettim. Ama bunların başında bulunan kişi aynı zamanda çok nüfuzlu. Asil bir kimsenin yoldan çıkmış Alfonso adındaki oğlu. Kimse ona bir şey yapamıyor. Yanındaki serseriler de onun fedaileri. Alfonso'nun bir işareti üzerine kim olursa olsun hemen tepederler.
3: Nasılsın bakalım büyük hırsız? Bugünün manasını biliyor musun?
2: Hayır asilzadem.
3: Bunu bilmediğin için güzel bir dayağı hak ettin o zaman. Ama bir de yanındakine soralım bakalım. Kim bu adam?
2: Bizans'tan yeni gelmiş bir müşteri.
3: Söyle bakalım ahbap. Bugünün manası ne? Eğer bilmezsen arkadaşlarım sana güzel bir sopa çekecekler.
0: Aman asilzadem, şaka yapıyorsunuz galiba. Ben nereden bileyim bugünün manasını?

0: olsun. Ben söyleyeyim. Bugün benim doğum günüm. Aha. Ama bilemediğin için önce şu kumarhanenin sahibi, sonra da sen bir güzel sofa yiyeceksiniz. Çocuklar durmuş şunları.
1: Hop hop hop hop hop hop. Durun bakalım. Adam dövmek o kadar kolay mı?
2: Sen karışma delikanlı.
1: Ah lafa bak. Senin doğum gününü bilmeyen dayak yiyecek öyle mi? Bre, sen devlet başkanı mısın, imparator musun, züppe herif?
3: Delikanlı lütfen sen karışma.
0: Sen karışma patron. Dayak yemek için sabırsızlanan bu adamı bekletmeyelim.
1: Eğer gücünüz yetiyorsa dövün bakalım. Hadi ne duruyorsunuz?
0: Dövün şu edepsizi. Vücudunda bir tek kemik bırakmayın.
4: Başüstüne Alfonso. Şimdi görürsün. Hadi arkadaşlar.
1: Neden arkadaşlarından önce sen topluyorsun yumruğu ha? Al bakalım.
4: Görürsün.
1: Sizin delikanlılığınız bu kadar işte. Alın bakalım lan.
3: Gözlerime inanamıyorum. Bir anda üç kişiyi yere serdi.
1: Gelelim sana. Senin doğum günündü değil mi Beyzade?
0: Evet.
1: Şimdi senin doğum gününü kutlamayacak olursak darılacaksın bize. Hazır mısın bakalım hediyeni almaya ha? Al bakalım.
0: Kızım.
1: Acele etme, acele etme. Hediyelerin bitmedi daha. Şimdi de dişlerini kıracağım.
0: Dur yapma, dur vurma, merhamet et.
1: Yani aman mı diliyorsun?
0: Evet, aman diliyorum.
1: Pekala. Biz de aman dileyene kalkmaz. Şimdi al arkadaşlarını defol buradan. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Hadi ne diyorsam onu yap.
0: Hemen hemen. Hadi kalkın çocuklar gidiyoruz.
5: Hadi. Aferin sana müthiştin.
3: Fevkalade fevkalade. Seni tebrik ederim delikanlı. Artık bir daha buraya uğrayacaklarını sanmıyorum çünkü rezil oldular.
1: Kim bu Alfonso dediğin züppe?
3: Babası hem zengin hem de itibar sahibi. Sana bir teklifte bulunabilir miyim?
1: Neymiş bu teklif?
3: Burada haracımı yiyen daha birkaç it var. Onları da kaçırtmanı istiyorum. Bu zahmetine karşılık sana her istediğini veririm.
5: Buna imkan yok. Ama sık sık geliriz buraya.
3: Yoksa bu yiğit senin arkadaşın mı?
5: Evet. Bizans'tan buraya kendisiyle beraber geldik. Hadi iyi geceler.
3: Dur. Arkadaşın adını söylemedin.
5: Adı Midas. Evet, onun adı Midas.
3: Midas. Bir Bizanslı olarak seninle gurur duyuyorum Midas. İnan ki şöhretin Cenova'nın kabadayı çevresinde kısa zamanda yayılacaktır.
1: Buranın bütün kabadayıları böylesine kofsa mesele yok. Hadi gidelim artık Andrea.
5: Çok yamanmışsın İmran. Adamları bir dakika içinde darmadağın ettin. İlk defa bir dövüşünü görüyorum. İyi ki seni yanıma göndermişler.
6: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 15. bölümünü dinlediniz. 16. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.
7: Şimdi reklamlar.
8: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamıza Yücel bizimle birlikte, ben Hülya. Bayramın 3. günü sabahından herkese en güzel dileklerimizi gönderiyoruz. Evlerinde sevdikleriyle birlikte aynı sofrada buluşmuş olanların bayramı bir kez daha mübarek olsun. Belki de buluştuğunuz yer aslında hep olmak istediğiniz yer. Zaman, mekan, bazen çalışmak zorunda olmamız, bazen eğitim bizi olmak istediğimiz yerin uzağına götürebilir. İşte bayramlar bu mesafelerin, bu engellerin, bu zorunlulukların kalktığı ve insanların gerçekten olmak istediği yerde olduğu günler. Bir kez daha bayramınızı tebrik ediyoruz. Önde Profesör Doktor Oğuz Özyaralı ağırlayacağız ve kurban etine nasıl dokunmalıyız, nasıl işlemeliyiz, onu nasıl değerlendirmeliyiz, bunları konuşacağız. Kurban Bayramı boyunca bize pek çok yerden, farklı farklı kaynaklardan et gelecek belki de. Bunları nasıl saklamalıyız, onları değerlendireceğiz. Hemen birazdan bir başka misafir ağırlayacağız. Telefonla yayınımızda olacak. Hem bayramlaşacak, hem iyi dileklerini paylaşacak, hem de bilgilerini size aktaracak uzman diyetisyen Işın Sayın bize bayramda hala devam eden o güzel sofraların, o lezzetli tatlıların nasıl tüketilmesi gerektiğini söyleyecek. Kurban Bayramı ikramlar çok ama hep söylüyoruz, en güzel, en tatlı ikramınız sohbetiniz olsun lütfen. Onun dışındakileri çok abartmayın. Herkes yemeyebilir, tok olabilir, her gittiği yerde bir şeyler ikram ediliyor insanlara. Çok ısrarcı olmamak lazım. Tatlı diliniz, güler yüzünüz en güzel ikram. Uzman diyetisyen Işın Sayın bizimle olacak ve aslında bu ikramlardaki ölçüyü de bizimle paylaşacak. Bayramda beslenme kuralları açısından nelere dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizecek. As right as a wrong, as long as a road, as ugly as a toad, as pretty as a picture, hanging from a fixture, strong like a family. Uzman diyetisyen Işın Sayın bizimle birlikte, hoş geldiniz Işın Hanım.
1: Merhaba.
0: Kurban Bayramı elbette ki ikramlarımız var gelenlere. Gittiğimiz yerlerde bir şeyler yiyoruz. Bayram diye güzel sofralar kuruyoruz. Diyetisyenlerin verdiği ölçünün de biraz dışına çıkıyoruz galiba. Belki bu konuda bizi uyarmak istersiniz diye sizi mikrofona davet ettik.
1: Teşekkürler öncelikle beni tercih ettiğiniz için. Şimdi bizim tabii önerilerimiz aslında kahvaltıdan itibaren başlıyor diyebilirim. Bütün bir günü aslında planlayabilirsiniz. Böylelikle çok fazla sindirim sistemini zorlamamış olursunuz. Kahvaltıda sıklıkla kavurma yiyerek başlanılabiliyor. Burada önerim, yani hem sabah kahvaltısında hem öğle hem de akşam yemeğinde eğer ki kavurma yenilecekse çok fazla yükleme olmaması açısından kahvaltıda belki iki çorba kaşığı kadar yiyip geleneksel kahvaltıyla devam edilebilir. Öğle ve akşam yemeklerinde de bayanların metabolizması daha yavaş olduğu için üçer çorba kaşığı kavurma belki yiyebilirler. Beyler de burada öğle ve akşam yemeğinde 5 çorba kaşığı kadar hem öğlen hem akşam yemeğinde yiyebilirler. Burada tabii hem yağ hem de karbonhidratı çok fazla aslında yüklenilmiş oluyor bayramlarda. Çünkü tatlılar yağ ve karbonhidrattan oluşuyor. Sıklıkla un, şeker girdiği için ve yağ girdiği için. Tabii ki yanında işte yemeklerin, kavurmaların, etlerin klasikleri, mutlaka bir pirinç pilavı yapılır ya da sarma dolma yapılır. Bunlarda da yine içerisinde karbonhidrat ve yağ var. Beraberinde tabii etin içerisinde de yağ var. Salatalara da bolca yağ dökülür. Derken bazı miktiyolarla bunlar yağ ve karbonhidrat miktarını biraz aşağı çekilmek mümkün. Böylelikle daha az kilo alarak ya da kiloyu koruyarak en azından bayramdan çıkma şansımız olabilir. Örneğin biliyorsunuz ki pirinç pilavıyla sarma dolmalar çok yakın içeriğe sahipler. Bunun için önceliğinizin ne olduğunu sorgulayabilirsiniz. Örneğin sarma sizin için çok öncelikli ise, pirinç pilavını çok daha sık yiyebiliyorum diye düşünüyorsanız belki sarmaya öncelik verebilirsiniz. Bayanlar için tek oturuşta, tek sofrada 4 tane işaret parmağı büyüklüğünde yaprak sarma önerebiliriz. Yenilebilir bayramlarda. Pirinç pilavı biliyorsunuz sağlık açısından normalde önerdiğimiz bir şey değil ama bayramlarımızda gelenekseldir. Mutlaka sofralarımızda oluyor. Belki mümkün olan bireylerin esmer ekmek tercih etmesi, örneğin diyabetik olanların, beyaz olmayan, dokusu sıkı, gerçekten az işlem görmüş bir esmer ekmek tüketmeleri daha makul olabilir. Veyahut da bulgur pilavı eğer varsa bunlar tabii ki öncelikli. Pirinç pilavıyla tercihimiz pirinç pilavından yanaysa diyelim ki bayanlar ikişer çorba kaşığı yiyebilirler. Ki en fazla 3 çorba kaşığı yenilebilir bayramlarda. Öğünlerde beyler için de bu en fazla 4 veya 5 çorba kaşığına çıkabilir. Ama eğer ki yanında patates de yiyorsanız, çorba içiliyorsa, yemeğin üzerine tatlı yeme planındaysanız bu kez tabii ki pilavın ölçüsünü biraz daha küçültmek daha doğru olabilir. Bunların hepsi çünkü kan şekerini yükselten seçenekler. Hepalini eğer kontrol altında tutabilirsek gün genelinde fazlasının yağ dönüşüp depolanmasını önlemiş oluruz. Burada tatlı tabii yine bayramın vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Sıklıkla baklava yapılıyor. Bu baklavanın sizin için en sevdiğiniz kısmı neresi mesela? Belki onu sorgulayabilirsiniz. Ben danışanlarıma hep onu soruyorum. Sıklıkla o ortadaki fıstıklı ve cevizli kısmını çok seviyorlar. Evet. Ve üstteki çıtır çıtır katmanlarını çok seviyorlar. Belki ortadan ikiye bölerek ya da yatay kesit alarak yani sadece o üst kısmını ve orta kısmını alarak yiyebilirsiniz.
0: Şerbetsiz kısmını alalım diyorsunuz yani.
1: Evet, şerbetsiz kısmını. Çünkü altı zaten hamur olabiliyor. Çok fazla şerbet emebiliyor. O nedenle üst kısımlarında daha az şurup vardır. O çıtır çıtır üst katmanlarıyla ortadaki cevizli fıstıklı sevdiğiniz kısımlarını alabilirsiniz. Baklava bütünüyle sizin için çok sevdiğiniz bir şeyse belki ortadan iki bıçakla bölebilirsiniz. Tepeden bir kesit alabilirsiniz yani.
0: Peki bu ortadan kesilmiş sözünüzü kesiyorum ama şimdi doğru anlayalım istiyorum. Şimdi bir dilim baklavadan bahsediyoruz ve onu ortadan ikiye kestik. Bu bir ikramda mı yenecek miktar yoksa gün içinde sadece yarım baklava mı yiyebiliriz?
1: Şimdi bunu sık sık baklavayla karşılaşıyorsak ya da öğlen akşam yemeklerinin üzerine yemek niyetindeysek tadımlık bırakmak en doğrusu. Aslında vermek istediğim mesaj bu. Eğer ki böyle klasiktir hani akrabalarımıza gideriz, yakınlarımıza gideriz, ziyaretlerimiz olur ve her gittiğimiz yerde de hamur tatlılarıyla karşılaşıyorsak, böyle bir bayram geçiriyorsak gerçekten temkinli olmakta fayda var. Eşinizle, çocuğunuzla paylaşabilirsiniz. Şuruplu diğer tatlılar için belki çok sünger gibidir ya hani revani, yoğurt tatlısı gibi. Bunların şurubunu sıktırarak biraz şurubundan tasarruf edebilirsiniz ve bölerek yine paylaşarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde yemek istediğiniz tatlılardan tadımlık tadımlık günde 2-3 kez yenilebilir yalnızca bayram için. Dolayısıyla toplamda belki 1-1,5 en fazla 2 parça tatlı yemiş olabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki az önce de söylediğim üzere bu pirinç pilavları, sarma dolmalar, patatesler, çorbalar, ekmekler bunların hepsi vücutta kan şekerine dönüşüyor. Ve vücudumuz yakamadığı şekeri yağ çevirip depoya atıyor. İleride enerji olarak kullanmak gerekebilir diye. Ve tabii bayram önemli bir fırsat aslında. İş yok, çalışmıyoruz. Aslında daha kolay fırsat yaratabiliriz egzersiz için. Yürüyüşlere de yer verilebilir. Bir de şeye ben değinmek istiyorum. Şimdi çok yeni moda diyet akımları var. Biraz aslında çok duymak istediğimiz şeyleri çağrıştırıyor bize oradaki bazı maddeler. Ama ben yine de kalp sağlığını korumak adına ikaz etmek gereğinde hissediyorum kendimi. Biraz bu kavurmaların hani iç yağ ve kuyruk yağı ile birlikte pişmesini gerçekten hepimiz çok seviyoruz. Lezzet kattığını da düşünüyoruz ama o yağını suyunu süzdürdükten sonra iç yağ ve kuyruk yağları tabağın kenarına iterek biraz sadece etli kısımlarını yemeye özen gösterirsek yine toplam yağ alımını, hatta doymuş yağ alımını da biraz kontrol edebilmiş oluruz. Doymuş yağın tek kaynağı iç yağ ve kuyruk yağlar değildir. Vücudumuzun tabii ki doymuş yağlara da ihtiyacı var. Fakat bakın, ayran içiyoruz, peynir yiyoruz, yumurta yiyoruz, süt, yoğurt kullanıyoruz. Bunları tabii ki light kullanmayacağız. En doğal haliyle kullanacağız. Ama etlerin içerisinde hem sabah hem öğlen hem akşam bu iç yağ kuyruk yağları almak çok doğru değil. Kalp sağlığını koruyabilmek adına sağlıklı insanların bile özen göstermesi gereken bir madde bu. Yürüyüşler dediğim gibi çok önemli. Yine kalp sağlığını koruyucu faktörlerden bir tanesi. Diyabete ve kalp hastalığına yatkınlığı olanların da gün içerisinde yedikleri ekmek, çorba, pilav, makarna, patates, sarma, dolma ve tatlılarla ilgili yemek istediği porsiyonları mümkün olduğu kadar küçülterek tüketmelerini öneriyorum. Çünkü dediğim gibi karbonhidratların fazlası, bu yiyeceklerin fazlası vücutta yağ dönüşüyor ve sadece kilo almamıza neden olmuyor. Kalp sağlığını da tehdit eden bir noktaya gelebiliyor zaman içerisinde. Bu zaten bir günde olmuyor. Kalp sağlığıyla ilgili riskler zaman içerisinde gelişiyor ve bir birikimle ortaya çıkıyor. Bu nedenle hani pazartesi başlanılır ya hep diyetleri.
0: Evet, hep öyle.
1: Aslında her günü bu şekilde küçük küçük tiyolara en azından dikkat ederek özenle geçirebilirsek uzun vadede çok daha sağlıklı olma şansına sahibiz.
0: Peki bayramı biraz ölçülü geçirmek, bir de hani bugün bayram ya da işte bu 4 gün 5 gün bayram, gerçi o 4 günle de sınırlı kalmıyor. Öncesindeki hafta sonu, sonrasındaki hafta sonuyla birlikte uzayabiliyor kendimize verdiğimiz tatil. Ve bu süre içinde de eğer ölçüyü kaçırırsak, diyelim ki bir haftadan 10 günden bahsediyoruz. Ölçü kaçarsa bu bize kaç kiloya mal olabilir?
1: Şöyle söyleyeyim, 9 günde çok dikkatsiz olursak 3 kilo bile alınabilir.
0: 3 kilo. Peki bu bir de tatil dönemine denk gelirse, yani bayram diye bir yere tatile gittiysek, işte orada açık büfeler vesaire varsa, o zaman bu biraz daha artabilir mi? Sizin hassas olduğunuz bir konu açık büfeler de, o yüzden size oraya getiriyorum.
1: Şöyle küçük tiyolar vermek gerekirse bununla ilgili. Etle aynı gruba giren bazı yiyecekler de var. Tatilini otel ortamında geçirenler için önemli özellikle. Sabah kahvaltısında yenilen peynirler süt ürünü olmasına rağmen etle aynı kimyaya sahiptirler. Yani yüksek yoğunlukta doymuş yağ, kolesterol ve yüksek yoğunlukta kaliteli protein içerirler. Böyle bakıldığı zaman süt ürünü olmasına rağmen dokusu ete çok benziyor ve et grubunda alınıyor, inceleniyor aslında peynirler. Yani yediğiniz peynirler de yine aslında günlük et hakkınızdan tüketmiş oluyorsunuz. Yumurta yine aynı şekilde et grubuna girer. Etler, tavuklar, balıklar, hindiler, bunlar da yine et grubunda yer alır. O yüzden bunların totalini gün içerisinde kontrol etmeye çalışmak lazım. Önceliğiniz etlerse belki kahvaltıda yediğiniz peynirin porsiyonunu küçük tutabilirsiniz. Ya da daha minik minik alıp birkaç çeşit peynirden tüketmek isteğinde de olabilirsiniz. Ama bütün peynirlerin kesilmiş üçgen hali vardır ya otel ortamlarında, ince ince dilimler şeklinde üçgen üçgen. Belki 3-4 çeşit peynir yemek istiyorsanız o yanlarındaki spatulalarla bölerek küçük parçalar halinde birkaç çeşitten alabilirsiniz. Böylelikle günlük protein alımınızı ya da yağ alımınızı da çok aşmamış olabilirsiniz. Bir de bayramlar eğer çok protein ağırlıklı geçerse, diyelim ki 3 gün 4 gün çok protein ağırlıklı beslendik. Takip eden günlerde o aşırı protein ve aşırı yağ alımına bağlı kilo artışının önüne geçebilmek için, bir de tabii ki sağlığı koruyabilmek ve dengeli beslenmek için takip eden 3-4 günlük tatilde de sebze ve bakliyat ağırlıklı beslenebilirsiniz. Çünkü hayvansal besinlerin vücutta bıraktıkları sindirim atıkları, toksik atıklar, bunların vücuttan temizlenebilmesi için bol miktarda suya, egzersize ve sebze bakliyat tüketimine ihtiyaç vardır. Bu yüzden hepsi bir arada önerilir. Birkaç gün et ağırlıklı gittiğinde birkaç günde öğlen akşam sebze ve bakliyatı temin etmeye çalışın ve bunu planlamaya gayret edin. Çok çaresiz kaldığımız anlarda daha bol salatayı daha az etli tavuktan oluşan, mesela etli tavuklu balıklı salatalara yönelebilir.

0: edebilirsiniz. Hem otel ortamında bu sağlanabilir hem de mümkün. Bir de sebze çorbaları, bakliyat çorbaları, belki hiç sebze ve bakliyata ulaşamadığınızda pratikte kullanabileceğiniz, 2-3 kepçe bol yoğurtla tüketebileceğiniz, tokluk sağlık yakalayabileceğiniz bir formül yine. Bakliyat çorbaları dediğim mesela yeşil mercimek, kırmızı mercimek, ezogelin çorba gibi, bunlar kullanılabilir. Yanında bol yoğurtla ve salatayla bitki tüketimini arttırmış olabilirsiniz ve etlerle dengelemeyi sağlayabilirsiniz yine. Bu da bir menü olabilir.
1: Şunu merak ediyorum şimdi, tatil döneminde biraz daha sınırsız, hani hareketimiz daha çok diye belki daha fazla yiyebileceğimizi düşünüyoruz. Acaba bunun gerçeklik payı var mı, yoksa bir kandırmaca mı bu?
0: Evet, şöyle bir dilim baklava 3 dilim ekmeğe eşit, yani yaklaşık 210 kalori civarında. Biz bu 210 kalorilik enerji girdisini tam 1 saat duraklamasız tempolu yürüyüşle ekarte edebiliyoruz. Yani 1 saat duraklamasız tempolu yürüyüş bir dilim baklavayı ancak yok ediyor. Dolayısıyla öyle çok isabetli hesaplamalar yapmak mümkün değil. Hani ne kadar kalori aldığımızı bilmiyoruz daha bol yediğimizde, ya da biraz yürüyüş yaptığımızda ne kadarını yok edebildiğimizi de bilmiyoruz. Çok evdeki hesap çarşıya uymuyor bu tip durumlarda. Genellikle de kilo alınıyor. Yani aslında spor yediklerimizi telafi yöntemi değildir. Sadece sağlık adına vücudun istediği bir şeydir. Hiç spor yapmıyormuş gibi özenliği biçmek gerekiyor bayramlarda. Ve sanki gerçekten çılgınlarca yemişiz gibi biraz yürüyüşlere özen göstermeye çalışmak gerekiyor. Çünkü çalışmadığımız için bu bir fırsat. Yani aslında fırsat beklenilmez yaratılır. Ben hep onu söylüyorum. Egzersiz için fırsat beklersek çok bekliyoruz. Hiçbir zaman o fırsatlar gelmiyor.
1: Biraz hareketli olmak lazım değil mi? Beklemeden hemen.
0: Evet. Evet. Hı-hı. Yani baktınız ki oturuyorsunuz, hemen bir parmak şıklatıp bir yarım saat, bir saat en azından biraz yürüyüşe gitmek size çok iyi gelecektir. Hı hı. Hafiflersiniz, kendinizi daha dinamik, dinç hissedersiniz. Vücuda giren oksijen miktarını artırıyor. İş yaşantısı içerisinde ya da iş günlerinde mazeretimiz çok oluyor. Bence bayram önemli bir fırsat.
1: Peki gelelim çocuklara. Çocuklarda da gittikçe bakanlığın da bu konuda çalışmaları var. Kilo problemi artıyor. Obeziteye ulaşan sorunlar var. Onun dışında bakıyorsunuz hani çok hareketli ama kilolu çocuklar da var. Bayramda onların biraz daha galiba özellikle şekeri, çikolatayı, hani belki tatlı değil ama şeker ve çikolatayı çok tükettiği günler. Bunlar acaba çocukların metabolizmasını nasıl etkiliyor, ya da bir takım hastalıklar için bu sınırlı günlerde fazla tüketmek acaba risk oluşturur mu?
0: Şimdi eskiden çocukların böyle kilolu olması onların bir sağlıklı olduğuna dair ipucu gibi geliyordu bize. Aslında kesinlikle böyle değil. Şu an çok daha bilinçliyiz. Ve bu çocukları biraz daha böyle kan tahliliyle mercek altına aldığımızda neredeyse hepsinde insülin direnci olduğunu görüyoruz. Ve karaciğerinde yağlanma sorunu olan, yüksek kolesterol, trigliseride olan çocuklar danışıyor bize. Gerçekten bu durum çok üzücü. Bunların tek kaynağı, hani baktığımız zaman sanki yağlı yiyecekler gibi bir çağrışım yapıyor. Karaciğerde kanda yağ yüksekse eğer acaba yağlı yiyor o yüzden mi diye düşünülebilir. Aksine yağlı yiyeceklerle birlikte hem yağı hem şekeri birlikte içeren, hem yağı hem unu birlikte içeren yiyecek ve içeceklerin bu sonuca yol açtığını gözlemliyoruz. Bunlara örnek çikolata, hamur işleri, pilav ve makarnalar, kızarmış patatesler. Tek başına karbonhidrat değil aslında. Yani hem yağı çok fazla tüketiyor bu çocukların beslenme alışkanlıklarını biz gözlemliyoruz. Küçük küçük anketler yapıyoruz, araştırmalar yapıyoruz, görüyoruz ki çok önemli bir kısmı fast food tüketiyor, şeker, çikolata tüketiyor. Bunların kimyasına baktığımız zaman çok yüksek yoğunlukta yağ, şeker, un içerdiğini görüyorsunuz. Bu nedenle bayram bu çocuklar için büyük bir risk faktörü. Ve çocuklarınızın sağlığını koruyabilmek için biraz kontrol edebilmeye çalışmamız gerekiyor. Fakat çocuklar tabii ki biliyorsunuz tepkisel davranabiliyor. Yani bir şeyi engellemeye çalıştığımızda onu daha çok yapmak isteyebilir. O yüzden çocuklar

0: lütfen yedirmeyin. Öğle ve akşam yemeklerinde çocuklarınıza ya iki çorba kaşığı pilav, ya 3-4 tane sarma veya 1-2 dilim çok fazla büyük olmamak şartıyla küçük parça kepekli ekmekler yedirin. Veyahut da ince karbonhidratları çıkararak sadece ana yemek, bol miktarda yoğurt, bol miktarda salata yedirip belki ara öğünlerde minik minik sadece çikolata veya da şeker yemesine izin verebilirsiniz. Ama lütfen çok ölçülü, çok çok ölçülü. Çocuğunuzu da böylelikle çok strese sokmamış, üzmemiş olursunuz. Ama sağlığını da korumaya yardımcı olursunuz. Günlük karbonhidrat ihtiyacı için çok fazla aşmamak gerekiyor. Tabii ki şeker çikolata doğru bir kaynak değil. Ama bayram ve çocuklar bunu yapmayı gerçekten çok isteyebiliyorlar. Ölçüyü kaçırmamak burada çok anahtar bir davranış. O yüzden belki toplam karbonhidrat, pilav, makarna tüketimini çok sıkı tutarsanız eğer çocuğunuzu tadımlık tatlı, tadımlık çikolata ve şeker ile belki ödüllendirebilirsiniz. Kontrollü olmaya çalışın ve bunun için çocuğunuzla önceden mutlaka konuşun. Evet. Yani başkalarının yanında yasak deyip öfkeli davranarak değil ama öncesinde bunu çocuğunuzla planlayarak yapmanızda yarar var.
1: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar güzel bir bayram diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese çok iyi bayramlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere.

0: Birazdan bir misafir ağırlayacağız ve aslında kendi üslubuyla, kendi tatlı diliyle bize aktaracaklarıyla Kurban Bayramı kurban eti, ete nasıl dokunmalıyız, nasıl işlemeliyiz, nasıl porsiyonlamalıyız, nasıl yemeliyiz, bütün bunları Profesör Doktor Oğuz Özyeral anlatacak. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz.
1: Reklamlar. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Venezuela'da emekliler ve kamu çalışanları düşük maaşları protesto etmek için sokaklara çıktı. Başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde göstericiler artan enflasyon karşısında maaşların yetersiz kaldığını söyledi. Ülkede emekli maaşları aylık yaklaşık 0,25 dolar seviyesinde kalırken protestocular hükümetten insanca yaşam koşulları ve maaş artışı talep etti. Ancak gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Venezuelalıların sabırları tükeniyor. Meksika'nın Tuxtla Gutierrez kentinde etkili olan şiddetli yağış sokakları adeta sel kanalına çevirdi. Kent genelinde araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Devrilen ağaçlar yolları kapattı. Yetkililer en az 8 aracın kaybolduğunu açıklarken bir kişinin mahsur kaldığı araçtan yaralı olmadan kurtarıldığı bildirildi. Bölgede ekiplerin arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kamyonette taşınan kurban etini çaldılar, mangal yaptılar, daha sonra yakalandılar. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir şüpheli park halindeki kamyon...

0: Kamyonetin arkasına gizlice tutundu. Araç hareket ettikten sonra kamyonetin kasasına giren şüpheli etleri gözüne kestirdi. Kamyonet ışıklarda durduğu sırada harekete geçen zanlı 40 kilogram eti çaldı. Kendisini motosikletle takip eden arkadaşının arkasına binerek uzaklaştı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini ve saklandıkları adresleri kısa sürede belirledi. Emniyette sorgulanan şüpheliler çaldıkları etlerin bir kısmıyla mangal yaptıklarını, kalan kısmını da sattıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen iki kurban eti hırsızı tutuklandı. Bu elektrikli bisikletle Kelkit çayına geldiler. Selfie çekmek isterken suya düştüler. İki genç ekipler tarafından böyle kurtarıldı. Akıntıya kapılan diğer iki kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
1: Kalan arkadaşları almaya gidiyor.
0: Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit çayı kenarında scooterla selfie çeken dört arkadaş bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan gençlerden Atakan ve Furkan Kale yüzerek çay içerisindeki adaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımıyla iki genci bulundukları yerden kurtardı. Akıntıda kaybolan İlker Parlak'la Oğuz Kale içinse arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıç ekipler su altında, diğer ekiplerse kıyıda yoğun mesai harcıyor. Öte yandan kazadan önce dört arkadaşın elektrikli bisiklet üzerinde birlikte çektirdiği son fotoğraf ortaya çıktı.

0: telefonla günde kaç saat vakit geçiriyorsunuz?
1: 3-4 saat.
2: Günde 7-8 saat arası bir şey geçiriyorum.
3: 5-6 saat.
4: 7 saat falan.
5: Ekran sürem çok yüksek, çok yüksek.
6: 10 falan yani.
7: Telefona bağımlar, sohbet yok, muhabbet yok.
0: Günün her saati, her anı elimizde telefon. Dışarıda yemek yerken, hatta arkadaşlarımızla sosyalleşirken bile işte bu telefonu elimizden düşürmüyoruz. Kafeye gittiğinizde herkesin elinde telefon var mı? Başları yık.
8: Kimse sohbet etmiyor. Genellikle herkes telefona dalıyor.
1: 3 yaşında çocuklar YouTube ve kağıdın üstüne YouTube reklamına tıklamaya çalışıyorlar.
0: Araştırmalar günde 3,5 saat, haftalık 25 saatimizi işte bu telefon ve sosyal medyada geçirdiğimizi söylüyor. Ancak sokak bunun tam tersi ve hatta daha fazlası. Telefonunuzu bıraktınız. Aynen. Bir bildirim geldi. Telefona bakmadan durabilir misiniz?
6: Merak ediyoruz işte ne gelmiş bakayım diye öyle.
3: Instagram bildirim sesi geliyorsa alırım.
0: X, Instagram, TikTok özellikle gençler ancak şimdilerde de ileriki yaştaki insanlar işte bu uygulamalarda çokça vakit geçiriyor.
5: Instagram'a giriyorum, Reels kaydırıyorum. Instagram, TikTok, WhatsApp.
0: Video izliyorsunuz, ekranı kaydırıyorsunuz.
6: Aynen.
0: Uygulamaların genel adı sosyal medya ancak bunlar bizi artık asosyalliğe taşıyor.
7: Bir tanesi 7 yaşında, bir tanesi de 1,5 yaşında. Alamıyorum elimden telefonu.
9: İnsanların birbiriyle olan iletişimi koptu. Çocuklar sokakta bir eğlenip yorulup geliyorlardı.
0: Eskiden onlar öyleydi.
8: Telefona çok bakınca en son
0: anne baba kızıyor.
8: Aynen, bağımlısın diyorlar.
0: Ama bağımlısın değil misin?
8: Aynen, öyleyim.
10: Kenya'da bir okul yurdunda yangın faciası yaşandı. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Ülkenin orta kesimindeki Nakuru kentinde bulunan Utumishi Kız Akademisi'nde çıkan yangın faciaya dönüştü. Gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede yurt binasına yayıldı. İçeride çok sayıda öğrenci vardı. Alevlerin yükselmesiyle öğrenciler panik içinde binadan çıkmaya çalıştı. Bazı öğrenciler camlardan atladı, bazıları da çevredeki alanlara sığındı. Yangında can kayıplarının olduğu açıklanırken çok sayıda öğrencinin de yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken kayıp öğrencileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yangının ardından okul çevresinde büyük panik yaşandı. Çocuklarından haber almak isteyen aileler hastanelere ve okul kampüsüne akın etti. Kenya Kızılaçı'nın da bölgeye destek ekipleri gönderdiği ve ailelere psikososyal destek sağladığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Venezuela'da emekliler ve kamu çalışanları düşük maaşları protesto etmek için sokaklara çıktı. Başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde göstericiler artan enflasyon karşısında maaşların yetersiz kaldığını söyledi. Ülkede emekli maaşları aylık yaklaşık 0,25 dolar seviyesinde kalırken protestocular hükümetten insanca yaşam koşulları ve maaş artışı talep etti. Ancak gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Venezuelalıların sabırları tükeniyor. Meksika'nın Tuxtla Gutierrez kentinde etkili olan şiddetli yağış, sokakları adeta sel kanalına çevirdi. Kent genelinde araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Devrilen ağaçlar yolları kapattı. Yetkililer en az 8 aracın kaybolduğunu açıklarken bir kişinin mahsur kaldığı araçtan yaralı olmadan kurtarıldığı bildirildi. Bölgede ekiplerin arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kamyonette taşınan kurban etini çaldılar, mangal yaptılar. Daha sonra yakalandılar. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir şüpheli park halindeki kamyonetin arkasına gizlice tutundu. Araç hareket ettikten sonra kamyonetin kasasına giren şüpheli etleri gözüne kestirdi. Kamyonet ışıklarda durduğu sırada harekete geçen zanlı 40 kilogram eti çaldı. Kendisini motosikletle takip eden arkadaşının arkasına binerek uzaklaştı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini ve saklandıkları adresleri kısa sürede belirledi. Emniyette sorgulanan şüpheliler, çaldıkları etlerin bir kısmıyla mangal yaptıklarını, kalan kısmını da sattıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen iki kurban eti hırsızı tutuklandı. Bu elektrikli bisikletle Kelkit çayına geldiler. Selfie çekmek isterken suya düştüler. İki genç ekipler tarafından böyle kurtarıldı. Akıntıya kapılan diğer iki kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
4: Kalan arkadaşları almaya gidiyor.
10: Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit çayı kenarında scooterla selfie çeken dört arkadaş bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan gençlerden Atakan ve Furkan Kale yüzerek çay içerisindeki adaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımıyla iki genci bulundukları yerden kurtardı. Akıntıda kaybolan İlker Parlak'la Oğuz Kale içinse arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıç ekipler su altında, diğer ekiplerse kıyıda yoğun mesai harcıyor. Öte yandan kazadan önce dört arkadaşın elektrikli bisiklet üzerinde birlikte çektirdiği son fotoğraf ortaya çıktı.

0: falan yani.
1: Telefona bağımlılar, sohbet yok, muhabbet yok.
2: Günün her saati, her anı elimizde telefon, dışarıda yemek yerken, hatta arkadaşlarımızla sosyalleşirken bile işte bu telefonu elimizden düşürmüyoruz. Kafeye gittiğinizde herkesin elinde telefon var mı? Başları yık.
0: Kimse sohbet etmiyor. Genellikle herkes telefona dalıyor.
3: 3 yaşında çocuklar YouTube ve kağıdın üstüne YouTube reklamına tıklamaya çalışıyorlar.
2: Araştırmalar günde 3,5 saat, haftalık 25 saatimizi işte bu telefon ve sosyal medyada geçirdiğimizi söylüyor. Ancak sokak bunun tam tersi ve hatta daha fazlası. Telefonunuzu bıraktınız. Aynen. Bir bildirim geldi. Telefona bakmadan durabilir misiniz?
0: Merak ediyoruz işte, ne gelmiş bakayım diye öyle.
4: Instagram bildirim sesi geliyorsa alırım.
2: X, Instagram, TikTok özellikle gençler, ancak şimdilerde de ileriki yaştaki insanlar işte bu uygulamalarda çokça vakit geçiriyor.
0: Instagram'a giriyorum, Reels kaydırıyorum.
5: Instagram, TikTok, WhatsApp.
2: Video izliyorsunuz, ekranı kaydırıyorsunuz.
0: Aynen.
2: Uygulamaların genel adı sosyal medya, ancak bunlar bizi artık asosyalliğe taşıyor.
1: Bir tanesi 7 yaşında, bir tanesi de 1,5 yaşında. Alamıyorum elinden telefonu.
6: İnsanların birbiriyle olan iletişimi koptu. Çocuklar sokakta bir eğlenip yorulup geliyorlardı.
2: Eskiden onlar öyleydi.
0: Telefona çok bakınca en son
2: anne baba kızıyor.
0: Aynen, bağımlısın diyorlar.
2: Ama bağımlısın değil misin?
0: Aynen, öyleyim.
7: Kenya'da bir okul yurdunda yangın faciası yaşandı. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Ülkenin orta kesimindeki Nakuru kentinde bulunan Utumishi Kız Akademisi'nde çıkan yangın faciaya dönüştü. Gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede yurt binasına yayıldı. İçeride çok sayıda öğrenci vardı. Alevlerin yükselmesiyle öğrenciler panik içinde binadan çıkmaya çalıştı. Bazı öğrenciler camlardan atladı, bazıları da çevredeki alanlara sığındı. Yangında can kayıplarının olduğu açıklanırken çok sayıda öğrencinin de yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken kayıp öğrencileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yangının ardından okul çevresinde büyük panik yaşandı. Çocuklarından haber almak isteyen aileler hastanelere ve okul kampüsüne akın etti. Kenya Kızılaçı'nın da bölgeye destek ekipleri gönderdiği ve ailelere psikososyal destek sağladığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
8: TGRT FM Haber.
9: Şimdi reklamlar.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
12: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Günaydın. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun. Hocam ne güzel bir bayram sabahında buluşmak.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Aynı duygularla. Ben de seslenmek istiyorum halkımıza, milletimize, güzel vatanımıza, canım Türkiye'me. Hep bunu söylüyorum. Son dönemlerde ısrarla bunu söylüyorum. Birlik olmak, beraberlik bayramın en büyük kuralı, kaidesi. Peygamber Efendimiz de bunu söylemiş. Ne kadar güzel, böyle güzel bir sabahta hep beraber olmak ve seslenebilmek.
0: Bayramlar insanların birbirine el uzattığı günler. İşte kurban kesiyoruz, dini görevimizi yerine getiriyoruz. Ama bunu ekonomik durumu iyi olan ve belki kasaptan her gün et alan insan da yapıyor.
1: Tabii ki.
0: Belki ekonomik durumu çok zor, para biriktirip bu görevi yerine getirmeye çalışan, başka ihtiyaçlarından kısıp bu görevi yerine getirmeye çalışanlar da var. Dolayısıyla elimizde bir et birikecek ve bunu paylaşmak gerekecek. Bunun dışında tatlının ikram edildiği günlerdeyiz. Kurban dediğiniz zaman bizde genelde adettir, işte ilk gün bayram namazına gidilir. Bazen kurban kesip eve giderler kabir ziyaretinden sonra. Bazen de işte eğer kendi bahçesi varsa, köylük bir yerdeyse, gün içinde kurbanını keser ve bugünü bu işe ayırır. Tabii. Ama şehirde böyle değil.
1: Tabii ki şehirde böyle değil. Burada tabii dikkat edilmesi gereken hususlar var. Yani kurban etini keseceğim, hemen yiyecek miyim? Kurban etini keseceğim, saklayacak mıyım? Kurban etini keseceğim, nasıl dağıtacağım? Kurban etinin tamamı eve girer mi, girmez mi? Diyanet İşleri Başkanımız çok güzel cevapları hazırladı, verdi, sisteme koydu. İsteyen istediği sorunun cevabını günler boyunca okudu. Neredeyse 20-25 gün boyunca bu soruların cevapları asılı kaldı.
0: Biz de yayınlarımıza çok sık söylüyoruz hocam, farklı programlarımızda. Artık herhalde biliniyor. Şimdi hocam Kurban Bayramı'ndayız. Dediğim gibi hani biz de bu programda da aktarmaya çalıştık. Başka programlarımıza da ifade etmeye çalıştık. Artık işte hangi hayvan kurban olur, nasıl kesilir, hani dini tarafını artık dinleyicilerimizin bildiğini kabul ediyoruz. Şimdi biz bunun üzerine şu an itibariyle evimizdeki kurban etini nasıl değerlendirebileceğimizi bir sizinle konuşalım istiyoruz. Çünkü herkesin kafasında şöyle bir şey var. Kestik. Belki de hani gelenek olması açısından kestik ve hemen ilk yemeğe kurban etini yetiştirmemiz gerekiyor. Böyle bir zorunluluk var mı hocam?
1: Böyle bir kural konmamış. Ama siz bunu hani bir ibadet olarak görüyorsanız ve yapmak istiyorsanız kavurun dedim. Yani ızgara yapmayın. En büyük hatalardan bir tanesi. Bugün bunu konuşabiliriz. Daha önce de konuşmuştuk zaten bu konuları. İsrarla üstünde durduğum şey, mangal yapmayı bilmiyorsanız bu işlere kalkışmayın. Önce mühürlenmesi gerekiyor etin. Aksi takdirde kanserojen etkiyi yaratabiliyoruz. Ben o yüzden hep kavurmayı tavsiye ettim. Kavurma daha kolay. Ama en baştan başlayalım. Bir kere ehil olan kişinin kurbanı kesmesi lazım. İslamiyet'in en temel kurallarından birisi, işte besmeleyle bu işe başladığınızda hayvana eziyet ettirmeden siz bu işi yapmak zorundasınız. Her kasap et kesecek anlamında algılanmamalı. Ya da başka bir tanımlama yapayım, yanlış olmasın. Kasap dükkanında eti parçalayan arkadaş celep değildir. Dolayısıyla da kurban kesmeyi bilmeyebilir. Bu iki ayrı şey.
0: Tabii hocam, hani Anadolu'da belki bu kadınlar bile yapabiliyor.
1: Eti parçalayabilirsin
0: ama diğeri başka bir şey.
1: Büyük bir hayvanı devirmek görüyoruz. Ekranlarda verilen eziyeti görüyoruz. Böyle bir bu eziyet yapıldığı zaman o kutsallıktan çıkıyor, ibadetten çıkıyor. Siz çünkü hiçbir canlı, hep insanlar konuşuyor ya hayvan hakları, işte hayvan hakları orada başlıyor. Eti bütün dünya yiyor. Şimdi bak, benim böyle tepemin aktığı noktalara geliyoruz. Bütün dünya eti yiyor. Biz burada kurban bayramını yapıyoruz diye siz hayvanları katlediyorsunuz. Öyle bir şey yok. Bütün dünya bunu yapıyor. Amerika'da tüketilen eti ben tüketemiyorum Türkiye'de. Yani yok. Zaten şeyim müsait değil, ne bütçem müsait, ne yapım müsait, ne altyapım müsait değil. Biz o kadar et tüketmiyoruz. Dolayısıyla bu işi hani düsturuyla yapmak lazım. Bu
0: kuralı
1: işi kurallıyla yapmamız
0: hocam,
1: lazım.
0: Hocam kasapta et çok. Biz şimdi eğer kurban kesmeye niyet ediyorsak, Allah kabul etsin, bunu dini bir görev olduğunu, aynen, bildiğimiz için yapıyoruz. O zaman kuralı neyse, nasıl yapılması gerekiyorsa, işte gözü bağlanacak, ayağı, işte İsmail Yağcı abimiz anlattı. Dolayısıyla bu kurallara uyarak ilerlememiz, kesinlikle, gerekiyor. Onun dışında da şimdi herkes kesemez dediniz ama sonrasında bilmiyoruz hocam. Çünkü hiçbir zaman elimizde o kadar büyük miktarda çiğ et olmuyor. Büyük
1: bir tabii canım, et olmuyor. Mesela bak Hülya'cığım, hatırlar mısın, hatırlamaz mısın? Sen Eyüp'te oturan bir ailenin çocuğusun. Dolayısıyla çocukluğundan beri oradaki bütün kuralları gözünün önünde görmüşsündür. Hani kana akıtılır, ondan sonra büyük bir çinko leğene alınırdı. Yere konmaz.
0: Yok, değmez.
1: Değmez. Ama bakıyorsun taşın üstüne bırakılmış, toprağa bırakılmış. Ya sen ne yapıyorsun? Klostridium denen bir mikroorganizma var, topraktan geliyor. Sen onu ya da herhangi bir mikroorganizma toprağa koyduğun anda bitti. Biz seninle ne konuştuk? Yıllarca konuştuk. Besin eleyicileri, gıda eleyicileri tanımlaması yaptık. Yani kesen kişiden mutfakta eti kavurana kadar ya da yemeği yapan kişiye kadar herkes eti tuttuğuna göre gıda eleyicisi statüsüne girdi. Gıdayı ellediğin anda sen elini ne kadar yıkadın, nasıl yıkadın, nerede yıkadın?
0: Daha önce nereye dokundun?
1: Nereye dokundun? Hangi kaba koydun? Ne kadar çok et paralanıyorsa, yani parçalara ayrılıyorsa, ben o kadar çok mikrobiyal yük getiriyorum demek.
0: Çünkü o kadar çok insan elliyor onu.
1: O kadar çok insanın ellemesini de bir kenara bıraktım. Bıçak sürekli kestikçe hayvanın derisinin üzerindeki mikroorganizmaları içeri koyuyorsun. Sen o zaman ne yapacağız? Biz bunu geçen sene de sizinle konuştuk. Buradan kanalımızdan, radyomuzdan seslendik.
0: Ve ondan sonra olay oldu hocam.
1: Tabii.
0: Dediniz ki mutlaka eti yıkayın.
1: Yıkayın dedi.
0: İnsanlar kurban eti yıkanmaz diye hatta telefon ettiler tabii bana. Canım. Yıkanır mı kurban eti? O sulanır, o bozulur dediler. Tabii. Halbuki işte o bıçak değdikçe tabii deriden ki içeriye doğru tabii giren ki mikro
1: ve ısrarla şunu söyledik, hatırlıyor musun? Yıkarken buz yapın dedik. Yani satın alıyorsan bir torba buz al, buzu koy kovanın içine, eti onun içine koy. Buzlu suya koy. Buradaki amaç hem üzerindeki şoklamak, yani üzerinde bir mikroorganizma varsa ya durdurmak, ya öldürmenin iki yolu var. Ya ısıtacaksın, ısıtamadığıma göre bu anda, yani pişirmediğime göre şoklayacağım, buza koyacağım. Soğukta onun ölümünü sağlayacağım. Bir de ne yapacağım? Kanın dışarı çıkmasını sağlayacağım. Bir ozmotik basınçtan söz ediyoruz. Yani tamamen bir fizik kuralı. Kanı dışarı çıkmış olacak.
0: Bu olmadığı için de o mesela bizim Kurban Bayramı'nda elimizde kalan et, kasaptan aldığımız et kadar kolay pişmiyor.
1: Pişmeyecek, sertleşecek çünkü. Niye kasaptaki eti biz veriyor muyuz? Celepler onu aldıklarında, eti mezbahaya götürdüklerinde bir süresi var. Asıyoruz mezbahada. Yani hep bana söylerler işte, hoca orayı gezdi mi gördü mü, biliyorsun benim en sinirlendiğim şey. Ben bir yere gitmeden hiçbir şey konuşmam. Bir şey okumadan hiçbir şey söylemem. Yani bir konu konuşacaksak onu mutlaka görmem lazım. Gitmem lazım. Belediyelerimizin bütün kesimhanelerini görmüşüm. İstanbul'da bu iş nasıl yapılır? Anadolu'da nasıl yapılır? Bugün o kadar modern teknolojiyle yapılıyor ki bu işler. Siz zaten mesela Diyanet İşleri Başkanımız bunu söyledi. İsrarla söyledi. Bu sene ısrarla söyledi. Çünkü sorulan soruların arasında şu vardı. Kesilen kurbanın kanı anla sürülsün mü? Hayır dedi. Böyle bir kural yok. Böyle bir şey yapmayın. Bu İslamiyet'in temel kurallarından biri değil. Bu başka dinlerden. Yani baktığınız zaman şamanizmden geliyor. Ta Orta Asya'dan gelen kuralları taşımış getirmişiz. Ben inanır mısınız? Hani üstüme vazife değil. Birisi yaptığı zaman niye yapıyorsun falan diye de sorgulamam. Ama böyle bir kural yok. Onu bilmek
0: tabii
1: lazım.
0: Tabii bunu ibadet gibi algılamamak
1: bunu
0: lazım.
1: Bunun ibadet değil
0: ya
1: bu.
0: Da ritüelin bir parçası değil. İbadetin bir parçası bir şey gibi değil. Düşünmemek gerekiyor. Böyle bir
1: bu
0: şey yok.
1: Bizim ibadetimiz nedir? Kurbanın kesilmesidir. Kurbandır ibadet.
0: Tabii hocam, sonrasında hani farklı kültürlerden de bir sürü etkileşim
1: tabii ki
0: söz konusu.
1: Canım, Anadolu'da yaşıyorsun. Kuzeyin, güneyin, doğun, batın, her tarafın, hani burası dört yol ağzı denen bir yerde oturuyoruz, yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen kültürü tanımışız, tanımlamışız. Biz kucak açmış bir milletiz. Hala kucak açan bir milletiz. Böyle bir ülke yok. Böyle bir kültür yok, böyle bir yaşam yok.
0: Anlayamıyorlar bu yüzden.
1: Bunu kimse anlamadı, anlayamayacak da. Biz kimsenin kültürünü de eritmedik. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadık. Biz o potanın içinde hep beraber oturmayı öğrenmiş bir milletiz. Bunu en son yani Temmuz ayında herkes gözleriyle gördü. Evet. Bütün dünya gördü. Susacak, güzel, oturacak millet.
0: Ne güzel ki ortak paydalarımızın hala
1: millet
0: farkında.
1: Millet derken benim milletim değil. Başkalarını konuşuyorum.
0: Hocam 1,5 ay sonra anladılar ne yapmaya çalıştığımızı. 1,5 ay sürdü anlamaları. hak vermeleri.
1: Bir buçuk ay gene çabuk anlamıştım.
0: Hocam şimdi.
1: Yüzlerce yıldır anlayamadılar bizim milletimizi.
0: Hocam peki Kurban Bayramı'ndayız. İşte 4 gün boyunca kurban, 3 gün boyunca işte kesilebilir. Etle ilgili haşır neşir olacağız. 4. gün bayramlaşmak için hala vaktimiz olacak. Şimdi ben tekrar ete dönmek istiyorum. Kesildikten sonra bir müddet kanın dışarı akması için mümkünse yukarıdan aşağı
1: asmak
0: doğru
1: lazım,
0: asmak
1: ters
0: lazım.
1: Ters asılıyor zaten hayvan. Yani bunlar işte esas şeyler burada başlıyor. Kurallar burada başlıyor. Yani siz bunu gerçekten belediyemizde yaparsanız çok
0: belediyenin
1: doğru.
0: Gösterdiği yerlerde
1: yaparsanız, belediye derken tabii.
0: Hocam alternatif yok ki artık. Mesela İstanbul'da bahçenizde
1: olmasın zaten. Olmasın zaten. Yapmayın. Hayır, bir kere çoluğa çocuğa siz bunu neyin şovunu yapıyorsunuz? O çocuk çok küçük olduğu için alışık değil, ürkebiliyor.
0: Kaç yaşından itibaren görebilir hocam? Ya şimdi da bakın, hani bir öğrenmek diyorsunuz ya, mesela benden bahsettiğiniz şey, sen görmüşsündür dediniz. Hani ben de çok bakamam ama mesela 9-10 yaşında
1: ama bizi alıp sürüklemezlerdi.
0: Tabii
1: çocuk
0: ama belli
1: derlerdi.
0: Bir yaştan itibaren tabii. De küçük küçük görevleriniz oluyor hocam. İşte hani bir şimdi tepsi bakın, götürüyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz.
1: Tamam. Bakın ailenin terbiyesi çok kolay. Yani yapma dediğimiz şeyi herkes yapıyor. Dikkat ediyor musunuz? Televizyon ne diyor? Bir rütük kuralı var. Kan varsa, bıçak varsa, bir şey varsa oraya işaret koyuyor. Ve diyor ki 9 yaş altını seyrettirmeyin. Demek ki bir takım şeyler 3 yaşında 4 yaşında gösterilmeyecek. Böyle bir benim oğlum erkek yetişecek, böyle bir şey yok. Yani çocuk gelişimi denen bir kavram var. Bu çocukların yetişme tarzları var. Siz oğlum erkek olacak derken oğlunuzu ya çok agresif yapabilirsiniz, ya da çünkü o bıçağın saplanmasıyla şimdi çocukların elinden silah düşmüyor. Oyunlar, oyuncaklar tuhaf.
0: Orada ama oyun değil artık yani. Değil onu yani. Onu belki de çocuğun doğru şekilde anlaması da gerekiyor.
1: Bunu öğretmek lazım. Bunun bir dini kural olduğunu, bir görev olduğunu, bunun bir ibadet olduğunu algılatmamız gerekiyor. Siz ne zaman namaza götürüyorsanız çocuğunuzu, ergenliğine ne zaman adım attırıyorsunuz, 7 yaşında, 8 yaşında bunu siz anlayabiliyorsunuz. Bunun terbiyesi de bize, hepimize verildi. Demek ki o yaştan itibaren çocuğumuz görebilir demektir.
0: Yani öyle bir sınır olduğunu küçük çocuklara değil ama yavaş yavaş çocuk artık kendini bilmeye başladığında bu şeyin içinde, işlemin içinde yerini alabilir. Onun da bir görevi var dediğim gibi. Ben mesela kendim hatırlıyorum. Bizim o zaman bahçemizde babam keserdi. Benim babamın böyle bir şeyi var. Altyapısı kasaplığı. Dolayısıyla ben mesela ayağından astığını, işte bir süre dokunmadığını, işte derisini yüzmek için içine hava pompaladıklarını hatırlıyorum. Sonrasında da işte bir süre beklenir. Ondan sonra parçalanırdı hocam.
1: Yüzülen deri yere konmazdı, hatırlar mısın?
0: Hocam tepsi.
1: Hep
0: büyük
1: tepsiye konurdu, tuzlanırdı. Ve mümkünse büyükler, ben çok iyi hatırlıyorum büyük amcalarımdan, onun üstüne namaz kılarlardı.
0: Posteki yaparlardı.
1: Evet. Verme, yani kasaba o kesme ücreti olarak verilmezdi. Çünkü o kabul edilmez. Yani kural olarak, dini kural olarak o kasabın ücreti değildir. O ancak hediye edilebilir, o ancak evde kullanılabilir, o bağış yapılabilir.
0: Evet. Hocam ben dedemin gerdiğini, tabii, tuzladıktan sonra gerdiğini hatırlıyorum. Bazıları böyle yumuşacık olur, bazılarında altı sert olurdu, evet, böyle tuzlayıp gererdi dedem. Çok iyi hatırlıyorum.
1: Hep kullandırırlardı
0: bizi. Çok. Biz oyun oynardık üstünde. Mesela balkona çıktığımızda anneannem bunlardan birini ayağınızın altına alın derdi. Namaz için kıldıkları
1: ayrı tutulurdu. Aynı evet. Aynı şeyleri yaşadık.
0: Evet hocam.
1: Yani çok yaş farkı var aramızda ama şöyle söyleyeyim, 80'lerin sonuna kadar bütün kurallarımızı çok iyi gittik. Bu küreselleşme süreci birçok şeyi gerçekten bozuyor, dikkat etmek lazım.
0: Kısa bir aradan sonra hemen buradayız.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hülya'nın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek. Hocam etimiz çok şükür bol, tatlımız bol.
3: Evet.
2: Şimdi tabii ki ikram edeceğiz.
3: Evet.
2: Ama şöyle düşünelim, ben size geldim, ikramlarım güzeldi, yedim. Burcu'ya gittim, yedim. Hakan'a gittim, yedim. Önerlere gittim, yedim. Yani siz bir kişilik ikram ediyorsunuz ama ben evet. 4 yer, 5 yer, 10 yer gezdiğimde günlük porsiyonun çok çok üzerine çıkıyorum.
3: Doğru.
2: Dolayısıyla şöyle bir problemimiz var. Maalesef bayramda tatlı ve et tüketimimiz limitlerin üzerine çıkıyor.
3: Hemen şöyle konuşalım mı? Çünkü buraya gelirken yolda okudum, en önemli cümleyi sarf ediyorum. Şahsi fikrimi söylemiyorum. Beslenme ve diyetetik uzmanlarını ve kansere karşı yazarlarımızın, hocalarımızın yazdığı yazıların üstüne hareket ediyorum. Diyor ki günlük protein ihtiyacını asla aşmayın. Ben 80 kiloysam 80 gram, 65 kiloysan 65 gram protein al diyor.
2: Protein dediğin 65 gram protein, 65 gram büyüklüğünde bir köfte
3: et
2: veya
3: değil. Et. İşte mesela 35 bir dilim pirzola ya da büfteğin karşılığı 35 gram falansa onun protein değeri aşağı yukarı 20-22 gibi falan.
2: Üçte biri gibi.
3: Tabii internete bayılıyoruz girip gezinmeye, Allah aşkına. Orada chat falan yapacağımıza otursunlar arkadaşlarımız, lütfen buna baksınlar. Hesap kitap yapalım.
2: Hocam yani en olmaz haliyle bile günde 200-250 gram eti
3: bakın
2: biz bayramda
3: demek,
2: geçmeyeceğiz.
3: Bu ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bayramda siz iki dilim büftek yedinizse zaten limiti doldurdunuz diyorum.
2: Evet.
3: Artık hesap ortada. Bu ne demek? Bir çorba kasesi ya da tatlı kasesi hesabıyla gidersek ve siz bunu kavurma gibi yaptıysanız, bunu yiyorsanız gene doldurdunuz. Çünkü siz ne yaptınız? Sabah kalktınız, sucuk yediniz, yumurta yediniz. Bunlar da protein. Fındık yediniz, fıstık yediniz, gittiniz cevizli tatlı yediniz.
2: Onun içindeki cevizli protein.
3: Bunların içinde de hani o mesela bir avuç fındıktan siz nereden baksanız 3 gram protein alıyorsunuz. Hepsini üst üste koyduğumuz zaman ne oldu? 200 gramlara çıktı benim protein ihtiyacım. Ve bayramın da 4 gün sürdüğünü düşünürsek ben bir kiloya yakın protein aldım. Zehirlendim. Olmadı. Kendimi zehirledim. Yani bakın, doğru beslenme kanser kapısını kapatır. Çünkü kanser hücreleri yanlış beslenmekle beslenen bir olay. Yani biz bunu geçen haftalarda da konuştuk seninle. Dolayısıyla yani bu çok önemli bir şey. Bunun üstünde ısrarla durmak gerekiyor. O belki onları o an bizi dinlememiş olan izleyicilerimiz olabilir, dinleyicilerimiz olabilir, arkadaşlarımız olabilir. Ama bugün tekrarlamış olalım bu cümlelerimizi. Yani et tüketimine aşırı dikkat etmemiz lazım. Şimdi sen çok güzel bir tanımlama yaptın. Oraya gittim yedim, buraya gittim yedim. Ha o zaman lütfen az yiyin. Yani yapılan yanlışların arasında karamelize etmek var bizim işimizde. Soğanı kavur kavur kavur kavur yağla, içine eti koy kavur kavur. Hayır böyle değil. Bizim kavurma işimiz bu olmayacak.
2: Nasıl
3: yağla kavurmayacağız işte, buradaki en önemli şey o. Siz etimizi önce beklettik, en az o gün taze iş yapıyorsak Hülya'cığım bir kere kanının akmasını bekledik, öğleni bulduk zaten, ondan sonra soğuk suya yatırdık, buzlu suya, onu bir güzel küp küp doğradık, tenceremizin içine aldığımızda Soğanları da bir güzel doğradık, kenarda bekletiyoruz. Ve domatesleri de küp küp yaptık, bekliyoruz. Onların hepsi bekliyor. Sarımsağımız bekliyor. Her şeyimiz bekliyor. Biberlerimiz bekliyor. Her şey bir köşede bekliyor. Belki soteleştir, yani soteye çevireceğiz sonra. Hani net köy usulü bildiğimiz kavurmayı yapacak gücümüz yoksa, yani bir kuyruk yağı ile yapmıyorsak. Ben mesela kavurmayı kuyruk yağı ile yapmayı tercih ediyorum. Niye? Çünkü senede bir kere yiyorum. Bir kere.
2: Ya da eti biraz yağlı tarafından tercih edebilirsiniz. Hani hep bütün yağlarını ayıklıyoruz ya. En azından kavururken.
3: Ama zaten kavurma yaptığında, o ısındığında yağı orada bırakacağım, eti alacağım. Yani bandırma ekmeği için efendim. Yani pişerken... buradaki amaç ne? Yani o kuyruk yağını kullanmadaki amaç ne? Dondurduğumda koruyucu, prezervatif etkisini kullan. Kimyasalları doldurma, doğal çalış diyorum ben.
2: Sonra küpe koyarsak ya da bir tencerede bunu saklayacaksak, o yağ onun üzerinde bir bariyer oluşturacak.
3: Aynen o şekilde. Ben aldığımda, erittiğimde o tencerede kalsın. Hemen bir kevgirle, bir şeyle eti al üzerinde, yemeğine koy ve başka yağ ilave etme içine tekrardan. Belki fındık kadar ya da böyle bir ceviz kadar et, parçanın büyüklüğüne göre yağı at, tereyağı mis gibi koksun. O arada eti çevirmeye başlarken et su salacak. O suyunu salarken soğanı koy. Önden soğanı kavurma.
2: Et suyunu saldığında biz soğanını ekleyeceğiz. Evet. Birlikte sonra işte çalışmaya devam edecekler.
3: O diyor ki işte damak tadıma uymadı, ama senin damak tadın, bakın bir şeyle anlaşamıyoruz çok arkadaşımızla. Senin damak tadın seni kanser yapıyorsa o damak tadından vazgeç. Yani zevkler hastalığa dönüşmeyecek.
2: Ama hocam o damak tadına da bir şekilde alışmışız. Diğerine de alışabiliriz.
3: Alışacaksın. Ben hayatımdan şekeri 80'de çıkardım. 1981'de çıkardım. Tuzu çıkardım. İyotlu tuza ihtiyacı varsa ben onu şey yapıyorum. Hep konuşuyoruz seninle burada. Kırt mevzusu var yani. Parça tuzu alıyorum.
2: Aybars bile kırt kırt yapıyor.
3: Evet, ama herkes onu öğrendi. Sokakta bana takılıyorlar. Hocam kırt kırt diyor. Mesela çok güzel. Yani insanların beynine sokuyorsunuz. Bir ne oluyor? Bir değirmen fikri var. Tuz demek neymiş? İki defa çevirdiğimde o tuzu ben alabiliyormuşum. Vücut zaten tuza ihtiyacı varsa sana sesleniyor. Bunu nereden alabiliyorsun? Sebzelerden alıyorsun. Dolayısıyla sen... etini pişirirken mümkün olduğu kadar sebzeli yemek yapmaya çalış. Nohutun içine eti koy. Zaten mesela çok kıymetli. Nohut çok kıymetli. Bunu yazdık, çizdik biliyorsun. Yani geçen haftalarda da konuştuk. İsrarla konuştuk bu konuları. Yani ben ikramlarda lütfen bu bayram biraz daha titiz olalım diyorum. Fasulyeyi haşlayalım ya da işte akşamdan hazırlayalım, bekletelim. Etimiz hazır olduğunda eti hafifçe bir çevirelim. Kuru fasulyenin içinde et dursun. Hatta kemik koyalım içine.
2: Ne güzel olur değil mi?
3: Tabii. Yani bunlar çok güzel beslenme şekilleri. Niye? Çünkü nohuttan da, tahıldan da, kuru fasulyeden de ben ne alıyorum? Proteinimi alabiliyorum. Biraz dikkat edelim.
2: Yan yana gelebilir. Eskiden mesela işte gerek yok, ikisinde de protein var derlerdi ama şimdi
3: ama
2: biri...
3: öyle değil ama.
2: Evet, şimdi artık
3: ama öyle
2: değil. Olduğunu
3: yani
2: öğrendik.
3: Yani beslenme
2: hocam
3: ve diyetetik çok önemli bir bilim dalı. Biraz lütfen kulak verelim. Yani böyle hani pop şeylere yönlenmeyelim. Ben 4 gün dondurma yaladım, zayıfladım. Böyle bir şey yok yani. Ondan sonra bayramda işte 1 kilo et yersen, 1 kiloyu da geçer o. Ben biliyorum, bizim arkadaşlarımın huylarını da biliyorum. Aman Allah'ım.
2: Ya. Hocam her gittiğiniz yerde işte kurban kesildiyse eğer
3: tabii
2: bir
3: ki
2: şekilde ikram ediliyor.
3: Hayatım şimdi, bu bayramda kesilmediyse bile gidiyor. Sokağa çıkıyor, restorana gidiyor.
2: Et yiyor. Peki şimdi eti fazla yersek bir kere bunu nasıl tolere edeceğiz onu bir bilelim. Yani diyelim ki et özellikle yanında pilavla çok tüketildi bu dönemde. Peki biz onu...
3: Şimdi bak pilav dedin, çok hoş. Bunun altını
2: çiz. Çünkü yan yana geziyorlar.
3: Bir. Pilavı söyledim, bir. Bir kere ne oldu? Glisemik endeksi tetikledi, bir tavana fırlattı. Eti yedin, proteini de aldın. Bir güzel zehirlendin mi? Lif de yok ortalıkta.
2: Ne yapacağız yanına?
3: Bir kere tam buğday unundan hazırlanmış köy ekmeklerini, yani tarzı köy ekmeği olan... o gerçek ekmekleri sofranıza sokunuz. Bir dilim ekmeğiniz lif adına olsun bir. Çok güzel, çok güzel bir salata hazırlansın mutlaka. Bakın bu bayramda yapılacakları söylüyorum. Sabah kalktınız, Bismillah dediniz. Erkekler camiye gidecek, hanımlar hazırlığa başlayacaklar. Herkes bir bardağın içine bir limonu sıkacak, ılık su ilave edecek üzerine. Ilık suyla bir bardak limonun suyu içecek.
2: Neden?
3: Niye? Çünkü mideyi asitlendirmeyin efendim. Siz başlayacaksınız bugün protein yemeye. Midenin asiditesine destek verin. Bağırsaklarınızı sabahtan hareketlendirin.
2: Bu limonlu su bu işe mi yarayacak?
3: Evet, bu işe yarayacak. Bir, ayrıca C vitamini alıyorsun. Bağırsaklar hareketleniyor. Sabahtan tıkamıyorsun sabah sabah bağırsaklarını. Ondan sonra gidiyorsun namazını kılıyorsun. Geliyorsun eve, kahvaltıya oturuyorsun. Ne oldu? Hareketlenmiş bir bağırsakla biz işe başladık. Kalın bağırsaklarda tıkanma yok. Oh, rahatız. Çünkü akşamleyin ben biliyorum hastane kapılarında acil böyle. Ana baba günü. Niye yedi şişti. Arada da börekleri de hop hop hop yuttu. Tatlıyı da onun üstüne koydu. Çayı da onun üstüne döktü.
2: Tabii. Hocam böyle anlattığınızda böyle bir kutunun içine döküyormuş
3: öyle
2: gibi.
3: Öyle yapmıyor muyuz? Aynen, ambar doğru. Ambar mide değil, ambar. Nefes alamıyorum diyor. Alamazsın, plevrezanın kalmadı ki, yukarı doğru ittin. Düşünsene bir evin içine eşyayı tıkıyorsun. Yetmiyor odunları sokuyorsun. Yetmiyor çuvalları sokuyorsun. Çatı patlar. Camlar patlar, öyle değil mi?
2: Evet maalesef biz de patlayacak artık, evet. Yiyemiyorum diyoruz ya, aslında söylüyoruz.
3: Tabii kalbin sıkışır. Basınç. İçeride yer yok ki. Hepsi gidiyor kalbe hücum ediyor.
2: Hocam bir de ama riskli evet, olanları ama düşünün.
3: Herkes riskli. Herkes riskli. Niye? Çünkü sen tehlikeyi kendin yaratıyorsun. Tehlikeyi kendin yaratıyorsun. Küçücük yaştan itibaren herkes riskli. Bir kere ölçüsüz yedin. Anormal yedin. Her gittiğin yerde uzatılan her şeyi attın ağzına. Çikolata yedin, şeker yedin, çay içtin, kahve içtin. Öbür komşuya gittin, bir daha kahve içtin. Niye içiyorsun kardeş?
2: Teşekkür edebiliriz.
3: Teşekkür et. Bir komşunda kahve iç, bir komşunda çay iç. Bir komşunda böreği niye, bir komşunda etten ye. Hayır, porsiyon porsiyon ye. Evet.
2: Biraz da bir akıllı makbul davranmak olsun, akıllı lazım. Olsun. Kırmadan.
3: Şimdi, ne yaptık? Ben diyorum ki, ben bunu ısrarla söyledim. Zaten arkadaşlar televizyon kanallarında da izleyecekler hazırladığımız programları bu bayram içerisinde. Çok güzel şeyler söyledim. Mangalın nasıl yapılacağına kadar anlattım, gösterdim. Gösterdim özellikle.
2: Mangalın başına geçtiniz yani. Mangalın başına lezzetli geçtim. Midir eliniz hocam?
3: Vallahi fena değildir. Nasıl mühürleyecek, ne yapacak, nasıl kömürleştirmeyecek o kömürleşen şeyleri. Seninle de konuştuk bütün bunları.
2: Tabii tabii hocam, mesafesi bile çok önemli ateşten.
3: Tabii ki. O yüzden bütün bunlardan söz ettik. Şimdi bayramda hayatımıza girmesi gereken çok önemli gıdalardan bir tanesi yoğurt, birisi ayran. Bunu mutlaka bu bayramda bir kere gazlı içeceklerin külliyesini kaldırıyoruz. Biliyorsun benim savaşımdır bu. Seninle açtığım en büyük savaştır, en büyük projemizdir Türkiye'de. Ve ikna ederek yaptık bunu, anlatarak yaptık. Bir kere bu bayramda eğer siz sofranıza gazlı içecek koyarsanız ve bu kadar çok çeşitli yerseniz nefesiniz kesilir. Daha çok zarar verirsiniz kendinize. Soda da içmeyeceksiniz. Eğer çok soda içmek istiyorsanız ayran soda. Bakın ayranın yarım ayran, yarım soda. İçine de naneyi blenderdan geçireceksin. Naneyi de üstüne ekleyeceksin. Ne oldu? Yeşil misler gibi kokan nane aromalı sana yepyeni bir içecek. Evet. Sofrana koy, buzları da koy içine. İkram et misafirlerine. Biraz elimiz çalışsın, biraz da aklımız. Ne yapabiliriz? Çok et tüketiminden söz ettik. Evet. Bir dilim, iki dilim. Bir de biliyorsun bizde ısrar vardır. Ne olur ya, gözünü yiyeyim ya, ölümü yiye ya, diye böyle yediririz tıka basa insanlara. Et yeme ile ilgili sıkıntı varsa diyorum ki lütfen ev sahipleri, bu kadar ısrarkar olmayın bir. Ama sizi durduramayacağım biliyorum. İki, gidin yağsız tarafından o kaymağını kenara çekin. Güzel böyle süzme yoğurtlar alın, sofraya koyun. Misafiriniz yoğurt yesin. Etle beraber yoğurdu tüketirsek ya da yemek sonunda yoğurdu mideye alırsak bu emilimi azaltacak. Yani ne oldu? Bağırsaktaki tıkanmaya engel olacağız. Yoğurt kalın bağırsaktan efendim ince bağırsaklara doğru, işte yani bağırsaklar boyunca hareketliliği sağlayacak.
2: Dolayısıyla hazın evet. problemi yaşamayacağız.
3: Yani evet, bağırsaklar arasındaki geçiş rahatlamış olacak ve hazın problemi yaşamadığı için rahatlıkla da biz ne yapmış olacağız?
2: Kendimizi hem iyi hissedeceğiz hem de kabızlık problemi yaşamayacağız hocam.
3: Kabızlık probleminden kurtulmuş olacağız. Evet.
2: Peki hocam, şimdi hep et konuştuk ama tatlı da yine ikram ediliyor. Bayram tatlısız olmuyor. Peki tatlıyı fazla kaçıranlara ne öneriyorsunuz?
3: Bakın, benim İngiltere'de öğrendiğim en önemli şey, en önemli şey, akşamleyin yemekten sonra ya peynir yenir ya yoğurt. Onların kültüründe var mı diye düşünürsün, inanılır gibi değil. Yoğurt öğrenmişler. Yani
2: hem yoğurt hem peynir bize ait gibi
3: tabii.
2: görünüyor ya.
3: Neden? Çünkü peynir hazmı kolaylaştırıyor. Tatlıdan sonra yerseniz, ki damak tadını bozar deriz, yemeyiz değil mi? Baklavayı yedik falan. Özellikle pasta, kremalı bir pasta yiyorsa, biz de baklava diyoruz, şerbetli. Hı hı. Mutlaka işte çay ikram ediyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Evde yatmadan bir saat kadar önce bir kase yoğurt tüketiniz. Bu bayram bunu yapınız.
2: Bu da
3: hatta
2: mı?
3: Bunu tarçınla yapınız.
2: Bu şekerle ilgili bir şey mi, yoksa yine bağırsak hareketleri
3: hem
2: yüzünden?
3: Hem bağırsak hareketleri hem şeker endeksini aşağı çekecek.
2: Çünkü hani hocam ister istemez o şeker, kandaki şeker hiç düşmüyor. Hani burada yiyoruz, bir saat sonra yine yiyoruz, bir saat sonra yine
3: hayatım,
2: tatlı yiyoruz.
3: Hayatım, ayran için.
2: Aralarda
3: bol
2: ayran,
3: ayran
2: mı
3: için? Bakın
2: lazım.
3: Anadolu ayran ikram eder, sürekli ayran ikram eder. Bu bayram iki üç tip ayran yapabilirsiniz. Bir tanesini demin söyledik, naneli sodalıyı yapabilirsiniz. Bir tane yarı şalgam suyu yarı ayran sofraya koyabilirsiniz. Etin hazmını kolaylaştırır ve bağırsaktaki yığılımını durdurur, iter, bağırsaklardan ileri doğru iter, peristaltik hareketleri arttırır.
2: Beklemesine izin verme, bekleme yapmadı.
3: Yani. Bekleme yaptırmaz, yürü yürü yürü yürü. Trafik polisi gibi içeride. Hı. Yoğurt yerseniz tamamen ittirir. Onun için yoğurt tüketimi ve ayran son derece önemli.
2: Bu bayram içeceğimiz o zaman mutlaka ayran olsun, sofraya mutlaka yoğurt gelsin. Çok ısrarlı olmayalım insanlara.
3: Tabii canım, mesela çok güzel bir şey. Diyelim şeker hastası, diyabetikli bir komşunuz var falan filan. Bakın, deneyin, yoğurdu çok sulandırmadan çırpın kendi suyuyla. Çok az soda koyun ya da koymayın. Çok az su koyun. Yani o tamamen sizin damak zevkiniz, yoğunluğu. Üzerine lütfen kendi yeni çekmiş olduğunuz tarçından koyun. Bir ikram edin. İçine de bir tane elma dilimi atın. Bakın nasıl bir tat kazandırıyorsunuz.
2: Hocam, tarçınlı ayran önerdik şu anda.
3: Tarçınlı ayran önerdik, evet. Hem hazmı kolaylaştıracağım, hem içindeki tarçından dolayı şeker isteğini kaldıracağım. O insana al al çikolata diye böyle gözün önüne bir şey sokmayacağım. İşte bak, hem kendime hizmet ettim, hem karşımdakine hürmet ettim.
2: Hem farklı bir şey ikram ettik, hep farklı bir şey arıyoruz ya. Farklı bir şey de ikram etmiş olduk. Şimdi tabii bayram elbette ikramlar olacak ama bir ölçüyü kaçırmayalım. İki porsiyonları küçültelim. Üç gerekirse az yemeyi ya da hayır demeyi bilelim.
3: Bakın şunu yapalım, bütün bu söylediklerin çok güzel. Biter çikolata alsınlar. %80 üzerinde kakao. %80 kakao olan, şeker katkısız
2: var var öyle
3: bitter
2: ürünler.
3: Çikolata satılıyor. Alsın hanımlar, bir güzel onu rendelesin. Şeyi de alsın, süzme yoğurdu da alsın, bir güzel onu karıştırsın. Küçük küçük kaplara koysun, buzluğa atsın. Dondurma. Bunu ikram edin bayramda çikolata yerine.
2: Küçük
3: daha
2: küçük minik
3: söyleyeyim.
2: Evet hocam, yani siz bütün ikram anlayışımızı değiştirdiniz.
3: Tabii canım, ne olacak bugün şimdi yapsak.
2: Evet, hemen yapsa ikram, akşama donur.
3: Eski çikolata kapları vardır, böyle kalmıştır, onların içine çukur çukurdur. Dök onların içine.
2: Hocam bunları kalıp, şöyle minik buz kalıpları var ya, şekilli
3: işte
2: şekilli. Onlara koyup böyle gayet güzel ikram edilebilir.
3: Muhteşem.
2: Evet. Ellerinize fikrinize sağlık. Sağ tekrar bayramınızı kutluyorum. İyi ki geldiniz. Sağ ayağınıza sağlık hocam. Umarım yeniden
3: nice güzel bayramlar.
2: Güzel bayramlarda buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Sevgili dinleyiciler, bugün için izninizi istiyoruz ama yarın farklı konular, farklı konuklarla yine sizinle birlikte olacağız. Şimdiden bir kez daha bayramınızı kutluyoruz. Hoşçakalın.

programın daha sonuna geldik. Ne çabuk geçiyor zaman. Hani süre yetmiyor diyorsunuz ya, boşuna değil. Bir de radyolarını yeni açanlar var. Eyvah, program bitiyor mu diyenler. Onları da eli boş göndermeyelim. Bir hediyeyle uğurlayalım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hülya'nın sabahlar.
1: TGRT FM Haber.
2: Venezuela'da emekliler ve kamu çalışanları düşük maaşları protesto etmek için sokaklara çıktı. Başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde göstericiler artan enflasyon karşısında maaşların yetersiz kaldığını söyledi. Ülkede emekli maaşları aylık yaklaşık 0,25 dolar seviyesinde kalırken protestocular hükümetten insanca yaşam koşulları ve maaş artışı talep etti. Ancak gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Venezuelalıların sabırları tükeniyor. Meksika'nın Tuxtla Gutierrez kentinde etkili olan şiddetli yağış sokakları adeta sel kanalına çevirdi. Kent genelinde araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Devrilen ağaçlar yolları kapattı. Yetkililer en az 8 aracın kaybolduğunu açıklarken bir kişinin mahsur kaldığı araçtan yaralı olmadan kurtarıldığı bildirildi. Bölgede ekiplerin arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kamyonette taşınan kurban etini çaldılar, mangal yaptılar, daha sonra yakalandılar. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir şüpheli park halindeki kamyonetin arkasına gizlice tutundu. Araç hareket ettikten sonra kamyonetin kasasına giren şüpheli etleri gözüne kestirdi. Kamyonet ışıklarda durduğu sırada harekete geçen zanlı 40 kilogram eti çaldı. Kendisini motosikletle takip eden arkadaşının arkasına binerek uzaklaştı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini ve saklandıkları adresleri kısa sürede belirledi. Emniyette sorgulanan şüpheliler, çaldıkları etlerin bir kısmıyla mangal yaptıklarını, kalan kısmını da sattıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen iki kurban eti hırsızı tutuklandı. Bu elektrikli bisikletle Kelkit çayına geldiler. Selfie çekmek isterken suya düştüler. İki genç ekipler tarafından böyle kurtarıldı. Akıntıya kapılan diğer iki kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
3: Kalan arkadaşları almaya gidiyor.
2: Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit çayı kenarında scooterla selfie çeken dört arkadaş bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan gençlerden Atakan ve Furkan Kale yüzerek çay içerisindeki adaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bot

yardımıyla iki genci bulundukları yerden kurtardı. Akıntıda kaybolan İlker Parlak'la Ozkale içinse arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıç ekipler su altında, diğer ekiplerse kıyıda yoğun mesai harcıyor. Öte yandan kazadan önce dört arkadaşın elektrikli bisiklet üzerinde birlikte çektirdiği son fotoğraf ortaya çıktı.

0: telefonla günde kaç saat vakit geçiriyorsunuz?
1: 3-4 saat.
2: Günde 7-8 saat arası bir şey geçiriyorum.
3: 5-6 saat.
4: 7 saat falan.
5: Ekran sürem çok yüksek, çok yüksek.
6: 10 falan yani.
7: Telefona bağımlar, sohbet yok, muhabbet yok.
0: Günün her saati, her anı elimizde telefon. Dışarıda yemek yerken, hatta arkadaşlarımızla sosyalleşirken bile işte bu telefonu elimizden düşürmüyoruz. Kafeye gittiğinizde herkesin elinde telefon var mı? Başları eğik.
8: Kimse sohbet etmiyor. Genellikle herkes telefona dalıyor.
1: 3 yaşında çocuklar YouTube ve kağıdın üstüne YouTube reklamına tıklamaya çalışıyorlar.
0: Araştırmalar günde 3,5 saat, haftalık 25 saatimizi işte bu telefon ve sosyal medyada geçirdiğimizi söylüyor. Ancak sokak bunun tam tersi ve hatta daha fazlası. Telefonunuzu bıraktınız. Aynen. Bir bildirim geldi. Telefona bakmadan durabilir misiniz?
6: Merak ediyoruz işte ne gelmiş bakayım diye öyle.
3: Instagram bildirim sesi geliyorsa alırım.
0: X, Instagram, TikTok özellikle gençler ancak şimdilerde de ileriki yaştaki insanlar işte bu uygulamalarda çokça vakit geçiriyor.
5: Instagram'a giriyorum, Reels kaydırıyorum.
9: Instagram, TikTok, WhatsApp.
0: Video izliyorsunuz, ekranı kaydırıyorsunuz.
9: Aynen.
0: Uygulamaların genel adı sosyal medya ancak bunlar bizi artık asosyalliğe taşıyor.
7: Bir tanesi 7 yaşında, bir tanesi de 1,5 yaşında. Alamıyorum elinden telefonu.
10: İnsanların birbiriyle olan iletişimi koptu. Çocuklar sokakta bir eğlenip yorulup geliyorlardı.
0: Eskiden öyleydi.
8: Telefona çok bakınca en son...
0: Anne baba kızıyor.
8: Aynen, bağımlısın diyorlar.
0: Ama bağımlısın değil misin?
8: Aynen, öyleyim.
11: Kenya'da bir okul yurdunda yangın faciası yaşandı. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Ülkenin orta kesimindeki Nakuru kentinde bulunan Utumishi Kız Akademisi'nde çıkan yangın faciaya dönüştü. Gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede yurt binasına yayıldı. İçeride çok sayıda öğrenci vardı. Alevlerin yükselmesiyle öğrenciler panik içinde binadan çıkmaya çalıştı. Bazı öğrenciler camlardan atladı, bazıları da çevredeki alanlara sığındı. Yangında can kayıplarının olduğu açıklanırken çok sayıda öğrencinin de yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken kayıp öğrencileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yangının ardından okul çevresinde büyük panik yaşandı. Çocuklarından haber almak isteyen aileler hastanelere ve okul kampüsüne akın etti. Kenya Kızılaçı'nın da bölgeye destek ekipleri gönderdiği ve ailelere psikososyal destek sağladığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
12: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.
14: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler.
2: Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Dinden para kazanılmaz. Ahmet Mekki Efendi, büyük veli ve alim, var gücüyle İslam'a hizmet etti her daim. O bir gün buyurdu ki, ahirette hesap var. Bir bir hesap verecek her işinden insanlar. Ne için böyle yaptın diye sorulduğunda, herkes başkalarına rücu eder o anda. Kimi der ki, ya Rabbi, ben bunu bilmiyordum. Bunu falan kimsenin kitabından okudum. Yahut filan hocaya sordum bu meseleyi. Onun dediği gibi işledim ben o şeyi. Öğrendiği doğruysa denir ki o kimseye, onunla cennete gir, kimden öğrendin ise. Yok, yanlış öğrenmişse denilir ki bu sefer, onu da cehenneme al ve götür beraber. Bunun için en zor iş din kitabı yazmaktır veyahut insanlara İslam'ı anlatmaktır. Çünkü bir meseleyi iyi kat'i bilmeden, söylerse mesul olur yarın her kelimeden. Velev ki o dediği doğru da olsa, fakat içinde yatıyorsa bir ufacık menfaat, söylediği her sözü zehirdir o kişinin. Çünkü söylememiştir o sözü Allah için. Velev ki söylediği olsa da doğru ve hak, lakin onu söylerse biraz gururlanarak, yine dinleyenlere faydası olmaz asla. Çünkü söylememiştir tevazu ve ihlasla. Büyüklerden birisi der ki bu meselede, türlü kazanç yolları vardır İslamiyet'te. Bu yollarda mesela ticarettir, sanattır, ziraat veyahut da hizmet ile cihattır. Mesela o serverin cihad idi mesleği. Harplerde ganimetin onundu beşte biri. Bir kimse bu işlerden birini yapamasa, yani hiçbirisinde muvaffak olamasa, böyle aciz duruma düşerse bir Müslüman, dilencilik yapması caiz olur o zaman. Bunu da yapamazsa en son çare olarak, caiz olur okula dinden para kazanmak. Yani yazmış olduğu kitaptan cüz'i bir kar alması caiz olur, sırf ölmeyecek kadar. Böyle bir şart olmadan eğer ki bir Müslüman yazdığı bir kitaptan yahut konuşmasından menfaat sağlıyorsa, düşünüp sırf parayı tercih etmiş sayılır ahirete dünyayı. Yani dünya adamı olmuştur o nihayet. Çünkü İslamiyeti dünyaya etti alet. Dine hizmet etmesi velhasıl bir kişinin muhakkak olmalıdır sadece Allah için. Yani sırf para için yapıyorsa elbette hiçbir faydasını göremez ahirette.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı bayram geceleri ve kurban kesmek. Bayram günlerinin fazileti büyüktür. Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinden sonraki gecelere kurban bayramı geceleri denir. Ramazan-ı Şerif'in son günüyle bayramın ilk günü arasındaki geceye de Ramazan bayramı gecesi denir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Ramazan ve kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez. Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tövbe reddolmaz. Ramazan bayramının ve kurban bayramının birinci geceleri, Şaban'ın 15. Berat gecesi ve Arefe gecesi. Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi. Bayramda erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere sadaka vermek, İslamiyet'e doğru olarak hizmet edenlere yardım etmek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek sünnettir. Kurban kesmek, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle sabit olan meşru bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, başladığınız hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Elde olmayan sebeplerle alıkonursanız, kolayınıza gelen deve, sığır veya davardan bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizde hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güven içinde olursanız hacca kadar umreden faydalanabilen kimseye kolayına gelen bir kurban kesmek, bulamayana hac esnasında 3 gün ve döndüğünüzde 7 gün ki tam 10 gündür oruç tutmak gerekir. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği dört ayaklı, kurban olabilecek deve, sığır ve davar cinsinden hayvanlar üzerine belirli günlerde, yani kurban kesme günlerinde Allah'ın adını ansınlar. Bu kurbanlıklardan kendiniz de yiyin, yoksullara da verin. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. Kurbanlık deve ve sığırları Allah'ın size olan nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şükredesiniz diye onları böylece sizin buyruğunuza verdik. Ey iman edenler! Allah'ın hac adetlerine, haram aya, kurban hediyelere, onlardaki gerdanlıklara, Rablerinden gerek fazlını ve gerek rızasını arayarak Beyt-i Haram'ı kastedip gelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. Allah hürmetli ev Kabe'yi, hürmetli ayı, kurbanı, boynu tasmalı kurbanlıkları insanların faydası için ortaya koydu. Kesmek istediği oğlu için ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. O kafirler Mescid-i Haram'ı ziyarete ve kurbanların yerlerine ulaşmasına mani oldular. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kurban kesmek haşa katliam olsaydı Allah kurbanın meşru olduğunu bildirir miydi? Peygamber Efendimiz vefat edene kadar kurban kesmiştir. Bu konudaki hadis-i şeriflerden üçü şöyledir. Kurban kesmek atalarınızdan İbrahim'in sünnetidir. Kurbanların en iyisi boynuzlu koçtur. Bayramda kurban kesmekten daha faziletli bir amel yoktur. Ancak sıla-i rahim bundan müstesnadır. Netice olarak her gün dünyanın her yerinde kasaplarda kesilen yüz binlerce hayvanı görmeyip, özellikle kurban bayramında kurbanlık olarak kesilen hayvanlara dil uzatmak, Allahü Teala'nın emrini hayvan katliamı olarak göstermek, din düşmanlığından başka bir şey değildir.
1: Hayatım roman. Anne hasreti.
2: Ben köy çocuğuyum. Yöremizde halkın geçim kaynağı hayvancılık ve tütündür. 8 yaşındaydım o zamanlar. Herkes toplanmış tarlaya tütün ekmeye gidiyor. O zamanlar imece usulüyle yapılırdı işler. Biz de iş yapardık. Çocuğun yaptığı işten ne çıkar demeyin. Ameleye fidan taşısak kârdı. Tabii karşılığında da mutlaka harçlığımızı alırdık. En çok da bu hoşumuza giderdi. Bir gün tarla dönüşü bahçede oynuyorduk. 7 aylık kız kardeşimi salıncakta ağladığını duyan annem bana seslendi. Kardeşine bakıver diye.
3: Patlamadı ama katılmak üzere çocuk. Gel bakayım buraya. Oh, şimdi aklın başına gelir artık.
4: Bana vurdun. Arkadaşlarımın yanında bana vurdun.
3: Seni haylaz seni. Hala konuşuyor. Doğru eve yürü.
2: Arkadaşlarımın yanında tokat yemek beni o kadar gücendirmişti ki anneme küsmüştüm artık. Onunla hiç konuşmayacaktım. Oysa nereden bilirdim ki annemin 3 günlük ömrü kaldığını. Çok değil, tam 1 ay sonra annem aniden hastalandı. Önce elinin serçe parmağında bir karıncalanma olur. Bir türlü geçmek bilmeyince babam annemi aldığı gibi doğru hastaneye götürür. Bu arada uyuşma diğer parmaklara da sıçramıştır. Derken biricik annemin sol tarafı birdenbire tutmaz olur. Artık süratle ölüme doğru gitmektedir. Doktorlar da bir şey yapamaz. Annemin son arzusu bizleri görmekmiş. Kardeşimi öpüp okşar, sonra beni arar gözleri. Ben yokum. Öyle ya, ben anneme küstüm. Onunla konuşmuyordum. Babam, ninem ne derlerse desinler beni ikna edememişlerdi.
5: Demek bana hala küs, öyle mi?
6: Evet kızım, evet. Ama çocuk anlamıyor senin halini.
5: Olsun. Israr etmeyin. Ben ona hakkımı helal ettim. Öyle söyleyeyim büyüdüğünde.
6: Söylemem mi yavrum? Söylerim elbet.
5: Anne, çocuklarımı evvela Allah'a, sonra da sana emanet ediyorum. Onları kimselere ezdirme, olur mu?
6: Merak etme yavrum. Canım sağ oldukça kol kanat olurum onlara, merak etme.
2: Annemin son sözleriymiş bunlar. Ardından vefat ediyor. Birkaç yıl sonra babam yeniden evlendi. İkinci annem de iyi bir insandı ama ninem bırakmadı bizi. Yaşadığım müddetçe anneme verdiği sözü tutup gerçekten de kol kanat oldu kardeşime ve bana. Ama gelin görün ki aradan 22 yıl geçtiği halde anneme duyduğum hasret dinmedi. Dinmeyecek. Ah çocukluk ah. Köşke zamanı geri almak mümkün olsaydı. Ama ne çare. Bildiğim bir tek şey var. Ana gibi yar olmuyormuş gerçekten. Anneler döver de sever de. Ama unutmayın ki kimse, ama kimse sizi anneniz kadar sevmez. Sevemez.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, bayramın 3. günündeyiz. Kurban bayramının 3. gününde kurban kesmeye hala devam ediyoruz. Onu yine hatırlatalım. Hanefi mezhebine göre değil mi? 3.
1: evet, günün artık güneş batana kadar.
0: Güneş batana kadar bitiyor.
1: Teşrik tekbirleri de.
0: Teşrik tekbirleri de mi bugün bitiyor?
1: Bitmiyor. Devam ediyor.
0: Evet,
1: devam ediyor. Hatırlatma babında söylüyoruz dinleyicilerimize.
0: 4. güne, ikindi dahil, evet, devam ediyor.
1: 4. gün, ikindi gününe kadar devam ediyor.
0: Evet. Tabii bunları da tekrar hatırlatabilirsiniz. Benim şöyle bir sorum var. Dünden kalma bir soru aslında. Dün soracaktım. Vaktimiz el vermedi. Diyelim ki birisi seferdeydi. Hanefi mezhebinde seferdeki insan, yani mukim olmak şartlarından birisi de kurban kesmenin, seferdeydi, dolayısıyla mukim değildi, ama evine geldi bayramın 3. günü ikindi namazında.
1: Ne yapacak bu şimdi?
0: Ne yapacak? Kurban kesmek de vacip, maddi olarak da durumu iyi, işte mükellef. Kesmesi gerekiyor mu, yoksa ben seferiydim arkadaş bu saate kadar, hani şurada günün bitmesine ne kaldı, 2 saat 3 saat kaldı
1: diyebilir mi?
0: Diyebilir.
1: Böyle bir şeyi var mı? Efendim, şimdi tabii gene hatırlatalım. Bizi yeni bugün dinleyenlerin de aynı şekilde kurban bayramlarını biz tebrik ediyoruz. Dua ediyoruz ve duada istirham ediyoruz bütün dinleyicilerimizden inşallah.
0: Bizi arayan özür dilerim dinleyicilerimiz de var. Tebrik edenler de var.
1: Mail gönderenler var.
0: Tek tek cevap verememiş olabilirsiniz. Buradan isterseniz.
1: Hepsi için de teşekkür ederiz ve bayramlarını tebrik ederiz efendim. Tabii teşrik tekbirleri devam ediyor. Bugün de devam edecek. Yarın 4. gün ikindi namazında söyleyeceğiz teşrik tekbirlerini ve ondan sonra bitecek bu. Ama kurban kesme işi bugün bitiyor Hanefi mezhebinde. 3. gün güneş batana kadar devam ediyor. Şimdi efendim, kurbanın vacip olması için, yani bir kimsenin bunu ibadet olarak vacip olarak yerine getirmesi için Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak, kurban nisabına malik olacak, bir de mukim olacak. Mukim değildi. 4 şarttan ama birisi yoktu. Bu 5 şarttan birisi yoksa ona vacip olmuyor. Efendim, mesela diyelim ki akıllı, buluğ çağında kurban nisabına malik, mukim, fakat imanı yok. Kafir.
0: Müslüman değil.
1: Müslüman değil. Müslüman.
0: Akıllı.
1: Buluğ çağında nisap miktarı malı var. Mukim. Ama akıl yok.
0: Ona da farz değil.
1: Vacip değil.
0: Vacip değil.
1: Buna da vacip değil. Buluğ çağında değil mesela. Buluğ çağında değil. Mesela 7-8 yaşında akıllı çocuktur. Evet. Akıllı çocuktur. 7 yaşına gelince akıllı oluyor.
0: Buna da vacip değil.
1: Kelime-i şehadet de getiriyor. Tamam. Yani Müslüman anan baban çocuğu. Ama buluğ çağında değil. Buluğa girmemiş daha. Ona da vacip değil.
0: Veya nisap miktarı parası yok. Ona da vacip.
1: Ona da vacip değil. Şimdi gelelim efendim sizin sorduğunuz suale. Diğer 4 şart var da. O 4 şarttan birisi işte bayramdan önce Arefe günü memlekete gittiydi.
0: Veya kamyon şoförü diyelim.
1: Ha, veya kamyon şoförüdür. İşini bitirdi. Nakliyeci ise veyahut da ziyarete gitti. Tekrar memleketine geri dönmesi icap etti. 3. gün geri döndü. Sizin dediğiniz ikindi vaktinde geldi. İkindi vaktinde geldi. Bu kim oldu? Müslüman. Akıllı. Buluğ çağında kurban nisabına malik ve mukim de oldu. Ne zaman? Kurban kesilmesi emredilen zaman diliminde oldu. Dolayısıyla vacip oldu buna. Ne yapacak bu şimdi? Apar topar gidecek. Apar topar gidecek. Kurbanlık hayvan bulacak. Veya kendisi mukim ya. Kendisi mukim ya. Diyelim ki diğer vilayetlerde tanıdıklar var. Veya memleketinde tanıdıklar var. Alo. Hemen telefon açacak. Hemen oradan işte. Ben seni vekil ediyorum. Kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, işte 500-550 liralık veya 400-450 liralık neyse, böyle bir hayvan kes, benim vacip olan kurbanımı kes, etini de dilediğin gibi dağıt dedi. Bak, kendisi karışmadı. Hemen o da gitti ve hatta diyelim ki adam sürünün başındadır mesela.
0: Tabii imkanları el veriyor.
1: İmkanları birisine aradı. Tamam dedi, aldım, kabul ettim dedi. Hemen oradan bir tane tamam dedi. Şu 500 liralık veya 450 liralık aldı. İşte Ahmet Efendi'nin vacip olan kurbanı kesmesini Allah-u Ekber kesti. Ondan sonra da etini de fakirlere dağıtıverdi. Oldu mu? Oldu. Ama yok efendim, yani benim bulunduğum yerde daha işte şey var, kurban çadırları falan var, ben gidebilirim. Tabii gidebilirsin. Gidemezsin diye kitaplarda öyle bir kayıt yok. Bizim de zaten hiçbir yetkimiz yok. Yok öyle bir yetkimiz. Biz kitaplarda ne biliriz onu naklediyoruz. Hemen gider. Hemen gider. Hatta gitmesine bile gerek yok. Çünkü bazen bazı yerlerde aynı şekilde tanıdığı olabilir. Aa der ya, bizim Mustafa Tokoz şu anda o da öyle diyordu ya, kurbanı kestirecekti falan filan. Hemen ara, neredesiniz ya, kurban kesim yerindeyiz. Ya orada hayvan var mı falan ya, ben yeni geldim de işte sana vekalet verir. Sana vekalet verir. İşte fiyatını da söyler. Şu civarda bir şeye aynı şekilde. Ha, diyelim ki mesela ola ki orada da birisi gelmişti mesela. Dana keseceklerdi. Bir tane dana almışlardı. Yedinci ortak arıyorlardır. Cenab-ı Hak rast getirir. Yani
0: yeter, olur mu? Ibadeti
1: yap. Hemen dersin ki ya işte arkadaş böyle böyle bir durum var. Ama işte onlar işte adam başı 550 diyor. Tamam kabul ettim falan. Sen de vekil ettin falan. Umum vekilsin. Tamam umum vekilsin. Tak diye girersin ve kestirirsin ve biter. Zaten güneş batmadan önce Bismillahirrahmanirrahim diye bıçağı çaktın mı? Tamam. Hatta onu yüzmesi, parçalaması işte akşamdan sonraya kalsın. Yastığından sonraya kalsın. Kesilmesi. Güneş batmadan önce kesilmesidir. Tabii güneş batmadan önce kesilmesi diyoruz da şimdi Mustafa Bey. Peki şimdi bazı dinleyicilerimiz diğer zamanlarda aynı şekilde. Gerçi biz onların cevabını hep verdik ama şimdi hatıra gelebilir. Ya biz bu bayramda binemedik arkadaş. İşte bize dediler ki işte ikinci gün akşam keseceğiz seninkini. Olur mu? Karanlıkta kesmek mekruh buyuruyor. Ama şimdi mesela spot lambalar var. Takıyor mu? Evet,
0: aydınlık oluyor.
1: Aydınlık oluyor. Peki niye karanlıkta kesmek? Hayvan neresine basacağını bilemezsin bıçağı. Ensesinden kesmek haramdır buyuruluyor.
0: İnsan için de tehlikeli olabilir. Hayvanın zaten...
1: Hayvana da zararlıdır, bize de zararlıdır. Yani elinden kaçırırsın, karanlıkta kaybolur gider, bulamazsın.
0: Hayvan bir boynuz darbesi vurur.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla ama spot lambalara ışığı altında ve çevrili muhafazakar bir yerde yani. Gece de kesilebiliyor. Hatta o konuda yani konuyla alakası olmayan mesela buyurulmuştu ki gece tırnak kesmek mekruh diye geçiyor. Fakat fıkıh kitaplarında onun illeti sebebi izah ediliyor. Gece derken karanlık, oradaki geceden murat karanlıkmış. Şey de aynı şekilde, kurban da öyle. Geceden murat karanlıkmış. Çünkü karanlıkta zarar verebilirsin. Hayvana da kendine de zarar verebilirsin. Tırnak da öyle. Yani gece... Eskiden şimdiki gibi tırnak makası yoktu. Gözümün içine bakma öyle. Bizim oradaki markette yoktu. Köydeki markette satılmıyordu tırnak makası falan.
0: Neyle kesiyordunuz?
1: Biz sındığıyla kesiyorduk. Sındı ne?
0: Bıçak mı?
1: Makas mı?
0: Bağ makası gibi bir şey.
1: Bir de şeyde bıçak varsa o bıçaklarla falan. Tabii yarı yarıya. Yarısı etten yarısı tırnaktan öyle giderdi. Onun ilmini öğreninceye kadar.
0: Bize masal gibi geliyor.
1: Veya annemiz nenemiz bağırttıra bağırttıra. Annem bağırttıra bağırttıra keserdi. Öyle her zaman da nerede kesecek? Tırnak makası sonucu ne büyük nimetmiş falan diye. Şimdi gece olduğunu düşün bunu. Eline bıçak almışsın, tırnağını keseceksin. Tırnağını mı kesersin, parmağını mı kesersin?
0: Parmağını uzuyor.
1: Gider o. Hele bıçak keskinse tamam, yandı gülüm keten elva. Şimdi dinleyicilerimiz aynı şekilde görmüyor ama sen görüyorsun. Benim şu iki baş parmağımın tırnaklarına bak, aynı değil.
0: Evet.
1: Bu pütürlü soldaki.
0: Evet.
1: Ha nasıl oldu? Bu anne sözü dinlememenin cezası. Çocuktum, ilkokula gidiyordum falan. Bursa bıçakları diye getirmişler. Biz o zaman şeyle barter usulü alışveriş yapardık. Bak ne kadar ilerleyeceğiz.
0: Sizde de tırnak makası yok, barter var. Nasıl iş bu?
1: Patates veriyorduk, bıçak alıyorduk. Barterla çalışıyorduk. Anneme ağladım, sızladım. Oğlum dedi, küçüksün, yapma etme, Allah rahmet eylesin. Dedi elini kestirirsin. Ya bir de bıçak donlar. Hakikaten bastım bir de şak diye geçip gidiyordu. Neyse kadıncağız bak şey yapmadı. Tamam dedi, verdi. Aldık bıçak. Bir ceviz mi geçti elime, onunla oynarken bıçak böyle bir geldi. Şöyle böyle tırnağıyla beraber nasıl bastı gitti. Ya ondan sonra tabii ana yüreği değil mi? Kanlar böyle akıyor. Ondan sonra dövse mi sözlü. Yani kadıncağız dövecek ama karı da görünce. Söz dinlemedin. Yani öyle keskin bir bıçak düşün, ondan tırnağı kestiği düşün. Ben kestim
0: karanlıkta.
1: Çünkü. Karanlıkta. Basar gidersin ama... Zaten şimdi tırnak makası var. Tırnak makasında bile aynı şekilde bazı tırnak yanlışlamasına şeye geriye doğru basar. Evet. Şey yapabilir, göremezsin. Onun için hani kitaplarda buyuruyor ki oradaki geceden murat karanlıkmış. Karanlıkta aynı şekilde kesmek.
0: Mesela karanlıkta yapılmaz diye bildiğimiz şeylerden biri de hani konuyu dağıtıyoruz ama cenaze defni gece yapılmaz gibi. O da yapılıyor değil mi gece?
1: Yapılıyor.
0: Yani dinen bir mahsur yok.
1: Tabii yapılabiliyor ve geciktirilmiyor. Çünkü... Şimdi mesela İstanbul'daki kabirlerin çoğu park gibi yani her tarafta şımbır lambalar var. Hele bir de şimdi seyyar spot lambalar getiriyorsun oraya takıyorsun. Veyahut da getiriyorsun şey yapabiliyorsun. Işıldak diyorlar aslında. Evet. O tip mesela lambalar var. Şey yapıyorsun seyyar. Onlarla da aynı şekilde defnedilebiliyor. Ama daha önce nereye kazacağın, kabiri yanlış kazmış olabilirsin, cenazeyi düşürebilirsin, meyiti düşürebilirsin. Yani ölene de eziyet verirsin, kendine de eziyet verirsin. Tabii hatırlamam, musiplik geldi de yanlışlamasını diriydi gömebilirsin. Adam ittiriverirler, atın toprağa.
0: Beyaz gömleklidir. Ya da İmam Efendi beyaz cübbelidir.
1: Cübbelidir, ittiriverirler adamı. Allah saklasın ya. Ve dolayısıyla kurbanı da aynı şekilde, kurbanı da gece bu şekilde ışık altında kesilmişse onda aynı şekilde yani. Caiz midir? Evet, o da caizdir.
0: Şimdi, üçüncü gün olunca üçüncü günle alakalı başka bir şey daha, yine bununla ilgili, seferi olmakla alakalı da şöyle bir şey hatırlıyorum sanki. Üçüncü gün sefere çıkacağını bilen birisi bayramın birinci ve ikinci günü evinde, üçüncü gün çıkacak. Bu kurban kesmesi oluyor mu? Kesmesi lazım mı?
1: Üçüncü günü imsaktan önce bu sefere çıkacağını kesin biliyorsa şey yapmaz. Yani üçüncü günü. Günün başlangıcı kitaplarda öyle anlatılıyor. İmsak deniyor. Çünkü şeyde giriş çıkış günleri hariç ifadesi kullanılırken de bu ifade kullanılmış. İmsaktan önce aynı şekilde çıkacaksa kesmeyebilir. Kesmeyebilir.
0: Vacip olmaz yani.
1: Vacip olmaz. Oradaki espri şu. Namaz da son vakitte farz olur, kurban da son vakitte vacip olur. Peki, yani şöyle bir misal vereyim daha iyi anlaşılacak. Mesela diyelim ki ikimiz beraber Ankara'ya gideceğiz İstanbul'dan.
0: Evet.
1: Öğle namazını daha kılmamıştık falan. Ondan sonra eveledik falan. Aa hadi çıkıyoruz, araba gelmiş falan dedik, atladık gittik. Kılsaydık 4 kılacaktık. Hedef Ankara. Buradan bir çıktık, Boğaz'ı geçtik, ondan sonra diyelim ki bir yerde aynı şekilde mola verdik.
0: Öyle İzmit'te mola verdik mesela.
1: Seferi kıldık. İki rekat kıldık.
0: Ama biz o vakit içinde çıkmıştık yola yani.
1: hemen orada farz olmuyor. Peki biz kılsaydık 4 kılacaktık. Kurban da bunun gibidir. Üçüncü gün kesinse sefere çıkacağı bunun, kesmez, günaha girmez. Günaha girmez. Peki üçüncü gün sefere çıkacak ama birinci, ikinci gün bu kim diye kesti, vacip sevabı aldı. Vacip sevabı aldı. Yani oradaki kesmez demek ruhsat veriyor.
0: Kesmeyebilir.
1: Ha, kesmeyebilir.
0: Günaha girmez yani.
1: Bizim iki öğle namazını burada 4 kılmamamız günah olmadı. Sefere çıktık, 2 rekat kıldık. Günah olmadı. Evet. Çünkü son vaktinde farz olur. Son vakti. Tersi de olabilir mesela. Onu da aynı şekilde sormuştunuz ya. Seferdeyken geldi. Ona vacip oldu, kesti. Geldi, üçüncü gün geri geldi, kesti. Tersini düşünelim. Ankara'dan döndük. Ama seyahat ediyoruz.
0: Bayram ya. Yani.
1: Bayram tabii. Döndük. Yolda bir arkadaşla öyle seyahat ediyorduk da durdu arabayı. İkindi vaktiydi. İstanbul'a gelecektik. Yok dedi. Bir benzin istasyonuna çektirdi dedi. Seferiliğin dedi, keyfini sürelim. İki rekat olarak kıldık. Halbuki girebilirdik İstanbul'a, 4 kılacaktık. Diyelim ki girdik aynı şekilde yoldayken, aynı şekilde kılsaydık 2 kılacaktık. Kılmadık. Girdik İstanbul'a, 4 kıldık. Bunun gibidir aynı şekilde. Nasıl mukim, seferi olan bir kimse üçüncü gün geldi, mukim oldu, kurbanını kesmesi gerekiyor. Üçüncü gün seferi olacağını bilen bir kimse birinci, ikinci gün kesmezse, üçüncü günde gerçekten sefere çıkarsa ona vacip olmaz. Yani günaha girmez. Ahirette niye sen bu ibadeti yapmadın hesabı sorulmaz. Peki efendim, zekatta böyle bir şey var mı? Yok. Onun yani kurtarı bir tarafı söz konusu değil. Nisaba malik olup nisap günü geldiği an farz olmuştur ve vermesi lazım.
0: O artık verene kadar üzerinde duruyor yani.
1: Duruyor. Evet. O düşmüyor.
0: İstersen 10 sene sonra olsun.
1: Aynen öyle. Borç mudur? Evet, borç. Evet. Ramazan-ı Şerif de öyle. Ramazan-ı Şerif girince yani tamam, orada mesela denilmiş seferdekini aynı şekilde
0: tutmayabilir
1: demiş ama bunu sonra kaza eder buyuruluyor. Evet. Tutarsa da farz orucunu tutmuş olur. Tutarsa da farz orucunu tutmuş olur. Nafile olmaz yani. Ramazan-ı Şerif'te seferdeyken mesela diyelim ki gece kalktı Ankara'ya gitti. Ramazan-ı Şerif'te diyelim. Şimdi yolda da sahur yeme imkanı vardı. Sahuru da yedi. Ankara'da öyle hani hareketli de bir işi yoktu. Öğleye kadar yattı. Öğleden sonra gitti, işini gördü. Oruç tutsa 2 gün kalacak mesela. 2 gün Ramazan-ı Şerif orada. Tamam. Yani İslamiyet bir izin vermiş. Ertesi günden itibaren tutmayabilir. Şartlar müsait değilse buna izin vermiş ama tuttu. Yine farz olan orucu tuttu buyuruyor. Tutamadı. Ramazan'dan sonra iki gün aynı şekilde kaza etmesi lazım. Evet, Ramazan-ı Şerif'ten sonra da kaza etmesi lazım.
0: Bu seferilikle alakalı olarak çok soru geliyor. İşte özellikle Kurban Bayramı'nda da geliyor bu. Şunu kısaca belirtebilir misiniz? Programımızın da sonuna geldik. Bir insanın doğduğu yer, memleketi diyelim, annesinin babasının olduğu yer hatta, değişebilir. Yani burada mukim olmayabilir, seferi olabilir. Değil mi? Tabii. Dolayısıyla kurban da bu ön plana çıkıyor. Birçok insan şimdi memleketine ziyarete gidiyor.
1: Evet. Kurban da orada kesiyor.
0: Orada kesiyor. İşte bahçesi var, bağı var, neyse daha rahat diye orada kesmeye çalışıyor. Ancak orada seferi oluyor. Vatan aslisi orası değil. Normalde değişmiş. Hı-hı. Bu değişmesi evlendiği yere göre mi şey yapıyor? Niye dikkat etmesi lazım burada?
1: Mustafa Bey, şimdi vatanı asli iki yer yok, üç yer olarak bildirilmiş, özür dilerim. Doğduğu yerdir. Orası vatan asli. Peki özelliği nedir? Buraya bir saatliğine bile girip çıksa otomatik olarak dört rekat farz namazlar yine aynı şekilde buna farzdır.
0: Vatan asli.
1: Vatan aslidir. İki saatliğine bile girip çıksa, bir yere gelse veyahut da aynı şekilde diyelim kurbanda girse hemen mukim olur. Hemen o anda aynı şekilde toparlayıp kesmesi gerekir. Yani çıkacak, o ayrı bir mesele de. Mukim oluyor. Vatan aslinin böyle bir hususiyeti, özelliği var. Ya doğduğu yerdir veya evlendiği yerdir. Peki doğduğu yer, diyelim bir misal vereyim şimdi. Başmakçı'da doğdu. Senin memlekette misal verelim. Evet. Başmakçı'da doğdu. Ondan sonra bu kalktı. Diyelim ki Adapazarı'na geldi. Orada da evlendi. Başmakçı çıktı devreden. Adapazarı bunun vatan aslisi oldu. Sonra tuttu. Adapazarı'nda da durmadı. İstanbul'a geldi. Ben buraya yerleşeceğim dedi. İstanbul'a yerleşti. Adapazarı'da vatan aslisi olmaktan çıktı.
0: İstanbul'a kesin olarak yerleşeceğim diyor ama.
1: Evet, ya doğduğu yerdir veya evlendiği yerdir veya kesin olarak aynı şekilde yerleşmeye niyet ettiği yerdir. Şimdi bu geldi İstanbul'a, kesin olarak yerleşmeye niyet etti ya.
0: Halbuki vatan asli oldu.
1: Vatan asli oldu. Adapazarı'na gitti. 3 gün kaldı, 5 gün kaldı neyse. Hanefi mezhebine göre. Seferi. Doğduğu yere gitti. Annesi babası kardeşleri falan orada. Bahçeleri falan da var. Oraya gitti. Orada da seferi. 15 günden az kalıyorsa. Peki gitti orada kurban kesti. Nafile oldu. Ancak buralara 15 günden fazla kalmaya Hanefi mezhebine göre niyet ederse o zaman mukim olur. O zaman ancak mukim olur. Şimdi hassas bir konu. İstanbul'da mesela kurban kesenler var. Mesela Beylerbeyi'nden Silivri'ye gidiyor.
0: Doğru.
1: Gidiyor. Öğleden sonra aynı şekilde kesiyorsa akşama da dönüyor Beylerbeyi'ne.
0: Ya ne demek istiyorsunuz?
1: Oraya gitti, seferi oldu. Seferdeyken buna vacip değildi, kesti. Buraya geldi, mukim oldu, kurban borcu üzerinde kaldı.
0: Kestiğin oldu?
1: Kestiği nafile oldu.
0: Etini yer sadece.
1: Etini yer sadece.
0: Üzerinde,
1: etlik kesmiş oldu.
0: Üzerinde vacip borç, evet, durur yani.
1: Evet, aynen öyle. Aynı şekilde mesela diyelim ki sizin memleket özel bir memleket kaza ama havaalanınız var sizin.
0: Var.
1: Denizliler duymasın. Denizli'ye 60 kilometre, size 10 kilometre mi?
0: 15 kilometre.
1: Diyelim ki gittin uçakla. Gittin. Arefe günü gittin. O sana bayram birinci günü hilalde görmüştü falan. Kurbanını da kestin. İkinci günün akşamı atladın geldin buraya. Biz kurbanı başmakçıda kestik canım. kestin tabii. şimdi doğduğun yer duruyor ama evlenmedin ve bir yere de yerleşmeye niyet etmediysen tamam. Mübarek olsun. Ama sen geldin İstanbul'da evlendiysen İstanbul senin vatan aslin oldu. Başmakçı çıktı artık şeyden. Vatan asli olmaktan çıktı, buraya geldin, bir tane daha kesmen lazım. Bunu bilirsen orada seni ortak etmek isteyenlere kusura bakmayın dersin. Ben çünkü döneceğim bayramın ikinci günü. Hatta orada ben birisine vekalet verdim. Peki ben vekalet verdim, ben oradayken aynı şekilde kesiverse gene güme gider. Çünkü kurbanda esas olan kurbanın kendisi değil, kurbanı kesecek kimsenin mukim olması.
0: Hayvanın değil yani.
1: Hayvanın değil. Sen buradasın, başmakçıda kestirebilirsin. Ben de Konya'da kestirebilirim. Hatta bir sene biz Denizli'de kestirdik ya, bizim hayvan Denizli'de kesildi geldi. Bizim orada bir emin var, Allah selamet versin. O gün de o yayında duymamış. Biz bir latife etmiştik. Yeğeni duymuş. Demiş Osman Hoca'nın demiş şeyini Çebiç Erkeç falan diye karıştırdıydık. Demiş hazırladın mı demiş Erkeç'ini. Demiş ne, ben demiş dinlemedim bugün. Hemen aradı. Dedi abi vaziyet böyle böyle. Yok dedim, biz latife de yok dedi, ayırdım dedi hayvanı. Ya etme eyleme falan.
0: Neyse, şakaya sonra, gelmiyor.
1: Şakaya gelmiyor. Neyse sonra pazarlık yaparak yine aşağı çık yukarı falan. Aşağı inmedik, o aşağı tutuyor. yukarı çıkarttırdık fiyatını. Allah razı olsun. Yani ben kendim buradayken hayvan başka bir yerdeydi. O olur.
0: Evet.
1: Mesela kendin buradasın, Nijerya'da kesilir, Hindistan'da kesilir, Habeşistan'da kesilir, Afganistan'da kesilir. Bunlar olur. Ama kendin muhkim olmak ayrı şartıyla.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Venezuela'da emekliler ve kamu çalışanları düşük maaşları protesto etmek için sokaklara çıktı. Başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde göstericiler artan enflasyon karşısında maaşların yetersiz kaldığını söyledi. Ülkede emekli maaşları aylık yaklaşık 0,25 dolar seviyesinde kalırken protestocular hükümetten insanca yaşam koşulları ve maaş artışı talep etti. Ancak gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Venezuelalıların sabırları tükeniyor. Meksika'nın Tuxtla Gutierrez kentinde etkili olan şiddetli yağış sokakları adeta sel kanalına çevirdi. Kent genelinde araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Devrilen ağaçlar yolları kapattı. Yetkililer en az 8 aracın kaybolduğunu açıklarken bir kişinin mahsur kaldığı araçtan yaralı olmadan kurtarıldığı bildirildi. Bölgede ekiplerin arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kamyonette taşınan kurban etini çaldılar, mangal yaptılar, daha sonra yakalandılar. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir şüpheli park halindeki kamyonetin arkasına gizlice tutundu. Araç hareket ettikten sonra kamyonetin kasasına giren şüpheli etleri gözüne kestirdi. Kamyonet ışıklarda durduğu sırada harekete geçen zanlı 40 kilogram eti çaldı. Kendisini motosikletle takip eden arkadaşının arkasına binerek uzaklaştı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini ve saklandıkları adresleri kısa sürede belirledi. Emniyette sorgulanan şüpheliler, çaldıkları etlerin bir kısmıyla mangal yaptıklarını, kalan kısmını da sattıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen iki kurban eti hırsızı tutuklandı. Bu elektrikli bisikletle Kelkit çayına geldiler. Selfie çekmek isterken suya düştüler. İki genç ekipler tarafından böyle kurtarıldı. Akıntıya kapılan diğer iki kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
4: Kalan arkadaşları almaya gidiyor.
3: Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit çayı kenarında scooterla selfie çeken dört arkadaş bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan gençlerden Atakan ve Furkan Kale yüzerek çay içerisindeki adaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımıyla iki genci bulundukları yerden kurtardı. Akıntıda kaybolan İlker Parlak'la Oğuz Kale içinse arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıç ekipler su altında, diğer ekiplerse kıyıda yoğun mesai harcıyor. Öte yandan kazadan önce dört arkadaşın elektrikli bisiklet üzerinde birlikte çektirdiği son fotoğraf ortaya çıktı.

0: telefonla günde kaç saat vakit geçiriyorsunuz?
1: 3-4 saat.
2: Günde 7-8 saat arası bir şey geçiriyorum.
3: 5-6 saat.
4: 7 saat falan.
5: Ekran sürem çok yüksek, çok yüksek.
6: 10 falan yani.
7: Telefona bağımlar, sohbet yok, muhabbet yok.
0: Günün her saati, her anı elimizde telefon. Dışarıda yemek yerken, hatta arkadaşlarımızla sosyalleşirken bile...

0: İşte bu telefonu elimizden düşürmüyoruz. Kafeye gittiğinizde herkesin elinde telefon var mı? Başları eğik.
1: Kimse sohbet etmiyor. Genellikle herkes telefona dalıyor.
2: 3 yaşında çocuklar YouTube ve kağıt üstüne YouTube reklamına tıklamaya çalışıyorlar.
0: Araştırmalar günde 3,5 saat, haftalık 25 saatimizi işte bu telefon ve sosyal medyada geçirdiğimizi söylüyor. Ancak sokak bunun tam tersi ve hatta daha fazlası. Telefonunuzu bıraktınız. Aynen. Bir bildirim geldi. Telefona bakmadan durabilir misiniz?
1: Merak ediyoruz işte ne gelmiş bakayım diye öyle.
3: Instagram bildirim sesi geliyorsa alırım.
0: X, Instagram, TikTok özellikle gençler ancak şimdilerde de ileriki yaştaki insanlar işte bu uygulamalarda çokça vakit geçiriyor.
1: Instagram'a giriyorum, reels kaydırıyorum.
4: Instagram, TikTok, WhatsApp.
0: Video izliyorsunuz, ekranı kaydırıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Uygulamaların genel adı sosyal medya ancak bunlar bizi artık asosyalliğe taşıyor.
5: Bir tanesi 7 yaşında, bir tanesi de 1,5 yaşında. Alamıyorum elinden telefonu.
6: İnsanların birbiriyle olan iletişimi koptu. Çocuklar sokakta bir eğlenip yorulup geliyorlardı.
0: Eskiden onlar öyleydi.
1: Telefona çok bakınca en son
0: anne baba kızıyor.
1: Aynen, bağımlısın diyorlar.
0: Ama bağımlısın değil misin?
1: Aynen, öyleyim.
7: Kenya'da bir okul yurdunda yangın faciası yaşandı. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Ülkenin orta kesimindeki Nakuru kentinde bulunan Utumishi Kız Akademisi'nde çıkan yangın faciaya dönüştü. Gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede yurt binasına yayıldı. İçeride çok sayıda öğrenci vardı. Alevlerin yükselmesiyle öğrenciler panik içinde binadan çıkmaya çalıştı. Bazı öğrenciler camlardan atladı, bazıları da çevredeki alanlara sığındı. Yangında can kayıplarının olduğu açıklanırken çok sayıda öğrencinin de yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken kayıp öğrencileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yangının ardından okul çevresinde büyük panik yaşandı. Çocuklarından haber almak isteyen aileler hastanelere ve okul kampüsüne akın etti. Kenya Kızılaçı'nın da bölgeye destek ekipleri gönderdiği ve ailelere psikososyal destek sağladığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Venezuela'da emekliler ve kamu çalışanları düşük maaşları protesto etmek için sokaklara çıktı. Başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde göstericiler artan enflasyon karşısında maaşların yetersiz kaldığını söyledi. Ülkede emekli maaşları aylık yaklaşık 0,25 dolar seviyesinde kalırken protestocular hükümetten insanca yaşam koşulları ve maaş artışı talep etti. Ancak gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Venezuelalıların sabırları tükeniyor. Meksika'nın Tuxtla Gutierrez kentinde etkili olan şiddetli yağış sokakları adeta sel kanalına çevirdi. Kent genelinde araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Devrilen ağaçlar yolları kapattı. Yetkililer en az 8 aracın kaybolduğunu açıklarken bir kişinin mahsur kaldığı araçtan yaralı olmadan kurtarıldığı bildirildi. Bölgede ekiplerin arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kamyonette taşınan kurban etini çaldılar, mangal yaptılar, daha sonra yakalandılar. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir şüpheli park halindeki kamyonetin arkasına gizlice tutundu. Araç hareket ettikten sonra kamyonetin kasasına giren şüpheli etleri gözüne kestirdi. Kamyonet ışıklarda durduğu sırada harekete geçen zanlı 40 kilogram eti çaldı. Kendisini motosikletle takip eden arkadaşının arkasına binerek uzaklaştı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini ve saklandıkları adresleri kısa sürede belirledi. Emniyette sorgulanan şüpheliler çaldıkları etlerin bir kısmıyla mangal yaptıklarını, kalan kısmını da sattıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen iki kurban eti hırsızı tutuklandı. Bu elektrikli bisikletle Kelkit çayına geldiler. Selfie çekmek isterken suya düştüler. İki genç ekipler tarafından böyle kurtarıldı. Akıntıya kapılan diğer iki kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
8: Kalan arkadaşlar almaya gidiyor.
7: Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit çayı kenarında scooterla selfie çeken dört arkadaş bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan gençlerden Atakan ve Furkan Kale yüzerek çay içerisindeki adaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımıyla iki genci bulundukları yerden kurtardı. Akıntıda kaybolan İlker Parlak'la Oğuz Kale içinse arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıç ekipler su altında, diğer ekiplerse kıyıda yoğun mesai harcıyor. Öte yandan kazadan önce dört arkadaşın elektrikli bisiklet üzerinde birlikte çektirdiği son fotoğraf ortaya çıktı.

0: telefonla günde kaç saat vakit geçiriyorsunuz?
1: 3-4 saat.
2: Günde 7-8 saat arası bir şey geçiriyorum.
3: 5-6 saat.
4: 7 saat falan.
5: Ekran sürem çok yüksek, çok yüksek.
6: 10 falan yani.
7: Telefona bağımlar, sohbet yok, muhabbet yok.
0: Günün her saati, her anı elimizde telefon. Dışarıda yemek yerken, hatta arkadaşlarımızla sosyalleşirken bile işte bu telefonu elimizden düşürmüyoruz. Kafeye gittiğinizde herkesin elinde telefon var mı? Başları eğik.
8: Kimse sohbet etmiyor. Genellikle herkes telefona dalıyor.
1: 3 yaşında çocuklar YouTube ve kağıdın üstüne YouTube reklamına tıklamaya çalışıyorlar.
0: Araştırmalar günde 3,5 saat, haftalık 25 saatimizi işte bu telefon ve sosyal medyada geçirdiğimizi söylüyor. Ancak sokak bunun tam tersi ve hatta daha fazlası. Telefonunuzu bıraktınız. Hayır. Bir bildirim geldi. Telefona bakmadan durabilir misiniz?
6: Merak ediyoruz işte ne gelmiş bakayım diye öyle.
3: Instagram bildirim sesi geliyorsa alırım.
0: X, Instagram, TikTok özellikle gençler ancak şimdilerde de ileriki yaştaki insanlar işte bu uygulamalarda çokça vakit geçiriyor.
5: Instagram'a giriyorum, Reels kaydırıyorum.
9: Instagram, TikTok, WhatsApp.
0: Video izliyorsunuz, ekranı kaydırıyorsunuz.
9: Aynen.
0: Uygulamaların genel adı sosyal medya ancak bunlar bizi artık asosyalliğe taşıyor.
7: Bir tanesi 7 yaşında, bir tanesi de 1,5 yaşında. Alamıyorum elinden telefonu.
10: İnsanların birbiriyle olan iletişimi koptu. Çocuklar sokakta bir eğlenip yorulup geliyorlardı.
0: Eskiden ama öyleydi.
8: Telefona çok bakınca en son
0: anne baba kızıyor.
8: Aynen, bağımlısın diyorlar.
0: Ama bağımlısın değil misin?
8: Aynen, öyleyim.
11: Kenya'da bir okul yurdunda yangın faciası yaşandı. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Ülkenin orta kesimindeki Nakuru kentinde bulunan Otumishi Kız Akademisi'nde çıkan yangın faciaya dönüştü. Gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede yurt binasına yayıldı. İçeride çok sayıda öğrenci vardı. Alevlerin yükselmesiyle öğrenciler panik içinde binadan çıkmaya çalıştı. Bazı öğrenciler camlardan atladı, bazıları da çevredeki alanlara sığındı. Yangında can kayıplarının olduğu açıklanırken çok sayıda öğrencinin de yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken kayıp öğrencileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yangının ardından okul çevresinde büyük panik yaşandı. Çocuklarından haber almak isteyen aileler hastanelere ve okul kampüsüne akın etti. Kenya Kızılaçı'nın da bölgeye destek ekipleri gönderdiği ve ailelere psikososyal destek sağladığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
12: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.
14: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
15: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: özel eğlence programı.
1: Genel yayın yönetmeni Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Kayıt Cüneyt Yıldırım. Montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Selahattin Aksungur.
2: TGRT FM'den siz sevgili dinleyenlere kucak dolusu sevgiler, saygılar efendim. Bize gelen fakslardan sizler için hazırlamış olduğumuz bayram özel eğlence programımızı beğendiğiniz belli oluyor ve bizler teknik yapımdan yazarına, yöneteninden seslendirme sanatçısına kadar hepimiz bunun kıvancını yaşıyoruz. Programımız bugün yine dop dolu. Şarkılar, türküler, oyunlar, kısacası sizleri eğlendirecek, yüzünüzde tebessüm gülleri açacak her şey var. Bu güllerden birini açtırmak için küçücük bir fıkra dinlemeye ne dersiniz? Efendim, savcı 3 cesedi incelemek üzere morga gelmiş ve görevliye ölüm sebeplerini sormuş.
3: Doktor bey, birinci cesedin yüzünde bir sırıtma ifadesi var. Ölüm sebebi nedir?
4: Efendim, kendisi milli piyangoda büyük ikramiyeyi kazandığını duyunca dayanamayıp kalp krizinden ölmüş. Yüzündeki mutluluk ifadesi buradan geliyor.
3: Peki ikinci cesedin ölüm sebebi ne? O da sırıtıyor.
4: Bunun da oğlu doğmuştu. Sevincinden kalbine yenik düştü zavallı.
3: Peki ya kömür haline gelmiş bu üçüncü cesedin ölüm sebebi nedir?
4: Temeli mi soruyorsunuz? Yıldırım çarpması sonucu ölmüş.
3: Peki neden sırıtıyor?
4: Fotoğrafını çekiyorlar sanmış da.
2: Fıkralar az da olsa insanlara tebessüm ettirir sevgili dinleyenler. Umarız siz de tebessüm etmişsinizdir. Evet, gelelim bugünkü oyunumuza. Konusu sigara. Hem sağlığa hem de emeklilere yapılan zammı ödeyebilmek için yapılması düşünülen son zamlarla cüzdana da zararlı sigarayı bırakan bir adamın öyküsünü dinleteceğiz. Hadi bakalım, bütün kulaklar bu oyunu.
5: Nalan kızım, sana zahmet şu sigara paketimi verir misin?
6: Ay, içmesen iyi olur anneciğim. İzzet neredeyse gelir. Baksana saat 6'ya geliyor. Hem zaten az önce içmiştin sen.
5: Peki içmeyeyim. Kusura bakma ama kızım, yani senin şu kocan da sigarayı bıraktığından bu yana hiç çekilmez oldu. Kendi bıraktı, bizlere de yasakladı ayo.
6: Ay, öyle deme anne, onca yıl içtikten sonra bırakmak hiç de kolay değil. Bu yüzden yanında içilmesini istemiyor.
5: Çok da değişti. Merhaba desen dövecekmiş gibi bakıyor insana. Yanında ne çakmaktan ne de tablodan söz edemiyoruz. Buluttan nem kapıyor.
6: Teriyakiler ilk günler böyle olurmuş anne. Her şeye kızıp her şeyden alınırmış. Bir süre akılları sigarada olduğu için iyi ile kötüyü, güzelle çirkini ayırt edemezlermiş.
5: Geçenlerde tablayı yere düşürdüm. Pis yüzüme baktı. Neymiş? Tabla kendine sigarayı hatırlatıyormuş.
6: Kusura bakma anneciğim, zamanla alışır.
5: O alışır da bakalım ben alışabilecek miyim? Liseli çocuklar gibi sigaramı tuvalette içmeye utanıyorum artık.
6: Ah, geldi işte. Ay anne, elinle şöyle havayı biraz dağıt. Belki içeride duman kalmış olabilir.
5: Aman be kızım, oldu olacak, eve bir havalandırma alın bari. Ay. Görmüyor musun canım? Cam pencere açık. İçeride sigara kokusu kalır mı bu ceryanda?
6: Ay tamam geliyorum. Ay az kalsın unutuyordum. Sigara paketini ortada bırakma anne, tamam mı?
5: Ay, kocanın huysuzluğu kapı çalmasından belli. İşimiz var gene.
7: Ya öldünüz mü be, açsanız da kapıyı.
6: Ay, barut gibi gene. Açıyorum hayatım, açıyorum.
7: Neredesin hanım? Neredesin? Tam bir saattir kapı çalıyorum. Kulağınız durmuyor mu? Neredeydiniz bakayım?
6: Ay, buradaydık kocacığım.
7: Nasıl buradaydınız? Buradaydınız da neden hemen açmadınız kapıyı?
6: İçeri gir de öyle konuş hayatım. Komşular kavga ettiğimizi sanacak.
7: Ne sanarlarsa sansınlar yahu. Kimseye konuşmamın hesabını vermek zorunda değilim. Benim dokunulmazlığım var.
5: Ne o damat? Bizden habersiz milletvekili mi oldun yoksa?
7: Bu da nereden çıktı valide hanım?
5: Ne bileyim, dokunulmazlığım var diye bağırdın da ondan.
7: Dokunulmazlığım sigarayı bıraktığımdan dolayı. Üzerimde hasıl olan bir stres.
5: Aman merak etme, sana dokunan da yok zaten.
6: Hayatım, günün nasıl geçti bakalım?
7: Her zamanki gibi berbat geçti. Ay. Solumdan mı kalktım nedir? Hem sabah hem de akşam kaza yaptım. Ay. Ne olacak? Yollar ayılarla dolu. Telefon kontrolü verir gibi eli veriyorlar.
6: Sana bir şey olmadı ya, önemli olan o. Arabaya bir şey oldu mu peki?
7: Olmaz olur mu? Sabah sağ kapıyı, akşam gelirken de sol kapıyı vurdum.
6: Ay.
5: Dün de kamyonun birini arkadan çarpıp ön tamponunu parçalamıştın. Sen şeye alışıncaya kadar araba kibrit kutusuna dönecek ayol.
7: Neye alışıncaya kadar? Ne? Dilinizin altındaki baklayı çıkartın da anlayalım.
5: Sen ne olduğunu biliyorsun damat. Şimdi adını söyleyip de efkarını tazelemeyeyim.
7: Sigarayı kastediyorsunuz değil mi?
6: Yok, yanlış anladın hayatım, annem sigarayı kastetti.
7: Hayır efendim, bu kazaların sigarayla ilgisi yok.
5: Tabii.
7: Neden olsun ki? Çünkü sinirli değilim. Aklım başımda ve her zamankinden çok daha fazla sakinim.
5: Belli, evet.
7: Bir dakika. Bir koku var bu evde. Evet, bir koku var.
6: Ay, ne kokusu İzzet?
5: Çoraplarının kokusu olmasın damat. İki gündür aynısını giyiyorsun.
7: Saçmalamayın yahu, ne çorabı. Bu koku bana eski bir dostumun kokusunu hatırlatıyor.
6: Sana öyle geliyor İzzet'ciğim. Lahana sarması pişirdim, onun kokusu kalmış olabilir.
7: Yalan söylemeyin bana. Sigara kokusu bu. Sigara kokusu, evet.
5: Maşallah, ne burun ne burun.
7: 40 sefer söyledim size, ev içinde sigara içilmeyecek diye. Hanginiz içti bakayım? Yoksa sen mi içtin valide hanım?
5: Üstüme iyilik sağlık. İftira atma damat. Sen sigarayı bıraktığından bu yana biz de içmez olduk. Öyle değil mi Nalan?
6: Tabii. Hepimiz bıraktık ya İzzetciğim.
7: Madem öyle, odadaki bu sigara kokusu ne? Biri sigara içmiş burada. Hem de ne zaman içmiş onu da söyleyeceğim, bekleyin. Evet. Takriben yarım saat önce.
5: Hani ayak izi sürenlerini duymuştum ama duman izi süreni ilk defa duyuyorum doğrusu.
7: Alay etmeyin valide hanım. Bu mereti aralıksız 30 yıl içtim. Yalnız kokusundan değil, dumanından bile hangi marka olduğunu söyleyebilirim size.
5: Senin yerinde olsam tekele gidip eksper olarak çalışırdım.
7: Günde 3 paket içerdim. 3! Boşuna nikotin izletmiyorlardı baba.
6: Hayatım, sigarayla ilgili anılarını sonraya bıraksan da yemeğimizi yesek ha?
7: Bırak şimdi yemeğini Alan, aç değilim. Önce bu evde içilen sigaranın failini bulmalıyım. Söyleyin bakayım hanginiz içti.
5: İki numaradaki kadın buradaydı. Ya. Eminim o içmiştir.
6: Evet. Bedriye Hanım bizdeydi, o içti İzzet.
7: Niye içti?
5: Yok, kadının sigarasını kahyası mıyız biz? Misafir değil mi? İçer.
7: Olmaz efendim, olmaz. İçirtmeyeceksiniz. İzzet kızıyor diyeceksiniz. Evde sigara kokusu istemiyor diyeceksiniz. Evet. Nasıl devlet dairelerinde sigara içmek yasaksa bizim evde de yasak diyeceksiniz.
6: Ay, anlayışlı ol İzzet. Burası devlet dairesinin, oturmaya gelene yasak getireceğiz.
5: Oldu olacak. İçenden para cezası da tahsil edelim damat.
7: Neyse. Ne duruyorsunuz öyle? Hadi yemek nerede, yemek? Açlıktan ölüyorum ben. Hadi bana söz yetiştireceğinize sofrayı hazırlayın.
6: İzzet, az önce yemek yiyelim dediğimde karnım aç değil demiştin ya.
7: Hadi canım. Bunu da nereden çıkarttın? Ben öyle bir şey söyledim, hatırlamıyorum.
6: Ay anne, sen şahitsin, söyle, aç değilim demedim az önce?
5: Aman kızım, beni şahit gösterip de kocanın üzerime salma. O şeyi bıraktığından bu yana keçileri kaçırmış bu.
7: Valide hanım. Sözlerinize dikkat edin. Tam unutmuşken o şey diyerek sigarayı hatırlatmayın bana.
5: Ben ne dedim ki ayol? Ağzımdan sigara lafı çıktıysa kahrolayım. Ben sadece o şey dedim.
7: Tamam işte o şey. Ne şeyi? Bal gibi de sigarayı kastettiniz, ben biliyorum.
6: Ay İzzet, yeter artık. Şey her şey için denir. İlk defa senden duyuyorum şeyin sigara anlamına geldiğini.
7: Ya hanım, açık açık söylemeyin şu meredin adını. Fıttırıyorum yahu, söyleme.
5: Ay aman kızım, aman. Allah sana da bana da sabır versin. Hayırlısıyla damat bir an önce alışsa şu şeyi, yani meredi bırakmaya diyecektim.
7: Meret de demeyin valide hanım. Meret de demeyin. O lafı da duymak istemiyorum. Bundan böyle meret lafı da söylemeyecek bu evde, tamam mı? Alışıldı mı?
6: Bir yaşıma daha bastım. Ayol, meretin lügat karşılığı da o şey mi oluyor yoksa?
7: Ne sandınız ya? Meret diye ne denir? Belli ki ona denir. Siz bana o mereti, yani şeyi, işte onu hatırlatmak için elinizden geleni yapıyorsunuz.
5: Aman oğlum, senin gibi cinsi ne Çin'de ne Hint'te aransa bulunmaz. En iyisi seninle hiç konuşmamak lazım. Çünkü ne söylesek hep yanlış anlıyorsun. Baksana, mereti bile o şeyle karıştırıyorsun.
7: Yeter artık. Bundan böyle bu evde meret ve şey sözünün kullanılmasını yasaklıyorum.
6: Tamam İzzet, tamam. Her ikisini de söylemeyiz, tamam.
5: Kızım, sen sofrayı hazırlarken ben de tuvalete gidip şu elimi yüzümü bir yıkayayım.
6: Tamam anne.
7: Buyurun işte, buyurun bakalım.
6: Yine ne oldu İzzet?
7: Daha ne olsun? Şimdi söylesem benim delirdiğimi sanacaksınız. Duydun işte annenin ne söylediğini.
6: Ha, ne söyledi ki annem?
5: Aa, tuvalete gidip elimi yüzümü yıkayacağım dedim kızım. Bunda ne var Allah aşkına yani?
6: Evet, annemin bu lafında ne var İzzet, söyler misin?
7: Daha ne olsun hanım, daha ne olsun? Sen annenin tuvalete gidip de hakikaten elini yüzünü yıkayacağını mı zannediyorsun?
6: Ha? Ay, ya ne yapacak?
5: Evet, başka ne yapacağımı sanıyorsun orada damat?
7: Ha, söyletmeyin beni be, söyletmeyin. Zorla ağzıma aldırtmayın şu sigara lafını, ne olursunuz ya. Anlamıyor musun hanım? Annen tuvalete gidip sigara içecek orada. Sigara.
5: Tövbe de damat, tövbe de. Günahıma giriyorsun ayol.
7: Bundan böyle tuvalete muvalete gitmek yok. İsterseniz gidin. Siz çıktıktan sonra gidip sigara içip içmediğinizi kontrol edeceğim. Biliyor musunuz? Bakın, kokusunu hemen anlarım ben. Hemen de
5: Artık tuvalete girmek de yasak yani. Oldu olacak, girmeden önce üzerimi de ararsın. Sıkı yönetim gibi adamsın ayol sen de.
7: Gerekirse onu da yaparım valide hanım. Siz ne kadar üstüme gelirseniz gelin, içmeyeceğim bu meredi. Başlamayacağım tekrar. Yeter ki sizler de içmeyin ve bana bunu hatırlatmayın.
6: Kimsenin sana hatırlattığı falan yok İzzet. Sen kendi kendine gelin güvey oluyorsun.
7: Kendi kendime gelin güvey oluyorum öyle mi?
6: Evet.
7: Peki bu ne? Bu ne? Çabuk söyle, bu ne?
6: Neyi soruyorsun İzzet?
5: Muhakkak yine omeletle ilgili bir şey görmüştür.
7: Evet, iyi bildiniz. Omeletle ilgili ya. Söyleyince de dilimizin uzadığını söylüyorsunuz bana. Buyurun işte, kendi gözünüzle görünüz. Şu sehpanın üzerindeki şey tabla değil mi?
6: Evet, tabla.
5: Ne var bunda damat? Yoksa onun da mı adını değiştireceğiz?
7: Ya demek bunun bir tabla olduğunu itiraf ediyorsunuz, öyle mi?
5: Damat, sen iyice saçmalamaya başladın ama.
6: Yemekler ocağın üstünde İzzet, yanacak. Ne söylemek istiyorsan çabuk söyle.
7: Size kaç kere dedim bu evde o meleti hatırlatacak bir şey bırakmayın diye. He? Bak, tabak gibi hem de koskocaman tabla gözümün önünde duruyor. Yahu fıttırtmayın beni. Kaldırın götürün şu meledin tablasını gözümün önünden. Çabuk götürün.
6: Tamam İzzet, tamam şimdi alırım.
5: Götür kızım, çöpe at. Bundan böyle çekirdeğin kabuklarını halının üzerine atarız.
7: Bugün sigarayı yani o şeyi, o meledi bırakışımın kaçıncı günü oldu Nalan?
6: Galiba haftası oldu değil mi? Yani geçen hafta bırakmıştın.
7: Evet. İyi ki de bırakmışım yahu. Çok değiştim değil mi?
5: Hem de nasıl damat, hem de nasıl. Vallahi tanınmayacak hale geldin.
7: Geldim değil mi, geldim. Şimdi merdivenleri koşarak çıkabiliyorum artık. Ağzımın tadı yerine geldi. Sabahları eskiden bir dilim ekmek yiyemezdim. Şimdi öyle mi? Şimdi bir ekmeği götürüyorum. Vallahi herkese tavsiye ederim. Bırakın. Bırakın bu meredi. İnsan bir başka oluyor canım. Huyum suyum bile değişti.
2: Siz oyunumuzdaki İzzet Bey'in öfkesine bakmayın sevgili dinleyenler. Doğrudur. Sigarayı bırakan insanlar kimi zaman biraz sinirli olabiliyor ama bu kısa zamanda yerini daha sağlıklı, daha güler yüzlü bir hayata bırakıyor.

Yalan, bir yalan kadar gerçek her şey. Ya da bir yalan kadar hiçbir şey. Yıllar önce para kazanmak için buradan gidişim. Ve para dışında her şeyi kaybetmek kadar yalan. Babamın öldüğü yalan. Ve senden arta kalan bomboş bir ev kadar yalan. Yalan, yalan. Bayram sabahı ailece yapılan sabah kahvaltılarını özlemdi. Kapıyı çalacak çocuklara bir gün evvelden hazırlanırdı hediye mendiller ve lokumlar. Mahalle arasına kurulan seyyar luna parklar, macunlar ve pamuk helvalar. El öpenlere el öpenlerin çok olsun derdi büyükler. Ama onların çok olmayacaktı el öpenleri. Çünkü her geçen bayram biraz daha azalacaktı öpülen eller. Ve her geçen bayram biraz daha azalacaktı biten dargınlıklar. Bayram gelmiş kime ne anam garibem diye bir türkü duyulacaktı memleketten. Ve bayram bile bayram olduğuna pişman olacaktı belki. Ama yine de o türküyü dinleyerek eriyecekti yollar. Gurbetten sılaya bir yolculuk değildi bizimkisi. Bir ömürdü iki şehir arası. Bir ömürdü iki ülke. Hatta iki dünya arası. Hep bir gün bu hasret bitecek ve herkes köyüne geri dönecek diye süren ama kimsenin hiçbir zaman köyüne dönemediği bir yolculuktu bizimkisi. Ha bu gece bayram gecesi, ha her gece bayram gecesi.

dilini ve dinini bilmediğimiz sabahlara uyanırım. Yabancı yüzler görürüm yabancı sokaklarda. Tanıdık acılar çeker, tanıdık sevdalar ararım. Buralar hep soğuk, oralar değişmekte sanırım. Hasret, acı ve sevda iki ülke arası. Kapıkule'den sonrası düğün bayram havası. Yıllardır söyleyip durduğum hep, ben gurbette değilim anam, gurbet benim içimde şarkısı. Düğünler ve bayramlar memlekete taşındı önce. Sonra taşınmazlar arasına girdiler birer birer. Ne düğünler, ne bayramlar, ne çocuklar, ne de torunlar taşınır oldu. Günden güne yavaş yavaş eridi bir gün memlekete dönebilme dert. Ve yıllar geçti aradan. Adamın biri yıllar önce çocukluğunda bırakıp gittiği memlekete geri geldi. Ama hali garip. Dönüp de bulmamak vardı seni. Buralardan gitmiş olacağım aklımdaki son ihtimaldi. Son ihtimalli adresinin değişikliği. Şaka mıydı, kader miydi? Neden bomboş evimiz şimdi?

0: Evet, TGRT FM'in sizler için hazırlamış olduğu bayram özel programı sürüyor sayın dinleyenler. Şimdi sırada Türkçenin en büyük Türkçe ifadelerinin katili ama en usta röportaj ustası Sıdıka Comtere ve konuğu var. Alkışlarınızda, huzurlarınızda Sıdıka Comtere.
1: Merhaba yığın canlarım, ciğerlerim, gözlerim, sürmelerim. Bu gece yine acayip manyak bir konukla karşınızdayım güzellerim. Vallahi dikkat edin, konuğumla muhabbet ederken siz de acayip manyaklaşmayın ayol. Ay ben bugün gülmekten ölmezsem bir daha kolay kolay ağlamaktan ölmem yani. Getirin ayol konuğumu, getirin.
2: Önce anons et Sıdıka abla, ayıp oluyor ya. Aa, sıradan adam değil çağıracağın kişi.
1: Ay unuttum ayol. Canlarım, güzellerim, sevgili dinleyenlerim ve hayranlarım. Bugün Yusuf Nalkesi'nin mahur makamındaki...
2: Ya yine sapıttın abla, bırak şu şarkıcılık takıntısını. Sen sunucusun, sunucu. Ne sunucu kalacaksın
1: tamam,
2: ya.
1: Tamam, tamam. Canlarım, bir tanelerim, huzurlarınızda sivrisinek katili Rıfkı Sineklik. Ayol şaka yapmıyorum, adam hakikaten sivrisinek katili. Cani anacığım, cani. Hatta bu yüzden 6 ayla hapiste yatmış. Sıdıka Comtere programına hoş geldiniz sayın Rıfkı Sineklik.
3: Hoş bulduk hanım abla.
1: Çarparım ha, ne ablası ayol. Keşke kamera mamela olsaydı da bana abla diyeni gösterseydi. Kazık kadar adamsın, ben senin nereden ablan oluyormuşum.
3: Kızma be abla, mapushane görmüş adamız bugüne bugün. Ağzımız alışmış. Yoksa ben kibar adamdım. Ama o namussuz sivrisinek yüzünden hapse düşünce böyle ağzı bozuk biri oldum çıktım.
1: Belli oluyor. Anlat bakalım anacığım. Sivrisineğe ne yaptın da seni hapse attılar?
3: Ya sivrisineğe ne yapılır Sıdık Hanım? Herhalde hoş geldin, gel kanımızdan iç bakalım diyecek halimiz yok. Vurdum geberttim ineği.
1: İneği mi? Ayol az önce sivrisinek diyordun, şimdi inek mi oldu öldürdüğün hayvan?
3: Yok canım, inek diye sivrisineğe dedim ben. Hapishanede ağzımız fena alıştı bu inek sözüne de, anlıyorsun değil mi?
1: Hayır anacığım, hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi şu işi bir daha baştan ele alalım. Senin öldürdüğün hayvan sivrisinek mi, inek mi?
3: Ey Allah'ım, sivrisinek, sivrisinek. Hani geceleri tam uyumaya hazırlandığın sıra öyle vızz diye kulağının dibinde öter ya. İşte ben o hayvanı öldürdüm.
1: Ay tamam anladım. Sen bir sivrisinek öldürdün ve bu yüzden de hapiste yattın. Öyle mi?
3: Evet, yalnız...
1: Anam sen hakikaten manyakmışsın. Ayol ne zamandan beri sivrisinek öldürmek suç oldu bu ülkede? Ben gece gündüz evde elimde sineklik, pat duvarda, pat abajurun üstünde devamlı öldürüyorum da... neden beni hapse atmıyorlar da seni atıyorlar?
3: Atmazlar çünkü ben sivrisineği duvarda değil bir adamın ensesinde öldürdüm, anladın mı?
1: E ne olmuş yani adamın ensesinde öldürdüysen? Anacığım sen şu işi baştan anlatsana bakalım. Zaten yarım akıllının tekiydim, sayende o da gitti. Hepten akılsız kaldım.
3: Ey Allah'ım. Her şey 6 ay önce gemiyle Kadıköy'den Karaköy'e geçerken oldu. Temiz hava almak için güverteye çıktım, anlıyor musun? Ayaklarımı da uzattım, garsona da tavşan kanı bir çay söyledim.
1: Aa, tavşanın kanından çay mı yapıyorlar?
3: Yok canım, tavşanın kanından çay yapılır mı ya? Demli çay için öyle derler yani.
1: Bunu da mı hapishanede öğrendin?
3: Evet evet. Nerede kalmıştık?
1: Garsondan tavşan kanı çay istediğini söylüyordu.
3: Ha evet. Garsonun çayı getirmesini beklerken yanımda gazete okuyan adamın gazetesine göz atmaya başladım, anladın mı?
1: O sırada sivrisinek nerede?
3: Yok, o daha yok, gelmedi.
1: Nasıl yok anacığım? Sizinle aynı gemide değil mi?
3: Ya usta bir dinle be. Zartürk lafımı kesersen külahları değişiriz sonra ha. Bugüne bugün karşında cinayet suçundan 6 ay hapis yatmış bir adam var senin ha.
1: Tamam anacığım, kızma. Ben sadece sivrisineği merak etmiştim.
3: Sabret. Sırası gelince ondan da bahis açacağız elbette. Neyse, nerede kalmıştık?
1: Güvertede yanında oturan adamın gazetesine göz attığını söylüyordun. Heh. Şimdi gözünü nasıl attığını sorsam ona da kızacak. Neme lazım sormayayım.
3: Gazetede memur maaşları ile ilgili bir haber vardı. Beni ilgilendirdiği için o haberi okumaya başladım. Ama haberi tam okuyamadan Herifçioğlu gazetenin ikinci sayfasına volta atmaz mı?
1: Kızmak gibi olmasın ama voltanın ne olduğunu biliyorum da gazete üzerinde nasıl volta atılır onu ilk defa duyuyorum yani.
3: Volta dediğim adam gazetenin birinci sayfasını katlayıp ikinci sayfasını açtı, anladın mı şimdi?
1: Ha, öyle söylesene anacığım. Ay ben de ciddi ciddi gazetenin ikinci sayfasını yere koydum. Üzerinde bir ileri bir geri gidip volta attı sandım. Ay anam ben de az manyak zeki değilmişim ayol.
3: Adama kibarca affedersiniz ama ben birinci sayfadaki haberi daha bitirmemiştim dedim. O zaman da hapishaneye düşmediğim için böyle kibar konuşuyorum ha. Çaktın mı köfteyi?
1: Ne köftesi ayol? Sivrisinek köftenin üzerine mi kondu? Ne alaka yani şimdi bu?
3: Buyur buradan yak. İşin yoksa çaktın mı köfteyi anlat bu komtere denen kadına ya. Her neyse adam şöyle bir baktı bana ve yüzünü ekşiterek gazeteyi katlayıp yanımdan uzaklaştı.
1: Kızdı yani.
3: Beyefendi gazetesini okuduk diye kızdı aklı sıra. Ama ben yar mıyım? Kıllandım bir kere herife.
1: Nasıl yani? Kıl mı çıkarttın?
3: Oho, işimiz var abla seninle be ya. Bir seferde söylediğimiz bir şeyi anla be. Köfteyi çakamadın, kıllanmayı bilemedin. Bundan sonraki nasıl bileceksin ben merak ediyorum ha.
1: Ayol sen de Türkçe anlat da bileyim. Ne o öyle hapishanece konuşmalar?
3: Neyse. Adam nereye gidiyorsa ben de peşinden gidiyorum. Bir yerde durup gazetesini açıyor, okuyor değil mi? Hemen ensesinde bitip gazetesine bakıyorum. O da benden iyice kıllandı tabii anladın mı?
1: Yani karşılıklı kıl çıkartmaya başladınız.
3: Ne onun gibi bir şey. Arada sırada da gazetesinden başını çevirip benden yana ters ters bakıyor. Uzaklaş yanımdan hesabı güya. Ama ben kaçın kurrasıyım.
1: Kaçın kurrasısın?
3: Bırak şimdi kaçın kurrası olduğumu. Adamın tam ense kökündeyim ha. Herifte öyle bir ense var ki maşallah böyle ağaç gövdesi gibi. Kendi de iri yarı bir şey ayrıca.
1: Neyse saadete gelelim saadete.
3: Saadetten bize ne ya? Sivrisineği konuşmuyor muyduk biz şimdi?
1: İşte ben de onu kastettim saadet derken. Yani esas meseleye gelelim demek istedim. Ha,
3: neyse tam bu sırada kulağımın dibinde beni acayip uylandıran o kahrolası sesi duydum. Vız vız da vız vız.
1: Ne demek o? Hapishaneci bir deyim mi yoksa bu da?
3: Sivrisineği kastediyorum komutere yenge. Vız vız onun sesi.
1: Ha, çok şükür. Sonunda geldik sivrisineğe.
3: Geldik şimdi suratımda geziniyor. Hı. Elimle uzaklaştırmak istedim. Bu sefer de gitti önümdeki herifin ensesine kondu değil mi?
1: Anacığım yani senin şu gazetesini okumak istediğin herifin ensesine mi?
3: Ah aynen. Aa. Herifin ensesiyle aramda 5 santim var yok. Sivri gözümün önünde bir taraftan herifin kanını emiyor bir taraftan da bana bakıyor böyle. Acayip gıcık kaptım bu işten tabii.
1: Nasıl gıcık yani tercüme eder misin?
3: Huylandım işte huylandım. İçimden herifin ensesinden sebeplendikten sonra bu inek gelip benim kanımı emecek dedim.
1: Ay inek de nereden çıktı yine? O da mı sizinle aynı gemide?
3: Ya yok inek dediğim sivrisinek yani sivrisinek.
1: Ha.
3: Ha, içimden bir ses Rıfkı geber şu sineği diyor ama herif iri yarı ensesine şapla yedi mi anlat anlatabilirsen sivrisinek olayını. Elim böyle havaya kalkıyor iniyor kalkıyor iniyor. Ama her seferinde de boş ver Rıfkı. Madem sana gazetesini okutmadı, bırak sinek kanını emsin ineğin diyorum içimden, değil mi?
1: Ay yine soracağım. İnek dediğiniz önünüzde duran ve ensesinde sivrisinek ikamet eden adam olmalı, değil mi?
3: Ben ne yapacağıma karar verinceye kadar geldik Karaköy'e. Gemi iskeleye yanaşmaya hazırlanırken birden kendimi tutamadım ve elimi herifin ensesine küt diye indirmemle beraber
1: sivrisineği öldürdüm.
3: Öldürmesine öldürdüm de herif de aynen pat diye gemiden denize düşmesin mi?
1: Sivrisinekle beraber mi? Ah canım hayvancık boğulmuştur orada.
3: Yok o boğulmadı. Hayvanın leşi elimde kaldı ama adam da denizde çırpınıp duruyor. Allah'tan iskeledeki adamlar halatı atıp adamı kurtardılar. Ama bu arada benim de herifin ensesine vurduğumu gördüler. Tabi yaka paça karakola oradan savcıya falan işte.
1: Ah canım sivrisinek yüzünden savcının karşısına çıktın ha. Ayol ben seni manyak diye anons ederken boşuna dememişim. Sen beni de geçmişsin bu konuda anacığım.
3: Adam tutturdu davacıyım. Gazetemi okutturmadığım için beni öldürmek kastıyla denize attı diyor. Ben yok vallahi savcı bey abicim ensesindeki sivrisineği öldürmek için vurdum. Kazara denize düştü dediysem de adam öldürmeye teşebbüsten 6 ay cezayı yedirdi bana. Ah cezaya yanmıyorum da adım hapishanede sivrisinek katiline çıktı ya ona yanıyorum ben ya.
1: Ay 6 ay yatmana dua et anacığım. Ya bir de hayvan sevenler duysaydı sivrisinek öldürdüğünü televizyon gezip seni rezil ederlerdi ayol. Hı-hı. Belki de ömür boyu müebbet giyerdin. Herhalde bundan sonra milletin ensesinde sinek öldürmezsin artık.
3: Yok öldürmesini öldürürüm de gemi iskeleye yanaşırken öldürmem artık.
1: Canlarım, ciğerlerim, sevenlerim. Sınıka John TR hayranları, bugünkü acayip söyleşimiz burada sona erdi. Yeniden buluşuncaya kadar hepinize sivrisineksiz günler.

0: Yeniden düşmesin gönül tuzağa. Uçuşum bu yüzden biliyor musun? Arayı fizanlar gibi uzağa. Açışım bu yüzden biliyor musun?
1: Beni aşka biçmişler, giydirmişler üstüne. Özdekiyle hedersem, yüklümün adı sevda. Terimden yar tüterken, bu hasretin kastı ne? Her nereye gidersem, iklimin adı sevda.
0: Kim hoşlanır sanki böylesi nazdan? İsterim görmeyi uzaktan, azdan. Korkular yüzünden, vuslattan, hazdan. Geçişim bu yüzden, biliyor musun?
1: Bir kuşun kanatları, biri bensem, biri yar. Biz çırpınıp dururken, aşk mehumu bahtiyar. İşte böyle diyerek, ömrü ettik ihtiyar. Yolları seyredersem, büklümün adı sevda.
0: Gözlerin gözüme değecek diye, kalbimi yeniden dövecek diye, engeller boynumu eğecek diye, kaçışım bu yüzden biliyor musun?
1: Sükunette muhabbet gani olur duyarsa, her içimden geçeni hissedenim oyarsa, iki yarım bir bütün eder şayet uyarsa, bir yanım yarım dersem, eklimin adı sevda.
0: Hırçın bir poyrazın önünde heyle, deli bulut gibi inlerim neyle, kızgın sular gibi sevdanı böyle, içişim bu yüzden biliyor musun?
1: Kalbini kırdım diye gül derledim elime, dedim akla gitmeyeyim, şurada ne var ölüme? En güzel sözcükleri sıralayıp dilime, af diye zikredersem, aklımın adı sevda.
0: Yanıyor dillerim rüzgardan üf de, suçluyum ne olur gönülden af de, türlü vahaneler ardından güfte, saçışım bu yüzden biliyor musun?
1: Ben böyle hissederken rabıta üzerinden, gönlümü almak için beni anmış yerinden. Eh, daha ne isterim huşuyla derinden, Rabbıma şükredersem şeklimin adı sevda.
0: Sultanım aşkına sadıktır hünkâr, asla sevdiğimi eylemem inkâr, çekerek aşkını kazanarak kâr, göçüşüm bu yüzden biliyor musun?
2: Bayram özel programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi beğenerek dinlediğiniz Alo Der köşesine geldi sıra. Huzurlarınızda, alkışlarınızda dert babası Derman Çare Bulur.
3: Teşekkürler, teşekkürler. Bendeniz Derman Çare Bulur. Bir Alo Dert programıyla yeniden karşınızdayım sevgili dinleyenler. Her zaman olduğu gibi bugün de siz dertli dinleyenlerimizin dertlerine derman olmaya çalışacağım. Bunun için beni 9678-4531 numaralı telefondan aramanız yeterli. İşte ilk tarihli dertlimiz bizi arıyor. Alo Dert Köşesi, bendeniz Derman Çare Bulur. Dermanlarımla hizmetinizdeyim efendim.
4: Alo, Derman abi, sen misin?
3: Benim. Siz kimsiniz?
4: Benim adım Satılmış. Senin nereden arıyorum biliyor musun?
3: Yo, nereden arıyorsunuz?
4: Boğaz Köprüsü'nden arıyorum abi.
3: Boğaz Köprüsü'nden mi? Ne yapıyorsunuz orada Satılmış Bey?
4: Köprünün korkuluklarına çıktım. Bir elimde cep telefonu seninle konuşuyorum. Öbür elimde de aşağıya düşmeyeyim diye korkuluğu tutuyorum abi.
3: Ne? Köprünün korkuluklarına mı çıktın? Deli misin sen Satılmış? Neden çıktın korkuluklara?
4: Kendimi aşağı atmak için Derman abi.
3: Aman Allah'ım. Yoksa intihar mı edeceksin?
4: Hemen de nasıl anladın? Aynen öyle abi.
3: Aman sakın böyle bir şey yapayım deme Satılmış. Hey, derdini bir anlat. Bakarsın belki bir derman buluruz canım.
4: Gelmeyin.
3: Şişt, ne oluyor orada Satılmış, anlat bize de.
4: Polislerle televizyoncular burada abi. Onlara diyorum, yaklaşırlarsa atacağım kendimi.
3: Peki sebep ne? Neden intihar etmek istiyorsun Satılmış? Yaşamak dururken seni intihara sürükleyen derdin nedir söyle bana.
4: Derman abi bilemem. Derdim öyle büyük ki bilemem. şarjı bitti mi atacağım zaten. Ne diyordum abi? Ha? Derman abi. Ya Sakine ile evlenirim ya da kendimi intihar ederim ona göre.
3: Sakine de kim Satılmış?
4: Sen tanıman abi. Sakine benim yavuklum olur. Onunla eskiden tanışırdık. Hı. Bu gece ayrılacak onu istemeye gittik.
3: Vermediler mi?
4: Vermesine verdiler de ben alamadım abi.
3: Nasıl?
4: Gelin lan gelin. Namussuzum atarım kendimi. Bak gelmeyin diyorum. Bankacılar gelmezse atarım kendimi aşağıya.
3: Dur. Sen onları bırak da beni dinle Satılmış. Söylediklerinden bir şey anlamadım. Sakineyi sana veriyorlar da sen neden alamıyorsun onu anlamadım.
4: Çünkü hacizliymiş abi.
3: Kim? Sakine mi?
4: Babası olacak adam nasılsa evlenecek damadı ödetirim diye Sakine'nin kredi kartıyla dünyanın alışverişini yapmış. Sıra ödemeye gelince de ödeyememişler.
3: Ve bu yüzden de banka Sakine'ye haciz getirmiş öyle mi?
4: Hiç sorma. Hacizli kızı nasıl alıp da evlenirim ki?
3: Ben bundan bir şey anlamadım. Yani şimdi hacizli kızla evlenilmez mi?
4: Evlenilmez. Evlendin mi hacizciler gelip evinde ne var ne yok alırlar. Çağırın lan bankacıları. Gelmezlerse intihar edeceğim kendimi.
3: Dur. Peki babası ödeyemeyeceğini bile bile neden bu kadar alışveriş yaptırmış kızına kredi kartıyla onu anlayamadım.
4: Benimle evleneceğini biliyor ya. Hı. Başlık parası isteyemeyeceği için kredi kartını ödetirim diye düşünmüş olacak.
3: Vay be. Kredi kartı borcuna mansuben kız veriyorlar. Peki Sakine'nin kredi kartı borcu ne kadarmış Satılmış?
4: Ya o ana parası bir şey değil Derman abi. Hepsi 1 milyar.
3: O kadar da fazla bir şey değilmiş canım. Ödeyiver al kızı olsun misin bu iş. Aslanım sen de saçmalıyorsun ha. Bir milyarlık kredi kartı borcu için insan kendisini Boğaz Köprüsü'nün korkuluklarına asar mı yahu?
4: Ya o kadar olsa öyle bir şey yapmam tabii de faiziyle 10 milyar olmuş Derman abi.
3: Ne? Yani ne? Şimdi 1 milyar 10 milyar mı olmuş?
4: Bu kadar vicdansızlık olur mu be abi? 1 milyara 10 milyar. Ben bu kadar parayı nereden bulurum? Haber verdiniz mi lan bankacılara? Geliyorlar mı? Yoksa atacağım kendimi bak.
3: Aman Satılmış aman. Böyle bir delilik yapma sakın.
4: Sakineyle evlenemezsem atarım kendimi aşağıya.
3: Az sabret Satılmış az sabret. Hadi hükümet yakında kredi kartlarına uygulanan faizleri düşürecekmiş.
4: İyi de ne kadar sabredeyim Derman abi. Polisler beni burada fazla tutmazlar. Sen hükümete durumu bildir. Satılmış atlayacak de. Tamam mı? Yaklaşmaya dön. Şerefsizim bırakırım kendimi aşağıya.
3: Dur Satılmış dur sakın. Öyle bir şey yapayım deme dur.
4: Yapacağım abi. Hacizli Sakineyle evlenemedikten sonra neden yaşayayım ki? Beni dinleyin. Bankacılar ya Sakine'nin üzerindeki hacı kaldırırlar ya da bak atıyorum kendimi aşağıya.
3: Ay Allah. Ay o köprüde ben radyoda elimden de bir şey. Ay ne yapacağım bak şimdi nasıl stres oldum burada. Aklıma da derman olacak bir çare de gelmiyor ki. Hay Allah.
5: Katın Bey. Bak banka müdürü geldi oğlum. Seninle konuşmak istiyormuş ha.
4: Banka müdürü gelmiş Derman abi.
3: Sahi mi? İşte istediğin oldu hadi. İyi bir pazarlık yap ona tamam mı? Hadi bakalım.
4: Tamam abi tamam. Sen hiç meraklanma. Ben seni sonra yine ararım.
3: Ya bu kredi kartı da son zamanlarda insanlara felaket getirmeye başladı. Hükümet bir an önce çare bulsa buna çok iyi olacak. Alo.
6: Derman.
3: Cavidan karıcığım hayrola.
6: Seni dinliyordum radyoda da bizim aklıma geldi. Hatırlatayım dedim.
3: Neyi?
6: Ayol 2 aydır kredi kartı borcumu ödemedim. Bugünlerde bir haciz de bize gelirse bilmiyorum artık. Sakineyle Satılmış'ın durumuna düşmeyelim diye aradım.
3: Ne? 2 aydır mı? Aman Allah'ım. Yahu Hanım ne yaptın? Dünyanın faizi işlemiştir şimdi.
6: Benden hatırlatması. Geç kalma. Annem yaprak dolması yaptı.
3: Hele bak. Ben Satılmış'a üzülürken aynı dert bizim başımızdaymış meğer. Buyurun alo dert bendeniz Derman çare bulur.
4: Derman abi ben Satılmış.
3: Ne oldu Satılmış? Anlaştı mı bankacılarla? Kurtarabildin mi Sakine'yi?
4: Kurtardım. Ama iyi pazarlık yaptım ha. 10 milyarlık borcu yarıya indirdim.
3: Geriye kalan 5 milyarı ödeyebilecek misin peki?
4: Yok canım bende o kadar para ne gezer. Onun için de bir kolaylık yaptılar ama.
3: Ne yaptılar?
4: 36 ay vadeli tüketici kredisi verdiler. Yani senin anlayacağın tüketici kredisiyle Sakine'yi hacizden kurtardım abi.
3: Her neyse iş tatlıya bağlandı ya mesele yok. Size mutluluklar diliyorum Satılmış Sakine'yle beraber.
4: Sağ ol.
3: Evet sevgili dinleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. Satılmış Sakine'yi kurtardı. Bakalım ben karım Cavidan'ı nasıl kurtaracağım. Ben de mi Boğaz Köprüsü'ne çıkayım bilmiyorum ama neyse kredi kartsız faizsiz bir yaşam umuduyla hoşça kalın.
7: Özel eğlence programı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: ve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
1: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.

heykeli Arjantinli yıldızın geçen yılki Kalküta ziyareti sırasında açılmıştı. Ancak o ziyaret büyük kaosa sahne olmuştu. Biletli etkinlikte taraftarlar taşkınlık çıkarmıştı. Bazı kişiler sahaya girmiş, koltuklar kırılmıştı. Şimdi ise gündem rüzgarda sallanan Messi heykeli oldu.

0: İyi bayramlar, gün ortasına hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla da görüşen Cumhurbaşkanı, Rabbim hacınızı makbul eylesin dedi.
1: Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Rabbim hacınızı makbul eylesin.
2: Amin.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arafat'taki Türk hacılarla telefonda görüştü. Hacıların hem bayramlarını kutladı hem de selamlarını iletti.
4: Tüm dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla, gönülleriyle sizleri selamlıyorlar.
1: Selamlar, hayırlı. Allah razı olsun.
4: Allah'a emanet olun. Mevla'ya da yardımcımız olsun.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada iki lider ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgede ve dünyada barışla istikrarın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdüreceğini vurguladı. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'un ve Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
0: Bayram CHP'deki ayrışmayı gün yüzüne çıkardı. Her iki taraf ayrı ayrı bayramlaşma programı düzenledi. İddialara göre WhatsApp grubu karşılıklı hakaretler yüzünden kapatıldı. Özgür Özel ekibi partinin sosyal medya hesaplarını devretmedi. Kılıçdaroğlu ekibi hesapları sosyal medya ağ sağlayıcılarından geri istedi. Parti meclisi ve meclis grup toplantıları da ertelendi.
5: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim bugüne kadar. Hayır. Ama yargı diyor. Yargı söylüyor bunu.
6: Bir taraf kurultay şaibeli, yargı bunu tescilledi diyor. Diğer taraf kararı tanımıyor, uzlaşmıyor. CHP'de sular durulmuyor. Bayramda küsliğe çare olmadı. Tam tersine partiler arası bayramlaşma trafiğinde bir ilk yaşandı. İki ekip ayrı ayrı bayramlaştı. Özgür Özel ekibi mecliste, Kılıçdaroğlu ekibi genel merkezdeydi.
7: Şöyle buyurun başkanım.
6: Mutlak buttan kararı CHP'de krizi tetikledi. Kararın tebliğini engellemek isteyen Özgür Özel destekçileri CHP Genel Merkezi'ni savaş alanına çevirdi. Ardından haram araç tartışması yaşandı. CHP Genel Merkezi önüne üzerinde haram araç yazan iki lüks minibüs satışa çıkarıldı. Bu WhatsApp grubunda CHP'li vekiller arasında tartışmaya yol açtı. Tartışma hakarete dönünce grup yorumlara kapatıldı. İki ekip ayrı WhatsApp grubu kurdu.
5: Halkın da partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada

0: Özgür Özel ekibi partinin sosyal medya hesaplarını Kemal Kılıçdaroğlu tarafına teslim etmedi. Kılıçdaroğlu ekibi hesapların devri için X'e ve Meta'ya başvuru yaptı. Meta, Facebook hesapları ile ilgili talebi kabul etti.
1: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz.
0: Parti için mücadele bayram sonrası hız kazanacak. Özel ekibi erken kurultay için bastıracak. Kılıçdaroğlu ekibine göre ise Yargıtay'dan karar çıkacak, ondan sonra kurultay yapılacak.
1: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır.
0: Özgür Özel parti meclisinden kurultay kararı çıkarma hesabı yapıyor. Kılıçdaroğlu parti meclisini yüzleşme için fırsat olarak kullanacak. İddialara göre ortaya saçılan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıkları, kurultayda çevrilen dolapları tek tek sorup hesaplaşacak.
2: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantılarını, parti yönetimini ve A takımını şekillendirene dek öteleyecek.
1: Her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanlarının seçilmesi, hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bu tabloya rağmen köprüleri atmıyor, diyalog kapısını açık tutuyor.
1: Olmadı ama olur tabii, niye olmaz? Olur, bayramlaşma da olur tabii, niye olmaz?
3: Butlak Butlan davasının mimarı Lütfü Savaş kazandığı hukuk mücadelesi sonrası ilk kez TGRT haber ekranlarında Taksim Meydanı'nda konuştu. Şaibeli kurultayı ilişkin davayı neden açtığını, dava sürecini, yaşananları tek tek anlattı.
4: Şimdi böyle bir siyasi parti, Cumhuriyet'in kurucu partisi, bugüne kadar böyle bir leke almamış parti. Partide gerçekten böyle şaibeli kurultayı olmuşsa bu ortaya çıksın istedim. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınma davası. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç hukuk davası.
5: İptal edilen 38. kurultaya ilişkin davayı neden açtığını işte bu sözlerle açıkladı. Şaibeli değişikliklerin milli güvenlik sorununa dahi yol açabileceğini söyledi.
4: Ama şaibe bulaştıran arkadaşlarımız varsa ayıklansın ve partimiz tertemiz yoluna gitsin diye bu şeyi açtım. İllegal insanlar parasıyla bir partideki insanları satın almak şekilde o partiyi ele geçirip siyasi iktidar da olabilir. Bu kesinlikle milli güvenlik sorunundan başka bir şey olamaz bu yani.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Mutlak Butlan davasının mimarı Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kazandığı hukuk mücadelesi sonrası ilk kez Taksim Meydanı'nda konuştu.
4: Delegelerin konuştuğu şeylerin bir kısmına şahit olduk. Bu nedenle ben açtım. Ya bu bir bireysel mesele değil. Bu ilkesel bir mesele.
5: Açılan davadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadığını söyledi.
4: Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 ay sonra görüştüm. Onun haberi yoktu.
3: Dava açtıktan sonra?
4: Kesinlikle haberi yoktu. Samimi söylüyorum. 2 ay sonra görüştüm.
3: Ne dedi?
4: Birkaç arkadaşımla konuşup öyle açtım.
5: Kurultayda nasıl şaibe olduğunu anlattı.
4: Normalde 3 saat geçmesi lazım en az. 2 tane oturum arasında, 2 seçim arasında.
3: Usul olarak diyorsun.
4: Usulde sıkıntı vardı. Ekrem Bey işte o ili terk edememesine rağmen ili terk edip buradaki İstanbul'a gelmek, yarışlara gelmesi, evler verilmiş denildi, işe adam verilmiş, pavyonlarda benim partim işte meze olarak kullanılmış, yani tabir caizse insanlar para alışverişlerini söylüyor.
5: Kurultayda dağıtıldığı iddia edilen paraya ilişkin de konuştu.
4: Bu kadar para nereden geldi? Kimler aracılığıyla geldi? Bu para temiz mi, kirli mi? Acaba yurt içinden mi, yurt dışından mı? O lideri oraya getirenler kimler, ona bakmak lazım. Liderin kadrosuna bakmak lazım.
5: Davayı kişisel hırsları için açmadığını kesin bir dille söyledi.
4: Seçimden sonra açmadım. Beni attıklarından sonra da açmadım. Beni attıklarından herhalde 6 ay sonra falan açtım. Eğer bir intikam hırsıyla, kişisel intikam hırsıyla olsaydı ben o zaman açardım bu davayı.
5: Mutlak Butlan kararından sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü dile getirdi.
4: Yok, görüştüm ben, 2 defa görüştüm. Aramadı, ben görüştüm.
5: Özgür Özel ve ekibinin ise dava sürecinde kendisine ulaşmadığını söyledi.
4: Bu davanın muhatapları aramadı Fatih Bey, ama eş dost, İşte partili arkadaşlarımızın ricası.
6: Yapma diyenler oldu mu? Baskı kuranlar oldu mu?
4: Yok, ben zaten yaptığımdan sadece eşimin haberi vardı yani.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar toplanması gerektiğine vurgu yaptı.
4: Bu kadar sıkıntılı dosyalar 8 ay önce, seçimden 8 ay 7 ay önce ortaya çıkartılırdı. Cumhuriyet Halk Partisi sokağa çıkamazdı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar derlenip toparlanması ve atağa kalkma imkanı oldu.
3: 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Kentte mehter konserlerinden ışık ve havai fişek gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenlenecek. İşte detaylar.
7: Cuma günü İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
8: İstanbullu hemşehrilerimizi çifte bayram yaşamaya, etkinliklere davet ediyoruz.
7: İstanbul Valiliği koordinasyonunda ilk program saat 10.30'da Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde olacak. Ardından Beyazıt Meydanı'ndan fetih yürüyüşü başlayacak. Ayasofya Meydanı'nda sona erecek.
8: Ayasofya Meydanı'nda bizi Genelkurmay Başkanlığı'nın o muhteşem mehter hanı karşılayacak.
7: Ayasofya'yı Kebir Camii'nde hatim programı düzenlenecek. Cuma namazı sonrasında İstanbul genelindeki birçok camide aşure ve lokma dağıtılacak.
9: Delta Call düzeninde dönüşler devam eden yıldızlar.
7: Saat 15'te de Sarayburnu Limanı'nda gemi korteji olacak. TCG Fatih Fırkateyni de ziyarete açılacak.
8: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler.
7: Gün boyunca farklı noktalarda gösteriler yapılacak. Valilik binası, Galata Kulesi ve 7 kule surları ışıklandırılacak. Saat 18'de Solo Türk sahneye çıkacak. Gösteri Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak. Program akşam Üsküdar'da drone ve havai fişek gösterileriyle son bulacak. Vali Davut Gül İstanbulluları etkinliklere davet etti.
8: İstanbul'un fethinde ilk defa drone'ları kullanarak fethi canlandırıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin 7'den 70'e herkesin izlemesi gereken görsel şölen.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, fetih ruhunun Türk milletinin tarihi ve medeniyet yürüyüşündeki önemine vurgu yaptı.
7: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
10: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri.
7: Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda bir medeniyet yürüyüşü olduğunu vurguladı.
11: 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen fetih ile asırların hasreti dinmiş, çağların akışı değişmiştir.
7: MHP lideri Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kararlılığına dikkat çekti. Aşılamaz denilen surların iman ve irade ile yıkıldığını söyledi.
11: İstanbul'un fethi, Türk milletinin gaza ve cihat kudretini, adalet nizamıyla mezceden büyük bir tarih hamlesidir.
3: Amerikan basını ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını iddia etti. Yetkililere göre anlaşmanın duyurulması için ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayı bekleniyor. Tüm bunlar konuşulurken Hürmüz Boğazı'nda yine gerginlik vardı. İran basını kurallara uymayan 4 gemiye uyarı ateşi açıldığını duyurdu.
12: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.
14: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
15: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bayram buketi. Sevgili dinleyenler, iyi bayramlar. Güzel bir bayram gününde sizlerle birlikteliğimiz başladı. Programımız Bayram Buketi'nde. Programı sizler için ben Hande Oylümer hazırladım, sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masasında sevgili Muhittin Yaygın Göl bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Sesimizin ulaştığı her yere bir kez daha iyi bayramlar dileyelim. Ve bu güzel programın ilk söyleşisiyle sizleri baş başa bırakalım. Sevgili Ekrem Ekinci ve Hülya Aksu Düzgün sizlerle.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile yine birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. Bayramın üçüncü gününü ettik.
1: Evet öyle. Sayılı gün çabuk geçiyor.
0: Geçiyor. Allah ömür versin. Nice bayramlar gelelim.
1: Amin amin.
0: Birlikte. Nice bayramlar yaşanmış. Az çok gelenekler farklılaşmış ama yine bayramı mutlulukla, hoşgörüyle, sevinçle karşılıyoruz. Evet. Ne mutlu bize.
1: Elbette öyle.
0: Biz bayramları konuşuyoruz ama tabii bayramın asıl başlangıcı bayram namazıyla.
1: Doğru. Doğru. Yani bayramların gecesi zaten bayram sayılıyor. Zaten eski gelenekte gün, bir önceki gün güneşin batmasıyla başlar. O gün güneşin batmasıyla biter. Bayramın birinci günü normalde sabahleyin değil de bir gün önce başlar. Ama bugün bayram günü sayılmaz. Yani bugün kurban kesilemez.
0: Hı hı.
1: Kurban kesilmesi için mutlaka
0: sabahın ilk ışıklarının
1: hasıl olması lazım. Şimdi gece zaten bir heyecan gecesidir. Ertesi gün bayram. İnsanlar son hazırlıklarını yapıp ertesi gün bayramı beklerler. Tabii öteden beri İslam dünyasında ve dolayısıyla ülkemizde bir gelenek var. Erkeklerin bayram namazına çıkması. Bayram namazı erkeklere yüklenmiş bir vecibedir. Ve enteresan bir geleneği de var. Öteden beri babalar oğullarını, torunlarını alarak süslenerek en güzel elbiseleriyle bayram namazına giderler.
0: Hı hı.
1: Bayram namazına hiç normalde camiye gitmeyen, namazla camiyle ilişkisi olmayanlar bile bayram günü bayram namazına giderler.
0: Hı hı.
1: Bu geleneği ve ibadeti yerine getirirler. Bu bakımdan ibadet olan bayram namazı aynı zamanda da bir gelenek hasıl etmiştir.
0: Hı hı.
1: Ülkemizde ne olursa olsun insanlar bayram namazına olsun giderler.
0: Ve yine şık kıyafetlerle,
1: güzel kıyafetlerle ve çocukları yanlarına alırlar. Yani bayağı böyle bir şevkle, coşkuyla bayram namaza giderler. O camilerin içi, mahvilleri yani balkonlu kısımları, ilave yerleri, bahçeleri sokaklara kadar taşar.
0: Hı hı.
1: Çok zaman sokaklar yani camilerin önündeki sokaklar, caddeler bile cemaatle dolar.
0: Hı hı.
1: Bayram günlerinde böyle olur. Hele şimdi mabet sayısı eskisi kadar çok değil. Onun için sokaklar bile doluyor. Çok eskiden,
0: hı hı,
1: şehirlerde bayram musallaları vardı, namazgahlar. Eğer mevsim yağışlı değilse, kar, yağmur yoksa, çok soğuk değilse, halk bayram günleri bayram musallalarına, namazgahlara doluşurdu. Namazgahlar şehirlerin geniş sahralarında hasıl edilirdi. Mihrap konurdu, minber konurdu. Halk orada toplanırdı.
0: Yani bu şey,
1: açık havada.
0: Açık hava canlı.
1: Açık havada kılınırdı. Çok sayıda insanı alırdı. Herkes bir araya gelir. Bu hem Müslümanların haşmetini gösteren hem bayram gününün ihtişamını gösteren bir hadiseydi.
0: Sosyalleşmenin de hasafaya ulaştı.
1: Bir araya gelip bir bile bayramlaştı. Ama tabii İstanbul gibi çok büyük bir şehirde bu mümkün olmadığı için İstanbul'da namazgahlar vardır ama bu maksatta değildir.
0: Hı hı. Şunu merak ediyorum. En yakın cami midir?
1: En yakın cami. Bayramda en yakın camiye gitmek eftaldir. Yani herkesin kendi mahallesinin camisinde bayram namazını kılması eftaldir. Şehirlerde vakit namazları mahalle camilerinde kılınır ama bayram ve cuma namazları Ulu Cami denilen, Çarşı Camii denilen camilerde kılınır. Ama şehir halkı oraya sığmıyorsa tabii mahallelerde de bayram namazı kılınır ve bu önceden ilan edilir. Şu mahallede de bayram namazı kılınacak diye. Çünkü Osmanlılarda cuma ve bayram namazı kılmak devletin iznine tabiydi. Her camide bayram ve cuma namazı kılınamazdı. Yani ben bir cami yaptırdım, burada cuma namazı kılınsanız. Bu mümkün değil. Camiyi yaptırırsınız, vakit namazları kılınır fakat orada cuma ve bayram kılınmaz.
0: O bir yetkinlik mi gerektirir,
1: evet,
0: acaba?
1: Herkes yapamaz onu. Devlete müracaat edilir. Devlet uygun görürse hükümet buraya hitabet izni verir. Ve buraya bir hatip tayin eder. Ve oranın imamına hatiplik görevi verir. Beratla. Bayağı bir fermanla.
0: Sertifika gibi.
1: Ve bu berat elinde olan kimse ancak namazı kıldırabilir. Elinde böyle berat olmayan bir kimse çıkıp da namaz kıldıramaz. Mümkün değil.
0: Hı hı.
1: Yani bu köylerde de böyle. Mesela her köyde bayram namazı kılınmazdı eskiden. Her mahallede kılınmazdı. İzin verilen camilerde kılınırdı.
0: Peki bu köylerdekiler yakın köylere giderek mi
1: acaba? Köylere giderler veya hiç kılmazlar. Onlara vacip değildir bayram namazı kılmak.
0: Hı-hı.
1: Yani köylerinde bayram namazı kılınmıyorsa, cuma namazı kılınmıyorsa o köylere cuma namazı kılmak farz olmadığı gibi bayram namazı kılmak da vacip olmaz. Ama Osmanlı tarihinde umumiyetle yakın köylere gidip orada bayram namazını cuma değil ama bayram namazını kıldıklarını biliyoruz. Hı-hı. Bununla ilgili bazı hatıralar, gelenekler günümüze, hı-hı, kadar intikal etmiş. Hı-hı. Ama şimdi artık yakın zamandan beri bütün köy camileri, mahalle camileri bu cuma ve bayram namazı kılmaya ehildir ancak küçük mescitler müstesna. Şimdi bayram namazının kurbanın kesimiyle bağlantısı mühim. Çünkü bayram namazı kılınmadıkça kurban kesilemez şehirlerde. Köylerde kesilebilir. Yani bayram, hı-hı, namazı orada kılınmayacağı
0: peki,
1: için.
0: Diyelim ki bir kişi bayram namazına gitmedi.
1: O önemli değil o. Hı. Yani ama orada bayram namazının
0: vaktin girmiş olması.
1: Vaktin bayram namazı vakti girilecek, bayram namazı kılınacak. Hı. Ondan sonra ancak kurban kesilebilir. Ondan önce kurban kesilemez. Kurbanı mutlaka bayram namazı kılındıktan sonra kesilmesi lazımdır. Hı. Kesen ister bayram namazına gitsin, ister gitmesin. Hı. Bu bakımdan bayram namazları mühim bir seremonidir. Umumiyetle bayramın ilk günü, yani şüpheli değilse hilalin görülmesi, ki umumiyetle ilk günü ilan ediliyor. Çünkü Osmanlılar'da kadı var, ilan ediliyor. Yani bir şüphe hasıl olmuyor. Ancak belki Müslümanların esir olarak yaşadığı ve azınlık olarak yaşadığı yerlerde kadı yoksa ilan da olmayacağı için, rüyet de olmayacağı için orada bir problem var. Oradakiler ihtiyaten ikinci gün kesmişler kurbanlarını. Fakat Osmanlı ülkesinde öyle değil. Bayramın birinci günü hemen, hele yaz günü ise bir an evvel, havala iyice ısınmadan, yani
0: tabii korumak kuşluk da sıcağı,
1: tabii eskiden böyle, şimdiki buzdolaplar, dipfrizler yok. Hayvanın kesilmesi önemli. Hemen kurbanın kesilmesi işine girişilirdi. Tabii eskiden mahalleler bunun için elverişliydi. Herkesin evinde mutlaka kuyu kazacağı, hayvanı keseceği bir yer vardı. İnsanlar hayvanlarını evinde yahil kasaplar veya kendisi tarafından boğazlardı. Hayvan boğazlanır boğazlanmaz. Hı hı. Daha yüzü asılıp da yüzülürken onun ciğerleri alınır, karaciğerleri. Karaciğerinden kavurma yapılırdı.
0: İlk pişen olur.
1: Evet, eski İstanbul'da da Anadolu'nun her yerinde de sabah kahvaltısında işte bu kavurma, ciğer kavurması yenirdi. Bunu ben tahkik ettim. Bu eski bir sünnet. Ta Hazreti İbrahim'e kadar giden bir gelenek. Hayvanın en önce yenilen yeri karaciğeri olmuş ve karaciğer kavrularak bu, ama tabii şimdi kurbanların kesilmesi bir merasim, bayağı zor, hele şehirlerde. Onun için bu mümkün değil. Bazıları o günün akşamına, ertesi güne bile kalabiliyor. Onun için artık sabah kahvaltısında ciğer kavurması yemek kolay değil. Bir kere bu gelenek yavaş yavaş.
0: Şimdi artık sıra bekliyoruz. Üçüncü gün, dördüncü doğru. gün ne zaman?
1: Mecburen,
0: hani üçüncü gün, dördüncü evet, gün demeyelim ama.
1: Mecburen şimdi öyle oldu ama yakın zamana kadar bizim çocukluğumuzda da öyleydi. Kesilir kesilmez ciğer kavurması yapılırdı. Herkes o kokuyu öncelikle
0: her evden bir kavurması,
1: evet, her evden, her evden. Tabii, o mutlaka yapılırdı, ciğer kavurması, sabah kahvaltıda ciğer kavurması.
0: Peki bu ikram edilir mi yoksa sadece kahvaltı şöyle, için mi?
1: Bayramlarda bütün aile kahvaltıda bulunur. Bazen aile için önemi olan kimseleri de kahvaltıya alırlardı. Kahvaltıya çağrılan davetliler de elbette ki bu ciğer kavurmasından yerdi. Ama normal şartlarda bayram kahvaltısında o evin halkının bütünü hazır bulunurdu. Saraylarda da aynı şey söz konusu. Saraylarda da kurban kesilir kesilmez ciğerlerinin alınıp saray mutfağına gönderildiği ve bundan hemen saray usulü kavurma yapıp saray erkanına tadımlık olarak verildiği, hatta kuşluk kahvaltısında ikram edildiğine dair bilgiler vardır. Bu adet tabii şehirlerin büyümesiyle, kurban kesmenin zorlaşmasıyla biraz unutulmuştur.
0: Şimdi bu kavurmanın kokusu mutlaka herkesi sarıyor, her evi sarıyor. Hala da o kadar hoşumuza gitmiş, içimize sinmiş ki hala da devam ediyoruz. Tabii bununla birlikte şimdi biz üçüncü günü, dördüncü günü belki beklemiyoruz ya da üçüncü günü beklemiyoruz diyelim. Ama yine de sabah yediğimiz ilk yemek normal kahvaltılarımızdan farklı.
1: Evet, farklı. Şimdi adet şudur İslam cemiyetlerinde, şeker bayramında bayram namazına gidilir. Şimdi gidilmeden önce tatlıyla iftar edilir. Yani o günün artık Ramazan olmadığını belirtmek için. O günün böyle bir farklılığı vardır. Ama kurban bayramında böyle değil. Kurban bayramında iftarı, iftar değil tabii bu da, yani ilk yiyeceği kurban etiyle açmak müstehaptır. Bundan dolayı çok kimse kurban kesilmesini bekler. Kahvaltıda kurban kavurmasıyla yani başlar. Böyle bir farklılığı var. Normal diğer şeylerde yenir ama bu önemlidir. Şimdi Kurban Bayramı'nın yine kurbanla alakalı başka bir hususiyeti de şeker bayramında, Ramazan bayramında gelen ziyaretçilere tatlı ve şeker ikram edilir. Hı hı. Adet böyledir. Baklava bayram tatlısıdır. Yani bayrama mahsustur. Bayramda mutlaka baklava yapılır. Düğünlerde kadayıf yapılır. Her olayın bir tatlısı vardır. Yani kandillerde lokma dökülür. Efendim ölü olduğu zaman helva yapılır. Güllaç Ramazan bayramı tatlısıdır. Hı hı. Efendim aşure Muharrem ayı tatlısıdır. Yani her günün bir şeysi vardır. Yemeği vardır. Çok eskiden zerde verirlermiş düğünlerde. Pilavla beraber sünnet zerde verirlermiş. Özellikle. Bilhassa sünnet düğünlerinde. Yani her tatlının bir yeri var, mahalli var. Bayramların mahallide baklavadır mutlaka. Yani eski İstanbul'da da baklava yapılır. Evlerde yapılır. Her baklava. Evde mutlaka baklava yapılır. Vaka bunu ben şöyle tahmin ediyorum. Baklava bize çok yakın tarihte değil. Yani çok eski tarihlerde değil. Yakın tarihlerde geldi. Hı hı. Araplar vasıtasıyla, yani Arap memleketlerinin fethinden sonra geldi. Muhtemelen ondan önce başka tatlılar yapılıyordu. Çünkü bayram günlerinde tatlı yapmak, insanlara tatlı ikram etmek eski kültürde çok önemlidir. Çünkü tatlı çok pahalıdır. Şimdiki gibi düşünmesin insanlar. Şeker her yerde çok kolay bulunuyor. Eskiden şeker bulunmuyor. Şeker diye bir şey yok. Şimdiki gördüğüm şeker yok. Hı hı. Bunun yerine tatlılar baldan, hurma, pekmez gibi şeylerden yapılıyor. Yani bunlarla yapılıyor ve dolayısıyla çok pahalı ve çok zor elde ediliyor. Hatta onun için ben eski kitaplarda okumuşum. İnsanlar diyor hanımlarına diyor haftada en az iki kere tatlı yedirmelidir. Helva yedirmelidir diyor. Yani bu kadar kıymetli.
0: Önemli. Şimdi evet. Artık neredeyse
1: şimdi insanlar için komik geliyor ama o zaman öyle. Tatlı çok kıymetli. Çocuklara şeker verilmesinin en büyük ikram da o zaman. Tatlı da öyle. Şimdi kolay. Ama o zaman öyle değil. Baklava. Ve bu baklava da mutlaka cevizli baklavadır.
0: Cevizli.
1: Kaymaklı ve fıstıklı baklava sonradan adet olmuştur. Bunları bulmak için kolay değildir. Fıstık çok spesifik bir yerdir. Belli yerlerde yetişir. Hı hı. Her yerde bunu bulmak mümkün değil.
0: Hatta damak tadıyla da galiba o dönemin damak tadıyla da ilgili.
1: Evet tabii o da var. Bir de tabii kolay bulunan bir şey değil. Ben esmeri fıstık ile diye şarkıya bile girmiş beslerim diyor. Yani o kadar zor bulunan bir şey ki. Yani badem de öyle. Bunlar badem vaka her yerde yetişiyor ama fıstık öyle değil. Fakat ceviz daha çok bulunabilen bir şey. Sonra kaymaklı ve fıstıklı baklavalar. Ama esas baklava fıstıklı olur. Hı hı. Arap memleketlerinde adeti budur.
0: Dışarıda mesela şimdi evde yapamadığımız zaman dışarıdan alıyoruz. O zaman da evdeki hanım yormak istemeyen beyler tepsiyle.
1: Dışarıda böyle baklava yapıp da satan yerler yok. Hı. Şöyle şunlara ben rastladım. Evde baklava yapma imkanı olmayanlar bu işten anlayan kadınlara sipariş veriyorlar. Onlar yapıp para karşılığında veriyorlar. Böyle var ama çok nadir bu. Yani mutlaka eve birisi çağrılıyor, yaptırılıyor.
0: Yani evde yaptırılıyor.
1: Evde yaptırılıyor.
0: Adet. Bunun uzmanları var demek ki, tabii, bilenleri var.
1: Keyveni denilen kadınlar vardır. Her mahallede, her köyde, İstanbul'un her mahallesinde bu kadınlar vardı. Bu kadınlar bayramlarda, düğünlerde, ölülerde yemek yaparlardı. Bilinen kadınlardır bunlar. Çok güzel yemek yaparlar. Elleri her yemeğe gelir. Hatta bazı evler mesela helva çalamazlar. Helvası denk gelmez, aşuresi denk gelmez. Eli çalan, eli denk gelen birini çağırır. Para karşılığı ona yaptırır. Bu kadınlar da böyle geçimini sağlar. Umumiyette dul, kimsesiz kadınlardır bunlar. Bunlar da sebeplenmiş olurlar. Eskiden adet yemeği evde yaptırmaktı. Dışarıda yaptırmak, dışarıya sipariş vermek, hele hele dışarıdan getirtmek pek makbul tutulmazdı. Şimdi, ancak şu var. Bir zengin bir aile başkalarına baklava, yemek gönderebilir. Bu mümkün. Bu hediye çerçevesine girer. O evde yapılmış gibi kabul edilir.
0: Yine misafire ikram edilir.
1: Tabii böyle aileler vardı. Bayramlarda mesela birkaç tepsi baklava yapıp eşine, dostuna gönderir, hediye gönderir. Hatta ben bazılarından işittim. Bizim bayram ya, bizim baklavamız gelir filancalardan diye böyle bekledikleri kimseler vardır.
0: Belki kendi hazırlığını bile yapmıyor bir yerden.
1: Yapmıyor bile, oradan nasıl gelecek diye. Bir de Kurban Bayramı'nın bir hususiyeti de tabii zaten kesmeyenlere et dağıtılıyor. Çok kimse kesiyor ama kesmeyenlere et dağıtılıyor. Eskiden koyun almak, kesmek o kadar zor, masraflı bir şey değildi. Şimdi zor. O zaman zor değildi. Kesmeyenlere et veriliyor ama o zaman gelen misafirlere nasıl şeker bayramında şeker ve tatlı ikram ediliyorsa, Kurban Bayramı'nda ilaveten mutlaka kavurma ikram edilirdi.
0: Kavurma.
1: Hangi saatte gelirse gelsin. Yakın olsun, uzak olsun. Küçük bir tabağa.
0: Bu sofra kurmak gibi değil.
1: Değil. Hani İstanbul'da mesela sofra kurma yok.
0: Yok.
1: Hani Anadolu'da var.
0: Evet.
1: Hangi saatte gelirse gelsin misafir sofraya alınır. Bir parça yer ve kalkar. Yemesi tok bile olsa. Hı hı. Kurban Bayramı İstanbul'un da mutlaka gelen misafirlere baklava ile beraber bir parça kurban kavurması ikram edilirdi. Aynı anda. Hı
0: hı. Hangisini tercih edersin?
1: Hangisini tercih edersin? Aslında İkisini birden tercih edersin.
0: Peki yani ikisini birden yiyebilir. Hayır, şunu düşünüyorum hep. Şimdi bayramda sürekli bir yerlere gidiliyor ve sürekli aynı şey ikram ediliyor.
1: Ama yani bayramın adeti budur.
0: Ama yenir yani.
1: Yenir. Evet. Yani herkes 3-5 zaten yemek yemeye çok da yerde fırsat bile olmaz. Bayramın adeti de budur denir.
0: Şimdiki gibi mesela işte bir de börek yapalım, bir de dolma saralım gibi bir
1: yok,
0: şey.
1: Yok, onlar yok bayramda. Bayram zaten telaşı çok.
0: Peki akşam bir yerde hani mesela diyelim ki var, toplanmak gibi.
1: Var. Yani bayramda bazı aileler bayram yemeklerinde belli yerlerde denk gelmeyi ayarlıyorlar. Şimdi de bunu bazıları yapıyor. Hı hı. Yani belli yerlere denk geliyor. Bu denk geldikleri yer iki türlü oluyor. Bir, ailenin bir büyüğüdür. Herkes o saatte orada oluyor ve birbirini göremeyecek kimseler orada birbirlerini görüyorlar. Bu bir fırsat oluyor. İkincisi de yağlı bir yerdir. Yemekleri güzel. Herkesin
0: yağlıdan
1: sevdiği,
0: kasıt hani zengin bir kapı.
1: Zengin ve yemekleri güzel olan bir yer. Zengin olur da mutfaklarında sinek bulunmaz. O ayrı. Burada kastettiğim Burada kastettiğim yani yemeği de yenen yerler. Yani bazı aileler vardır, bazı hanımlar vardır. Hakikaten yemeği yenir. Suyu kaynasa yenir derler ya. Oralara denk getirirler. Yemeği orada yerler. Hatta bunu açıkça da söylerler.
0: Yani bunun için özellikle denk getirir.
1: Karşı taraf bundan onore olur çünkü. Hmm. Eski zamanda yemeği, sizin yemeğiniz, yemeğe geldim, yemeğinizi çok beğendim demek onur kırıcı bir şey değil. Bilakis karşı tarafa bir iltifattı.
0: Peki giderken bir şey götürülür mü bayramda?
1: Bu adet sonraları ortaya çıkmış. Yani bayramda bir şey götürmek adet değildir. Bayramda hediye verilecek kimseler bellidir. Çocuklara hediye verilir, bayramı sevsin diye. Bu da umumiyetle para, çorap veya mendil olur veya çorap veya mendile para bağlanarak verilir. Yani mendil verirken de kenarına para bağlanır. En güzel hediye paradır demişler. Çocuk istediğini alır.
0: Doğru da düşünmüşler.
1: Böylece çocuk bayramı sever, bayramlara bağlanır. Hediye, çünkü insan ihsanın kulcağızıdır. Yani şeyi sever, hediyeyi sever. Hediye bayram vesilesiyle verildiği için çocuklar bayramı severler.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yarın yine görüşmek üzere inşallah. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurladık. Kendisine teşekkür ederiz. Yarın yine görüşmek üzere.

Mona Rosa. Siyah güller, ak güller. Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ha, senin yüzünden kana batacak Mona Rosa. Siyah güller, ak güller. Olur aya karşı kirli çakallar. Bakar ürkek ürkek tavşanlar dağa. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Olur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, anla, ben bir deliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardından bekleyen rüzgar ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeği eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları, konarlar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah, beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa bulurum seni incir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni o masum bakışları su kenarında. Ki ben Mona Rosa bulurum seni.

0: Yeni reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.

Geçen iki bölümde Urfalı Yusuf Nabi'den bahsetmiştik kısaca. Şimdi bahsimize devam ediyoruz. Geçen bölümde anlattığım üzere kendisinin vefatına tarih düşüren dört mısrağı var. Farsça kaleme almış. Bu arada şunu söylemekte yarar var. Arapça, Farsça, Türkçe divanı bir arada yazan, o kadar çok kültürümüz içinde ayrı ayrı divanlar tertip eden o kadar çok önemli isimler ve simalar var ki hayret etmemek, eskilerin deyişi de en goşt berdeheni hayret olmamak, hayretten parmağı ağzında kalmamak neredeyse imkansız. Bunlardan birini söz yeri geldiği için bir istitrat yaparak parantez içinde söyleyeyim. Osman Nevres isimli 1800-1880'lere kadar hayatta kalmış, sonra vefat etmiş biri var. Ki Osman Nevres'in bazı mısralarını, çok kuvvetli bir şairdir, bazı mısralarını bestelendiğinden dolayı sağda solda işitmekle belki bugün 20 yaşında olanlar bile duymuş olabilirler. Örnek sunuyorum. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül, gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül, etsem de abestir sitemi hare tehammül, gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. O ellerle zevk etti ben ateşlere yandım, çektim o kadar cevru cefasın ki usandım, derlerdi kabul etmez idim şimdi inandım, gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Efendim, Osman Nevres Sakız Adalı bir Rum ailenin çocuğudur. Kendisi Müslüman olmuştur. İsminden de anlaşılacağı üzere Osmanlı vatandaşı Osman Nevres. Üç ayrı divan bırakmıştır. Biri Arapça, biri Farsça, biri Türkçe. Rumca iki satır hatıra bıraktı mı diye baksanız bulamazsınız, yoktur. Yani muazzam bir kültür imtizacı, muazzam bir efendim, yani buradan yola çıkarak bir istidrat daha yapıp sözü iyice dağıtmak istemiyorum ama klasik bestekarlar arasında son 100 yılda yaşamış olan 50'sini sayınız deseniz nereden baksanız 30-40 Ermeni, Rum yahut Yahudi isimler telaffuz etmek durumunda kalacağız. Onlar klasik kültürümüzün samimi hizmetkarları oldular, hatta inşa ettiler. Bahsi diğer, Osman Nevres'e bir başka fırsatta temas etmek arzusuyla Nabi ile ilgili olan Farsça dört mısrağı söyleyeceğim. Nabi merhum kendisinin vefatına da işaret eden dört mısra terennüm ediyor. Ebced hesabı diye bir şey var, belki işitmişsinizdir sevgili dinleyiciler. Hani mısrada geçen her harfin bir rakamsal değeri var, onları bir araya getiriyorsunuz, kilit gibi kimsenin müdahale edemeyeceği. Bazı metinlerin böyle şiirle nazım şeklinde yazılmasının hikmetlerinden biri de budur. Müdahale etmek fevkalade zordur. Mesela Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi koskoca Mesnevi-i Şerif'i nazım ile kaleme almıştır, şiir olarak müdahale de edilememiştir tabii. Metin sağlam kalmıştır en azından 8 asırdan bu yana dünyanın her tarafında okunan Mesnevi-i Şerif'i bilmeyen yok. Burada da yani bu Ebced hesabı dediğimiz bir hesap usulüyle eskilerin, mesela bizden şöyle 30-40 yaş daha ileride olanların çok iyi bildikleri bir usuldür. Çün ruhi kemini nabi der lücce-i nuramet, ez tengi-i tenvares der dar-ı sürur-amet, tahkik şinasan-ı meani-i şuhud-i gayb, güftendi peyi tarih nabi be huzur-amet. Farsça tabi. Manası şu: Nabi'nin hakir ruhu diyor. Nabi kendisinden tevazuyla bahsediyor tabi. Nabi'nin hakir ruhu nur denizine dalarak ten darlığından kurtuluverince, ten darlığından yani kuş kafesten çıkınca, ruh diyor bedendeyken bir darlık içinde, ten darlığı içinde, nur denizine gark olunca, dalınca, yani vefat edince, alemi ervaha gidince, ruhlar alemine gidince, görünür görünmez anlamının gerçeğini bilenler, hikmet sahipleri, ilim sahipleri tarih olarak dediler ki Nabi huzura geldi. Nabi be huzur Ahmet, Nabi be huzur Ahmet, Ahmet geldi demek. Eskiler öyle söylerdi, hoş Ahmedi, hoş geldiniz filan. Nabi be huzur Ahmet, Nabi huzura geldi dediler. Sondaki bu dört kelimelik kısım Nabi be huzur Ahmet, Nabi huzura geldi. Nabi kelimesi 63 rakamına, be huzur 1016'ya, Ahmet 45'e tekabül ediyor. Topluyorsunuz 1124, yani 1712 yılındaki vefatına işaret ediyor. Geçen programda temas ettiğimiz meçhul bir şairin ya da benim bilmediğim şairin yazdığı mısra da aynı şekilde başka bir şekilde tertip edilmiş. Yine 1712'ye işaret ediyor ve Karacaahmet'teki mezar taşında yazılı demiştik. Züleyha-i Cihan'dan çekti damen Yusuf-u Nabi. Şimdi efendim, Yusuf Nabi, kısa adıyla Nabi dendiği zaman
Durmak gerektiği zaten belliydi de, hani şu Medine-i Münevvere'de terennüm ettiği beş beyit sebebiyle önce birini tekrar söylemiştik beytin, bir beytini daha söyleyelim. Şöyle diyor: Habgah fazilette, Habgahıdır fazilette. Habibi Kibriya'nın Habgahıdır fazilette. Tefevvuk kerdeği arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Cenab-ı Peygamber'in kabrine yaklaşırken uyuklanmaz diyerek yanındaki ağayı uyandırmak üzere söylediği şiirde diyor ki: Cenab-ı Hakk'ın sevgilisinin istirahat buyurduğu yerdir burası. Fazilet cihetiyle arşın dahi üstündedir diyor. Şimdi bu şiirde, şiirin tamamı da şehre girildiği zaman bir muazzam manevi tezahüre sebep oluyor. Şöyle ki, Nabi merhum gidiyor bakıyor ki sabah ezanını okumuş müezzinler, sonra bu şiir okuyorlar ezberden. Bu şiir daha dün yoktu, biraz önce gelirken ben ezberden söyledim, insanlar bunu nasıl söyleyebilirler diye hayret ediyorlar. Sonra anlaşılıyor, ser müezzinden sırrı alıyor. Hazreti Peygamber bütün müezzinlerin rüyalarına girerek bu şiiri onlara öğretmiş ve ezberletmiş. Ümmetimden Yusuf Nabi geliyor, bunu onunla karşılayın sabah ezanından sonra emrini vermişler, emir buyurmuşlar. Bunu öğreniyor. Şimdi buradan anlıyoruz ki Nabi merhumun hakikaten fevkalade perdenin gerisi haberdar, irfan sahibi, ehli keramet birisi olduğu anlaşılıyor. Şimdi burada tekrar görüyoruz. Kendi mısralarıyla vefat yılını anlatıyor. Güftendi pey-i tarih Nabi be huzur Ahmet. Söz sahipleri dediler ki Nabi be huzur Ahmet. Nabi huzura geldi. Yani 1712. Efendim, Nabi merhumun tevazu anlatan, işaretleyen, tevazu tavsiyesinde bulunan beyitleri pek çoktur. Rastgele hatırıma gelenleri söylemeye çalışacağım. Biri mesela şu: Tenbe haki acz olan şebnem gibi üftadenin cümleden evvel yeten hurşid olur imdadına. Şu anda lise sıralarında olup mesela edebiyat dersi veya aruz vezni öğrenmek durumunda olanlar ya da meraklı olanlar için okuduğum beyti aruz acısından da kısaca açıklamama müsaade edin lütfen. Diyor ki: Tenbehaki acz olan şebnem gibi üftadenin failatün failatün failatün failün. Tenbehaki acz olan şebnem gibi üftadenin cümleden evveliyeten hurşid olur imdadına. Failatün failatün failatün failün. Manaya gelelim biz. Yani aruz vezninin öyle çok da zor anlaşılması, müşkil bir şey olmadığına bir delil olsun diye söyledim, bir hatıra olsun diye. Diyor ki: Eğer sen tevazu ile acizliğini idrak ederek şebnem gibi, hani şeb gece demektir, nem de nem, adı üzerinde ıslaklık, şebnem gece nemi yani çiğ damlası. Tenbe hak, hak toprak, aslında Türkçede de kullanıyoruz. Haki dediğimiz renk toprak rengi değil mi? Tenbe haki, ten vücut, ten behak yani yüzünü yere sürmek, aciz olan, acizliğinden dolayı şebnem gibi üftadenin, şebnem de çiğ damlası dedik, üftade düşkün demek. Yani sen eğer diyor acizliğini idrak ederek yüzünü yere sürersen, tevazu edersen, şebnem gibi düşkünlük gösterirsen şu olur: cümleden evvel yeten hurşid olur imdadına. Hurşid güneş demektir. Sabah güneşi herkesten ve her şeyden önce sana yetişir, yere düşmüş olan o çiğ damlasını göklere çıkardığı gibi seni de tevazuun yükseltir. Tevazu edeni rahmeti rahman büyütür. Bu da keza Nabi merhumun bir başka beytinin ikinci mısrağıdır. Tevazu edeni rahmeti rahman büyütür. Nabi merhumun hikmete dair olan, özellikle tevazuyu işaretleyen beyitleri çoktur demiştik. İlk aklıma geleni söyledim. Biri de şu: Neşvü nema eyleyemez girmeyecek hake nebat, mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür. Neşvü nema eyleyemez girmeyecek hake nebat, mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür. Tohum diyor yerin altına girerek yeterince tevazu edip toprağın altına da girmeyi göze alır, hatta orada patlar çürürse ancak neşvü nema edip bir bitki zuhura gelir de verim hasıl olur diyor. Ey Ademoğlu tevazu et, yere in ki yükselesin diyor. Mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür. Keza Nabi'den bir mısrağı daha söyleyip bahsi kapatalım. Diyor ki efendim: Mir'atın itibarı beli sadelikten'dir. Mir'at ayna,
İtibar ise saygı görmek. İtibar, mir'atın itibarı aynaya, ayna saygı görür mü efendim? E tabi güzeller ellerini alırlar, böyle kırıta kırıta bakarlar. İnsanlar aynanın karşısında ceket iliklerken ellerini toparlar, saçını başını tarar filan böyle. Aynaya itibarlı davranır. Aynanın karşısına geçerken insanlar dikkat eder, üzerlerinde bir kötü şey, kusur olmasın diye. Aynanın gördüğü bu itibar beli sadeliktendir diyor. Sade olursan, mütevazı olursan, kibir yapmazsan, süsten azade kalırsan, mütevazı olursan itibar görürsün ey insanoğlu diyor.

Süleymaniye'de bayram sabahı. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ordu milletlerin en çok dövüşen, en sarpı, adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı, en güzel mabedi olsun diye en son dinin, budur öz şekli hayal ettiği mimarinin, görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi, taşımış harcını gazileri serdariyle, taşı yenmiş nice bin işçisi mimariyle, hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne. Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları. Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Ulu mabed, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını, görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri, dinliyor vecd ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar safidi siması bu mümin neferin, kimdi banisi mi, mimarı mı ulvi eserin? Ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türk oğlu, bu nefer miydi derin gözleri yaşlarla dolu? Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli, çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız hem kanımız hem etimiz, vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o. Görünür halka bugünlerde teselli gibi o. Hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.

Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var belli derinden derine. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı? Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den uzaktan uzağa çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa. Şimdi her merhaleden, ta Beyazıt'tan, Van'dan aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan. Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher. Kadın, erkek ve çocuk gönlü dolanlar yer yer dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını. Çaldıran topları ardınca muhaç toplarını. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Libolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan. Anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış iki yüzpare gemi yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Tanrı'ya gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.

Sevgili dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Ekip arkadaşlarım adına güzel bir gün ve iyi bayramlar diliyorum. Bir başka bayram gününde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bayram Buketi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Kontinental.

0: birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatıp bakırlarınızı ovun. Kaplarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Lavabonuzu lastik pompalarla dakikalarca açmak için uğraşmayın. Kaynar sodalı suyu tıkalı delikten dökerseniz hemen açıldığını göreceksiniz. Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
1: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.

0: İyi bayramlar, gün ortasına hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla da görüşen Cumhurbaşkanı, Rabbim hacınızı makbul eylesin dedi.
1: Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Rabbim hacınızı makbul eylesin.
2: Amin.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arafat'taki Türk hacılarla telefonda görüştü. Hacıların hem bayramlarını kutladı hem de selamlarını iletti.
4: Tüm dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla ve gönülleriyle sizleri selamlıyorlar.
1: Gençler, selamlar, saygılar. Allah razı olsun.
4: Allah'a emanet olun. Mevla'ya ve yardımcımız olsun.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada iki lider, ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgede ve dünyada barışla istikrarın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdüreceğini vurguladı. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'un ve Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
0: Bayram CHP'deki ayrışmayı gün yüzüne çıkardı. Her iki taraf ayrı ayrı bayramlaşma programı düzenledi. İddialara göre WhatsApp grubu karşılıklı hakaretler yüzünden kapatıldı. Özgür Özel ekibi partinin sosyal medya hesaplarını devretmedi. Kılıçdaroğlu ekibi hesapları sosyal medya ağ sağlayıcılarından geri istedi. Parti meclisi ve meclis grup toplantıları da ertelendi.
5: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim bugüne kadar. Hayır. Ama yargı diyor. Yargı söylüyor bunu.
6: Bir taraf kurultay şaibeli, yargı bunu tescil etti diyor, diğer taraf kararı tanımıyor, uzlaşmıyor. CHP'de sular durulmuyor, bayramda küsliğe çare olmadı. Tam tersine partiler arası bayramlaşma trafiğinde bir ilk yaşandı. İki ekip ayrı ayrı bayramlaştı. Özgür Özel ekibi mecliste, Kılıçdaroğlu ekibi genel merkezdeydi.
7: Şöyle buyurun başkanım.
6: Mutlak buttan kararı CHP'de krizi tetikledi. Kararın tebliğini engellemek isteyen Özgür Özel destekçileri CHP Genel Merkezi'ni savaş alanına çevirdi. Ardından haram araç tartışması yaşandı. CHP Genel Merkezi önüne üzerinde haram araç yazan iki lüks minibüs satışa çıkarıldı. Bu WhatsApp grubunda CHP'li vekiller arasında tartışmaya yol açtı. Tartışma hakarete dönünce grup yorumlara kapatıldı. İki ekip ayrı WhatsApp grubu kurdu.
5: Halkın da partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım.
6: Özgür Özel ekibi partinin sosyal medya hesaplarını Kemal Kılıçdaroğlu tarafına teslim etmedi. Kılıçdaroğlu ekibi hesapların devri için X'e ve Meta'ya başvuru yaptı. Meta, Facebook hesapları ile ilgili talebi kabul etti.
5: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz.
6: Parti için mücadele bayram sonrası hız kazanacak. Özel ekibi erken kurultayı için bastıracak. Kılıçdaroğlu

0: ekibine göre ise Yargıtay'dan karar çıkacak, ondan sonra kurultay yapılacak.
1: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır.
0: Özgür Özel parti meclisinden kurultay kararı çıkarma hesabı yapıyor. Kılıçdaroğlu parti meclisini yüzleşme için fırsat olarak kullanacak. İddialara göre ortaya saçılan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıkları, kurultayda çevrilen dolapları tek tek sorup hesaplaşacak.
2: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantılarını, parti yönetimini ve A takımını şekillendirene dek öteleyecek.
1: Her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanlarının seçilmesi, hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bu tabloya rağmen köprüleri atmıyor, diyalog kapısını açık tutuyor.
1: Olmadı ama olur tabii, niye olmaz? Olur, bayramlaşma da olur tabii, niye olmaz?
3: Butak Butlan davasının mimarı Lütfü Savaş kazandığı hukuk mücadelesi sonrası ilk kez TGRT haber ekranlarında Taksim Meydanı'nda konuştu. Şaibeli kurultaya ilişkin davayı neden açtığını, dava sürecini, yaşananları tek tek anlattı.
4: Şimdi böyle bir siyasi parti, Cumhuriyet'in kurucu partisi, bugüne kadar böyle bir leke almamış parti. Partide gerçekten böyle şaibeli kurultay olmuşsa bu ortaya çıksın istedim. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınma davası. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç hukuk davası.
5: İptal edilen 38. kurultaya ilişkin davayı neden açtığını işte bu sözlerle açıkladı. Şaibeli değişikliklerin milli güvenlik sorununa dahi yol açabileceğini söyledi.
4: Ama şaibe bulaştıran arkadaşlarımız varsa ayıklansın ve partimiz tertemiz yoluna gitsin diye bu şeyi açtım. İllegal insanlar parasıyla bir partideki insanları satın almak şekilde o partiyi ele geçirip siyasi iktidar da olabilir. Bu kesinlikle milli güvenlik sorunundan başka bir şey olamaz bu yani.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Mutlak Butlan davasının mimarı Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kazandığı hukuk mücadelesi sonrası ilk kez Taksim Meydanı'nda konuştu.
4: Delegelerin konuştuğu şeylerin bir kısmına şahit olduk. Bu nedenle ben açtım. Yani bu bir bireysel mesele değil. Bu ilkesel bir mesele.
5: Açılan davadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadığını söyledi.
4: Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 ay sonra görüştüm. Onun haberi yoktu.
3: Dava açtıktan sonra?
4: Kesinlikle haberi yoktu. Samimi söylüyorum. 2 ay sonra görüştüm.
3: Ne dedi?
4: Birkaç arkadaşımla konuşup öyle açtım.
5: Kurultayda nasıl şaibe olduğunu anlattı.
4: Normalde 3 saat geçmesi lazım en az. 2 tane oturum arasında, 2 seçim arasında.
3: Usul olarak diyorsun.
4: Usulde sıkıntı vardı. Ekrem Bey işte o ili terk edememesine rağmen ili terk edip buradaki İstanbul'a gelmesi, yarışlara gelmesi, evler verilmiş denildi, işe adam verilmiş, pavyonlarda benim partim işte meze olarak kullanılmış, yani tabir caizse insanlar para alışverişlerini söylüyor.
5: Kurultayda dağıtıldığı iddia edilen paraya ilişkin de konuştu.
4: Bu kadar para nereden geldi? Kimler aracılığıyla geldi? Bu para temiz mi, kirli mi? Acaba yurt içinden mi, yurt dışından mı? O lideri oraya getirenler kimler, ona bakmak lazım. Liderin kadrosuna bakmak lazım.
5: Davayı kişisel hırsları için açmadığını kesin bir dille söyledi.
4: Seçimden sonra açmadım. Beni attıklarından sonra da açmadım. Beni attıklarından herhalde 6 ay sonra falan açtım. Eğer bir intikam hırsıyla, kişisel intikam hırsıyla olsaydı ben o zaman açardım bu davayı.
5: Mutlak Butlan kararından sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü dile getirdi.
4: Yok, görüştüm ben, 2 defa görüştüm. Ben görüştüm.
5: Özgür Özel ve ekibinin ise dava sürecinde kendisine ulaşmadığını söyledi.
4: Bu davanın muhatapları aramadı Fatih Bey, ama eş dost, işte partili arkadaşlarımızın ricası.
3: Yapma diyenler oldu mu? Baskı kuranlar oldu mu?
4: Yok, ben zaten yaptığımdan sadece eşimin haberi vardı yani.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar toplanması gerektiğine vurgu yaptı.
4: Bu kadar sıkıntılı dosyalar 8 ay önce, seçimden 8 ay 7 ay önce ortaya çıkartılırdı. Cumhuriyet Halk Partisi sokağa çıkamazdı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar derlenip toparlanması ve atağa kalkma imkanı oldu.
6: TGRT FM Haber.
7: Şimdi reklamlar.
8: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
4: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin

0: Teknosa'da Culture SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Teknoklub'a özel 10.999 lira.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Anokman'la masasında sevgili İbrahim var. Bayramın son günü bugün. Stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var. Stüdyoda olmasından çok hoşlandığımız bir konuğumuz. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Biz deyiz, teşekkür ediyoruz. Bugün ben de bilmiyorum nelerden konuşacağımızı. Genelde program öncesinde biz hocamla neler konuşuruz bugün diye... Evet. Böyle bir istişare ediyoruz ama bugün başka konulardan konuştuk bugün, yayın öncesinde.
1: Bugün ben de bilmiyorum diyormuşum şimdi. Yok.
0: Bugün ben de bilmiyorum artık.
1: Doğaçlama gideceğiz.
0: Bakalım hayır, rüzgar bizi nereye götürecek?
1: Var var. Hı-hı. Bu konu başlıklarımız var. Yaşadığımızı anlatmak, anlattığımızı yaşamak meselesi diye bir kavram. Bunun üzerine değineceğim. Hatta tamam. Birkaç tane geri bildirim geldi. Anlatılan olaylar yani seminervari işleyişlerimizin içerisinde, derslerin içerisinde kendi hayatınızdan örnekler veriyor olmanız daha güzel diye birkaç tane geri bildirimde bulunanlar oldu. Bu nedenle bu tip programlarda artık daha fazla ben biraz çekinirdim kendi hayatımdan örnekleri vermeye, biraz enaniyetli gibi görünür diye.
0: Sizin başınıza geldiğini düşündüğümüz için daha iyi.
1: Damdan düşenin halinden damdan düşen anlarmış misali. Evet. O anlamda kendi hayatından örnekler verme noktasında daha samimi geliyormuş dinleyiciye. Bu sebeple de bu şekilde yine kendi yaşamımdan bir örnek vereceğim. Ondan sonra kişiliği değil davranışa olmalı. Eleştirinin dozajı nasıl olmalı? Eylemi mi eleştirmek, kişiliği mi eleştirmek? Bunu işleyeceğim. Bir de hayatımızda negatif telkinlerin ne kadar etkili olduğunu, negatif telkinlerin süresinin ne kadar olduğu, ne kadar uzun vadeli, şaşılacak kadar uzun olduğunu anlatacağım. Bunun dışında bir de şu zamanlar özellikle öğrenci arkadaşlarımızdan çok mesajlar geliyor. Hangi üniversite tercih edeyim, neye göre tercih yapayım vesaire. Zaman kalırsa bunun üzerine yine kendi hayatımdan minik bir örnekle anlatacağım onu da. Özellikle üniversite tercihi noktasında biraz dramatik bir durumdur. Ama sonunda gülüyoruz. Şimdi bir minik hikayemiz var. Yine her zamanki gibi hikayeyle başlayalım.
0: Evet. Diyelim.
1: Şimdi bir zamanlar Afrika'da ülkenin birinde hüküm süren bir kral vardı. Kralın çocukluktan beri birlikte büyüdüğü, hiç yanından ayırmadığı bir dostu vardı. Bu dostu aynı zamanda akıl danıştığı veziriydi. Ancak ilginç bir yanı vardı. İyi veya kötü her olay karşısında hep aynı şeyi söylerdi. Olsun, bunda da bir hayır vardır. Bir gün kralla dostu ava çıkar. Kralın dostu tüfekleri doldurur, kral ateş eder. Bu şekilde devam ederken, kral avına ateş edeceği esnada tüfek, bir şekilde geriye doğru patlar ve kralın baş parmağı kopar. Kral acı içinde yerde kıvranırken tabi dostu dayanamayıp kendisini de tutamayıp her zamanki sözünü yine söyler. Bunda da bir hayır vardır. Kral öfkeyle bağırır. Bunda hayır filan yok, görmüyor musun, parmağım koptu. Dostuna çok kızar. Öyle ki sinirlenir ve sinirinden arkadaşını zindana attırır. Bir zaman geçer, kralın parmağı iyileşir ve kral yine ava çıkar. Kral uzak bir bölgede birkaç adamıyla birlikte avlanırken avlandıkları bölgede yamyamların kabilesi vardır. Kralı ve adamlarını yakalayıp ele geçirirler. Köylerine götürürler. Köyün meydanında direğe bağlarlar. Yakmak için odun yağarlar. Bu esnada kralın baş parmağının olmadığını fark ederler. Telaşla kralı çözerler ve geri gönderirler. Kral tabi buna çok sevinir. Uzuvlarından biri eksik olan insanları inançları gereği yemedikleri için serbest kaldığını anlar. Ondan sonra da arkadaşlarının da yendiğini, adamlarının da yendiğini görür ve tabii sevinir. Aklına bir süre önce, yaklaşık bir yıl önce sarayında arkadaşını hapsettiği gelir. O dönemde düşünmüştü ki olsun bunda da bir hayır vardı demişti arkadaşı ve sinirlenip hapse attırmıştı.
0: Evet.
1: Aynen öyle. Gider onu bulur, ondan af diler. Zindandan çıkartır. Haklıymışsın dostum. Parmağımın kopmasında bile bir hayır varmış. Seni zindana attığım için özür dilerim. Yaptığım haksızca ve kötü bir şeydi der. Arkadaşı yine kendini tutamaz ve yorumunu yapar. Üzülmeyin kralım. Bunda da bir hayır vardır. Kral yine sinirlenir. Delirdin mi? Bir yıl boyunca zindanda durmanın nesi hayırlı bir şey olabilir ki? Bu bir yıl boyunca boşu boşuna zindanda hapis yat. Adamı cevap verir. Kralım bir düşünün. Ben bir yıl boyunca zindanda olmasaydım şu anda nerede olacaktım?
0: Tabii ki yamyamların midesinde
1: olacaktı. Açıkçası hayatımızda böylesi olumsuz durumlar karşı karşıya kaldığımızda biz onun zamanını öngöremeyiz. Ama öyle bir zaman gelir ki o olmasını istemediğimiz şeye ya da tam tersi olmasını istediğimiz dua için olmadığı için o duaya şükrederiz. Ya da olmamasını istediğimiz şey için başımıza gelmesini istemediğimiz şey için gelecekte belki de istemesek de gelse bile geldiği için şükredebiliriz. Aynen öyle.
0: Çünkü neler yaşayacağımız bir dakika sonra başımızın ne geleceği hiç belli değil.
1: Kesinlikle öyle. Geçen hafta okuduğumuz Atol Behramoğlu'nun şiirindeki o şeydeki gibi cümle gibi. Öğrendim ki diyor her problem kendi içinde bir fırsat saklar ve problem fırsatın yanında cüce kalır. Açıkçası bunun bir başka deyişi Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimede geçen ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için bir hayırdır ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara suresi 216. ayette geçiyor. Açıkçası burada gaflete düşmemizin, sıkıntıya düşmemizin temel sebebi Hande Hanım, başımıza gelen olumsuz bir şeyin zamanını hemen istiyor olmamız. Yani onun olumlu bir sonucuyla bağlanmasını hemen istiyor olmamız. Bu zaman kavramını eğer ayarlayabilirsek, bunda da bir hayır vardır. En azından faydalı bir şey olmayacaksa bir şey öğrenmiş oluruz bundan. Hı-hı. Kendimizi yine geliştiririz.
0: Yani
1: buna
0: her
1: bakmak
0: iyi
1: lazım.
0: İstediğimiz, çok arzuladığımız şey iyi olacak, hayırlı olacak diye bir durum yok.
1: Aynen öyle. Hı-hı. Tabii bunu söylemek kolaydır ama insanlar hani bunu her zaman söylerler. Fakat yaşadığını anlatmak, anlattığını yaşamak bir başka olaydır. Çünkü biz bunları, bu tip iyi şeyleri hep söyleriz. Etrafımıza da örnek olsun diye anlatırız. Ama gerçekten başımıza geldiğinde bu anlamda biraz samimi olamayabiliyoruz. Bununla ilgili Hazreti Ömer'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız diyor. Yani bununla ilgili de çok güzel bir olay var. Benim başıma da gelmişti. Açıkçası onu anlatmak için bu örneği verdim. Hı hı. Seminer 2 günlük bir eğitimdi. Eğitimde tabii hızlı okumayla ilgili örnekleri bolca anlattıktan sonra işte seminerin son yarım saatinde, bir saatinde nasıl okuyabiliriz, işte kitap okuma alışkanlığımızı nasıl geliştirebiliriz vesaire buna değinirken aynı zamanda toplu taşıma araçlarında okuma gerektiğinden bahsettim. Yani işte örnek olarak Japonların ayakta kitap okuma alışkanlığı taşıyor mu? İşte bizim kitabı taşıya mı diye esprili bir dille anlatarak insanlara bir şeyleri vermeye çalıştık. Sonra tabii 7-7-14 saatlik eğitimden sonra çok yorgun bir şekilde kendimi metroya attım. Mecidiyeköy'de metroya bindim. Saate baktım, saat 8'e geliyor ve yaklaşık olarak 5-6 durak var. Mecidiyeköy'den Yenikapı'ya geçeceğim. Yaklaşık 5-6 durak var ama yorgunluktan ölüyorum. O kadar yorgunum ki dedim ki ya çantamdan kitabımı çıkartacağım. Kitabı okuyayım mı yoksa biraz dinleneyim mi? Tam bu soruyu sorduğum anda içimden birisi dedi ki ya utanmayacak mısın? Az önce insanlara şöyle oku, böyle oku, taşıyor mu? Bizler kitabı taşıyor mu? Hatta Kartal Kapalı Cezaevinde mahkumlara seminer vermiştim. Onlara niye okumuyorsunuz diye sordum. Zaman yok demişlerdi. Çok şaşırmıştık. Hatta bir dipnot olarak söyleyeyim. Bu örneği geçenlerde birkaç gün önce, bir hafta önce bir yerde Pendik Belediyesi'nde seminer verirken Pendik Belediyesi çalışanların, işçilerin içerisinde bu örneği verdim. Seminerin içinden bir tane katılımcı, hocam ben de o seminerdeydim, beni hatırladınız mı? Ben de sizi düşünüyorum kaç sene görmedim. Ben bu hocayı nereden tanıyorum diye kafamdan geçiriyordum. Meğersem bu seminerdeymiş diye o seminerden çıkıverdi. Tesadüf işte, tevafuk aynı zamanda. Açıkçası bu örnekleri işte canlandırdım kafamda. Utanmayacak mısın insanlara bu şekilde seminer verirken söylediğin şeyi yapmayacaksın. Aynı zamanda yapmadığın bir şeyi söyleyeceksin. Bir anda kendimi açıkçası utandım. Ne kadar yorgun olsam da o kitabı zorla çıkardım ve başladım okumaya. Hande Hanım, yaklaşık 1-2 dakika okuduktan sonra birisi, bir beyefendi yanıma oturdu. Ve şöylece biraz yanıma doğru, kitaba doğru eğilip yüzüme baktı. Görüyorum ki çok yavaş okuyorsunuz dedi. Ben şimdi hızlı okuma eğitimcisiyim. Ortalama bir kitap sayfasını yaklaşık olarak 20-25 saniyede okuyorum. 15-20 saniyede bu civarda okuyorum. Normal bir okuyucu 3 dakikada okuyor. Görüyorum ki çok yavaş okuyorsunuz dedi. Ama ben tabii dikkate almayıp yine okumaya devam ettim. Sonra dedi ki Hesap ettim, bir sayfayı toplamda 24 saniyede okudunuz. Oysa benim gördüğüm 15, benim bildiğim 15 saniyeydi dedi. Ben dedim ki beyefendi tanışıyor muyuz? Açıkçası şaşırdım, yani kitap okurken birisi sizi taciz ediyor değil mi? Ondan sonra dedi ki hocam dedi ben dedi 5 yıl önce sizin seminer verdiğiniz bir yer söylemişti ismini. Orada seminerinize katılmıştım. Ve sizi uzaktan gördüm, metroya bindiğinizi gördüm. Ah şimdi hocayı gördüm, bakalım bize anlattığını yapıyor mu diye uzaktan izlemeye başladım. Önce cep telefonunuzu çıkardınız. Sonra dedim ki ha şimdi hoca cebinde böyle kendi kreş, şeker, balon neyse bu oyunlardan
0: patlatacak,
1: oynamaya başlayacak dedim. Ben de onu suçüstü yakalayacağım dedim ama cep telefonunu cebine koydum. Sonra kitabınızı çıkardınız. Tabii ben bu durumda hayal kırıklığına uğradım birazcık. Sonra dedim ki acaba gerçekten okuyor mu, hızlı okuyacak mı? Bize söylediği gibi hızlı okuyor mu? Bir incelemeye başladım. Baktım bir kitap sayfasını 24 saniyede okudunuz. Ama bizim seminerimizde hatırladığım kadarıyla 15-20 saniye civarında okuyordunuz. Yani biraz daha uzun sürdü. Ben de o esnada kitabın kapağını gösterdim. Dedim ki bakın Şems-i Tebrizi'nin makalatını okuyorum. Biraz ağır bir kitaptır. Makalat olması sebebiyle uzun olabilir. Ama dedim ne kadar süre okuduğumun bir önemi yok. Burada önemli olan şey şu. Ben kendi kendime bir sınava tabi tutulmuştum kendi içimden. Ve Allah sizi bana gönderdi. Çünkü bu tam bir seminer olayı. Yani benim bu yaşadığım olay şu an tam bir seminerde örnek olarak anlatılabilecek bir olay. Hocam dedi, lütfen dedi beni anlatırken ismimle anlatın. Benim adım Halil İbrahim ve ben bu durakta iniyorum deyip pat diye gitti. Yaklaşık olarak bir dakika içinde olan oldu. Ben elimde kitabımla bu şekilde kala kaldım. Düşünüyorum yani bu olay tam anlamıyla Allah tarafından bana gönderilen bir hediye. Ben okumayabilirdim, kitap okumayabilirdim. Ve o kişi de hani hocam bize anlatıyordunuz, bakın böyle böyle yapıyorsunuz, telefonla oynuyorsunuz diye beni yakalıyor olabilirdi. Ama tam tersi oldu. O kadar mutlu oldum ki o yorgunluğuma rağmen içimden öyle düşündürtüp sonra da beni kitabı almaya mecbur bıraktığı için Allah'a o kadar şükrettim ki. Çünkü koca bir kariyerim bir anda çöpe gidebilirdi. Ben insanlara bir anda söylemediğim bir şeyi yapıyor, yaptığım şeyi de söylemiyor durumuna düşebilirdim. Ama açıkçası bana da çok güzel bir ders oldu. Allah'a o anda çok şükretmiştim ki iyi ki o düşünceler o beyefendiden önce benim aklımda canlanmış. İyi ki o düşünceler aklıma gelmiş ve kendimden utanmışım ki kitabımı alıp ne kadar yorgun olsam da okumaya devam etmişim. Açıkçası bu hayatımızda da böyledir. Söylediğimiz şeyi gerçekten inanmalıyız.
0: Anne baba için de öyle değil mi çocuk?
1: Kesinlikle. Bakın bununla ilgili çok güzel bir örnek de var. Eğer hani mola verecek miyiz bilmiyorum
0: birazdan
1: ama.
0: Birazdan bir dakikamız kadar var.
1: Açıkçası moladan sonra, reklamdan sonra anlatayım bunu. Özellikle anne babaların yaptığı en büyük hata bu Hande Hanım. Çünkü kendisinin yapmadığı şeyi çocuğa yapıyor, yaptırıyor. Çocuktan istediği şeyin benzerini kendisi yapmıyor. Çok basit bir şey. Anne baba, hatta daha önceki programlarda örnek olarak vermişimdir. Anne baba bir şeyi eleştirirken, çocuğun bir davranışını eleştirirken çocuğu eleştiriyor. Sen böylesin, sen şöylesin, bak falancanın çocuğuna diye kıyaslamalar yapıyor. Ben de örnek olarak şunu vermiştim. Çocuk annenin yaptığı bir dolmayı, anne teyzem senden daha güzel yapıyor, bak ona dese hoşunuza gider mi diye örneklendirmiştim. Açıkçası yaptığımız şeyleri anlatmamız gerekiyor.
0: Yapmadığımız şeyleri ondan istemememiz
1: kesinlikle
0: gerekiyor. Kesinlikle. Kısa bir reklam arası, mola verelim. Molanın ardından burada olacağız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. emin edin.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
0: Yemek kokularından kurtulmak için bir cezveye bir çay fincanı su ve bir çorba kaşığı sirke koyup birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatıp bakırlarınızı ovun. Kaplarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Lavabonuzu lastik pompalarla dakikalarca açmak için uğraşmayın. Kaynar sodalı suyu tıkalı delikten dökerseniz hemen açıldığını göreceksiniz. Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
5: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
6: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
7: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
4: yatırım. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamların ardından eğitimci yazar Murat Tunalı ile sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Bazen başımıza gelenler böyle güzel dersler veriyor aslında bize. Gerçekten karşımıza çıktığında ya da işte yaşadığımızda benim de bir hatıra. Yani siz aslında bu hatıralarınızı yazsanız belki o da bir kitap olacak yani. Murat Tunalı'nın başına gelenler diye. Seminer sonrası.
1: Seminer öncesi, seminer anı ve seminer sonrası diye olarak çok malzeme var. Seminerlerde anlatıyoruz. Böyle bu tip konferanslarda, programlarda anlatıyoruz ki insanlara bir şeyler katabilsin diye. Bakın aslında çocuklar ve yetişkinlerle ilgili konuda yine size kendi hayat hikayemden bir şey anlatayım. O da çok şeydir. Ayça Öreği aslında bu şeyin ismi. Şimdi Fransızca dersi alıyorduk. Ortaokuldaydık. Tabii Fransızca dersini seçenler az. 5-6 kişilik bir sınıfta. Kocaman sınıfta biz 5-6 kişi öğretmenin masasının etrafına toplanır. Bu şekilde ders yapardık. Şimdi öğretmenimiz de öyle güzel anlatırdı ki teatral bir dille anlatırdı. Yani kelimeleri bize hemen söylemezdi. Teatral bir dille, davranışlarla, eylemlerle bize taklidini yapardı kelimelerin. Şimdi bir şeyler yapıyor hareket olarak, yeme hareketi yapıyor, bilemiyoruz. Tabii ekmek yemek bir şeyler söylüyoruz, bilemiyoruz. No no diyor, hayır diyor. Sonra yıldız diyor, güneş diyor, dışarılardan, yukarılardan bir şeyler gösteriyor. Yine bilemiyoruz. En sonunda yaklaşık bir 5 dakika uğraştıktan sonra dayanamayıp artık ay çöreği çocuklar, ay çöreği dedi. Tabii biz birazcık da maddi olarak iyi bir çocukluk geçiremediğimiz için ay çöreğini ilk kez duyduk. Çocuklar olarak birbirimizin karşı yüzüne bakıyoruz. Ay çöreği nasıl bir şeydir, nedir diye. O bakışmamızdan öğretmenimiz görmüş ki, anlamış ki bizim ay çöreği ne olduğunu bilmediğimizi, demek ki yemediğimizi hissetmiş. Kapattı o konuyu o anda, hiçbir şey yokmuş gibi devam etti anlatmaya. Bir hafta sonra aynı derse gelirken öğretmen kucağında ay çörekleriyle beraber geldi. Sonra kantinciden bize çay getirttirdi. Öğretmenin masasında çayımızı içerken ay çöreklerimizdi. Evet, ay çörek budur çocuklar. İşte bakın geçen hafta anlattığımız deyip bize ay çöreklerini verdi. Ve biz o derste löp löp ay çöreği yerken aynı zamanda çayımızı da içerken dersimizi yaptık. Ama önemli olan şuydu. Öğretmenimiz bizi düşünmüştü. Bilmediğimiz bir şeyi hayatımıza katma kendine bir görev adetmişti. Geçiştirmemişti. Eksikliğimizi tamamlamıştı. Ve aradan çok uzun zaman geçti. Belki de 20 yıl geçti. Ve ben hala daha o ay çöreğini alan Fransızca öğretmenimi ne zaman İzmir'e gitsem kapısını tıklatır, evinde ziyaret ederim. Hatta aynı öğretmenim yıllar sonra kitap fuarında, İzmir kitap fuarında kitaplarımı imzalatmak üzere öğrencisinin önüne gelip kitaplarını imzalattı. Benim seminerime katıldı. Açıkçası öğretmen demek, anne baba demek aslında çocukların hayatındaki eksikliklerini gidermek demektir. Ben o ay çöreğinin Fransızcasını şu anda hatırlamıyorum. Yani hala hatırlamıyorum, bilmiyorum,
0: ama
1: öğrenemedim.
0: Ama tadını hiç unutmadınız belki de.
1: Ama o ay çöreğinin tadını hayatım boyunca hiç unutamadım. O ay çöreğiyle birlikte içtiğim çayın tadını hayatım boyunca unutamadım. O sınıf ortamını hayatım boyunca unutamadım. O öğretmenimin hassasiyetini hiçbir zaman unutmayacağım. Bizimle konuşurken bizim boyumuza, aşağımıza eğilirdi. Başımızı sıvazlayarak konuşurdu. Açıkçası öğretmenlik bu, annelik babalık bu. Çocuklara bakarken belki o öğretmenim benim, Fransızca öğretmenim belki benim bir gün yazar, bir eğitimci, bir danışman, bir seminerci, konferans veren bir profesyonel konuşmacı ya da bir radyo programı yapan birisi olacağımı, televizyonlara çıkan birisi olacağımı bilmiyordu. Ama bana baktığı zaman bir çocuk görmediği kesindi. Yani o çocuğa baktığı zaman çocuk görmediği, geleceğin büyüğü, geleceğin önemli bir şeyleri yapacak olan potansiyel bir birey olduğu kesindi. Zaten toplumda iyi insanları da belirleyen bu husustur. Çocuklara karşı yaklaşımlardır. Çünkü o çocuğa baktığınızda o aslında çocuk değildir, bir fidandır. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra dev büyük çınarlar olan, büyük güzel meyveler veren, memlekete faydalı meyveler veren büyük ağaçlardır. Yani bundan 20 yıl önce kim diyebilirdi ki Hande Hanım, siz radyo programı yapacaksınız, insanlara sesleneceksiniz, çok güzide bir kurumda çalışacaksınız, bir küçücük çocuk olarak görürlerdi değil mi? Aynı şekilde bugün milli gururumuz olan Arda Turan dünyanın en önemli kulüplerinden birine transfer oldu. Her yerde onun haberleri yapılıyor. Evet. Buradan Bayrampaşa'dan çıkmış. Kimse ona şunu demedi ama etrafında yönlendiren insanlar. Sen sadece çocuksun. Bayrampaşa'nın çocuğusun. Hayalleri, çocukların hayalleri aslında çok büyüktür. Bulundukları yerleri...
0: Keşke çocukluğumuzdaki gibi kalsa hayallerimiz.
1: Kesinlikle.
0: Zaten.
1: Daha dünyayı saracak kadar büyük hayallerdir. İşte... Yetişkinler olarak anne babalar, öğretmenler, abiler, ablalar olarak o hayalleri öldürmemek lazım. Evet. Onları büyütmek lazım. Evet. Tıpkı benim öğretmenim gibi, Fransızca öğretmenim gibi ay çöreğini bize yedirerek aslında benim dünyamda çok güzel şeyler getirttirmiş. Yani aa bak bunu da yiyebildik, bu da güzelmiş derken belki çocuk olarak onun pek farkına varamadık ama yıllar sonra ben o öğretmenimin ne kadar değerli olduğunu hissettim. Beni ne kadar değerli kıldığını hissettim. Açıkçası anne babalar olarak da buna dikkat etmek lazım. Bir diğer unsur da çok önemli bir konu bu da negatif telkindir. Bakın negatif telkin hani iyi bir şeyler yapıyoruz ya. Hı hı. Aynı zamanda olumsuz şeyleri de ister istemez yapıyoruz. Mesela negatif telkinlerin öyle bir etkisi vardır ki insanda istemediğiniz şeyi başınıza getirtir. Örnek veriyorum, kırmızıyı düşünmeyin dediğimiz zaman ilk aklımıza gelecek olan şey kırmızıdır. Çünkü beynimizde negatif olan şeyi meşru hale getirme eğilimi uyandırır. Süreç olarak düşünmeyiz, sonuç olarak düşünmeyiz ama süreçte onu düşünmüş oluruz. Kırmızıyı düşünmüş oluruz. Ya da şuradan geçme, buradan geçmek yasaktır. Geçersem ne olur? Şunu yapmak yasaktır. Yaparsam ne olur? Çünkü beynimizde olma hallerini canlandırırız reddedebilmek için. Açıkçası bu her zaman başımıza gelir. Çocukken bir çocuğu özellikle mesela sigara içenler ya da kötü alışkanlığı olan kişiler için söylemek gerekirse çocukluklarında mutlaka şuna maruz kalmışlardır. Sigara, utanmıyor musun bu yaşta sigara içmeye? Utanmıyor musun bu yaşta bunu yapmaya? Şimdi çocuk, hani bizim halkımızda toplum içinde hep böyledir. Çocuğu sigara içerken gördüğünde hemen uyarılır. Senin annene söyleyeceğim, babana söyleyeceğim.
0: Sanki küçükken içilmez de büyükken içilmiş gibi.
1: Utanmıyor musun bu yaşta sigara içmeye? Utanmıyor musun bu yaşta kahveye girmeye? Utanmıyor musun bu yaşta şunu yapmaya? Şimdi böyle olunca çocuk telkini alıyor. Bakın bu telkin o kadar önemli ki. Telkini alıyor. Çocuk telkinde şunu görüyor. Sigara içmek normal bir şey.
0: Ama
1: içebilmek
0: değil.
1: İçin çocukken normal. Oysa ki eylemi linç etmesi lazım çocuğu diye yetişkinin. Çocuğum sigara zararlı, bunu içmemelisin anlamında linç etmeli.
0: Yani yaşıyla ilgili bir sorun değil ama zaten senin sağlığınla ilgili bir problem var.
1: Aynen öyle. Bakın bu telkin nelere maruz kalıyor biliyor musun? Nelere neden oluyor biliyor musunuz? Çocuk sigaraya o korkuyla atıyor. O uyarıyla öyle bir korkuyor ki hayatında derinliklerini öyle bir gömüyor ki bilinçaltının derinliklerine. Çocuk ergenlik dönemine girdiğinde topluma kabul görebilmek için, toplumda kendine bir yer bulabilmek için büyük gibi davranmak zorunda. Ergenlik psikolojisinde vardır bu. Çocuk kendini kabul ettirebilmek için büyük davranışları gösterir. İlk olarak bilinçsizce, yani bilinçli olmadan, akılsızca, aklıyla düşünmeden kendi kendine güdüsel olarak sigara içme eğilimine girer. Aslında bu sigara içme eğilimi, hani büyükler gibi sigarayı tutar. Büyükler gibi sokakta sigara içmeye çalışır. Ergenlik dönemine girmiş bir çocuktan bahsediyoruz. Ve o çocuğun o davranışının altında kodlarında şu yazılıdır. Artık büyüdüm. Toplumda kabul görebilmek için büyük gibi davranmam lazım. Bunun da ilk örneği olarak sigara içme eğilimidir. Sigara içenlere sorduğunuzda ne zaman başladığında aslında çocukluğunda gösterir ama sürekli olarak başlangıç yaşı olarak yetişkinlik dönemini gösterir. Yetişkinlik dönemini hatırladığında bana hak vereceklerdir. Yetişkin gibi, büyük gibi sigara içme eğilimine girerek o güdüsünü tatmin eder. Hani Freud'a atfedilir ya, çocukken yaşadığımız şeyler büyüdüğümüzde hayatımızı şekillendirir, bilinçaltımıza kayıtlı olur diye. Açıkçası bu da tam anlamıyla öyle. Bakın o negatif telkin, utanmıyor musun bu yaşta sigara içmeye telkini aslında zaman içinde evriliyor. Çocuk büyüdüğü zaman, yetişkin haline geldiği zaman artık sigara içebilirsin. Bu yaş itibariyle sigara içebilirsin'e dönüşüyor. Açıkçası birçok davranışın sebebi budur. Negatif telkinlerdir. Yani şunu yapma, bunu yapma da. Bakın madem okul hayatımdan örnek verdim, bir örnek daha vereyim. Çocukluğumuzda benim ortaokulu okuduğum okul yeni açılan bir okuldu. Okulda sadece orta bir öğrencileri ve birinci sınıf öğrencileri vardı. Hı hı. Bizler, ben o okulun ilk mezunlarındanım. Orta bire geldiğimizde yukarıki katlarda 3-4-5. katlarda kimse olmadığı için, boş olduğu için, kaza olmaması için öğretmenler bizi uyarırdı. Çocuklar sakın yukarı çıkmayın. Çocuklar yukarı çıkmayın. Yukarı çıkmak yasaktır. Bizim çocuk dünyamıza yukarı çıkmak o kadar çok şey oldu ki, yasak hale geldi ki, yaparsak ne olur düşünmeye başladık.
0: Gizemli bir durum oluyor,
1: evet,
0: o zaman.
1: Ve bizler teneffüslerde yavaş yavaş üçüncü kata çıktık. Arkadaşlarımız dedi, ben üçüncü kata çıktım ki bir şey olmadı. Sonra ben de çıkarım, sen de çıkarsın. Üçüncü kata öğretmenlerden gizli bir şekilde çıkmaya, o boş sıralarda, tozlu sıraların üzerinde yakalamacı oynamaya, saklambaç oynamaya başladık. Öyle ki artık bir sonraki yılda üçüncü kattan dördüncü kata çıkmak, sanki katları yukarı çıkmak bir başarı göstergesiymiş gibi. Gayri yasal, evet, gayri yasal durumu yapıyor olmak sanki bir kendimizi güdüleyen bir şeymiş gibi görmeye başladık. Öyle ki artık orta ikiye geldiğimizde en yukarı kadar çıktık. Yani okulun en üst katına çıktık ama hala daha kafamız yukarıda. Çıkacak yerler bakıyoruz. Çocuğun biri, arkadaşımızın biri, Hande Hanım, tuvalette, en yukarıdaki tuvalette tavan arası deliğini keşfetmiş. Tavan arası deliğini buldum diyor ve bizler tavan arasından yukarı çıktık. Okulun tavan arasına çıktık. Çıkacak yer bakıyoruz daha. Yukarı çıkmak yasaktır telkininden dolayı.
0: Buradan sonra ne olacak?
1: Sonrasında yani? Ne olur değil mi? Hala yukarı bakıyoruz. Çatıyı, okulun çatısını görüyoruz. Bakın 5-6 katlı bir okul ve okulun çatısındayız. Çatının üst katı açık, aralık, yani şey, çatı tamiratı için, hı hı, açık bırakılmış. Bizler oradan yukarıya çıktık. Okulun çatısına çıktık Hande Hanım. Çok küçük çocuğuz, bakın bunu daha burada anlatıyorum. Kimse bilmiyor. Dinleyicilerimiz de bir
0: an.
1: İlk defa burada. Okulun, yani biz 3-4 arkadaş okulun çatısına çıktık. Okulun çatısından etrafı seyrediyoruz. Gökyüzüne bakıyoruz. Artık çıkacak bir yer kalmadı. Bir rahatlama, bir şey durumu söz konusu.
0: Allah korusun, orada bir ayak,
1: bir ayağımız kaysa, aşağı düşsek.
0: Bir işte kiremite, bakın, takılma.
1: Çocukların başına gelen şeyler hep bundan dolayı. Hani haberlerde de görünüyor ya, okunuyor ya. Çocukların başına gelen birçok olay, kazalardan,
0: evet,
1: şeylerden dolayı. İşte bu göle girmeyin, yüzmeyin. Bu göle, bu gölde yüzmeyin. İşte sahilde yüzmeyin diye. Bu negatif telkinler çocuklarda yaparsam ne olur?
0: İtiyor.
1: Daha fazla, hı-hı, o eğilime itiyor. Allah'a çok şükür oradan kazasız belasız tekrar aşağı indik. Ama bugün bana bu bir örnek olarak benim hayatımda sakladığım bir şeydir. O yüzden olmasını istemediğimiz bir şeyleri söylerken olmaması gereken şeyi değil, olması gerekeni söylemek lazım. Sigara içme demek yerine sigara sağlığa zararlıdır. Şu zararları vardır. Sağlıklı
0: gerekir.
1: Yaşa. Ya da ne bileyim, şurada oynama demek yerine şurada oyna. Oynanması gereken yeri söyle. Burada yüzme demek yerine şurada yüz. Yüzülecek yeri, top oynanacak yeri. Anlatabiliyor muyum? Yani çocuğun elinden mesela vazoyu alacağınız zaman, kıracağı zaman,
0: başka bir şey.
1: Çocuğun elinden vazoyu aldığında bunu kırma demek yerine, bu kırılmaz, bu atılmaz, bu şeydir deyip onun yerine kırılabilecek ya da atılabilecek daha yumuşak olan ya da kırılmayan bir şeyi vermek gerekiyor. Bu ya, yapılması gereken eylemi göstermek gerekiyor. Yol göstermek lazım çocuklara. O yüzden telkinlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklara telkinleri verirken bu anlamda çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Tam bu şeyde İmam-ı Azam'ın, Ebu Hanefe'nin hani bir bal hikayesi var ya, belki dinleyicilerimiz
0: hatırlarlar.
1: Belki daha önceden anlatmış olabiliriz. İmam-ı Azam Ebu Hanefe'ye bir kadın geliyor, diyor ki benim çocuğum çok bağlıyor. İmam-ı Azam diyor ki bir gidin siz, bir ay sonra geri gelin. Tabii kadın şaşırıyor ama gidiyor. Tekrar geri geldiklerinde İmam-ı Azam çocuğu karşısına oturtuyor, gözlerinin içine bakıyor. Yavrucuğum bal yeme diyor. Kalpten, yürekten söylediği bir dille söylediği için çocuk bunu kabul ediyor ve artık o dakika itibariyle bal istemiyor, bal yemiyor. Kadın şaşırıyor. Ben bunu defalarca söyledim, çocukluğundan beri söyledim, beni dinlemiyor. Sen hemen söyledin, seni hemen dinledi. Üstelik niye bize bunu bir ay önce söylemedin de bir ay sonra söyledin? İmam-ı Azam cevap veriyor kadına, diyor ki siz bir ay önce geldiğinizde benim nefesim bal kokuyordu, ben bal yemiştim. Bal yememenin ne demek olduğunu bilip, idrak edip, hücrelerine kadar hissettikten sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife çocuğa bunu söylemeyi kendine olur
0: uygun
1: görüyor,
0: görüyor,
1: uygun görüyor. Aynı hassasiyeti anne babalar da bu şekilde görmeli. Çocuğa hadi bakayım dersini çalış derken gönderildiği zaman odaya, anne baba evde, diğer salonda kesinlikle televizyon izlememeli. dizi izlememeli. O da bir şeyler okuyabilmeli. Çünkü çocuk kendini eksik hissedecek. Çocuk kendini babası annesi içeride ziyafet çekerken sanki simit yiyor, kuru ekmek yiyor gibi hissedecektir, düşünecektir. Ve bunu daha minnacıkken, çocuklar çok küçükken, 1 yaşındayken, 2 yaşındayken başlamak gerekiyor. Yani o çocukların
0: anlamaz diye düşünmemek gerekiyor.
1: Kesinlikle 10 yaşındayken, 11 yaşındayken söylediğiniz şeylerin hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü artık çocuk eğitimini tamamlamış oluyor. Anneden babadan alacağı şeyi çoktan almış oluyor açıkçası. Bu nedenle ebeveynlere özellikle, toplumda çocuklarla bir arada yaşayan insanlara özellikle, çocuklara bir şeyleri söylerken negatif telkin olmaması gerektiğine özen göstermelerini rica ediyorum. Aynı şekilde bir şeyleri yapmamaları gerektiğini söylerken bunu olması gerektiği gibi söylemelerini rica ediyorum. Bir de özellikle kötü alışkanlıklar, çirkin alışkanlıklarla ilgili telkinleri verirken utanmıyor musun bu yaşta şeklinde değil. Yani yaşla ilintili, zamanla
0: yıkıcı
1: ilintili,
0: değil, evet.
1: Yerle de ilintili. Yani burada yapmaya utanmıyor musun? Çünkü eylemin kendisi zaten çirkin, yeri yurdu olmamalı. Anlatabildim mi? Çocuk o yerden çıkar, başka bir yerde yapar.
0: Burada uygun değil ama burası hiç kimsenin olmadığı bir yer. Uygun
1: kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Hı. Yani geçmiş yıllarda, birkaç yıl önce bir ortaokulun yanından geçerken çocuklara baktım. Minnacık kız çocukları, daha orta bire belki gidiyor ya da gitmiyor. Kahnes kafelerini almışlar, duvarın dibine, okulun arka duvarına çökmüşler, sigara içiyorlar. Ya o kadar kötü bir görüntü ki, ben açıkçası o çocuklar adına, o okul adına çok utandım ama yapacak bir şey yok. Çocuklara bir şey diyemem. O çocuklara ne söyleyebilirim ki? Çünkü o çocuklar kendilerine onu yapmayı uygun görmüşler. Onlara yapılmaması gereken bir davranış olduğunu, en başta onun yanlış bir şey olduğunu, bakın Nescafe'yle herhangi bir kafeyle sigara içiyorlar. Bu çocuklar yetişkinlerden bunu öğreniyorlar. Sigara kahveyle içilir diye. Anlatabildim mi? Yani açıkçası anneden babadan gördüklerini uyguluyorlar. Evet. Bu anlamda dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Ne kadar zamanımız var?
0: 5 dakikamız daha var hocam.
1: 5 dakikamız var. O zaman özellikle tercihler konusunda bana mesaj atan öğrenciler için söyleyeyim. Hı-hı. 1 dakika kadar onunla ilgili konuşayım. Ondan sonra da bir şiirimiz var. O şiirimizi okuyacağım.
0: Tamam.
1: Tercihlerde özellikle öğrenciler diyor ki, hocam biz nereleri tercih edelim? Ne yapalım? Hangi bölümü, hangi üniversiteyi tercih edelim diye. Açıkçası ben öğrencilere şunu söylüyorum. İnsanın iki tane aklı vardır. Bir kalbinin aklı, bir de beyninin aklı. Kalbinin aklının erdiğine beyninin aklı ermez. Beyninin aklının erdiğine de kalbinin aklı ermez. Sizin kalbinizin aklı hangisinde mutlu olacaksa, hangi bölümde, hangi üniversitede mutlu olacaksa onu tercih edin. Ben öğrenciyken bir tane öğretmenim bana zorla birinci tercihimi bir vakıf üniversitesinin burslu bölümünü tercih ettirmişti. Tercihler açıklanana kadar Allah'a dua ettim. Herkes üniversiteyi kazanayım diye dua ediyordu. Ben şunun için dua ediyordum. İnşallah birinci tercihim gelmez.
0: Çıkmaz.
1: İnşallah birinci tercihim gelmez diye istemiyordum. İkinci tercihim İstanbul Üniversitesi'ydi. Sonra birinci tercihimin olmadığını, ikinci tercihimin olduğunu öğrendiğim zaman artık herkes Allah'a şükrediyor. İlk üniversiteyi kazandım, oh yaşasın üniversite kazandım. Ben birinci tercihimi kazanmadığım için Allah'a şükrediyordum. Yani istemediğiniz bir şey, bir şehirde, istemediğiniz bir yerde 4 yıl kalacaksınız öğrencilere özellikle. O yeri görün, o yeri bir tanıyın, internetten fotoğraflarını görün, videolarını izleyin, şehre gidin. O ortamı görün, ondan sonra burayı tartın, pişmanlığı yaşamamak adına. Ona göre tercih yapın. Çünkü kariyerinizi, kaderinizi başkalarının ellerine vermeyin. Başkalarının iki dudağın arasına bırakmayın derim öğrencilere özellikle. Bir de keşkeyi bir insanın yaptığı bir şeyi yaptığı ve pişman olduğundan sonra söylediği keşkeyle yapmadığı bir şeyi söyledikten sonraki keşke arasında fark var. Yaptığı şeyin pişmanlığını yaşayıp söylediği keşkenin sancısı diğerine kıyasla yapmadığı şeyin keşkesiyle kıyastan da daha az oluyor. O yüzden kendi tercihlerinin keşkesini söylesinler ilerleyen zamanlarda söyleyeceklerse. Şimdi bir şiir. Resul Rıza, özellikle Azerbaycan şiiri. Ben de bunu yeni buldum ve çok hoşuma gitti. Şiirin adı Ben İsterim Ki. Ben isterim ki bulutlar ağlasın, çocuklar ağlamasın. Hiçbiri öksüzlük, yetimlik duymasın. Ben isterim ki konuşsun her çiçek kendi dilince. Silahların kesilsin sesi. Ben isterim ki soğuğa, karanlığa kapansın kapılar. Gözler kapanmasın, sözler kapanmasın. Ben isterim ki yangınlar sönsün, umutlar sönmesin. Erişsin her meyve kendi çağında, yüreklere acı söz değmesin. Ben isterim ki Eğilsin dallar bereketten, insanoğlu başını eğmesin, utançtan ya da güçsüzlükten. Ben isterim ki gözyaşı gibi aksın pınarlar, berrak, duru toprağın üzerinde. Pınar gibi akmasın gözyaşı, yeryüzünün hiçbir yerinde. Ben isterim ki her şey eğilsin insanın önünde, insan insana tutsak olmasın. Ben isterim ki sevinç bol, mutluluk bol olsun. Yürekten yüreğe, ülkeden ülkeye açık yol olsun.
0: Çok güzel.
1: Teşekkür ederim, çok
0: yeni
1: sağ olun.
0: Yeni bulduğu bir şiirdi hocamızın.
1: Evet, Azerbaycan
0: bazen
1: şairi.
0: Bazen böyle keşifler oluyor demek ki.
1: Evet, çok hoşuma gitti. İnşallah bu temennilerin söylenildiği gibi böyle bir hayat olur herkes için.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bu hafta
1: ediyorum.
0: Yine stüdyomuzda ağırladık sizi. Önümüzdeki haftalarda da inşallah ağırlamak isteriz.
1: İnşallah. Bakalım
0: artık önümüzdeki günlere. Ben Hande Karagöz, ona kumanda masasında sevgili Erdem vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Eğitimci yazar Murat Tunalı'yı da ağırladık. Çok teşekkürler hocam.
1: Ben teşekkür
0: Görüşmek
1: ederim.
0: Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
2: Sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim.

Sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim. Mavi bir aleve dönüştürdüm kalbimi bir anda. Tutuşturmak istedim beni böyle umarsız bırakıp gittiğin bu zalim şehri. Yakamadım, gözlerin dikildi karşıma. Bir caddenin tam ortasında İnanılmaz güzel bakıyordu gözlerime hafif, ıslak. En özel, en bilinmeyen türleri açmıştı papatyaların. Hatıralarınla titriyordu içim. Kuşlar kanatıyordu gönlüm. Gri bulutlar geçiyordu göğümden. Anlamak üzereydim Nero'nun Roma'yı neden yaktığını. Karanlık bir koridor açıldı önümde, anlayamadım. Yenik düşmüş bir Napolyon kadar mutsuzdum aslında. İntihara kalkışan Hitler kadar çaresiz. Yakmak üzereydim ki bu şehri. Hatıraların içli bir yağmur gibi boşandı üzerime. Kediler geçti birden kavşaklarından şehrin. Acı acı miyavladılar, gözlerime baktılar. Kızgındılar, kırgındılar. Onlar da tutulmuşlar anladım, sana bendeki kadar. Onlar da terk ettiğin bu şehri çaresiz yakmak istiyorlar. Yakamıyorlar.

Saçların dikildi karşıma bir sokak köşesinde. Her telinde parmaklarımın izleri parlıyordu. Benzersiz kokunu alıyordu kıvrımlarından rüzgar. Gözleri doluyordu saçlarına bakan kedilerin. Her biri bir kenarda darmadağın çömelip kalıyordu, yutkunuyordu. Rengi kaçıyordu pencerelerde perdelerin. Nereye yürüdüysem bakışın, duruşun, sesin. Anladım söndürmeliyim tutuşan yüreğimi. Kendimi yakmış olurum yakarsam bu şehri. Çünkü sen her şeyinle bendesin. Kendimi yakmış olurum yakarsam bu şehri. Çünkü sen her şeyinle bendesin. Sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim.

0: İyi bayramlar, gün ortasına hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Hac vazifesinde olan Arafat'taki Türk hacılarla da görüşen Cumhurbaşkanı, Rabbim hacınızı makbul eylesin dedi.
1: Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Rabbim hacınızı makbul eylesin.
2: Amin.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arafat'taki Türk hacılarla telefonda görüştü. Hacıların hem bayramlarını kutladı hem de selamlarını iletti.
4: Tüm dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla ve gönülleriyle sizleri selamlıyorlar.
1: Selamlar, saygılar. Allah razı olsun.
4: Allah'a emanet olun. Mevla yar ve yardımcımız olsun.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada iki lider, ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgede ve dünyada barışla istikrarın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdüreceğini vurguladı. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'un ve Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
0: Bayram CHP'deki ayrışmayı gün yüzüne çıkardı. Her iki taraf ayrı ayrı bayramlaşma programı düzenledi. İddialara göre WhatsApp grubu karşılıklı hakaretler yüzünden kapatıldı. Özgür Özel ekibi partinin sosyal medya hesaplarını devretmedi. Kılıçdaroğlu ekibi hesapları sosyal medya ağ sağlayıcılarından geri istedi. Parti meclisi ve meclis grup toplantıları da ertelendi.
5: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim bugüne kadar. Hayır. Ama yargı diyor. Yargı söylüyor bunu.
6: Bir taraf kurultay şaibeli, yargı bunu tescil etti diyor, diğer taraf kararı tanımıyor, uzlaşmıyor. CHP'de sular durulmuyor, bayramda küsliğe çare olmadı. Tam tersine partiler arası bayramlaşma trafiğinde bir ilk yaşandı. İki ekip ayrı ayrı bayramlaştı. Özgür Özel ekibi mecliste, Kılıçdaroğlu ekibi genel merkezdeydi.
7: Şöyle buyurun başkanım.
6: Mutlak buttan kararı CHP'de krizi tetikledi. Kararın tebliğini engellemek isteyen Özgür Özel destekçileri CHP Genel Merkezi'ni savaş alanına çevirdi. Ardından haram araç tartışması yaşandı. CHP Genel Merkezi önüne üzerinde haram araç yazan iki lüks minibüs satışa çıkarıldı. Bu WhatsApp grubunda CHP'li vekiller arasında tartışmaya yol açtı. Tartışma hakarete dönünce grup yorumlara kapatıldı. İki ekip ayrı WhatsApp grubu kurdu.
5: Halkın da partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım.
6: Özgür Özel ekibi partinin sosyal medya hesaplarını Kemal Kılıçdaroğlu tarafına teslim etmedi. Kılıçdaroğlu ekibi hesapların devri için X'e ve Meta'ya başvuru yaptı. Meta, Facebook hesapları ile ilgili talebi kabul etti.
5: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz.
6: Parti için mücadele bayram sonrası hız kazanacak. Özel ekibi erken kurultu için bastıracak. Kılıçdaroğlu ekibine göre ise Yargıtay'dan karar çıkacak, ondan sonra kurultay yapılacak.
5: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır.
6: Özgür Özel parti meclisinden kurultay kararı çıkarma hesabı yapıyor. Kılıçdaroğlu parti meclisini yüzleşme için fırsat olarak kullanacak. İddialara göre ortaya saçılan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıkları, kurultayda çevrilen dolapları tek tek sorup hesaplaşacak.
5: Bu Ulu Çınar'ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantılarını, parti yönetimini ve A takımını şekillendirene dek öteleyecek.
5: Her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanlarının seçilmesi, hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
6: Kemal Kılıçdaroğlu bu tabloya rağmen köprüleri atmıyor, diyalog kapısını açık tutuyor.
5: Olmadı ama oldu.

0: Olur tabii, niye olmaz? Olur. Bayramlaşma da olur tabii, niye olmaz?
1: Mutlak Putlan davasının mimarı Lütfü Savaş kazandığı hukuk mücadelesi sonrası ilk kez TGRT haber ekranlarında Taksim Meydanı'nda konuştu. Şaibeli kurultaya ilişkin davayı neden açtığını, dava sürecini, yaşananları tek tek anlattı.
2: Şimdi böyle bir siyasi parti, Cumhuriyet'in kurucu partisi, bugüne kadar böyle bir leke almamış parti. Partide gerçekten böyle şaibeli kurultay olmuşsa bu ortaya çıksın istedim. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınma davası. Bu dava Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç hukuk davası.
3: İptal edilen 38. kurultaya ilişkin davayı neden açtığını işte bu sözlerle açıkladı. Şaibeli değişikliklerin milli güvenlik sorununa dahi yol açabileceğini söyledi.
2: Ama şaibe bulaştıran arkadaşlarımız varsa ayıklansın ve partimiz tertemiz yoluna gitsin diye bu şeyi açtım. İllegal insanlar parasıyla bir partideki insanları satın almak şekilde o partiyi ele geçirip siyasi iktidar da olabilir. Bu kesinlikle milli güvenlik sorunundan başka bir şey olamaz bu yani.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Mutlak Butlan davasının mimarı Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kazandığı hukuk mücadelesi sonrası ilk kez Taksim Meydanı'nda konuştu.
2: Delegelerin konuştuğu şeylerin bir kısmına şahit olduk. Bu nedenle ben açtım. Ya bu bir bireysel mesele değil. Bu ilkesel bir mesele.
3: Açılan davadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadığını söyledi.
2: Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 ay sonra görüştüm. Onun haberi yoktu.
4: Dava açtıktan sonra?
2: Kesinlikle haberi yoktu. Samimi söylüyorum. 2 ay sonra görüştüm.
4: Ne dedi?
2: Birkaç arkadaşımla konuşup öyle açtım.
3: Kurultayda nasıl şaibe olduğunu anlattı.
2: Normalde 3 saat geçmesi lazım en az. 2 tane oturum arasında, 2 seçim arasında.
4: Usul olarak diyorsun.
2: Usulde sıkıntı vardı. Ekrem Bey işte o ili terk edememesine rağmen ili terk edip buradaki İstanbul'a gelmek, yarışlara gelmesi, evler verilmiş denildi, işe adam verilmiş, pavyonlarda benim partim işte meze olarak kullanılmış, yani tabir caizse insanlar para alışverişlerini söylüyor.
3: Kurultayda dağıtıldığı iddia edilen paraya ilişkin de konuştu.
2: Bu kadar para nereden geldi? Kimler aracılığıyla geldi? Bu para temiz mi, kirli mi? Acaba yurt içinden mi, yurt dışından mı? O lideri oraya getirenler kimler, ona bakmak lazım. Liderin kadrosuna bakmak lazım.
3: Davayı kişisel hırsları için açmadığını kesin bir dille söyledi.
2: Seçimden sonra açmadım. Beni attıklarından sonra da açmadım. Beni attıklarından herhalde 6 ay sonra falan açtım. Eğer bir intikam hırsıyla, kişisel intikam hırsıyla olsaydı ben o zaman açardım bu davayı.
3: Mutlak Butlan kararından sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü dile getirdi.
2: Yok, görüştüm ben, 2 defa görüştüm. Aramadı, ben görüştüm.
3: Özgür Özel ve ekibinin ise dava sürecinde kendisine ulaşmadığını söyledi.
2: Bu davanın muhatapları aramadı Fatih Bey, ama eş dost işte partili arkadaşlarımızın ricası.
4: Yapma diyenler oldu mu? Baskı kuranlar oldu mu?
2: Yok, ben zaten yaptığımdan sadece eşimin haberi vardı yani.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar toplanması gerektiğine vurgu yaptı.
2: Bu kadar sıkıntılı dosyalar 8 ay önce, seçimden 8 ay 7 ay önce ortaya çıkartılırdı. Cumhuriyet Halk Partisi sokağa çıkamazdı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar derlenip toparlanması ve atağa kalkma imkanı oldu.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız, tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
5: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler.
2: Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Dinden para kazanılmaz. Ahmet Mekki Efendi, büyük veli ve alim, var gücüyle İslam'a hizmet etti her daim. O bir gün buyurdu ki, ahirette hesap var. Bir bir hesap verecek her işinden insanlar. Ne için böyle yaptın diye sorulduğunda, herkes başkalarına rücu eder o anda. Kimi der ki, ya Rabbi, ben bunu bilmiyordum. Bunu falan kimsenin kitabından okudum. Yahut filan hocaya sordum bu meseleyi. Onun dediği gibi işledim ben o şeyi. Öğrendiği doğruysa denir ki o kimseye, onunla cennete gir, kimden öğrendin ise. Yok, yanlış öğrenmişse denilir ki bu sefer, onu da cehenneme al ve götür beraber. Bunun için en zor iş din kitabı yazmaktır veyahut insanlara İslam'ı anlatmaktır. Çünkü bir meseleyi iyi kat'i bilmeden, söylerse mesul olur yarın her kelimeden. Velev ki o dediği doğru da olsa, fakat içinde yatıyorsa bir ufacık menfaat, söylediği her sözü zehirdir o kişinin. Çünkü söylememiştir o sözü Allah için. Velev ki söylediği olsa da doğru ve hak, lakin onu söylerse biraz gururlanarak, yine dinleyenlere faydası olmaz asla. Çünkü söylememiştir tevazu ve ihlasla. Büyüklerden birisi der ki bu meselede, türlü kazanç yolları vardır İslamiyet'te. Bu yollarda mesela ticarettir, sanattır, ziraat veyahut da hizmet ile cihattır. Mesela o serverin cihad idi mesleği. Harplerde ganimetin onundu beşte biri. Bir kimse bu işlerden birini yapamasa, yani hiçbirisinde muvaffak olamasa, böyle aciz duruma düşerse bir Müslüman, dilencilik yapması caiz olur o zaman. Bunu da yapamazsa en son çare olarak, caiz olur okula dinden para kazanmak. Yani yazmış olduğu kitaptan cüz'i bir kar alması caiz olur, sırf ölmeyecek kadar. Böyle bir şart olmadan eğer ki bir Müslüman yazdığı bir kitaptan yahut konuşmasından menfaat sağlıyorsa, düşünüp sırf parayı tercih etmiş sayılır ahirete dünyayı. Yani dünya adamı olmuştur o nihayet. Çünkü İslamiyeti dünyaya etti alet. Dine hizmet etmesi velhasıl bir kişinin muhakkak olmalıdır sadece Allah için. Yani sırf para için yapıyorsa elbette hiçbir faydasını göremez ahirette.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı bayram geceleri ve kurban kesmek. Bayram günlerinin fazileti büyüktür. Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinden sonraki gecelere kurban bayramı geceleri denir. Ramazan-ı Şerif'in son günüyle bayramın ilk günü arasındaki geceye de Ramazan bayramı gecesi denir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Ramazan ve kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez. Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tövbe reddolmaz. Ramazan bayramının ve kurban bayramının birinci geceleri, Şaban'ın 15. Berat gecesi ve Arefe gecesi. Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi. Bayramda erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, karşılaştığı müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere sadaka vermek, İslamiyet'e doğru olarak hizmet edenlere yardım etmek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek sünnettir. Kurban kesmek, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle sabit olan meşru bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, başladığınız hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Elde olmayan sebeplerle alıkonursanız, kolayınıza gelen deve, sığır veya davardan bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizde hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa fidye olarak ya oruç tutması ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güven içinde olursanız hacca kadar umreden faydalanabilen kimseye kolayına gelen bir kurban kesmek, bulamayana hac esnasında 3 gün ve döndüğünüzde 7 gün ki tam 10 gündür oruç tutmak gerekir. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği dört ayaklı, kurban olabilecek deve, sığır ve davar cinsinden hayvanlar üzerine belirli günlerde, yani kurban kesme günlerinde Allah'ın adını ansınlar. Bu kurbanlıklardan kendiniz de yiyin, yoksullara da verin. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. Kurbanlık deve ve sığırları Allah'ın size olan nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şükredesiniz diye onları böylece sizin buyruğunuza verdik. Ey iman edenler! Allah'ın hac adetlerine, haram aya, kurban hediyelere, onlardaki gerdanlıklara, Rablerinden gerek fazlını ve gerek rızasını arayarak Beyt-i Haram'ı kastedip gelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. Allah, hürmetli ev Kabe'yi, hürmetli ayı, kurbanı, boynu tasmalı kurbanlıkları insanların faydası için ortaya koydu. Kesmek istediği oğlu için ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. O kafirler, Mescid-i Haram'ı ziyarete ve kurbanların yerlerine ulaşmasına mani oldular. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kurban kesmek haşa katliam olsaydı Allah kurbanın meşru olduğunu bildirir miydi? Peygamber Efendimiz vefat edene kadar kurban kesmiştir. Bu konudaki hadis-i şeriflerden üçü şöyledir. Kurban kesmek atalarınızdan İbrahim'in sünnetidir. Kurbanların en iyisi boynuzlu koçtur. Bayramda kurban kesmekten daha faziletli bir amel yoktur. Ancak sıla-i rahim bundan müstesnadır. Netice olarak her gün dünyanın her yerinde kasaplarda kesilen yüz binlerce hayvanı görmeyip, özellikle kurban bayramında kurbanlık olarak kesilen hayvanlara dil uzatmak, Allahü Teala'nın emrini hayvan katliamı olarak göstermek, din düşmanlığından başka bir şey değildir.
1: Hayatım Roman. Anne hasreti.
2: Ben köy çocuğuyum. Yöremizde halkın geçim kaynağı hayvancılık ve tütündür. 8 yaşındaydım o zamanlar. Herkes toplanmış tarlaya tütün ekmeye gidiyor. O zamanlar imece usulüyle yapılırdı işler. Biz de iş yapardık. Çocuğun yaptığı işten ne çıkar demeyin. Ameleye fidan taşısak kârdı. Tabii karşılığında da mutlaka harçlığımızı alırdık. En çok da bu hoşumuza giderdi. Bir gün tarla dönüşü bahçede oynuyorduk. 7 aylık kız kardeşimi salıncakta ağladığını duyan annem bana seslendi. Kardeşine bakıver diye.
3: Hani patron?
4: Ne?
3: Tamam.
4: Hani?
3: Ahmet.
4: Ver beni.
3: Ahmet.
4: Sıramı ne ya?
3: Oğlum kardeşin ağlıyor. Bakıver.
4: Hadi. Al bakayım.
3: Ahmet. Ellerim yağlı çocuğum. Bakıver kardeşine diyorum. Gel bakayım buraya.
5: Ne var ya? Tamam dedik, bakacağız işte, patlamadı ya.
3: Patlamadı ama katılmak üzere çocuk. Gel bakayım buraya. Oh, şimdi aklın başına gelir artık.
5: Bana vurdun. Arkadaşlarımın yanında bana vurdun.
3: Seni haylaz seni, hala konuşuyor. Doğru eve yürü.
2: Arkadaşlarımın yanında tokat yemek beni o kadar gücendirmişti ki anneme küsmüştüm artık. Onunla hiç konuşmayacaktım. Oysa nereden bilirdim ki annemin 3 günlük ömrü kaldığını. Çok değil, tam 1 ay sonra annem aniden hastalandı. Önce elinin serçe parmağında bir karıncalanma olur. Bir türlü geçmek bilmeyince babam annemi aldığı gibi doğru hastaneye götürür. Bu arada uyuşma diğer parmaklara da sıçramıştır. Derken biricik annemin sol tarafı birdenbire tutmaz olur. Artık süratle ölüme doğru gitmektedir. Doktorlar da bir şey yapamaz. Annemin son arzusu bizleri görmekmiş. Kardeşimi öpüp okşar, sonra beni arar gözleri. Ben yokum. Öyle ya, ben anneme küstüm. Onunla konuşmuyordum. Babam, ninem ne derlerse desinler beni ikna edememişlerdi.
6: Demek bana hala küs, öyle mi?
7: Evet kızım, evet. Ama çocuk anlamıyor senin halini.
6: Olsun. Israr etmeyin. Ben ona hakkımı helal ettim. Öyle söyleyeyim büyüdüğünde.
7: Söylemem mi yavrum? Söylerim elbet.
6: Anne, çocuklarımı evvela Allah'a, sonra da sana emanet ediyorum. Onları kimselere ezdirme, olur mu?
7: Merak etme yavrum. Canım sağ oldukça kol kanat olurum onlara, merak etme.
2: Annemin son sözleriymiş bunlar. Ardından vefat ediyor. Birkaç yıl sonra babam yeniden evlendi. İkinci annem de iyi bir insandı ama ninem bırakmadı bizi. Yaşadığım müddetçe anneme verdiği sözü tutup gerçekten de kol kanat oldu kardeşime ve bana. Ama gelin görün ki aradan 22 yıl geçtiği halde anneme duyduğum hasret dinmedi. Dinmeyecek. Ah çocukluk ah. Köşke zamanı geri almak mümkün olsaydı. Ama ne çare. Bildiğim bir tek şey var. Ana gibi yar olmuyormuş gerçekten. Anneler döver de sever de. Ama unutmayın ki kimse, ama kimse sizi anneniz kadar sevmez. Sevemez.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, bayramın 3. günündeyiz. Kurban bayramının 3. gününde kurban kesmeye hala devam ediyoruz. Onu yine hatırlatalım. Hanefi mezhebine göre değil mi? 3.
1: Evet, günün artık güneş batana kadar.
0: Güneş batana kadar bitiyor.
1: Teşrik tekbirleri de.
0: Teşrik tekbirleri de mi bugün bitiyor?
1: Bitmiyor. Devam ediyor.
0: Evet,
1: devam ediyor. Hatırlatma babında söylüyoruz dinleyicilerimize.
0: 4. güne, ikindi dahil, evet, devam ediyor.
1: 4. gün, ikindi gününe kadar devam ediyor.
0: Evet. Tabii bunları da tekrar hatırlatabilirsiniz. Benim şöyle bir sorum var. Dünden kalma bir soru aslında. Dün soracaktım. Vaktimiz el vermedi. Diyelim ki birisi seferdeydi. Hanefi mezhebinde seferdeki insan, yani mukim olmak şartlarından birisi de kurban kesmenin, seferdeydi, dolayısıyla mukim değildi. Ama evine geldi bayramın 3. günü ikindi namazında.
1: Ne yapacak bu şimdi?
0: Ne yapacak? Kurban kesmek de vacip, maddi olarak da durumu iyi, işte mükellef. Kesmesi gerekiyor mu, yoksa ben seferiydim arkadaş bu saate kadar, hani şurada günün bitmesine ne kaldı, 2 saat 3 saat kaldı
1: diyebilir mi?
0: Diyebilir.
1: Böyle bir şey var mı? Efendim, şimdi tabii gene hatırlatalım. Bizi yeni bugün dinleyenlerin de aynı şekilde kurban bayramlarını biz tebrik ediyoruz. Dua ediyoruz ve duada istirham ediyoruz bütün dinleyicilerimizden inşallah.
0: Bizi arayan, özür dilerim, dinleyicilerimiz de var. Tebrik edenler de var.
1: Mail gönderenler var.
0: Tek tek cevap verememiş olabilirsiniz. Buradan isterseniz.
1: Hepsi için de teşekkür ederiz ve bayramlarını tebrik ederiz efendim. Tabii teşrik tekbirleri devam ediyor. Bugün de devam edecek. Yarın 4. gün ikindi namazında söyleyeceğiz teşrik tekbirlerini ve ondan sonra bitecek bu. Ama kurban kesme işi bugün bitiyor Hanefi mezhebinde. 3. gün güneş batana kadar devam ediyor. Şimdi efendim, kurbanın vacip olması için, yani bir kimsenin bunu ibadet olarak vacip olarak yerine getirmesi için Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak, kurban nisabına malik olacak, bir de mukim olacak. Mukim değildi. 4 şarttan ama birisi yoktu. Bu 5 şarttan birisi yoksa ona vacip olmuyor. Efendim, mesela diyelim ki akıllı, buluğ çağında kurban nisabına malik, mukim, fakat imanı yok. Kafir.
0: Müslüman değil.
1: Müslüman değil. Müslüman.
0: Akıllı.
1: Buluğ çağında nisap miktarı malı var. Mukim. Ama akıl yok.
0: Ona da farz değil.
1: Vacip değil.
0: Vacip değil.
1: Buna da vacip değil. Buluğ çağında değil mesela. Buluğ çağında değil. Mesela 7-8 yaşında akıllı çocuktur. Evet. Akıllı çocuktur. 7 yaşına gelince akıllı oluyor.
0: Buna da vacip değil.
1: Kelime-i şehadet de getiriyor. Tamam. Yani Müslüman anan baban çocuğu. Ama buluğ çağında değil. Buluğa girmemiş daha. Ona da vacip değil.
0: Veya nisap miktarı parası yok. Ona da vacip.
1: Ona da vacip değil. Şimdi gelelim efendim sizin sorduğunuz suale. Diğer 4 şart var da. O 4 şarttan birisi işte bayramdan önce Arefe günü memlekete gittiydi.
0: Veya kamyon şoförü diyelim.
1: Veya kamyon şoförüdür. İşini bitirdi. Nakliyeci ise veyahut da ziyarete gitti. Tekrar memleketine geri dönmesi icap etti. 3. gün geri döndü. Sizin dediğiniz ikindi vaktinde geldi. İkindi vaktinde geldi. Bu kim oldu? Müslüman. Akıllı. Buluğ çağında kurban nisabına malik. Ve mukim de oldu. Ne zaman? Kurban kesilmesi emredilen zaman diliminde oldu. Dolayısıyla vacip oldu buna. Ne yapacak bu şimdi? Apar topar gidecek. Apar topar gidecek. Kurbanlık hayvan bulacak. Veya kendisi mukim ya. Kendisi mukim ya. Diyelim ki diğer vilayetlerde tanıdıklar var. Veya memleketinde tanıdıklar var. Alo. Hemen telefon açacak. Hemen oradan işte. Ben seni vekil ediyorum. Kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, işte 500-550 liralık veyahut da 400-450 liralık neyse, böyle bir hayvan kes, benim vacip olan kurbanımı kes, etini de dilediğin gibi dağıt dedi. Bak, kendisi karışmadı. Hemen o da gitti veyahut da diyelim ki adam sürünün başındadır mesela.
0: Tabii imkanları el veriyor.
1: İmkanları birisine aradı. Tamam dedi, aldım, kabul ettim dedi. Hemen oradan bir tane tamam dedi. 500 liralık veya 450 liralık aldı. İşte Ahmet Efendi'nin vacip olan kurbanını kesmesini Allah-u Ekber kesti. Ondan sonra da etini de fakirlere dağıtıverdi. Oldu mu? Oldu. Ama yok efendim, yani benim bulunduğum yerde daha işte şey var, kurban çadırları falan var, ben gidebilirim. Tabii gidebilirsin. Gidemezsin diye kitaplarda öyle bir kayıt yok. Bizim de zaten hiçbir yetkimiz yok. Yok öyle bir yetkimiz. Biz kitaplarda ne biliriz onu naklediyoruz. Hemen gider. Hemen gider. Hatta gitmesine bile gerek yok. 3. Çünkü bazen bazı yerlerde aynı şekilde tanıdığı olabilir. Aa der ya, bizim Mustafa Toköz şu anda o da öyle diyordu ya, kurbanını kestirecekti falan filan. Hemen ara, neredesiniz ya, kurban kesim yerindeyiz. Ya orada hayvan var mı falan ya, ben yeni geldim de işte sana vekalet verir. Sana vekalet verir. İşte fiyatını da söyler. Şu civarda bir şeye aynı şekilde. Ha, diyelim ki mesela ola ki orada da birisi gelmiştir mesela. Dana keseceklerdi. Bir tane dana almışlardır. Yedinci ortak arıyorlardır. Cenab-ı Hak rast getirir. Yani olur mu? Hemen dersin ki ya işte arkadaş böyle böyle bir durum var. Ama işte onlar işte adam başı 550 diyor. Tamam kabul ettim falan. Sen de vekil ettin falan. Umum vekilsin. Tamam umum vekilsin. Tak diye girersin ve kestirirsin ve biter. Zaten güneş batmadan önce Bismillahirrahmanirrahim diye bıçağı çaktın mı tamam. Hatta onu yüzmesi, parçalaması işte akşamdan sonraya kalsın, yastığından sonraya kalsın. Kesilmesi, güneş batmadan önce kesilmesidir. Tabii güneş batmadan önce kesilmesi diyoruz da şimdi Usta Bey. Peki şimdi bazı dinleyicilerimiz diğer zamanlarda aynı şekilde. Gerçi biz onların cevabını hep verdik ama şimdi hatıra gelebilir. Ya biz bu bayramda bilemedik arkadaş, işte bize dediler ki işte ikinci gün akşam keseceğiz seninkini. Olur mu? Karanlıkta kesmek mekruh buyuruyor. Ama şimdi mesela spot lambalar var. Takıyor mu? Evet,
0: aydınlık oluyor.
1: Aydınlık oluyor. Peki niye karanlıkta kesmek? Hayvan neresine basacağını bilemezsin bıçağı. Ensesinden kesmek haramdır buyuruluyor.
0: İnsan için de tehlikeli olabilir. Hayvanın zaten...
1: Hayvana da zararlıdır, bize de zararlıdır. Yani elinden kaçırırsın. Karanlıkta kaybolur gider, bulamazsın.
0: Hayvan bir boynuz darbesi vurur.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla ama spot lambaları ışığı altında ve çevrili muhafazakar bir yerde. Yani. Gece de kesilebiliyor. Hatta o konuda yani konuyla alakası olmayan mesela buyurulmuş ki gece tırnak kesmek mekruh diye geçiyor. Fakat fıkıh kitaplarında onun illeti sebebi izah ediliyor. Gece derken karanlık, oradaki geceden murat karanlıkmış. Şey de aynı şekilde, kurban da öyle. Geceden murat karanlıkmış. Çünkü karanlıkta zarar verebilirsin. Hayvana da kendine de zarar verebilirsin. Tırnak da öyle. Yani gece... Eskiden şimdiki gibi tırnak makası yoktu. Gözümün içine bakma öyle. Bizim oradaki markette yoktu. Köydeki markette satılmıyordu tırnak makası falan.
0: Neyle kesiyordunuz?
1: Biz sındığıyla kesiyorduk. Sındı ne?
0: Bıçak mı?
1: Makası mı? Makası mı?
0: Bağ makası gibi bir şey.
1: Bir de şeyde bıçak varsa o bıçaklarla falan. Tabii yarı yarıya. Yarısı etten yarısı tırnaktan öyle giderdi. Onun ilmini öğreninceye kadar.
0: Bize masal gibi geliyor.
1: Veya annemiz nenemiz bağırttıra bağırttıra. Annem bağırttıra bağırttıra keserdi. Öyle her zaman da nerede kesecek tırnak makası sonucunda ne büyük nimetmiş falan diye. Şimdi gece olduğunu düşün bunu. Eline bıçak almışsın tırnağını keseceksin. Tırnağını mı kesersin, parmağını mı kesersin?
0: Parmağın ucu.
1: Gider o. Hele bıçak keskinse tamam, yandı gülüm keten elva. Şimdi dinleyicilerimiz aynı şekilde görmüyor ama sen görüyorsun. Benim şu iki baş parmağımın tırnaklarına bak, aynı değil.
0: Evet.
1: Bu pütürlü soldaki.
0: Evet.
1: Ha nasıl oldu? Bu anne sözü dinlememenin cezası. Çocuktum, ilkokula gidiyordum falan. Bursa bıçakları diye getirmişler. Biz o zaman şeyle barter usulü alışveriş yapardık. Bak ne kadar ilerleyeceğiz.
0: Sizde de tırnak makası yok, barter var. Nasıl iş bu?
1: Patates veriyorduk, bıçak alıyorduk. Barterla çalışıyorduk. Anneme ağladım, sızladım. Oğlum dedi, küçüksün, yapma etme, Allah rahmet eylesin. Dedi elini kestirirsin. Ya bir de bıçak donlar. Hakikaten bastım bile şak diye geçip gidiyordu. Neyse kadıncağız bak şey yapmadı. Tamam dedi, verdi. Aldık bıçak. Bir ceviz mi geçti elime, onunla oynarken bıçak böyle bir geldi. Şöyle böyle tırnağıyla beraber nasıl bastı gitti. Ya ondan sonra tabii ana yüreği değil mi? Kanlar böyle akıyor. Ondan sonra dövse mi sözdü. Yani kadınca dövecek ama karı da görünce. Söz dinlemedin. Yani öyle keskin bir bıçak düşün, ondan tırnağı kestiği düşün. Ben kestim
0: karanlıkta.
1: Çünkü. Karanlıkta. Basar gidersin ama... Zaten şimdi tırnak makası var. Tırnak makasında bile aynı şekilde bazı yanlışlamasına şeye geriye doğru basar. Evet. Şey yapabilir, göremezsin. Onun için hani kitaplarda buyuruyor ki oradaki geceden murat karanlıkmış. Karanlıkta aynı şekilde kesmek.
0: Mesela karanlıkta yapılmaz diye bildiğimiz şeylerden biri de hani konuyu dağıtıyoruz ama cenaze defni gece yapılmaz gibi. O da yapılıyor değil mi gece?
1: Yapılıyor.
0: Yani dinen bir mahsur yok.
1: Tabii yapılabiliyor ve geciktirilmiyor. Çünkü... Şimdi mesela İstanbul'daki kabirlerin çoğu park gibi yani her tarafta şımbır şımbır lambalar var. Hele bir de şimdi seyyar spot lambalar getiriyorsun buraya takıyorsun. Veyahut da getiriyorsun şey yapabiliyorsun. Işıldak diyorlar aslında. Evet. O tip mesela lambalar var. Şey yapıyorsun seyyar. Onlarla da aynı şekilde defnedilebiliyor. Ama daha önce nereye kazacağın kabiri yanlış kazmış olabilirsin. Cenazeyi düşürebilirsin, meyiti düşürebilirsin. Yani ölene de eziyet verirsin, kendine de eziyet verirsin. Tabii hatırlamam, musiplik geldi de yanlışmasının diliğini gömebilirsin. Adam ittiriverirler, atın toprağa.
0: Beyaz gömleklidir. Ya da imam efendi beyaz cübbelidir.
1: Cübbelidir, ittiriverirler adamı. Allah saklasın ya. Ve dolayısıyla kurbanı da aynı şekilde, kurbanı da gece bu şekilde ışık altında kesilmişse o da aynı şekilde caiz midir? Evet, o da caizdir.
0: Şimdi, üçüncü gün olunca, üçüncü günle alakalı başka bir şey daha, yine bununla ilgili, seferi olmakla alakalı da şöyle bir şey hatırlıyorum sanki. Üçüncü gün sefere çıkacağını bilen birisi bayramın birinci ve ikinci günü evinde, üçüncü gün çıkacak. Bu kurban kesmesi oluyor mu? Kesmesi lazım mı?
1: Üçüncü günü imsaktan önce bu sefere çıkacağını kesin biliyorsa şey yapmaz. Yani üçüncü günü. Günün başlangıcı kitaplarda öyle anlatılıyor. İmsak deniyor. Çünkü şeyde giriş çıkış günleri hariç ifadesi kullanılırken de bu ifade kullanılmış. İmsaktan önce aynı şekilde çıkacaksa kesmeyebilir.
0: Vacip olmaz yani.
1: Vacip olmaz. Oradaki espri şu: namaz da son vakitte farz olur, kurban da son vakitte vacip olur. Peki yani şöyle bir misal vereyim daha iyi anlaşılacak. Mesela diyelim ki ikimiz beraber Ankara'ya gideceğiz İstanbul'dan.
0: Evet.
1: Öğle namazını daha kılmamıştık falan. Ondan sonra eveledik geveledik falan. Aa hadi çıkıyoruz, araba gelmiş falan dedik. Atladık gittik. Kılsaydık 4 kılacaktık. Hedef Ankara. Buradan bir çıktık. Boğaz'ı geçtik, ondan sonra diyelim ki bir yerde aynı şekilde mola verdik.
0: İzlik'te mola verdik mesela.
1: Seferi kıldık. İki rekat kıldık.
0: Ama biz o vakit içinde çıkmıştık yola yani.
1: hemen orada farz olmuyor. Peki biz kılsaydık 4 kılacaktık. Kurban da bunun gibidir. Üçüncü gün kesinse sefere çıkacağı bunun, kesmez, günaha girmez. Günaha girmez. Peki üçüncü gün sefere çıkacak ama birinci, ikinci gün bu mukim diye kesti, vacip sevabı aldı. Vacip sevabı aldı. Yani oradaki kesmez demek, ruhsat veriyor.
0: Kesmeyebilir.
1: Kesmeyebilir.
0: Günaha girmez yani.
1: Bizim öğle namazını burada 4 kılmamamız günah olmadı. Sefere çıktık, 2 rekat kıldık. Günah olmadı. Evet. Çünkü son vaktinde farz olur. Son vaktinde. Tersi de olabilir mesela. Onu da aynı şekilde sormuştunuz ya. Seferdeyken geldi. Ona vacip oldu, kesti. Geldi, üçüncü gün geri geldi, kesti. Tersini düşünelim. Ankara'dan döndük. Nasıl seyahat ediyoruz?
0: Bayram ya.
1: Bayram tabii. Döndük. Yolda bir arkadaşla öyle seyahat ediyorduk da durdu arabayı. İkindi vaktiydi. İstanbul'a gelecektik. Yok dedi. Bir benzin istasyonuna çektirdi dedi. Seferiliğin dedi, keyfini sürelim. İki rekat olarak kıldık. Halbuki girebilirdik İstanbul'a. 4 kılacaktık. Diyelim ki girdik aynı şekilde yoldayken aynı şekilde kılsaydık 2 kılacaktık. Kılmadık. Girdik İstanbul'a 4 kıldık. Bunun gibidir aynı şekilde. Nasıl mukim, seferi olan bir kimse üçüncü gün geldi, mukim oldu, kurbanını kesmesi gerekiyor. Üçüncü gün seferi olacağını bilen bir kimse birinci, ikinci gün kesmezse, üçüncü günde gerçekten sefere çıkarsa ona vacip olmaz. Yani günaha girmez. Ahirette niye sen bu ibadeti yapmadın hesabı sorulmaz. Peki efendim zekatta böyle bir şey var mı? Yok. Onun yani kurtarır bir tarafı söz konusu değil. Nisaba malik olup nisap günü geldiği an farz olmuştur ve vermesi lazım.
0: O artık verene kadar üzerinde duruyor yani.
1: Duruyor. Evet. O düşmüyor.
0: İstersen 10 sene sonra olsun.
1: Aynen öyle. Borç mudur? Evet borç. Evet. Ramazan-ı Şerif de öyle. Ramazan-ı Şerif girince yani tamam, orada mesela denilmiş seferdekini aynı şekilde
0: tutmayabilir
1: demiş verir. Ama bunu sonra kaza eder buyuruluyor. Evet. Tutarsa da farz orucunu tutmuş olur. Tutarsa da farz onu tutmuş olur. Nafil olmaz yani. Ramazan-ı Şerif'te seferdeyken mesela diyelim ki gece kalktı Ankara'ya gitti. Ramazan-ı Şerif'te diyelim. Şimdi yolda da sahur yeme imkanı vardı. Sahuru da yedi. Ankara'da öyle hani hareketli de bir işi yoktu. Öğleye kadar yattı. Öğleden sonra gitti, işini gördü. Oruç tutsa 2 gün kalacak mesela. 2 gün Ramazan-ı Şerif orada. Tamam yani İslamiyet bir izin vermiş. Ertesi günden itibaren tutmayabilir. Şartlar müsait değilse buna izin vermiş ama tuttu. Yine farz olan orucunu tutuyor. Tutamadı, Ramazan'dan sonra iki gün aynı şekilde kaza etmesi lazım. Evet, Ramazan-ı Şerif'ten sonra da kaza etmesi lazım.
0: Bu seferilikle alakalı olarak çok soru geliyor. İşte özellikle Kurban Bayramı'nda da geliyor bu. Şunu kısaca belirtebilir misiniz? Programımızın da sonuna geldik. Bir insanın doğduğu yer, memleketi diyelim, annesinin babasının olduğu yer hatta, değişebilir. Yani burada mukim olmayabilir, seferi olabilir. Değil mi? Tabii. Dolayısıyla kurban da bu ön plana çıkıyor. Birçok insan şimdi memleketine ziyarete gidiyor.
1: Evet. Kurban da orada kesiyor.
0: Orada kesiyor. İşte bahçesi var, bağı var, neyse daha rahat diye orada kesmeye çalışıyor. Ancak orada seferi oluyor. Vatan aslisi orası değil. Normalde değişmiş. Hı hı. Bu değişmesi evlendiği yere göre mi şey yapıyor? Niye dikkat etmesi lazım burada?
1: Mustafa Bey, şimdi vatanı asli iki yer üç yer olarak bildirilmiş, özür dilerim. Doğduğu yerdir. Orası vatan asli. Peki özelliği nedir? Buraya bir saatliğine bile girip çıksa otomatik olarak 4 rekat farz namazlar yine aynı şekilde buna farzdır.
0: Vatan asli.
1: Vatan aslidir. 2 saatliğine bile girip çıksa, bir yere gelse veyahut da aynı şekilde diyelim kurbanla girse hemen mukim olur. Hemen o anda aynı şekilde toparlayıp kesmesi gerekir. Yani çıkacak, o ayrı bir mesele de mukim oluyor. Vatan aslinin böyle bir hususiyeti, özelliği var. Ya doğduğu yerdir veya evlendiği yerdir. Peki doğduğu yer, diyelim bir misal vereyim şimdi. Başmaçlı'da doğdu. Senin memlekette misal verelim. Evet. Başmaçlı'da doğdu. Ondan sonra bu kalktı. Diyelim ki Adapazarı'na geldi. Orada da evlendi. Başmaçlı çıktı devreden. Adapazarı bunun vatan aslisi oldu. Sonra tuttu. Adapazarı'nda da durmadı. İstanbul'a geldi. Ben buraya yerleşeceğim dedi. İstanbul'a yerleşti. Adapazarı'da vatan aslisi olmaktan çıktı.
0: İstanbul'a kesin olarak yerleşeceğim diyor ama.
1: Evet, ya doğduğu yerdir veya evlendiği yerdir veya kesin olarak aynı şekilde yerleşmeye niyet ettiği yerdir. Şimdi bu geldi İstanbul'a, kesin olarak yerleşmeye niyet etti ya.
0: Halbuki vatan asli oldu.
1: Vatan asli oldu. Adapazarı'na gitti. 3 gün kaldı, 5 gün kaldı, neyse. Hanefi mezhebine göre. Seferi. Doğduğu yere gitti. Annesi babası kardeşleri falan orada. Bahçeleri falan da var. Oraya gitti. Orada da seferi. 15 günden az kalıyorsa. Peki gitti orada kurban kesti. Nafile oldu. Ancak buralara 15 günden fazla kalmaya Hanefi mezhebine göre niyet ederse o zaman mukim olur. O zaman ancak mukim olur. Şimdi hassas bir konu. İstanbul'da mesela kurban kesenler var. Mesela Beylerbeyi'nden Silivri'ye gidiyor.
0: Doğru.
1: Gidiyor. Öğleden sonra aynı şekilde kesiyorsa akşama da dönüyor Beylerbeyi'ne.
0: Ya ne demek istiyorsunuz?
1: Oraya gitti, seferi oldu. Seferdeyken buna vacip değildi, kesti. Buraya geldi, mukim oldu, kurban borcu üzerinde kaldı.
0: Kestiğin oldu?
1: Kestiği nafile oldu.
0: Etini yer sadece.
1: Etini yer sadece.
0: Üzerinde.
1: Etlik kesmiş oldu.
0: Üzerinde vacip borç durur yani.
1: Evet, aynen öyle. Aynı şekilde mesela diyelim ki sizin memleket özel bir memleket kaza ama havaalanınız var sizin.
0: Var.
1: Denizliler duymasın. Denizli'ye 60 kilometre, size 10 kilometre.
0: 15 kilometre.
1: Diyelim ki gittin uçakla. Gittin. Arefe günü gittin. O sana bayram birinci günü hilalde görmüştü falan. Kurbanını da kestin. İkinci günün akşamı atladın, geldin buraya. Biz kurbanı başmakçıda kestik canım. kestin tabii. Şimdi doğduğun yer duruyor ama evlenmedin ve bir yere yerleşmeyi niyet etmediysen tamam. Mübarek olsun. Ama sen geldin İstanbul'da evlendiysen İstanbul senin vatan aslin oldu. Başmakçı çıktı artık şeyden. Vatan asli olmaktan çıktı, buraya geldin, bir tane daha kesmen lazım. Bunu bilirsen orada seni ortak etmek isteyenlere kusura bakmayın dersin. Ben çünkü döneceğim bayramın ikinci günü. Hatta orada ben birisine vekalet verdim. Peki ben vekalet verdim, ben oradayken aynı şekilde kesiverse gene güme gider. Çünkü kurbanda esas olan kurbanın kendisi değil, kurbanı kesecek kimsenin mukim olması.
0: Hayvanın değil yani.
1: Hayvanın değil. Sen buradasın, başmakçıda kestirebilirsin. Ben de Konya'da kestirebilirim. Hatta bir sene biz Denizli'de kestirdik ya, bizim hayvan Denizli'de kesildi geldi. Bizim orada bir emin var, Allah selamet versin. O gün de o yayında duymamış. Biz bir latife etmiştik. Yeğeni duymuş. Demiş Osman Hoca'nın demiş şeyini Çebiç Erkeç falan diye karıştırdıydık. Demiş hazırladın mı demiş Erkeç'ini. Demiş ben demiş dinlemedim bugün. Hemen aradı. Dedi abi vaziyet böyle böyle. Yok dedim, latife de yok dedi, ayırdım dedi hayvanı. Ya etme eyleme falan.
0: Neyse, şakaya sonra, gelmiyor.
1: Şakaya gelmiyor. Neyse sonra pazarlık yaparak yine aşağı çık yukarı falan. Aşağı inmedik, o aşağı tutuyor. Yukarı çıkarttırdık fiyatını. Allah razı olsun. Yani ben kendim buradayken hayvan başka bir yerdeydi. O olur.
0: Evet.
1: Mesela kendin buradasın, Nijerya'da kesilir, Hindistan'da kesilir, Habeşistan'da kesilir, Afganistan'da kesilir. Bunlar olur. Ama kendin mukim olmak ayrı şartıyla.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban

hazımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa arka planına baktığınızda aslında Fethi'yle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız. İstanbul'un fethi bizlere şunu öğretmiş, şunu hatırlatmıştır. Eğer gerçekten inanır, çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef yeter ki Sultan Fatih gibi. Ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u alacağım diyerek kararlılığı göstermiştir. Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım. Gerisi Allah'ın izniyle sadece bir zamanlama ve planlama meselesidir. Bunun için hep birlikte çalışacak, saflarımızı daha da sıklaştıracak ve İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a, yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz.

Değerli kardeşlerim, Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız.

0: bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz. Sağ olun. Var olun. Rabbim yar yardımcımız olsun.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep

Yeniden merhaba, yeniden iyi bayramlar. Ben Alper Altun, bu kez gündemde gelişmeleri aktarmaya devam ediyorum sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde gelişmeleri, daha doğrusu bu günle, bu özel günle ve bayramla ilgili mesajlar verdi. Türkiye'nin tüm çocuklarının, dünyanın tüm çocuklarının bayramını tebrik ediyorum. Her günleri bayram havasında olsun diyerek başladı konuşmasına. Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha güzel, bayramlar birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz günlerdir dedi. Bayramın barışa ve huzura vesile olmasını diliyorum dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Rabbim nusretini, hamiyetini, merhametini milletimizden eksik etmesin. İstanbul'un fethi her kökene, her inanca, her görüşe o güne kadar verilmeyen değerin verilmesidir dedi. Barış ve birlik mesajları verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yaptığı konuşmasında canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Coşkulu bir de kalabalık vardı. Ekranlarınıza da yansıyor o görüntüler bir kez daha sevgili seyirciler.

0: Şu anda canlı olarak ekranlarınıza yansıyor sevgili seyirciler. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne özel bugün de İstanbul'da Megakent'te etkinlikler devam ediyor. İşte fetih marşlarıyla çocukları görüyoruz. Canlı olarak ekranlarımıza getiriyoruz. Bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan çok özel bir gün İstanbul'un fethi ve bugün de Megakent'te çok özel etkinliklerle kutlanıyor. Çağ açıp çağ kapatan, dünya tarihine damga vuran, Türk'ün şanlı geçmişine altın harflerle yazılan İstanbul'un fethi 573. yılını bugün itibariyle doldurdu. Megakent'te milyonlar havada, karada, denizde zaferin coşkusunu yaşıyor. Biz de canlı olarak yine o coşkulu görüntüleri ekranlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. TGRT Haber ekranlarında gündem programımızda. Ve sevgili seyirciler, gündemde başka neler var neler yok onlara da bakalım. CHP konuşulmaya bayramda da devam ediyor. Parti içindeki ayrışma bayramla birlikte biraz daha gün yüzüne çıktı. Her iki tarafta ayrı ayrı bayramlaşma programları düzenledi.
1: Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor, ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim bugüne kadar. Hayır. Ama yargı diyor. Yargı söylüyor bunu.
2: Bir taraf kurultay şaibeli yargı bunu tescil edi diyor. Diğer taraf kararı tanımıyor, uzlaşmıyor. CHP'de sular durulmuyor. Bayramda küsliğe çare olmadı. Tam tersine partiler arası bayramlaşma trafiğinde bir ilk yaşandı. İki ekip ayrı ayrı bayramlaştı. Özgür Özel ekibi mecliste, Kılıçdaroğlu ekibi genel merkezdeydi.
3: Şöyle buyurun başkanım.
2: Mutlak muttan kararı CHP'de krizi tetikledi. Kararın tebliğini engellemek isteyen Özgür Özel destekçileri CHP Genel Merkezi'ni savaş alanına çevirdi. Ardından haram araç tartışması yaşandı. CHP Genel Merkezi önüne üzerinde haram araç yazan iki lüks minibüs satışa çıkarıldı. Bu WhatsApp grubunda CHP'li vekiller arasında tartışmaya yol açtı. Tartışma hakarete dönünce grup yorumlara kapatıldı. İki ekip ayrı WhatsApp grubu kurdu.
1: Halkın da partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım.
2: Özgür Özel ekibi partinin sosyal medya hesaplarını Kemal Kılıçdaroğlu tarafına teslim etmedi. Kılıçdaroğlu ekibi hesapların devri için X'e ve Meta'ya başvuru yaptı. Meta, Facebook hesapları ile ilgili talebi kabul etti.
1: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz.
2: Parti için mücadele bayram sonrası hız kazanacak. Özel ekibi erken kurultayı için bastıracak. Kılıçdaroğlu ekibine göre ise Yargıtay'dan karar çıkacak, ondan sonra kurultay yapılacak.
1: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır.
2: Özgür Özel parti meclisinden kurultay kararı çıkarma hesabı yapıyor. Kılıçdaroğlu parti meclisini yüzleşme için fırsat olarak kullanacak. İddialara göre ortaya saçılan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıkları, kurultayda çevrilen dolapları tek tek sorup hesaplaşacak.
4: Bu Ulu Çınar'ın bölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
10: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Tüm TGT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 29 Mayıs Cuma ve haftanın son gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda İbrahim Macit sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek bizlerle. Bugün anlam ve önemine de değinelim. Bayramın 3. günü gerçi ama yine de tüm dinleyicilerimizin bayramını kutlayarak başlayalım. Hocam, size de iyi bayramlar dileyerek başlayalım. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin ve tüm dinleyenlerimizin, tüm Müslüman aleminin, İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Allah-u Teala hayırla tekrarına kavuştursun inşallah.
0: Peki, başlayalım. Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul vardı, biliyorsunuz. Tek adaydı Dursun Özbek ve yeniden başkanlığa seçildi. Dördüncü dönemine girecek Özbek. Yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde ise kulübün kurucusu Ali Samiye'nin ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim unvanını alacak. Ne söylersiniz?
1: Öncelikle tebrik ediyorum. Çünkü bu kadar rekor diyebileceğimiz bir düzeyde görev almak, başarıyla sürdürebilmek, üst üste 4 şampiyonluk elde etmek, Şampiyonlar Ligi'nin iddialı takımlarından biri olabilmek için ciddi yatırımlar yaparak ciddi bir takım mühendisliği sergilemek her başkanın başarabileceği bir iş değildir. Nitekim bu başarıyı haklı olarak Galatasaray Kulübü'nün genel kurulu değerli üyeleri takdir ediyorlar ve yetkiyi yine Dursun Özbek Başkan'a vermekte de doğrusunu yapıyorlar kanaatince. Bir kere daha ilk yapmış olduğumuz röportajda ilk seçime girdiği dönemdeki izlenimlerim de ne kadar iddialı, ne kadar böyle bir mühendislik zekasıyla takım yapılanmasına gireceğini ifade etmişti. Daha önceki programlarımda da söylemiştim. O röportajda Messi'yi bile alırız gibi bir başlık vermişti bana. O başlığı gazetede değerlendirirken arkadaşlar, özellikle spor müdürümüz sevgili Erzan Yıldız, evet bir başkan böyle diyorsa ki demiş, biz buna yanıyoruz ve manşeti çıkarırız demişti. O tarihte yani Messi'ye hayal edebilmek bile büyük hayaldi, hayal ötesiydi. Şimdi bir insanda böyle bir vizyon olunca ve onu sadece popüler olmak adına kullanmadığını, altını dolduran bir emellerin olduğunu ortaya koyunca ve onu da başarıyla yönetince işte sonuç Dursun Özbek'i rekora götürüyor. Sayın Başkanı ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. Bugün Galatasaray'ın özellikle sadece futbol değil, diğer branşlarda ortaya koyduğu başarı aslında bu düşüncenin eseri diyebilirim yani.
0: Peki, takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim de oradaydı ve oyunu kullandı. Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı oyuncu kuralı ile ilgili konuştu. Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur. O zaman da söylemiştim, 14 Türk mecburiydi, 14 yabancı değil. Yabancı serbestti, istediğin kadar alabiliyordun. Geldiğimiz bugünlerde her şeyin değiştiği, her şeyin dönüştüğü, her şeyin yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız. Doğru bir şeye karar verilmesi, ondan sonra da bunun üzerine gidilmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu da bunu yapacak kapasitede zaten. Kulüplerle oturup konuşulur. Ona göre de kurallar konuşulur. Çok da sıkıntılı bir durum gibi görmüyorum ifadelerini kullandı. Ne söylersiniz?
1: Şimdi Fatih Hoca gerçekten Türk futbolunun artık kurumsal aklı, kurumsal hafızası. Hem milli takımın başında olduğu dönemde, hem kulüplerin, yani Galatasaray'ın başında olduğu dönemde yabancı kuralının işleyişiyle ilgili en deneyimli, tecrübeye sahip birisi. O yüzden söylediği her cümlenin altına imzamı atıyorum. Çünkü Fatih Hoca ilk şampiyon olduğunda, hatta 2000'de Avrupa şampiyonu olduğunda kadrosunda 3 yabancı vardı. Diğerleri yerli oyunculardı. Şimdi siz 3 yabancıyla bunu, büyük bir başarıyı elde edebiliyor, Avrupa şampiyonu olabiliyorsanız, Türk futbolunun temel sorunu yabancı değil. Temel sorunu ne? Yani bugün uluslararası futbol dünyasında, futbol pazarında, futbol endüstrisinde Arda Güler gibi yıldızlar üretemiyorsanız, sizin temel sıkıntınız özel dönüş projenizdeki altyapıdaki sorunlar. Bunu da en iyi bilenlerden bir tanesi Fatih Terim. Fatih Terim altın çocuk projesini başlattığında çoğu bunun hayal olduğunu düşünüyordu. Yine biz Türkiye Gazetesi'nde o tarihte bin altın çocuk projesinin isimlerini vererek o çocukların, ki oradan bir sürü milli takımı 15 sene taşıyan oyuncular yetişmişti. Fatih Terim'in projesiyle ortaya çıkmıştı bunlar. Şimdi siz bütün bunları bilen biri olarak eğer diyorsanız ki Türkiye Futbol Federasyonu irade ortaya koyarsa bu sorun olmaktan çıkar, kulüplerle anlaşılır, izah edilir. Hani size yabancı ne zaman lazımdır? Ben o gün de söylemiştim, bugün de tekrar edeyim. Yabancı mesela Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonası'nda verdiği mücadele dönemindeki gibi siz karşınızdaki takımlar siz yabancı kullanırken dünyanın en iyi futbolcularıyla, en iyi yıldızlarıyla yarışma ortamına katılırken siz eğer o düzeyde bir kaliteyi ortaya koyamıyorsanız burada orantısız bir rekabet ortaya çıkıyor demektir. O rekabette ister istemez futbolu sizin daha kıtalar ötesi başarı elde edeceğiniz bir konuma getirmez. Dolayısıyla o şartlarda yarışırsınız. Yani içeride yabancı sınırlı olur ama dışarıda serbest bırakırsınız. Bu da sizin varlığınız ölçüsünde uluslararası alandaki yarışma gücünüzü, kuvvetinizi artırır. Ama ekonomiyi taşıyabilecek konumda olmanız lazım. Yani siz 11 yabancı, 14 yabancı yapar, içeride de bunun 11'ini takımda oynatırsanız diğer takımlara karşı bir haksız rekabet ortaya doğmuş olur. Çünkü her kulüp dünya yıldızlarını transfer edebilecek konumda değil. Bu defa ne oluyor? Aman yabancı alalım diyor. İyi kötü hepsini transfer edelim. Yani kaliteli veya yeteri kadar kaliteli olmayanları dolduruyorsunuz ve yabancı çöplüğüne dönüyor dediğiniz.
0: Peki Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu da Abdülkerim Bardakçı olmuş. 2455 dakika görev yaparak sarı kırmızılı takımda Süper Lig'de oynanan 33 futbolcu arasında en fazla süre alan isim olmuş. Ne söylersiniz?
1: Yani Abdülkerim Bardakçı bu ülke eğer ortaya çıkarıyor, yıldızlaştırıyor, bir istikrar sembolü olarak öne çıkarıyorsa demek ki bu ülkede potansiyel olarak kalite anlamında, yetenek anlamında bir oyuncu sorunu yok, oyuncu havuzu sorunu yok. Bu cevherleri işleyebilecek bir sistem sorunu var. Bu sistem sorununun çözülmesi halinde, çözüldüğü takdirde yine siz böyle istikrar sembolü olabilecek oyuncuların sayısını çoğaltabilirsiniz işte. Bakıyorsunuz bir süre artık oyuncularımız yavaş yavaş Avrupa liglerinde oynamaya başlıyorlar. Bunlar bizim futbolumuzda sistemin yavaş yavaş yoluna girdiğinin ifadesidir ama yeterli değil.
0: Peki Galatasaray'da şampiyonluğun ardından gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı Kırmızılar az kadrodan ayrılan olmazsa 5 ya da 6 futbolcu takviyesi yapmayı düşünüyor. Hücumda ise öncelikli bölgeler bir kanat, forvet ve santrafor. Transfer komitesi

0: elektrikli olan kontenjana en erken adapte olmaya çalışan kulüplerden biriydi. Buna rağmen geriye kaldı iki alternatif. Yani eğer Fenerbahçe olmazsa Beşiktaş olur mesajını veriyor. Beşiktaş tarafında bu teknik direktör arayışı devam ediyor olabilir. Ama Fenerbahçe'de de Jorge Jesus'un çalışabileceği yegane başkan var. O da Aziz Yıldırım. Dolayısıyla Mourinho'yu da biliyorsunuz en azından ve Ali Koç başkanı mecbur bırakan Aziz Yıldırım başkan. Yani Aziz Yıldırım'ın stratejisi bu manada hamleleri çok zekice ve takdire şayan diyelim. Diğer tarafta baktığınız vakit Mustafa Hakan Safi başkan Jorge Jesus'ta çalışır mı onu bilemiyorum. Onun daha öne çıkan teknik direktör adayları var. Tabii seçim bunu belirleyecek. Jorge Jesus tatile çıktığı süreçte de ve Aziz Yıldırım'la da görüşüyor diyebiliriz. Diğer tarafta Aykut Kocaman da alternatif olarak duruyor. Bunu da ben tahmin ediyorum ki Jorge Jesus'un pazarlık yüzünü kırmak adına bir girişimdir diye düşünüyorum.
1: Peki bu arada da temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertler İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek, ne söylersiniz?
0: Yani tabii Fenerbahçe'nin önceliği şu anda seçimi sağ salim atlatabilmesi. Aki az kaldı. Onun sonrasında Fenerbahçe Avrupa'da ön elemelerde başarılı olacağını inandığım bir kadro gücüne hala şu anda da sahip. Ben Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum.
1: Peki Beşiktaş'a bakalım. Futbol ağ takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı Beşiktaş kulübü. Bu Jesus muhabbetinin, Jesus'un bir kendini pazarlama fikri olarak ortaya attığı iddia olarak kabul edildi Türkiye'de. Kendine takım arıyor ve fiyatını yükseltmeye çalışıyor gibi şeyler de söylendi ki Beşiktaş tarafından da yalanlandı bu konu. Bu arada Adalı'nın bir açıklaması vardı. O da 10+4 ya da 10+10'la oynasak bile bir şey değişmez. Hakem kadrosuyla ilgili bir karar vermesi lazım Fenerbahçe'nin dedi ve 10+4 konusundaysa Galatasaray Başkanı Özbey'e katıldığını söyledi. Ne söylersiniz?
0: Tabii yani polemikler havada uçuşuyor. Dolayısıyla bir tarafta Galatasaray Genel Kurulu eğer 2 yıl daha başkanının görev süresini uzatacak takdiri duruşu ortaya koyuyorsa sebebi başarılı olması. Çünkü balık yavaştan pişer, yavaştan kokar denilir. Yönetim tarzınız hem camianıza hem spor alemine bir kere umut vermesi lazım. Şu anda Beşiktaş'ın temel sorunu sadece teknik direktör değil. Sportif direktör olarak evet Önder Özen Beyefendi göreve getirdiniz. Onun alacağı prensip kararlarının ne kadar uygulanacağı önemli. Ne kadar sahaya yansıyacağı önemli. Bu açıdan ben yani diğer konulara özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki ikilemlere fazla katılmıyorum. Hakem konusu evet Türkiye'de bir problem olarak ortaya konuyor. Ama hakemlik müessesinin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi anlamında hiçbir kulüp sorumluluk almak istemiyor. Yani hakemleri sadece sanki kendi elemanları yemiş gibi düşünüp değerlendirmeye çalışıyorlar. Bunu Serdar Adalı Başkan için söylemiyorum. Genelde birçok başkanla bu hasret var. Oysa Türk hakemliği ne kadar güçlenir ve Avrupa'da bugün Dünya Kupası'nda eğer hakemimiz yoksa sebebi Türk futbolunun istikrarsızlığı ve buradaki gereksiz tartışma ortamlarının büyütülmesidir derim. O tür polemiklerden özellikle kulüp başkanlarının uzak durmasını sadece hakeme başarıyı bağlamanın çok doğru bir yol olmayacağını, sizin oyuncu kadronuz, teknik heyetiniz ve süreci idare edebilecek yönetim olgunluğunuz kıymetlidir diye düşünüyorum. Burada o yüzden bu tür polemikleri fazla bir değerlendirme bulmak gibi lüksünün olmayacağını düşünüyorum.
1: Peki Trabzonspor'a bakalım. Sizinle son program yaptığımız akşam oynanacaktı.

0: Kupa finali ve oynandı. Antalya Stadı'nda oynanan final müsabakasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti Trabzonspor ve 64. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Ne söylersiniz?
1: Fatih Tekke Hoca'yı canı gönülden tebrik ediyorum. Sezon başında deselerdi ki Trabzonspor ligde son haftalara hariç böyle başarılı bir grafik çizecek ve Türkiye Kupası'nı kaldıracak demiş olsalardı inanın çoğu kişi inanmaz. Niye? Çünkü yeniden yapılanmaya çalışan kulüp gerçeği vardı. Ekonomik şartlar açısından diğer üç büyükler dediğimiz Trabzonspor dışındaki takımlarla kıyas kabul edilemeyecek bir bütçe orantısızlığı söz konusuydu. Buna rağmen Trabzonspor'u inanılmaz bir birliktelik içerisinde güçlü kılan yönetimiyle, teknik heyetiyle ve Başkan Ertuğrul Doğan'ıyla bir varoluş mücadelesi verdiler. Ve bu varoluş mücadelesinde de geçmişteki böyle şaşalı günlerini hatırlatabilecek yani iddialı bir takım olmak özelliğine kavuştuklarını göstererek taraftarlarına ümit verdiler. Bu manada Türkiye Kupası tüm bu sürecin bir taçlandırılışı oldu. Ki ben Fatih Tekke'nin bu kupa sezonu eğer kupasız kapamış olsaydı yazık olacağına inandığım bir bu çabasının, bu gayretinin ve bu ekip bütünlüğünün haksızlığına uğrayacağına inandığım bir sonuçtu. Diğer finaldeki rakibinin işte İvan Palut'un eseri olan Konyaspor gerçeğini eline karşı kazanılmış olması ve o maçta gerçek bir final mücadelesi ortaya koyan büyük karakterlerin Trabzonspor futbolcusu olmanın haklı gururunu yaşayan oyuncuların ortaya koydukları mücadeleyle gerçekleştiğine inanıyorum. Taraftarıyla da bütünleştiğinde daha gelecek sezon iddialı bir Trabzonspor'un bizi beklediği kanaatindeyim.
0: Peki bu arada spor yazarlarının oylarıyla maçın oyuncusu ödülünün sahibi 2 gol atan Onağaç oldu. Onağaç'ı ödülünü ise Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdem Can Timur verdi. Onağaç ile ilgili ne söylersiniz? Yine finali golleriyle kapattı.
1: Galatasaray'da Osimhen'li ise Trabzonspor'da da Onağaç'ı o diyelim. Takıma varlığıyla büyük katkı sağlayan bir oyuncu. Ve o maçta da final maçında da ortaya koyduğu performans da zaten bunu hak etti diye düşünüyorum.
0: Bu arada bir ayrılık gerçekleşti Trabzonspor'da. Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu kaleci Onana Bordo Mavili kulübe veda mesajı yayınladı. 30 yaşındaki Onana bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı, her şeyin en iyisi ifadesini kullandı. Ne söylersiniz?
1: Yani Onana hakikaten büyük bir kaleci. Fakat Trabzonspor Onana'nın ben yani özellikle burada sözü Başkan Ertuğrul Doğan'a getirmek istiyorum. Gerçekten çok inceleyerek ve hem kalite anlamında hem yetenek anlamında hem de aidiyet anlamında Trabzonspor'a katkı sağlayacağını inandığı isimlerle bir araya geliyor. O eğer Trabzonspor'a aidiyet duygusu beklediği ölçüde yüksek değilse o oyuncularla yola devam etmiyor. Ki geçmişte Uğurcan da biliyorsunuz çok büyük yetenek. Yani tartışması hem milli takım adına hem Galatasaray'a yaptığı katkı anlamında büyük bir yetenek. Ama Uğurcan gibi bir kaleciden bile vazgeçebilen bir düşünce yapısına, kafa yapısına sahip Ertuğrul Doğan Başkan. Sebebi ne? Diyor ki benim formamı emanet edeceğim futbolcu o formaya en az benim kadar sahip çıkmalı. Yani öncelikle dikkat ettiği ve erzmiş noktası olarak ortaya koyduğu kriter bu. O açıdan Onana zaman zaman kırılmalar yaşadı ama giderken de hakkı teslim etti. Evet, burada bulunmaktan büyük bir gurur duydum. Daha iyisini hedefliyorum diye ayrılışı kabul etti. Hayırlı uğurlu olsun diyelim her iki taraf açısından da. Ben şuna inanıyorum. Trabzonspor kalesine en az Onana kadar kariyerli olmasa da hani ona kadar değerli bir kaleci koyacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki sezonda genel hatlarıyla baktığımızda Fatih Tekke de hedefine ulaşmış oldu. Bu kadroyla ilk dörtte konumlanabilirsek ve Zira Türkiye Kupası'nın sahibi olursak hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız demişti. Süper Lig'i 3. sırada tamamladı ve kupanın sahibi oldu. Fatih Tekke'yi de tekrardan tebrik edelim biz de.
1: Hocam, bir cümle söyleyeyim istersen.
0: Buyurun lütfen, buyurun.
1: Ben önümüzdeki sezon Trabzonspor'un Avrupa'da da bir ülkenin aklı gururu olabilecek bir ekip olarak izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Evet. Hocam şimdi milli futbol takımına bakalım. 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde öncesinde çalışmalarını sürdüren Ay Yıldızlar özel maçta Kuzey Makedonya karşısında sahaya çıkacak. Millilerin hazırlık sürecindeki önemli sınavlarından birisi olacak bu mücadele. Futbol severler tarafından da yakından takip ediliyor. Ne zaman nerede diye bakalım. 1 Haziran günü, pazartesi günü Çobanis Stadında, yani Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak maç. Maçın biletleri falan da satışa çıkmıştı zaten. Onu da duyurmuş olalım tekrardan. Ne söylersiniz bu maçla ilgili? Artık Dünya Kupası şeyine girdik, havasına girdik tamamen. Süper Lig bitti, Zira Türkiye Kupası bitti. Türkiye'deki ligleri tamamladık. Tamamıyla radarımıza Dünya Kupası'nı aldık. Haziran'la birlikte yoğun bir tempoda devam edeceğiz tekrardan. Hazırlık maçlarıyla, özel maçlarla başladık. Ne söylersiniz?
1: Şu kadarını söyleyeyim. Zaten adı üstünde hazırlık maçları. Ben Türk milli takımının bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğini ve kupa finallerine en güçlü biçimde katılacağını inanıyorum. Biz orada sadece katılan bir katılımcı takım olarak yer almayacağız. 2002'deki gibi bir neticeyi elde edebileceğimiz bir iddia ile oraya giriyoruz. Sayın Montella, Vincenzo Montella ilk yaptığımız, kendisiyle Türkiye'ye geldiğindeki ilk medyadaki röportajı yine bizim gazetemiz Türkiye'de yer almıştı. Orada bize söylediği şey şuydu: eğer bu takıma inanmasaydım bu görevi kabul etmezdim. En iyisini başarmak için buradayım. Ben Türkiye'ye, milli takımına inanıyorum. Bütün ülkenin de bana inanmasını istiyorum demişti. Bugün geldiğimiz noktada bu inancın başarısı olarak finallere katılmayı başardık diyoruz. Ve daha da, yani bir de biliyorsunuz, B liginden A ligine yükselmişti Uluslar Ligi'nde. Şimdi inşallah finallerde de Şenol Güneş'in geçmişte büyük başarı elde ettiği 2002 Dünya Kupası'ndakine benzer bir başarıyı inşallah kazanacağız diye ümit ediyorum.
0: Hocam bir aslında motivasyon düşüklüğü de olmadı değil. İlk önce Hakan Çalhanoğlu'ndan, sonra Arda Güler'den sakatlık haberleri gelmişti. Türkiye'de yapılan ilk antrenmanlarda da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı ve o gün bacağı bandajlı bir şekilde kapanınca tekrardan bir umutsuzluk oluştu arda arda geliyor diye. Ne söylersiniz?
1: Şimdi tabii futbolun içerisinde sakatlık da var, ceza da var, performans düşüklüğü de var. Kolay değil. Siz koca bir sezonu iddialı bir takımın iddialı birer oyuncuları olarak hazırlanıyorsunuz. Ve ister istemez sizi stres yoruyor, geriyor, stres krizi yaşıyorsunuz, başka sakatlıklar yaşayabiliyorsunuz. Fakat Türk milli takımı dediğimizde Montella'yı farklı kılan ve başarılı eden unsur oyuncu havuzunu birbirlerinin alternatifi olabilecek oyuncularla süslemiş olması, o şekilde güçlendirmiş olması, elbette ki Hakan Çalhanoğlu kaptan olarak A milli takıma büyük katkı sağlayan, varlığıyla güç veren bir oyuncu. Zaten Avrupa'daki başarısı takdire şayan. Yine Arda Güler aynı şekilde. Kerem Aktürkoğlu bu takımın golcüsü olarak kendini ispatlamış bir isim. 3 tane önemli yıldızın eğer finallerde yer almayacak olması ihtimali bile insanı acaba diye bir kaygıya sevk edebilir. Ama bu kaygıyı çok öncesinden yaşayan, bu ihtimali göz önünde bulunduran Vincenzo Montella alternatiflerinde geniş oyuncu havuzu içerisinde ürettiğinden ben diyorum ki 2002'deki bizim hedefimiz, iddiamız neyse bugünkü hedefimiz ve iddiamız 2026'da da odur diye düşünüyorum. Eminim bir sisteme dayalı oyun anlayışı Türkiye'yi 2026 Dünya Kupası finallerinde arzuladığı yere taşıyacaktır diye ümit ediyorum. Kariyer anlamında, bireysel kariyer anlamında baktığınızda da zaten böyle bir takımın içerisinde yer almak için bir an önce iyileşip takıma dönmeyi hedefleyen oyuncular var diye biliyorum. Arda Güler olsun, Hakan Çalhan olsun, Kerem Aktürkoğlu olsun. Bunlar yine milli takımın sağlık kurulu heyetince gerek kulüp doktorlarınca en iyi şekilde finallere hazırlanacaktır diye ümit ediyorum.
0: Peki son olarak Montella'nın Fenerbahçe için düşünüldüğü söylentileri çıktı ama bu Dünya Kupası temposunda, ya hoca için söylemiyorum bunu tabii ki, deneyimli bir teknik adam ama Dünya Kupası var ve Fenerbahçe'nin bu da çalışmalarına daha geç başlaması demek. En azından bir Haziran'da olmayacak tekrar hocası. Böyle bir şey mümkün mü sizce?
1: Şimdi Montella gibi teknik direktörle Dünya Kupası'nda da düşünün ki 2002'deki derece veya daha yukarısı için başarı elde ettiğinde bütün takımlar çalışmak ister. Bunu Fenerbahçe'si de Galatasaray hocasının bulduğu konuda, yani başarılı olsa da olmasa da böyle bir niyetim yok diyor. Biz başarılı olan hocamızla devam ediyoruz diyor. Beşiktaş da aynı şeyi bekler. Hatta Avrupa'dan da birçok teknikin geldiğini biliyorum Montella'ya şu an bile. Ama şu süreçte Montella'nın kafasında bir tek şey vardır. Ne Fenerbahçe'si, ne Beşiktaş'ın ya da ne Avrupa bir takımı. Tek kafasında olan şey Türk milli takımıyla orada efsaneleşmek.
0: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: krampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
3: TGRT FM Haber.
4: Yeniden merhaba, yeniden iyi bayramlar. TGRT Haber ekranlarında ben Alper Altun. Gündemde gelişmeleri aktarmaya devam ediyorum sevgili seyirciler. Bugün aynı zamanda İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü ve Haliç Kongre Merkezi'nde bugüne özel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan coşkulu bir kalabalığa önemli mesajlar verdi.
5: İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan

0: pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz.
1: Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan kuru yük gemisi insansız hava aracı saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili açıklama geldi.
2: Karadeniz'de yapılan saldırılar aslında bizim Türkiye olarak en baştan itibaren yaptığımız uyarının ne kadar haklı olduğunu gösterdi.
3: Karadeniz'de Türk sahipli bir kuru yük gemisi insansız hava aracı saldırısına uğradı.
2: Bizim münhasır ekonomik sahamızda yapılan bu saldırının aslında Karadeniz'deki ticarete kapalı bir alan haline getiriyor, insan ulaşımına kapalı bir alan haline getiriyor.
3: Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıda gemideki mürettebattan iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını duyurdu. Odessa Başkonsolosluğu'nun gemide görev yapanların durumunu yakından takip ettiğini vurguladı. Açıklamada savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarılar yinelendi.
2: Türkiye, Ukrayna barış görüşmelerinde kilit aktör.
3: Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer güvenliğinin korunması ve savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi çağrılarını tekrarladı.
2: Biz Türkiye olarak doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmak istediğimizi tekrar hatırlattık. Bu konuda Rusya'nın olumlu bir tutumu var. Ukrayna'nın da bu konuda olumlu bir pozisyon ortaya koyacağını düşünüyorum.
3: Açıklamada tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz denildi.
1: Sosyal yardım alanlarının istihdama geçişinde yeni dönem başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İşkur güçlerini birleştirdi.
4: Ülkemiz son yıllarda istihdam rakamlarında tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.
3: Sosyal yardımdan işe geçişi sağlayacak yeni bir adım atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İşkur işbirliği protokolü imzaladı. Böylece vatandaşların daha hızlı iş bulması hedefleniyor.
5: Yani herkes üniversiteye yönlendi. Sanayi tarafına bakan yok.
3: Yeni protokole göre sosyal hizmet merkezlerinde de İşkur işlemleri yapılabilecek. Vatandaşlar iş başvurularını artık doğrudan bu merkezlerden gerçekleştirebilecek.
6: Bir 15 senedir normal işçi bile gelip müracaat etmiyor ki.
3: Profil oluşturma, iş ilanı sorgulama, işsizlik ödeneği başvurusu birçok işlem tek noktadan yürütülecek. İşe yönlendirilen vatandaşlara maddi destek de verilecek. İşe başlayanlara ise ek ödeme yapılacak.
7: Gençlerimiz Türkiye'nin geleceğidir. Gençlerimizin eğitim sonrası çalışma hayatından uzak kaldıkları her gün Türkiye'nin kaybıdır.
3: Devlet işverenlere de destek sağlayacak. Sosyal yardım yararlanıcılarını işe alan işverenlerin sigorta primleri bir yıl boyunca karşılanacak. 2025'te 118 bin kişi için işverenlere toplam 897 milyon lira destek verildi. Yeni uygulamayla sosyal yardım alan vatandaşların iş hayatına daha güçlü katılması hedefleniyor.
1: Yaz mevsimi geldi, taşınma planları hız kazandı, ev taşıyacakların nakliye, temizlik, boya, badana gibi masrafları 23 bin liradan başlayıp 140 bin liralara kadar çıkıyor.
3: Ev taşımak artık neredeyse ev almak kadar masraflı.
8: Toplamda taşınma maliyetleriyle beraber, evin kirasıyla beraber 250 bin lirayı buluyor.
3: Nakliye, boya, badana, temizlik derken taşınma planı yapanların bunlar için en az 23 bin lira ayırması gerekiyor. Taşınmanın faturası 140 bin liraya kadar çıkabiliyor.
9: Bu otomatikman 30-40 50'yi buluyor. Eşya durumuna göre.
3: Taşınmanın en büyük gider kalemlerinden biri nakliye. Şehir içi parça eşya taşımada fiyatlar 5 bin ile 8 bin lira arasında değişiyor. 1+1 evlerde taşıma maliyeti paketleme, toplama ve montajla dahil olunca ortalama 25 bin lirayı buluyor. 3+1 evlerde ise 50 bin liraya kadar yükseliyor.
8: Nakliye ücreti yine taşıdığınız evin büyüklüğüne göre değişiyor.
3: Masraf sadece nakliye ile de bitmiyor. Boya, badana ücretleri de cep yakıyor. Evin büyüklüğüne ve kullanılan malzemeye göre fiyatlar

0: 9 bin liradan başlayıp 70 bin liraya kadar çıkabiliyor. Temizlik için de ayrıca bütçe gerekiyor. 1 artı 1 ve 2 artı 1 evlerde temizlik fiyatı 4 bin ile 8 bin lira arasında değişirken, inşaat sonrası detaylı temizlikte rakam 20 bin liraya kadar yükseliyor. Yeni eve taşınırken tadilat gerekiyorsa fatura daha da kabarıyor. Mutfak yenileme maliyeti 500 bin liraya, banyo yenileme maliyeti ise 200 bin liraya kadar çıkabiliyor. Elektrik ve su tesisatı için de 10 binlerce lira harcanıyor. Uzmanlar taşınmadan önce detaylı maliyet hesabı yapılması konusunda uyarıyor. Aksi halde yeni bir başlangıç ağır bir faturaya dönüşebiliyor.
1: Artık YKS ve LGS'ye sayılı günler kaldı. LGS 13 Haziran'da, YKS ise 20-21 Haziran'da gerçekleşecek. Uzmanlarsa kritik sınavlar öncesi öğrencilere uyarılarda bulundu.
2: Baştan sona bildikleri konulara değil de daha çok eksik kalan yerleri, yeterince emin olamadıkları bölümlere, tam hakim olamadıkları konulara ve derslere odaklanmalarını öneririm. O yüzden de bir yanlış analizi çok önemli.
0: YKS ve LGS öncesi son dönemece girildi. LGS 13 Haziran, YKS ise 20-21 Haziran'da yapılacak.
2: Öğrencilere önerim pes etmesinler, mücadele etsinler. Acı çekmeden başarı gelmiyor. Sosyal medyaya çok takılmasınlar, dizi izlemesinler, arkadaş buluşmalarını erteleyebilirler, bu önemli.
0: Uzmanlardan sınav öncesi kritik uyarılar geldi. Özellikle iyi uyku ve iyi beslenme başarı için kilit önemli.
2: Özellikle sınav sabahı kahvaltıda daha önce yemediği şeyleri yemek gerçekten riskli, çünkü midemiz alışmamış olabilir. Hafif, yani aç bırakmayacak ama hani tıka basa da yorgunluk, uyku getirmeyecek bir ağırlıkta olmamalı. Bence rutinin dışına çok da çıkmaları gerekmiyor.
0: Sınav anında yaşanan kaygıyı kontrol etmekte başarı ihtimalini yükseltiyor.
2: Burada önerdiğimiz tekniklerden bir tanesine 5-4-3 teknik diyoruz. Oradaki 5 şeyi görmesi, oradaki 4 temas noktasını hissetmesi, oradaki 3 sesi duymaya odaklanması ve derin bir nefes alması onu buraya getirebilir. Amaç burada beynin bizi geleceğe ve gelecekte de kötü şeyler olacağına ilişkin düşüncelerden şu ana getirebilir.
0: Uzmanlar hazırlık sürecinde deneme sınavlarının gerçek sınav ortamındaymış gibi çözülmesini öneriyor.
3: Özellikle denemelerde doğru yapmış oldukları soruları incelemeleri, bir yandan da hata analizi yapmaları da önemli. Denemeleri çözsünler ama bir yandan da daha önce çıkmış olan sorulara bakarak bir fikir edinmeleri iyi olacaktır.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: Gerçek yüz. Yazan Hatice Can. Yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Neslihan Gürgün. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Halil Güntekin. Oyunda rol alan sanatçılar: Fadime Ayşegül Uygurer, Kerem Doğan Aybay, Nuri Demiray Erül, Elif Hülya Aksu, Rıza Zeki Yıldırım, Şermin Canan Kılıç, Sinan Kemal Aydın.
1: Günaydın benim aslan oğlum. Nasıl? Dün gece rahat uyudun mu?
2: Sağ ol anacığım, çok iyi uyudum.
1: Dün akşam geldiğini duymadım.
2: Rıza ile hasret giderdik ana. Memleketimi, evimi, seni, Rıza'yı nasıl özledim. Askerdeyken hep gözümde tüttünüz.
1: Ah oğlum, biz de seni çok özledik. Sağ olsun Rıza oğlum, beni hiç yalnız bırakmadı. Ne ihtiyacım varsa hepsini de gördü. Bu arada seni başkaları da özledi.
2: Başkaları da mı?
1: Hı-hı. Dün akşam bana gözün aydına kimler geldiler biliyor musun? Hayriye Hanım'la kızı Elif. Elif kızım bu börekleri eliyle yapmış. Onu bir görsen, büyüdü, serpildi, güzelleşti.
2: Ya.
1: Sonra Elif kız çok da becerikli. 10 parmağında 10 hüner. Liseyi de bitirdi. Akıllı, terbiyeli. Anasının dizinin dibinden ayrılmaz.
2: Anneciğim çok güzel reklam yapıyorsun. Ama bunlar için daha erken. Daha askerden geleli bir hafta olmadı.
1: Aman canım, ben de öylesine söyledim zaten.
2: Benim canım anam, bir tanecik anam. Hadi öyle asma yüzünü. Biliyor musun, senin mantıyı akşam rüyamda gördüm. Tabak havada bana doğru geliyordu. Şöyle sarımsaklı, yoğurtlu, iştahla elimi uzattım. Tam tabağa yakalayacağım sırada kayboluverdi. Sence neye gelir acaba bu?
1: Anlaşıldı deli oğlan. Demek canın mantı istedi. Anan seni verene kurban olsun. Senin rüya akşama mantı yiyeceğiz anlamına geliyor. Yapmaz mıyım hiç?

0: Selamun aleyküm, kolay gelsin Rıza.
1: Aleyküm selam, hoş geldin Kerem.
0: Hoş bulduk.
1: Sen şöyle otur, ben iki çay söyleyeyim.
0: Seni işinden alıkoymayayım.
1: Yok canım, bir çay molası versem iyi olur. Sabahattin, bize iki çay getir.
2: Tamam usta.
0: Evde canım sıkıldı, şöyle bir dolaşayım dedim. Bizim dükkana uğradım, her yer dökülüyor. Esaslı bir tamir gerek.
1: Bakıyorum da hemen işe koyulmuşsun. Daha bir hafta olmadı askerden geleli. Biraz dinlen, gez, dolaş, sonra başlarsın.
0: Öyle söyleme be Rıza. Boş durmak daha yoruyor beni. Hem anam da daha şimdiden bana kız aramaya koyuldu, biliyor musun?
2: Çaylar geldi usta.
0: Ha, ne diyordum? Anladığıma göre anam aklına Hayriye teyzenin kızı Elif'i koymuş.
1: Dünya ahiret bacım olsun Elif. Hem güzel hem de iyi bir kızdır. Arada sırada benim hanımdan nakış dersi öğrenmeye gelir. Çok da terbiyeli.
0: Ha, sen de anam gibi konuşma Allah aşkına. Dur hele, bir nefes alalım. Elbet her şeyin bir zamanı var. Ama bunun için daha çok erken.
1: Kerem, analar aklına koydu mu o iş bitmiş demektir. Hatırlıyor musun? Ben askerden döndüğümde anam illa da Neriman olacak diye tutturmuştu. 3 ay sonra da kendimi evli buldum. Ama iyi ki de evlenmişim. Allah'a şükür, çok da mutluyuz.
0: Allah daha da mutlu etsin. Dediğim gibi benim için daha erken. Ey Rıza, müsait olduğun bir zamanda birlikte bizim dükkana bir bakalım diyecektim. Ne de olsa senin gibi iyi bir marangoz ne yapılması gerektiğini benden daha iyi bilir.
1: Akşam iş çıkışında gelebilirsen gidip bakarız.
0: Tamam, o zaman ben seni fazla meşgul etmeyeyim. Akşama doğru uğrarım. Çay için teşekkürler. Şimdilik Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Ana, bugün Rıza ile bizim dükkana baktık. Çok tamir isteyen yeri var biliyor musun? Ama Rıza yapabileceğini söyledi. Tamir tamamlanıp bir de boya çektik mi yepyeni olacak. Yeni bir makine almayı da düşünüyorum.
1: Sen bilirsin oğlum. Sen ne gerekiyorsa onu yaparsın.
0: Ana, karnım zil çalıyor. Bu bizim mantı daha olmadı mı?
1: Sen karnının zilini boş ver de kapının ziline bak. Benim ellerim yağlı.
0: Buyurun.
2: Hoş geldin Kerem abi. Ben Elif, tanımadın mı beni?
0: Aa, hoş bulduk. Elif sen misin? Kusura bakma tanıyamadım. Aa, çok büyümüşsün sen.
2: Fadime teyze evdeyse ona bir şey diyecektim.
1: Kim geldi Kerem?
0: Elif gelmiş ana. Sana bir şey soracakmış.
3: Aa, hoş geldin Elif kızım. Buyur.
2: Hoş bulduk Fadime teyze. Anam varsa biraz zeytinyağı istiyor da.
3: Var yavrum, hemen getireyim. İçeri gelseydin kızım.
2: Anam bekliyor Fadime teyze, sağ ol.
0: Baban nasıl Elif? Ben Asra'ya gitmeden önce hastalanmıştı.
2: Şimdi iyi Kerem abi. Doktor sigara içmemesini söyledi. Ama babam dinlemiyor. Bu yüzden de anamla babam arasında bir savaş var. Sigara paketlerini saklıyor. Babam da yenisini alıp başka yere saklıyor.
0: Desene eviniz saklı sigara paketleriyle dolu.
2: Evet, ne yazık ki öyle.
3: Al yavrucuğum, işte getirdim.
2: Sağ ol Fadime teyze, ben artık gideyim.
3: Anana babana selam söyle olur mu?
2: Baş üstüne söylerim, iyi akşamlar.
3: Size de kızım. Sofra hazır. Hadi buyur bakalım.
0: Mis gibi kokuyor anam. Ellerine sağlık.
3: Afiyet olsun. Söyle bakalım Elif kız büyümüş mü?
0: Evet. Neredeyse tanıyamayacaktım.
3: Çok da güzelleşmiş değil mi?
0: Anne yine başlama ne olur.
3: Başladığım bir şey yok ki oğlum.
0: Yarın Rıza'yla dükkanın tamirine başlayacağız.
3: Hayırlı olsun oğlum.
0: Rıza, senin gibi marangoz mumla aransa bulunmaz. Eline sağlık, her taraf değişti.
4: Bundan sonra sıra sende. Şimdi burası güzel bir boya ister.
0: Doğru, yarından tezi yok, boyaya başlıyorum. Evet, bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Yeni bir ayakkabı dikiş makinesi alacağım. Rafların şu tarafına yapılmamış yani tamir etmediğim ayakkabıları koyacağım. Bu tarafa da tamir ettiğim ayakkabıları koyacağım, tamam mı? Sonra camın önünde sipariş aldığım ayakkabıları koyarım. Nasıl ama güzel olur değil mi?
4: Tabii çok güzel düşünmüşsün. Saat de epey ilerlemiş. Hanıma söz verdim bu akşam biraz dolaşacağız. Benim gitmem lazım.
0: Tamam, o zaman size iyi eğlenceler. Ben biraz daha kalıp etrafı toplayacağım.
4: Bizim hanım yarın Fadime teyzeye gelecekmiş. Söyleyiver olur mu?
0: Söylerim.
4: Hadi iyi akşamlar.
0: Sağ ol, güle güle.
3: Her taraf tertemiz olmuş. Rahmetli baban da sağlığında şuraya bir badana yapmak lazım derdi ama bir türlü eri değmezdi. Demek nasip sanaymış.
0: Zahmet etmişsin anacığım. Ne gereği vardı bunların?
3: Benim aslan oğlum, çalışmışsın, yorulmuşsun. Ben bu arada evde oturacak değildim ya. Bir bardak çay, bir dilim kekin zahmeti neymiş?
0: Sağ ol anacığım, eline sağlık.
3: Kerem, bak oğlum, Elif'e sık sık görücüler geliyor. Elifçik ne zaman beni görse boynunu büküyor. Anasıyla beraber her gelene bir bahane buluyorlar. Ama bir gün gelecek hiç bahaneleri kalmayacak. Geç olmadan gel sen de hede şu işi. Ondan iyisini mi bulacağız?
0: Anneciğim, sana kaç defa söyledim. Kısmet neyse o olur. Daha evliliği düşünmüyorum. Durmadan bunları söyleyip ne kendini ne de beni üzme. Kapat artık bu konuyu.
3: Hadi artık ben gideyim.
0: Anacığım, akşama doğru siparişleri almaya Rıza ile birlikte gideceğiz. Belki geç gelirim, beni bekleme.
3: İyi ya, sen bilirsin. Hadi, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.

0: Kolay gelsin Kerem.
1: Hayırlı işler.
2: Oo, hoş geldiniz ha. Buyur otur.
1: Yok yok, oturmayayım. Dükkanı açacağım. Sana tamir olacak ayakkabı getirdim. İlk siftahın da benden olsun.
2: Onlarla işin bittiğinde göreceksin. Yenisinden farksız olacaklar.
1: Ha, şimdi gitmem gerekiyor. Hadi sonra görüşürüz.
2: Tamam, görüşürüz. Sana hayırlı işler. Güle güle.

0: erkenden alışverişe çıktığımız iyi oldu.
1: Akşamki partiye hazırlanmam gerekiyor. Şöyle göz alıcı bir kıyafet, ona uygun ayakkabı ve çanta alacağım. Dönerken de kuaföre uğrar, saçımızı yaptırırız.
0: Anladım. Partide herkesin gözü sende olsun istiyorsun, öyle değil mi?
1: Evet, özellikle birisinin. Eyvah, ayakkabımın topuğu kırıldı. Bu ayakkabıyla nasıl gezerim şimdi?
0: Bak üzülme, ileride bir ayakkabı tamir dükkanı var.
1: İyi, vakit kaybetmeden hadi oraya gidelim.
2: Buyurun.
1: Ayakkabımın topuğu kırıldı, hemen yapabilir misiniz?
2: Buyurun, şöyle oturun, ben bir bakayım.
1: Yalnız oyalanma, işimiz acele.
0: Bütün aksilikler de bizi bulur zaten.
1: Burayı daha önce görmemiştim, yeni mi açtınız?
2: Evet, bugün ilk günü. Çay içer misiniz?
0: Ben çay içmem ama bir sigara içerim.
2: Kusura bakmayın, ben sigara kullanmıyorum, o yüzden de yanımda yok.
1: Ben bir çay içerim.
2: Tabii. Buyurun.
0: Kendiniz mi yaptınız çayı? Ben de dışarıdan ısmarlayacaksınız sanmıştım.
2: İçeride küçük bir ocağım var, kendime demlemiştim.
0: Of, benim canım sıkıldı. Daha çok bekleyecek miyiz?
2: Merak etmeyin, şimdi bitiyor.
1: Çay için teşekkürler. Borcum ne kadar?
2: Bugün borcunuz yok. İlk gün para almayacağım.
1: Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Eliniz de çok çabuk. Bundan sonra tamir gereken ayakkabıları hep size getireceğim. İyi çalışmalar.
2: Sağ olun.
0: Baksana, sana nasıl bakıyordu, fark ettin mi?
1: Fark etmez olur muyum? Aklıma ne geliyor biliyor musun?
0: Ne geliyor?
1: Şu ayakkabı tamircisiyle biraz eğlenelim, ne dersin?
0: Yazık, sonra sana tutulurdu.
1: İyi ya, ben de onu istiyorum zaten. Var mısın iddiaya? Görürsün, 2 haftaya kalmadan onu ne hale getireceğim. Kaybeden kazanana bir akşam yemeğine götürsün.
0: Tamam, vallahi senden korkulur, çok vakit kaybettik. Hadi artık gecikmeyelim, bir an önce gidelim.
1: Sonra görüşürüz ayakkabı tamircisi bey. Merhaba.
2: Siz dünkü bayan. Buyurun.
1: Aksileye bakın. Dün buradan çıktık, az sonra öbür topuğum da kırıldı. Bereket evin yakınında oldu. Size zahmet olacak ama lütfen bunu da tamir eder misiniz?
2: Tabii, siz şöyle oturun.
1: Sizin adınız ne?
2: Adım mı? Kerem.
1: Benimki de Şermin. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Yoksa siz memnun olmadınız mı?
2: Ben de memnun oldum.
1: Neden bu mesleği seçtiniz? Niye bir ayakkabı tamircisi oldunuz?
2: Baba mesleği. Üstelik bu işi çok da iyi yaparım.
1: Doğrusu siz bir manken olmalıymışsınız. Yani fiziksel görünümünüz çok uygun.
2: Şermin Hanım, bir şey içer miydiniz?
1: Hayır, teşekkür ederim. Hem bana yalnız Şermin demeni istiyorum. Biliyor musun ben ne yaptım?
2: Ne yaptınız?
1: Seni tekrar görebilmek için ayakkabımın topuğunu kendim kırdım.
3: Kerem, ayakkabı sipariş ettiğin yerden sana telefon var.
2: Sağ ol Ruza, hemen geliyorum.
1: Kerem, ayakkabının acelesi yok. Ben yarın gelir alırım.
2: Siz bilirsiniz.
1: Hani bana sen diye hitap edecektin? Neyse, yarın görüşürüz. Hoşça kal.
4: Kerem, oğlum hasta mısın? Tabağına koyduğum yemek olduğu gibi duruyor. Üstelik de bu en sevdiğin yemek.
2: Merak etme anne, hasta falan değilim. Yalnız iştahım yok.
4: Senin canın bir şeye sıkılıyor gibi. Yoksa üzüldüğün bir şey mi var? Günlerdir kara kara düşünüyorsun.
2: Anneciğim, hiçbir şeyim yok. Sen üzülme.
4: Bugün işin nasıl gitti? Çok müşterin var mıydı?
2: Ne?
4: Bu oğlanda bir şey var ama hadi hayırlısı. Bugün işin nasıl gitti dedim.
2: Fena değildi. Ben dışarıya biraz hava almaya çıkacağım. Beni bekleme, sen yat anneciğim, oldu mu?

0: Biliyor musun? Dün şu bizim ayakkabıcıyı ziyaret ettim.
1: Demek sen bu oyunu oynamakta kararlısın.
0: Ne var bunda? Biraz eğleniyoruz işte. Fena mı? Dün ona seni yeniden görebilmek için öbür topuğumu kendim kırdım dediğimde yüzündeki şaşkınlığı görseydin gülmekten kırılırdın.
1: Zavallı sayende sudan çıkmış balığa dönecek. Bak seninki ayakkabılara aşkını anlatıyor.
0: İstersen sen de gel.
1: Olmaz, ben gelirsem ciddi duramam, gülerim. Sen git. Sonra bana olanları anlatırsın. Böylesi daha eğlenceli oluyor.
0: Anlaştık. Sonra görüşürüz. Merhaba Kerem. Kolay gelsin.
2: Hoş geldiniz. Sizin ayakkabıyı tamir ettim.
0: Sağ ol. Ama lütfen bana siz diye hitap etme.
2: Peki. Oturmak ister misin?
0: Seni işinden alıkoymayayım.
2: Pek fazla işim yok zaten.
0: Dün galiba çok açık konuştum. Aslında ben hiç böyle şeyler yapmazdım, inan. Bu ilk defa oluyor. Beni anlıyorsun değil mi?
2: Anlıyorum.
0: Sen hiçbir şey söylemeyecek misin?
2: Ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Doğrusunu istersen biraz şaşkınım. Ben de bu tür duyguyu ilk defa duyuyorum.
0: Demek benim duygularım karşılıksız değil, öyle mi?
2: Evet.
3: Kerem, Hüsniye Hanım hastalanmış, ben oraya gidiyorum. Yemek hazır. Müşterin mi vardı?
2: Evet.
3: Hoş geldin kızım.
0: Hoş bulduk.
2: Hüsniye teyze nesi varmış anneciğim?
3: Galiba kalp krizi. Aslına gidince öğreneceğim. Akşam Hüsniye Hanım'a bir uğra. İyileşirse gelirim. Ağırsa başında kalırım.
2: Olur, uğrarım. İnşallah ağır değildir.
0: Artık ben de gitsem iyi olacak. Borcum neydi?
2: Borcun yok.
0: Teşekkür ederim. İyi günler.
2: Güle güle.
3: Hadi oğlum, kolay gelsin. Ben de gidiyorum.

0: Kerem, benimle bir şey konuşacağını söyledin. Yarım saat oldu buraya geleli ama daha tek kelime bile etmedin.
1: Kusura bakma Rıza.
0: Ne zamandır bir sıkıntım var. Söyle de rahatla artık.
1: Rıza, geçenlerde dükkana beni telefonla çağırmak için gelmiştin, hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Sen geldiğinde dükkanda bir kız vardı, onu da hatırlıyor musun?
0: Evet, hatırladım.
1: Onunla sık sık görüşüyoruz, adı Şermin.
0: Yani?
1: Yani ben ciddi şeyler düşünüyorum. Doğrusunu istersen ondan başka bir şey düşünemez oldum. Annem de bazı şeyler seziyor galiba. Her gün bir sürü soru soruyor.
0: Kerem, bilirsin biz seninle çocukluk arkadaşıyız. Bu yaşa kadar kederi de neşeyi de paylaştık seninle. Bak, sana karşı dürüst olacağım.
1: Tabii ki dürüst olmalısın. Hadi ne düşünüyorsan söyle.
0: Bence o kız sana göre değil.
1: İyi ama neden?
0: Nedeni ortada. O senin yaşantına, sen onun yaşantısına ayak uyduramazsınız. Giyiminden tut da davranışlarına kadar her şey bizim örf ve adetlerimize ters düşüyor.
1: İyi ama bunlar biraz gayretle değişebilir.
0: Bu o kadar kolay değil. Senin kazancın onun elbisesine, makyajına bile yetmez. O zengin. Baksana giydiğini bir daha giymiyor.
1: Ne demek istediğini anladım ama sen onu tanımıyorsun. O çok başka. Üstelik beni seviyor. Bana ayak uyduracağına da eminim.
0: İnşallah senin dediğin gibi olur. Senin hayal kırıklığına uğramanı istemem.

0: Merhaba. Bugün çok sevinçliyim Kerem.
1: Buna sevindim ama neden?
0: Biraz düşün bakalım. Bak, kutlamak için neler getirdim.
1: Bulamadım. Sen söyle bakayım.
0: Bugün seni tanıyalı tam bir ay oldu. İşte bunun için neşeliyim. Bence bunu kutlamalıyız.
1: Bunlar da ne?
0: Görmüyor musun? İki kadeh ve bir şişe şampanya.
1: Ben içki içmem. Kaldır onları. Bak, çay demledim. Birer bardak çay içelim. En iyisi, değil mi?
0: Yani sen hiç şampanya içmedin mi? Seni düşünüp getirdim bunları. Birer kadehten ne çıkar?
1: Şermi, ne zamandır seninle konuşmak istediğim bir şey var. Yaptığın bazı şeyler hoşuma gitmiyor. Örneğin içki içmek haramdır. Hem neden bu kadar açık giyiniyorsun?
0: Nesi var kıyafetimin?
1: Baksana, eteğin diz kapağına bile gelmiyor.
0: İlahi, ne kadar çağın gerisinde kalmışsın. Herkes böyle giyiniyor. Şimdi mini etek moda.
1: Böyle giyinmen hoşuma gitmiyor.
0: Tamam, madem hoşuna gitmiyor, ben de bundan sonra mini etek giymem.
1: Hadi şimdi kadro şişeyle kadehleri. Bak, çayları koyuyorum.
0: Hiç keyfim kalmadı. Ha, unutmadan söyleyeyim. Kerem, seni arkadaşlarım çok merak ediyor. Senden bir şey rica edeceğim.
1: Yapabileceğim bir şeyse tabii.
0: Akşam arkadaşlarla diskoda buluşacağız. Seni bu akşam getireceğime dair onlara söz verdim. Benimle gelir misin?
1: Bir kızın tek başına, hem de akşam, ne işi var öyle yerlerde?
0: Of, Kerem, sen hangi çağda yaşıyorsun? Senden böyle sözler duydukça şaşırıyorum. Hem tek başıma değilim ki. Hepsi de ailem ve benim tanıdığım kişiler. Üstelik sen gelmezsen orada kendimi gerçekten yalnız hissedeceğim. Geleceksin değil mi? Hadi kırma beni.
1: Peki, geleceğim.
0: Yaşa!

0: Şimdi reklamlar.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: Oğlum, bu ne uykusu böyle? Neredeyse öğlen olacak. Kalk artık.
1: Of, başım anneciğim, başım. Of, başım çok ağrıyor.
0: Tabii ağrır. Akşam eve sarhoş geldin. Yatağına zor yatırdım. Seni böyle mi görecektim?
1: Ay, anneciğim, tek hatırladım. Of, meyve suyu içti. Ya da ben öyle sanıyordum.
0: Oğlum, sen nasıl insanlarla arkadaşlık ediyorsun? Gerçek arkadaş hiç böyle şey yapar mı?
1: Onlar arkadaşım değildi ki.
0: E o zaman onların arasında ne işin vardı?
1: Kusura bakma anneciğim. İnan bana, bir daha asla olmayacak. Ama ne olur başka soru sorma.
0: Oğlum, senin için çok üzülüyorum. Ne zamandır bir sıkıntın var? Hadi anlat bana oğlum. Konuşmadan derde derman bulunur mu?
1: Zamanı gelince her şeyi anlatacağım anne.
0: Sofra hazır. Kalk bir şeyler ye bari.
1: Tamam anneciğim, kızma bana. Merak etme, yakında her şey yoluna girecek. Of.

0: Oo, hoş geldin Fadime teyze. Buyur.
1: Rıza oğlum, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Vaktin müsait mi?
0: Tabii Fadime teyze, buyur, buyur şöyle otur. Bir şey içer miydiniz?
1: Sağ ol, hiçbir şey içmeyeyim, eksik olma.
0: Hayırdır inşallah. Bir şey konuşacağım diyordum.
1: Bak Rıza, sen Kerem'in en yakın arkadaşısın. Seni çok sever. O yüzden sana geldim.
0: Sağ olsun, ben de onu çok seviyorum.
1: Kerem çok değişti Rıza. Bir sıkıntısı var. Ne zamandır yemiyor, içmiyor, konuşmuyor. Sorduğum zaman bir şeyim yok diyor ama merak etme anneciğim, bir şeyim yok diye geçiştiriyor ama anne kalbi işte. Oğlumun bir üzüntüsü var. Bunu mutlaka öğrenmem lazım.
0: Ben de farkındayım. Uzun zamandır bana da uğramadı.
1: Kerem ağzına hiç içki koymazdı Rıza. Dün gece eve sarhoş geldi. Ben meyve suyu içiyordum ama içki karıştırmışlar dedi. Bu oğlan nasıl insanlarla arkadaş? Başına fena bir iş gelecek diye çok korkuyorum.
0: Sen merak etme Fadime teyze. Ben Kerem'le konuşurum.
1: Sağ ol oğlum. Allah razı olsun.
0: Sen içini rahat tut. Kerem eninde sonunda doğruyu yanlışı ayıracaktır.
1: İnşallah. İnşallah. Kusura bakma. Seni de işinden alıkoydum.
0: Kusur ne demek Fadime teyze? Her zaman başımın üstünde yerin var. Ne zaman ihtiyacın olursa gel.
1: Eksik olma oğlum. Ben artık gideyim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.

0: Kerem.
1: Geliyorum.
0: Kerem.
1: Geliyorum.
0: Merhaba, ben geldim. Yoksa sevinmedin mi?
2: Sevindim.
0: Ne o? Küskün müsün bana?
2: Neden yaptınız bunu?
0: Neyi neden yaptık?
2: Akşam meyve suyuna neden içki karıştırdınız?
0: Ha, sen onun için mi kızdın? İlahi, çocuk gibisin. Arkadaşlar sana şaka yapmak istemişler. İnan bana meyve suyuna içki koyduklarından haberim yoktu. Hem ne var bunda bu kadar kızacak? Asıl kızması gereken benim.
2: Ya, demek asıl kızması gereken sensin. Neden?
0: Gece boyunca dans etmedin. Kimseyle konuşmadın. Sinan beni dansa kaldırdığında oradaydın ama döndüğünde yoktun. Biraz hava alacağım demiş çıkmışsın. Seni o kadar bekledim ama dönmedin. Sağ olsun Sinan beni arabasıyla eve bıraktı.
2: Arkadaşım dediğin insanların neler yaptıklarını görmedin mi? Hatırladıkça midem bulanıyor, iğreniyorum. En adi filmler bile onların yaptıkları yanında hiç kalır. Ne işin var senin öyle yerlerde? O insanların arasında ne işin var senin?
0: Beni kırıyorsun. Onlar benim arkadaşım. Hadi bırak artık bunları, unutalım. Olan oldu. Ne diye günümüzü zehir edelim?
2: Olanların bu kadar basit, normal şeyler olduğunu mu sanıyorsun sen?
0: Of. Sen beni artık sevmiyorsan açıkça söyle. Bu kadar geri kafalı olmandan sıkılıyorum. Ne var bunda? Onlar nişanlı.
2: Ne olursa olsun, yaptıkları insan için utanç verici. Senin bir daha öyle yerlere gitmeni istemiyorum. Ben o tür davranışları asla normal karşılamam. Bir an boğuluyorum sandım.
0: Peki gitmem. Yeter ki sen suratını öyle asma. Bak sana ne aldım.
2: Nedir bu?
0: Aç da bak.
2: Altın bir kol saati. İyi ama neden?
0: Nedeni var mı? İçimden geldi. Sana hediye almak istedim.
2: Üzgünüm, bunu alamam.
0: Almaz mısın? Neden?
2: Bu çok pahalı bir hediye. Üstelik hiç gerek yoktu.
0: Ben senin bu saati almanı istiyorum.
2: Şermi, ben sana hiçbir zaman böyle pahalı hediyeler veremem. Unuttun mu, ben bir ayakkabı tamircisiyim. Şimdi bu saati al ve bir daha bu tür hediyeler bana getirme, tamam mı?
0: Of. Bugün çok sinirlisin. Seninle konuşmak imkansız. En iyisi ben gideyim.
3: Kolay gelsin oğlum.
2: Anneciğim, neden geldin?
3: Oğlum, sabah börek yaptım. Çarşıda da işim vardı. Sana da sıcak sıcak börek getireyim dedim.
0: İyi günler.
2: Bir dakika, bunu unuttunuz.
0: Hatırlattığın için sağ ol.
3: Kerem, ben o kızı daha önce görmemiş miydim?
2: Evet anneciğim, görmüştün.
3: Neden öyle kızgın gibiydi?
2: Bilmem, hiç fark etmedim.
3: Sana tamir edilecek ayakkabı mı getirdi?
2: Anne, neden böyle sorular soruyorsun? Hadi, karnım zil çalıyor. Elindeki paketi ver de şu böreklerin tadına bir bakayım, hadi.
3: Bilmem ki analar babalar evlatlarını nasıl yetiştiriyorlar.
2: Neden böyle söyledin şimdi?
3: Görmedin mi oğlum? Kıyafeti bir Müslüman kızına yakışıyor muydu? Daracık bir pantolon giymiş, yüzü boya küpü. Şımarık davranışlar, kendini beğenmiş tavırlar. Ama kabahat onda değil. Onu böyle yetiştiren anasında babasında.
2: Aslında göründüğü gibi birisi değil.
3: Nereden anladın?
2: Bilmem, bana öyle geldi. Hem anlattığın gibi de olsa insanlar biraz gayretle değişebilirler, değil mi?
3: Oğlum, insanlar onlar gibi rahata alışmışsa, yokluk görmemiş, cefa çekmemişse kolay kolay değişemezler. Neyse, ben gideyim artık.

0: Bakın şu rafların tamamen cilalanmasını istiyorum. Bazı raflarda tamir istiyor.
1: Siz merak etmeyin, ne gerekiyorsa yaparım.
0: Sizin metinizi çok duydum. Buralarda marangoz Rıza'dan iyisini bulamazsınız dediler.
1: Sağ olun, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum efendim.
0: O halde size kolay gelsin. Buyurun, yardımcı olabilir miyim?
2: Biz gece kıyafetleri için bakmıştık.
0: Şöyle buyurun, aradığınız kıyafetler şu tarafta.
2: Şermin, siyah sana çok yakışıyor. Siyah renkli olanlara bak, olur mu?
0: Müsaadenizle, siz beğenirken diğer müşterilerle ilgileneyim ben.
3: Aman Allah'ım, bu Kerem'le görüşen kız. İnşallah beni tanımaz.
2: Bu nasıl Nesrin? Sen de güzel durmaz. Bak şu askılıya ne dersin?
4: Biliyor musun ne geldi aklıma?
2: Söylemezsen nereden bileyim?
4: Şu benim ayakkabı tamircisi. Beni bu kıyafetle görse ne derdi acaba?
2: Herhalde gözlerini senden alamazdı.
4: Ben hiç sanmıyorum. Geçen gün bana mini etek giymemi yasakladı. Çok açık giyiniyormuşum.
2: Peki sen ona hangi çağda yaşadığımızı sormadın mı?
4: Sormaz olur muyum? Ama açık giyinmemden hoşlanmıyormuş beyefendi. Geçen akşam diskoda içki içilince çok kızdı. Biliyor musun meyve suyuna kim içki koymuş?
2: Kim?
4: Kim olacak? Sinan. Ertesi gün bana ateş püskürüyordu. Bir daha asla öyle yerlere gitmemeliymişim.
2: Bence şu ayakkabı tamircisi sana yasaklar koyduğuna göre çoktan abayı yaktı. İddiayı kazandığına göre vur tekmeyi gitsin.
4: Abayı yaktı ama daha evlenme teklifi etmedi. Hele bir etsin. Sonra tekme nasıl atılırmış öğrenecek. Belki böylece haddini bilmeyi öğrenir.
2: Şimdi onu boş ver. Asıl Sinan seni bu kıyafetle görünce ne yapacak?
4: Sana söylemeyi unuttum. Sinan'la işler ciddiye gidiyor. Yarın öğle tatilinde şık kafede buluşacağız. Benimle önemli bir şey konuşacakmış.
1: Demek öyle. Hadi oğlum Rıza, kaçırma bu fırsatı. Yardımlarınız için teşekkürler bayanlar. Ben de yarın senin gerçek yüzünü Kerem'e gösterebileceğim. Arkadaşımın gururuyla oynamak sandığın kadar kolay değil.
4: İşte buldum. Aradığım kıyafet işte bu.

0: Kolay gelsin Kerem.
1: Oo, hoş geldin Rıza. Hangi rüzgar attı seni buraya?
0: Kerem, seninle önemli bir şey konuşacağım.
1: Hayırdır inşallah, buyur otur.
0: Bak Kerem, biz seninle çocukluk arkadaşıyız, öyle değil mi?
1: E tabi, benim en iyi dostum, en iyi arkadaşımsın.
0: Peki bugüne kadar seni yanıltacak, üzecek bir şey yaptın mı?
1: Hayır, asla yapmadın. Bu sorularla ne anlatmaya çalışıyorsun?
0: Demek istiyorum ki bugüne kadar bana inandın, güvendin. Bugün de bana güvenmeni, söyleyeceklerimden şüphe etmemeni istiyorum.
1: Peki hadi anlat bakalım.
0: Dün beni şehrin en pahalı giyim mağazasından çağırdılar. Bugün için de randevu aldılar. Dolapların yeniden onarılmasını ve cilalanmasını istiyorlardı.
1: İyi de bunda kötü bir taraf göremiyorum.
0: Dur devamını dinle. Ben orada işimi yaparken iki tane kız geldi. Önce yalnız seslerini duydum, onun için önemsemedim. Satıcıdan gece kıyafetlerine bakmak istediklerini söylediler. Aradıkları kıyafetler benim yakınımdaydı. Dönüp baktığımda onlardan birinin bana bahsettiğin kız olduğunu gördüm.
1: Şermin'i mi gördün?
0: Evet. O beni tanımadı. Az sonra senin hakkında konuşmaya başladılar. Yani seninle alay ediyorlardı.
1: Alay mı ediyorlardı?
0: Evet. Yanındaki kız ona senin ayakkabı tamircisi olduğunu, sana abayı yaktığını anlatıyordu. Ve anladığıma göre aralarında iddiaya girmişler. İddianın konusu da sensin.
1: Yok, olamaz.
0: Yanındaki kız Şermin'e iddiayı kazandığını, artık bırakmasını söylüyordu. O da bırakmak için senin evlenme teklifi yapmanı beklediğini söyledi.
1: Rıza, daha fazla konuşma. Belki sen onu görmedin. Ona çok benzeyen birisini görmüşsündür. O beni gerçekten seviyor. Böyle bir şey yapmaz. Yapmaz bana.
0: Uyan artık Kerem, uyan. O seninle eğleniyor diyorum, anlamıyor musun? Seninle alay ediyor. Onun sana zerre kadar değer verdiği yok.
1: Hayır diyorum sana. O öyle bir kız değil. Bu sözleri ondan ayrılmam için söylüyorsun değil mi? Yalan. Anlattıklarının tek kelimesine bile inanmadım. Bunca yıldır seni dostum sanıyordum ama...
0: Kerem, inan bana, anlattıklarım doğru. Bunu sana ispatlayabilirim. O kızın sana gerçek yüzünü göstereceğim.
1: Seni daha fazla dinlemek istemiyorum. Sus artık, sus.
0: Yarın öğle tatilinde Şermin Sinan diye birisiyle şık kafede buluşacak.
1: Sinan mı? Sen onu nereden biliyorsun?
0: Yanındaki kıza söylerken duydum. Yarın oraya biz de giderim. Doğru mu yoksa yalan mı söylediğimi orada karar verirsin, tamam mı?
1: Tamam.
0: Üzgünüm Kerem. Ben yalnız sana onun nasıl bir insan olduğunu göstermek istiyordum.
1: Rıza, beni yalnız bırakır mısın? Seninle yarın görüşürüz.
0: Peki. İyi akşamlar.
1: Oh. Rıza'nın anlattıkları doğru olabilir mi acaba? İyi ama neden? Neden bir insan bir başkasının gururuyla oynamak ister? Mutlaka bir yanlışlık olmalı. Mutlaka. Hem düzelmeye de başladı. O beni seviyor. Neyse, hava da iyice karardı. En iyisi bunları düşünmemeye çalışmak. Çıkıp biraz hava alayım. Allah Allah. Şu karşıdan gelen Elif'e benziyor. Ne işi var acaba sokakta bu saatte? Elif! Elif!
2: Efendim Kerem abi.
1: Hayrola Elif? Karanlıkta ne arıyorsun tek başına? Kötü bir şey olmadı ya.
2: Merak etme Kerem abi. Babamın ilacı bitmiş. Anam evde yok. Eczaneye geldim ama kapalı. Nöbetçi bir eczane arıyorum.
1: Senin bu vakitte tek başına dolaşman doğru değil. Versen elindeki şu ilaç kağıdını, doğruca evine git. Babanın ilaçlarını ben alıp getiririm.
2: Sağ ol ama zahmet olacak sana.
1: Bırak şimdi zahmeti falan. Hadi doğru evine.
2: Kerem abi.
1: Efendim.
2: Yarın akşam bana söz kesmeye gelecekler.

0: Gelmişler bile. Bak işte oradalar, gördün mü?
1: Evet, gördüm.
0: Şu taraftaki masaya oturursak hem ne konuştuklarını duyar hem de görülmeyiz.
1: Ya fark ederse?
0: Nasıl dalmışlar konuşmaya baksana. Merak etme, fark etmezler.
2: Demek ne zamandır bana anlatmak istediklerim vardı ve şu benim ayakkabı tamircisi yüzünden anlatamadın.
3: Onu o akşam diskoya getirdiğinde ciddi olduğunu sandım. Doğrusu onu kıskandım.
2: Sinan, benim bir ayakkabı tamircisiyle ciddi olabileceğimi nasıl düşündün? O can sıkıcı, kaba, geri kafalının teki.
3: Evet, ama o sana fena tutulmuş.
2: Bu onun sorunu, budala. Yakında bana evlenme bile teklif eder. Sigara kullanmıyor, içki içmiyor, diskoyu beğenmiyor. Annesine ana diye hitap ediyor. Üstelik bana içki içme, makyaj yapma, kısa giyme diye hükmetmeye kalkıyor.
3: Peki sen bunlara nasıl tahammül ettin?
2: Nesine iddiaya girdim. Onun sözlerine boyun eğiyormuş gibi görünmem oyunun bir parçası. Üstelik iddiayı kazanmama da çok az kaldı.
3: Zaten onun gibi çulsuz birine bakman beni çok şaşırtmıştı.
2: Doğru, çulsuzun teki. Onun bir aylık geliri benim günlük makyajıma bile yetmez.
3: Şermin, artık ben varım. Onunla görüşmeni istemiyorum artık.
2: Sen merak etme. Yakında öyle bir tekme yiyecek ki dünyasını şaşıracak. Ona da haddini bilmeyi öğreteceğim.
1: Demek öyle. Asıl haddini aşan, tekme yiyecek olan sensin. Rıza, sözlerine inanmadığım için senden özür dilerim. Senin zamanında dinlemeliymişim. Bana gerçeği gösterdiğin için sağ ol.
0: Hala geç kalmış sayılmazsın. Hem arkadaşlıklar bugünler içindir.
4: Elif!
0: Hey, nereye gidiyorsun?
4: Dediğim gibi hala geç kalmış sayılmam. Ama biraz daha oyalanırsam geç kalabilirim. Önce berbere gidip tıraş olacağım. Sonra çiçek yaptırıp bir kutu çikolata alacağım.
0: Unutma! Düğününde sadıcın ben olacağım.
4: Tamam!

0: Geliyorum, geliyorum. Allah Allah. Ne? Oğlum bu ne hal?
1: Ana, ana hazırlan. Elif'i istemeye gideceğiz.
0: Ah, sahi mi söylüyorsun? Elif kızı mı isteyeceğiz?
1: Çabuk olmazsak Elif kızı biz isteyeceğimizle başkasına verecekler.
0: Ay, böyle acele karar nereden verdin?
1: Şey, uyandım ana. Gerçekleri gördüm. Seni bu kadar üzdüğüm için beni affet. Ama bitti artık.
0: Ah, Allah'a şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Oğlum, benim aslan oğlum. Dur oğlum, dur, koşturma öyle.
1: Bak ana, Elif'lerin kapısının önünde bir taksi durdu. İşte içeri girdiler bile.
0: Deli oğlan, kızı ayakta isteyecek halleri yok ya. Dur, çekiştirme öyle. Geldik işte. Oh, ay, nefes nefese kaldım.
1: Hadi ana, zili çal hadi.
0: Hadi.
2: Ah, Fadime teyze, Kerem abi, hoş geldiniz.
0: Elif kızım, bizi içeri almayacak mısın?
2: Tabii alacağım, buyurun. Ana, ana, Fadime teyzeler geldi.
3: Oo, Fadime, siz mi geldiniz? Şey, öbürlerini de salona aldık. Siz de buyurun oturma odasına. Ben Nuri Efendi'yi çağırayım. Elif kızım, sen de misafirlerimize hemen birer kahve yap. Şekerli olsun.
2: Tabii ana.
0: Oğlum, versene elindekileri.
3: Kızım Elif, çiçekleri suya koyuver. Siz de buyurun, şöyle oturun.
1: Ana, öbür görücüler istemiş midir dersin? Ya Nuri amca olur dediyse?
0: Meraklanma, meraklanma. Onlar istediyse biz de isteyeceğiz.
4: Hoş geldiniz Fadime Hanım.
0: Ah, hoş bulduk Nuri Efendi.
4: Hoş geldin Kerem oğlum.
1: Hoş bulduk Nuri amca.
4: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Sağ ol Nuri Efendi. Allah'a şükür iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
4: Kerem oğlum dükkanı açtın. Hayırlı olsun. İşler nasıl gidiyor?
1: Allah'a şükür iyi gidiyor Nuri amca.
4: Kahveleriniz de geldi. Müsaade ederseniz öbür misafirler yalnız kaldı. Siz kahvenizi içerken bir de oraya bakayım.
1: Ana, söylesene artık.
0: Oğlum, pat diye söylenir mi hiç? Ah, tabii Nuri Efendi. Biz bekliyoruz sizi efendim.
2: Buyurun.
0: Sağ ol kızım.
2: Buyurun.
1: Sağ ol.
0: Kerem, bak ben sana demedim mi? Tüy gibi hafif kız geldiğini duydun mu hiç kahvelerle? Elif kızım, ellerine sağlık. Kahven pek güzel olmuş.
3: Elif, öbür fincanları toplayıver kızım. Fadime, kusura bakmayın, yalnız bıraktık. Nuri de şimdi gelir.
0: Hayriye, inşallah şerbet filan içmediniz.
3: Yok canım, merak etme, daha içmedik.
4: İşte geldim.
0: Nuri Efendi, bir oraya bir buraya gitmekten yoruldunuz. Artık biz de geliş niyetimizi söyleyelim de koşturmaktan kurtulun.
4: Ya buyurun, sizi dinliyorum.
0: Efendim, buraya sizin de anladığınız gibi hayırlı bir iş için geldik. Oğlum Kerem'i tanıyor, huyunu suyunu biliyorsunuz. Rahmetli beyimin en yakın arkadaşıydınız. Bilirsiniz, bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Ben de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Elif'i oğlum Kerem'e istiyorum.
4: Biliyorsunuz salondaki misafirler de Elif'i istedi. Müsaade ederseniz hanımla ve kızımla bir konuşayım. Ne diyeceği az sonra bildiririz.
5: Elif, bırak bardak yıkamayı da gel. Bak baban ne diyor.
4: Hanım, sen ne diyorsun bu işe?
3: Sen hangisini uygun görürsen kabulüm Nuri Efendi. Lakin benim gönlüm Fadimelerden yana.
4: Peki sen ne diyorsun kızım? Birisi çok zengin. Maddi açıdan rahat ettirir. Başka şehirde oturuyor. Ama huyunu suyunu bilemeyiz.
2: Benim parada pulda gözüm yok baba. Hem sizden uzağa da gitmek istemem.
4: Peki, Kerem'in işi burada, evi burada. Üstelik babası da iyi dostumdu, nur içinde yatsın. İyi bir aile. Kerem de ahlaklı, saygılı bir genç. Ona ne dersin?
5: Hadi kızım, çekinme, söyle artık.
2: Bilmem, siz nasıl uygun görürseniz babacığım.
4: Anlaşıldı, inşallah hakkında hayırlısıdır. Hadi misafirlerimizi daha fazla bekletmeyelim.
2: Kerem, kolay gelsin.
1: Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum.
2: Ya, buna sevindim. Hayrola, bugün çok sevinçli görünüyorsun.
1: Sana bir sürprizim var. Bak, bu senin.
2: Bu ne? Davetiyeye benziyor.
3: yoksa bir arkadaşım mı evleniyor?
1: Çoku.
3: Ama burada senin ismin yazılı.
1: Evet, beni kutlamayacak mısın?
3: Bunu bana nasıl yaparsın? Beni sevdiğini sanıyordum. Nasıl cesaret edersin benimle evlenmeye? Sen...
1: Dur, sinirlenme. Yanılmıyorsan bana tekme atmayı sen düşünüyordun. Tekme öyle atılmaz küçük hanım, böyle atılır. Şimdi hemen çık git. Gözümde daha fazla küçülme. Bu da sana ders olsun. İnsanların gururuyla oynanmayacağını da öğren artık.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
3: yatırım. Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
4: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısı gereği, tüzüğü gereği 1200 tane seçilen delege var. Diğerleri de doğal olan üyeler, şu anki sistemi söylüyorum. 1300'ün üzerinde delegesi var. Ve bu delegeyi, siz 1200 tane delegeyi kendi temsil ettiğiniz politikaya da işte en azından tabiri caizse arkadaşlarınızdan seçerseniz, size sadık olan kişilerden seçerseniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olursa olsun, Türkiye siyasetinde ne olursa olsun o koltuğu korumuş olursunuz. Niye? Çünkü onlar oy kullanır, onlar genel başkanı seçer ve genel başkanı onlar seçtiği müddetçe de kimse onu değiştiremez. Dikkat ederseniz bir önceki dönem bir kaset skandalıyla değişim durumu söz konusu oldu. Bu seferki değişime bakıyorsunuz, irade sakatlanmasıyla değişim oldu. Herhangi bir parti içi demokrasiyle bir rakip çıkıp siyasi partinin politikalarını beğenmeyip yeni bir politika ortaya koyup bir oy alamıyor yani. Ondan dolayı
4: çünkü siyasi partiler kanunu zaten tam manasıyla bunu sağlıyor.
3: Evet, işte
4: siyasi partiler kanunun getirdiği bir şey bu.
3: Kesinlikle, yani siyasi partiler kanunu çerçevesinde çünkü o tüzük hazırlanıyor. O tüzük de ona göre hazırlandığı için de bu sefer ne oluyor? Siz o delegeleri kendi arkadaşlarınıza seçerseniz, size sadık olan kişilerden seçerseniz zaten hiçbir şekilde o koltuğu bırakma durumunun söz konusu olmaz.
5: Anladım.
4: Ben genel başkan olsam Hadi Bey'i seçerim. Hadi Bey genel başkan olsa beni seçer ki

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden attı. Niye? Kendisini eleştiriyor diye. Niye? Belediyelerle yapılan yolsuzluklara neden arasına genel merkez mesafe koymuyor diye eleştirdiği için ne yaptılar? Onları uzaklaştırdılar. Şimdi bu gücü böyle kullandığınızda o zaman diğer sonuçlar ortaya çıkıyor yani.
1: Anladım.
2: Peki. Mesele şu. 80 darbesinin sonrasında darbeyi yapanlar, darbeciler 2,5 partili İngiltere'dekine benzer bir düzen kurmak istediler. İşte bir tane merkez sağ parti olacak, bir tane merkez sol parti olacak, bir tane de küçük sağ parti olacak ki sağ daha kuvvetli olduğu için sağ biraz bölsün diye. Ve bu üç partinin başındaki kimseler de onlar değişmediği sürece, işte istemediği sürece değişmesin diye. Siyasi partiler kanun tamamen buna göre yazıldığı için, yani işte Cal, Özal ve Özal, bu üçü o zamanki genel başkanlar değişmesin diye yazıldığı için de böyle oluyor. Pardon, Sunak.
1: Yani siyasi partiler yasasının gerçekten hani bu anlamda genel olarak değişmesinin altını bütün siyasiler de çiziyor bu arada ama yine de işte değişmiyor. Üzerinde
2: yani ben size şöyle söyleyeyim. Siyasi parti genel başkanlarının siyasi partideki yetkisi benim diyen diktatörde yok. Hani öyle bir muazzam bir siyasi parti genel başkanlarının siyasi parti üzerinde kontrolü muazzam. Yani sınırsız neredeyse yetki var elinde.
1: Anladım. Peki 2 milyonluk Hadi Dündar, 2 milyon üyeyle seçelim diye Sayın Özgür Özel kurultay yapalım dedi, olağanüstü kurultay. Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın hukukçular dediler ki böyle bir şey yok, yani yapılamaz. Öyle mi? Yani kanunda böyle bir açık var mı? Yapılabilir mi?
0: Şöyle, yani siyasi partiler kanunu çerçevesinde yine hareket ediliyor tabii ki. Fakat siz siyasi parti kanununa aykırı zaten hareket edemiyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi, eğer diyelim ki siz böyle bir yola başvurmak istiyorsanız delege sistemini biraz daha değiştirebilirsiniz. Biraz daha fazlalaştırılabilirdi. Mesela diyelim ki işte 5000 delege ya da işte 4000 delegeyle bu seçimi yapmaya gittiğinizde o zaman delegelerin iradesinin sakatlanmasını azaltabilirdiniz yani. Fakat hiçbir siyasi parti buna başvurmuyor. Niye? Çünkü 1000 kişiyi kontrol etmek başkadır, 5000 kişiyi kontrol etmek başkadır yani. Bir de Sayın Özgür Özel böyle bir teklif sunuyor ya. Sayın Özgür Özel 3 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıydı. Ve eğer bu olaylar ortaya çıktığı zaman, işte kurultay şaibeli bir kurultay diye biliyorsunuz ki kendi gazeteciler, kendi cenahında bulunan herkes bunu eleştirdi ve defalarca bu konuşuldu. Daha mahkemeler aşaması dahi açılmadan önce. Böyle bir durumda çıkıp madem şaibe var, bu şaibeyi kaldırmamız gerekiyor. Kaldırmamız için ne yapmamız gerekiyor? Bu delegelerle, evet bu delegelerle tekrar kurultay yapmamam gerekiyor. Bu birincisi.
1: Yaptılar.
0: İşte yaptığı için zaten geçersiz. Yapmamam gerekiyor demesi gerekirdi.
1: Yapmaması mı gerekiyordu?
0: Şimdi az önce dedik ya, aynı hoca aynı soruyu hazırlamış. Sınav sonucu iptal edilmiş. Ben hocayı değiştirmiyorum. Diyorum ki sonuç değişsin. Böyle bir imkan yok. O zaman ne yapılabilirdi? Evet, Sayın Özgür Özel çıkıp şunu söyleyebilirdi. Bu delegeleri biz ikna ederek bu kurultayı yapmadık mı? Öyle deniliyor. O zaman bu delegeler hiçbir şekilde oy kullanmayacak. Bu birincisi. İkincisi, benim seçtiğim delegeler de olmayacak. Ancak öyle bir sayı ortaya koyacağım ki ya da öyle bir sistem ortaya koyacağım ki kontrol tamamen benim dışımda gerçekleşecek. Ve benim dışımda bir kontrolle siyasi partinin genel başkanı seçilirse o zaman mahkeme de zaten konusuz kalacak.
1: Hadi yani. O nasıl o nasıl olacak?
0: İşte o da az önce dedik ya, üyelerin işte bütün üyeleri kullanarak onların talebi sonucunda bir genel başkan seçimi durumu söz konusu. Tabii bu da çok zor, çok zor bir işlem olduğundan dolayı.
1: Bir dakika, yine kafam karıştı. O zaman böyle bir yani Sayın Özgür Özel genel başkanlık koltuğunda otururken böyle bir adım atabilirdi diyorsun,
0: evet.
1: Değil mi? O zaman Sayın Kılıçdaroğlu da şu anda isterse atabilir.
0: Hani ama şu an dava devam ettiği için Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki dava devam ediyor. Ben dava devam ederken hiçbir şey yapamam diyor.
1: Haklı bir şekilde. O zaman da dava devam ediyordu. Dava açılmıştı.
0: Ama bakın Sayın Özgür Özel o davayı konusuz bırakacaktı. Zaten Sayın Özgür Özel burada sorunlu ya, diyor ki dava sorunsuz olduğu için onu kaldırması gerekiyor. Diğer taraf zaten diyor ki bu dava sorunlu. Yani 38. olağan kurultay sorunlu ve ona göre de mahkeme karar vermiş. Niye tekrar onu kalksın, bunu ortadan kaldırsın ki yani? Zaten mahkeme onların fikri, onların düşüncesi, onların istediği şekilde bir karar vermiş. Şöyle düşünün. Dosyada bir davalı var, bir davacı var. Davacı dava ettiği şeyi kazanmış. Tekrar o kazandığı davayı bir üst mahkemeye götürür mü? Ya da başka bir adım atar mı? Atmaz. Zaten davayı kazanmış yani. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ve taraftarları zaten bu davayı kazanmışlar. Kazandıkları

0: için diyor ki dava sonuçlanıncaya kadar benim kazandığım kısmıyla kalsın diyor. Ancak Sayın Özgür Özel burada davalı olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi adına ne yapardı? Davayı ortadan kaldırması için adım atması gerekiyor.
1: Peki bir şey daha soracağım bu konuda. Kurultay çağrısı yapacağız ve kurultay için uğraşacağız diyor Sayın Özgür Özel. Bunun için hangi yöntem? Yani kimi çağırabilir? Nasıl kurultay yapılabilir? Hani bunun yolu nedir?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 48. maddesi 3 tane yol söylüyor.
1: Tamam.
0: Birincisi diyor ki genel başkan doğrudan bu kararı alabilir.
1: Tamam.
0: İkincisi parti meclisi bunun kararını alabilir. Hı. Üçüncüsü delegelerin 1/5'inin imzasıyla bu karar alınabilir diyor. Şimdi ancak...
1: Parti meclisi iptal oldu. Olacaktı, toplanacaktı ama parti meclisi yok şu anda.
0: Var, sadece toplanmadı.
1: İşte toplanmayacak dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu da kurultay demiyor şu anda. İki de gitti. Üç neydi?
0: Delegelerin 1/5'inin imzasıyla.
1: Peki onun için nasıl bir
0: adım? Delegeler notere gidiyor. İşte kurultay talebinde bulunuyor. Islak imzalı talebini gönderiyorlar genel merkeze. Genel merkez karar alırsa olur. Ancak bu üçü de şu an gerçekleşemiyor. Çünkü dava devam ediyor. Dava devam ettiği için.
1: Delegenin gitmesi de bir şey ifade
0: çünkü
1: ediyor.
0: Çünkü dava devam ediyor. Dava sonuçlanmadığı müddetçe herhangi bir şekilde genel merkez bir kurultay kararı almama hakkına sahip. Çünkü der ki dava devam ediyor. Yarın nasıl bakın ilk derece mahkemesi davayı reddetmedi mi? Etti. İstinafta karar değişmedi mi? Değişti. Peki Yargıtay'da değişmeyeceğinin garantisi var mı?
1: Yok.
0: Yok. Olmadığı için herhangi bu süreç içerisinde bir kurultay yapılmaması lazım.
1: Peki.
0: Bu arada yapılırsa da boşa düşer.
1: Anladım. Bir son dakika gelişmesi var. Dünyayı ve bizi de tabii Türkiye'yi de yakından ilgilendiren İran Dışişleri Bakanı Arakçı Umman heyetiyle görüşmüştü değerli izleyenler. Hürmüz meselesindeki düğüm ateşkes için hala çözülemedi ama heyetler anlaşmaya yakınlarmış. Trump İran'la ateşkes konusunda nihai değerlendirme yapmak üzere dakikalar sonra bir toplantıya girecek. Yine dünyaya seslenecek Donald Trump ve İran uranyumunu ABD çıkaracak diyor Trump. Hürmüz'den geçişlerin ücretsiz olması gerektiğini de belirtiyor. İran uranyumunu ABD çıkartacak, ABD üretecek ve Hürmüz ücretsiz olacak. Bakalım İran tarafı buna ne diyecek? Halen biz kaç ay oldu bu noktadayız. Yani anlaşma oldu olmadı noktasında gidip geliyoruz gerçekten. Bu da dünyada inanılmaz bir olay olarak tarihe geçti.
2: TGRT FM Haber.
3: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
4: Türkü türkü, çal çal, hiç durmadan aksın gitsin. Kulaktan kulağa, dilden dile, gönülden gönüle sevgi pınarı.
5: Merhaba sevgili dinleyiciler.
6: Anadolu'nun dile geldiği yeni bir programla sizlerleyiz.
5: Programı sizler için Saadet Bayrak Çeken hazırlıyor.
6: Teknik masada Muhittin Yaygıngöl yardımcı oluyor.
5: Ben Mustafa Toköz.
6: Ve ben Hülya Aksu Düzgün. Programı sizler için sunuyoruz.
5: Sözü fazla uzatmıyoruz ve her hafta olduğu gibi bu haftada Anadolu'nun zengin gelenek ve göreneklerini yöre yöre aktardığımız programımızla sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Anadolu insanının hayatında önemli yer tutan ve Anadolu insanının duygu ve düşüncelerini nüktedan bir ifadeyle dile getirdiği manileri aktardığımız bu bölümümüzde bu hafta Bingöl'deyiz. Bingöl gençlerinin kendi aralarında duygu ve düşüncelerini dile getirmek için manilerle atışmalarına kulak veriyoruz hep birlikte.
1: Benim elim ayağım titriyor oğlum. Ne işimiz var Mahmut amcanın elinde ya? Gitmesek olmaz mı?
2: Olmaz tabii. Bugün de göremezsem hasta olurum valla. Amca kızı damdadır. Beş parmağı kandadır. Gittim kanı silmeye. Baktım gönlü bendedir.
1: Yani amca kızının seni sevdiğine bu kadar eminsin?
2: Eminim tabii ki. Kızlar bugün bahçede oturacaklarmış. Onları göreceğiz işte, kötü mü? Hem amcamın evine gidiyoruz. Sen ne korkuyorsun ki?
1: Geldik bile. Emine de gelmiş midir dersin?
2: Gelecekti, benim haberim var. Hadi gel. Yenge, yenge ben geldim, müsait misiniz?
3: Gel oğlum, gel içeri. Hayırdır Mustafa? Bu saatte pek gelmezdin.
2: Hayırdır yenge, işimiz vardı bu taraflarda, bitti. Geri dönüyoruz. Ama hava çok sıcak malum. Senin de yoğurdun pek güzeldir. Bir ayranını içelim dedik.
0: Kimler gelmiş baksana.
3: İyi iyi, hoş geldiniz. Şöyle bahçenin diğer tarafına geçin de ben size ayran getireyim.
0: Bak şu arsızlara, ne cesaretle gelmişler buraya. Yoksa sen mi söyledin bugün burada toplanacağız diye?
4: Evet ben söyledim. Ne olmuş yani söylediysen?
0: Fena mı oldu?
4: Bak seninki de geldi. Mustafa abi hayırdır bu saatte yolun bu taraflara düşer miydi senin?
2: Yengemin bir ayranını içelim dedik. Bilirsin yengemin yoğurdunun namını. Ayranı bir o kadar da güzel olur.
4: Ay siz buraya sırf ayran içmeye mi geldiniz? Duyun da inanmayın kızlar.
2: Mani maniye geldim. Yoğurt yemeye geldim. Maksadım yoğurt değil, yari görmeye geldim.
1: Kızlar bir ateş verin de şu cigaramı yakayım.
0: Bingöl aşağı çarşı. Dükkanlar karşı karşı. İçiyorsan zıkkımı, kibriti cebinde taşı.
4: Osman abi ateş getirdim cigarana.
1: Sağ olasın Emine. Sigaramı yandırdım, pencereye kondurdum. Anne gözlerin aydın. Ben bir kızı kandırdım.
0: Hoşt, sen kim, kız kandırmak kim? Sen kendine ne sanırsın ki? Çitimi çit ederim, ucunu fit ederim. Senin gibi oğlanı kapıma it ederim.
2: Kızlar kızlar, ağır olun bakalım. Naz yapıp durmayın. Sizin için geldik işte, kıymetini bilin. Mangal maşasız olmaz, Bingöl paşasız olmaz. Ankara'dan tel geldi, kızlar kocasız olmaz.
4: Ne yani, kocasız kalacağız diye şıp diye size mi varacağız sandınız? Şu derenin geveni, geven sarmış bedeni. Paşadan emir gelmiş, seven alsın seveni.
2: İyi ya işte, biz de seviyoruz dedik. Daha ne istersiniz sevgimizi ispatlamak için? Bingöl dört dağ içinde, yanarım yağ içinde. Kim Bingöl'ü sorarsa bir tanem var içinde.
1: Şu gönlümüzdeki fırtınayı bilmez misiniz? Esmer bugün ağlamış, yüreğimi dağlamış. Siyah kaşı üstüne beyaz puşu bağlamış.
2: Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Dünya bana düşmandır esmer sevdiğim için.
4: Abla babam seni Ahmet abiye verir mi dersin? Hani zengin olsun damadım der durur da.
0: O ne biçim söz kız, tabii ki verir. Ben sevdiğimden başkasını istemem hem. Ölürüm de varmam başkasına. Yârimin adı Ahmet. Setresi emanet. Emanetse emanet. Yine gönlümde Ahmet.
4: Aaa. Ahmet abi beni görürsün artık. Ne de olsa biricik baldızın olacağım.
2: Helal olsun kız sana. Nasıl da konuşturdu ablasını.
1: Oğlum benden daha mutlusu var mıdır bu dünyada? Yaşasın. Bilirim beni sevdiğini. Naz yapar işte. Eyt be. Dam üstünde damımız. Yüksektir ayvanımız. Sevdiğim bize gelin gelir. Çatlasın düşmanımız.

Güneydoğu Torosların tek geçit verdiği sarp bir yerde kurulan ilimiz Bitlis'teyiz bu hafta. Ve Bitlis'in isminin kaynağı olan efsaneyi aktaracağız sizlere sevgili dinleyiciler.

0: Efsanemiz Büyük İskender'in bu bölgeleri zapt etmesiyle başlar. Büyük İskender Babil seferinden dönerken hastalanır. Bölgeyi zapt edip Dicle kıyısına eriştiğinde bu ırmağın berrak suyundan içer, suyun sağlığa yararlı olduğuna kanaat getirir. Oradan Diyarbakır'a gelir. Sonra da Batman kıyısından giderek Kefender Kalesi'ne varır. Fakat Bitlis'ten çıkan sudan içer içmez gözleri ışıkla dolar. Kefender'den Bitlis'e vardığında nehrin iki yatağa ayrıldığını görür. Bunun üzerine önce Avih Vadisi'nden akan sudan içer, suyun pek yararlı olmadığını anlar. Fakat Bitlis Kalesi'nin doğusundaki kaynaklardan içince hemen orada sakin bir uykuya dalar. Bu kaynağın suyundan 7 gün boyunca içer. Kendisinde hiçbir hastalığın kalmadığını görünce hizmetçisi Bedlis'in yanına çağırır.
1: Benim sadık hizmetçim, eğer vali olmak istiyorsan hazinenden keselerle yeteri kadar altın al ve hemen şuraya bir kale kur. Çapakçur'dan döndüğünde bitmiş olsun. Öyle bir kale olmalı ki alınması güç olsun. Bu kaleyi ben bile kuşatsam almakta zorluk çekeyim.
0: Bu emri alan Bedlis tüm ünlü yapı ustalarını, fen bilimcileri, fizikçileri, mühendisleri kalenin yapım işleriyle görevlendirir. Bedlis kalenin yapım işi bittikten sonra kaleye taşınır. Çapakçur'un alınışından dönen İskender'e karşı koyan Bedlis kaleye yerleşmiştir. İskender hemen kaleyi kuşatır. Fakat bir türlü kaleyi alamaz. Sonra da kaleye her taraftan saldırı emri verir. Yığınla asker gece gündüz kaleye saldırır fakat nafile. Sonuç değişmez. Büyük İskender kaleye kapanmış olan Bedlis'in karşısında çaresiz düşer. Bedlis'e şunları söyler.
1: İşlediğin tüm bu suçlara rağmen seni bağışlıyorum. Çık dışarı.
0: İskender'in gönderdiği elçileri Bedlis ters yüz eder. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi eski efendisinin ordusunu mancınıklarla taşa tutar. Demir oklar yağdırır İskender'in ordusuna. Çok sayıda asker ölür. Savaş bu şekilde 40 gün sürer.

41. gün kalenin kayalıklarındaki bir mağaradan eşek arıları bulut gibi dışarı çıkarlar. Her bir arı neredeyse bir serçe kadardır. Askerler ve hayvanlar arılardan kaçmaya başlarlar. Arılar İskender'in burun ve kulaklarını sokarak neredeyse öldürürler. O da çareyi kaçmakta görür. Bu olay İskender'i oldukça yorar. Muş Ovası'na doğru geri çekilir. İşte tam bu sırada Bedlis kaleden ayrılarak içinde mücevher olan bir kutu, kalenin anahtarı ve diğer armağanlarla İskender'e gider. Hediyeleri atının ayakları altına bırakan Bedlis yeri öper, sonra da hediye kutusunu kendisine sunar. İskender, "Hey sen kahrolası adam, neden bunca askerimi öldürdün?" der. Bedlis, "Efendim, alınması güç bir kale inşa etmemi siz buyurdunuz. Ben de emriniz üzere yaptırdım. Öyle bir kale olmalı ki Büyük İskender bile almakta güçlük çeksin." İskender, Bedlis'i kalenin valiliğine atar. Bu nedenle kale Bedlis adını alır.

Anadolu giysileri. Anadolu giysilerinde Anadolu'nun genç illerinden Iğdır'dayız. Yörenin geleneksel giysilerini sizlere aktaracağız. Yöreye ait giysileri her zaman olduğu gibi kadın ve erkek giysileri olmak üzere iki bölümde aktarıyoruz sizlere. Kadın giysileri. Yöre kadınları duruma göre renkli kumaştan gömlek, göğsü dışarıda bırakan arkalık ve birbiri üstüne giyilen tuman dedikleri fistanlarla keserler. Kadınlar yüz örtüsü olarak çatku taşırlar. Çatku peçeyi andırır bir askıdır. Bazen başa çatku yerine yaylık bağlanır. Büyük kasaba ve şehirlerde çarşaf da kullanılır. Bu da yerini kereyağına bırakmıştır. Şimdi kadın giysilerini tek tek ele alalım.

Püşü, kızlarda olduğu gibi bunu aynı zamanda gelinler de bağlamaktadır. Bu uzun başörtüsünün üstünde sade bir şeyden çalma, yani renkli iplikle işleme yapılır. İşte bu çalma kızı gelinden ayıran başlıca özelliktir. Çünkü kızlarda çalma bulunmaz. Araşkın, yuvarlak bir karton, baş büyüklüğünde gelişi güzel bezle ve hamurla yapıştırılıp 3 cm yükseklikte bir duruma getirilir. Bunun üzerine ekseriya kırmızı kadife çekilir. Bu yuvarlağın etrafı ayrıca süslenir. Alnına rast gelecek şekilde ufak altınlar takılıp etrafına da baklava biçiminde, yaprak veya kalp biçiminde altın levhalar çift sırayla dizilir. Boğaz alh. Tahminen 1 veya 1,5 santimetre genişliğinde bir bez 3-4 kat yapıldıktan sonra dikilir. Boğazın altından, yani çeneden geçip üstte açık kalan, her iki ucu da çengelli olup araşkına takılır. Çuha, bu da kadifeden yapılır. Bunun en meşhuru Frenk kadifesidir. Önü açık veya yaka yoktur. Beden kısmı kalçaya kadar sıkı ve vücudu sarar, etek kısmı geniştir. Erkek arkalığına çok benzer. Her renk olmakla beraber kırmızı, bordo ve mavi renkleri tercih edilir. Açık olan, ön yakadan başlayıp eteklere kadar, kolların ağzına ve beline gümüş eğremen, yani beyaz şerit konulup dikilir. Eğremenin üstüne de gümüş zincirlere dizilmiş 10 kuruş para büyüklüğünde gümüş pullar ve fındık büyüklüğünde gorlar, yani ufak zil dizilir. Böylece yürüdükçe gorlar seslenir. Peştemal. Buna da kızlarda pegaz rastlanır. Ekseriya gelinler giyer. Üzeri çeşitli desenlerle süslenir. Üç etek. Gelinlerde kızlarınkinden farklı olup kollarına kolçak, göğüslerine önlük, döşlük denilen üstten kopçalı ve alttan bağlı bir kumaş takılır. Kemerler. Genellikle gümüşten kemer bağlanır. Bunlar da birkaç çeşittir. Sallama kemer. Kayışın üzerine aralı aralı gümüş levhalar dizilir. Yürürken bu levhalar parıldar. Döşeme gümüş kemer, kemerin üzerine sıkı bir şekilde gümüş dizilir. Döşeme kemer, kadınlarda görülür. Üzerine altın dizilir ve erkeklerinkine nazaran daha geniştir. Erkeklerin kemeri bellerine bağlandıktan sonra diz yukarısına kadar sarkık vaziyette durur. Tek etek, bu bir entari olup potur pek fazla bulunmaz. Koyu renkler tercih edilir, uzunluğu topuklara kadardır. Önlük, bu da koyu renklidir. Bazen belden aşağı bağlandığı gibi entari şeklinde olanları da vardır. Arkadan düğmeli bir iş elbisesidir. Erkek giysileri. Bölgede giyim ve kuşamda Kafkas özellikleri dikkat çeker. Erkek kıyafetlerinde başta koyun derisinden bir papah, sırtta beli büzmeli ve göğsü düğmelidir. Etekler dize kadar gelen arkalı, belden bağlanan bacakları düz bir şalvardan ibarettir. Ayakkabı olarak da yerine göre çust, çehme denilen bir çizme veya çarık kullanılır. Arkalığın üstüne giyilen çuha da palto yerini tutar. Kışın çuha yerine çok defa koyun derisinden yapılan bir kürk giyilir. Arkalık üstünden bazı yerlerde kuşak, bazı yerlerde tokka denilen kemer bağlanır. Törenlerde kemere bir kama veya hançer de asılır. Bazen papah yerine kargül derisinden ince börk giyilir. Papah, buna kalpah da denilir. Genç, yani körpe kuzu derisinden yapılmış olup astarlı veya çoğu kere gök mavisi veya siyah renklidir. Bunların ayrıca Azerbaycan ve Dağıstan tipleri vardır. Dağıstan tipleri biraz daha tüylüce bir şekildedir. Eğer bu kalpakları yaşlılar kullanırlarsa o zaman da toklu, yani kuzunun biraz gelişmişinin derisinden yapılır. Bu kalpakların bazılarının üstleri yuvarlak olup dairevi yuvarlağın tam ortasında artı biçiminde bir sicim yapılır. Kalpakların diğer bir adı da börktür. Bir kısım kalpakların üst tarafı çatı biçiminde olup balık sırtını andırmaktadır. Üst göğneği, yakası uzun, önden sedef düğmeli olup kollarda da aynı sedef düğmeler vardır. İpekli kumaştan veya kara laskirt, yani parlak bir keten çeşidinden yapılır. Gazeki, yakasız, göğüs kısmı açık, kısa etekli ve işlemelidir. Eğer bu olmazsa arkalık giyilir. Arkalık, yakası tahminen 3 cm uzunluğunda ve dik olup boğazdan itibaren çapraz bağlarla bağlanarak göbeğe kadar iner. Göbekten aşağıya dizi geçmemek şartıyla etekler açılır. Her iki yanında etek körüğünün ağzından başlayarak içe doğru torba biçiminde cepler bulunur. Çuha, en üstten giyilir. Umumiyetle koyu renkli kumaştan ve siyah laskirtten yapılır. Dizlere kadar uzundur. Etek ve kol ağızları geniş olup göğüste veznelik, yani çuhanın yakasındaki süslü kısım vardır. Veznelik çoğu zaman gümüşle süslüdür. Şalvar, buna aynı zamanda pantolon da denilir. Çünkü Azeriler bilhassa dağlık bölgelerde yaşadıkları için at hayatlarında önemli bir yer tuttuğundan pantolon, yani şalvar dardır. Çivekinin altına sokulup üzerine sallama kemer takılır. Çiveki dar çizmedir. Yumuşak deriden yapılmıştır. Körüklü ve düz olan çizmeler daha sonra girmiştir. Bunların da umumiyetle renkleri siyah olup bazen sarı ve kahve renklerine de rastlanır. Sarık ipek, keten veya pamuktan dokunma olup

0: kalpak yerine geçer. Bu bazen puşu, yani bir çeşit vala veya çit de olabilir. Bu bezin uzunluğu tahminen 10-15 metredir. Rengi beyaz veya yeşildir. Bunların keçeden yapılanına börk de denilir. Yerek, buna Azerilerin yaşlılarında biraz değişik şekliyle rastlanır. 40 düğme tabir edilen bu yelekler önden çapraz şeklinde bağlanırlar. Kursak ya da kuşak, yünlü şaldan yapılmış olup bele bağlanır. Kursağın üzerinde kemerin bağlı olduğu yerde serhatlık vardır. Serhatlık, sigara, tütün gibi şeyleri koymak için kullanılır. Ayakta uzun ve renkli çorap, üstünden çizme veya yemeni giyilir. Şunu da belirtmeliyiz ki Kosov'da bulunan Kuman Kıpçak Türkleri de başlarına kabalah denilen, uçları atkıyla yanlara sarkıtan ince yünden dokunmuş atkılı başlık giyerler. Yaşlıların kıyafetlerinde fazlaca bir değişiklik görülmez. Çoraplar, uzun boğazlı, pamuk veya yünden yapılıp üzerleri çeşitli işlemelerle süslenir. Bazen de bu çorapların yerine bugünkü tozluklar şeklinde kullanılan badıç giyilir. Iğdır yöresel giysilerinde çocuk giysileri de önemli yer tutar. Dünyaya gelen çocuk erkek olsun kız olsun aynı elbise giydirilir. Çocuk doğduktan sonra onu gelişi güzel fakat temiz bir bezle sararlar. Önceden bebeğe yapılmış olan elbiseyi getirerek giydirirler. Bu tahminen çocuğun boyunda yapılmış bir gömlektir. Giyildiğinde zorluk olmasın diye önü göbeğe kadar açık fakat düğmelidir. Kolları da çocuğun ellerine ve hareketine mani teşkil etmeyecek kısalıktadır. Kundak normal ölçüler dahilinde sağlığa uygun bir şekilde yapılmaktadır. Çocuğa hazırlanan gömlek giydirildikten sonra temiz bezlerle sarılır. Sonra kundağa astar görevini gören bezle sarılır. Bu bezin koyu renklerden olmasına dikkat edilir. En üst kısma kundak bezi sarılır. Kundak bezi işlemeli ve çeşitli motiflidir. Kundak, kundak bağı denilen bir bağla ayrıca sarılmaktadır. Bundan sonra çocukların başına ayrıca başlık yapılır. Buna papahtat denilir. Papahlar çeşitli olurlar. Bazılarının ortaları sivri olup bir külahı andırmaktadır. Çocukların ayaklarına ayrıca çorap biçiminde patik giydirilir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A-Milli futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

Dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. Anadolu Gelenekleri.

Bereketli topraklarıyla en eski yerleşim yerlerinden olan ve köklü bir geleneğe sahip Tokat ilinin Zile ilçesindeyiz bu hafta. Hayatın dönüm noktalarından biri olan düğün geleneklerini aktaracağız sizlere Zile'nin. Düğün mevsimi çoğunlukla yazdır Zile'de. Köylerde harman sonu ve pancar parası alınınca düzenlenir. Şehirde de kış çıkmadan kolay kolay düğün yapılmaz. Düğün için her iki tarafta karar verince hazırlıklara girişilir. Kız evinde bir taraftan çeyizler tamamlana dursun, bir taraftan da kararlaştırılan günler için eş dost davet edilir. Hem kız evi hem de oğlan evi kendi taraflarını çağırmak için okuyucu çıkarırlar düğün öncesi. Elbette ki kız evi kadın okuyucu, oğlan evi erkek okuyucu çıkaracaktır. Şimdi kadın okuyucular hala vazifelerini sürdürmekte ise de erkek okuyucunun görevini davetiyeler yapmakta. Ağırlık denilen çeyiz asma, çeyiz sergileme merasimi çoğunlukla perşembe günleri olur. Birkaç gün öncesinden kızın çeyizleri gençler tarafından evin uygun bir oda veya salonuna hazırlanır. Genç kızın baba evinden götüreceği neyi varsa hepsi eşe dosta gösterilir. Kısacası iğneden ipliğe her şey sergilenir. Zile'de kız çeyizi seyredilmeye değerdir. Eğlenceyle devam eden ağırlık merasiminde çalınıyor, oynanıyor. Bir taraftan da elbette çeyize bakılıyor. Eğlence devam ederken diğer tarafta oğlan evinden gelecekler bekleniyor. Aynı gün oğlan evinde de ağırlık merasimi vardır. Burada da gelin kıza ve ailesine düğün için alınan hediyeler sergilenir. Kız evindeki gibi gösterişli olmasa da hediyelerin daha sonra kız tarafına götürülmesi yönünden ilgi çekicidir. Birkaç gün öncesinden kız evinden birkaç temsilci kadınla beraber çarşıya çıkılır. Söz kesiminde neler vaat edilmişse onlar alınacaktır. Ziynet eşyası daha önce alınmış ve nişanda takılmıştır. Sıra diğerlerindedir. Çoğunlukla gelin kızı alınan bu giyecekler ve eşyalar için ağırlık dizme tabiri kullanılır. Ağırlık dizilirken hazır bulunan kadınlara da oğlan babası bir yemeni de olsa göz kirası almayı unutmaz. Ağırlık günü oğlan evi sessiz bir tören yaptıktan sonra kız evinin yolunu tutar. Yalnız şunu da unutmayalım ki sadece gelin kıza değildir hediyeler. Kız tarafı nişanda olduğu gibi donatılır yeniden. Kız evine hediyeler bavullara, selelere yerleştirilmiş olarak getirilir. Getirenler 4 veya 5 kadındır. Bunlar kızın çeyizlerine bakar, oynayanları seyreder, hatta oynarlar ve giderler. Bunlara ya para olarak ya da eşya olarak bahşiş verilir. Kız tarafı ağırlık asarken oğlan evinden gelecek hediyeler için de bir köşe bırakılmıştır. Oğlan evi köşesinde ip hazırdır zaten. Gelenler hemen açılır ve serilir. Gelenler arasında bir karton üzerine iliştirilmiş ziynet eşyalarından da söz etmek gerek. Ziynet eşyaları nişanda takılan ziynet eşyalarıdır. Kıza nişanda takılan bu takılar ağırlık gününden önce oğlan evine tekrar gönderilir. Oğlan evinde düğün yapılmadan önce işkefe, yufka yapılır. Pişen yufkalar katlanır, ayrıca üzerine yağ sürülmüş, yumuşaklı adı verilen ekmekten komşulara dağıtılır. Kız evine ıslanmış işkefe gönderilir. Kız evi getiren çocuğa bahşiş verir. Ayrı bir ev açılmayacaksa geline verilecek odaya yeniden badana yapılır, temizlenir. Eskiden erkek düğünü için erkek okuyucu çıkıyorsa da şimdi bu görevi davetiyeler yapmakta dedik. Oğlan babası veya abi adına yapılan davetler ya çarşamba gecesi ya da cumartesi gecesi için yapılır. Kına gecesinin yapıldığı gece oğlan evinde de düğün olur çoğunlukla. Bazı düğünler birkaç gece sürse de ağırlık son gecededir. Kız evinde kına gecesi öncesi düğün yapılır bazen. Bir taraftan da ağırlık toplanırken bir diğer tarafta yakın komşu, yakın akraba ve tanıdıklar toplanır kız evinde. Bir iki gece eğlenilir. Ağırlık asılmadan önce çıkartılan okuyucu tanıdıkları hamama ve kına gecesine çağırmıştır. Gelin hamamı ya salı ya da cumartesi günü öğleden sonra olur. Gelin hamamı için ya hamam tümüyle tutulur ya da bazı kurnaları kiralanır. Bu çağrılan davetli sayısına ve keseye göre değişir elbette. Gelin hamamına öğlen ezanı okunduktan sonra
yavaş yavaş davetliler toplanmaya başlar. Her aileden 2-3 kişi gelir yıkanmaya. Gelin kız gelinliğiyle gelir hamama. Duvarın halı asılı bir köşesinde ayakta durur. Hamama çengiler de getirilir. 1-2 saat kadar onlar çalar, davetliler oynar. Hiç kimse hemen soyunup yıkanmaz. Oynayanları ve gelini seyrederler. Gelin tüm ziynetleri takmış ve süslenmiştir. Hamama oğlan evi de davet edilmiştir elbette. Oğlan evi yakın akraba ve birkaç dostuyla gelmiştir hamama. Gelin kızın görümcesi veya oğlan evinden bir başka temsilci, evli olmak şartıyla, gelin kızı kolundan tutarak soyunma yerinden indirir. Tef çalan çengi kadın da ayağa kalkar, elinde tefi, ağzında türküsü gelinin önüne düşer. Hamamın ortasında birkaç kez şöyle bir dolaşırlar. Daha sonra gelin büyüklerin elini öper ve yerine geçer. Tüm davetlilerin elindeki taslarda aynı cins sabunu görmek mümkündür. Çünkü kız evi davetli sayısına göre bir veya iki torba sabun almıştır. Hamama girenlerin ellerine birer sabun tutuşturulur. Sabun dağıtmayı okuyucu kadın yapar çoğu kez. Davetliler yıkanırken gelin de birkaç kişiyle eve gönderilir. Davetliler ikindi sonuna kadar yıkanabilirler. Eskiden kız tarafı hamama bat hazırlayıp getirirlermiş. Eskiden gelin alma günü sabahı güvey hamamdan çıkarılıyorsa da şimdi bir gün öncesinden yapılıyor damat hamamı. Çünkü eskiden damat gelin alma konvoyuna katılmaz, gelini evde beklermiş. Gelin de öğle sonu eve ancak inermiş. Bu yüzden vakit darlığı söz konusu değilmiş. Güvey çıkarma hamamına davetliler istenen saatte hamamda hazır bulunurlar. Damat bu hamamda yıkanır. Bu adet hükmünü hala sürdürmektedir. Gelin hamamında olduğu gibi davetlilere hamama girerken sabun verilir. Damat hamamdan çıkmadan önce damatlık elbiseleri bir çocuk tarafından hamama getirilmiştir. Çıktıktan sonra giyecektir damat damatlıklarını. Bazen damadın elbiseleri hamamda hizmet edenler tarafından saklanır. Maksat bahşiş koparmaktır. Zile'de günlerden perşembe, cumartesi veya pazarsa ve de çalgı sesi geliyorsa kafalar pencerelerden uzanır hemen. Zira ya şeker gidiyordur ya da güveyi çıkıyordur hamamdan. Güveyi çıkaran konvoy çoğunlukla kalabalık olur. Davetliler hamamda yıkansalar da yıkanmasalar da bu kalabalığa katılırlar. Çünkü zarf bırakacaklardır seleye. Oğlan evine gelindiğinde hoca da orada hazır bulundurulur. Kalabalık evin önünde durur. Önce damat, arkasından arkadaşları hocanın elini öptükten sonra çalgılar susmuştur. Hemen hoca dua okumaya başlar. Daha sonra oğlan evinden birisi tarafından tutulan seleye zarflar atılır. Zarfların içine herkes gönlünden kopan parayı koymuş, yüzüne de kim olduğunu yazmıştır. Oğlan evine düğün hediyesi olarak hep zarf içinde para verilir. Kız evine hediye olarak genelde para götürülmez, ev eşyası da hediye edilebilir. Kız evinin hediyesi en çok ağırlık günü götürülür. Hediye kına gecesi öncesi yapılan düğün gecelerinde de götürülebilir.

Eskiden kına geceleri kışın büyük bir ev sofasında, yazın büyük bahçelerde yapılırmış. Kına gecesi ya gelin hamamının olduğu günün gecesi ya da ertesi günün gecesi yapılmaktaydı. Yine çengi kadınlar tutulmaktadır gece için. Onlar çalar, söyler, davetliler oynar. Hem kız evi tarafı hem oğlan evi tarafı bu geceye ayrı bir özen gösterirler. Çok önceden gelin kızlar kına gecelerinde gelinlik değil de bindal adı verilen mahalli kıyafetler giyerlermiş. Yine eskiden yuvarlak altınlarla dizili top denilen gerdanlıkları boyunlarından eksik olmazmış. Eski Zilek gelini boynuna top, beline gümüş kemer takar, başına yemeni, sırtına bindal giyermiş. Eskiden yörede oğlan evi geceye sonradan gelirmiş. Gelin kız oğlan evi gelmeden çıkmaz davetlilerin karşısına. Kına önceden bakır bir kap içinde karılarak hazırlanmıştır. Oğlan evi gelip yerleştikten sonra gelin getirilir ve kına yakılmaya başlanır. Eskiden kınayı kaynana koyarmış kızın eline ama şimdi biri evli biri bekar, daha genç iki kadın bu görevi yerine getirmekte. Yine bu kadınlar oğlan evini temsil etmekteler. En eskiden gelin kızın hem ellerine hem de ayaklarına kına yakılıyormuşsa da şimdi sadece elinin ortasına konulmakla yetiniliyor. Yine eskiden kına yakılırken gelinin yüzü örtülürmüş. Eline kına yakıldıktan sonra üzerine kapatılan mendilin kırmızı olması da gerekliymiş. Kına yakıldıktan sonra yanan mumlardan birinin hiç sönmemesine dikkat edilirmiş. Kına yakıldıktan sonra gelin kız misafirlerin elini öper ve oynatılır. Sonra yine el öper. Oğlan evini temsil eden misafirler de oyuna katılırlar. Oğlan evi az bir süre kaldıktan sonra kalkar gider. Bu arada oğlan evi bakır kap içinde damadın kınasını götürür. Kına damadın serçe parmağına yakılır. Kına gelin kıza yakılan kınadan artandır. Eskiden kına geceleri evde yapıldığı için oğlan evinden gelenler kız evinden bakır bir kap ve kaşık saklayıp yol boyunca kaşığı kaba vurarak ses çıkartırlarmış. Bunun anlamı artık kızınızı alıp götüreceğiz, haberiniz olsun demekmiş. Yıkımının ertesi günü kız evinde gelin çıkarma, oğlan evinde gelin alma telaşları başlar. Sabahın erken saatlerinde oğlan evi öncelikle kızın eşyalarını almak için bir araba gönderir. Yalnız kız sandığının çıkması için adetin yerine gelmesi gerekir. Sıra sandığın alınmasına gelince küçük bir kız çocuğu oturtulur üstüne. Bahşişini almadan da kalkmaz. Bahşiş oğlan evinin şanına kalmıştır. Gönüllerinden ne koparsa onu verirler ve sandığı alırlar. Gelin alma günü ya perşembe ya da pazardır. Kına gecesinin sabahı ertesi günüdür. En önde süslenmiş gelin arabası, arkasından diğer araçlar yer alır. Hepsine de renk renk kumaş bağlanmıştır. Bunlar oğlan evinin şoförlere verdiği hediyelerdir. Bağlanan kumaşlara en denir. Oğlan evi en takmıştır arabaya. Sadece arabalara takılmaz en, çalgıcıların boyunlarına da en takılır. Dışarıda oyunlar oynanırken içeride arabadan inen oğlan evi tarafına şeker tutulur. Oğlan tarafı şeker tabağına para bırakır. Nihayet gelinin arabaya binmesine sıra gelmiştir. Kızın babası veya abi koluna girerek arabaya bindirir. Gelin arabasında varsa büyük kayınbirader, elti veya görümce bulunur. Dolaşarak oğlan evinin kapısına gelinir. Gelin arabadan iner ve ayaklarının önünde kırılan küpün kırıklarına basarak yeni yuvasına adım atar. Kaynanasının tuttuğu Kur'an-ı Kerim ve aynanın altından geçtikten sonra içeri girer. Gelini arabadan kayınatası yani kayınpederi indirir. Damat pencereden gelin arabasının üzerine para serper gelin inmeden. Damat daha sonra içeri girerek gelini karşılar. Koluna girdirilerek aile büyüklerinin ve davetlilerin eli öpüldükten sonra gelini gelin odasına götürür. Hazırlanan şerbetten içerler. Damat geline hediye olarak bilezik veya yüzük takar ve dışarı çıkar. Yine büyüklerin elleri öpülür, hayır duaları alınır. Damat arkadaşları tarafından götürülür. Ev geline ve odasına bakmaya gelen misafirlerle dolar taşar. Mevlid okunur, yemekler yenir. Bu akşama kadar devam eder. Gelin çoğunlukla ayakta tutulur. Ertesi gün kız evinden bir grup kadın oğlan evine gelir. Kız evi oğlan evine zerdeci gider. Bu
Bugüne duvak günü denir. Kız anası sütlaç gönderir kap içinde. Kap bir tepsiye konur. Üzerine kırmızı şifon örtülür. Bunu zerdeci giden kadın grubun önünde bir çocukla götürür. Gelen misafirlere oğlan evi kuru yemiş ikram eder. Gelin, gelinliği üzerinde olarak ziyaretçilerin elini öptükten sonra misafirler dağılır. Bir hafta sonra veya daha erken gelinin anne ve babasının elini öpmeye giderler. El öpme günü gelin, damat ve ailesine ziyafet çeker kız tarafı. Kızlarına ve damatlarına hediye verir. Ayrıca bir hafta sonra hafta hamamı yapan oğlan evi de çıkar bazen. Bir hamamdan birkaç kurna tutan oğlan evi hem kendi yakınları hem de kızın yakınlarından bazılarını davet eder. Hep beraber yıkanılır. Bat yenilir. Hamam çıkışında oğlan evinde demli çaylar içilir ve herkes evine yuvasına döner. Ve bu törenle düğün bitmiştir artık.

0: Karadeniz ve Sürmene mutfağındayız bu hafta ve yöreye ait mutfak kültürünü, yemek çeşitlerini aktaracağız sizlere sevgili dinleyiciler. Dünyanın farklı coğrafyalarına ait diğer yemek kültürlerinde olduğu gibi Doğu Karadeniz yemek kültürü de farklı etkileşimlerle gelişerek şekillenmiş ve zaman içinde de kendi koşullarına özgü bir beslenme alışkanlıkları geleneğini temsil eder hale gelmiştir. Bölge insanının yaşam biçimiyle de doğrudan ilişkili olarak genelde olabildiğince pratik, sade ve hazırlama ve tüketme tarzını yansıtan bu geleneğin en temel ayırt edici elementleri hamsi, lahana ve tereyağı olarak ön plana çıkar. Hatta birkaç yüzyıl öncesinde bölgeye getirildiği bilinen mısır bitkisi de coğrafi şartlar nedeniyle tahıl yetiştirilemeyen topraklara birebir uyum sağlamış ve bu niteliğiyle kısa sürede yaygınlaşarak bölgenin tahıl ve un ihtiyacı açısından yemek kültürünün temel elementleri arasına katılmıştır. Dışarıdan geldiği halde kısa sürede Doğu Karadeniz mutfağının simgeleri arasına giren mısır, bölge açısından farklı coğrafi etkileşimlerin en temel örneklerinden birisidir. Deniz ulaşımı ve ticari ilişkiler sayesinde özellikle Ege ve Akdeniz mutfaklarıyla kurulan ilişkinin daha eski ürünleri ise muhtemelen baharatlar olmuştur ve yine bu etkileşimin karşılıklı sonuçlarından biri gibi görünen pide ve pizza gibi bazı benzer yemeklerin asıl kökeninin ya da asıl esin kaynağının neresi olduğuysa hala tartışmalıdır. Yine coğrafi engellere rağmen Doğu Anadolu mutfağı da bu etkileşimlerin bir başka önemli boyutunu oluşturmuştur. Özellikle yemeklerde kırmızı et ve peynir kullanılmasının yaygınlaşması da bu etkileşimin sonuçları olarak değerlendirilebilir. Çünkü Doğu Karadeniz'de evcil, otçul hayvanlar esas olarak etleri için değil, süt ve yağ kaynağı olarak yetiştirilirler ve beslenirler. Bu nedenle bölgede kırmızı ete dayanan zengin ve köklü bir et yemekleri geleneğinden bahsetmek mümkün değildir. Yine aynı şekilde peynir ve peynir üretim teknikleri de genelde yine Doğu Anadolu kaynaklıdır. Tarihin doğal akışı içinde gelişen tüm bu etkiler ve etkileşimler bölge toplumunun yaşam koşullarına, tüketim alışkanlıklarına ve üretim imkanlarına göre şekillenmiştir. Günümüzde geleneksel Doğu Karadeniz mutfağı için en önemli dejenerasyon tehdidi mutfağımızın tarihsel süreç içinde şekillenmiş olan kendine has otantik sadeliğinin ve çizgisinin medyatik kaygılarla dejenere edilip bir takım uydurma yemeklerin uydurma isimlerle Doğu Karadeniz mutfağının geleneksel ürünüymüş gibi sunulmasıdır. Doğu Karadeniz yemek kültürü içinde Sürmene mutfağı da bu geniş coğrafyanın farklı stillerini ve geleneklerini bünyesinde toplayan bir odak olma özelliğiyle dikkat çeker. Bu durumda şüphesiz Sürmene'nin coğrafi konumu da önemlidir. Çok lokal nitelikli bazı yemekler dışında Doğu Karadeniz yemek kültürünün genel özelliklerini Sürmene mutfağında görebilmek ve örnekleyebilmek mümkündür. Yöresel yemeklerimizin en başında şüphesiz mısır unuyla yapılan kuymak gelir. Tavaya konan yağda veya kaymakta kızaran yağda kavrulmuş una ilave edilerek eski yayla peyniriyle yeterli miktarda su bir süre karıştırılarak üzerinden yağ çıkıncaya kadar pişirilir. Lahana, luya, şoromilde çekilmiş yani kırılmamış mısırdan yapılan gorgot çorbası bölgede sıklıkla pişen yemeklerdendir. Özel bir peynir kokteyliyle birlikte bol tereyağı içeren ve sıcak olarak servise sunulan Sürmene peynirlisi, Sürmene çevresine özgü bir pide türü. Hamsi buğulama yine yöre yemeklerinden. Ayıklanarak tuzlanan hamsiler, domates, biber, maydanoz ve limonla birlikte bir miktar su ilave edilen kapalı bir kapta buharla pişiriliyor ve sıcak olarak servis yapılıyor. Bölgede tamamen mısır unu kullanılarak yapılan mısır ekmeği yeniyor. Holya, kara lahana, et, pirinç, kabaca öğütülmüş mısır, barbunya ve doğal hayvansal yağ kullanılarak hazırlanan ve sıcak olarak tüketilen yarı sulu bir yemek. Otlu ekmek, pırasa, pazı yaprağı, nane, maydanoz, yeşil soğan gibi çeşitli yeşilliklerin mısır unuyla birlikte yoğrulması ile elde edilen özel bir hamurdan yapılan yine özel bir ekmek. Kara lahana sarması Doğu Karadeniz deyince akla ilk gelenlerden. Kabaca öğütülmüş mısır taneleri, kıyılmış et, soğan ve çeşitli baharatlardan oluşan özel bir harç, haşlanmış kara lahana yapraklarıyla sarılarak pişiriliyor ve o da sıcak olarak servise sunuluyor. Kuymak ya da muhlama mısır unu, tereyağı ve peynirle yapılıyor ve o da sıcak olarak tüketiliyor. Genelde Sürmene'nin batısında kuymak, doğusunda muhlama diye biliniyor. Sürmene çevresinde her iki adlandırma da geçerli. Dönme kuymak, yayla kuymağı, yağ kuymağı gibi farklı pişirme stilleri var. Turşu kavurması. Yeşil fasulye turşusunun yağ ve soğanla birlikte kavrulmasıyla elde ediliyor. Sıcak ya da soğuk olarak tüketilen güzel bir yemeğe dönüşüyor.
1: Anadolu'nun dilinden bu haftada bu kadar diyoruz.
0: Programı sizler için Saadet Bayrakçeken hazırladı.
1: Ben Mustafa Toköz.
0: Ve ben Hülya Aksu Düzgün sunduk.
1: Teknik Masa'da arkadaşımız Muhittin Yaygıngöl bize yardımcı oldu.
0: Ve gelecek hafta buluşmak üzere sizlerden ayrılırken Anadolu insanına mahsus engin hoşgörü, sevgi, saygı yüreklerinizden eksik olmasın diyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Türkü türkü, çal çal, hiç durmadan aksın gitsin. Kulaktan kulağa, dilden dile, gönülden gönüle sevgi pınarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: uygulamasını yükleyebilirsiniz. iTunes veya Apple Store'dan ücretsiz yükleyebileceğiniz uygulama için arama bölümüne TGRT FM yazmanız yeterli. TGRT FM uygulamasını iPhone'unuza yükleyin. Dünyanın her yerinde TGRT FM'de radyo dinlemenin keyfini yaşayın. Radyo dinlemenin keyfini yaşayın. TGRT FM Haber.
1: Yarın mı dedim, özür diliyorum yarın dediysen. Pazartesi.
2: Yok yok, siz pazartesi dediniz zaten. Tamam, siz pazartesi dediniz de ben KJ'ye bir minik bir dokunuş.
1: Peki.
2: Evet.
1: Şimdi şeyi de söyleyeyim. Yani
2: onu da söyleyeyim rağmen... bir İsmail Bey'den de yine yorum alayım.
1: Tamam,
2: yine fikirlerini
1: alayım. Sorunu bağlayayım, sorunuzu tamamlamak anlamında. Buna rağmen şimdi diyebilirler ki işte Kemal Bey toplantıda yapmayın dedi genel başkan olarak. Hani mevzuata baksanız engelleyebilir mi? Engelleyemeyebilir ama diyor ki yapmayın diyor. Ben genel başkanım, yapmayın diyor. Yapmaya kalkabilirler ama meclis başkanlığı, grup başkanlığını düşürüp Kemal Bey'in de böyle bir yazısı meclis başkanlığına da gittiğinde meclis başkanlığı belki o da vermeyecek. Yani toplantı salonu vermeyecek. Kapıyı mı kırıp gireceksiniz? Başka şeyler mi yapacaksınız? Yani o kadar yanlış götürüyorlar ki süreci. Hadi gittiniz, toplantınız, karar almaya kalktınız. Şimdi o aşamada sorduğun sorunun cevabı şu. Ben Kemal Bey'in yerinde olsam öyle bir aşamada. Kemal Bey yapar yapmaz bilmem. İlk başta grup başkan vekillerini tedbirli disipline veririm. Üyelik haklarını kullanamazlar. Grup başkan vekillikleri düşer. Anladım. Özgür Bey ısrar ediyorsa Özgür Bey'i de veririm ben olsam. Ha, Kemal Bey böyle mi yapar, başka türlü mü yapar bilmem ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz bu kadar kıra döke giderseniz, bu kıra döke gitmenin engellenmesi için tedbirli disiplin kuruluna verilmeniz gerekiyorsa verilir. Burada noktalayayım, İsmail Bey'in sözünü
2: evet.
1: Daha fazla hakkını alın.
2: Evet. Şimdi açıklamalarınız önemli, grup başkanlığı da düşecek diyor pazartesi günü. Şimdi Bülent Gürsoy'un söyledikleri olursa İsmail Kapan, yani şimdi bir Türk siyaseti için karşılığı ne demek? Yani bunu hem Cumhur İttifakı bileşenleri, Türk milleti, muhalefet, siyaset ne demek? Mesela bu görme ihtimalimiz olan senaryolar.
3: Şimdi partiler gerekli şartları oluşturamadıkları vakit genellikle başarısız olurlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık, 102 yıllık bir parti. Ama son 75 seneden beri bir türlü iktidara gelemiyor. Yani halktan bir iktidar vizesi alamıyor. 3 çeyrek asırdır. Yani çok partili siyasi hayatın başladığı günden bu tarafa Cumhuriyet Halk Partisi 1977 yılındaki erken seçimler dahil hariç iktidar vizesi alamadı. 1977'de de tek başına iktidara gelemedi yine. Ama birinci parti oldu. Orada da

0: Partisi'nin geleneğinde adeta bu şey var. Ana muhalefet partisinin güçlü olması lazım, iktidar alternatifi olması lazım ki demokrasi sağlıklı işleyebilsin. Bu görüntüyü vermediği zaman, ağırlığı iç mücadeleye verdiği zaman, genel başkanla eski grup başkan vekili, sonraki genel başkan, yani baba oğul ilişkisi içindeyiz diyen bir
1: Sayın,
0: şahsiyet.
1: Doğru, Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Özel baba oğul.
0: Öyle diyorlardı ama evet. Şimdi arkamdan hançerlerle mücadele ettim dedi. Şimdi burada Brutus kim? İlla Kemal Bey'in işaret parmağıyla göstermesi ve telaffuz etmesi gerekmiyor. Adresin neresi olduğu gayet belli. Dolayısıyla Kemal Bey eline bir fırsat geçmiş durumda. Şu anda hukukun verdiği ve hakikaten yetki bakımından normal zamanların da ötesine geçecek bir uygulama alanına sahip bir karar. Kararın muhtevası böyle ve ilk adımları mesela mali işlere hemen el koyup harcama yasağı getirmesi birdenbire özgür üzeri sudan çıkmış balığa döndürdü. Yani CHP'de çalışan çalışanların maaş alamaması gibi bir durum düşünebiliyor musunuz? Yani dolayısıyla Kemal Bey bu işleri en iyi bilen ve kendisi aslında esas meslek sahibi olarak hesap uzmanı bildiğim kadarıyla. Yani hesaptan iyi anlayan birisi. Şimdi yarın yapacağı açıklamalarda bu hesaplarla ilgili bir şey olur mu olmaz mı? Onu bilmiyoruz. Ama muhtemeldir. Şimdi kapının önüne, partinin kapısının önüne getirilen haram mal şeyi satışa çıkarılması
1: haram
0: da...
1: Haram araç ama orada bir farklı bir durum
0: karşılıklı var. Karşılıklı iddialar var. O iddiaların da irdelenmesi lazım. Hakikaten hangi taraf doğru söylüyor?
1: Evet, şimdi o araç
0: yani
1: gelince...
0: Bu yalandır demek de iş bitmiyor orada. Yani
1: şimdi önce haram araçlar dendi, konuldu ama daha sonra dendi ki onlar Sayın Kılıçdaroğlu döneminde kullandığı araçlar. Bu sefer danışman Atakan Sönmez'den açıklama geldi. Onlar sembolik olarak oraya kondu diye. Böyle bir garip bir durum yaşandı.
0: Yani karşılıklı hamleler yapılıyor. Başlangıçta işte karara direnme noktasında yani gelen tebligatı bile yırtıp attı mesela Özgür Özel. Halbuki bir partinin genel başkanlığını yapan kişinin hukuk düzeninde, hukuka saygın noktasında daha hassas ve sorumlu hareket etmesi lazım. Özgür Özel sıradan bir kişi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış bir kişidir. Bir mahkemenin kararını televizyonların veya işte bütün halkın gözü önünde yırtarak nereye varmak istiyor? Varabilir mi? Yani mahkeme kararını eleştirebilirsiniz. Katılmayabilirsiniz. Bununla ilgili mücadeleyi verebilirsiniz. Bunun yolları var, bellidir. Nasıl yapılacağı bellidir. Ama bu şekilde ben kararı tanımıyorum, yırtıp atıyorum gibi bir zihniyet, bir yaklaşım asla ve kata başarılı olamaz.
1: İsmail Kapan, sorum şu olsun bir de size. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşanan bu son gelişme diğer siyasi partiler açısından nasıl bir karşılık? Yani işte mesela deniyor ki AK Parti'ye yarar, Cumhur İttifakı'na yarar ya da işte şu muhalefet partisine yarar, bu muhalefet partisine yarar ya da şuna yaramaz. Kime yarar, kime zarar?
0: Şimdi seçimlere erken seçim ihtimali de konuşuluyor ya.
1: Evet.
0: Diyelim ki 2027'nin ikinci kısmında,
1: tamam,
0: ikinci yarı yılında
1: diyelim,
0: bir
1: sonbahar
0: karar verildi. O zamana kadar 1,5 yıldan fazla bir zaman var. Bu zaman zarfında Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne gibi gelişmeler olacak? Kılıçdaroğlu ve ekibi partiyi ne kadar dönüştürecek, değiştirecek veya Özgür Özel gücü elinde tuttuğu takdirde ne yapacak? Yani Cumhuriyet Halk Partisi 2027 yılının ikinci yarısına nasıl bir hüviyetle çıkacak? Bu önemli. O arada o zaman zarfında Türkiye'de ekonomik, sosyal efendim ne gibi gelişmeler yaşanacak? Çünkü başka partiler de var ve bu partilerin de her birinin 3'er, 5'er, 7, 8'er oy oranları var. Onların performansı, onların yeni dönem için milletin önüne koyabileceği bir siyasi programları yeteri kadar dikkat çekici olacak mı? Bunlara bakmak lazım. Yani bugünden şuna yarar, buna yarar demek bence biraz afaki olur.
1: Anladım. Yani siyasette yani 24 saat deniyor ya.
0: 24 saat bir de uzun bir zamandır.
1: Evet, uzun bir zaman. Şimdi bir

0: izleyicimiz sormuş Bülent Gürsoy. Almanya'dan bir izleyicimiz Mehmet Bey diyor ki meclis grup toplantısında 30 dakika Özgür Özel, 30 dakika Kemal Kılıçdaroğlu konuşup CHP içerisinde birlik beraberlik mesajı verseler daha güzel olmaz mıydı Yargıtay kararı çıkana kadar diyor. Orta yolcu izleyicilerimiz de var. Yani bir orta yol bulunamaz mı?
1: Bunlar çok gerçekten CHP seçmeninin iyi niyetli beklentileri. Ben de çok samimiyetle karşılıyorum bu beklentileri ama gerçekçi değil. Yani bu en baştan mahkeme kararı çıktığında Özgür Bey Kemal Bey'i kapıda karşılayıp devir teslimini yapıp Sayın Genel Başkanım bundan sonra nasıl bir süreçte bunların altından kalkalım, partinin kurumsal yapısına zarar vermeden ilerleyelim deseydi zaten Kemal Bey, Özgür Bey siz grup başkanı olarak devam edin, öyle ayarlayalım. Sonra birlikte bu işleri yapalım diyebilirdi. Grup toplantılarında Özgür Bey açılışı yapardı, 15-20 dakika konuşurdu, sonra Kemal Bey konuşurdu. Olabilirdi. Ama bunların hepsi geçti. Çünkü gemileri yaktılar arkadaşlar. Yani Özgür Bey ve ekibi gemileri yaktı. İşte o şeyi yırtma gibi ya. Herhangi bir şirket, herhangi bir ne bileyim kurum, kuruluş, bakkal yani gelen bir resmi evrakı böyle yırtar mı? Burası bir kurum ya, cumhuriyet, yani devlet kurmuş bir kurum, böyle bir yapı, böyle bir parti. Siz partinin resmi evrakını yırtıyorsunuz. Ha işin aslı gerçekte de öyle değil. Yani önce geliyor okuyorlar beraber, Ali Mahir de üstünde başarır. Sonra tekrar aynı çocuk geri getiriyor yazıyı, yırtma videosu çekiyorlar. Yani bunlar da böyle bir gereksiz, böyle nasıl söyleyeyim yani, neyse kötü bir şey
0: Bülent
1: de söylemeyeyim.
0: Bülent Bey yazan gereksiz izleyicimiz işte, ne yani demiş biliyor musunuz? CHP seçmeni dedi Bülent Bey diyor. Ben CHP seçmeni değilim, MHP seçmeniyim yazmış.
1: İyi, o
0: MHP'den
1: güzel,
0: size Sayın Bahçeli de dahil olmak üzere seçmenlerinden de bir orta yol çağrısı var MHP'den.
1: Vallahi daha güzel, çünkü MHP seçmeni de böyle söylüyor. İyi Parti seçmeni bugün beni İyi Parti'nin eski önemli görevler yapmış birkaç arkadaş aradı etti. İyi Parti'nin tavrı da sizin programda hani duyduğunuz ettiğiniz medyadan Müsavat Bey'in ağzından söylenen gibi değil. İyi Parti'nin arka planı hem yönetiminde hem örgütünde CHP'de bu olan bitene üzülüyorlar. Çünkü biz yıllarca CHP İyi Parti beraber yürüdük 2018'den itibaren ve Kemal Bey'e çok saygı duyuyorlar. Ya herkes istiyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumu bir zarar görmesin. Çünkü bir iktidar değişikliği olacaksa bu iktidar değişikliğinin lokomotifi Cumhuriyet Halk Partisi olmak zorunda. Orası zarar görmesin ki hep birlikte bir değişimi sağlayalım. Ben seçmenin bu anlamdaki söyledikleri, istedikleri, beklediklerini çok güzel buluyorum ama yine söylüyorum. Ya Özgür Bey ve ekibi inanılmaz derecede o gemileri yaktılar. Şu anda ekranda görünen görüntüler bile onların bu yarattıkları, istedikleri görüntüler ve bunlar insanların hafızalarına kazındı ve kızgınlıklara sebep oldu. Şu anda CHP içinde insanlar birbirlerine ağır konuşuyorlar. Aşılacaktır bunlar ama ağır konuşuyorlar. Sırf şu görüntüler yüzünden bu hale getirdiler. Bunu yapan Kemal Bey değil. Kemal Bey'in bir mahkeme kararı var. Genel merkeze gidecek. Genel merkezi yönetecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ortada mı bırakacak? Bir mahkeme kararı var. Yani bu kadar böyle devletin ne olduğunu anlamayan yapıda bir yönetim grubu Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir zaman gelmedi. Yani devlet ne? Kanun ne? Nizam ne? Hukuk ne? Anlamıyorlar. Yani şuna sebebiyet veren insanlar anlamıyorlar. Dolayısıyla o arkadaşlardan ve sonraki söylemlerinden işte Allah belanı versin diye Ali Mahir Başarır bağırıyor. Şimdi de diyor ki ben size hakaret etmedim Kemal Bey. Beni mi ihraç edeceksiniz? Bilmem inek hırsızını. Yani bu arkadaşların yönetim grubu ve davranış biçimleri seçmenin o çok iyi niyetli beklentilerinin gerçekleşmesine ön açmıyor. Öyle
0: anladım.
1: Söyleyeyim.
0: Orada bir soru daha soracağım. İsmail Bey'e geleceğim Bülent Bey. İhraç eden kişiye mi seçmenin tavrı olur? Partiden gidene mi seçmenin tavrı olur? Mesela hani bir Cumhuriyet Halk Partisi bir olası bölünme durumu söz konusu olursa ki birçok analiz bunun buraya doğru evrileceğinin altını çiziyor. Eğer böyle olursa suçu kime keser seçmen? Bu soruyu size de sorayım İsmail Bey.
1: Tabii. İsmail Bey'e soruyorsunuz, pardon.
0: Yok, size soruyorum Bülent Bey, İsmail Bey'e de soracağım.
1: Tamam. Peki, yani seçmen kime kızar? Bir kere ihraç edilerek mi gidecekler? Onu iyi anlamamız lazım. Hani demin Ali Mahir Başarı'dan bahsettim falan ama bu bir iki kişiyi geçmez diye düşünüyorum. O da şeyden sonra, pazartesiden sonraki yapacaklarına bağlı olarak. Dolayısıyla ihraç edilerek gitmeyecekler arkadaşlar. Kendileri terk ederek gidecekler. Dolayısıyla onlar terk ederek gittiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin bir davranış biçimi vardır. Yani birçok parti için böyle bağlı seçmen vardır. Onların böyle bir bayrak oyu denilen bir kavram vardır. Bir partinin bir bayrak oyu vardır. O bayrak oyu, çelik çekirdek denen bir oy vardır. Birkaç gündür hatta Murat Karan araya araştırmanın sahibi atıyor. Diyor ki ya CHP'nin %15 bayrak oyu vardır diyor. Kim gelirse gelsin, yani Kılıçdaroğlu falan demiyor Murat Karan. Diyor ki ya kim gelirse gelsin CHP'nin bir %15'lik bayrak oyu vardır diyor. Bunlar aşağı bir kere düşmez diyor. Bunu niye söylüyor? Son günlerde bir başka propaganda başlattı Özgür Bey ekibi. İşte biz gidersek CHP %3'lere düşer. İşte yok olur, erir gider. Biz alır götürürüz, %40'lar alırız, %30'lar alırız falan. Şimdi bu iş böyle değil. Ben de şöyle söylüyorum. Diyorum ki ya ben Özgür Bey olsam, yarın gittiğimde CHP'nin %3'e düştüğünü görüyor olsam, %30-35 kendi oyum olduğunu görüyor olsam, aday koyduğumda da önüme bir cumhurbaşkanı adayı %60'la seçildiğini görüyor olsam, ki Özgür Bey bunları söylüyor. Ben bu gece saat 24'ü beklemeden istifa ederim, gider partimi kurarım, gereğini yaparım. Bunların hepsi abartılı şeyler, söylemler. Çok basit bir örnek de vereyim, hızlıca sayayım. Yine İsmail Bey'e şey yapmam, haksızlık etmeyeyim. Şimdi CHP'den 67'de Feyzoğlu Güven Partisi kurdu, ayrıldı. 72'de Cumhuriyetçi Parti Kemal Satır kurdu, ayrıldı. 12 Eylül sonrası kurulan SHP, yani SODEP, SHP vesaire, onlar CHP kapatıldığı için kurulmuştu. CHP açıldıktan sonra tekrar Sosyal Demokrat Halk Partisi kuruldu. Karayalçın ikinci kez kurdu Sosyal Demokrat Halk Partisi.
0: Ama Bülent Bey, aynı şeyler değil yaşananlar. Yani hani hepimiz o, hani bazılarına yetiştik, bazılarına yetişmedik ama şu da söyleniyor. Yani yaşanan gelişmeler aynı doğrultuda değil.
1: Yaşanan gelişmenin aynı olmamasının tek sebebi mutlak mutlak kararıyla Kemal Bey'in geri gelmiş olması. Burada da kamuoyunun anlamadığı bir şey var, anlayacaktır zaman içerisinde. Bunun neden olduğu, yarından itibaren bunun anlaşılmasına zaten başlanacak. O zaman şöyle toparlayayım. Giden bir şey olmuyor, bir kez daha bu görülecektir. O %3'lük meseleler falan da söz konusu asla olmaz. Buradaki mesele şu: halen kimse anlamadı, kimse anlamıyor. Yani parlamenter sistem kafasıyla herkes düşünüyor. İktidar eşittir cumhurbaşkanı, bir kişi, tek kişi. Ve o tek kişinin yetkisiyle bütün icraî faaliyetler, bakın insan hakları falan ayrı, o şey değil. Ama bir devlet yönetimi için gereken bütün icraî faaliyetler tek kişinin tek imzasıyla yapılabiliyor. Dolayısıyla bu da %50+1 ile yapılıyor. Bu da ittifaklarla yapılıyor. Kemal Bey 2015'ten beri, 2015, 2018, 2019, 2023'te bütün bu ittifakları başarmış birisi. Özgür Bey ile Ekrem Bey de geldiklerinden beri parti içi iktidara, 2023'ten beri bunları dağıtmış insanlar. Kemal Bey bunları yeniden kurabileceğini en kısa zamanda herkese gösterecektir. Hatta parti kurup gitseler, geri gelecekler seçimden önce, efendim ittifaka biz de katılsak diyecekler. Anladım. Adayı beraber belirlesek mi acaba diyecekler.
0: Ha, bir de aday meselesi var tabii. Bir İsmail Kapan'a geçeyim.
1: Aslında aday önemli var.
0: Tabii orada bir İsmail Bey'i çok beklettim. Bülent Bey, bir sorayım. Tamam. Çünkü mesela Mansur Yavaş kimin adayıysa tartışması var. Hani Mansur Yavaş şu anda talep edilen bir isim olarak karşımızda duruyor. Öyle mi İsmail Bey, size sorayım. Evet. Bir de Altılı Masa, Bülent Gürsoy'un tabiriyle, anlattıklarıyla Altılı Masa geri gelecek gibi görünüyor. Evet. Gelir mi?
2: Şimdi ben Bülent Bey'in anlattığı bir konuyu anlatmayı planlıyordum. O söyledi ama ben de tekrarlayayım. Ondan evvel şuna bir gönderme yapalım. Butlan kararı konuşulduğu andan itibaren, yani henüz bu karar ve sonuç ortada yokken bir buçuk sene evvel Özgür Özel ve diğer destekçileri tarafından Kemal Bey hedef alınmıştı. Hatta o zaman denilmişti ki eğer böyle bir şey yaparsa yüzüne tükürürler diye. Ve Kemal Bey bundan çok incinmişti.
0: Bu arada son 3 dakikanmış. Çok özür dilerim. Buyurun evet. İsmail Bey.
2: O dedi ki çalanların yüzüne tükürülür. Ben çalmadım diye cevap vermişti. Bu önemli bir reflekstir yani. Onu hatırlatmak lazım. Diğer taraftan hakikaten Bülent Bey'in bahsettiği gibi CHP'de ana gövdeden kopanlar bugüne kadar başarılı olamadı ki o kopan kişiler deve dişi gibi adamlardı. Turan Feyzioğlu, Ferit Melen, Kemal Satır. Dolayısıyla devam eden yani vukua gelen hadiseler ayrı olsa bile nitelik itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiden kopan azınlığın çok fazla bir şansı olmuyor. Bu Türkiye'de de aslında böyledir. Yani diğer partiler için de geçerli. Adalet Partisi için böyle oldu. Başka partilerde de yaşandı. Vakit daraldığı için o teferruata girmeyelim.
0: Evet.
2: Şimdi Mansur Yavaş kimin adayı? Bu biraz da Mansur Yavaş'ın tutumuna bağlı. Mansur Yavaş adaylıkta son derece hesaplı, kitaplı, dikkatli hareket ediyor. Mesela Ekrem İmamoğlu kendisini böyle alelacele aday ilan ettirerek bir başka sonuca varmak istedi. Bunu herkes biliyor. Yani gelecek operasyonları karşılamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini alet ederek bir yerde kendisini apar topar Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdi. Oysa o ortamda ne seçim vardı, ne adaylık meselesi vardı, ne karşı tarafların bir hazırlığı vardı. O bir şey için kullanıldı ve bu noktaya gelindi. Ama o noktadan bu tarafa doğru Mansur Yavaş, dikkat ederseniz izleyenler, yakından izleyenler gayet iyi bilir. Çok hesaplı, kitaplı, dikkatli hareket etti.
0: Sessiz.
2: Ve ismini yıpratmamaya çalıştı ve bunda da başarılı oldu. Bir iki tane siyasi çıkışı ayrı, o da unutuldu gitti eğer tekrar hatırlanmazsa. Yani dikkatli bir siyasetçi Mansur Bey. Bakacaktır, hesap kitap yapacaktır. Ona göre kararını belirtecektir. O gelişmeler de o çerçevede o zaman şekillenir.
0: Peki mesela Mansur Yavaş daha nereye daha yakın sizce İsmail?
2: Şimdi Mansur Yavaş'ın şeyi menşei belli.
0: Son bir dakika burada.
2: Milliyetçi Hareket Partisi'nden efendim yetişmiş, belediye başkanlığı yapmış bir kişi. Yani ülkücü, milliyetçi kökenli bir kişidir.
0: Evet. CHP'nin içerisinde ama yani.
2: CHP'nin içerisinde ulusalcı kanala daha yakın olması akla mantığa uygundur bu bakımdan.
0: Ulusalcı kanat hangisi? Yani ben CHP'nin Sayın Özgür Özel, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki şeyi sordum. Evet. Mesela orada ulusalcı kanat sizce hangisi?
2: Şimdi tabii ki Kılıçdaroğlu. Şimdi CHP'nin altı okundan birisi de milliyetçilik değil mi?
0: Milliyetçilik. Tabii.
2: Yani bunu
0: tamam,
2: daha güçlü tamam. Bir şekilde.
0: Şimdi yeni başlıklar geliyor ama sürem de bitmiş. Ama lütfen tamamlayın İsmail Bey, kusura bakmayın.
2: Yani şöyle, bu hamur daha çok su kaldırır.
0: Anladım. Konuşacağız zaten.
2: Kemal Bey'in elinde geniş bir manevra imkanı var. Bunu değerlendirecektir diye düşünüyorum.
0: Peki. İsmail Kapan, çok teşekkür ediyorum. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Gürsoy, siyasi analist. Çok teşekkürler. Elbette gözümüz, kulağımız yarın cumartesi günü Ankara'da olacak değerli izleyenler. Pazartesi günü de aynı saatte buluşacağız diyelim. İyi bir hafta sonu olsun. Sözü Tuna Öztunç'a bırakıyorum. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

İlk araba vapurları Suhulet ve Sahilbend. Yaklaşık 40 yıl öncesine kadar Boğaz'ın karşılıklı iki yakası arasında otomobil, kamyon, kamyonet, hatta at arabası taşıyan iki emektar araba vapuru vardı. Bunlardan birisinin adı Suhulet, diğerinin ise Sahilbend'ti. Baştan sona açık güverteli, kocaman çarkları, uzun siyah bacalarıyla bu birbirinin eşi iki vapur, İstanbul limanında çalışan teknelerin en eskilerindendi. Bugün görmüş iki vapur geldikleri günden itibaren Boğaz'ın iki yakası arasında gidip gelerek belki de bir rekorun sahibi olmuşlardı. Birinci Dünya Savaşı günlerinde de düşman mermileri altında cepheye asker ve cephane taşımışlardı. İkisi de şirketi Hayriye'nin siparişi üzerine İngiltere'de inşa edilmiştir. O tarihlerde şirketi Hayriye Boğaz'da 20 yıla yakın bir zamandan beri yolcu vapurları çalıştırmaktaydı. Bu vapurlarla Boğaz halkının yükleri de taşınıyordu. Ama atların, arabaların, büyükbaş hayvanların karşıdan karşıya geçirilmesi için özel yapılmış vapurlara ihtiyaç vardı. Hepsinden önemlisi askeriyenin top arabalarıyla bunların mühimmatının bir yakadan ötekine taşınması büyük zorluklar çıkartıyordu. Boğaz'da öyle bir vapur çalıştırılması gerekiyordu ki güvertesi düz ve açık olduğu için atlar, arabalar, katanalar, koca toplar rahatlıkla vapura alınabilsin. İki başlı kapaklı olduğu için de tehlikesizce karaya çıkartılabilsin. Şirketi Hayriye'yi yeni baştan kurarak 70 yıla yakın bir süre daha hizmet görmesini sağlayan Giritli Hüseyin Haki Efendi, bir gün bu soruna çare bulmak amacıyla yeni tip bir vapurun kaba taslak çizimlerini yapmaya başladı. Bitirince umum müfettişlikte bulunmuş olan İskender Efendi'ye gösterdi. Sonra şirketin vapurlarının bakım ve onarımlarının yapıldığı Hasköy Tersanesi'nin ser mimarı Mehmet Usta'yı da alarak üzerinde çalışmış olduğu yeni vapur tipini çok daha fazlasıyla geliştirme imkanına sahip oldu. Çizimi ortaya çıkan vapur günümüzde araba vapuru ya da kısaca feribot dediğimiz vapurların atasıydı. Londra'daki Maudsley Sons and Fields tezgahlarına ısmarlanan net 275 tonluk bu yandan çarklı tekne, şirketin önceki vapurları hep ahşapken saçtan yapıldı. Uzunluğu 45,5 metre, genişliği 8,5 metreydi. 400 beygir gücündeki tek silindirli buhar makinesiyle saatte yaklaşık olarak 7 mile yakın bir hız yapabilmekteydi. ...8000 İngiliz altında mal olan teknenin inşası 1872'de sona erdi. Ama Londra'dan yola çıkıp Akdeniz'i kat ederek İstanbul sularına gelmesi bir hayli uzun bir zaman aldı. Açık denize uygun olmadığından şiddetli dalgalardan fazlasıyla etkilenmesi sebebiyle yolculuk sırasında ciddi tehlikelerle karşılaştı. Sonunda İstanbul'a ulaşan tekneye 26 baca numarası ve kolaylık anlamına gelen Suhulet ismi verildi.

Suhulet sefere başlamak üzereyken Boğaz'ın iki yakası arasında yük taşıyan kayıkçıların direnişleriyle karşılaştı. Ama ilk seferinde Üsküdar'dan Kabataş'a bir topçu bataryası taşıması kayıkçıların engelleme girişimini boşa çıkardı. Bu ilk seferin ardından Sultan Aziz, araba vapurunun babası Hüseyin Haki Efendi'yi bir nişanla ödüllendirdi. Suhulet'in ne kadar yararlı olduğu kısa zamanda görülünce yine aynı tersaneye onun bir eşi daha ısmarlandı. Ama bu teknenin öncekisinden çok daha güçlü olması için çift makineli yapılması şartı koşulmuştu. Şirkete 12 bin İngiliz altında mal olan 27 baca numaralı bu vapurda iki kıyıyı bağlayan anlamında Sahilbend ismini aldı. Aynı yıllarda yapılmış vapurların çoğu şu ya da bu sebeple yok olup gitmesine rağmen bu iki vapur uzun yıllar boyunca Üsküdar-Kabataş arasında çalışıp durdular. 1911 yılında İtalyanlarla aramızda Trablus Savaşı patlak verdiği zaman Suhulet askeri sevkiyatın emrine verildi ve Çanakkale'ye yollandı. Önceleri 4 bataryadan oluşan bir topçu taburunun ancak 4 günde karşıya geçirmek mümkünken Suhulet sayesinde bu zahmetli ve zahmetli olduğu kadar da bir o kadar tehlikeli iş için sadece 4 saat yetmişti. 1930 yılına gelindiği zaman Suhulet artık 59 yıllık bir tekneydi. O yıl Hasköy tersanesinde buhar makinesi çıkartılarak yerine bir dizel motor yerleştirildi. Uzun bacası da bir hayli kısaltıldı. Yine tekne üzerinde bazı değişiklikler yapıldı. 1945'te şirketi Hayriye'nin münakalat vekaleti tarafından satın alınması üzerine sarıya boyalı bacasına deniz yollarının çift çapalı arması yerleştirildi. Sene 1952'de ki Suhulet artık 80 yaşındaydı, hem motoru bir kere daha yenilendi hem de teknesinde esaslı onarımlara girişildi. Yıllarca Boğaz'ın iki yakası arasında İstanbul yazlıkçılarının denklerinden hurçlarına tutun da Merkez Bankası'nın sandık sandık altınlarına kadar akla hayale gelebilecek her türden yükü taşıyıp durmuştu. Ama artık yılların yorgunluğunu taşıyamayacak hale gelmişti. Çaresiz 1958'de hizmet dışı bırakıldı. 1961 yılında sökülmek üzere satıldığı zaman 86 yıl aralıksız çalışarak çok sağlam bir vapur olduğunu ispatlamıştı. Kardeşi Sahilbend'in net 311 tonluk teknesi de ve makineleri de en az onunki kadar sağlam çıkmıştı. O da yıllarca Boğaz'ın iki yakasını bir araya getirmek için yaz demedi, kış demedi, kar demedi, tipi demedi, çalıştı durdu. O da gün geldi savaşa katıldı. Milletin bütün ümidini bağladı, askerlerini nakletti, toplarını sevk etti. 1927 yılında yapılışının üstünden 55 yıl geçtikten sonra Sahilbend ilk defa esaslı bir tamir ve tadilattan geçirildi. 1945'te onun da bacasına çift çapalı arma yerleştirildi. 1959'da hizmet dışı bırakılıncaya kadar aralıksız olarak 95 yıl çalışmış olmasına rağmen hala hazırda iş görebilecek durumdaydı. 1967'de satılarak elden çıkartıldıysa da yeni sahipleri onu hemen dizel motorlu küçük bir yük gemisi haline getirdiler. Artık onun da adı değişmiş, Kaptan Şükrü olmuştu.

İşte o sıralarda ünlü Amerikan dergisi Time, bizim 100 yıllık sahil bendi dünyanın hizmetindeki en yaşlı gemi olarak okuyucularına tanıttı ve kapağına da bir hayli güzel bir fotoğrafını bastı. Bu emekdar tekne bir süre sonra bir kez daha satıldı ve motoru yine değiştirildi. En son yayınlanan 1996 yılı gemi kayıtlarında ise hala hizmette gözükmekte. Yani tam 126 yaşında bir emektar gemi sahilbend. İşte dünyanın ilk iki arabalı vapurunun kısa bir öyküsü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işler.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamları dinlediniz.

huzurunda tekmil veren, hazırlığım yok iken, istemeye yüzüm mü var, ben bir asi kul iken? Amellerim hep te noksan, günahlarım çok iken, sonsuz şirin cennetinden bir bahçe ver ya Rabbi. Kuvvetinle, kudretinle sen her şeye kadirsin. Her lahzayı görüp bilen, hem bir asi kul iken, gökte, yerde, deryalarda hak diye nazırsın. En müşküllü evhallarda bizi koru ya Rabbi. Biz her şeyden habersiziz, neşeli gülüyoruz. Felaketler burnumuzda, bir şeycik görmüyoruz. Hep ayakta uyuyoruz, yarını sormuyoruz. Neyi kimden öğreniriz, sen esirge ya Rabbi. Kimi hasta yatağında, yan üstünde dönemez. Her nefeste bin bir azap, ölmek ister, ölemez. Evde midir, yolda mıdır, hastane mi bilemez. Böyle acil hastalara şifayı ver ya Rabbi. Kimi esir edilmiştir, zulüm altında inliyor. Kimi müebbete mahkum, af af diye inliyor. Kimi gece ranzasında ecelini bekliyor. Hürriyetten bizi mahrum etmesen ya Rabbi. Kara toprak üzerimde acep kaç yıl kalacak? Yüce Mevlam, o kabirde halimiz ne olacak? Nasıl cevap vereceğiz? Bize ne sorulacak? Bülbül gibi dilimizi sen konuştur ya Rabbi. Bizi İslam yaratmakla lütfi ihsan eyledin. Resulüne ümmet ettin, izzeti ikram eyledin. Aya, güne, puta değil, kendine rağm eyledin. İnanmışız varlığına, birliğine ya Rabbi. Bizi yakmak istemezsin, merhametin yücedir. Efsaneli, aldatıcı dünya bilmecedir. Nice şaşkın bu alemi sanır bir eğlencedir. Böyle gaflete bırakma bizi, uyar ya Rabbi. Milyarlarca insanoğlu şu toprakta yatıyor. Can vermenin lezzetini bütün alem tadıyor. Günde 100.000 kere kalbim varlığınla çarpıyor. Cehennemin şiddetinden bizi koru ya Rabbi. Bu dünya bir pencereymiş. Her geçen bakıp geçer. 1000 sene de burada kalsa 2 yudum su içer. Hiçbir canlı baki değil. Her doğan gelip geçer.
senden koptuk, senden geldik. Dönüş sana ya Rabbi. Saadet bu dünyaysa, zevk bunun neresinde? Hani anam, hani babam, ben onların peşinde. Ölüm tehdidi yetiyor, inan her nefesimde. Bizi lütfunla affeyle, sen bağışla ya Rabbi.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, hoca çocuğa besmele okur, çocuk da söyleyince Allahü Teala çocuğun anasının, babasının ve hocasının cehenneme girmemesi için senet yazdırır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kul hakkı. Sevgili dinleyicilerimiz, kul hakkı 5 türlüdür. 1- Mali, yani parasal. 2- Nefsi, yani hayati yönden. 3- Irzi, yani haysiyetle, onurla ilgili. 4- Mahremi, yani namusla ilgili. Ve 5- Dini. Şimdi bunlara tek tek bakalım. 1. Mali olan kul hakları. Hırsızlık, gasp, aldatarak, yalan söyleyerek mal satmak, sahte para vermek, başkasının malına zarar vermek, yalancı şahitlik, rüşvet almak. Bu başlık altında sıralanabilir. Bu haklar için sahibiyle helalleşmek gerekir. Dünyada helalleşmezse, ahirette sevapları ona verilerek helalleştirilecektir. Mal sahibi ölmüşse varisine ödenir. Varisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa, salih bir fakire hediye olarak verilip sevabı sahibine gönderilir. Salih fakir yoksa, dinimize hizmet eden hayır kurumlarına, vakıflara verilir. Kendi salih akrabasına, fakir olan ana babalarına, çocuklarına hediye olarak vermesi de caiz olur. Bunları yapmak imkanı bulamazsa, mal sahibinin ve kendisinin affolunmaları için dua eder. Kafirin hakkı içinde onunla helalleşmek gerekir. Gönlü alınmazsa ahirette affolunması çok güç olur. 2. Nefsi, yani hayati günah olan kul hakları. Adam öldürmek, bir uzvunu kesmek, sakat bırakmak gibi şeylerdir. Önce tövbe edilir. Adam ölmüşse velisiyle helalleşmek gerekir. Velisi isterse affeder, isterse belli bir mal ister, isterse mahkemeye verip hakimden cezalandırılmasını ister. Dinimizde kan davası yoktur. 3. Irza dokunan kul hakları. Dedikodu, iftira, alay, sövmek gibi haysiyetle, şerefle ilgili şeylerdir. Tövbe etmek ve helalleşmek lazımdır. Bunlarda varisleriyle helalleşmek olmaz. 4. Mahremi olan kul hakları. Başkasının çoluk çocuğuna hıyanet etmek gibi şeylerdir. Tövbe ve istiğfar eder. Fitne çıkma ihtimali yoksa sahibiyle helalleşir. Fitne ihtimali varsa helalleşmek yerine ona dua eder ve onun için sadaka verir. Yaptığı ibadetlerin sevaplarını ona bağışlar. Fitne ihtimali olunca helalleşirken işlediği günahları bildirmeyip bendeki bütün haklarını affet demekle yetinir. 5. Dini olan kul hakları. Akrabasına ve emri altında olanlara doğru din bilgisi vermeyi terk etmek. İnsanların din bilgisi öğrenmelerine ve ibadetlerine mani olmak, onlara kafir, fasık demek. Bidat çıkarıp veya mevcut bidatleri savunup Müslümanların yanlış inanmalarına ve yanlış ibadet etmelerine sebep olmak. Açıktan oruç yiyerek veya açıktan başka haram işleyerek kötü örnek olmak. Bu günahlar için de tövbe etmek, hak sahipleriyle helalleşmek gerekir. Üzerinde kul hakkı olan buna tövbe için, kul hakkını hemen ödemeli, onunla helalleşmeli, ona iyilik ve dua etmeli. Mal sahibi, hakkı olan ölmüşse ona dua istiğfar edip, varislerine verip ödemeli, onlara iyilik yapmalıdır. Çocukları, varisleri bilinmiyorsa, o miktar parayı fakirlere sadaka verip sevabını hak sahibine bağışlamalıdır. Bir kimseden haksız olarak alınan bir kuruşu sahibine geri vermek, yüzlerce lira sadakadan kat kat daha sevaptır. Bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa, fakat üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe cennete giremez. Kıyamet günü hak sahibi hakkından vazgeçmezse,
yarım gram gümüş hak için cemaatle kılınmış, kabul olmuş 700 namazı alınıp hak sahibine verilecektir. Kul hakkını Allahü Teala'nın hakkından önce ödemek gerekir. Kul hakkı olan günahların affı, güç ve azapları daha şiddetlidir. Başkasının hakkını yiyen, hak sahipleriyle helalleşmedikçe affa uğramaz. Yani üzerinde kul veya hayvan hakkı bulunanı Allahü Teala affetmez ve bunlar cehenneme girip cezalarını çekeceklerdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, üzerinde kul hakkı olan ölmeden önce ödeyip helalleşsin. Çünkü ahirette altının, malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınır, sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenir. Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin cennete girer. Kul hakkı müminin aybı, kusurudur. Üzerinde kul hakkı bulunanların ruhları cennete girmez. Salihlerin ruhları kabirlerine gelerek cesetlerini ziyaret ederler. Vefat eden müminlerin ruhları gelip dünyada tanıdıklarını sorarlar. Değerli dinleyenler, kul hakkı kafirlik değildir. Sevaplarından bir kısmını vererek kul hakkını öderse cehenneme girmez. Sevapları yoksa kul hakkı olanın günahlarının bir kısmını yüklenir. Cezasını çektikten sonra cennete gider. Cennete yalnız kafir girmez. Ne kadar çok günahkar olursa olsun, Müslüman günahlarının cezasını çektikten sonra muhakkak cennete girer. Fakat cehennemde ceza çekmek öyle kolay değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, müflis şu kimsedir ki, kıyamette amel defterinde pek çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat bazılarına çeşitli yönden zararı dokunmuştur. Sevapları bu hak sahiplerine verilir. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları bunun üzerine yükletilip cehenneme atılır. İşlenen günahta kul hakkı da varsa, kul hakkını hemen ödemek, onunla helalleşmek, ona iyilik ve dua etmek de gerekir. Kul borcuyla ödürsek, birçok sevabımız hak sahibine verilir, sevabımız kalmazsa onun günahlarını yüklenmek zorunda kalırız. Şehit olan kimselerin kul borçlarını Allahü Teala öder. Müslüman olmayanların inançları, ibadetleri sevilmez. Fakat onları incitmek, kalplerini kırmak haramdır. Gayrimüslimleri gıybet eden, yüzlerine karşı kafir diyen Müslüman cezalandırılır. Çünkü bunları incitmek, mallarına zarar vermek günahtır. Kafirler kendilerini kafir kabul etmedikleri için, kafirin bile yüzüne karşı kafir demek günah olur. Gayrimüslim vatandaşa zulmetmek, Müslümana zulmetmekten daha kötüdür. Hayvanlara işkence, gayrimüslim vatandaşa işkenceden daha kötüdür. Gayrimüslimi üzmemek için selamlaşmak ve tokalaşmak caiz olur. Açıkça günah işleyen fasığa selam vermek de böyle caizdir. Üzerinde kul hakkı bulunanların ibadetleri kabul olmaz, cennete giremez. Kafirin hakkı içinde onunla helalleşmek gerekir. Savaş hali hariç kafirleri öldürmek haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, arkadaşını öldüren ümmetimden değildir. Öldürülen kafir olsa da yine böyledir. Zimmiyi öldüren cennetin kokusunu alamaz. Kafirleri incitmek, kalplerini kırmak haram olduğu gibi, hile yapmak, mallarına zarar vermek de haramdır. Kafirin hakkı içinde onunla helalleşmek gerekir. Gönlü alınmazsa ahirette affı çok güçtür. Kafirin hakkından kurtulmak, Müslümanın hakkından kurtulmaktan daha zordur. Gayrimüslimlerin mallarına, canlarına saldırmak caiz olmadığı gibi, kadınlarına, kızlarına saldırmak da caiz değil, haramdır.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, annenin yavrusundan kaçacağı kıyamet günü için hazırlık yapmayana yazıklar olsun.

Şiirlerle Menkıbeler. Bedrettin Serhendi. Rahmetullahi aleyh. Yanmak istemiyorsan. İslam alimlerinden olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Bir günde buyurdu ki, çok tövbe.

Lakin geciktirmeyin tövbeyi bir an bile. Zira kul ölebilir bir nice günah ile. Bu dünyada ne kadar kalacaksanız eğer, buna siz o miktarda verin kıymet ve değer. Ahirette ne kadar kalacaksanız şayet, ona da o miktarda edin siz sayu gayret. Ateşe de ne kadar tahammül ederseniz, o miktarda Allah'a günah, isyan ediniz. Bir günde bir dostunun gitti ziyaretine, ağlayıp gözyaşları akıverdi yüzüne. Kabristandan dönünce dedi, ey Müslümanlar! Sonunda hepimizin yeri işte şu mezar. Dünya konaklarının sonu olan bu kabir, ahiret menzilinin henüz daha ilkidir. Madem bir gün girecek şu mezara her insan, öyleyse bir günahı nasıl işler Müslüman? Derdi ki, uzak durun günahtan kardeşlerim. Zira günahkarlara azap var, pek de elim. Ve siz başkalarının işlediği günaha bakıp da sizinkini küçük görmeyiniz ha. Zira o gün o günah çok küçük olsa dahi çok büyük olacaktır sizin için vallahi. Bu dünya senin için imtihandır ey insan. Ve aldatmak istiyor seni nefis ve şeytan. Allah korkusuyla titresin her an kalbin. Zira ona malumdur her düşüncen ve halin. Kurtulmak istiyorsan cehennem ateşinden, uzak dur büyük küçük günah olan her işten. Çünkü yarın girersen cehennem ateşine, düşersin çok büyük bir pişmanlığın içine. Uğraşsan da çıkmaya bulunmaz bir kolaylık. Zira olan olmuştur, çaresi yoktur artık. Öyleyse ahirette pişman olmamak için, İslam'a uygun olsun her amelin ve işin.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, hata ve kusuru başkalarında arayanlar sevimsizleşir. Etraflarında insan kalmaz, dost edinemezler.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam,

0: Bayram gelmişken ve bayramlardan bahsederken daha önce sormuştum, hani akraba ziyareti, ana baba ziyareti falan, bayramları fırsat bilmek lazım diye. Şimdi onu biraz daha şöyle genişletmek istiyorum. Birincisi, ziyaretlerde nelere dikkat etmek lazım? İkincisi de, biz sadece hani dirileri ziyaret etmiyoruz. Ölüleri de ziyaret ediyoruz. Kabir ziyareti de yapıyoruz. Yani çok şükür ki hani bu hala devam eden bir şey, unutulmayan bir şey. Anadolu'da falan çok fazla var. Bazen bayramdan önce yapılıyor, bazen bayram günlerinde yapılıyor. Bir de evliya varsa, hani etrafımızda bir türbe falan varsa, oraları da ziyaret ediyoruz. Bunlar da nelere dikkat etmek lazım, onu sormak istiyorum.
1: Şimdi kitaplarda olsun olsun bilgiler verilmiş. Zaman zaman mesela bu Huzura Doğru'da da Saadet-i Ebediye kitabından nakiller yapılıyor.
0: Evet, bizim yayından sonra yapılıyor bazen.
1: Mesela o Saadet-i Ebediye kitabının kabir ziyareti bahsi uzun uzun bildirilmiş. Neler okunur, nasıl davranılır, kabire gittiği zaman nerede durulur, yüzün ne tarafa döner, sırtın ne tarafa döner, bunların hepsi aynı şekilde uzun uzun da bildirilmiş. İmam Bergimi Hazretleri'nin Etfalül Müslimin kitabında da buyuruyor ki, Müslümanların kabirlerini ziyaret etmek sünnettir. İhya-i Ulum'da İmam Gazali Hazretleri'nin İhya-i Ulum, ölümü hatırlamak ve ölüden ibret almak için kabiri ziyaret etmek ve salihlerin, velilerin kabirlerinden bereketlenmek müstahaptır. Şimdi burada ölçüyü bildirmişler. Bir, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir ziyaret derdi. O ziyaret ettiği için bu sünnettir. Bu sünnettir. Peki hikmeti, mesela evet nakledeceğiz daha, aynı şekilde bazı kitaplarda farklı şeyler bildirilmiş de ölümü hatırlamak ve ölüden ibret almak için kabir ziyaret etmek buyuruyor İmam Gazali Hazretleri. Ölüden ibret almak. Hatta büyüklerden bir zatın talebesi gelmiş, demiş efendim, demiş, gözümü harama bakmaktan alamıyorum. Ne tavsiye edersiniz? Evladım buyuruyor, kabir ziyareti yap. O da gidiyor. Geliyor, efendim diyor, bir değişiklik olmadı.
0: Ziyaret ettim ama.
1: Ziyaret ettim ama diyor. Şimdi bazı kabristanlar var. Mesela İstanbul'da Eyüp Sultan. Yani o kadar bakımlı ki mesela şey itibariyle, girdiğimi parka girdiğin gibi giriyor. Diğer bazı kabristanlar var öyle.
0: Var, var. Ha,
1: İstanbul'da sadece Eyüp Sultan değil yani. Parka girer gibi, girdiğin gibi oluyor falan. O zaman da buymuş ki, evladım demiş, sen de bir kabir ziyaret etmemişsin. Parka girip çıkmışsın. Benim maksadım o değildi buyuruyorlar. Sormadın da sen. Yani orada gideceğim, bir kabrin başına duracaksın. Bu çocuktu. Büyüdü. Ergin çağına geldi. Evlendi. Çoluk çocuk sahibi oldu. Belki torun sahibi oldu. Bir sürü emelleri vardı. Birçok şeyin peşinde koştu. Elde etti, edemedi. Üzüldü, ağladı, güldü.
0: Hayalleri vardı.
1: Hayalleri vardı. Ama şimdi yatıyor.
0: Hepsi bitti.
1: Hepsi bitti. Ben de böyle olacağım. Sonum bu. Yani öyle gideceğim, böyle gideceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım falan filan. Sonum bu. Yani başka gidiş yolu yok. Başka gidiş yolu yok. Büyüklerden işte bir zat, bir sultan, işte hani yeni iş başına gelmiş. Buyuruyor ki o zat, efendim diyor, dünya saltanatları içerisinde geleceğiniz en son noktaya geldiniz. Bundan sonra gideceğiniz yer kabir diyor. Yok başka bir yer ya. Tamam. Bundan sonra gideceğiniz yer kabir. Başka bir yer yok. Yani bu şekilde böyle düşününce işte kabir ziyaretinden maksat budur buyuruyor. Ve hatta buyuruyor ki, ibret almak, meyitin çürüdüğü, yanaklarının, dudaklarının döküldüğü, karnının şişip patladığı, içine kurtların, böceklerin dolduğu düşünülür. Hatim-i Esam Hazretleri, kabristandan geçen kimse onları düşünmezse ve dua etmezse kendine ve onlara hıyanet etmiş olur buyuruyor. Böyle düşünmez, hıyanet etmiş olur. Erkeklerin kabir ziyaret etmeleri emir olundu. Kadınların da kabir ziyaret etmelerine izin verildi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha, Hazreti Hamza'nın kabrini, Uhud'daki kabrini her sene ziyaret eder, düzeltir, tamir ederdi buyuruluyor kitaplarda. Hadis-i şerifte ana babasının veya ikisinden birinin kabrini her cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur buyuruldu. Muhammed bin Vasi Hazretleri her cuma kabir ziyaret ederdi. Pazartesi günleri ziyaret etsen daha iyi olmaz mı dediklerinde kendilerine, Muhammed bin Vasi Hazretlerine, pazartesi günü ziyaret etseniz yani bir mahsuru mu?
0: Niye var? Hep cuma?
1: Buyurlar ki meyitler cuma, perşembe ve cumartesi günleri kendilerini ziyaret edenleri tanır buyurmuştur.
0: Perşembe, cuma, cumartesi.
1: Evet. Yalnız kitaplarda detay bilgi verirken bu zatın bu buyurdu. Perşembe günü öğleden sonra başlıyor. Öğleden sonra başlıyor. Cuma tam. Cumartesi günü de öğlene kadar. Ve deniyor ki perşembe gün öğleden sonra cumanın bereketi. Cumartesi günü de öğleye kadar olan da cumanın bereketi. Esas olan cuma buyuruyor. Yani kabrin başına gittiği zaman tanır. Peki şimdi bizi izleyen ve dinleyenler der ki diğer zamanlardaki cuma olmadı da başka bir zaman gittik. Bizi tanımaz mı? Şimdi kitaplarda bir şey anlatılıyor. Eğer kabrin başında gider veyahut da giderken o ziyaret ettiğin kimseyi hep düşünürsün. Buna rabıta deniyor. Buna rabıta dönüyor. Düşüne kabrin başına gittin. Kabrin başında biz o kimseyi daha çok düşünüyoruz. Rabıtamız yani onunla bağlantımız artıyor. Selam veriyoruz. Esselamu aleyke ya işte ismini biliyorsak ismen de selam verebiliriz. Veyahut da esselamu aleyküm ya dar-ı kavmül müminin de diyebiliriz. Ya da esselamu aleyküm ya ehlel kubur, ey kabir,
0: bütün kabirdekiler
1: diyebiliriz. Yani bu şekilde selam verebiliriz. Ama anamız babamızdır mesela, esselamu aleyküm ya babacığım, esselamu aleyküm ya anneciğim falan diyebiliriz. Denebilir. Yani şimdi bağlantın, rabıtan kuvvetli olduğu anda bu selamı verdiğin zaman onun ruhu bundan haberdar olur, orada duyar bunu. Sana da cevap verir. Öyle buyuruyor.
0: Bu rabıtanın zamanla bir şeyi var mı, alakası yok. Var mı? Yani şunu demek istiyorum. 50 sene, 100 sene ölmüş birisiyle taze bir ölü arasında fark olur mu rabıta yok. Kurarken?
1: Çünkü rabıtayı ruhla kuruyorsun. Biz bu o ruhun dünyada ikamet ettiği evine bağlantılı kalıyoruz. Halbuki bu beden ruhun dünyada kullandığı evi. Bu yıkılacak, hasta olacak, ölecek ve defnedilip yok olacak şekilde yaratılmış bu beden. Dünya da öyle, yok edilecek. Dolayısıyla biz diyoruz ki ya burada, orada değil artık. Biz yeri belli olsun diye bedenini oraya koyuyoruz. Senelerce bu vücutta kaldığı için biz o bedenin bulunduğu, gömüldüğü yere gittiğimiz zaman daha çok rabıta haline geçiyoruz, düşünüyoruz. Gözümüzün önüne geliyor. O zaman bağlantı kuvvetli oluyor. Ruh haberdar olur, aynı şekilde seni oradan görür o. Oraya da teşrif edebilir. Tecessüm edip görünebilir de. O artık o ruhun aynı şekilde yüksekliğine, durumuna göre. Dolayısıyla yani mesela evliya-i kiramı falan ziyaret ettiğin zaman işte bu kabirde yatıyor, o kabirde değiller.
0: Yani onu öyle düşünmek uygun değil.
1: Uygun değil.
0: Burada yatıyor.
1: İmanı tehlikeye sokar. Yani Allah-u Teala'nın sevdiklerini
0: küfür öyle
1: olabilir. Aşağılarda aynı şekilde düşünmek, o işte peygamberler de aynı şekilde öyle düşünmek uygun değil. Dünyadaki evi orada. Ama o evle mesela 30 sene, 50 sene, 60 sene, 80 sene, 90 sene bu evde ikamet ettiği için bu eve karşı ruhun bir muhabbeti var, bir sevgisi var. Bu sevgisi sebebiyle sen o evi ziyaret ettiğin zaman bağlantıya geçiyorsun onunla. Haberdar oluyor o. Haberdar oluyor.
0: Adresimiz belli olsun derler ya hani yaşayanlarda. Orası adres.
1: Evet adres. Evet. Orası adres. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akrabasının ve eshabının kabirlerini ziyaret ederdi. Ve hadis-i şerifte bir müminin kabrini ziyaret ederken Allahümme inni eselike bi hurmeti Muhammed Aleyhisselam en la tuazzibe hazel meyyit derse o meyyitin azabı kıyamete kadar ref olur, yani kalkar. Bu hadis-i şerif bu şekilde latin harflerle saadeti ebediyenin kabir ziyareti bahsinde var. Bak dua yani gidiyorsun bir Fatiha 3 ihlas veya 11 ihlas okuyorsun, hediye ediyorsun ve kabrin başında Allahümme inni eselike bi hurmeti Muhammed Aleyhisselam en la tuazzibe hazel meyyit, kadınsa hazihil meyyit derse ya o meyyitin kıyamete kadar aynı şekilde azabı kaldırılır buyuruluyor. Ya anayın, babayın, amcayın, dedeyin neyse evladın kabrine git bunu oku ya.
0: Çok zor bir şey mi yani?
1: Değil mi? Efendim ben bilemedim. Adres de söylüyoruz, yerinde söylüyoruz. Tam İlman Saadet Ebedi kitabının kabir ziyareti bahsinde var bu hadis.
0: Ezberleyemiyorsan yaz bir kağıda.
1: Fotokopi çeksin.
0: Git orada oku.
1: Veyahut da onun fotoğrafını şimdi telefonla çek.
0: Telefonla fotoğrafını çek.
1: Ha, çek. Oradan çek de oku. Zor bir şey değil. Şira kitabında deniyor ki sünnete uygun ziyaret yapmak için abdest alınır. İki rekat namaz kılıp sevabı meyitin ruhuna gönderilir. Meyitin yüzüne karşı oturulur. Şu kabirse, bu kabirse diyelim bu taraf kıble. Sen bu tarafa geçiyorsun.
0: Kıbleye sırtını dönüyorsun.
1: Kıbleye sırtını dönüyorsun. Yüzünü meyite dönüyorsun. Meyite dönüyorsun.
0: Öyle durulur yani.
1: Evet. Sünneti yapmak için iki rekat namaz kılınır. Sevap meyitin olur. Meyitin yüzüne karşı oturulur. Yasin-i Şerif veya bildiği sureleri okur. Meyit için dua eder. Kıbleyi arkada bırakıp ayak tarafında ayakta durmak eftaldir. Hadis-i Şerif'te bir kimse kabristandan geçerken 11 kere İhlas suresi okuyup sevabını meyitlere hediye ederse kendisine ölüler adedinde sevap verilir. Ya kendisine kârlısın. İmam Gazali Hazretleri de kabir ziyaret derken kıbleyi arkada bırakıp meyitin yüzüne karşı oturup selam vermek müstahaptır. Kabre el yüz sürülmez, öpülmez. Çoğu onu orada zannediyor falan, öpüyor öpüyor. Bir alakası yok yani.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü 80 salavat getirenin 80 yıllık günahı affolur. Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Ebu Cüz'ah adında bir kimse Kuba'da bir kadına aşık olmuştu. Onunla bir türlü buluşamadı. Pazara gidip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elbisesi gibi bir elbise satın aldı. O elbiseyi giyip Kuba'ya gitti. Onlara beni Resulullah gönderdi ve kendi elbisesini de bana giydirdi. İstediğin evde misafir ol buyurdu, dedi. Kuba halkı, Ebu Cüz'an'ın devamlı kadınlara baktığını fark ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizi daima kadınlara bakmaktan sakındırırdı. Bu kişi kimdir ki hiç çekinmeden devamlı kadınlara bakıyor diyerek, o kimsenin halinden şüpheye düştüler. İşin aslını anlamak için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi gönderdiler. O iki kimse Resulullah'ın huzuruna vardıklarında kaylule uykusundaydı. Beklediler. Uyanınca, "Ya Resulallah, Ebu Cüz'ayı Kuba'ya siz mi gönderdiniz?" diye arz ettiler. Resulullah, "Ebu Cüz'a kimdir?" diye sordu. Kendisini bize sizin gönderdiğinizi söyledi. Üzerinde sizin elbisenize benzer bir elbise var. Bunu bana Resulullah giydirdi diyor. Biz onun halini öğrenmek için huzurunuza geldik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gadaplandı. Mübarek yüzünün rengi değişti ve kim bana isnaden yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın buyurdu. Sonra o iki kimseye hemen gidin. Eğer onu sağ bulursanız öldürünüz ve ateşe atınız. Fakat öyle zannediyorum ki siz vardığınızda onun işi tamam olmuş, ölmüş bulursunuz. Fakat onu ateşte yakınız buyurdu. O iki sahabi Kuba'ya döndüler. Ebu Cüz'a, bevletmek için bir yere oturduğu sırada, aniden bir yılanın onu sokup öldürmüş olduğunu haber aldılar. Ebu Hureyre, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kişi vardı. Birisi sohbetlere devamlı gelirdi. Diğeri ise sohbetlere az gelir ve iyi ameli de az görülürdü. Sohbetlere devamlı gelen kimse, bir gün Resulullah'a, "Kıyamet ne zaman kopacaktır?" diye sordu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Allahü Teala'nın ve Resulünün muhabbetini hazırladım dedi. Resulullah ona, sen sevdiklerinle beraber olacaksın ve senin için hesap yoktur buyurdu. Sohbetlere az gelen kimse vefat etti. Resulullah, biliyor musunuz, Allahü Teala o kişiyi cennete koydu buyurdu. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan hayret ederek birbirlerine bakıştılar. Bu hali o şahsın hanımına yine hayretlerini belirterek söylediler. Hanımı şöyle dedi: kocam her ezan okunduğunda müezzin la ilahe illallah deyince Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet ederim. Her şahadet edene Allahü Teala'nın kâfi geleceğine inanırım derdi. Müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince de her şahadet eden gibi şahadet ederim. Bu imanım bana kâfidir derdi. Bu sözleri duyanlar Resulullah'ın huzuruna döndüklerinde daha onlar bir şey söylemeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin hanımının anlattıklarını söyledi ve Allahü Teala onu bu sebeple cennete koydu buyurdu.

0: Helal ve haramda verâ'ın dereceleri. Helalin ve haramın dereceleri vardır. Bazı şey helaldir, bazısı helal ve güzeldir. Bazısı da daha güzeldir. Haramların da bazısı çok fena, bir kısmı ise az fenadır. Nitekim hastalığın dereceleri de çeşitlidir. İnsanların haramdan ve şüphelilerden kaçınmaları 5 derecedir. 1. derece. Bütün Müslümanların verâıdır ki, İslamiyet'in haram dediği şeylerden kaçınmaktır. 2. derece. Salihlerin, iyi insanların verâıdır ki, haramlarla beraber şüphelilerden de kaçınmaktır. 3. derece. Müttakilerin verâıdır ki, haram ve şüpheli olmayıp, helal olup, fakat şüpheli veya harama sebep olmak korkusu olan şeylerden sakınmaktır. 4. derece. Sıddıkların verâıdır. Sıddıklar, harama sebep olmak korkusu bulunmayan helallerden de sakınır. Bunları meydana getiren sebeplerden birine, haram karışmış olmasından çekinirler. 5. derece. Mukarrepler ve muvahhidler verâ olup, Allahü Teala için olmayan her şeyden, yemekten, içmekten, yatmaktan, söylemekten sakınırlar. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Ehli sünnet alimleri söz birliğiyle bildiriyor ki kıyamet günü bu beden tekrar var olacaktır. Fakat cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzeti zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh bedenden ayrılınca kıyamete kadar her an yükselmeye devam eder. Cennette beden sonsuz kalabilecek evsafta dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Yükselmiş olan ruh bu cesetle birleşerek kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette bedenin ve ruhun ayrı ayrı nimetleri, lezzetleri olacaktır. Yüksek olanlar cennette de ruhun lezzetlerine ehemmiyet vereceklerdir. Ruhun lezzeti bedenin lezzetlerinden farklı ve kat kat ziyade olacaktır. Ruhun lezzetlerinin en tatlısı, en yükseği de Allahü Teala'yı görmek olacaktır. Yüksek insanların, ariflerin dünyadayken ruh cennetine girmeleri, ahiretteki ruh lezzetlerinden bir kısmına kavuşmaları caizdir denildi. Bedenin cennetine dünyada kavuşulamaz. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Hatta dünya lezzetlerine hiç benzemezler. Allahü Teala cennetteki lezzetleri dünyada işiterek anlayabilmemiz için dünyada onlara benzeyen lezzetler yarattı. Böylece o lezzetlere kavuşmak için çalışmamızı emretti. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için önce acı, sıkıntı çekmek lazım değildir. Çünkü cennetteki bedenin yapısı dünyadaki gibi değildir. Dünyadaki beden yok olacak bir halde yaratıldı. Takriben 100 sene dayanacak kadar sağlamdır. Cennetteki bedense sonsuz kalacak, hiç yıpranmayacak sağlamlıktadır. Aralarındaki benzerlik insanla aynadaki hayali arasındaki müşabehet gibidir. İnsan aklı kıyametteki varlıkları anlayamaz. Akıl his organlarıyla duyulanları ve bunlara benzeyenleri anlayabilir. Cennet nimetlerini, lezzetlerini dünyadakilere benzetmek, onlar üzerinde mantık, fikir yürütmek insanı çürük, yanlış neticelere götürür. Bilinmeyen şeyleri bilinen şeylere benzeterek fikir yürütmek batıldır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul'un Eminönü'nün devamı olan Sirkeci semtindeki 1. Abdülhamit Han türbesinin avlusundan sesleniyorum. Tabii bura türbe olarak yapılmadı. Bundan önceki programda da birazcık temas etmiştik. medrese olarak yapıldı, imaret olarak yapıldı ve insanların su ihtiyacını gidermek için çeşmeler ve sebiller yapıldı. İşte o çeşmelerden birisi burada. O dönemden kalma gayet zarif, sade ama çok hoş duruyor. Hem de medresenin kapısının yanında. Ben birazcık o tarafa doğru gideyim de efendim. Şöyle bu istikamette kendimi bozmadan görüntüm de kaybolmasın size. Şimdi arkamda bir pencere var. Çeşmenin hemen yanında. Bu pencere medresenin giriş kapısıydı efendim. Burası okuldu. 22 tane öğrenci okurdu. 12'li, 14'lü, 16'lı, 18'li gibi ikili giderdi medrese talebeleri. Niye ikili? Bir de müderris var, tek oluyor o zaman. Allahu vitrün yuhu bil vitre. Allahu Teala tektir. Tekleri sever buyurmuş bazı büyükler efendim. Allahu vitrün yuhu bil vitre. Evet, tektir, tekleri de sever. Onun için hep çift gider. Ancak Ayasofya'daki Fatih Sultan Mehmet Han'ın fetihten sonra Ayasofya'nın avlusunda yaptırdığı medrese tek katlıydı. Sonra oğlu 2. Beyaz Han ikinci katı çıktı ve 175 öğrencili oldu. Osmanlı'daki tek büyük medreseydi o. Tek örnektir. Yok başka. Ama orada da müderrislik yapacak kimse Şeyhülislamlık yapmış olması lazımdı. Şeyhülislam olmayan orada müderrislik yapamazdı efendim. Tahdit vardı. Bugün de yok mu? Dünya yüzünde, bizim ülkemizde de birçok üniversitelerde her profesör her üniversitede ders verebiliyor mu? Her üniversiteye aynı puanla girilebiliyor mu? Demek ki eğitimin seviyesinde de farklılıklar var. Bu fark ettirme belki insanların daha ileriye sıçramasına faydalı olan bir husustur. Burada bir ayet-i kerime gene. Bakınız hep buraya ayet-i kerimeler konmuş. O ayet-i kerimede İnnemâ yahşallâhu min ibâdil ulemâi. Allah'tan elbette en çok korkanlar alimlerdir. Hangi alimler? İlmiyle amil olan alimler tabii. Yani alimim diye ortaya çıkıp işte kapı gibi diplomam var. Bunlar olmuyor efendim bu iş. Yani ilim dilden birazcık kalbe doğru giderse herhalde ilim haline geliyor. Şurada bir kroki daha var efendim. Ben size dünkü programda esas ana hazirenin krokisini gösterdim. Burada da 57'den 66'ya kadar 9 kişinin kabri var. İsimleri var burada ve şeması var. Muteber hanımefendi, Zeynep hanım, Abdullah Ağa, Ruşen kadın, Şerife Ayşe hanım, bunlardan bazıları Abdülhamit Han'ın, 1. Abdülhamit Han'ın eşleridir. İkisi burada metfun efendim, Ayşe Hanım'la beraber. Efendim birisi de burada metfun. Şu iki türbede, iki şebekeli olan yerde o hanımefendiler metfun. Burada sizlere anlatmak istediğim, bu programda yetiştirebilirsem, adı öyle, sadrazamlık yapmış Kara Vezir Silahtar Mehmet Paşa. Seyidi de var. Evladı Resul'den Seyit Vezir, ama Kara Vezir diye isim almış. Yüzünün karalığından değil, yani esmerdi belki, kara yağızdı yani, kara yağız. Dolayısıyla efendim bu zatın da burada kabri var. O kabri bulduk. Onun hakkındaki bilgileri de toparladım. Size kabrini göstererek onun hakkında bilgileri de bu programda vereyim ki türbeyi anlatırken unutur kalırız, ondan sonra da vebal olur. Bu zata da gelip geçerken hiç olmazsa bir Fatiha gönderirsiniz buraya ziyarete geldiğiniz zaman. Çok böyle faydalı hizmetler yapmış. Kıymetli bir sülale, yani kıymet olarak başka yok onun üzerine zaten. Şimdi gidelim oraya efendim. Güller arasında bir kabristan, doğrusu çok hoş görünüyor efendim. İnşallah altında yatanlar da rahat ediyorlardır, huzurlulardır. Huzurlu olmaları için de dua ediyoruz. Arkamda şebekeli, demir şebekeli bir kabir var. Burası Sadrazam Kara Vezir Seyit Mehmet Paşa'nın kabridir. Ve bu 4. Vakıf Hanı'ndan geçen caddenin caddeye bakan pencereleri de var burada. Hatta buralara girmeden de o pencerelerden de okumak mümkün tam köşedeki kimse. Efendim nasıl bir kimseydi? Kara Vezir Mehmet Paşa hakkında birazcık bilgi vereyim. Bir kere kendisi Arap Sunlu. Arap Sun bugünkü Nevşehir ilinin Gülşehir ilçesi efendim. Kızılırmağın kenarında. Nevşehir damat İbrahim Paşa da öyle olmamış efendim. Garip bir çocuk, bir delikanlı, karayaz bir delikanlı kalkmış gelmiş sadrazam olmuş. Bu da Arap Sun'dan kalkmış gelmiş sadrazam olmuş efendim. Vezirlik de sadrazam olmuş. Yani bir sadrazam olanlar vardır, inhaları öyle olan. Bir de inhaları vezirlikle sadrazam olanlar vardır. Bu onlardan. 1728'de doğmuş. Yani 3. Ahmet Han'ın padişahlığını 2 sene görmüş bebekken. Görmüş, evet. Aşçıbaşılık yapmış efendim. Yemek yaparmış. Sonra Surre Emini olan Süleyman Ağa dayısı olduğu için biraz daha devlet erkanı arasında rahat tanınabilmiş. Yani hani bir büyük makam sahibinin Surre Emini olan birisinin yeğeni. Derken kabiliyetli de helvahaneye girmiş. Aşçılıktan helvahaneye terfi etmiş. Yani tatlı yapım bölümüne, baklava bölümüne terfi etmiş. Ve dayısının vefatından sonra da bazı görevler almış. Yazısı çok güzelmiş rahmetlinin efendim. Bu güzel yazısı onun istikbalini biraz daha ileri götürmüş. Şuna bakın efendim, yani tertip düzen nerelerde ne işlere yarayabiliyor. Hazine-i Hümayun'un katipliğini yapmış. Yani devletin hazinesine girenlerin çıkanların kaydını tutmuş. Kargacık burgacık yazıyla olur mu efendim o kayıtlar? O net yazılarla olması lazım. Sonra ketüdalığını yapmış Hazine-i Hümayun'un. 1775'te de padişahın en yakınında görev alan silahdarı olmuş. Silahdar-ı Şehriyari deniyor. Ve 1779'da da vezirlikte sadrazam olmuş efendim. 2 sene sonra da 81'de de vefat etti. Ve kısa boylu, hafif esmer, çok dindar, zeki, kavrayışı süratli, biraz da böyle Nasrettin Hoca tipi mizaha düşkün, yani insanlara güldürürken düşündüren bir tipi varmış efendim rahmetlinin. Allah rahmet eylesin. Nasrettin Hoca fıkralarını ezbere bilirmiş efendim. Evet. Nasrettin Hoca alim de efendim. Bugün şimdi aramızda meşhur olan fıkralara bakıyoruz. Yani salla parti bir adam gibi geliyor. Haşa, öyle bir şey değil. Alim bir insandı ama öğretimini böyle yumuşatmış, yumuşatmış, yumuşatmış, artık fıkra haline getirmiş bir insandır. Efendim, çalışkandı, gayet güçlüydü. Hazine-i Hassa'ya nakli oldu, katipliğe başladı ya efendim. O gün ahlakı değişmiş efendim. Gayet tedbirli, sert, aman devletin bir kuruşu bir yere gitmesi diye. O yumuşacık adam, o herkesi güldüren Seyit Mehmet Paşa gitmiş, gayet zaptı rapt içerisinde böyle insanlara yüz vermeyen bir hale gelmiş efendim. Görevin mecburiyeti budur. Tabii bunu gurur, kibir manasına almamak lazım efendim. Sadrazamlığında çok hayırlı işlere imza attı. Çok önemli, bakınız efendim. Bundan 300 sene öncenin insanları arasında Ruzu Hızır, yani Hıdır İlyas diyoruz ya biz. Hıdır İlyas diyoruz ya efendim. Hıdır İlyas gününden önce kuzu kesimini yasak etmiş efendim. Ya bugün de devletlerin politikası küçük taze hayvanları kesmeyelim, ekonomik kaybımız olmasın diye harıl harıl şimdi çare arıyorlar. 1789'larda işte bu Mehmet Paşa demiş ki Hıdır İlyas öncesi kuzu kesimi yasaktır. Memlekette kuzular ne zaman doğduğu belli. Bu İstanbul coğrafyasında, Trakya'da Ocak ayında kuzular doğmaya başlar. Mayıs'ı geçti miydi 5 aylık kuzu olmuş olur. Zaten 6 aylık olan kuzu eğer iyi beslendiyse anası gibi kurban da olabilir. Dinimiz de buna müsaade ediyor. Gülşehir'de bu zatın 8 tane hayrat çeşmesi, camii, kargir hamamı, dükkanı, dükkanları yani, medrese, o dükkanlar ve hamam o vakıfları besleyecek efendim. Onların geliriyle vakıflar beslenecek. Dershane ve kütüphaneli büyük bir külliye inşa etmiştir. Arapsun o zamana kadar Kızılırmak'ın hemen dibinde efendim, böyle dibinde tepelik bir yerdir. Orada köydü, köyünü kaza yaptı. Yani bir yargı bölgesi, bir kadılık haline getirdi. Savaklar Mescidi'ni İstanbul'da, minaresini kargir hale getirdi ahşapken. Ve Abdülhamit Han, 1. Abdülhamit Han bu vezirini çok severdi efendim. Hareketlerine hayrandı. Yani padişah olmasa neredeyse huzurunda diz çöküp edeple ondan bir şeyler öğrenmeye çalışacaktı. Belki de özel hallerinde böyleydi, biz bilmiyoruz. Ama onun bir teklifi geldiğinde kesinlikle hiç hayır demez. Çünkü bu benim vezirim, mutlaka bunu düşünüp taşınmıştır, hayırlı karar vermiştir diye onardı. Bu da devlet adamları için, dünyadaki devlet adamları için örnek bir harekettir. O bakımdan da sizlere bunu da duyurmak istediğim. Efendim, böyle bir örnek insanı da sizlere anlattıktan sonra artık sıra 1. Abdülhamit Han'ın türbesinin revaklarına geldi. Biraz da taşları, sütunları söyleyeyim. Ondan sonra gene 1. Abdülhamit Han'ın faydalı hizmetlerini sizlere sıralamaya çalışacağım. Türbenin önüne gidiyoruz efendim. 1. Abdülhamit Han'ın türbesinin giriş, yani bugün antre diyorlar ya efendim, o bölümündeyiz. Bu bölüm gayet ferah yapılmış. Hemen benim sağ kolum tarafında bu duruşuma göre 4 tane mermer, güzel mermerden sütun yapılmış. Kaideleri güzel, sütun başlıkları güzel ve şu iki sütunun arası da, giriş bölümündeki sütunun arası da yine bir ahşap revakla kapatılmış ki türbeye yaklaşan kimse eğer yağmur, kar gibi böyle ıslatıcı bir hava durumu söz konusuysa bir an önce kuru yerlere geçebilsin. Daha ayakkabısını çıkarırken bile insanlar bazı yerlerde ıslanıyor. Şakır şakır bir ayakkabı çıkarınca kadar ıslanıyor. Bu öyle yapılmamış. Güzel, rahat. Bir sütun daha var. Ondan sonra duvarın içerisine yarım sütunlar gizlenmiş. Sol tarafta yarım sütunlar gizlenmiş. Ve tam tepem güzel bir kubbe efendim. Hoş bir kubbe. İki yanda tonoz yapmamış. Küçük kubbe yapmamış. Yarım kubbe yapmış efendim. Evet. Yükü öyle taşıtmış. Çok da güzel olmuş o yarım kubbeler. Ve hakikaten statik hesabı yapılması yönünden de gayet güzel bir durumla karşı karşıyayız. Türbe yapısının hemen girişinde olan kapı çok güzel bir kapı. Mermer sütünçelerle yanlardan desteklenmiş ve iki sütünçenin arası da çeşitli silmelerle ve yekpare mermerlerle güzel bir tablo haline getirilmiş. Ortasında da çok güzel bir kitabe konmuş ki ayet-i kerime, tabii bu ayet-i kerime de yazanı ben sizlere okuyorum. Fecr Sure-i Şerifi'nin 27 devamında 30. ayet-i kerimesine kadar olan kısmı: Ya eyyuhel nefsül mutmainne irci'i ila rabbike radiyeten merdiyye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Evet. Yani bu kadar maneviyatı ferah bir şekilde verebilen yazılar, efendim ayet-i kerimeler ve atmosfer her yerde rastlanamaz, görülemez. Yolunuz düşerse lütfen gelin. Şeker almaya falan geldiğinizde de, şekercilere de çok yakın burası, isim vermek istemiyorum. Efendim gelirsiniz, evvela şekeri buradan alırsınız, sonra da gider öteki şekerleri alırsınız. Daha kapıdan giremedik, süre bitti diyor yönetmen efendim, ben ne yapayım yani. İnşallah bundan sonraki programda Abdülhamit Han'ın esas medfun bulunduğu kubbenin altındaki sandukasını, şebekesini ve sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ayak izlerini sizlere anlatmak, göstermek istiyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. 93. bölüm. Yayını hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 30 Ağustos günü Osman Paşa kendi özel bir grup kurmak suretiyle birliklerden yeni bir harekat planını devreye sokuyordu. Ve bunlar 31 Ağustos sabahı gün doğarken Pelişat yolu yakınında konakladılar. Gün doğarken de hareket ettiler. Birkaç saat sonra da güneydoğudan gelen top seslerini duyduk. Büyük bir heyecan içinde idik. Vaktin uzaması ile bu heyecan daha da artıyordu. Top sesi oluyor ama ne oluyor? O gün öğleden sonra Adil Paşa müşire yardım olarak 3 taburla cephane yüklü 100 beygir gönderdi. Girviçan'ın şarkında bir Rus kuvveti görünce sinirlerimiz gerildi. Adil Paşa taburum da dahil olmak üzere 4 taburu baş tabyaların müdafasına yolladı. Fakat biz daha oraya varmadan Ruslar geri çekildiler. Biz de tabyalarımıza döndük. Akşam üzeri bu kuvvetin Rus mevzilerini yoklamaya geldiği anlaşıldı. Bir yoklama yapmışlar. Biz zabitler bu harekete bir muvaffakiyetsizlik nazarıyla baktık. Geceleyin bu kuvvet 300 şehit, 1000 yaralı vererek yerine döndü. Osman Paşa'nın götürdüğü kuvvet. Bütün yaralılar geriye getirildi. Ruslar da bu harpte 1000 kişi zayiat vermişti. Kıtalarımız bir Rus topunu da iğtinam etmişlerdi. İğtinam, ganimet olarak almışlardı. Ne tatlı bir ganimettir o efendim. Muharebe çetin olmuş, bir Rus tabyası 4 defa elden ele geçmişti. Almışız, geri Ruslar almış. Almışız, geri Ruslar almış. Böyle. Aynı gün, yani 31 Ağustos günü, Müslümanların oruç tuttukları Ramazan ayı başladı. Karagahlarda bazı dini vazife ve ibadetler yapılıyor. Asker arasına gönderilen imamlar vaaza, nasihata başladı. Fakat seferi olunduğu için oruç tutulmuyordu. Ertesi gün yeni elbise almak vazifesiyle kasabaya gittim. Ve bir kısmı depo olarak kullanılan bir camide yapılan bir cemaatle namaz kılmayı gördüm. Sivil halkın namazını ilk defa görüyor efendim şimdi bu adamcağız. Geldi, Mektebi Harbiye'ye girdi İstanbul'da. Hiç sivil hayatta camide namazı cemaatle kılınmasını görmemişti. Bir gün evvelki muharebede yaralananlardan başka hastanede kimse yoktu. Yani 31 Ağustos günü yaralılarımız vardı. Bizim 100 şehidimiz vardı, 1000 kadar da yaralımız. Onlardan bazıları hastanelerdeydi. İyileşemeyen eski yaralıların hepsi Sofya'daki hastaneye gönderilmişti. Plevne'de tabi hayat aşağı yukarı başlamış gibiydi. Dükkanlar açılmış, ticaret başlamış, belediye ve mahkemeler tabi zaman gibi işlerini yapıyorlar, çalışıyorlardı. Türkler kendilerini Osman Paşa'nın kuvvetli kanatları altında sivil hak, emniyette ve selamette biliyorlardı. Bulgarlar da hükümet adamının emirlerine riayet edince kötü muamele yoktu. Bulgar, yani Ortodoks Bulgarlara, yerli halk Bulgar. Devletin verdiği emirlere uyarsa sokağa çıkmayacaksın, kışlalara gelmeyeceksin, tabiyle uğramayacaksın. Uyduğu şekilde kötü muamele yoktu. Yalnız kasaba halkından hiçbirinin bizim hatlarımızdan geçmesine izin yoktu Bulgarların. Posta adet yerini bulsun diye işliyordu. Eylül başı evimden bir mektup aldım. Halbuki ben her hafta mektup yazıp yolluyordum. 1 Eylül'de esasen Lodos'ta Lofşça taraflarından gelen top sesleri duydum. Karargaha gelen haberlere göre Refat Paşa düşmanla harbe tutuşmuş, aradaki telgraf hattı da kesilmişti. 2 Eylül'de Kirişin yakınlarında 20 taburlu 3 batarya 2 süvari bülük bir seferi kuvvet hazırlandı. Taburum gene geride bırakıldı. Nasip olmuyor şimdi çatışmaya gitmek. Lofça'dan gelen top sesleri bütün gün devam etti. 3 Eylül'de öğleyin müşirin emrindeki bir kuvvet hareket etti. Bu kuvvetle Hasan Sabri Paşa, Emin Paşa ve Tahir Paşa'nın emrinde 6'şer taburluk 3 liva dahil edildi. Yani 3 tane tugay. Topçu komutan Ahmet Paşa, Tevfik Bey ve bütün erkan-ı harbiye müşirle beraberdi. Bütün kurmay heyeti beraberdi. Adil Paşa gene 15 tabur, 6,5 batarya, 17 süvari bölüğüyle muhakkat Plevna kumandanı olarak kaldı. Bütün gün cenüpten, yani güneyden top sesleri gelmiş. Bir ara bu kuvvet yol üzerinde de harbe giriştiği için bu sesler bize daha da yakın gelmeye başlamış idi. 4 Eylül'de gün gün tutmuş buralar efendim. O neye öyle onu bilemiyorum hatırasında. Demek ki bura hakkında notları vardı. Boşlar harbe girmediler ya, o günleri gün gün tutuyor. Aldığı haberleri yazıyor günlük gibi. 4 Eylül 1877'de haberler fena. Suratlar asıldı. Lofça düşüp Lofça Plevne yolu işgal edilip muhabere ve muvasala kesilmişti. Haberleşme de yok, gidip gelme de yok. Müşirim varacağı akıbet hakkında kaygılar baş gösterdi. Allah Allah, Osman Paşa ne yapacak ya? Adil Paşa herhangi bir anda harekete hazır bulunmamızı emretti. Öğleden sonra mevzilerimizin kuzeydoğusunda Romanyalılar gözüktü. Giden 4 taburun yerine 2 bataryayı müdafaa vazifesini üzerine almış olan benim taburum saatlerce muharebeye hazır bekledi. Fakat Romanyalı gözüktü ama hiçbir çatışma da olmadı. Romanyalıyı bombardıman ettik. Ve Adil Paşa süvarileri ileri gönderdi. Lakin o süvariler gittiler. Süvari tabi hem çarpışmaya gider hem keşfe gider. Esas keşif unsurudur. Gittiklerinde de düşmanı görememişlerdi. Bugün burada geçirdiğim günlerden en kötüsü olmuştu. Ertesi günü 5 Eylül'de Osman Paşa'nın gönderdiği Çerkesler dolambaçlı yollardan geldiler ve sefere çıkan kuvvetimizin emniyet ve selamette olduğunu, batı tarafındaki yoldan geri döndüklerini söylediler Lofça yolu kesildiği için. Lofça'dan kaçanlar geliyorlar. 6 Eylül'de kuvvet sabahleyin mevzilerine döndü. Lofça'nın kaybına yarım saat yas tuttuk. Askerlik bu. Ondan sonra gene keyfimiz yerine geldi. Hep öyle kalınamıyor ki. Lofça'dan çekilen askerler ufak gruplarla bize iltihak ettiler, katıldılar. Yağmur başladı. Lofça hadisesi şöyle olmuştu. Rıfat Paşa'nın emrindeki 8 tabur, 6 top ve bir miktar Çerkes tarafından müdafaa ediliyordu. 1 Eylül günü Rıfat Paşa'nın durumunu tekrar 1 Eylül aldı, orayı anlatıyor. Bu haberleri sonradan aldılar. Külliyetli bir Rus kuvveti görünmüş, telgraf tellerini kesmiş ve müstahkem mevkileri top atışına tutmuştu dedik ve bu bölümü süremiz bittiği için burada noktaladık. 94. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Tarihe Açılan Pencere programı yine sizlerle beraberiz. Bu programı bendeniz Mehmet Sıddık Arbas ve Profesör Doktor Mustafa Şeker hazırlayıp sunuyoruz. Bugün kumanda masasında sesimizi sizlere kıymetli kardeşimiz Gani Marvaz iletiyorlar. Merhaba kıymetli hocam, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Sayın Hocam, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk efendim. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek. Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek. Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin başlasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Hocam, evet, şair bunu demiş. Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, demiş. Bugün İstanbul'un fethiyle ilgili inşallah konuşacağız. Vaktimiz el verdiği müddetçe. Kıymetli hocam, şimdi İstanbul, malum daha önce Konstantiniyye, ki hadis-i şerifte لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَانْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ وَاَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu alan komutan ne güzel komutan, onu alan ordu ne güzel ordudur. Methedilmiş. Sonra fethiden sonra İstanbul, Ders-i Saadet, ondan sonra İstanbul Asitane. Gibi, evet, Asitane gibi çok muhtelif isimler alıyor ama en meşhur ismi İstanbul. 1453 senesine kadar çeşitli millet, devlet ve cemiyetler tarafından birçok defa muhasara edildi. Yani 28-29'uncusunu Mehmet Fatih Han yapıyor. Peygamber Efendimizin Aleyhisselam biraz evvel arz ettiğimiz Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ne güzel hükümdar ve onun askerleri ne güzel askerdir hadis-i şerifi. Bütün Müslüman sultan ve kumandanlarının bu şehri fethetmek arzu ve gayretlerini harekete geçirdi. Müslümanlar fethi mübini gerçekleştirmek için hocam neler yaptılar? Biraz bahseder misiniz?
1: Evet, öncelikle bütün dinleyicilerimi saygıyla,

0: Evet.
1: Emeviler devrinde Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın oğlu Yezid kumandasında 100 bin kişilik bir ordunun İstanbul'a fethi için geldiğini biliyoruz.
0: Evet.
1: Bu büyük ordu içerisinde sahabe-i kiramların büyüklerinden Ebu Eyyub el Ensari hazretlerinde bulunduğunu daha önceki programlarımızda söylemiştik.
0: Kim bu zat biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Sevgili peygamberimizin mihmandarı.
1: Ya evet.
0: Ancak sancaktarı da aynı zamanda. Ama evet. Mihmandar Resulillah diye meşhur.
1: Ya evet.
0: Medine-i Münevvereli Halid bin Zeyd Ebu Ensari Hazretleri.
1: Evet.
0: 7 aya yakın sevgili peygamberimizi aleyhisselam
1: evet.
0: Mescid-i Nebevi ve hücreler yapılıncaya kadar evinde misafir ediyor.
1: Ya, evet.
0: Dünya tarihi üzerinde.
1: Evet.
0: Dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar. Bir daha efendim benzeri gelmeyecek. Her hususta her kemalata zirvede olan bir insanın yani Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam evinde 7 ay misafir etme şerefine kavuşan bahtiyar bir eshab-ı kiram.
1: Evet.
0: Nerede? Burada tabii İstanbul'da.
1: Burada,
0: o da var değil mi?
1: Tabii seferde. Hocam. İstanbul'da vefat etmiş 90 yaşında deve
0: evet.
1: Üstünde geliyor.
0: Ya.
1: Ve o meşakkatli yolculuğa gitmediğine rağmen geliyor. Resul Efendimiz'in mübarek müjdesine kavuşabilmek için çok soğuk, karlı bir kış gününde Kağıthane taraflarında vefat ediyor Sayın Hocam.
0: Evet.
1: Yezid kendisini efendim mübarek naaşını mübarek topraklara getirmesi yönünde telkinde bulunuyor ama o
0: evet.
1: Mübarek de vefat ettiği yerde hatta surlara yakın bir yere defnedilmeyi arz ediyor. Allah Teala şefaatlerini nail eylesin.
0: Amin
1: İstanbul'un
0: efendim.
1: Vatan olmasında, İstanbul'un manevi noktada derece sahibi olmasında Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin esas pay sahibi onun olduğunu söylememiz mümkün ve diğer eshab-ı kiramların da Allah Teala şefaatlerini nail eylesin ve
0: amin.
1: İstanbul'un vatan olmasındaki esas ana unsurların bu mübarekler olduğunu söylememiz mümkündür.
0: Evet.
1: Malumunuz hocam 669 senesinde bir bahar ayında kuvvetli bir şekilde İstanbul'un 5 Nisan gibi bir tarihte hocam muhasara edildiğini biliyoruz. Daha önceki zamanlarda efendim tevafuktur hocam. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da seferi İstanbul fethetmek için sefere başladığı tarihin 5 Nisan olması da çok ilginç bir tevafuk. 669'un bahar ayında da yine
0: tevafuk
1: 5 Nisan'da.
0: Mu? Hocam bilinçli olarak mı seçilmiş?
1: Ya tabii bilinçli olarak tabii bu.
0: Çünkü o tarih şuuruna sahip.
1: Evet.
0: Tarihi bilen
1: zat. 5 Nisan tarihinde
0: evet.
1: Başlıyor. 29 Mayıs'ta da bitiyor. 53-54 gün civarında sürüyor. Hazreti Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri bu kuşatma sırasında malumunuz dizenteriden vefat etti. Çok şiddetli bir soğuk vardı hocam.
0: Evet.
1: Kardan hatta metreye yakın karlardan bahsediliyor. Efendim bazı rivayetlere dizenteri bazı rivayetlere zatürreden vefat etti ama dizenteriden vefat ettiği hususunda kaynakların daha fazla olduğunu söylememiz mümkün.
0: Evet.
1: İstanbul surlarının etrafı yakınlarına defnedilmiştir. Emevi donanması da İstanbul önlerine fethi için geliyor. Daha önceki zamanlarda eski Türklerde de aynı teşebbüsü görmemiz mümkün. 714
0: evet.
1: Senesinde de yine İslam ordusu Mesleme bin Abdülmelik ile Ömer bin Abdülaziz zamanında yine aynı şekilde
0: evet.
1: Karadan ve denizden İstanbul'un muhasara edildiğini görüyoruz. Tabii bu Bizans yani Doğu Roma entrikalarla dolu olduğu için ta bulunduğu coğrafyadan Suriye, Irak hatta Arabistan coğrafyasına varıncaya kadar oralara kadar her türlü entrikayı maalesef parmaklarını böyle efendim nasıl bir şeyin içine koyar karıştırır.
0: Evet.
1: Yani bir efendim fitne olmaya görsün. Bütün o coğrafyayı karıştırdığını görüyoruz. İslam coğrafyasına bile casuslar gönderdiklerini görüyoruz hocam. Muhte Savaşı sırasında malumunuz yaşananlar var. Onun için Bizans bulunduğu coğrafya değil sadece etrafındaki coğrafyada entrika saçan, mikrop saçan bir bataklık pozisyonundaydı.
0: Evet.
1: O açıdan bir de stratejik önemi olması hasebiyle İstanbul'un çok önemli bir konumda olması ve mübarek Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek müjdesine kavuşma isteği birçok defa bu mübarek şehrin muhasara edilmesini ve fethedilmesi yolunda da gayretlerini de görüyoruz. Eshab-ı Kiram'dan da efendim sonra da bu mücadeleyi görüyoruz Osmanlı döneminde özellikle. Hocam 10. asırda İslamiyet'i kabul eden Türkler büyük şek ve iman ile İstanbul'un fethini ulvi bir gaye olarak benimsemişlerdi. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya yerleşen Türkler 2 sene gibi kısa bir zamanda Marmara Denizi işte Boğaziçi sahillerini ele geçirerek İstanbul'u tehdide başladılar. Ki 11. asrın sonlarında Papa'nın öncülüğünde Hristiyanların mukaddes beldelerini Müslümanlardan kurtarmak kendilerine

0: Yine mukaddes olarak gördükleri bu belgeleri, bölgeleri, beldeleri Müslümanlardan kurtarmak ve Türkleri Anadolu'dan atmak için düzenlenen Haçlı Seferleri İstanbul'un fethini de geciktirmiştir. 4. Haçlı Seferleri sırasında İstanbul'u kendi dindaşları yağmalamışlar Sayın Hocam.
1: Evet.
0: Yani neredeyse 50 yıla yakın sürmüş bu yağmalama. Ayasofya dahil olmak üzere taşta süsünde bırakmamışlar. Hatta şimdiki Fatih Camii'nin bulunduğu yerde hocam, o zaman Apostoli Havariyum Kilisesi varmış hocam. O kilisenin haziresine gömülmek istermiş Bizans imparatorları ve kraliçeleri. Oraya gömülmeyi arzu ederlermiş. Adamlar oraya gömülmüşler. Lahitleri varmış hatta hocam. Böyle hasta seferleri sırasında kiliseyi neredeyse komple yıkıyorlar. Hatta bu lahitlerin içerisinde bu Haçlılar altın, gümüş, elmas arama bahanesiyle hocam bu lahitleri açıyorlar. İçinde bir şey bulamayınca da hiddetlenip kendi atalarının kabirlerini yakıyorlar. Cayır cayır yakıyorlar. Ya. Yani Fatih Sultan Mehmet Han Fatih Camii'ni oraya inşa etmiş. Bugün soruyorlar ya işte burası önceden kiliseymiş niye? Zaten kilise bırakmamışlar ki adamlar tabii. Her şeyi yıkmışlar.
1: Ayasofya'nın içerisine tabii. Girip oradaki rahibeleri
0: tabii.
1: Taciz etmişler.
0: Yani tabii neler neler var. Yani hatta ilk Justinianus inşa ettiğinde atıyla giriyor hocam.
1: Ya.
0: Kendi evet. İbadethanelerine. Onun için İstanbul çok ilginç hikayelere efendim maruz kalmış önemli bir şehir.
1: Hocam İslam dönemindeki yani ilk dönemdeki fethin bahsettiniz mi? Müsaadenizle biraz evet, katkı yapmak istiyorum. Tabii o Hendek Savaşı'ndaki malum sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam müjde-i fetih yani Hendek Savaşları sırasında Hendek Savaşı'nda o müjdeyi veriyor.
0: Evet.
1: Bundan 41 sene sonra İstanbul önlerine geliyorlar.
0: Evet hocam.
1: Yine bu süre zarfında yani sevgili peygamberimizin mübarek kadrosu, Eshab-ı Kiram efendilerimiz yani hem Kisra'nın sarayındaki işte İran fethedilecektir, efendim Şam fethedilecektir, İstanbul, evet. Yemen bu müjdeden sonra 41 sene veya 40 sene içerisinde bir kere İran'ı ortadan kaldırıyorlar. Ve Bizans'ı 41 sene sonra Bizans önlerine geliyorlar. Ve dolayısıyla Müslümanlar kısa bir süre sonra dönemin en güçlü devletini yani İran'ı ortadan kaldırmış. Bizans'ı efendim zorluyorlar. Suriye, Mısır ve Filistin'in tamamıyla Anadolu topraklarının bir kısmını fethediyorlar.
0: Evet hocam.
1: Ve 668'de size ifade ettiğiniz İstanbul'u kuşatmalarını yapıyorlar.
0: Evet.
1: Kuşatmaya ilerleyen yaşlarına rağmen yine buyurduğunuz Hazreti Halid Efendimiz katılıyor. Buna beraber Abdullah bin Abbas Hazretleri yani sevgili peygamberimizin amcasının oğlu. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma.
0: Evet.
1: Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu.
0: Evet.
1: Abdullah bin Zübeyir. Başta olmak üzere çok sayıda seçkin sahabi katılıyor.
0: Evet.
1: Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'a bu zatlar gelmişler.
0: Bu mübareklerin ayakları basmış.
1: Evet. İlk seferden 3 sene sonra 673'te İstanbul önlerine gelen mücahitler 680'e kadar 7 yıl boyunca şehri kuşatmalarına rağmen fetih mümkün olmadı. Ama galiba yani süt gibi kuşatma yok.
0: Tabii.
1: Kış şartlarında şey yapıyorlar. Evet.
0: Evet, evet. Bulunduğu lokasyon itibariyle zaten hocam sadece aslında İslam dünyası açısından çok önemli ama buranın ne kadar önemli bir lokasyon olduğu, ne kadar önemli bir geçit olduklarını evet. Bildikleri için de onlar da özellikle ona göre kışları tertibatlarına daha da sağlamlaştırıyorlar. Savaş şartlardır netice itibariyle ama bu aşktan hiçbir zaman geri adım atmamak bizim ecdadımızın da en önemli hususiyetidir evet. Hocam.
1: 716-17 yıllarında 3. 722'de 4. defa İstanbul'u kuşattılarsa da evet. Yine muvaffak olamıyorlar tabii. İslam mücahitleri.
0: Evet.
1: Ancak 722'deki kuşatmada Galata'yı fethediyorlar.
0: Evet.
1: Ve Arap Camii inşa ediliyor.
0: Hı hı.
1: Dinleyicilerimizden Arap Camii'ni ziyaret etmelerini mutlaka. Tavsiye ediyoruz.
0: Evet.
1: İslamiyet'in İstanbul'daki en eski hatıralarından birisi bu Arap Camii'dir. Ve dolayısıyla hala o hatıraları canlı tutmaktadır.
0: Evet.
1: Yine Abbasiler döneminde de İstanbul seferleri sürdü. 782, 854, 869 ve 970 tarihlerinde 4 defa daha kuşatılıyor İstanbul. Son seferde vergiye bağlanıyor.
0: Evet. Bu aslında Arap Camii Karaköy'de hocam. Onu evet. Da unutmadan söyleyelim. Evet.
1: Evet. Bu tarihten sonra İstanbul 4 asır boyunca tabii Müslümanlar tarafından bir daha kuşatılmadı. Ve Fetih Hadis-i Şerifindeki övülen kutlu kumandan ve mutlu asker olma nöbetini hocam Selçuklar rüyayı kuruyorlar.
0: Evet.
1: Fakat kim devralıyor? Osmanlılar.
0: Evet,
1: siz de onu bahsediyorsunuz.
0: Cihanın en büyük evet, imparatoru, en büyük devleti
1: evet.
0: Aliye'ye, Osmaniye. Dolayısıyla hocam 1299'da Osman Gazi'nin kurduğu Osmanlı Devleti padişahlar ve askerleri hadisi şerifte müjdelenen ulvi gayeye ulaşmak arzusuyla felaketlerde çeşitli yani felaketler, sıkıntılar olsa da, çeşitli mücadeleler olsa da, hava şartları ve benzeri şeylere rağmen evet. ulvi gayelerine hiçbir zaman sapmadılar. Osman Gazi vefat edeceği sırada oğlu Orhan Gazi'ye İstanbul'u al gülüzar et diyerek vasiyette bulunmuştur malum haliniz. İstanbul'un fethinin ilahi bir vaat olduğunu bilen Osmanlı sultanları ısrarla bunun üzerinde durmuşlardır hocam. Evet. 1391 senesinde Yıldırım Bayezid Han İstanbul'u kuşatmış, abluka şeklinde devam eden bu kuşatma İstanbul'da bir Türk garnizonu mahallesi, camiyi, işte mahkeme kurulması, işte kadı ile her sene 10 bin altın haraç verilmesi şartıyla bu muhasara kaldırılmıştır. Bizanslılarla yapılan, evet, yani Doğu Roma ile yapılan anlaşma, ki burada tekrar bir parantez açıp söylemek lazım. Kaynaklarda Bizans kavramı çok geçmez. Doğu Roma kavramı geçer. Bizans ismi sonradan verilmiştir hocam. Evet. Bunu da buradan ifade etmek isterim. Bizans'ın özellikle bu şartları yerine getirmemesi üzerine şehir 1395'te tekrar kuşatılmış sayın hocam. Haçlı ordusunun Nibolu önlerine gelmesi üzerine de mecburen, tabii Bizans'la yani Avrupalılar arasında danışıklı dövüş misali, Nibolu önlerine ordu gelince de muhasara gevşetiliyor. Nibolu zaferinden sonra Yıldırım Bayezid Han Karadeniz'den gelecek Haçlı donanmasına mani olmak için sonra Şile'yi zapt etmiş. Boğaz önlerinde Anadolu yani güzelce hisarını yaptırmış. Bu Aydos Kalesi malumunuz ele geçirilmişti daha öncesinde, evet, hocam. 1397 senesinde muhasarayı şiddetlendiren, arttıran Yıldırım Bayezid Han Bizansların yani Doğu Roma'nın İstanbul'da bir Türk mahallesiyle şeria mahkemesi ve cami kurulmasına, hatta bununla ilgili bir haraç anlaşması yapılmak suretiyle muhasarının kaldırıldığını görüyoruz. Yıldırım Bayezid Han son kuşatmasını hocam 1400 yılında yapıyor. Tabii Timur Han'ın Osmanlı topraklarına girmesiyle de hocam bu muhasara kesintiye uğruyor. Sonra da malum haliniz Yıldırım Bayezid Han'ın Timur Han'a esir düşmesi, sonra vefat etmesi, Fetret devrinin başlaması. Bunun neticesinde tabii İstanbul'a Musa Çelebi tarafından da kuşatıldığını görüyoruz Fetret döneminde. Yani herkes bu müjdeye kavuşmak için efendim bir mücadele halinde. Bizans entrikaları tabii netice itibariyle Osmanlı'nın Fetret döneminde bile Bizans entrikalarının varlığını görüyoruz hocam. Yani o haliyle bile Osmanlı'yı karıştırma sevdası içerisinde olduklarını, evet, görüyoruz. Sultan II. Murat Han 1422 senesinde İstanbul'u tekrar kuşatmak suretiyle böyle bir faaliyet içerisine giriyor. Şimdi aradan 4 ay geçmiş hocam. 4 ay kadar süren kuşatma, her türlü savaş taktiği ve zamanın teknik imkanları kullanılmasına rağmen bir türlü gerçekleşmiyor. Hatta Büyük Veli Emir Sultan Hazretleri'nin de sefere katıldığı, ordunun maneviyatını yükselttiği de kaynaklarda belirtiliyor.
1: Evet.
0: İstanbul'un düşmesi an meselesi haline geliyor. Fakat meşhur Bizans entrikaları her yerde, ordunun içerisine bile entrika sokmaya kalkışıyorlar. Zaten şehzadeler arasına entrika sokma suretiyle Fetret döneminde de Bizans'ın etkisinin var olduğu son zamanlarda kaynaklarda bile daha fazla belirtilmeye başlandı. Tabii belgelere bulundukça Bizans'ın ne kadar melanet bir varlık olduğu her geçen gün daha da net olarak ortaya çıkıyor. Anadolu'da Osmanlı'ya karşı kurulan bir de ittifaklar var hocam. Yetmiyormuş, evet, gibi her, bir de işte Karaman bir yandan, öbür taraftan diğer beylikler bir yandan. Dolayısıyla Osmanlı bir batıdan, bir doğudan, bir de Bizans'la yapmış olduğu bu mücadeleler var, ama Fatih Sultan Mehmet Han çok önemli anlaşmalar yapıyor. Yani tamamen İstanbul'a odaklanıyor. Bir yandan İstanbul'a odaklanıyor, bir yandan Avrupa'daki devletlerle anlaşma yapmak suretiyle onlarla sulh yolunu tercih ediyor ki onda da herhangi bir saldırı gelmesin diye. Bir de beylikleri de mümkün mertebe hocam biraz daha pasif duruma getirerek onlara, onların frenlenmesini sağlıyor. Dolayısıyla hocam Osmanlı Türklerini Trakya, Boğaz, Kocaeli Yarımadası'na almaz. İşte Bizans İstanbul dahil birkaç şehirden artık, yani o kadar çok fetih gerçekleşmiş ki artık İstanbul resmen ortada çıban gibi kalmış hocam.
1: Evet.
0: Doğusu alınmış, batısı alınmış, Karadeniz'de netice itibariyle söz sahibi olunmuş. Ortada resmen çıban, bataklık gibi duruyor. O açıdan baktığımızda ki nüfusu da zaten hocam 70 bin civarında.
1: Evet.
0: Bizans'ın nüfusu, hatta bazı kaynaklarda 50 bin civarında deniyor. Yani her türlü fetih için şartlar müsait. Fatih Sultan Mehmet Han da efendim ki Avrupalılar çocuk yaşta gördükleri için böyle bir şeye ihtimal vermiyorlar. Hatta bir kaynakta ya Batılılar her türlü efendim desteği Bizans'a verdiler. karşılarında bir çocuk padişahın olmasını bir türlü kabullenemiyorlar diyor ama 20 yaşındaki bir kişi çocuk değildir artık tabii. Bunu da anlayabilecek seviyede geç. Çünkü Eshab-ı Kiram'ın hayatına baktığımızda da 13-14 yaşında valilik yaptıklarını, devlete söz sahibi olduklarını biliyoruz. Bize göre kim çocuktur, kim çocuk değildir bunu çok iyi biliyoruz ama Avrupalılar bir türlü kabullenmek istemiyorlar. Hatta yaptıkları çizimlerde bile dikkat ederseniz Fatih Sultan Mehmet Han hep yaşlı olarak lanse ederler. Yani 20 yaşında bir çocuk burayı fethetmiş olamaz diye şeylerine, görsellerine bir bakıyorsunuz 50-60 yaşında insan figürü çizmişler.
1: Allah
0: çünkü
1: Allah.
0: Kafalarında 20 yaşında birisinin böyle bir imparatorluğu ki Doğu Roma İmparatorluğu'nu yıkabileceğine ihtimal vermiyorlar, kabullenemiyorlar. Yani bu algıyı da güçlü tutmak için nesillerine genç bir padişah imajından ziyade yaşlı bir insan figürü çizmek suretiyle nesillerine öyle anlatıyorlar. Maalesef bizim ders kitaplarımızda, bizim kaynaklarımızda da maalesef hep yaşlı insan figürlerini görüyoruz. Evet. Onun için genç nesillerimize 20 yaşındaki bir delikanlının neler başarabileceğini göstermemiz aslında görsellerimizi de hocam ona göre belirlememiz gerekiyor. Güncellememiz gerekiyor.
1: Gerçeği
0: tabii
1: ifade etmemiz
0: gerekiyor. Gerçeği ifade etmemiz gerekiyor sayın hocam.
1: Evet. Evet. Hocam Allah razı olsun, güzel izah ettiniz. Peki yani Yıldırım Beyazıt'ın yaptığını efendim Sultan II. Murat Han'ın yaptığından bahsettiniz. Bazı hazırlıkların İstanbul'la ilgili.
0: Evet.
1: İstanbul'un fethi için bundan sonra yani Osmanlı Devleti'nin yaptığı
0: hazırlıklar hocam. En önemli kısım da aslında budur.
1: Evet.
0: Her şeyden önce inanmışlık hocam. Daha önceki programımızda da söylemiştik ya. Yani artık Mihrim Çelebi'nin, 2. Murat Han'ın Bizans İmparatoruna gönderdiği Mihrim Çelebi'nin ki Ayasofya'yı yeniden inşa eden kimsedir Mihrim Çelebi. Mihrim Çelebi'nin çıkıp da minarelerin kaidelerini koydum sultanım. Yani ileride biz burayı fethedeceğiz. Kaideler de hazır demesi ve o motivasyon unsuru çok çok önemli. O açıdan baktığımızda savaş hazırlıkları aslında yıllar önce yapılmış. Yani her an fetih için bütün şartlar hazır. Yani bu burada sadece dirayetli, kararlı bir sultanın, bir hükümdarın varlığı gerekliydi. İşte o da Fatih Sultan Mehmet Han onu gerçekleştirdi. Şimdi fetih öncesi hocam Bizans'ın en önemli kuvvet ve ikmal yollarının Boğaz'ı Osmanlı kontrolü altına almak maksadıyla Anadolu Hisarı'nın karşısına özellikle bizzat Fatih Sultan Mehmet Han bunu tespit
1: Anadolu
0: ediyor.
1: Hisarı Yıldırım Beyazıt Han yaptırmıştı.
0: Yıldırım Beyazıt Han güzelce Hisarı kendisi yaptırıyor. Evet. Tam karşısına Rumeli Hisarı ki Boğaz'ın en daraldığı yerdir orası. Boğaz kesen Hisarı'nı yaptırıyor hocam. Onunla ilgili olarak da farklı menkıbeler falan anlatılır. İşte sığır derisi olayı.
1: Sığır derisi kadar bir yer talep ediyor Fatih Mehmet Han.
0: Sonra bunları ince ince kestiriyor. Sonra işte bunları birbirine ulatıyor. Falan gibi öyle bazı şeyler de anlatılır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Evliya Çelebi'de de benzeri şeyleri böyle. Sonraki zamanlarda bunlar tabii İstanbul'da anlatılan meseleler, halk arasında anlatılan. Yani Evliya Çelebi'nin şöyle bir özelliği vardı. Kendisi yıllar sonra gelmiş ama İstanbul'da anlatılan eski meselelerin de halk arasında konuşuluyor olmasını böyle bazı yerlerinde görüyorsunuz. İşte ta eski zamanlarda bunlar anlatılırdı İstanbul'da. Evliya Çelebi seyahatnamesinde kendinden 200-300 yıl önce yaşanmış mevzularda kaleme aldığını görüyoruz. Bazı şeyler de böyle vardır Evliya Çelebi hocam hayatında. Şimdi planını bizzat Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendisinin çizdiğini biliyoruz. 4 ay gibi kısa bir zamanda da bu muhteşem şaheseri yaptırıyor. Normalde baktığınızda sayın hocam.
1: Kuş bakışıyla değil mi?
0: Tabii normalde bu kadar bir şeye büyük bir kaleye gerek var mı? Aslında Osmanlı'nın ihtişamını da göstermesi açısından önemli. Yani oraya sizin koyacağınız toplar bellidir. Oradan gemilerin geçmesine fırsat vermeyecek bir tedbir alırsınız. Ama oraya baktığınızda yüzyıllardan beri oradan geçen gayrimüslim, Hristiyan gemiler falan bir şeye bakıyorlar hocam. Sultanahmet Camii'ne bakıyorlar. Bir Rumeli Hisarı'na veya Anadolu Hisarı'na bakıyorlar. Bunların ikisi de İstanbul'un fethini hatırlatan ögeler. Yani Ayasofya şimdi baktığımız zaman Sultanahmet yani Ayasofya manevi olarak Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetidir. Manevi olarak Ayasofya çok yücedir. Manevi olarak Ayasofya'nın varlığı kalbimizde bir yerdir. Kalbimizde bir çok önemli bir çığırdır.
1: Evet.
0: Ama binası itibariyle bakarsanız Ayasofya Sultanahmet'in yanında çok küçük kalır hocam. Onun için ecdadımız Sultanahmet'i yapmışlar ki Marmara'dan gelenler işte Karadeniz'e geçerken o Osmanlı heybetini görsünler. Karadeniz'den gelenler de Marmara'ya giderken aynı heybeti görsünler. Evet. Bir nevi Sultanahmet Camii'nin yapılış maksadı da budur. Hisarların da hocam belki daha küçük yapılabilirdi ama baktığımızda çok daha farklı stratejik maksatlarla yapıldığını görüyoruz. Allah Teala rahmet eylesin, mekanını cennet derecesini âli eylesin, şefaatlerine nail eylesin Fatih Sultan Mehmet Han'ın bütün vizyonu hem geçmişe hem geleceğe yönelik hocam.
1: Evet.
0: Yani başarının altında yatan ana argümana sadece inanmışlıkla da alakalı değil. bize verdiği mesajlar açısından da çok çok önemli Sayın Hocam.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sayın yönetmenimiz Galim Arvas kardeşimiz hocam bir ara verelim diyor, işaret ediyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, tarihe açılan pencere programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Efendim, tarihe açılan pencere programında kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Bu şehir İstanbul ki bir mislü bahadır. Bir sen yine yekpare, acem mülkü fedadır. Bir gevher yekpare iki bahar arasında, hurşid-i cihan tab ile tartılsa sezadır. Camilerinin her biri bir kuh-i tecelli, ebru-i melek andaki mihrab-ı duadır. Mescitlerinin her biri bir luce-i envar, kandilleri meh gibi lebriz-i ziyadır, demiş meşhur divan şairlerimizden Nedim. Kıymetli dinleyenlerimiz, birinci bölümde İstanbul'un fethinden bahsediyorduk. Kıymetli hocam Profesör Doktor Mustafa Şeker hocamla. Kıymetli hocam, Bizans'ın fethi için yaptığı hazırlıklar, yani fethe karşı,
0: evet hocam,
1: Fatih Muhammed Han Hazretleri'nin, hı hı, yaptığı fethi hazırlıkları karşısında Bizans'ın yaptığı hazırlıklar nelerdi? Evet, biraz hocam, bundan bahsedebilir misiniz?
0: Sayın hocam, Bizans'ın yaptığı hazırlıklardan önce unutmadan bir mevzuyu daha müsaadeniz olursa hatırlatmak istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın, yani Osmanlı'nın yapmış olduğu hazırlıklar tabii yıllar öncesinden başlıyordu. Biraz önceki programlarda da siz ifade buyurmuşsunuz. Fatih çocukluğundan itibaren aslında buna bileniyor.
1: Evet.
0: Fatih Sultan Mehmet Han'ın özellikle bu konularda artık şimdi Yıldırım Bayezid Han Hisar yaptırmış, siz Rumeli Hisar'ı yaptırıyorsunuz ve Bizans doğal olarak elçi gönderiyor. Yani bundan vazgeçilmesi yönünde. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han da şöyle söylüyor. Varna Savaşı sırasında imparatorunuz Mazarlarla birlik olup babamın Rumeli'ye geçmesine engel olmak istediğinde babam, evet, ne zorluklar çekmişti. Şimdi kendi arazim üzerinde gönlümün istediğini yapmama karşı gelmeniz için elinizde ne hak ne de kudret vardır. İki kıyı da benimdir. Anadolu kıyısı benim, zira ahalisi Osmanlı'dır. Rumeli kıyısı da benimdir. Çünkü savunmasını bilmiyorsunuz. Gidip efendinize söyleyiniz, böyle haberleri bir daha göndermesin. Çünkü hocam, Varna Savaşı sırasında karşıya geçmek için asker başı çok ciddi paralar,
1: evet,
0: ödüyor.
1: Evet.
0: Osmanlı 2. Murat Han zamanında onu Fatih Sultan Mehmet Han bir yere not etmiş. Doğal olarak baktığımızda o da fethin en önemli tetikleyici unsurlarından birisi, evet, olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bununla ilgili olarak da çok farklı şeyler anlatırız. Zamanımız müsait değil. Şimdi Osmanlı Sultanı Mora'dan gelecek kuvvetlere karşı Turhan Bey'i hocam, Akıncı Bey'i, Turhan Bey'i, Avrupa'dan gelecek kuvvetlere karşı da diğer akıncıları görevlendiriyor.
1: Evet.
0: 1452 ve 53 kışı Edirne'de kuşatma hazırlıkları içinde geçmiştir ki büyük toplar dökülüp tecrübe atışları yapılıyor. Osmanlı sultanlarının balistik bu noktada yaptığı daha önceki hazırlıklar da var ki bizzat Fatih Sultan Mehmet Han'ın balistik planını çizdiği Şahi topları, malumunuz önceki programda,
1: evet,
0: efendim Macar Urban faktöründen bahsetmiştik. Macar Urban'ın aslında İstanbul'un fethinde kullanılan topların dökümünde emeğinin olmadığını, çünkü ilk top denemesinde kendi topuyla birlikte parçalanıp öldüğünü, Osmanlı'nın fethinde kullanılan, İstanbul'un fethinde kullanılan Şahi toplarının balistik planda Fatih Sultan Mehmet Han'ın çizdiği, evet, dökümünü ise Sarıca Sekban'la Sarıca Müslühiddin'in yaptığını daha önceki programlarımızda konuşmuştuk Sayın Hocam.
1: Evet hocam.
0: Tabii Osmanlı bu hazırlıkları yaparken Bizanslılar da tabii bunun gerisinde kalır mı? Doğal olarak devletlerini sınırlarını koruma refleksi gösteriyorlar. Şimdi Osmanlı Sultanı'nın kuşatma hazırlıkları sürerken hocam Bizans'a Karadeniz'den özellikle Venedik kadırgaları, Cenevizli ve Sakızlı kaptanların yardıma koştuğunu görüyoruz. Şimdi Bizans İmparatoru şehir savunmasını Cenevizli kaptana vermiştir. Ki bu konularda çok mahirdir deniz savaşlarında adamlar. Surun kenarlarındaki dolu vaziyetteki hendekler açılıp yenileri kazılmıştır hocam. Ki mezarlıkla özellikle mezarlıktaki taşlarla surları takviye ve tamir etmişlerdir.
1: Evet.
0: Hocam şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Savaş sırasında o kadar şiddetli geçiyor ki kale duvarları darma duman oluyor. Adamlar kale duvarlarını inşa etmek için kiliselerini yıkıp kiliselerinden getirdikleri taşları kalelerini güçlendirmede kullanmışlar hocam.
1: Allah Allah.
0: Bunu soruyorlar bize, diyorlar ki ya bu kiliseler niye yıkıldı? Ya. 19-20'ye yakın kilise var hocam. Normalde biliyorsunuz Kılıç Hakkı olarak en büyük kilisesi sadece camiye çevrilir. Küçük kiliseler Osmanlı dokunmamışlar ama küçük kiliselerden de camiye çevrilenler var.
1: Ya.
0: Peki bunun sebebi hikmeti nedir? Bunlardan faktörlerden bir tanesi adamlar surlarını güçlendirmek için kiliselerini yıkıp onların taşlarını surlarda kullanıyorlar. Bu bir. İkinci sırada hocam savaş sırasında işte bu netice itibariyle bir kendi yıktıkları var, bir de savaş şartlarında yıkılanlar var. Evler yıkılmış, kiliseler de zarar görüyor. Yüzyıllardır tamir edilmeyen kiliseler. Ki biliyorsunuz Osmanlı insanı camilerini kendisi yapar. Devlet hazinesinden cami yapmak için para çıkar mı hocam? Çıkmaz. Müslüman kendi camisi için kendisi parasını toplamak suretiyle vakıflar vasıtasıyla kendi camisini yapar. Yani hazineden, devletin hazinesinden cami yapımına para çıkmaz.
1: Evet.
0: Müslüman kendi camisini yaptırmak için hazineden para vermiyorsa adamın kilisesini yaptırmak için hazineden niye para çıkarsın ki? Onu da kim yaptıracak? Gayrimüslimler yaptıracaklar.
1: Evet.
0: Yüzyıllardır yıkık ve harabe şekilde bekleyen kiliseler var hocam. 200 yıla yakın bekleyen kiliseler var. Yeri harabe. Sonra evet. Ahmet Efendi adlı birisi çıkıyor, diyor ki oradaki ruhani liderlerine veya işte efendim halk arasında sevilen, yani Hristiyanların kendi arasında değer verdiği şahsiyetlerden birisine gidiyor, diyor ki başlarına, siz burayı diyor kiliseye herhalde tamir ettirmeyeceksiniz diyor. Eğer diyor siz de aranızda karar verirseniz bu kilisenin yerini satın almak istiyorum diyor Ahmet Efendi. Hristiyanlar aralarında anlaşıyorlar. O kilisenin yerine yıkık dökük zaten. Duvarları var.
1: Evet.
0: Başka da hiçbir işe yaramıyor. Ahmet Efendi orayı satın alıyor hocam.
1: Evet.
0: Ama bizatihi Hristiyanların rızasını alarak satın alıyor yerine. Bir miktar da para veriyor. Onlar da kendi aralarında paylaşıyorlar. Bunlar kayıtlara girmiş.
1: Evet, evet.
0: Doğal olarak o kilisenin yerine cami veya mescit yükseliyor.
1: Evet.
0: Yani İstanbul'un yaklaşık 20 civarında kiliseden camiye çevrilmiş olan yerlerin hikayesi budur. Yoksa Osmanlı dininin emrini gerçekleştirme, yerine getirme konusunda çok hassastır. Neyi nasıl yapabileceği hususunda, ki bir yeri fethettiğinizde sadece oranın ilk önce en büyük kilisesini camiye çevirirsiniz. Diğerlerine dokunmazsınız, dokunmamıştır da.
1: Evet.
0: Onun için İstanbul'daki 20 civarındaki kilisenin hikayesi budur. Savaş sırasında yıkılanlar taşları, surları güçlendirmede kullanılan ve diğer faktör hocam.
1: Evet.
0: O açıdan bunların da burada altını çizmek suretiyle vurgulamak istiyoruz. O açıdan hocam Bizanslıların, Doğu Romalıların en önemli hususiyeti surlar, yani en fazla güvendikleri ana argüman surları.
1: Evet.
0: Surların hiçbir şekilde aşılabileceğine ihtimal vermiyorlar. Grajuva ateşleri var, suda bile yanabilen bir ateş özelliğine sahip, buna da çok güveniyorlar. Ama Fatih Sultan Mehmet gibi karşılarında bir vizyonerin olduğunu hesap edemiyorlar tabii ki. Dolayısıyla hocam bunlarla ilgili her türlü tedbirleri aldıklarını görüyoruz. Hatta şehir kapılarının muhafazası yardım için gelen Venedikli ve Cenevizli komutanlara verilmiştir hocam. Haliç'teki meşhur zincir Venediklere gerdirilerek şehir deniz saldırısından korunmaya çalışılmıştır. Zira İstanbul surlarının Haliç kısmı zayıf idi. Adaların tahkimi ve şehre erzak yığmakla kuşatmaya karşı savunma hazırlıkları yapan Bizans ordusu karmakarışık bir yapıya sahipti ki bu savaş psikolojisi çok ayrıdır değil mi hocam?
1: Evet.
0: Savaş psikolojisi çok ayrıdır. Eğer siz savaşı layıkıyla kazanmak istiyorsanız ilk önce halkınızın, askerinizin moralini yüksek tutacaksınız. Ama adamlar artık o kadar hocam psikolojik olarak çökmüş vaziyetteler ki bunu savaşın sonunda da görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ı karşılamaya gidenler halk vardır. Hani hepsi alkışlamışlardır ya. Evet. Yani insan düşünüyor ya, bu kadar insan surlardan içeri giren bir padişahı niye karşılasın ki? Sonradan gerçek ortaya çıkıyor. Onların inancına göre zor durumda kaldıklarında gökten melekler bunların yardımına inecek diye bekliyorlar hocam. Evet. Bunlar böyle inandırılmış. Papa da oradan Avrupa'dan haberi gönderiyor. Dayanın melekler imdadınıza yetişecek falan diye de moral motivasyon veriyor. Bir de kendi papazları da hocam içeriden bunları gayrete motive getiriyor, motive ediyor. Ama tabii bunların bekledikleri olmuyor. Fatih Sultan Mehmet Han geliyor ve hepsine şefkatle davranıyor.
1: Ama ondan önce bir hadise oluyor. Evet. Galiba onların kıymet verdiği bir ikon, Meryem Ana ikonu mu? Evet. Alıyorlar, taşıyorlar, bize yardımcı olacak derken.
0: Evet.
1: Bunları taşırlarken birden elden kayıyor ve paramparça oluyor. Eyvah diyor, bir felaket geliyor diyor.
0: Bu bir felaket. Kaybedeceklerimiz evet. Belli zaten diye.
1: Ve nitekim siz daha önceki birinci bölümde bahsettiğiniz Latinler tarafından dördüncü seferde, Hac seferinde İstanbul'u yağmalıyorlar.
0: Evet.
1: Böyle bir tecrübeye sahip olan İstanbul halkı Latin şapkası görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederiz diyorlar.
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla hem dediniz ya, halkların morali, halkın hazır olması. Eğer vaktimiz kalırsa inşallah Muhammed Fatih Han Hazretleri'nin ahalisinin, halkının ne kadar fethe hazır olduğu, ne kadar yek kalp olduğunun olduğunu ifade eden bazı hadiseler var.
0: İslam dünyası sadece hocam İstanbul veya çevresi değil, sadece Anadolu coğrafyası da, Osmanlı coğrafyası da, bütün İslam dünyası heyecanlanıyor.
1: Evet. Heyecan, inşallah vakit yeterse bahsederiz ondan.
0: Evet.
1: Hocam tabii bütün bu çalışmalar yapılırken yani Osmanlı Devleti'nin Mücahit Hakan'ı 2. Mehmet Han daha Fatih olmamış, ama hükümdar, idealist, kafasına koymuş bütün hücreleriyle İstanbul'u fethedebileceğine inanmış bir sultan ve hakeza hazırlıkları bütün hızla yapıyor. Buna mukabil biraz önce bahsettiniz, Bizanslar hazırlıklarını yapmışlar. Peki bu çalışmalar yapılırken kuşatma nasıl başladı?
0: Nasıl sürüyor?
1: Nasıl devam etti? Biraz bundan bahsederseniz emin olurum.
0: Hocam Osmanlı ordusu 1453 senesi başlarında bütün harp hazırlıklarını tamamlayarak ağır topçu grubuyla Edirne'den yola çıkmışlardır. Ki Osmanlı'nın o anki başkenti malum haliniz Edirne. Toplar Rumeli Beylerbeyi Karaca Bey'in kumandasında 10.000 kişilik süvariyle 2 ayda İstanbul önlerine getirilmiş hocam.
1: Evet.
0: O koca koca topları düşünün. Anadolu ve Rumeli ordusuyla Türk İslam aleminin her tarafından gelen şeyh ve dervişler var. Aydınoğlu, Karamanoğlu, Gönüllü kuvvetlerinden gelenler var hocam. Bunlarla birlikte Osmanlı ordusunun mevcudu ki o zaman da 125 bin civarında Osmanlı ordusu. Devrin en modern silahları ve kuvvetlerine sahip Osmanlı. Ki Fatih Sultan Mehmet Han bunu çocukluğundan itibaren bunun planını yapıyor.
1: Evet.
0: Ki yanında Akşemsettin Hazretleri var, Akbıyık Sultan var, Molla Gürani, Molla Yusuf Hazretleri gibi büyük alimler var hocam. Ki böyle bir zamanda 24 Mart Cuma günü namazdan sonra Edirne'den hareket edilmiş hocam.
1: Evet efendim.
0: Bu sırada Gelibolu'da bulunan Kaptanı Derya Baltoğlu Süleyman Bey var.
1: Evet efendim.
0: Ki 147 parçalık donanmasıyla İstanbul'a doğru hareket etmişlerdir. Osmanlı ordusu 1 Nisan'da Çekmece'ye hocam, 5 Nisan'da da İstanbul önüne kadar gelmişlerdir. Ki esas ilk topun patladığı tarih 5 Nisan'dır hocam. Bayrampaşa Deresi kenarında Maltepe sırtlarında Otağı Hümayun kuruluyor hocam.
1: Evet.
0: Tabii Osmanlı padişahının birkaç Otağı Hümayun'u var. Otağlarından bir tanesi de bu Ayvansaray'da Otakçılar diye bahsettiğimiz bir yer var. Orada Fetih Camii var hocam. Ve otağından bir tanesi ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocam mübarek Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri buralarda bir yerlerde olsa gerek. Bunu savaştan sonra bulabilir miyiz diye Akşemsettin Hazretleri'ne sorduğu yer de yine bu Ayvansaray'daki camidir hocam. Fetih Camii olarak geçiyor. Onun için birkaç otağı vardır. Hatta Ok Meydanı'nda Cuma namazı kılmıştır hocam. Ok Meydanı çayırlığında. Ecdat hürmetinden Fatih Sultan Mehmet Han orada ordusuyla namaz kıldırdı diye yüzyıllarca hayvan sokmamışlar o çayırlığa hocam.
1: Ya
0: Osmanlı insanının hususiyetini geliyor musunuz
1: hocam? Nereye geldik
0: hocam? Orada Fatih Sultan Mehmet Han ordusuyla namaz kıldı diye hayvan sokmamışlardı. Şimdi nerelere? Şimdi düşünüyor musunuz? Mezar orada kimi bazen mübarek kabirler, kabristanlardan geçiriyoruz. Orada nice evliya-i kiramın kabirleri var ve insanlar gafil bir şekilde geçiyorlar. Nice şehitlerin kabirleri var. Allah Teala akıl, izan, insaf, irade, idrak, basiret versin inşallah.
1: Amin.
0: Hocam Gelibolu'da bulunan dediğim gibi Süleyman Paşa 147 parçalık donanmasıyla ise İstanbul'a geliyor. İşte 5 Nisan'dan itibaren savaş ilk top patlamasıyla başlıyor. 6 Nisan Cuma günü bütün ordusuyla İstanbul surları önünde de Fatih Sultan Mehmet Han'ın yine bir cuma namazı kıldığı belirtiliyor ki cuma günü başlıyor zaten aslında. Yani evet. İlk top 5 Nisan'da başlıyor ama esas askerin saldırısı biliyorsunuz. Yani savaşlar askerin saldırısıyla başlar aslında. Evet. Yani bir nevi 5 Nisan'da biz buradayız geldik der gibi düşmanın motivasyonuna yönelik ilk saldırı odur. 6 Nisan'ın cuma namazından sonra da kuşatma hattı kuruluyor.
1: Evet.
0: Topkapı'dan Edirne kapıya kadar uzanan Sultan hocam ve Sadrazam Çandarlı Halil Paşa.
1: Evet.
0: Özellikle Yaldız Kapı'dan Topkapı'ya kadar uzanan sağ kanatta Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa var. Çok dirayetli, çok cesur bir paşadır hocam bu.
1: Evet efendim.
0: Ve Mahmut Paşa ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın hemen hemen hayatının her merhalesinde vardır bu Mahmut Paşa. Edirne Kapı'dan Halice kadar uzanan sol kanatta Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa var. Karaca Paşa'da hocam apayrı bir hayat hikayesi var.
1: Evet.
0: Yani bugün bir paşanın hayatını film veya dizi yapacak olsanız hangisini yaparsınız deseniz ben Karaca Paşa derim hocam. O kadar muhterem birisidir. Cenevizlere ait Galata taraflarında hocam özellikle Zanos Paşa her taraf kuşatılmış yani anlayacağınız.
1: Evet efendim.
0: Dolayısıyla Vezir Mahmut Paşa sünnet-i seniyeye uyularak şehrin kan dökülmeden teslimini temin için Bizans İmparatoru 11. Konstantin'e elçi olarak gönderiliyor. Hocam ne tevafuktur ki 1. Hükümdarlarının, imparatorlarının ismi de Konstantin. En sonların, en sonkinin de ismi Konstantin hocam. Buraya elçi olarak gönderilmiştir. İstanbul'un derhal teslimi halinde kan dökülmeyeceğini, ahalinin canına malına hürmet edileceğini teklif etmiş. Bizans İmparatoru'nun Osmanlı teklifini reddi üzerine de cuma günü özellikle harekat başlamıştır sayın hocam. Özellikle Osmanlı kuşatması başladığında biraz önce de söylediğimiz gibi İstanbul'un nüfusu 70 bin civarındadır. Sonra tabii Bizans'ın ordusunda ücret askerler var. Yardıma gelen Haçlı kuvvetleri var. 20 bin civarında askerinin olduğu söylenir. Yani İstanbul'un nüfusu 70 bin, asker sayısı da 20 bin civarında, 50'den fazla da gemilerinin olduğu kaynaklarda geçer. Şimdi Osmanlı topçusunun surları çökerten, kalplere dehşet veren ateşleri ki o Şahi topundan çıkan güllelerin hocam yeri görmüş ve makinelerin yağla soğutulma sistemini dünyada ilk defa getiren Fatih Sultan Mehmet Han'dır.
1: Evet.
0: Bugün hala motorları değil mi hocam?
1: Evet, yağla.
0: Yağla soğutmayı artık bir şey olarak değer olarak mı diyelim artık bir evet, beceri hocam, olarak artık ancak öyle mümkün olabiliyor. Evet.
1: Muhasara devam ediyor. Devam ederken bazı Fatih Sultan Mehmet Han ordusunda Osmanlı ordusunda bazı istenmeyen haller meydana gelmiş.
0: Tabii.
1: Kısaca bundan da biraz bahsedebilirsin çünkü vaktimiz de yavaş yavaş azalıyor hocam.
0: Evet.
1: Programda bitirelim İstanbul'un fethini.
0: Evet. Hocam İstanbul fethi sırasında tabii çok ilginç şeyler de oluyor. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın başta seferin çok uzun sürmesi canını çok sıkıyor. Hatta bazı yerlerde mağlubiyetler yaşanıyor. Özellikle Baltaoğlu Süleyman Bey'in 147 parça orada kendisine gemi teslim edilmiş. Orada yaşanan bazı olumsuzluklar var. Özellikle İstanbul'un savunması ve ikmaliyle ilgili yapılan çok ciddi tedbirler var. Karşı taraf aynı tedbirleri alıyor. Osmanlı aynı tedbirleri alıyor. Buna rağmen bazı yerlerde ister istemez mağlubiyetler yaşanabiliyor. Şimdi hocam Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Paşa 18 parçalık bir filoyla Yeşilköy Bakırköy açıklarında özellikle Papa'nın göndermiş olduğu Ceneviz gemilerini karşılıyor.
1: Evet.
0: Burada düşman gemilerine nazaran küçük olan Osmanlı donanması kafi bir neticeye gidemiyor. Bu harbi Zeytinburnu açıklarından at üzerinde takip etmekte olan Sultan Fatih Han, Sultan Mehmet Han hırs ve üzüntüsünden dudaklarının çatladığı rivayet edilir.
1: Allah
0: rivayet
1: Allah.
0: Edilir sayın hocam. Sultan atını denize sürüyor. O meşhur denize sürme hadisesi işte evet. Bu Zeytinburnu açıklarında gerçekleşiyor. Elbiseleri ıslanıncaya kadar ilerlemiş hocam.
1: Allah Allah.
0: Yani kendisi at ilerleyebilse atıyla beraber denize dalacak yani. Evet. Mahiyetinde bulunanlar da sultanı takip etmişler. Sultan gidince tabii geride kalır mı ya insan?
1: Ya.
0: O haldeyken donanmaya emirler gönderiyor. Bu muharebede Venedik ve Bizans gemileri Osmanlı kuvvetlerinin elinden kurtularak o sırada çıkan uygun rüzgar ile Haliç yönlerine kadar gelip gerili bulunan zincirin açılmasıyla iç

0: alınmışlar ki hocam savaşın gidişatını değiştiriyor neredeyse. Evet. Yani savaşın 53 gün sürmesindeki en büyük hususiyetlerden bir tanesi de bu yardım gemisidir derler Sayın Hocam.
1: Evet.
0: Muhteber kaynaklara göre Osmanlı kaybı 100 kadar şehit ve 30 yaralı hocam.
1: Evet.
0: Bu hal Bizans'ın moralini yükseltmiş. Bu harbin sonunda Baltoğlu Süleyman görevden alıp yerine meşhur donanma kaptanlarından efendim Hamza Bey'in tayin edildiği de kaynaklarda belirtilir Sayın Hocam.
1: Evet hocam, bu anlattığınız meselelerden anlıyoruz ki kuşatma kolay olmamış, fetih kolay olmamış ve zincirler çekiliyor, gemiler Halic'e giriyorlar değil mi?
0: Evet hocam.
1: Sonra da malum harp devam ediyor, kuşatma devam ediyor. Evet. Dünya tarihinde görülemeyen bir hadise vuku buluyor.
0: Evet.
1: Bizanslar bir sabahleyin bir bakıyorlar ki surların önünde Osmanlı gemileri.
0: Haliç'te sıra sıra gemiler.
1: Bu nasıl oldu? Nereden geldi bu gemiler hocam?
0: Hocam, bu dünya savaş literatüründe anlatılan, hatta bugün bir subay arkadaşım anlatmıştı. Dedi ki yurt dışına, Avrupa ülkesine gittik. Orada bize işte Avrupa'da bir nevi staj görmek gibi yani. Ya bir NATO'nun vermiş olduğu bir hizmet içi eğitim gibi bir şey daha doğrusu. Orada dedi hocam günlerce bize Fatih'in İstanbul'un fethi sırasında gemileri karada nasıl yürüttüğünü anlattılar dedi. Animasyonlarda dedi.
1: Evet.
0: Hatta bunu animasyonlarla anlatmadan önce bu fikir nasıl çıkabilir diye gün saatlerce onu tartıştı. Yani bir insandan böyle bir fikir nasıl çıkar? Saatlerce bunu tartışırlar diyor. İşte kimisi zor şartlar insanı motive eder diyor. Kimisi çaresizlikler insana şöyle yaptırır vesaire vesaire. Yani bunları konuştular ve sonunda karşımızda bir deha var. Bu dehayı çok iyi anlamamız gerekiyor diye bunu netice olarak bunun efendim sorgulandığını, bunun konuşulduğuna şahit olduk evet. dediler. Şimdi Sayın Hocam Dolmabahçe, Beşiktaş Dolmabahçe'den Kasımpaşa'ya doğru o zaman da bir güzergah tayin ediliyor. Tabii bu aslında güzergah tamam engebel ama engebesi biraz daha efendim tam dik değil de biraz daha gemilerin boğalarla çekilmesine imkan sağlayabilecek bir konumda. Biz o güzergahtan yürüdük hocam. Yüksek lisans zamanındaydım. Arkadaşlarla beraber ya bu güzergahta mı falan diye şey yaptık. O güzergahta yürüdük. Yani insan tabii oralar şimdi evler, evet. apartmanlar, siteler her yere dolu. Yani düşünebiliyor musunuz? Hatta bu subay olan arkadaş dedi ki NATO'daki bazı subaylar şunu konuştular dedi. Yani bunu biz hatta birisi bana çay arasında sordu. Ben cevap veremedim. Ben Türkiye'yi görmedim. Fatih'in bu gemilerini yürüttüğü lokasyonu da bilmiyorum. Muhtemelen oralara özel bölmeler yere özel korumalar yapılmıştır. Oraların fotoğrafları falan var mı diye bana sordu diyor. Ben de utandım, cevap veremedim. Oralarda şimdi koca koca siteler, apartmanlar yükseliyor diyemedim. Araştırayım size bilgi vereyim diyerek geçiştirdim diyor. Bunu ya, bir subay arkadaş söyledi.
1: Tabii, aynen öyle.
0: Ya düşünebiliyor musunuz Sayın Hocam, bu nasıl bir şeydir, nasıl bir kafadır?
1: Bizans'ın surunu koruyor, Bizans'ın bozulan kemerini, romanı
0: Bravo.
1: Koruyor. Ama oraları koruyor.
0: Aynen Sayın Hocam, maalesef şimdi Henry Frost diye bir adam geldi biliyorsunuz 1940'lı yıllarda. Adam ne kadar Osmanlı'dan kalma tarihi eserler hepsini yıktı. Ama Bozdoğan kemerinin o delikten geçiriyor bizim araçlar. Onun taşına bile dokunmadı. Adam diyor ki yani diyor sizin diyor Fatih'inizin diyor gemilerini yürüttüğü o yolu diyor muhtemelen diyor artık altın kaplama mı yaptınız? Ne herhalde adamın aklından geçen bu. Ya şimdi düşünün, şu anda akademisyenler, ilim adamları çıksa bu güzergah neredir diye sorsanız hocam çoğu bilmez, çoğu bulamaz çünkü bir işaret de yok doğru düzgün. Ne fena bir şeydir Sayın Hocam. Onun için dünya savaş literatürüne geçmiş. Hocam oradan belki bir şekilde geçirebilirsiniz. Ya bütün şartlarınızı zorlayarak geçirirsiniz. Ya bir şekilde geçirirsiniz. Ama adamlar şunu sorguluyor. Bu ne kararlılık? Adamın diyor hayatında yok yok. Başaramam diye böyle bir kavram yok. Başarısızlık diye bir kavram yok. Onun karadan yürütmek Türklerin ve Müslümanların hedefe nasıl yoğunlaştığı,

0: Ecdadımız isterse bunu da yapar, yapmıştır, örnekleri de vardır. Ama biz nesillerimize bunları niye anlatamıyoruz? Bunu sorgulamamız lazım. Durması hadisesini de daha önceki programlarımızda anlatmıştık değil mi değerli hocam? Eyüp Sultan Hazretleri'nin de türbesi, kabri Akşemseddin Hazretleri tarafından keşfedilmiş, bulunmuştur.
1: Oraya bir türbe, cami ve külliye yaptırıyor Muhammed Fatih Han. Hocam ağzına sağlık. Şimdi tabii bunlar Sultan Fatih Han Hazretleri ve devlet ricali fethin gerçekleşmesi için her türlü maddi sebepler yapışmışlar.
0: Evet.
1: Dinimizin emrettiği bütün önlemleri almışlar ve nihayetinde de muvaffak olmuşlar. Fakat bir de fethin manevi mimarları var, manevi fatihleri var. Birincisi mesela Hazreti Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub Ensari Hazretleri ve diğer surların dibinde asırlar önce gelen yatan Eshab-ı Kiram Efendilerimiz.
0: Evet hocam.
1: Yani Müslüman benliğinde, şuurunda fethi hep canlı tutmuşlar bunlar. Evet. İkincisi de fethi esnasında Sisili Aliye büyüklerinden, Özbekistan ulemalarının en ulularından, büyüklerinden olan Hacı Ubeydullah Harar Hazretleri.
0: Evet hocam.
1: Bir gün bu mübarek zat öğleden sonra aniden atının hazırlanmasını istedi. Evet. Atı hazırlanınca benim süratle hocam Semerkant'tan dışarı çıktı. Sonra Ubeydullah Harar Hazretleri evine döndüğünde talebeleri nereye ve niçin gittiğini sordular. Bu mübarek zat buyuruyor ki Türk Sultanı Muhammed Fatih Han kafirlerle harp ediyordu. Benden yardım istedi. Ona yardım etmeye gittim. Allah-u Teala'nın izniyle galip geldi. Zafer kazanıldı. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerimiz, belki dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'umuzu biz torunlarına miras bırakan Fatih hakkında dolayısıyla şarkta ve garpta çok şeyler söylenmiş. Asırlar boyu onun her cephesi hakkında yazılar çizilmiştir, yazılmıştır. Fetih hakkında kitaplar, eserler alınmış, kaleme alınmış. Dolayısıyla biz bu Efendimizin müjdesine nail olmuş orduyu, efendim ondan sonra komutanını Fatih'i rahmetle yad ediyoruz. Bedir Muharebesi'nden ta günümüze kadar din-u devlet uğruna şehit olmuş, gazi olmuş bütün geçmişlerimizi rahmetle anıyoruz. Hocam son sözlerinizi alalım.
0: Son olarak hocam tabii anlatacak çok şeyler var ama özellikle Ayasofya malumunuz bir ara müziğe çevrilmişti. Temmuz 2020 itibariyle artık camiye çevrildi.
1: Evet.
0: Vesile olanlardan Allah-u Teala razı olsun. Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetiydi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize bıraktığı en önemli emanetlerden birisiydi. Allah-u Teala bu yanlıştan dönülmesine vesile olanlardan razı olsun. Bunlara dua etmek hepimizin boynunun borcudur. Fatih Camii'nin yapılması tek başına bir aslında bir program konusudur hocam. Fatih Camii'den de inşallah bahsederiz ama hocam benim esas üzüldüğüm nokta İstanbul'da yaşayıp da daha Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine gidip bir Fatiha'yı esirgeyen insanların varlığını duyunca benim içim acıyor. Hocam buradan değerli dinleyicilerimize, nesillerimize çok şeyler öğretebiliriz, çok şeyler anlatabiliriz ama bazı şeyleri yerinde anlatmak, zihinlere nakşetmektir önemli olan. Çocuklarınızı ilk hafta sonunda, ilk fırsatta lütfen Fatih Camii'ne, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine götürünüz ve orada Fatih'i, gerçek Fatih'i anlatınız. Ama gitmeden önce Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili bir şeyler okuyunuz, bir şeyler beraber anlatınız onlarla, karşılıklı fikir teatisinde bulununuz ve gerçek Fatih Sultan Mehmet Han'ın ne olduğunu efendim çok kıymetli kitaplar var buralardan çocuklara aktarınız ama mutlaka Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. İslam ülkelerinden, dünyanın çok farklı yerlerinden, hatta farklı dinlerden olanlar bile bu Fatih kimdir diyerek kabrini, türbesini ziyaret ediyor. Biz torunları olarak onun mübarek türbesini ziyaret edip bir Fatiha, üç ihlas okumazsak ecdat bundan rahatsız olur. Bundan hesap sorar. Allah-u Teala verilen nimetlerin kadrini bilenlerden olmayı bizlere de nesillerimize de nasip eylesin inşallah.
1: Hocam Ayasofya'dan bahsettiniz. 87 yıl malum cami olmaktan çıkarıldı. 87 yıl sürdü bu.
0: Evet.
1: Cenab-ı Hak bunun için Ayasofya'nın açılması için dava açan benim İmam Hatip'ten öğretim hocamdı. Matematik hocamdı. Ya. Rahmetli oldu İsmail Kandemir.
0: Allah sana rahmet
1: ondan,
0: eylesin.
1: Ondan sonra kararı alan, ittifakla alan Yargıtay mıydı?
0: Danıştay üyelerine, Allah Teala hepsine razı olsun, mesleklerine muvaffakiyetler diliyoruz.
1: Ve tabii Reis Cumhurumuza da teşekkür ediyoruz, şükran borçluyuz. Programımızı hocam Yahya Kemal Bayatlı'nın

0: İstanbul'u fetheden Yeniçeri'ye gazel şiirinden bir bölümle bitireyim müsaadenizle.
1: Çok iyi olur hocam.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, Tarihe Açılan Pencere programıyla sizlerle beraber olduk. Bu programı ben Deniz Mehmet Sıddık Arvas ve Profesör Doktor Mustafa Şeker hocamla hazırlayıp sunduk. Bugün sesimizi sizlere kıymetli kardeşimiz Ganim Arvas ulaştırdı. Vur pençi Ali'deki şemşir aşkına, gülbangı asmanı tutan pir aşkına, ey leşkeri müfettehül ebvab, vur bugün fethi mübini zamin o tebşir aşkına, vur değri küfrün üstüne regzi hilal için, gelmiş bu şehsuvarı cihangir aşkına, düşsün çelengi Rum'un, eğilsün serifi renk, vur türkü gönderen yedi takdir aşkına, son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Tarihe Açılan Pencere.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz. Tekerlekli.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Handan Okman'la masasında sevgili İbrahim var. Bayramın son günü bugün. Stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var. Stüdyoda olmasından çok hoşlandığımız bir konuğumuz. Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Biz deyiz, teşekkür ediyoruz. Bugün ben de bilmiyorum nelerden konuşacağımızı. Genelde program öncesinde biz hocamla neler konuşuruz bugün diye... Evet. Böyle bir istişare ediyoruz ama bugün başka konulardan konuştuk bugün, yayın öncesinde.
1: Bugün ben de bilmiyorum diyormuşum, şimdi yok.
0: Bugün ben de bilmiyorum artık.
1: Doğaçlama gideceğiz.
0: Bakalım hayır, rüzgar bizi nereye götürecek.
1: Var var. Hı-hı. Bu konu başlıklarımız var. Yaşadığımızı anlatmak, anlattığımızı yaşamak meselesi diye bir kavram. Bunun üzerine değineceğim. Hatta tamam. Birkaç tane geri bildirim geldi. Anlatılan olaylar, yani seminervari işleyişlerimizin içerisinde, derslerin içerisinde kendi hayatınızdan örnekler veriyor olmanız daha güzel diye birkaç tane geri bildirimde bulunanlar oldu. Bu nedenle bu tip programlarda artık daha fazla ben biraz çekinirdim. Kendi hayatımdan örnekleri vermeye biraz enaniyetli işte gibi görünür diye.
0: Sizin başınıza geldiğini düşündüğümüz için daha
1: iyi. Damdan düşen halinden damdan düşen anlarmış misali. Evet. O anlamda kendi hayatından örnekler verme noktasında daha samimi geliyormuş dinleyiciye. Bu sebeple de bu şekilde yine kendi yaşamımdan bir örnek vereceğim. Ondan sonra kişiliği değil davranışa olmalı. Eleştirinin dozajı nasıl olmalı? Eylemi mi eleştirmek, kişiliği mi eleştirmek? Bunu işleyeceğim. Bir de hayatımızda negatif telkinlerin ne kadar etkili olduğunu, negatif telkinlerin süresinin ne kadar olduğu, ne kadar uzun vadeli, şaşılacak kadar uzun olduğunu anlatacağım. Bunun dışında bir de şu zamanlar özellikle öğrenci arkadaşlarımızdan çok mesajlar geliyor. Hangi üniversite tercih edeyim, neye göre tercih yapayım vesaire. Zaman kalırsa bunun üzerine yine kendi hayatımdan minik bir örnekle anlatacağım onu da. Özellikle üniversite tercihi noktasında biraz dramatik bir durumdur. Ama sonunda gülüyoruz. Şimdi bir minik hikayemiz var. Yine her zamanki bir hikayeyle başlayalım.
0: Evet. Diyelim.
1: Şimdi bir zamanlar Afrika'da ülkenin birinde hüküm süren bir kral vardı. Kralın çocukluktan beri birlikte büyüdüğü, hiç yanından ayırmadığı bir dostu vardı. Bu dostu aynı zamanda akıl danıştığı veziriydi. Ancak ilginç bir yanı vardı. İyi veya kötü her olay karşısında hep aynı şeyi söylerdi. Olsun, bunda da bir hayır vardır. Bir gün kralla dostu ava çıkar. Kralın dostu tüfekleri doldurur, kral ateş eder. Bu şekilde devam ederken kral avına ateş edeceği esnada tüfek bir şekilde geriye doğru patlar ve kralın baş parmağı kopar. Kral acı içinde yerde kıvranırken tabii dostu dayanamayıp kendisini de tutamayıp her zamanki sözünü yine söyler. Bunda da bir hayır vardır. Kral öfkeyle bağırır. Bunda hayır filan yok, görmüyor musun, parmağım koptu. Dostuna çok kızar. Öyle ki sinirlenir ve sinirinden arkadaşını zindana attırır. Bir zaman geçer, kralın parmağı iyileşir ve kral yine ava çıkar. Kral uzak bir bölgede birkaç adamıyla birlikte avlanırken avlandıkları bölgede yamyamların kabilesi vardır. Kralı ve adamlarını yakalayıp ele geçirirler. Köylerine götürürler. Köyün meydanında direğe bağlarlar. Yakmak için odun.

0: altından çıkartır. Haklıymışsın dostum. Parmağımın kopmasında bile bir hayır varmış. Seni zindana attığım için özür dilerim. Yaptığım haksızca ve kötü bir şeydi der. Arkadaşı yine kendini tutamaz ve yorumunu yapar. Üzülmeyin kralım. Bunda da bir hayır vardır. Kral yine sinirlenir. Delirdin mi? Bir yıl boyunca zindanda durmanın nesi hayırlı bir şey olabilir ki? Bu bir yıl boyunca boşu boşuna zindanda hapis yat. Adam cevap verir. Kralım bir düşünün. Ben bir yıl boyunca zindanda olmasaydım şu anda nerede olacaktım?
1: Tabii ki yamyamların midesinde
0: olacaktı. Açıkçası hayatımızda böylesi olumsuz durumlar karşı karşıya kaldığımızda biz onun zamanını öngöremeyiz. Ama öyle bir zaman gelir ki o olmasını istemediğimiz şeye ya da tam tersi olmasını istediğimiz dua için olmadığı için o duaya şükrederiz. Ya da olmamasını istediğimiz şey için başımıza gelmesini istemediğimiz şey için gelecekte belki de istemesek de gelse bile geldiği için şükredebiliriz. Çünkü, aynen öyle.
1: Çünkü neler aslında yaşayacağımız bir dakika sonra başımızın ne geleceği hiç belli değil.
0: Kesinlikle öyle. Geçen hafta okuduğumuz Atol Behramoğlu'nun şiirindeki o şeydeki gibi cümle gibi. Öğrendim ki diyor her problem kendi içinde bir fırsat saklar ve problem fırsatın yanında cüce kalır. Açıkçası bunun bir başka deyişi Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimede geçen ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için bir hayırdır ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara suresi 216. ayette geçiyor. Açıkçası burada gaflete düşmemizin, sıkıntıya düşmemizin temel sebebi Hande Hanım, başımıza gelen olumsuz bir şeyin zamanını hemen istiyor olmamız. Yani onun olumlu bir sonucuyla bağlanmasını hemen istiyor olmamız. Bu zaman kavramını eğer ayarlayabilirsek bunda da bir hayır vardır. En azından faydalı bir şey olmayacaksa bir şey öğrenmiş oluruz bundan. Hı-hı. Kendimizi yine geliştiririz.
1: Yani
0: buna
1: her
0: bakmak
1: iyi
0: lazım.
1: İstediğimiz, çok arzuladığımız şey iyi olacak, hayırlı olacak diye bir durum yok.
0: Aynen öyle. Hı-hı. Tabii bunu söylemek kolaydır ama insanlar hani bunu her zaman söylerler. Fakat yaşadığını anlatmak, anlattığını yaşamak bir başka olaydır. Çünkü biz bunları, bu tip iyi şeyleri hep söyleriz. Etrafımıza da örnek olsun diye anlatırız. Ama gerçekten başımıza geldiğinde bu anlamda biraz samimi olamayabiliyoruz. Bununla ilgili Hazreti Ömer'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız diyor. Yani bununla ilgili de çok güzel bir olay var. Benim başıma da gelmişti. Açıkçası onu anlatmak için bu örneği verdim. Hı hı. Seminer 2 günlük bir eğitimdi. Eğitimde tabii okumayla ilgili, hızlı okumayla ilgili örnekleri bolca anlattıktan sonra işte seminerin son yarım saatinde, bir saatinde nasıl okuyabiliriz, işte kitap okuma alışkanlığımızı nasıl geliştirebiliriz vesaire buna değinirken aynı zamanda toplu taşıma araçlarında okuma gerektiğinden bahsettim. Yani işte örnek olarak Japonların ayakta kitap okuma alışkanlığı taşıyor mu? İşte bizim kitabı taşıyor mu diye esprili bir dille anlatarak insanlara bir şeyleri vermeye çalıştık. Sonra tabii 7-7-14 saatlik eğitimden sonra çok yorgun bir şekilde kendimi metroya attım. Mecidiyeköy'de metroya bindim. Saate baktım, saat 8'e geliyor ve yaklaşık olarak 5-6 durak var. Mecidiyeköy'den Yenikapı'ya geçeceğim. Yaklaşık 5-6 durak var ama yorgunluktan ölüyorum. O kadar yorgunum ki dedim ki ya çantamdan kitabımı çıkartacağım. Kitabı okuyayım mı yoksa biraz dinleneyim mi? Tam bu soruyu sorduğum anda içimden birisi dedi ki ya utanmayacak mısın? Az önce insanlara şöyle oku, böyle oku, taşıyor mu? Bizler kitabı taşıyor mu? Hatta Kartal Kapalı Cezaevinde mahkumlara seminer vermiştim. Onlara niye okumuyorsunuz diye sordum. Zaman yok demişlerdi. Çok şaşırmıştık. Hatta bir dipnot olarak söyleyeyim. Bu örneği geçenlerde birkaç gün önce, bir hafta önce bir yerde Pendik Belediyesi'nde seminer verirken Pendik Belediyesi çalışanların, işçilerin içerisinde bu örneği verdim. Seminerin içinden bir tane katılımcı, hocam ben de o seminerdeydim, beni hatırladınız mı? Ben de sizi düşünüyorum, kaç sene görmedim. Ben bu hocayı nereden tanıyorum, nereden tanıyorum diye kafamdan geçiriyordum. Meğersem bu seminerdeymiş diye o seminerden çıkıverdi.
1: Tesadüf
0: işte, tevafuk aynı zamanda. Açıkçası bu örnekleri işte canlandırdım kafamda. Utanmayacak mısın insanlara bu şekilde seminer verirken söylediğin şeyi yapmayacaksın. Aynı zamanda yapmadığın bir şeyi söyleyeceksin. Bir anda kendini

0: Açıkçası utandım. Ne kadar yorgun olsam da o kitabı zorla çıkardım ve başladım okumaya. Hande Hanım, yaklaşık 1-2 dakika okuduktan sonra birisi, bir beyefendi yanıma oturdu ve şöylece biraz yanıma doğru, kitaba doğru eğilip yüzüme baktı. "Görüyorum ki çok yavaş okuyorsunuz," dedi. "Ben şimdi hızlı okuma eğitimcisiyim. Ortalama bir kitap sayfasını yaklaşık olarak 20-25 saniyede okuyorum. 15-20 saniyede, bu civarda okuyorum. Normal bir okuyucu 3 dakikada okuyor. Görüyorum ki çok yavaş okuyorsunuz," dedi. Ama ben tabii dikkate almayıp yine okumaya devam ettim. Sonra dedi ki, "Hesap ettim, bir sayfayı toplamda 24 saniyede okudunuz. Oysa benim gördüğüm 15, benim bildiğim 15 saniyeydi," dedi. Ben dedim ki, "Beyefendi, tanışıyor muyuz?" Açıkçası şaşırdım. Yani kitap okurken birisi sizi taciz ediyor, değil mi? Ondan sonra dedi ki, "Hocam," dedi, "ben," dedi, 5 yıl önce sizin seminer verdiğiniz bir yer söylemişti ismini. Orada seminerinize katılmıştım. Ve sizi uzaktan gördüm. Metroya bindiğinizi gördüm. Ah, şimdi hocayı gördüm. Bakalım bize anlattığını yapıyor mu diye uzaktan izlemeye başladım. Önce cep telefonunuzu çıkardınız. Sonra dedim ki, ha şimdi hoca cebinde böyle kendi kreş, şeker, balon, neyse bu oyunlardan oynamaya
1: Patlatacak.
0: başlayacak dedim. Ben de onu suçüstü yakalayacağım. Dedim ama cep telefonunu cebine koydum.
1: Koydum.
0: Sonra kitabınızı çıkardınız. Tabii ben bu durumda hayal kırıklığına uğradım birazcık. Sonra dedim ki, acaba gerçekten okuyor mu, hızlı okuyacak mı? Bize söylediği gibi hızlı okuyor mu? Bir incelemeye başladım. Baktım, bir kitap sayfasını 24 saniyede okudunuz. Ama bizim seminerimizde hatırladığım kadarıyla 15-20 saniye civarında okuyordunuz. Yani biraz daha uzun sürdü. Ben de o esnada kitabın kapağını gösterdim. Dedim ki, bakın, Şems-i Tebrizi'nin makalatını okuyorum. Biraz ağır bir kitaptır. Makalat olması sebebiyle uzun olabilir. Ama dedim, ne kadar süre okuduğumun bir önemi yok. Burada önemli olan şey şu. Ben kendi kendime bir sınava tabi tutulmuştum kendi içimden. Ve Allah sizi bana gönderdi. Çünkü bu tam bir seminer olayı. Yani benim bu yaşadığım olay şu anda tam bir seminerde örnek olarak anlatılabilecek bir olay. "Hocam," dedi, "lütfen," dedi, "beni anlatırken ismimle anlatın. Benim adım Halil İbrahim ve ben bu durakta iniyorum," deyip pat diye gitti. Yaklaşık olarak 1 dakika içinde olan oldu. Ben elimde kitabımla bu şekilde kala kaldım. Düşünüyorum, yani bu olay tam anlamıyla Allah tarafından bana gönderilen bir hediye. Ben okumayabilirdim, kitap okumayabilirdim. Ve o kişi de, "Hani hocam, bize anlatıyordunuz, bakın böyle böyle yapıyorsunuz, telefonla oynuyorsunuz," diye beni yakalıyor olabilirdi. Ama tam tersi oldu. O kadar mutlu oldum ki, o yorgunluğuma rağmen içimden öyle düşündürtüp sonra da beni kitabı almaya mecbur bıraktığı için Allah'a o kadar şükrettim ki. Çünkü koca bir kariyerim bir anda çöpe gidebilirdi. Ben insanlara bir anda söylemediğim bir şeyi yapıyor, yaptığım şeyi de söylemiyor durumuna düşebilirdim. Ama açıkçası bana da çok güzel bir ders oldu. Allah'a o anda çok şükretmiştim ki iyi ki o düşünceler o beyefendiden önce benim aklımda canlanmış. İyi ki o düşünceler aklıma gelmiş ve kendimden utanmışım ki kitabımı alıp ne kadar yorgun olsam da okumaya devam etmişim. Açıkçası bu hayatımızda da böyledir. Söylediğimiz şeyi gerçekten inanmalıyız.
1: Anne baba
0: Ve
1: için de öyle değil mi
0: kesinlikle,
1: çocuklarda?
0: bakın, bununla ilgili çok güzel bir örnek de var. Eğer hani mola verecek miyiz bilmiyorum
1: Birazdan
0: ama
1: bir dakikamız kadar var.
0: Açıkçası moladan sonra, reklamdan sonra anlatayım bunu. Özellikle anne babaların yaptığı en büyük hata bu, Hande Hanım. Çünkü kendisinin yapmadığı şeyi çocuğa
1: Çocuğa
0: yapıyor,
1: yaptırması.
0: yaptırıyor. Çocuktan istediği şeyin benzerini kendisi yapmıyor. Çok basit bir şey. Anne baba, hatta daha önceki programlarda örnek olarak vermişimdir. Anne baba bir şeyi eleştirirken, çocuğun bir davranışını eleştirirken çocuğu eleştiriyor. "Sen böylesin, sen şöylesin, bak falancanın çocuğuna," diye kıyaslamalar yapıyor. Ben de örnek olarak şunu vermiştim. Çocuk annenin yaptığı bir dolmayı, "Anne, teyzem senden daha güzel yapıyor, bak ona," dese hoşunuza gider mi, diye
1: Kesinlikle.
0: örneklendirmiştim. Açıkçası yaptığımız şeyleri anlatmamız gerekiyor.
1: Yapmadığımız şeyleri ondan istemememiz gerekiyor
0: Kesinlikle.
1: kesinlikle. Kısa bir reklam arası, mola verelim. Molanın ardından burada olacağız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamların ardından eğitimci yazar Murat Tunalı ile sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Bazen başımıza gelenler böyle güzel dersler veriyor aslında bize. Gerçekten karşımıza çıktığında ya da işte yaşadığımızda benim de bir hatıra. Yani siz aslında bu hatıralarınızı yazsanız belki o da bir kitap olacak yani. Murat Tunalı'nın başına gelenler diye. Seminer sonrası.
1: Seminer öncesi, seminer öncesi, anı ve seminer sonrası diye olarak çok malzeme var. Seminerlerde anlatıyoruz. Böyle bu tip konferanslarda, programlarda anlatıyoruz ki insanlara bir şeyler katabilsin diye. Bakın aslında çocuklar ve yetişkinlerle ilgili konuda yine size kendi hayat hikayemden bir şey anlatayım. O da çok şeydir. Ayça Öreği aslında bu şeyin ismi. Şimdi Fransızca dersi alıyorduk. Ortaokuldaydık. Tabii Fransızca dersini seçenler az. 5-6 kişilik bir sınıfta. Kocaman sınıfta biz 5-6 kişi öğretmenin masasının etrafına toplanır bu şekilde ders yapardık. Şimdi öğretmenimiz de öyle güzel anlatırdı ki teatral bir dille anlatırdı. Yani kelimeleri bize hemen söylemezdi. Teatral bir dille, davranışlarla, eylemlerle bize taklidini yapardı kelimelerin. Şimdi bir şeyler yapıyor hareket olarak, yeme hareketi yapıyor bilemiyoruz. Tabii ekmek yemek bir şeyler söylüyoruz bilemiyoruz. No no diyor, hayır diyor. Sonra yıldız diyor, güneş diyor, dışarılardan, yukarılardan bir şeyler gösteriyor. Yine bilemiyoruz. En sonunda yaklaşık bir 5 dakika uğraştıktan sonra dayanamayıp artık ay çöreği çocuklar, ay çöreği dedi. Tabii biz birazcık da maddi olarak iyi bir çocukluk geçiremediğimiz için ay çöreğini ilk kez duyduk. Çocuklar olarak birbirimizin karşı yüzüne bakıyoruz. Ay çöreği nasıl bir şeydir, nedir diye. O bakışmamızdan öğretmenimiz görmüş ki, anlamış ki bizim ay çöreği ne olduğunu bilmediğimizi, demek ki yemediğimizi hissetmiş. Kapattı o konuyu o anda, hiçbir şey yokmuş gibi devam etti anlatmaya. Bir hafta sonra aynı derse gelirken öğretmen kucağında ay çörekleriyle beraber geldi. Sonra kantinciden bize çay getirttirdi. Öğretmenin masasında çayımızı içerken ay çöreklerimiz diye, evet ay çörek budur çocuklar, İşte bakın geçen hafta anlattığımız deyip bize ay çöreklerini verdi. Ve biz o derste löp löp ay çöreği yerken aynı zamanda çayımızı da içerken dersimizi yaptık. Ama önemli olan şuydu, öğretmenimiz bizi düşünmüştü, bilmediğimiz bir şeyi hayatımıza katmayı kendine bir görev adetmişti. Geçiştirmemişti, eksikliğimizi tamamlamıştı ve aradan çok uzun zaman geçti, belki de 20 yıl geçti ve ben hala daha o ay çöreğini alan Fransızca öğretmenimi ne zaman İzmir'e gitsem kapısını tıklatır, evinde ziyaret ederim. Hatta aynı öğretmenim yıllar sonra kitap fuarında, İzmir kitap fuarında kitaplarımı imzalatmak üzere öğrencisinin önüne gelip kitaplarını imzalattı, benim seminerime katıldı. Açıkçası öğretmen demek, anne baba demek aslında çocukların hayatındaki eksikliklerini gidermek demektir. Ben o ay çöreğinin Fransızcasını şu anda hatırlamıyorum. Yani hala hatırlamıyorum, bilmiyorum,
0: ama
1: öğrenemedim.
0: Ama tadını hiç unutmadınız belki de.
1: Ama o ay çöreğinin tadını hayatım boyunca hiç unutamadım. O ay çöreğiyle birlikte içtiğim çayın tadını hayatım boyunca unutamadım. O sınıf ortamını hayatım boyunca unutamadım. O öğretmenimin hassasiyetini hiçbir zaman unutmayacağım. Bizimle konuşurken bizim boyumuza, aşağımıza eğilirdi, başımızı sıvazlayarak konuşurdu. Açıkçası öğretmenlik bu, annelik babalık bu. Çocuklara bakarken belki o öğretmenim benim, Fransızca öğretmenim belki benim bir gün yazar, bir eğitimci, bir danışman, bir seminerci, konferans veren bir profesyonel konuşmacı ya da bir radyo programı yapan birisi olacağımı, televizyonlara çıkan birisi olacağımı bilmiyordu. Ama bana baktığı zaman bir çocuk görmediği kesindi. Yani o çocuğa baktığı zaman çocuk görmediği, geleceğin büyüğü, geleceğin önemli bir şeyleri yapacak olan potansiyel bir birey olduğu kesindi. Zaten toplumda iyi insanları da belirleyen bu husustur. Çocuklara karşı yaklaşımlardır. Çünkü o çocuğa baktığınızda o aslında çocuk değildir, bir fidandır. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra dev büyük çınarlar olan, büyük güzel meyveler veren, memlekete faydalı meyveler veren büyük ağaçlardır. Yani bundan 20 yıl önce kim diyebilirdi ki Hande Hanım, siz radyo programı yapacaksınız, insanlara sesleneceksiniz, çok güzide bir kurumda çalışacaksınız, bir küçücük çocuk olarak görürlerdi değil mi? Aynı şekilde bugün milli gururumuz olan Arda Turan dünyanın en önemli kulüplerinden birine transfer oldu. Her yerde onun haberleri yapılıyor. Evet. Buradan Bayrampaşa'dan çıkmış. Kimse ona şunu demedi ama etrafında yönlendiren insanlar, sen sadece çocuksun. Bayrampaşa'nın çocuğusun. Hayalleri, çocukların hayalleri aslında çok büyüktür. Bulundukları yerleri
0: keşke çocukluğumuzdaki gibi kalsa hayallerimiz.
1: Kesinlikle daha dünyayı saracak kadar büyük hayallerdir. İşte yetişkinler olarak, anne babalar, öğretmenler, abiler, ablalar olarak o hayalleri öldürmemek lazım. Evet. Onları büyütmek lazım. Evet. Tıpkı benim öğretmenim gibi, Fransızca öğretmenim gibi Ayçöreğini bize yedirerek aslında benim dünyamda çok güzel şeyler getirttirmiş. Yani aa bak bunu da yiyebildik, bu da güzelmiş derken belki çocuk olarak onun pek farkına varamadık ama yıllar sonra ben o öğretmenimin ne kadar değerli olduğunu hissettim. Beni ne kadar değerli kıldığını hissettim. Açıkçası anne babalar olarak da buna dikkat etmek lazım. Bir diğer unsur da çok önemli bir konu, bu da negatif telkindir. Bakın negatif telkin, hani iyi bir şeyler yapıyoruz ya, aynı zamanda olumsuz şeyleri de ister istemez yapıyoruz. Mesela negatif telkinlerin öyle bir etkisi vardır ki insanda istemediğiniz şeyi başınıza getirtir. Örnek veriyorum, kırmızıyı düşünmeyin dediğimiz zaman ilk aklımıza gelecek olan şey kırmızıdır. Çünkü beynimizde negatif olan şeyi meşru hale getirme eğilimi uyandırır. Süreç olarak düşünmeyiz, pardon sonuç olarak düşünmeyiz ama süreçte onu düşünmüş oluruz. Kırmızıyı düşünmüş oluruz. Ya da şuradan geçme, buradan geçmek yasaktır. Geçersem ne olur? Şunu yapmak yasaktır, yaparsam ne olur? Çünkü beynimizde olma hallerini canlandırırız reddedebilmek için. Açıkçası bu her zaman başımıza gelir. Çocukken bir çocuğu, özellikle mesela sigara içenler ya da kötü alışkanlığı olan kişiler için söylemek gerekirse, çocukluklarında mutlaka şuna maruz kalmışlardır. Sigara, utanmıyor musun bu yaşta sigara içmeye? Utanmıyor musun bu yaşta bunu yapmaya? Şimdi çocuk, hani bizim halkımızda, toplum içinde hep böyledir. Çocuğu sigara içerken gördüğünde hemen uyarılır. Senin annene söyleyeceğim, babana söyleyeceğim.
0: Sanki küçükken içilmez de büyükken içilmiş gibi.
1: Utanmıyor musun bu yaşta sigara içmeye? Utanmıyor musun bu yaşta kahveye girmeye? Utanmıyor musun bu yaşta şunu yapmaya? Şimdi böyle olunca çocuk telkini alıyor. Bakın bu telkin o kadar önemli ki. Telkini alıyor. Çocuk telkinde şunu görüyor. Sigara içmek normal bir şey.
0: Ama çocukken
1: değil. Ama içebilmek için çocukken normal. Oysa ki eylemi linç etmesi lazım çocuğu diye yetişkinin. Çocuğum sigara zararlı, bunu içmemelisin anlamında linç etmeli.
0: Yani yaşıyla ilgili bir sorun değil ama zaten senin sağlığınla ilgili bir problem var.
1: Aynen öyle. Bakın bu telkin nelere maruz kalıyor biliyor musun? Nelere neden oluyor biliyor musunuz? Çocuk sigaraya o korkuyla atıyor. O uyarıyla öyle bir korkuyor ki hayatında derinliklerini öyle bir gömüyor ki bilinçaltının derinliklerine. Çocuk ergenlik dönemine girdiğinde topluma kabul görebilmek için, toplumda kendine bir yer bulabilmek için büyük gibi davranmak zorunda. Ergenlik psikolojisinde vardır bu. Çocuk kendini kabul ettirebilmek için büyük davranışları gösterir. İlk olarak bilinçsizce, yani bilinçli olmadan, akılsızca, aklıyla düşünmeden kendi kendine güdüsel olarak sigara içme eğilimine girer. Aslında bu sigara içme eğilimi, hani büyükler gibi sigarayı tutar. Büyükler gibi sokakta sigara içmeye çalışır. Ergenlik dönemine girmiş bir çocuktan bahsediyoruz. Ve o çocuğun o davranışının altında, kodlarında şu yazılıdır. Artık büyüdüm. Toplumda kabul görebilmek için büyük gibi davranmam lazım. Bunun da ilk örneği olarak sigara içme eğilimidir. Sigara içenlere sorduğunuzda ne zaman başladığında aslında çocukluğunda gösterir ama sürekli olarak başlangıç yaşı olarak yetişkinlik dönemini gösterir. Yetişkinlik dönemini hatırladığında bana hak vereceklerdir. Yetişkin gibi, büyük gibi sigara içme eğilimine girerek o güdüsünü tatmin eder. Hani Freud'a atfedilir ya, çocukken yaşadığımız şeyler büyüdüğümüzde hayatımızı şekillendirir, bilinçaltımıza kayıtlı olur diye. Açıkçası bu da tam anlamıyla öyle. Bakın o negatif telkin, utanmıyor musun bu yaşta sigara içmeye telkini aslında zaman içinde evriliyor. Çocuk büyüdüğü zaman, yetişkin haline geldiği zaman artık sigara içebilirsin, bu yaş itibariyle sigara içebilirsine dönüşüyor. Açıkçası birçok davranışın sebebi budur. Negatif telkinlerdir. Yani şunu yapma, bunu yapma da. Bakın madem okul hayatımdan örnek verdim, bir örnek daha vereyim. Çocukluğumuzda benim ortaokulu okuduğum okul yeni açılan bir okuldu. Okulda sadece orta bir öğrencileri ve birinci sınıf öğrencileri vardı. Hı hı. Bizler, ben o okulun ilk mezunlarındanım. Orta bire geldiğimizde yukarıki katlarda 3-4-5. katlarda kimse olmadığı için, boş olduğu için, kaza olmaması için öğretmenler bizi uyarırdı. Çocuklar sakın yukarı çıkmayın. Çocuklar yukarı çıkmayın. Yukarı çıkmak yasaktır. Bizim çocuk dünyamızda yukarı çıkmak o kadar çok şey oldu ki, yasak hale geldi ki, yaparsak ne olur düşünmeye başladık.
0: Gizemli bir durum oluyor,
1: evet,
0: orada o zaman.
1: Ve bizler teneffüslerde yavaş yavaş üçüncü kata çıktık. Arkadaşlarımız dedi, ben üçüncü kata çıktım ki bir şey olmadı. Sonra ben de çıkarım, sen de çıkarsın. Üçüncü kata öğretmenlerden gizli bir şekilde çıkmaya, o boş sıralarda, tozlu sıraların üzerinde yakalamacı oynamaya, saklambaç oynamaya başladık. Öyle ki artık bir sonraki yılda üçüncü kattan dördüncü kata çıkmak, sanki katları yukarı çıkmak bir başarı göstergesiymiş gibi. Gayri yasal, evet, gayri yasal durumu yapıyor olmak sanki bir kendimizi güdüleyen bir şeymiş gibi görmeye başladık. Öyle ki artık orta ikiye geldiğimizde en yukarı kadar çıktık. Yani okulun en üst katına çıktık ama hala daha kafamız yukarıda. Çıkacak yerler bakıyoruz. Çocuğun biri, arkadaşımızın biri, Hande Hanım, tuvalette, en yukarıdaki tuvalette tavan arası deliğini keşfetmiş. Tavan arası deliğini buldum diyor ve bizler tavan arasından yukarı çıktık. Okulun tavan arasına çıktık. Çıkacak yer bakıyoruz daha. Yukarı çıkmak yasaktır telkininden dolayı.
0: Buradan sonra ne olacak?
1: Sonrasında yani? Ne olur değil mi? Hala yukarı bakıyoruz. Çatıyı, okulun çatısını görüyoruz. Bakın 5-6 katlı bir okul ve okulun çatısındayız. Çatının üst katı açık, aralık yani şey, çatı tamiratı için, hı hı, açık bırakılmış. Bizler oradan yukarıya çıktık. Okulun çatısına çıktık Hande Hanım. Çok küçük çocuğuz, bakın bunu daha burada anlatıyorum. Kimse bilmiyor. Dinleyicilerimiz de bir
0: an.
1: İlk defa burada. Okulun, yani biz 3-4 arkadaş okulun çatısına çıktık. Okulun çatısından etrafı seyrediyoruz. Gökyüzüne bakıyoruz. Artık çıkacak bir yer kalmadı. Bir rahatlama, bir şey durumu söz konusu.
0: Allah korusun orada bir ayak,
1: bir ayağımız kaysa, aşağı düşsek.
0: Bir işte kiremite bakın, takılma.
1: Çocukların başına gelen şeyler hep bundan dolayı. Hani haberlerde de görünüyor ya, okunuyor ya. Çocukların başına gelen birçok olay, kazalardan,
0: evet,
1: şeylerden dolayı. İşte bu göle girmeyin, yüzmeyin. Bu göle, bu gölde yüzmeyin. İşte sahilde yüzmeyin diye. Bu negatif telkinler çocuklarda yaparsam ne olur?
0: İtiyor.
1: Daha fazla, hı-hı, o eğilime itiyor. Allah'a çok şükür oradan kazasız belasız tekrar aşağı indik. Ama bugün bana bu bir örnek olarak benim hayatımda sakladığım bir şeydir. O yüzden olmasını istemediğimiz bir şeyleri söylerken olmaması gereken şey değil, olması gerekeni söylemek lazım. Sigara içme demek yerine sigara sağlığa zararlıdır, şu zararları vardır, sağlıklı
0: gerekir,
1: yaşa. Ya da ne bileyim, şurada oynama demek yerine şurada oyna, oynanması gereken yeri söyle. Burada yüzme demek yerine şurada yüz, yüzülecek yeri, top oynanacak yeri. Anlatabiliyor muyum? Yani çocuğun elinden mesela vazoyu alacağınız zaman, kıracağı zaman,
0: başka bir şey.
1: Çocuğun elinden vazoyu alınca bunu kırma demek yerine, bu kırılmaz, bu atılmaz, bu şeydir deyip onun yerine kırılabilecek ya da atılabilecek daha yumuşak olan ya da kırılmayan bir şeyi vermek gerekiyor. Bu ya, yapılması gereken eylemi göstermek gerekiyor. Yol göstermek lazım çocuklara. O yüzden telkinlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklara telkinleri verirken bu anlamda çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Tam bu şeyde İmam-ı Azam'ın, Ebu Hanefe'nin hani bir bal hikayesi var ya, belki dinleyicilerimiz
0: hatırlarlar.
1: Belki daha önceden anlatmış olabiliriz. İmam-ı Azam Ebu Hanefe'ye bir kadın geliyor, diyor ki benim çocuğum çok bağlıyor. İmam-ı Azam diyor ki bir gidin siz, bir ay sonra geri gelin. Tabii kadın şaşırıyor ama gidiyor. Tekrar geri geldiklerinde İmam-ı Azam çocuğu karşısına oturtuyor, gözlerinin içine bakıyor. Yavrucuğum bal yeme diyor. Kalpten, yürekten söylediği bir dille söylediği için çocuk bunu kabul ediyor ve artık o dakika itibariyle bal istemiyor, bal yemiyor. Kadın şaşırıyor. Ben bunu defalarca söyledim, çocukluğundan beri söyledim, beni dinlemiyor. Sen hemen söyledin, seni hemen dinledi. Üstelik niye bize bunu bir ay önce söylemedin de bir ay sonra söyledin? İmam-ı Azam cevap veriyor kadına, diyor ki siz bir ay önce geldiğinizde benim nefesim bal kokuyordu. Ben bal yemiştim. Bal yememenin ne demek olduğunu bilip, idrak edip, hücrelerine kadar hissettikten sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife çocuğa bunu söylemeyi kendine olur
0: uygun
1: görüyor,
0: görüyor,
1: uygun görüyor. Aynı hassasiyeti anne babalar da bu şekilde görmeli. Çocuğa hadi bakayım dersini çalış derken gönderildiği zaman odaya, anne baba evde diğer salonda kesinlikle televizyon izlememeli. dizi izlememeli. O da bir şeyler okuyabilmeli. Çünkü çocuk kendini eksik hissedecek. Çocuk kendini babası annesi içeride ziyafet çekerken sanki simit yiyor, kuru ekmek yiyor gibi hissedecektir, düşünecektir. Ve bunu daha minnacıkken, çocuklar çok küçükken, 1 yaşındayken, 2 yaşındayken başlamak gerekiyor. Yani o çocukları
0: anlamaz diye düşünmemek gerekiyor.
1: Kesinlikle 10 yaşındayken, 11 yaşındayken söylediğiniz şeylerin hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü artık çocuk eğitimini tamamlamış oluyor. Anneden babadan alacağı şeyi çoktan almış oluyor açıkçası. Bu nedenle ebeveynlere özellikle, toplumda çocuklarla bir arada yaşayan insanlara özellikle, çocuklara bir şeyleri söylerken negatif telkin olmaması gerektiğine özen göstermelerini rica ediyorum. Aynı şekilde bir şeyleri yapmamaları gerektiğini söylerken bunu olması gerektiği gibi söylemelerini rica ediyorum. Bir de özellikle kötü alışkanlıklar, çirkin alışkanlıklarla ilgili telkinleri verirken utanmıyor musun bu yaşta şeklinde değil. Yani yaşla ilintili, zamanla
0: yıkıcı
1: ilintili,
0: değil, evet.
1: Yerle de ilintili. Yani burada yapmaya utanmıyor musun? Çünkü eylemin kendisi zaten çirkin, yeri yurdu olmamalı. Anlatabildim mi? Çocuk o yerden çıkar, başka bir yerde yapar.
0: Burada uygun değil ama burası hiç kimsenin olmadığı bir yer. Uygun
1: kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Hı. Yani geçmiş yıllarda, birkaç yıl önce bir ortaokulun yanından geçerken çocuklara baktım. Minnacık kız çocukları, daha orta bire belki gidiyor ya da gitmiyor. Kahnes kafelerini almışlar, duvarın dibine, okulun arka duvarına çökmüşler, sigara içiyorlar. Ya o kadar kötü bir görüntü ki, ben açıkçası o çocuklar adına, o okul adına çok utandım ama yapacak bir şey yok. Çocuklara bir şey diyemem. O çocuklara ne söyleyebilirim ki? Çünkü o çocuklar kendilerine onu yapmayı uygun görmüşler. Onlara yapılmaması gereken bir davranış olduğunu, en başta onun yanlış bir şey olduğunu, bakın Nescafe'yle herhangi bir kafeyle sigara içiyorlar. Bu çocuklar yetişkinlerden bunu öğreniyorlar. Sigara kahveyle içilir diye. Anlatabildim mi? Yani açıkçası anneden babadan gördüklerini uyguluyorlar. Evet. Bu anlamda dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Ne kadar zamanımız var?
0: 5 dakikamız daha var hocam.
1: 5 dakikamız var. O zaman özellikle tercihler konusunda bana mesaj atan öğrenciler için söyleyeyim. Hı-hı. 1 dakika kadar onunla ilgili konuşayım. Ondan sonra da bir şiirimiz var. O şiirimizi okuyacağım.
0: Tamam.
1: Tercihlerde özellikle öğrenciler diyor ki, hocam biz nereleri tercih edelim? Ne yapalım? Hangi bölümü, hangi üniversiteyi tercih edelim diye. Açıkçası ben öğrencilere şunu söylüyorum. İnsanın 2 tane aklı vardır. Bir kalbinin aklı, bir de beyninin aklı. Kalbinin aklının erdiğine beyninin aklı ermez. Beyninin aklının erdiğine de kalbinin aklı ermez. Sizin kalbinizin aklı hangisinde mutlu olacaksa, hangi bölümde, hangi üniversitede mutlu olacaksa onu tercih edin. Ben öğrenciyken bir tane öğretmenim bana zorla birinci tercihimi bir vakıf üniversitesinin burslu bölümünü tercih ettirmişti. Tercihler açıklanana kadar Allah'a dua ettim. Herkes üniversiteyi kazanayım diye dua ediyordu. Ben şunun için dua ediyordum. İnşallah birinci tercihim gelmez.
0: Çıkmaz.
1: İnşallah birinci tercihim gelmez diye istemiyordum. İkinci tercihim İstanbul Üniversitesi'ydi. Sonra birinci tercihimin olmadığını, ikinci tercihimin olduğunu öğrendiğim zaman artık herkes Allah'a şükrediyor. İlk üniversiteyi kazandım, oh yaşasın üniversite kazandım. Ben birinci tercihimi kazanmadığım için Allah'a şükrediyordum. Yani istemediğiniz bir şey, bir şehirde, istemediğiniz bir yerde 4 yıl kalacaksınız öğrencilere özellikle. O yeri görün, o yeri bir tanıyın, internetten fotoğraflarını görün, videolarını izleyin, şehre gidin, o ortamı görün, ondan sonra burayı tartın. Pişmanlığı yaşamamak adına ona göre tercih yapın. Çünkü kariyerinizi, kaderinizi başkalarının ellerine vermeyin. Başkalarının iki dudağın arasına bırakmayın derim öğrencilere özellikle. Bir de keşkeyi bir insanın yaptığı bir şeyi yaptığı ve pişman olduğundan sonra söylediği keşkeyle yapmadığı bir şeyi söyledikten sonraki keşke arasında fark var. Yaptığı şeyin pişmanlığını yaşayıp söylediği keşkenin sancısı diğerine kıyasla yapmadığı şeyin keşkesiyle kıyastan da daha az oluyor. O yüzden kendi tercihlerinin keşkesini söylesinler ilerleyen zamanlarda söyleyeceklerse. Şimdi bir şiir. Resul Rıza, özellikle Azerbaycan şiiri. Ben de bunu yeni buldum ve çok hoşuma gitti. Şiirin adı Ben İsterim Ki. Ben isterim ki bulutlar ağlasın, çocuklar ağlamasın. Hiçbiri öksüzlük, yetimlik duymasın. Ben isterim ki konuşsun her çiçek kendi dilince. Silahların kesilsin sesi. Ben isterim ki soğuğa, karanlığa kapansın kapılar. Gözler kapanmasın, sözler kapanmasın. Ben isterim ki yangınlar sönsün, umutlar sönmesin. Erişsin her meyve kendi çağında. Yüreklere acı söz değmesin. Ben isterim ki eğilsin dallar bereketten, insanoğlu başını eğmesin, utançtan ya da güçsüzlükten. Ben isterim ki gözyaşı gibi aksın pınarlar, berrak, duru toprağın üzerinde. Pınar gibi akmasın gözyaşı, yeryüzünün hiçbir yerinde. Ben isterim ki her şey eğilsin insanın önünde, insan insana tutsak olmasın. Ben isterim ki sevinç bol, mutluluk bol olsun, yürekten yüreğe, ülkeden ülkeye açık yol olsun.
0: Çok güzel.
1: Teşekkür ederim, çok
0: yeni
1: sağ olun.
0: Yeni bulduğu bir şiirdi hocamızın.
1: Evet, Azerbaycan
0: bazen
1: şairi.
0: Bazen böyle keşifler oluyor demek ki.
1: Evet, çok hoşuma gitti. İnşallah bu temennilerin söylenildiği gibi böyle bir hayat olur herkes için.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bu hafta
1: ediyorum.
0: Yine stüdyomuzda ağırladık sizi. Önümüzdeki haftalarda da inşallah ağırlamak isteriz.
1: İnşallah. Bakalım
0: artık önümüzdeki günlere. Ben Hande Karagöz, ona kumanda masasında sevgili Erdem vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Eğitimci yazar Murat Tunalı'yı da ağırladık. Çok teşekkürler hocam.
1: Ben teşekkür
0: Görüşmek
1: ederim.
0: Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
2: Sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim.

Sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim. Mavi bir aleve dönüştürdüm kalbimi bir anda. Tutuşturmak istedim beni böyle umarsız bırakıp gittiğin bu zalim şehri. Yakamadım, gözlerim dikildi karşıma. Bir caddenin tam ortasında İnanılmaz güzel bakıyordu gözlerime hafif, ıslak. En özel, en bilinmeyen türleri açmıştı papatyaların. Hatıralarınla titriyordu içim. Kuşlar kanatıyordu gönlüm. Gri bulutlar geçiyordu göğümden. Anlamak üzereydim Nero'nun Roma'yı neden yaktığını. Karanlık bir koridor açıldı önümde, anlayamadım. Yenik düşmüş bir Napolyon kadar mutsuzdum aslında. İntihara kalkışan Hitler kadar çaresiz. Yakmak üzereydim ki bu şehri. Hatıraların içli bir yağmur gibi boşandı üzerime. Kediler geçti birden kavşaklarından şehrin. Acı acı miyavladılar, gözlerime baktılar. Kızgındılar, kırgındılar. Onlar da tutulmuşlar anladım, sana bendeki kadar. Onlar da terk ettiğin bu şehri çaresiz yakmak istiyorlar. Yakamıyorlar.

Saçların dikildi karşıma bir sokak köşesinde. Her telinde parmaklarımın izleri parlıyordu. Benzersiz kokunu alıyordu kıvrımlarından rüzgar. Gözleri doluyordu saçlarına bakan kedilerin. Her biri bir kenarda darmadağın çömelip kalıyordu, yutkunuyordu. Rengi kaçıyordu pencerelerde perdelerin. Nereye yürüdüysem bakışın, duruşun, sesin. Anladım söndürmeliyim tutuşan yüreğimi. Kendimi yakmış olurum yakarsam bu şehri. Çünkü sen her şeyinle bendesin. Kendimi yakmış olurum yakarsam bu şehri. Çünkü sen her şeyinle bendesin. Sensiz kalan bu şehri yakmayı çok istedim.

0: Kaçırılan Osmanlı 15. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde bulunduğu bir sırada Bizanslı Albay Fedon tarafından kaçırılır. Bizanslılar, kendilerini çepeçevre kuşatma altına alan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaya karar verirler. Bütün bunları bilen Karaca Gazi ise çocuğu kurtarmak için silah arkadaşı İbrahim'le birlikte Fedon'u yakalamak üzere Bizans'a gider. Çok geçmez İbrahim, Ümran ismiyle saray muhafızalığına girmeyi başarır. Diğer yandan Fedon, imparatora ait zimmetine geçirdiği çok miktarda altınlarla birlikte sakladığı manastırdan çocuğu da alarak gizlice Vatikan'a kaçar. Papa'ya çocuğun Bizans imparatorunun yeğeni ve tahtın da varisi olduğunu söyleyip 500 altına satar. Papa, satın aldığı Halil'i bir Katolik Hristiyan olarak yetiştirilmek üzere bir kiliseye teslim eder. Bir taraftan çocuğun Fedon tarafından tekrar kaçırıldığını öğrenen Karaca Gazi, Fedon'un peşinden gemiyle Cenova'ya giderken yolda deniz korsanlarının baskınına uğrayarak esir alınır. Diğer yanda Bizans sarayında Ümran ismiyle tanınan İbrahim ve binbaşı Andrea da Fedon'un çaldığı altınları ve kaçırdığı çocuğu kurtarmak için Cenova'ya giderler.
1: Kaptan, Cenova'ya kadar bir yer istiyorum. Ücreti her neyse ödemeye hazırım.
2: İzin kağıdın var mı?
1: Hayır ama mutlaka gitmem gerekiyor.
2: Pekala. 20 altın vereceksin.
1: Çok değil mi?
2: İzin kağıdı getirirsen 10 altın ödersin. Unutma ki kaçak yolcusun. Askerler arama yaparsa başım derde girebilir.
1: Tamam, pekala, 20 altın vereceğim. Buyur.
2: Bizanslı mısın sen?
1: Evet.
2: Adın Fedon mu?
1: Yok, bunu da nereden çıkardın? Neden adım Fedon olsun ki?
2: Bizans askerleri her tarafta onu arıyorlardı, onun için sordum.
1: Fedon'u tanırım. Kendisi albaydır ve benden de bir hayli yaşlıdır.
2: Evet, tarife pek uymuyorsun.
1: Onun hakkında size verilen emir nedir kaptan?
2: Çok kötü. Yakalanırsa öyle sanıyorum ki asılacak. Herhalde imparatorumuzu kızdıracak bir şeyler yapmış olacak.
1: Olabilir, bilmiyorum.
2: Bir defasında Cenova'ya kaçarken yakalanmış, zindana atmışlar ama oradan da kaçmış. Şimdi yeniden arıyorlarmış.
1: Nasıl olmuş bu iş?
2: İzin kağıdı olmadan bir Ceneviz gemisine binmiş. Ama kendisini gören mi olmuş, ne olmuş? Askerler gemiyi durdurmuş, kendisini yakalamışlar.
1: Madem ki daha önce gemide yakalanmış, herhalde bu sefer karayoluyla kaçmıştır.
2: Haklısın, benim de aklıma aynı şey geldi. Neden ikinci sefer gemiye binip de yakayı ele versin ki?
3: Hey sen tayfa! Aval aval bakacağına palamarı çöz! Kör müsün? Denize açılmaya hazırız.
4: Tamam çözüyoruz.
3: Öğlenme. Yanına gelirsem kafanı kırarım. Hareket edin biraz. Uyuşuk herifler. Kımıldayın. Forsaların başına söyleyin. Kürek çekmeye hazırlansınlar. Gözlü kuleye çıksın. Hadi acele edin.
1: Sen bayağı sert bir adam mısın be kaptan?
2: Deniz insanı böyle yapıyor. Bu adamlara biraz iyi davranırsan hemen tepene çıkarlar. Sen de git boş kameralardan birine yerleş.
1: Sanırım doğru yoldayım. Fedon daha önce Ceneviz gemisiyle kaçmaya kalkıştığına göre niyeti Cenova'ya gitmekti. Yine Cenova'ya gittiğine eminim.
2: Ne düşünüyorsun Bizanslı?
1: Hiç. Denize bakarken dalmışım. Hep böyle durgun mudur?
2: Hayır. Hava güzel de ondan. Fırtına çıktığı zaman ayakta duramazsın.
3: Sen! Hayvan herif! Ne atıyorsun öyle? Güverteyi paspas yapsana!
5: Tamam. Yaparım. İlla da hakaret etmem mi gerekiyor?
3: Kapa çeneni yoksa suratını dağıtırım senin! Ne diyorsam onu yap!

0: Yemeği zarf ettik. Kaptanı denize atın.
1: Kimsenin dışarı çıkmasına izin
2: vermeyin. Neler oluyor? Gemide isyan mı çıktı yoksa?
0: Evet, evet.
2: Evet, bir şeyler olmuş. Dışarı çıkıp bakayım.
0: Kamaradan çıkmak yasak, içeri gir.
2: Niye? Ne oldu?
0: Gemiyi ele geçirdik. Çıkan hemen öldürülecek.
2: Niye isyan ettiniz?
0: Kaptan kötü davranıyordu. Sonunda cezasını buldu. Artık gemi bizim.
2: Kaptana ne oldu?
0: Köpek balıklarına yem oldu.
2: Peki bize ne olacak şimdi?
0: Hepiniz bizim esirimizsiniz.
2: Esir miyiz?
0: Evet, gir içeri.
2: Peki kaç kişisiniz ki bu gemiyi yürüteceksiniz?
0: 60 kişiyiz. Gir hadi, çok konuştun yoksa?
2: Tamam, tamam girdim. Bir bu eksikti. Çocuğu kurtarayım derken ben de esir oldum. Ne yapacağım şimdi, az da değil, 60 kişilermiş. Hadi karşı çıktım diyelim, birkaçını öldürürüm ama onlar da beni öldürür. Ne olacak şimdi? Acaba onlardan yana gözüksem kurtulabilir miyim?
3: Hey sen!
2: Efendim?
3: Üzerinde ne kadar para varsa sokur bakalım.
2: Hemen. Al kese burada. Doğrusu geminin idaresini ele geçirmekle çok iyi yapmışsınız.
3: İyi yaptık tabii. Zalimlerin sonu her zaman ölümdür. Sen kaptanın nesi oluyorsun?
2: Ben mi? Hiçbir şey olmuyorum tabii ki, bir yolcuyum.
3: Yalan sadece. Söyleme. Kafanı kırarım. Hep onunla beraberdin.
2: Ben Bizanslıyım, o da Cenevizli. Nasıl onun yakını olabilirim ki?
3: Kaç altın var bu kesede?
2: 300 altın kadar.
3: Arayın şunun üstünü.
0: Peki reis. Üstünde başka bir şey yok.
2: Söylemiştim size. İyi yaptınız kaptanı gebertmekle. Kaç defa ona tayfalara kötü davranıyorsun diye söylemiştim, ikaz etmiştim. Gemide çok fazla tüccar malı var. Bunları sattığınız zaman büyük bir servet kazanırsınız.
3: Kes! Senden akıl almaya ihtiyacımız yok.
2: Kızmayın canım. Biraz bu işlerden anladığım için söyledim. İsterseniz beni de aranıza alabilirsiniz. Vurgundan filan pay da istemem. Kolum bacağım kuvvetlidir. İşinize yararım.
3: Kolum bacağın kuvvetli, öyle mi?
2: Kuvvetlidir. Her çeşit silahı da gayet iyi kullanırım.
3: Duydunuz mu arkadaşlar? Kolu bacağı iyi tutuyormuş. Bunun gibisine ihtiyacımız var. Alın şunu forsaya koyun, kürek çeksin.
2: İyi ama...
3: Sakın bize karşı gelmeye kalkma. Bu senin zararın olur.
2: Peki...

0: Ya Rabbi bana yardım et. Orhan Bey'imizin oğlu bilinmeyen bir yerde, ben de isyancıların elindeyim. Hem hürriyetimi hem de paramı kaybettim. En kötüsü de bu forsalıktan ne zaman kurtulurum bilemiyorum.
1: İmran, senin ne işin var burada? Yoksa Bizans'tan mı kaçtın?
2: Ne kaçması binbaşım? Beni sana yardımcı olarak gönderdiler.
1: Senden başka gönderecek kimse bulamadılar mı?
2: Beni istemiyorsanız bir kağıda yazıp verin bana. İlk gemiyle geri döneyim.
1: Bizans'tan kaçmadığını nereden bileyim? Seninle ilgili General Febus bir yazı göndermedi mi?
2: Gönderdi. Buyurun.
1: Binbaşı Andrea, sana İmran'ı yardımcı olarak gönderiyorum. Ona her bakımdan güvenebilirsin. Evet, imza generalin. Doğru söylemişsin. Peki Aristo nerede?
2: Bunu ben nereden bileyim? Herhalde Bizans'ta olmalı.
1: Senin buraya gönderildiğinden haberi yok mu?
2: Muhafız bölüğünde işe başladığımdan bu yana onu hiç görmedim binbaşım. Daha önce de söylemiştim size. Benim onunla bir ilgim yok.
1: Pekala, öyle olsun. Yanımda senin gibi eli silah tutan birinin olmasına yarar var. Üstelik Fedon'u da tanıyorsun, öyle değil mi?
2: Evet, bir kere görmüştüm.
1: Hı-hı. Yalnız şunu peşin peşin söyleyeyim. Onu gördüğün ya da bulduğun anda bana haber vermeden Aristo hesabına temizlemeye kalkarsan külahları değişiriz İmran.
2: Ben Aristo'nun değil, sizin hizmetinizdeyim binbaşı Andrea. Aylığımı o değil siz veriyorsunuz. Neden ona hizmet edeyim ki?
1: Eğer burada bana sadakatle hizmet edecek olursan sonunda sen kazançlı çıkarsın. Aylığın hızla artar, subay bile olursun.
2: Benim istediğim de bu zaten.
1: Buradaki görevimizin ne olduğunu biliyorsun. Osmanlı çocuğunu kaçıran Albay Fedon'un buraya gelmiş olduğunu veya gelmek üzere bulunduğunu tahmin ediyoruz. Onu bulmak için de elimizden geleni yapacağız.
2: Biliyorum. General bunları söylemişti.
1: Şehri iyice gezip her tarafını gözden geçirmemiz gerekiyor. Yarından itibaren seninle beraber dolaşacağız.
2: Emredersiniz.
1: Kendine kalacak bir yer buldun mu?
2: Hayır. Gemiden iner inmez size geldim.
1: Benim kaldığım anda yan oda boş. Orasını senin için tutalım.
2: Siz bilirsiniz.
1: Şehir bir sürü serseriyle dolu. Gece vakti buralardan geçmek bile bir mesele. İnsanı hem soyup hem de bıçaklıyorlarmış.
2: Benim için fark etmez. Biliyorsunuz elim kolum tutar.
1: Hı hı. Ne kadar güçlü, kuvvetli ve cesur olduğunu biliyorum. Ama yine de kendine dikkat etmelisin. Gel, şimdi bir aşçıya gidip karnımızı doyuralım.
2: Binbaşım, albayı sadece çocuğu kaçırdığı için mi arıyoruz?
1: Hayır. O namussuz aynı zamanda öldürülen generalin servetini de çaldı. General Ragas'ın ne kadar zengin olduğunu bilemezsin İmran. Ama ölümünden sonra evinde bir altın bile bulunamadı. Fedon onun en yakın adamı ve sırdaşıydı. Paralarını nerede sakladığını, nerelerde işlettiğini sadece o biliyordu. Anlıyorsun beni değil mi?
2: Evet, anlıyorum.
1: Albayı buraya kaçarken ilk seferinde ben yakaladım. Üzerinde ancak 20 altın vardı. Parasının nerede olduğunu sorduğum zaman bunların hepsini fakirlere dağıttığını söyledi.
2: Yalan söylemiş. Öyle bir herif kimseye para dağıtmaz.
1: Bak sen bile onun nasıl biri olduğunu anlamışsın. Tabii ki yalan söylüyordu.
2: Ama üzerinden de 20 altından başka çıkmadı diyorsunuz. Peki esas servetini ne yapmış?
1: Mutlaka başka bir vasıta ile buraya göndermiş olduğunu tahmin ediyorum. O Ceneviz valisi var ya, işte onun eliyle. Çünkü Fedon aynı zamanda onun casusuydu.
2: Eğer dediğiniz gibi ise Fedon mecburen buraya gelecektir.
1: Buna adım gibi eminim. Sen gelmeden önce şehirde küçüklü büyüklü ne kadar han varsa hepsini dolaştım. Ama hiçbir netice alamadım.
2: Fedon çok kurnaz biri binbaşım. Peşine düşüldüğünü tahmin etmiştir. Eğer buralardaysa hakiki ismiyle bir handa kalacağını sanmıyorum.
1: Bu benim de aklıma geldi. Ama ya çocuk? Onu ne yapacak?
2: Bakalım çocuk hala yanında mı?
1: Ne demek istiyorsun?
2: Albay yanında bir çocukla dolaşacak kadar aptal olamaz. Çocuğu mutlaka bir yere saklamıştır ya da emanet etmiştir.
1: Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Haklısın. Neyse biz yine de aramalara devam edeceğiz.
2: Aklıma bir şey geldi. Aristo birlikte Bizans'a gelirken bana sık sık Fedon'dan söz etmişti. Bu arada onun kumara olan düşkünlüğünü de söyledi.
1: Ne var bunda?
2: Bizans'ta olduğu gibi burada da çok sayıda batakhaneler, kumarhaneler olmalıdır. Acaba albayı buralarda arasak nasıl olur?
1: Harika olur derim. Hemen bu gece aramaya başlayabiliriz. Geçenlerde bir Bizanslı'nın çalıştırdığı kumarhaneye gitmiştim. İlk olarak ona gidelim.
3: Ah,
1: İşte sözünü ettiğim Bizanslı'nın sahibi olduğu kumarhane burası.
2: Amma da kalabalıkmış ya. Millet kumara ne düşkünmüş böyle.
1: Hı-hı. Sahibi de şu bize doğru gelen şişman adam. Ağzını bir arayalım bakalım.
2: Hı-hı.
3: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sizin de bizim gibi Bizanslı olduğunuzu duyduk, doğru mu?
3: Evet, doğru.
1: Kaç yıldır buradasınız?
3: 10 yıl oldu. Siz ne zaman geldiniz?
1: 6 ay oluyor.
3: Ha, ne iş yapıyorsun?
1: Ticaret yapıyorum. Bindiğim gemi bir kayaya bindirince burada kaldım. Tamiri bitince geri döneceğim. O zamana kadar da gezip tozuyorum.
3: Kumarda talihin varsa burada oynayabilirsin.
1: Bizans'tan gelen oyun meraklıları herhalde buraya uğrarlar, öyle değil mi?
3: Uğrayanlar oluyor tabii. Neden sordun?
1: Ha, benim bir ortağım var, oyuna da düşkündür. Belki gelmiş beni bulamamıştır. Olur ki buraya devam eder diye düşündüm.
3: Ortağın adı ne?
1: Fedon.
3: Fedon, Fedon. Hayır, bu isimde hiç kimseyi tanımıyorum.
1: Bunlar da kim?
3: Serseriler. Bu bölgenin belalıları. Sakın bunlarla zar atmayın. Memleketlim olduğunuz için söylüyorum.
1: Neden?
3: Bunlar Jenevo'nun en edepsiz kabadayılarıdır. Parası olan bir kumarbaz gördüler mi hileli zarla bütün parasını çekerler. Üstüne de dayak atarlar.
1: Peki karakola şikayet etmiyor musun?
3: Kaç sefer ettim. Ama bunların başında bulunan kişi aynı zamanda çok nüfuzlu. Asil bir kimsenin yoldan çıkmış Alfonso adındaki oğlu. Kimse ona bir şey yapamıyor. Yanındaki serseriler de onun fedaileri. Alfonso'nun bir işareti üzerine kim olursa olsun hemen tepederler.
4: Nasılsın bakalım büyük hırsız? Bugünün manasını biliyor musun?
3: Hayır asilzadem.
4: Bunu bilmediğin için güzel bir dayağı hak ettin o zaman. Ama bir de yanındakine soralım bakalım. Kim bu adam?
3: Bizans'tan yeni gelmiş bir müşteri.
4: Söyle bakalım ahbap. Bugünün manası ne? Eğer bilmezsen arkadaşlarım sana güzel bir sopa çekecekler.
1: Aman asilzadem. Şaka yapıyorsunuz galiba. Ben nereden bileyim bugünün manasını?
4: Ben söyleyeyim. Bugün benim doğum günüm. Ama bilemediğin için önce şu kumarhanenin sahibi, sonra da sen bir güzel sopa yiyeceksiniz. Çocuklar durmuş şunları.
2: Hop. Durun bakalım. Adam dövmek o kadar kolay mı?
4: Sen karışma delikanlı.
2: Lafa bak. Senin doğum gününü bilmeyen dayak yiyecek, öyle mi? Buraya sen devlet başkanı mısın, imparator musun, züppe herif?
3: Delikanlı lütfen sen karışma.
4: Sen karışma patron. Dayak yemek için sabırsızlanan bu adamı bekletmeyelim.
2: Eğer gücünüz yetiyorsa dövün bakalım. Hadi ne duruyorsunuz?
4: Dövün şu edepsizi. Vücudunda bir tek kemik bırakmayın.
5: Valisi Alfonso, şimdi görürsün. Hadi arkadaşlar.
2: Neden arkadaşlarından önce sen totluyorsun yumruğu ha? Al bakalım.
5: Görürsün.
2: Sizin delikanlılığınız bu kadar işte. Alın bakalım lan.
3: Gözlerime inanamıyorum. Bir anda 3 kişiyi yere serdi.
2: Gelelim sana. Senin doğum günündü değil mi Beyzade?
4: Evet.
2: Şimdi senin doğum gününü kutlamayacak olursak darılacaksın bize. Hazır mısın bakalım hediyeni almaya ha? Al bakalım.
4: Kızım.
2: Acele etme, acele etme. Hediyelerin bitmedi daha. Şimdi de dişlerini kıracağım.
4: Dur yapma, dur vurma, merhamet et.
2: Yani aman mı diliyorsun?
4: Evet, aman diliyorum.
2: Pekala. Biz de aman dileyene kalkmaz. Şimdi al arkadaşlarını, defol buradan. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Hadi ne diyorsam onu yap.
4: Hemen hemen. Hadi kalkın çocuklar, gidiyoruz.
1: Aferin sana, müthiştin.
3: Fevkalade. Seni tebrik ederim delikanlı. Artık bir daha buraya uğrayacaklarını sanmıyorum çünkü rezil oldular.
2: Kim bu Alfonso dediğin züppe?
3: Babası hem zengin hem de itibar sahibi. Sana bir teklifte bulunabilir miyim?
2: Neymiş bu teklif?
3: Burada haracımı yiyen daha birkaç it var. Onları da kaçırtmanı istiyorum. Bu zahmetine karşılık sana her istediğini veririm ha?
1: Buna imkan yok. Ama sık sık geliriz buraya.
3: Yoksa bu yiğit senin arkadaşın mı?
1: Evet. Bizans'tan buraya kendisiyle beraber geldik. Hadi iyi geceler.
3: Dur. Arkadaşın adını söylemedin.
1: Adı Midas. Evet, onun adı Midas.
3: Midas. Bir Bizanslı olarak seninle gurur duyuyorum Midas. İnan ki şöhretin Jenevo'nun kabadayı çevresinde kısa zamanda yayılacaktır.
2: Buranın bütün kabadayıları böylesine kovsa mesele yok. Hadi gidelim artık Andrea.
1: Çok yamanmışsın İmran. Adamları bir dakika içinde darmadağın ettin. İlk defa bir dövüşünü görüyorum. İyi ki seni yanıma göndermişler.
6: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 15. bölümünü dinlediniz. 16. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

senin sürmeneli dediğin, burnunun dibinde dururken İstanbul, el tarlasında fındık dibi mi çapalar, çevirir de arkasını Karadeniz'e. Ne güzel duruyor hüdaverdisi Zeynel'in, üstündeki üstünde, başındaki başında. Muşambaya sarılı nüfus cüzdanın, limandan mühürlü gemici kağıdın koynunda, yoldasın. Dökmezse marifetini ortaya, babanı çaltıda kapaklayan karayel, eğer kerempe göstermezse hünerini, uzanır baş üstüne şakalaşırsın iyi gün dostu Yunuslarla.

Uyarsa havası, haftaya Baba Burnu, Kefen Adası, derken Büyükdere'desin. Köprüyü çakır keyif yürürsün o akşam. Bir ara korkuluklara yaslanır, düşünürsün nasıl geçtiğini Haliç'e çift direkli gemilerin. Sen de öğrenirsin aslanım gizli kapaklı taraflarını. Belki de ikinci seferinde kaptanla hır çıkınca aranızda pay yüzünden, sen de öğrenirsin iç yüzünü köprünün.

0: Radyo tiyatrosu.
1: İyiliğin bedeli. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken.

0: Simitlerin taze mi delikanlı?
1: Türkiye'nin yüz ölçümü. Ya hay Allah, yine unuttum ya. Yüz ölçümü kaçtı acaba Türkiye'nin?
0: Hey simitçi, sen ne yapıyorsun orada bakayım?
1: Ha? Bana mı dediniz?
0: Evet, sana dedim ya. Sen simitçi değil misin?
1: Tabii simitçiyim abi, simit satıyorum işte. Evet.
0: Simitlerin taze mi diye sormuştum.
1: Kusura bakmayın. Ders çalışıyordum da dalmışım işte öyle Türkiye'nin yüz ölçümüne. Tabii simitlerim taze. Akşam simiti bunlar abi. Akşam simiti.
0: İyi, ver simitçi. Bir tane bakayım.
1: Ha, buyur abi. Buyur. Al bakalım.
0: Al bakalım parasını.
1: Ha, sağ ol abi. Bereket versin. Sağ ol. Hadi taze taze, çıtır çıtır akşam simitleri. Hadi gel. Ya, yarın öğretmen de yazılı yapacak ama ya, daha doğru dürüst coğrafya dersine bile çalışamadım. Eyvah, yağmur yağacak, şansa bak. Daha yarım tablo simit bile satamadım. Hadi akşam simitleri. Çıtır çıtır.

0: Bir hastalanırsa biz ne yaparız sonra? Ay, yıldırımlar çakıyor.
1: Korkma mavişçim, neden korkuyorsun? Bak, ben senin yanındayım. Hem yağmur berekettir. Bereketten korkulur mu hiç? Uykun geldi mi mavişçim? Uyutayım mı seni? Hmm, tamam, uyutayım. Hadi gel ayağıma. Aferin sana. Bak şimdi sen yat uyu, tamam mı? Sakın altını ıslatma ama. Ben de yağmuru seyredeceğim.
0: Ayşe, sen ne yapıyorsun kızım?
1: Mavişle oynuyordum anneciğim. Sonra onu uyuttum.
0: Aferin kızım. Karnın acıktı mı? Bir şeyle hazırlayayım mı sana?
1: Acıkmadım daha. Abim gelsin, o zaman yeriz.
0: Peki yavrum.
1: Anneciğim, bu havada abim ıslanmaz değil mi?
0: Ah, ıslanmaz olur mu kızım? Üstündeki palto zaten yırtık pırtık. Her tarafından su alıyor. Allah'ım, sen koru oğlumu, ne olur.
1: Bu yağmurda simitler de ıslanır değil mi anneciğim?
0: Islanır tabii ama merak etme. Abin simitlerin üzerine naylonla örtmüştür, ıslanmaz onlar. Sen dua et de abin yağmurun altında kalmasın kızım. Garibimin ayakkabıları da delikti. Ayağı su alıp da üşütmese bari. Sonra kim bize para getirir? Kim karnımızı doyurur? Ah Rabbim, sen oğlumu koru. Onu sana emanet ediyorum.

0: Koşmaktan yoruldum. Simit tablasıyla zor koşuluyor. Şu antikacı dükkanının önünde soluklanayım biraz. Ne güzel dükkan. Her şey var içinde. Şu duvardaki guguklu saatin aynı bizim evde de var. Fiyatı neymiş acaba? Bir bakayım. Vay canına. 50 milyon lira. Ama pahalı be. Acaba bizim evdeki saat de bu kadar eder mi? Anneciğim. Taksinin biri adama çarptı. Vicdansız. Çarptığı gibi de kaçtı.
1: İmdat. Yardım edin bana.
0: Hay Allah. Etrafta kimseler de yok.
1: Yardım edin.
0: Ne yapsam acaba?
1: Yardım edin. Ha? Ne olur ambulans çağırın.
0: En iyisi şu simit tablomu bırakıp ben yardıma gideyim. Geldim işte. Amca. Amca. Efendim? İyi misin?
1: Ben,
0: bir yerinde bir şey yok ya.
1: He? Çok fenayım evlat.
0: Eyvah. Amca. Amca. Amca. Ya, eyvah, durumu iyi değil. Taksi fena çarpmış adama. Ne yapacağım şimdi ben? Bir araba geçse de hastaneye götürsem. Hay Allah. Bu havada da arabada zor bulunur. Yağmur afet gibi yağıyor. Eyvah. Bir araba geliyor işte. Taksi. Taksi. Taksi. Dur. Dur.
2: Delirdin mi be çocuk? Neden kendini arabamın önüne attın? Az kalsın izleyecektin.
0: Kusura bakma be. Acil durum işte. Yani hastaneye gitmek zorundayız. Bak, ağır yaralı var.
2: Bu havada bir yere gidemem. Başka bir taksi çevir.
0: Yapma abi. Baksana, yaralının durumu çok kötü. Hemen hastaneye götürmezsek ölebilir.
2: Bana ne ya? Çarpan araba götürseydi. Ben arabamı alamam. Baksana, kan revan içinde. Koltuklarım lekelenir.
0: Yapma be abi. Yani şimdi koltukları düşünmenin sırası mı? Adam ölüyor burada, bak, ölüyor.
3: Başka araba.
0: Baksana.
3: Başka araba.
0: Ayağa, günah be abi be. Günah be. Hem günah hem de ayıp. İnsafsız, vicdansız adam. Hay Allah, ne yapacağım ben şimdi? Yaralıdan da hiçbir hareket yok. Sadece inliyor. Eyvah. Sesi de kesildi. Ya sakın ölmesin. Dur bakayım, bir kalbini dinleyeyim. Allah'a şükür kalbi atıyor. Ama vaziyeti kötü. Devamlı kan akıyor vücudundan. Eğer hastaneye götürmezsen burada ölecek zavallı. Tüh. Bir araba daha geliyor. İyi. Dur.
4: Hayrola delikanlı, neden durdurdun beni?
0: Ya kusura bakma be abi. Şu yaralıyı hemen hastaneye götürmem lazım.
4: Vah. Yaşıyor mu peki?
0: Yaşıyor. Şimdi kalbine baktım. Sevabına bir yardım et de hastaneye götürelim be.
4: Nesi
0: abi.
4: Nesi var bu adamın?
0: Az önce arabanın biri çarpıp kaçtı. Durumu çok kötü. Hemen hastaneye götürmemiz
4: tamam,
0: lazım.
4: Tamam, götürelim. Peki parasını kim verecek?
0: Ya ben veririm abi ya. Ben veririm, üstümde var ya.
4: Ne oldu? Gel arka koltuğa yatıralım şunu.
0: Tamam, hadi. Amma ıslanmışım. Yağmur iliklerime kadar girmiş. Eyvah. Hastalanıyorum.

0: Yanıyorum, neyim?
1: Delikanlı.
0: Ha, buyurun doktor bey.
2: O yaralı ihtiyarı sen mi getirdin hastanemize?
0: Ben getirdim efendim. Bir araba çarpmıştı kendisine, sonra da kaçıp gitti. Durumu çok kötüydü. Çok kan kaybediyordu. İyileşecek mi acaba?
2: Merak etme, iyileşecek.
0: Ben de çok üzüldüm.
2: Eğer sen hastaneye getirmeseydin kan kaybından ölebilirdi. Aferin sana.
0: Çok şükür. Demek durumu iyi ya. Oh, çok şükür. İyi öyleyse. Ben artık gideyim efendim.
2: Bir dakika. Adın ne senin?
0: Benim adım efendim Ömer.
2: Bak Ömer, yaptığın şeyin ne kadar önemli olduğunu biliyor musun? Bir hayat kurtardın evlat. Ha? Bir insanın hayatını kurtardın.
0: Yani o amcaya araba çarpmıştı. Ben de bir taksi tutup getirdim işte. O kadar. Eyvah! Nasıl oldu da unuttum. İnşallah bir şey olmamıştır.
2: Ne oldu Ömer?
0: Bitti ablam. Yani şimdi o geldi aklıma da. O yaralı amcayı bulduğum yerde bırakmıştım. İnşallah kimse almamıştır. Yoksa mahvolurum ben.
2: Bir dakika. Sen ne iş yapıyorsun Ömer?
0: Simit satıyorum efendim. Affedersiniz. Benim hemen gitmem lazım.
2: Ne çocuk ama. Kendi yardıma muhtaçken başkalarının yardımına koşuyor.
0: Tablomu bıraktığım o antikacı dükkanı neredeydi? Bir bakayım. Şurası işte. İşte buraya bırakmıştım. İyi ama yok. Ya bıraktım ben, eminim. Buraya bırakmıştım. O yaralı amcayı götürmeden önce buraya bırakmıştım işte. Yok işte. Almışlar. Simit tablomu almışlar. Eyvah. Ne yapacağım ben şimdi? Nereye satacağım simitleri? Annem de çok üzülecek. Hem simitlerim hem de tablam yok. Almışlar. Çalmışlar. Yapabileceğim bir şey yok. Vakit çok geç olmadan eve gideyim bari. Anacığım merak eder.
3: Şu yerdeki ne öyle? Aman Allah'ım. Cüzdan. Kimin acaba? Dur bir bakayım içine. Bakalım belki bir şey vardır. Anneciğim. İçi para doluymuş be. Vay. Milyonlarca lira para var bu cüzdanın içinde. Kim düşürdü acaba? Bakayım. Etrafta kimse de yok. En iyisi karakola götüreyim. İyi ama karakol buraya çok uzak. Bu yağmurda gidemem ki. Sırılsıklam oldum zaten. En iyisi eve gideyim de ne yapacağıma yarın karar veririm.
4: Anneciğim sokağa sakın görme. Yağmur öyle bir yağıyor ki her tarafı seller basmış.
5: Basmaz olur mu, kaç saattir yağıyor kızım? Ay abi merak ediyorum. Nerede kaldı bu çocuk? Bu yağmurda hastalanırsa ne yaparız sonra?
4: Abim hastalanırsa simit satamaz değil mi anneciğim?
5: Satamaz tabii. Satamayınca da kim bakar bize sonra? Ah babacığının ölümünden sonra onun eline kaldı. Parmak kadar çocuk okusun mu, bize mi baksın? O da şaşırdı yavrum.
4: Ben abimi çok seviyorum anneciğim. Gelirken hep ciklet getiriyor bana.
5: Sevilmez mi hiç? Rabbim herkese öyle evlatlar nasip eyler inşallah.
4: Anneciğim çok üşüdüm ben. Sobayı yaksana.
5: Yakamayız yavrum. Odun kalmadı.
4: Ama ben çok üşüyorum anneciğim.
5: Dur ben sana hırkamı vereyim. Dur. Al buna iyice sarın bakayım. Isınırsın.
4: Ama sonra sen üşüyeceksin anneciğim.
5: Ben üşümem kızım, anneler üşümez.
4: Ay gök gürleyince çok korkuyorum anneciğim.
5: Neden korkuyorsun ki? Ben yanındayım kızım.
4: Ne bileyim, korkuyorum işte. Abim neden gelmedi hala? Bak hava simsiyah oldu.
5: Ha geldi işte, geldi. Geldim evladım, geldim oğlum.
0: Çok ıslandım anneciğim.
5: Bu ne hal yavrum, sırılsıklam olmuş.
0: Evet.
5: Gel içeri gir de hemen üstünü değiştir.
0: Dışarıda korkunç bir hava var anneciğim.
5: Ay biliyorum oğlum, biliyorum. Dışarıyı seyrediyoruz da her tarafı seller götürüyor.
4: Abi bana ciklet getirdin mi?
0: Ya kusura bakma, bugün alamadım Ayşeciğim.
4: Ya.
0: Hava çok kötü ama yarın iki tane birden alırım, olur mu?
4: Tamam.
5: Ömer. nerede kaldın? Meraktan öldüm öldüm dirildim oğlum. Ah, iyi ama Simit ablan nerede?
3: Şey, çaldılar anneciğim.
5: Ah, çaldılar mı? Aha. Nerede çaldılar? Ay nasıl çaldırdın güzel oğlum? Hayal mi? Peki şimdi nasıl Simit satacaksın? Görüyor musun?
3: Anne, telaşlanma. Tamam tamam, telaşlanma. Ya bak, neler geldi neler başıma. Anlatınca çok şaşıracaksın.
5: Ne oldu ki oğlum?
3: Neler olmadı ki anneciğim. Yağmur bastırınca koşarak eve gidiyordum. Aa. Tabii birden arabanın biri yaşlı bir adama çarpıp kaçtı.
5: Aa, peki adama bir şey oldu mu?
3: Olmaz olur mu? Çok kötü yaralandı. Kaza yerinde de benden başka kimse yoktu. Mecburen adamcağıza yardım etmek zorunda kaldım. O şekilde bırakıp gelemezdim.
5: Aferin benim güzel oğlum. Aferin, iyi yapmışsın.
3: Hemen bir taksi tutup yaralıyı hastaneye götürdüm.
5: Peki sonra?
3: Doktor iyi ki getirmişsin dedi. Eğer götürmeseymişim yaralı kan kaybından ölecekmiş.
5: Aferin benim güzel oğlum, aslan oğlum. Sonunda hayatta kurtardın. Heh. İyi ama Simit tablanı nasıl çaldırdın onu anlatmadın.
3: O yaralıyı hastaneye götürürken Simit tablamı antikacı dükkanının önünde bırakmak zorunda kalmıştım. Döndüğümde bulamadım. Birisi alıp götürmüş.
5: Hay Allah. Aksiliğe bak. Neyse, neyse, önemli olan yaralı adama yardım etmekti. Ne yapalım? Borç aç, yeni bir simit tablası daha alırız artık.
3: Ha bak, bu arada yolda ne buldum anne?
5: Ne buldun oğlum?
3: İşte bak, bunu.
5: Ah, cüzdan değil mi o?
3: Evet, cüzdan.
5: Ne, nerede buldun peki?
3: Sokakta, simit tablamı ararken yerde buldum.
4: İçinde para da var mı abicim?
3: Olmaz olur mu? Hem de ağzına kadar para dolu.
4: O paralarla çiklet alınır mı abi?
3: Oo, hem de sürüyle alınır Ayşe.
4: Yaşasın.
5: Ömer.
3: Efendim?
5: Ver bakayım şu cüzdanı bana.
3: Al anneciğim.
5: Hey, aman Allah'ım. Ne kadar çok para var burada.

0: 300, 400, 500. Tam 500 milyon lira anne.
1: Hey, aman Allah'ım, 500 milyon lira ha.
2: Yaşasın, zengin olduk artık. Bu parayla her şeyi satın alabilir miyiz abicim?
0: Alırız tabii.
2: Anneciğim, odun da alabilir miyiz? Bugün öyle üşüdüm ki soğuktan.
1: Hayır, bu parayla ne odun ne de başka bir şey alamayız kızım.
2: İyi ama ben çok üşüyorum anneciğim.
1: Bu para bizim paramız değil kızım. Abin dışarıda bulmuş. Kim bilir kimin parası. Ömer cüzdan için içine bak bakayım. İyice bak.
0: Bakayım anneciğim.
1: İyice bak. Herhangi tamam, bir tamam. Kimlik falan var mı içinde?
0: Hı hı, bir bakıyorum. Ha, evet. Bir nüfus kağıdı var burada.
1: Hı, gördünüz mü? Paranın sahibini bulduk işte. Kimmiş cüzdanın sahibi oğlum?
0: Ama ben bu resimdeki adamı tanıyorum anne.
1: Aa, tanıyor musun, nereden?
0: Hani size anlattığım o taksinin çarptığı adam var ya. İşte resimdeki adam o anneciğim.
1: Mesele kalmadı. Bak, paraların sahibini öğrenmiş olduk işte.
2: Aa, paraları geri mi vereceksiniz?
1: Elbette vereceğiz kızım. Başkasına ait bir parayı sahiplenmek, onu harcamak hem çok ayıp hem de günahtır kızım.
0: Annem doğru söylüyor Ayşe. Bizim olmayan, hak etmediğimiz bir parayı hem de kime ait olduğunu bile bile alamayız. Adi bir hırsızdan farkımız kalmaz sonra.
2: İyi ama ben çok üşüyorum. Hem soğuktan titremeye de başladım.
1: Aa, saat 11 olmuş. Vakit hayli ilerlemiş. Hadi bakalım. Yatıp uyursanız üşümeniz de geçer. Hadi doğru yatağa. Yarabbim, nedir çektiğimiz bu çile? Ne zaman sonu gelecek bu sıkıntıların? Elde yok, avuçta yok. Nasıl çıkartacağız bu kişi bilmiyorum. Sen bize yardım et yarabbim.
3: Anne!
1: Ömer! Uyumadın mı sen oğlum?
0: Anne, sen ağlıyor musun?
1: Yok. Sana öyle gelmiş olacak. Neden ağlayayım ki?
0: Ama ağlıyorsun işte. Bak, hala gözlerin ıslak. Seni üzen ne anneciğim?
1: Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün oğlum? Baksana şu halimize. Ne üstümüzde var ne başımızda. Kışın ortasında odunsuz da kaldık. Kız kardeşin sabah akşam üşüyorum deyip duruyor. Yetmiyormuş gibi seni de düşünüp üzülüyorum evlat.
0: Beni düşünme anneciğim. Benim bir derdim, bir şikayetim yok.
1: Ah benim güzel, fedakar oğlum. Bu sabah baktım da ayakkabıların altında pençe diye bir şey kalmamış. O halinle bu kara kışta simit satıyorsun. Çorapların su içinde. Ceketin küçülmüş, pantolonun kısalmış. Pardesün kullanılmaktan incelmiş. Hangi annenin yüreği evladının bu haline dayanır oğlum?
0: Anne, ağlama, üzülme. Hep böyle kalacak değiliz ya. Bu kötü günlerde gün olup bir gün bitecek. Hele rahmetli babamdan bize dul yetim maaşı bağlansın. O zaman sıkıntılarımız biraz azalır.
1: İnşallah oğlum.
0: Hem aç
1: inşallah.
0: Değiliz, açık değiliz. Bak, simit satıp sizleri geçindirmeye çalışıyorum işte.
1: Oğlum, evladım benim. En kötüsü de bu kış, odunsuzluk. Böyle giderse hiçbirimiz bu kışı çıkartamayacak. Bu soğuğa ne hırka ne battaniye kar etmiyor evladım.
0: Ah, haklısın anacığım, haklısın. İstersen yarın tahta parçası arayayım sokaklarda. He?
1: Yok, tahta parçasıyla ısınamayız evladım. En iyisi sen al şu yüzüğü.
0: Ne yapacağım bunu?
1: Ah, rahmetli babanın düğün hediyesiydi. Yüz görümlülüğü olarak takmıştı parmağıma. Ondan bana kalan tek hatıra. Çaresiz kalmasam parmağımdan çıkartmazdım. Yarın kuyumcuya götürüp sat da parasıyla odun al ikimizi.
0: Yapma anne, sattırma o yüzüğü bana. Madem rahmetli babacığımın hatırası o.
1: Ah, hatıralar karın doyurmuyor oğlum. Ne yapalım? Başka çaremiz var mı? Hem yalnız odun değil, bir de simit tablası lazım sana, öyle değil mi?
0: Bak ne diyeceğim anne. Şimdi aklıma geldi. Şu guguklu saat var ya.
1: Ne olmuş guguklu saate?
0: Senin yüzüğün yerine o saati satsak olmaz mı?
1: Guguklu saati mi? Güldürme beni oğlum. Kim para verir ki ona?
0: Öyle deme anneciğim. Bu akşam bir antikacı dükkanında gördüm. Tam 50 milyon lira fiyat yazılıydı üstünde.
1: 50 milyon mu? Sahiden mi?
0: Evet. Götürüp o dükkancıya satayım. Belki bizimkine 15-20 milyon verir.
1: Bilmem ki. Ayşe ne der sonra? Onun bu saate ne kadar düşkün olduğunu biliyorsun evladım.
0: Sen merak etme anne. Ben sabahleyin konuşur ikna ederim onu.
2: Bana ne vermeyeceğim işte. O benim saatim.
0: Ama ben sana daha güzelini alacağım Ayşe. Daha büyüğünü alacağım.
2: Ben daha güzelini istemiyorum işte. Ben bu saati seviyorum. Hemen bununla konuşuyorum, oynuyorum.
0: Ama o saati satmazsak sobayı yakamayacağız. Odun alamayacağız evimize.
2: Odun mu?
0: Evet. Odun alıp sobayı yakacağız. Böylece artık soğuktan titremeyeceksin.
2: O zaman olur. Satabilirsin abi. Ama daha önce onunla konuşabilir miyim?
0: Tabii konuş.
2: Sümbülcüm, seni abime verirsen bana darılmazsın değil mi? Biliyorum sen benim en iyi arkadaşımsın. Ama ne yapalım? Satmaya mecburuz seni. Yoksa odun alamayacağız, sobayı yakamayacağız. O zaman da üşütüp hastalanacağız.
1: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, ne olur yardım et bizlere ya Rabbi.
0: Yoksulluk ne kötü bir şeymiş Allah'ım.
2: Kızdın mı bana? Ne olur kızma. Seni öyle seviyorum ki. Seni çok özleyeceğim. Abim senin yerine bana başka bir saat alacakmış. Ama ben o saatin kuşunu hiç sevmeyeceğim Sümbülcük. Sümbül, ağlıyor musun? Çok ayıp. İnsan hiç ağlar mı? Bak ben hiç ağlıyor muyum?
1: Allah'ım, Allah'ım, ne olur bizi aydınlığa kavuştur. Kurtar bu sefaletten. Ah kalbim.
0: Anne, anneciğim ne oldu, neyin var?
2: Anne. Anneme ne oldu abi, neden yere düştü?
0: Anne, Ayşe bilmiyorum Ayşe. Anne, anneciğim iyi misin? Ne oldu, neyin var? Anne, annem benim. Ne olur gözlerini aç. Oğlum be.
2: Abiciğim, annem öldü mü yoksa?
0: Bilmiyorum Ayşe. O nefes alıyor. Hay Allah, ne yapsam acaba? Hızır acil servis. Hemen orayı arayıp ambulans isteyin.
2: Anneciğim sakın ölme. Sen ölürsen bize kim bakar sonra?
0: Alo. Hızır acil servis mi? Ne olur hemen yetişin. Annem ölüyor. Birden yere düştü. Öyle kaldı işte. Yalvarırım yetişin. Oğlum, adresi söylüyorum. Katip Çıkmazı Sokak numara 15. Baktın mı Ayşe? Annem yaşıyor mu?
2: Hiç gözlerini açmadı abi. Ha? Anne, anneciğim.
0: Tamam, korkma. Telefon ettim. Birazdan ambulans gelip annemi hastaneye götürecek. Ben de onlarla gideceğim.
2: Ben de sizinle geleyim mi abiciğim?
0: Sen gelme. Bizi burada bekle.

0: Annem yaşıyor mu doktor amca?
1: Merak etme, yaşıyorum.
0: Annesi var peki? Yani neden evde birden böyle yere düştü?
1: Kalp krizi geçirmiş. Yoğun bakıma aldık. Merak etme, anneni iyileştireceğiz.
0: Sağ ol doktor amca. Allah senden razı olsun.
1: Baban yok mu senin?
0: Yok, öldü.
1: Annenden sonra evin en büyüğü kim?
0: Benim.
1: Peki babandan sizlere emekli maaşı bağlandı mı?
0: Bağlanacakmış. Ama daha bağlanmadı. Neden sordunuz?
1: Burası her ne kadar devlet hastanesi ise de annenin bakım ve tedavisi için para şart. Paranız var mı peki?
0: Şey doktor amca. Yani yok. Ama ben çalışır kazanırım. Yeter ki siz annemi iyi edin. O bizim başımızdan eksik olmasın.
1: Sen çalışıp da ne iş yapacaksın oğlum?
0: Ben hem okula gidiyorum hem de simit satıyorum efendim. Simitten kazandığım paralarla annemi tedavi ettiririm.
1: Bak oğlum, annenin tedavisi için gerekli olan parayı simit satarak kazanamazsın.
0: Neden? Çok para mı gerekli doktor amca?
1: Aşağı yukarı 200-300 milyon lira gerekli. Ha? Ve ameliyat olması da şart.
0: Ameliyat mı?
1: Evet. Kalbe giden damarlardan biri tıkanmış.
0: Demek 200-300 milyon lira ha?
1: Evet.
0: Peki annemi ne zaman ameliyat edeceksiniz?
1: Vallahi paranız varsa bir an evvel ameliyat olmasında yarar var. Yeni bir kriz Allah korusun hayatına mal olabilir.
0: Peki efendim. Bu parayı bulmak için elimden geleni yapacağım. Annemi ne zaman evine götürebilirim?
1: Bir iki gün burada kalsın, bazı tahliller daha yapacağım. Daha sonra alıp götürebilirsin.
0: Peki. Burada annemin yanında kalabilir miyim?
1: Kalmasına kal da. İçeri onun yanına giremezsin ama. Hı hı. En azından sabaha kadar göremezsin annemi. Zira yoğun bakımda.
0: Olsun. Burada kapının önünde beklerim.
1: Sen bilirsin. Ama beklemenin bir faydası yok. Sonra burada üşürsün, karnın da acıkır. Sen en iyisi eve git, yarın sabah gel. Merak etme, annene iyi bakılacak, emin olabilirsin.
0: Peki efendim. Allah'ım, ne olur annemizi bize bağışla. Biliyorsun, ondan başka hiç kimsemiz yok bizim. Eğer annem ölürse biz ne yaparız sonra? Yeter ki o iyi olsun. Ben gerekirse okulu da bırakır, gece gündüz çalışırım Allah'ım.
1: Tamam, tamam, ağlama evladım. Annen ölmeyecek dedi mi? Siz kaç kardeşsiniz bakayım?
0: İki kardeşiz. Kız kardeşim daha 5 yaşında.
1: Hı hı, bayağı küçükmüş. Hı hı. Madem öyle hadi bakalım doğru evine git. Annen hastaneden çıkıncaya kadar da ona abilik et.
0: Doktor tedavi için 200-300 milyon dedi. Bu kadar çok parayı nasıl kazanırım ben? Kazanıncaya kadar ya annem ölürse? Babam sağ olsaydı ne yapar eder, bu parayı bulurdu. Benim yaşımda bir çocuğa bu parayı kim verir? Ayşe! Ayşe! Duymuyor musun beni Ayşe? Allah Allah! Sokağa mı çıktı bu kız yoksa? Ayşe! Ha? Ah, zavallı divanda uyuyakalmış. Uf, evin içi de dışarıdan daha soğuk. Ayşe, Ayşe bak ben geldim kardeşim. Ayşe, Ayşe. Uf, amma da ateşi var. Alnı cayır cayır yanıyor. Hay Allah, bir bu eksikti. Soğuktan hasta olmuş. Ayşe, Ayşe.
2: Abi. Heh. Ben çok fenayım.
0: Neyin var güzelim?
2: Bilmiyorum abi. Başım çok yanıyor.
0: Dur şimdi. Sana aspirin veririm.
2: Annem de geldi mi abicim?
0: Şey yok. O hastanede kaldı. Bir iki gün yatacakmış.
2: Neden?
0: Doktorlar öyle söyledi işte. Merak etme. Annemizin durumu iyi. Bir doktor amca hep onun başında duruyor. Sen çok üşütmüşsün be Ayşe. Hemen aspirin vereyim de iç. Hem ateşini alır hem de ağrını.
2: Çok soğuk abicim. Ne zaman odun alacaksın?

0: Babacığım, neredesiniz?
1: Zavallı
0: anne.
1: Ateşin etkisiyle sayıklıyor. Hey büyük Allah'ım, annem hastanede. Anneciğim. Kız kardeşim evde, ikisi de hasta. Dışarıda soğuk, baba. Evde soğuk. Ne olacak bizim bu halimiz? Ben tek başıma bu güçlüğü nasıl yeneceğim? Hadi Ayşe'ninki üşütme. Ya ama ya anam? Doktor ameliyat olması şart dedi.
0: Anne.
1: Yani olmazsa anam ölecek.
0: Allah'ım.
1: Allah'ım ne olur anamızı bize bağışla. Onu iyileştir büyük Allah'ım. Ne olur. Ha? Cüzdan. Evet evet. Dün gece bulduğum cüzdan. İçinde tam 500 milyon lira vardı. Yaralı adamın cüzdanı. O parayla anamı tedavi ettirebilirim. Nasıl olsa cüzdanı bulduğumu bilmiyor. Evet öyle yapayım. Yarın götürüp doktora parayı vereyim. Hemen anamı ameliyat etsin. Ya ama ayıp değil mi? Suç değil mi bu? Kimin olduğunu bile bile o parayı nasıl harcayabilirim? Ya ama öte yanda annem hasta. Ameliyat ettirmezsem ölecek. Aman Allah'ım, sen bana yardımcı ol. Sen bana rehber ol ya Rabbim. Başkasının parasını habersizce kullanmanın günah olduğunu biliyorum ama ya annem? Onu nasıl ameliyat ettiririm sonra? 20-30 milyon değil ki, 300 milyon.
2: Yavaş doktor, canım çok acıyor.
3: Acıyacak tabii Faruk Bey, araba kötü vurmuş sana. Ameliyattan çıkalı daha 24 saat bile olmadı.
2: Ağrımayan tarafım yok doktor. Sanki bütün kemiklerim kırılmış gibi.
3: Hiç şikayet etme dostum. Sen dua et o simitçi çocuk seni buraya getirdi de biz de tam zamanında müdahale edip ölümden kurtardık seni.
2: Allah simitçi çocuktan razı olsun. Hayatım ona borçluyum. Kendisini görsem de bir teşekkür etsem.
3: Görürsün, görürsün. Dün seni hastaneye getirdiğinde uzun bir süre burada kaldı. Senin sağlık durumunu sordu.
2: Ha, unutmadan sorayım doktor. Ameliyat sırasında beni soyarken bir cüzdan ilişti mi gözünüze?
3: Cüzdan mı? Yo, neden sordunuz?
2: Cüzdanım yok da.
3: Sakın kaza geçirdiğiniz yerde düşürmüş olmayasınız.
2: Ah, tabii tabii, olabilir.
3: Çok para var mıydı içinde?
2: Biraz vardı, 500 milyon kadar.
3: Ne diyorsunuz, bayağı iyi para. İyi ama neden bu kadar fazla parayı üstünüzde taşıyorsunuz?
2: Ben tüccarım doktor. Parayı bankaya yatıracaktım ama o kadar çok yağmur yağıyordu ki fırsat bulamadım. Mecburen üstümde kaldı.
3: Yazık, az para değil.
2: Boşver doktor, sağlık olsun. Para dediğin ne ki, her zaman kazanılır. Ama ya sağlık. Allah o simitçi çocuğu karşıma çıkarmasaydı şimdi yaşamıyordum. Ne yapalım, giden para olsun.
4: Merhaba, geçmiş olsun.
3: Ah, işte o da geldi Faruk Bey.
2: Kim, simitçi mi?
3: Evet, işte seni buraya getiren simitçi çocuk bu. Ömer, gel evladım.
1: Şey, buraya geçmiş olsun demeye gelmiştim.
2: Gel bakalım delikanlı. Demek hayatımı kurtaran simitçi çocuk sensin öyle mi? Sana ne kadar teşekkür etsem azdır evlat. Allah senden razı olsun.
1: Şey, ben görevimi yaptım efendim. Buraya hem size geçmiş olsun demeye hem de bunu vermeye geldim.
2: Nedir o?
1: Cüzdanınız. Kaza geçirdiğiniz yerde buldum onu.
2: Sahi mi? Canımın derdine düştüğümden cüzdanımı tamamen unutmuştum. Peki içine baktın mı?
1: Evet. Cüzdanın kime ait olduğunu öğrenmek için.
2: Peki cüzdandaki paraları saydın mı?
1: Evet efendim. Bunun için kızmadınız ya bana.
2: Kaç para varmış içinde?
1: 500 milyon lira.
2: Ve sen 3 kuruş kazanmak için bu havada simit satarken bu parayı bana geri getirdin ha?
1: Hı hı.
2: Ya sen ne biçim çocuksun be? Evliya mısın nesin? Görüyor musun doktor? Günümüzde hala böyle insanlar varmış.
3: Haklısınız Faruk Bey. İnsanlıktan umudunu kesenler için Ömer güzel bir örnek.
2: Okula gidiyor musun Ömer?
1: Gidiyorum efendim.
2: Ama ayrıca simit de satıyorsun değil mi?
1: Evet efendim. Babam 2 sene önce öldü. Annemle kız kardeşime bakmak için çalışmak zorundayım. Neyse, iyi olduğunuza sevindim. Ben artık gideyim.
2: Hey, dur bakalım, nereye gidiyorsun?
1: Hastaneye.
2: Neden? Ne işin var orada?
1: Şey, annem sabahleyin birden fenalaştı. Haydarpaşa Hastanesi'ne kaldırdım.
3: Nesi varmış peki? Doktorlar söyledi mi?
1: Söyledi efendim. Kalp krizi geçirmiş. Kalbe giden damarlardan biri tıkalıymış. Ameliyat edilmesi lazım dedi. Annemi ziyarete gideceğim.
3: Peki nasıl ameliyat ettireceksin anneni? Sağlık sigortanız falan var mı?
1: Yok. Hiçbir şeyimiz yok doktor amca.
3: İyi ama kalp ameliyatları pahalıdır. Masrafını nasıl karşılayacaksınız?
1: Bilmiyorum ama Allah büyüktür. Bize yardım eder. Hem okuyup hem simit satıyordum. Olmazsa okulu bırakıp gece gündüz çalışacağım. Hastanedeki doktor amca ameliyat edilmezse ölebilir dedi annem için. Zaten babamız da yok. Bir de annem ölürse biz ne yaparız sonra? Oturduğumuz ev rahmetli babamdan kalmıştı bize. Para bulamazsam evi satıp anneme ameliyat ettireceğim. Neyse ben gideyim artık.
2: Ömer.
1: Buyurun efendim.
2: Al bakayım şu paraları.
1: Neden?
2: Şey için yani anla işte be evlat. Baş olarak veriyorum sana. Burada tam 50 milyon lira var. Al hadi.
1: Hayatınızı kurtardığım için mi veriyorsunuz bu paraları bana?
2: Şey yani işte...
1: Ben size para için yardım etmedim. Ama mutlaka bana para verecekseniz 2,5 milyon lira verin yeter.
2: Allah Allah, anlayamadım. Ben sana 50 milyon veriyorum. Sen sadece 2,5 milyon istiyorsun. Neden peki?
1: Çünkü bana o kadar borcunuz vardı ondan.
2: Borç mu dedin? Ne borcuymuş bu?
1: Dün akşam size yardım edeceğim derken simit tablomu kaybettim. Ayrıca sizi hastaneye götürmek için gerekli olan taksi ücretini ben verdim. Tablam içindeki simitler ve taksi parası olarak kaybım 2,5 milyon lira. Onu verin yeter.
2: Deli çocuk. Ben sana tam 50 milyon lira veriyorum. Sen 2,5 milyon istiyorsun. Hayret.
1: Ben sizden sadece hakkım olanı istiyorum efendim. Eğer verecek gücünüz olmasaydı onu da talep etmezdim.
2: Yani sana vermek istediğim 50 milyonu almayacak mısın?
1: Hayır efendim.
2: Öyle olsun. Peki. Al bakalım. Al 2,5 milyon liranı.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Peki o elindeki poşette ne var öyle?
1: Duvar saati. Guguklu bir saat.
2: Neden taşıyorsun yanında?
1: Satmaya götürüyorum. Kız kardeşim istemiyor ama mecburuz buna.
2: Peki neden satıyorsun o guguklu saati?
1: Odunumuz bitti de. Yani satıp odun alacağım.
2: Anladım. Peki. Göster bakayım şu saati bana.
1: İşte. Guguklu saat bu.
2: Oh, pek de güzelmiş. Peki bunu kaça vereceksin?
1: Bilmiyorum. Sizin kaza geçirdiğiniz yerdeki bir antikacı dükkanında buldum aynını. Üzerinde 50 milyon liralık bir etiket vardı. Belki bunu 15-20 milyona satabilirim.
2: Hayır, sakın ha. Bu saat çok değerli. Ucuza vereyim değil mi?
1: Sahi mi?
2: Elbette, antika bu.
1: Antika mı?
2: Tabii, ben bu işlerden anlarım. Bu saat gerçek bir antika. 40 milyondan aşağı vereyim deme.
1: Üf, 40 milyon mu? Ya ama bu kadar para verirler mi?
2: Elbette verirler.
1: Demek 40 milyona. Keşke o antikacı dükkanının sahibi bu kadar verse.
2: İstersen bu saati ben hemen alabilirim.
1: Siz mi?
2: Tabii.
1: Sahi mi?
2: Tabii canım, ben antika meraklısıyım. Satarsan alırım. Ayrıca parasını da hemen şimdi öderim sana.
1: Demek bu saat bu kadar değerli ha?
2: Değerli tabii. Dedim ya antika diye.
1: Olur. Madem ki almak istiyorsunuz. Buyurun size satayım.
2: Sana zahmet o saati şöyle yanındaki konsolun üzerine koyar mısın?
1: Tabii.
2: Evet, güzel. Evet, al bakalım 40 milyon. Sayabilirsin.
1: Teşekkür ederim. Saymaya hiç gerek yok. Eğer izin verirseniz hemen eve gidip bu müjdeyi annemle kız kardeşime vereyim.
2: Git evlat. Allah hep seninle olsun Ömer.
1: Amin efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
3: Bir dakika Ömer.
1: Buyurun efendim.
3: Bak, kız kardeşim bu saati çok mu seviyordu?
1: Evet efendim. Ama çocuk işte. O saatle arkadaş gibi konuşuyordu.
3: Kapalı çarşıyı biliyor musun Ömer?
1: Tabii biliyorum. Orada çok simit sattı.
3: Bak, çarşıya girince orada sağda bir dükkan vardır. Orada boy boy guguklu saatler vardır.
1: Tamam efendim.
3: Senin yerinde olsam eve gitmeden önce oradan bir guguklu saat alır kardeşime götürürdüm.
1: Çok pahalı mıdır acaba?
3: Yok canım, 1-2 milyon en fazla.
1: O kadar ucuz mu?
3: Tabii, aynen senin sattığın saatin benzerlerinden çok sayıda var orada.
1: Çok teşekkür ederim. Belki de aynından bulabilirim orada. Ayşe çok sevinecek.
3: Hadi bakalım, güle güle evlat.
2: Görüyor musun doktor, ne kadar da gururlu bir çocuk.
3: Ayrıca bir çocuktan beklenmeyecek kadar da dürüst.
2: Ya Rabbi, hepimiz çocuk büyütüyoruz. Ne olur hepsi de şu Ömer gibi olsun.
3: Faruk Bey, guguklu saati aldın. Ne yapacaksın şimdi bu antika saati?
2: Ne antikası? Antika falan değil doktor. Sıradan 1-2 milyonluk bir saat işte.
3: Antika değil mi? İyi ama madem antika değil de neden onca parayı verip satın aldın Ömer'den?
2: Başka ne yapabilirdim ki doktor? Ömer'i görmedin mi? Öyle gururlu ve inatçı ki şimdi tutup da al bu parayı evine odun al. Annenin ameliyatı için benden küçük bir katkı olsun desem mümkün yok, kabul etmezdi. Yanılıyor muyum?
3: Doğru, almazdı.
2: Çaresiz ben de antika diye kandırıp 40 milyon bahşiş verdim çocuğa.
3: Allah razı olsun senden. Çocuk bayağı sıkışık durumdaydı Faruk Bey.
2: Kader işte doktor, parmak kadar çocuk bir taraftan hayatın yükünü sırtında taşırken bir taraftan da hasta kız kardeşi ve annesiyle uğraşıyor. Bu da yetmezmiş gibi benim hayatımı kurtarıyor. Hem ne pahasına biliyor musun? Ekmek teknesi simit tablasını kaybetmek uğruna.
3: Haklısın Faruk Bey. En önemlisi de ne biliyor musun?
2: Nedir?
3: Kalp hastası olan anasının ameliyat parası ve yanmayan sobalarına gerekli olan odunun parası senin cüzdanındayken elini bile sürmeden getirip sana vermesi.
2: Haklısın doktor. Bir başkası olsaydı, hele böyle para derdinde biri olsaydı, mümkün yok cüzdanımı geri getirmezdi. Aferin be Ömer'e.
3: Bence asıl aferin alması gereken biri varsa o da Ömer'in annesidir Faruk Bey. Zira Ömer'e bu terbiyeyi veren odur.
2: Haklısın doktor. Keşke Allah bize para zenginliği yerine başka türlü zenginlikler verseydi.
3: Neden böyle söylüyorsun Faruk?
2: Benim de bir oğlum var. 18 yaşında. Ömer'den biraz büyük. Ama Allah affetsin beni. Şu Ömer'i gördükten sonra kendi oğluma oğlum demeye utanıyorum doktor.
3: Neden?
2: 16 yaşında çocuk ayağı delik ayakkabısıyla, yırtık parisüsüyle anasını ve kız kardeşini geçindirmek için kara kışın altında simit satarak nafakalarını temin etmeye çalışıyor. Benim oğlum benim arabamı çalarak benim paramla sokaklarda fink atıyor. Anlaşılan para kazanmayı öğrenmişiz ama evlatlarımıza yeteri kadar terbiye vermeyi öğrenememişiz.
0: Oğlum, kızım, yavrularım, evlatlarım.
5: Nasılsın anneciğim?
0: Sen neden öksürüyorsun kızım? Hasta mı oldun yoksa?
5: Grip olmuşum anneciğim. Dün çok ateşim vardı. Abim ilaç verdi. Ama şimdi daha iyiyim. Biliyor musun? Abim odun da aldı evimize.
0: Aldın mı güzel oğlum?
1: Aldım anneciğim.
0: Hangi parayla aldın evladım? Yoksa Google'lu saatimi sattın?
1: Evet. Hem de 40 milyona.
0: Sahi mi? Kim verdi o kadar parayı?
1: O trafik kazasında yaralanan adam. Bugün hastaneye gittim ziyarete. Elimde gördü. Meğer antikaymış bizim o saat. O yaralı amca da antikacıymış. Hemen 40 milyon lira verip aldı saati.
0: Ay, şükürler olsun sana Allah'ım. Ama olan Ayşeciğimin guguklu saati ne oldu? Saatinin satıldığına fazla üzülmedin ya yavrum.
5: Yo, neden üzüleyim? Hem abim başka bir guguklu saat getirdi bana.
0: Sahi mi Ömer? Nereden aldın peki?
1: Kapalı çarşıdan. 2,5 milyona aldım. Aynı eski saatimize benziyor.
5: Hem yepyeni anneciğim.
0: Ömer, doktorla konuştun mu evladım? Ne zaman çıkacakmışım buradan? Aklım fikrim hep sizde, evde kaldı oğlum.
1: Şey, bir müddet daha kalman gerekiyormuş anneciğim.
0: Ya neden? Ya iyiyim ben, bir şeyim yok.
1: Şey, doktor amca ameliyat olman gerektiğini söyledi anne.
0: Ne? Ameliyat mı? Ne ameliyatı? Bu da nereden çıktı şimdi? Ben iyiyim diyorum oğlum.
1: Kalbe giden damarlardan biri tıkalıymış anneciğim. Mutlaka ameliyat olman gerekiyormuş.
0: Hayır, ben ameliyat olmam. Evet, ameliyat olmam diyorum. Bir an evvel evime, sizlerin yanına dönmek istiyorum ben.
1: Anne, eğer ameliyat olmazsan... Allah gecinden versin ama ölebilirmişsin.
0: Aman Allah'ım, aman Allah'ım.
5: Lütfen anneciğim, ameliyat ol. Sonra sen ölürsen abimle ben ne yaparız?
0: Peki, peki olayım. İyi ama evladım, ameliyatı bedava mı yapacaklar? Para istemeyecekler mi?
1: Şey, parasız yapacaklarmış. Annemin muhakkak ameliyat olması şart mı doktor amca?
6: Evet, şart Ömer. Dün de dediğim gibi kalbe giden damarlardan biri tıkanmış evladım. Yeni bir kalp krizi Allah korusun ölümüne sebebiyet verebilir.
1: Madem gerekli yapın o zaman efendim.
6: Tabii de yalnız para durumunu ne yapacaksın?
1: Merak etmeyin. Ne gerekiyorsa ödeyeceğiz efendim. Üstümde 30 milyon var. Onu avans olarak vereyim. Annemi hastaneden çıkartırken de üstünü tamamlarız.
6: Peki. Gel seninle muhasebeye gidelim. Hem parayı yatır hem de gerekli evraklara imzala.
1: Peki efendim. Şey, annemi ne zaman ameliyata alacaksınız?
6: Hemen. Yarın sabah.
1: Kaç gün kalacak bu hastanede?
6: 10 gün kadar.
1: Sizden bir ricam olacak doktor amca.
6: Buyur hemen.
1: Eğer annem sorarsa ameliyatın bedava olduğunu söyler misiniz?
3: Ah.
5: Aslan abicim, iyi ki odun almışsın, yoksa soğuktan donardık.
0: İyi, sen ısın. Çok güzel. Ben annemi ziyarete gidip geleyim, tamam mı?
5: Olur abicim. Annem ne zaman gelecek evimize?
0: Birkaç güne kadar gelir. Nasılsın anneciğim?
7: Ben iyiyim evlat. Ameliyat eden doktor 2-3 gün sonra evinize gidebilirsiniz dedi. Ayşe ne yapıyor?
0: İyidir anneciğim. Ev sıcacık, hiç üşümüyor. Hem bebekleriyle hem de guguklu saatiyle oynayıp duruyor.
7: Hasta filan değil ya. Son getirdiğinde öksürüp duruyor.
0: Merak etme, sobayı yakınca iyileşti. Öksürüğü falan kalmadı.
7: Sen ne yapıyorsun oğlum? İşlerin nasıl gidiyor?
0: Gayet iyi gidiyor anneciğim. Her gün 2 tabla simit satıyorum. Hiç merak etme.
7: Ah, aklım hep sizde oğlum. Bir an evvel taburcu olup evime gelmek istiyorum ben. Hem sizleri hem de evimi çok özledim. Sen gitmeden doktorla bir konuş çocuğum. Bakalım ne zaman taburcu edecekmiş beni.
0: Olur, konuşurum anneciğim. Teşekkür ederim doktor amca. Annemizi tekrar hayata kavuşturdun.
6: Estağfurullah, ne demek. Ameliyat son derecede başarılı geçti.
0: Annemi ne zaman taburcu edeceksiniz efendim?
6: Yarın değil, öbür gün. Gelip götürebilirsin o zaman.
0: Peki efendim. Hastaneye borcumuz ne? Yani ne kadar ödeyeceğiz?
6: Ha bak, onu muhasebe bilir. Giderken muhasebeye uğra, hesabını çıkarsınlar.
0: Peki efendim. Affedersiniz efendim. Öbür gün annemi çıkartacağız da, acaba borcumuz ne tutuyor söyleyebilir misiniz?
8: Bir dakika. Kaç numaralı yatakta yatıyordu?
0: 11 numaralı yatakta.
8: Hastanın adı neydi?
0: Behice Işık.
8: Tamam, bakalım. Evet, buldum işte. Behice Işık demiştin değil mi?
0: Evet.
8: Evet. Ameliyat ücreti, yatak ücreti, ilaçlar, narkoz ücreti, hepsi 350 milyon tutuyor. 30 milyon da avans yatırılmış. Çıkartalım bunu da bundan. Evet, 320 milyon. Borcunuz 320 milyon.
0: 320 milyon ha? Teşekkür ederim efendim.
8: Parayı şimdi ödeyecek misin?
0: Yok, yani şu anda üzerimde yok da annemi taburcu ederken öderim.
8: Peki, nasıl istersen.
0: Taze simit, taze simit. Çıtır çıtır, çıtır çıtır. Taze simit. Ne yapacağım ben Allah'ım? 320 milyon. Bu kadar çok parayı nereden bulacağım? Simit satarak kazanılmaz ki bu para.
9: Bir simit versene delikanlı.
0: Eğer parayı vermezsem annemi bırakmazlar. Rezil oluruz herkese. Ne olur Allah'ım, yardım et bana.
9: Hey, uyuyor musun delikanlı? Simit istedim.
0: Affedersin abi. Buyur, kaç tane istiyorsun?
9: İki tane ver.
0: Buyur abi.
9: Eyvallah.
0: Güle güle abi. Hadi akşam simitleri taze taze, çıtır çıtır el yakıyor. Taze simitler, taze simitler.
10: Eyvah, tablo geliyor, kaçın.
0: Eyvah, çocuk bu eksikti. Zabıtalar geliyor. Hemen kaçayım yoksa simit tablomu simitleri gider.
9: Eyvah. Dur, eyvah. Dur, kaçma. Kaçma diyorum sana.
0: Hay Allah.
9: Eyvah. Yakaladım seni. Abi, gel bakayım benimle.
0: Yapma. Ne olur yapma. Ekmek param bu benim abi. Kardeşimle anama bakıyorum. Bırak da gideyim abi.
9: Oğlum, sana kaç sefer söyleyeceğiz ha? Açıkta gıda maddesi satmayın diye ha? Yürü hadi, yürü bakayım.
0: Abi bırak gideyim. Annem hastanede, kız kardeşim evde yalnız abi.
9: Sus hadi. Yapma. Biz bu masalları yutmayız oğlum. Ver şu tablayı bakayım. Ver diyorum sana. Tamam. Şimdi bas git hadi, yürü bakayım.
0: Etme eyleme abicim. O simit tablamı alırsan eğer benim ekmek param mı gider? Ne olur abi. Bak ben onsuz simit satamam, ne olur yapma.
9: Aklınız sıra adam kandıracaksınız değil mi? Yok anası hastayım. Yok kız kardeşi evde yalnız. Bir daha gördüm seni buralarda. Hadi.
0: Allah'ım sen yardım et. Ne yapacağım şimdi ben? Kız kardeşim evde ekmek bekliyor. Anam hastanede yarın taburcu olmayı bekliyor. Mahvoldum ben, mahvoldum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Affet beni anneciğim. Affet Ayşeciğim. Bu durumda kim olsa benim gibi yapar. Canına kıyardı. Yapabilecek başka hiçbir şeyim kalmadı. Parayı ödeyemezsem yarın anamı hastaneden çıkartamam. Borç isteyecek kimsem de yok.
1: Olsa bile simit satan bir çocuğa kim borç verir? En iyisi canıma kul. Anamın, kardeşimin üzüleceğini görmektense ölmek daha iyi. Babacığım, yanına geliyorum. Emanetlerine erkek olarak sahip çıkamadım. Affet beni. Aman Allah'ım, ne yapıyorum ben? Çıldırdım mı yoksa? İntihar ederek anamla kız kardeşimi yalnız bırakacağım. Kim doyurur sonra onların karnını? Rahmetli babacığım, başın sıkıştı mı camiye git. Namaz kıl ve seni yaradana dua et derdi. Böylece hem moralin yerine gelir, hem de dertlerine çözüm bulursun derdi. Evet evet evet. Şu saatte yapabileceğim tek şey bu. Ey büyük Allah'ım, sen bana yardım et ne olursun.
5: Abicim, annemi yarın hastaneden çıkarıp evimize getirecek misin?
1: Getireceğim tabii.
5: Onu öyle özledim ki. Gelir gelmez boynuna sarılıp koklayacağım hep. Sen de özledin mi annemi abicim?
1: Özlemez olur muyum hiç? Hangi evlat anasını özlemez Ayşe? O bizim her şeyimiz. Hem anamız hem de babamız.
5: Annem artık hiç hasta olmayacak değil mi abi?
1: Olmayacak.
5: Ben uyumaya gidiyorum. Allah rahatlık versin abicim.
1: Sana da Ayşe. Sana da kardeşim. Acaba simit fırınına gitsen bana borç verir mi? Vermez. Cimri adamın teki zaten. Hiç boşuna istemenin anlamı yok. İyi ama yarın sabah parayı ödeyemezsem nasıl çıkartırım anamı hastaneden? 320 milyon lira. Bu kadar parayı bulmam imkansız. Hastanede bu parayı almadan annemi bırakmaz. Acaba anama ameliyat eden doktora rica etsem, parayı sonra öderim desem, inanmazlar ki. Hem zaten beni tanımıyorlar bile. Hah, kol saatim. Onu satsam. Ta sünnetimde babacığım takmıştı. İyi ama kaç para eder ki? Hem şimdi eski saatlere kim para verir? Evimizi rehin gösterip bankadan borç alsak? Yok, olmaz. Ev anamın üstüne. Yapamam bunu. Ey büyük Allah'ım, sen yardım et. Sen yol göster ne olursun.

0: Ömer, sen misin oğlum? Gel gir.
1: Nasılsın anneciğim?
0: İyiyim oğlum, iyiyim. Bavulumu hazırladım. Senin gelip çıkarmanı bekliyorum.
1: Geldim işte anneciğim.
0: Hadi bir an evvel çıkıp evimize gidelim yavrum.
1: Şey, acele etme. Ben önce gidip kağıtları imzalayayım.
0: Aa, kağıt mı? Ne kağıdı imzalayacaksın?
1: Şey kağıdı canım. Hani senin taburcu edilmenle ilgili kağıtlar. Doktor imzalayacak da.
0: Peki git doktora. Doktora git de imzalat. Ay, evimi ve sizleri o kadar özledim ki. Allah eksikliğini göstermesin ama şu hastanede bir dakika bile kalmak istemiyorum.
1: Yapabileceğim hiçbir şey yok. Muhasebeciye her şeyi dosdoğru anlatırım. Eğer parayı ödemeden anneni çıkartamazsın derse ben de gizlice kaçırırım onu. Ya da anamın yerine ben rehin kalır yatarım. Şey, ben annemi çıkartacağım da geçen gün gelmiştim size.
2: Evet, hatırladım. 11 numaralı yataktaki kalp ameliyatı olan kadının oğluydun değil mi?
1: Evet efendim.
2: Parayı getirdin mi?
1: Şey, ben de bu konuyu görüşmek istiyordum sizinle.
2: Hangi konuyu?
1: Para konusunu. Bakın efendim, biz fakir bir aileyiz. Babam 2 yıl önce öldü. Annemle kız kardeşime ben bakıyorum. Simitçilik yapıyorum.
2: Evet.
1: Hastane parasını maalesef bulamadım. Yani param yok amca.
2: Yok mu? Şaka mı yapıyorsun evlat? 320 milyon. Bu parayı ödemezsen anneni çıkartamazsın bu hastaneden.
1: Bakın, biliyorum ama param yok işte. Ancak simit satarak ailemi geçindiriyorum. 2 gündür onu da satamıyorum. Zabıtalar simit tablamı elimden aldılar.
2: Vallahi beni ilgilendirmez. Mevzuat böyle. Bu hastanede yatan hasta parasını ödemezse taburcu edilmiyor.
1: Yani anamı rehin mi tutacaksınız?
2: Kusura bakma ama başka çaremiz yok.
1: Etmeyin, eylemeyin. Anam daha yeni kalp ameliyatı oldu. Eğer parasızlık yüzünden rehin kaldığını anlarsa yüreğine iner zavallının.
2: Tamam da delikanlı, ben ne yapabilirim? Mevzuat böyle diyorum.
1: Peki senet falan imzalasam? Taksitle ödesem anamın parasını?
2: Yahu neyinle ödeyeceksin ki? Alt tarafı simitçisin. Simit satarak hem ailenin karnını doyurup hem de hastane borcunu nasıl ödersin?
1: Vallahi öderim amca. Gece gündüz çalışırım.
2: Oğlum, taksit yapsak bile 6 aydan fazla yapamayız. 320 milyonu 6'ya böl, ayda 50 küsür milyon tutuyor. Yok, mümkünü yok, sen bu taksiti ödeyemezsin.
1: Peki ne yapacağız?
2: Yapacak bir şey yok. Parayı bulup getirinceye kadar annen hastanemizde kalacak.
1: Yapamazsınız bunu. Anamı rehin tutamazsınız. İlle de rehin istiyorsanız beni alın onun yerine.
2: Mevzuat böyle. Şimdi doktoruna telefon açıp durumu bildireceğim. Hiç boşuna taburcu kağıdını imzalamasın.
3: Bırak o telefonu. Çocuğun borcu kaç paraysa ben ödeyeceğim.
1: Faruk Bey amca. Taksinin çarptığı kazada yaralanan amca.
3: Nasılsın Ömer? Hadi kardeşim, hesabını kitabını yap. Kaç paraysa ben şimdi nakit olarak ödeyeceğim.
2: Peki beyim.
1: Olmaz Faruk amca. Bu parayı sizden alamam.
3: Neden? Sen benim hayatımı kurtarmadın mı?
1: Kurtardım ama bunu para karşılığı yapmadım. Şimdi siz para verirseniz ben bu işin karşılığında sizden para almış olurum.
3: Saçmalama. Hem ben sana bu parayı beni kurtarman karşılığında bahşiş diye vermiyorum ki.
1: Ya ne diye veriyorsunuz?
3: Borç olarak veriyorum. Az önce şu adama borcunu taksitle ödemek istemiyor muydun?
1: Evet ama...
3: Borcunu taksitle hastaneye ödeyeceğini bana ödersin, olur biter, tamam mı?
1: Olur ama 6 taksitte falan ödeyemem.
3: Boş ver, sana hemen öde diyen yok. Ne zaman ne şekilde olursa olsun öyle ödersin, tamam mı?
1: Tamam, Allah razı olsun sizden. Günlerdir Allah'ıma bize yardım etmesi için dua ediyordum. Sonunda dualarım kabul oldu. Yardımımızı seni gönderdim.
3: O kaza gecesi de sen benim yardıma koşmuştun. Hele çevirdiğin taksiyi hiç unutmuyorum. Ağır yaralıydım ama o şoförle konuştuğunu duymuştum. Namussuz herif döşemesi kanlar içinde kalmasın diye beni arabasına almamıştı. Ama sen simit tablanı ve simitlerini kaybetme uğruna beni hastaneye götürdün ve hayatımı kurtardın. Üstüne üstlük paraya o kadar ihtiyacım varken, ananı ameliyat ettirmen gerekirken cüzdanımı bulup bana geri getirdin. Bütün bunlar az şey değil evlat.
1: Ben o kaza gecesi insanlık görevimi yaptım. Siz değil, kim olursa olsun o durumda başımı çeviremezdim. Cüzdan konusuna gelince, rahmetli babam yaşadığı sürece evimize haram lokma sokmamıştı. Bize hep namustan, dürüstlükten ayrılmamamızı söylerdi. Bunlar insanı insan yapan meziyetler derdi.
3: Allah rahmet eylesin, ne güzel söylemiş baban. Gerçekten insanı insan yapan meziyetler, namus, haramdan kaçmak, dürüstlük ve iyilikseverliktir Ömer. İnşallah sonuna kadar bu meziyetlerini kullanırsın. Ha, bir de bir atasözü vardır. Bilmem baban rahmetli söylemiş miydi sana?
1: Nedir o efendim?
3: Çok meşhur bir atasözüdür. Ve söyleyen ne güzel söylemiş. Ne ekersen onu biçersin.
1: Evet, bu atasözünü biliyorum efendim.
3: Güzel, işte sen de ektiğini biçiyorsun şimdi. Kaza gecesi insanlık, sevgi, merhamet, dürüstlük ektin. Şimdi de karşılığında o ektiklerini biçiyorsun. Evet bayım, çocuğun borcu ne kadarsa söyleyin hemen.
2: Evet, 320 milyon lira.
3: Peki. Buyurun.
1: Faruk Bey amca, anneme ne diyeceğim?
3: Annene bir şey söylemek zorunda değilsin Ömer. Parayı ödedim. Makbuz alıp ananı çıkart ve doğruca evine götür. Orada hasret giderin kardeşinle.
1: Hayır, ona her şeyi anlatacağım. Çünkü bir yalan başka bir yalanı da getirir. Anama sizin bize yaptığınız iyiliklerden söz edeceğim.
3: O zaman sen de söyle. Ama söylerken benim yaptığım iyiliği değil, atasözünü söyle Ömer. İnsanoğlu ne ekerse onu biçermiş anam de. O ne demek istediğini anlar.
1: Peki efendim.
3: Ha, unutmadan şu kartımı vereyim sana. Al.
1: Ne yapacağım bunu? Neden verdiniz bana?
3: Artık simit satmanı istemiyorum Ömer. Senin gibi akıllı ve dürüst bir çocuk gazete ilanıyla bulunmaz. Birkaç gün sonra gel benim büromda çalış. Hem okuluna gider hem de çalışırsın. Anlaştık mı?
1: Sağ olun. Sağ olun efendim. Allah sizden razı olsun. Yalnız bir şartım var.
3: Söyle bakayım, neymiş şartın?
1: Size olan borcumu bana vereceğiniz bağıştan azar asar kesmenizi istiyorum. Zira rahmetli babam dürüst insan borcuna sadık olup ödeyen insandır derdi.
4: İyiliğin Bedeli adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
5: TGRT FM Haber.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yemek kokularından kurtulmak için bir cezveye bir çay fincanı su ve bir çorba kaşığı sirke koyup birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi...
3: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
4: Asker uğurluyorlar.
5: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
6: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bir Zamanın Sandukasından programında daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan iki sanat dalını çıkarttık. Biri savat, diğeri kalemkarlık. Şimdi sizler savat nedir diyeceksiniz. Dilimize savat diye yerleşmiş olan kelimenin aslı sevat'tır. Kelime manası ise kara, karanlık, karalama demektir. Eski Türkçemizde Sevad-ı Azam, Mekke şehri, Sevadül Ayn, göz bebeği, Sevadül Kalp, yürek ortasında var kabul edilen siyah benek gibi çeşitli terkiplerle kullanılmıştır. Bugün yalnızca bir sanat terimi olarak dilde yaşayan savat kelimesi, gümüş üzerine kara kalem görünüşlü nakışa ad olmuştur. Savat, netice olarak Batılıların gravür tekniklerine benzerse de ondan çok daha zordur. Çünkü gravür düz bir satıha kazınırken, savat her türlü geometrik biçim üzerine uygulanmıştır. Bir kalemkarlık sanatı olan savat iki aşamada tamamlanır. A. Kalemkarlık, ki bundan biraz sonra bahsedeceğiz. B. Savat mahlulünün hazırlanması ve uygulanması. Kalemkarlık, savat işinin en önemli yanı, yani kalem çalışmasıdır. Ancak bunun öncesinde de başka ustaların emeği olduğunu unutmamak gerekir. Yani kalem işine gelmeden önce dövücü ve biçimlendiriciler vardır.

formlar üzerine uygulanan bir teknik olduğundan önce savatı yapıp sonra biçimlendirmek mümkün değildir. Evet, hacimli biçim üzerine aktarılan veya doğrudan kalemle çizilen manzara, arma, istif yazılar, çiçek demekleri ve benzeri şekillerden sonra sıra çizgi üzerinde çelik kalemlerle kanallar açmaya gelmiştir. Burada biraz durup iyi bir kalemkar veya savat işi yapan usta nasıl yetişir ona temas etmek istiyorum. Çırak olarak mesleğe başlayan bir kişinin öncelikle resim sanatına kabiliyeti olması gerekir. Ustasının yanında onun gösterdiği usulle önce bakır ve sarı gibi ucuz madenler üzerinde basit şekiller çizerek ona çelik kalemlerle kanallar, yollar açmaya başlar. Kalemkarlık devamlı çalışmayı gerektiren bir meslektir. Ara vermeye gelmez. Eğer elde mevcut iş yoksa çıraklar ellerine ne geçirirlerse onun üzerinde çalışırlar. Eskiden çıraklar meslek öğrenirken ustadan para talep etmezler, hatta fakir olanlar bazen cami avlularındaki bakır sütun bileziklerini kendilerine uygulama alanı olarak seçerlerdi. Bugün bile bazı camilerimizdeki sütun bilezikleri üzerlerinde bu tip kalem izlerine rastlanmaktadır. Evet, kabiliyet, devamlı çalışma ve azim bugün hayranlıkla seyrettiğimiz sanatı ortaya koymuştur. Sabırla atlas olur dut yaprağından misali. İşte kabiliyet, bilgi ve sabırla yetişen sanatkar, ucu şeklinde, ucu V şeklinde olan keskin çelik kalemini bilek gücüyle nefesini tuta tuta, bazen işi elinin altında döndürerek, bazen de bileğini hareket ettirerek tasarladığı şekli tamamlar. Burada karşımıza iki farklı kalem tavrı çıkar. Bir, Van işi ince kalem. İki, Kafkas işi. Adlarından da anlaşıldığı gibi birer ekol olmuş bu kalem stilleri ilk ve en güzel yapıldıkları bölgelerin adlarıyla anıla gelmiştir. İnce kalemle çok zarif işler yapılmış olup, derin kalemle de sade ve dayanıklı eserler ortaya konmuştur. Zaten bu uygulamalar eserin özelliğinden ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki at koşumları, Kafkas kemerleri, barutluk, hançer kınları ve kabzalarıyla benzeri dayanıklı eserler Kafkas kalemiyle, tütün tabakası, fincan zarfı, sigara ağızlığı, kamçı ve benzeri şeylerde ince astar gümüş üzerine Van kalemi tekniğiyle yapılmışlardır. Şimdi de savat mahlulünün hazırlanışını anlatalım. Bir ölçü gümüş, dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, yeterince gügürt. Bu karışımlar ayrı ayrı hazırlanır ve bir pota içerisinde önce gümüşle bakır beraber eritilir. Daha sonra bu eriyik içine dört ölçek kurşun ilave edilir ve ardından kükürt aktarılmaya başlanır. Bu kükürt katma işlemi savat karışımı güvercin kanadı rengini alıncaya, yani koyu gri oluncaya kadar sürdürülür. Ocakta pota içinde hazırlanmış olan adına savat denilen bu karışım bir kaba boşaltılarak soğumaya terk edilir. Soğuyup katılaşmış olan karışım demir üzerinde çekiçle dövülerek küçük parçacıklar haline getirildikten sonra demir bir habana konulup toz haline getirilinceye kadar dövülür. Bilahare tülbent veya ince elekten geçirilen savat kullanıma hazırdır. İşin durumuna veya ustanın tavrına göre hazırlanmış olan savat ya toz halinde kullanılır ki ekme savat denir buna, ya da tenekar yani boraksla karıştırılarak çamur haline getirilir, sürme savat boşluklara doldurularak kullanılır. Eser üzerine önceden açılmış olan kalem kanallarına ekilen veya sürülen savat, ocak

ateşine tutularak yeniden eriyip boşlukların dolması temin edilir. Eriyerek açılmış kanallara dolan savat tekrar soğumaya terk edilir. Soğuyan ve adeta zeminle bütünleşen savatın çok ince eğeler ve su zımparasıyla tesviyesi yapılır. Tesviyeden sonra sıra cilaya gelmiştir. Cilası da yapılan iş ya sipariş sahibine teslim edilir veya satış için camekana konur. Yüksek ayarlı gümüş üzerine yapılan savatlı eserlerin seyrine doyum olmaz. Elde mevcut eserlere bakarak bir zamanlar herkesin mutlaka savatlı bir esere sahip olduğunu düşünebiliriz. Ekilerek yapılanlar arasındaysa tütün tabakaları, kamçı sapları, kemerler, tepelikler, barutluklar, tepsiler, muska ve hamaydılar sayılabilir. Bir zamanlar Avrupalılarca çok aranan savatlı eserler özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'ya ihraç edilmiştir. Bu sanatı Büyük Savaş öncesinde Van şehrinde 120 dükkanda 400'e yakın sanatkar icra etmekteydi. Van'ın dışında Bitlis, Sivas, Erzincan, Eskişehir, Kula, Trabzon ve Samsun gibi vilayetlerde de savat sanatı büyük titizlik ve başarıyla icra edilmiştir. Bu zarif ve gösterişli sanatın en eski mergesi ise Dağıstan'dır. Bu bölgedeki Türk boylarının pek çoğunda savat tekniğinde çalışmalar ecdat sanatı olarak hala sürdürülmektedir. Kumuk Türklerinin yaşadığı bölge olarak bilinen Kubaçı köyü ise kömür ve maden zenginliği dolayısıyla geçmişte bu sanatın adeta merkezi olmuştur. Sevgili dinleyiciler, bilindiği gibi kalem, geniş manada kağıt üzerine yazı yazmaya yarayan aletin adıdır. Ancak kağıdın bulunuşundan önceki zamanlara gidecek olursak, yazı dediğimiz şeyin madeni çubuklar vasıtasıyla çivi yazısı, hiyeroglif, resim yazısı ve benzeri taşa ve pişmiş toprak tabreklere kazıldığını görürüz. Kağıdın icadıyla kalem yeni bir takım özellikler ve biçimler kazanırken, insanoğlu madenden yaptığı ilk kalemi terk etmemiş ve onu geliştirerek çeşitli alanlarda kullanmıştır. Böylece kalem hangi malzeme için kullanılacaksa onun özelliğine uygun biçim ve kalitede yapılmış, o malzemelerinin adını almıştır. Yeri gelmişken, bu arada İslam dininin kalem konusunda görüş ve düşüncesine de kısaca temas edelim. Bakınız, Gülzar-ı Sevap, Doğruluk Bahçesi veya İlahi Mükafat Bahçesi adlı eserinde Nefeszade İbrahim Efendi kalem hakkında neler yazmış. Bütün insanların bitmez tükenmez hamdi, şükrü, kalemi ihsan buyuran Yüce Allah'a mahsustur. Allah kalemi Tuğba dalı ve selvi gibi yaratmışsa da başka ağaçların hilafına onun yaprağını beyaz, çiçeğini siyah, yemişini yüksek sözler olarak yaratmıştır. Kalem Allah'a aşıktır. Fakat aşkını hakkıyla yazamadığından şaşırıp kalmış, ağlamayı adet edinmiştir. O durmadan ağlar, hem de gözünden yaş yerine kara kan akıtır. Kalem rızk anahtarlarındandır. Bütün işlerin vasıtası, her türlü halin rabıtasıdır. Kalemin faziletine gelince, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Cenab-ı Hakk'ın ilk mahluku kalemdir. Cenab-ı Hak kalemi yarattı, ona yaz diye emir buyurdu. İbn Abbas'a göre kalem yeşil zümrütten yaratılmıştır. Uzunluğu 1000 yıllık yoldur. Kalem nurla yarılmıştır. Kalem hakkında İbn Mukaffa da şöyle demiştir. Kalemler değerli, akıllı insanların akıllarının binek taşıdır. Kalem, insanların parmak uçlarının beyan
ve ifadesidir. Şimdi de kalemkarlığa geçmeden önce aynı ad altındaki değişik tekniklerin kısa açıklamalarını vermekte fayda görüyorum. Dokunmacılıkta kalem işi, dokunmuş ak bez üzerine fırçayla yapılan nakışlara denir. Burada fırçaya kalem demektedir. Süslemecilikte kalem işi, yani iç mimaride, bina, duvar, taban ve kubbelerinde boya ve fırçayla yapılan çalışmanın adıdır. Taş yontmada kalem, mermercilerin kullandıkları çubuk demirden yapılmış, ucu elmas olan aletlere de kalem denilmektedir. Çevremizde gördüğümüz mermerden yapılmış abidelerin tamamı bu kalemlerle yontulmuştur. Ağaç oymacılıkta kalem, ağacın zeminini indirip yukarıda kalan kısımlarına kabartma şekiller yapmak için kullanılan çelik gövdeli ağaç saplı aletlere kalem denir. Bizim konumuz olan kalem işi ise genellikle gümüş üzerine çelik kalemlerle düz zeminin oyularak, yani üzerine kanallar açılarak yapılan süsleme sanatıdır. Şimdi bu kısa tarifi safhalarıyla anlatmaya çalışalım. Ucu sivritilmiş bir maddeyle, genellikle madenden yapılır, kendisinden daha yumuşak bir alana çizgiler çizmek insanlık tarihi kadar eskidir. Çivi yazısı bunun en çarpıcı ilk örneklerindendir. Çamur üzerine çizilen ilk iptidai şekilden tutun da sert granitlere kadar giden bu çalışmalar kalemin sanat mücadelesindeki önemli başarılarıdır. Evet, ilk mücadelesini çamurda ve ahşapta başlatmış olan kalem, daha sonra onu taş üzerinde sürdürmüş ve en sonunda madenin madenle mücadelesinde noktalamıştır. Yumuşak ve sert madenlerin karşılıklı itişip kakışması, ilk bakışta yumuşak madenin mağlubiyeti olarak görünürse de, kârlı olan ve galip gelen yumuşak madenler olmuşlardır. Bugün ortada kalem yerine eserin mevcudiyeti bunun en açık delilidir. Yumuşak madenlerin üzerine gümüş, altın, bakır, sarı ve benzeri çelikten ucu sivriltilmiş kalemler vasıtasıyla desen ve şekiller oyma sanatına kalemkarlık ve bu sanatı yapan ustaya da kalemkar denir. Ancak bu sanatın en çok uygulandığı madenin gümüş olduğunu belirtmeliyiz. Altının pahalı oluşu, gümüş dışındaki sarı ve bakır gibi madenlerin aşırı oksidasyonları bu işi gümüşe has bir sanat haline getirmiştir. Değişik şekillerde uçları sivriltilmiş çelik kalemler bu sanatın en önemli aletidir. Bu çelik kalemlerdir ki bugün müze ve evlerimizdeki birçok sanat eserinin sebebi vücududur. Kalem işinin yapımında şöyle bir yol takip edilir. Kuyumcudan gelen şekillendirilmiş gümüş, ibrik, tepsi, zarf, şekerden ve benzeri şeylere usta biçimlerine uyacak şekilde kağıt üzerine müsvedde yapar. Müsveddeyi beğenirse onu sabit kalemle gümüş üzerine çizer. Daha sonra da çizdiği desenin özelliğine göre değişik kalemler kullanarak işi tamamlar. Bu çalışmaların en önemli özelliği sanatkarın çok usta bir bileği olmasıdır. Yani bileğine hakim olmasıdır. Onun içindir ki bu sanatta usta çok zor yetişir. İyi bir kalem işi nadir bulunur ve güzel eser sayısı azdır. Bu sanatı iyi öğrenen ustalar savat tekniğini öğrenince savat ustası olurlar. Yine bu kalemkarların hüsni hattı öğrenenleri mühürcü, hakkak olurlar. Kısaca kalemkarlık savatın ve hakkaklığın binek taşıdır denilebilir ve her üç sanatta da bilek hakimiyeti şarttır. Kalem işi kendi başına bir eserde kullanıldığı gibi diğer tekniklerle beraber de sıkça kullanılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde de sizlere savattan ve kalemkarlıktan bahsettik. Her ikisi de ne kadar zormuş değil mi? Halbuki camekanlarda gördüğümüz eserler gözümüze güzel gelirdi ama bunlar için harcanan emeği bir türlü düşünmezdik herhalde. Evet,
Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.

Sevenle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin programı Bebeğimle Mutluyum'a sizi de bekliyoruz.

Merhaba sevgilim. Merhaba bebeğim. Merhaba canımın canı. Merhaba. Uzun yıllar sonra bu sana ilk seslenişim. Fotoğrafın parmaklarımın ucundaki bir kağıt parçasında değil belki. Belki oradan bana bakmıyorsun. Belki oradan bana gülümsemiyorsun. Bunu biliyorum. Ama kalbimin en derin yerine yuva kurmuşsun. Bunu biliyor musun? Çok denedim, çok. Seni oradan pranga takıp söküp atmak istedim. Ama olmadı. Beceremedim. Lanet olsun. Bu kötülüğü inan ki kendime değil, sana yapamadım. Seni unutmak uğruna senden habersiz çektiğim bütün resimlerini yırtıp atmıştım göğe. Söz vermiştim kendime. Yemin etmiştim bir daha sevmeyeceğim diye. Sözümü tuttum. Bir daha sevmedim. Sevemedim senin üstüne. Aradan yıllar geçse de hayalimdeki resmini bir türlü silemedim be. Hatırlıyorum da her iş çıkışında köşede beni görünce kaçacak delik arardım ben. Sırf beni kıskandırmak, çileden çıkartmak için başkalarının koluna girerdim. Arkana dönüp bakmazdım bile. Sen var ya sen, sevgimin yüceliğini anlayamadım biliyor musun? Umursamadın bile beni be. Şimdi nerelerdesin bilmiyorum ama. Ama ben hala buradayım. Buradayım biliyor musun? Senin beni bıraktığın yerde. Her gün seni içiyorum. Sırf benden kurtulmak için başkasının oldu. Ama şu anda sen benim olmasan da hala benimsin biliyor musun? Benimsin. Unutamadım ben. Unutamadım bir tanem, kusura bakma. Unutamadım seni. Bu yüreği sensizliğe bir türlü alıştıramadım. Meğer sensiz yaşanmazmış. Yaşanmazmış. Bunu da öğrendim.

0: aklınızda bulunsun.
1: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Gölge Sultanlar. Molla Gürani.
3: ...1440'lar filandır. Hani 2. Murat Han'ın hüküm sürdüğü yıllar. Devrin alimlerinden Molla Yegan hacca gider. Dönüşünde Kahire'de mola verir. İlim meclislerine katılır. 3-5 günde olsa dağarcığını doldurmaya çalışır. İşte bu sohbetlerden birinde genç ama heybetli bir alim dikkatini çeker. Az konuşur, öz konuşur. İfadeleri sade ama sağlamdır. İnsanların zor kavrayacağı mevzulardan konuşur ama onu çocuklar bile anlar. Tek cümleye ciltleri sığdırır sonra. Söz ona geldiğinde cemaat taş kesilir, nefesini tutar. Edeple hisse kapmaya bakarlar. Molla Yegan bu vakara, bu heybete aşık olur. Çıkışta cesaretini toplayıp yaklaşır. Senin buralarda zayi olmana dayanamam. Eğer ilminin kıtalar ötesinde yankılanmasını istiyorsan, hiç düşünme, gel benimle. Genç alimin dünyalıkta gözü yoktur. Ancak hizmet denilince akan sular durur. Hem böylesine samimi bir teklife nasıl hayır denir ki? Molla Yegan İstanbul'a varınca sultanı ziyaret eder. Murat Han latife ile takılır. Bize oralardan ne getirdin? Molla Yegan, öyle bir alim getirdim ki sultanım, tarifi gayrı kabil, meğer ki tanışsanız gerek. Padişah merakla sorar. Nerede? Dışarıda efendim. Aman ha, bekletmek ne haddimize? Ve buyur ederler. Mübareğin önce gölgesi düşer eşiğe. Sonra dağ gibi bir adam girer. Başı adeta tavana değer, esmerdir. Sarığından taşan saçları heybet verir ona. Sakalı simsiyahtır, hatta siyah ötesi. Ama dişleri inci incidir ve gözleri ateş gibi. Mütebessimdir, lakin düğme ilikletir insana. O koca koca ağalar, vezirler toparlanma ihtiyacı hissederler. Sükutu Molla Yegan bozar. İsmi Ahmet bin İsmail efendim. Ama Araplar onu Molla Gürani diye tanırlar. Suriyelidir. Murat Han'ın içi ılıcık olur. Bu alime kanı kaynar. Önce Hüdavendigâr Medresesi'ne tayin eder. Ardından Yıldırım Medreselerini de ona bağlar. Zaman Molla Yegan'ı haklı çıkarır. Bu kutlu ocaklardan pırıl pırıl alimler yetişir ve diğerlerine fark atarlar. Şehzade Mehmet çok zekidir ancak ele avuca sığmaz. Derslerini bellemekte zorlanmaz ama hiç çalışmaz. Hele ezberle işi olmaz. Çok hocada okur ama tamamını yıldırır. Zaman zaman öğretmenlerini makaraya alır. Hatta bir keresinde hocasını durdurur. "Aman efendim, ne yapıyorsunuz?" der. "Anlayamadım. Mermere basıyorsunuz." Ne var bunda?" "Az evvel okuttunuz ya hocam. Meryem validemiz İsa aleyhisselamı taş üstünde getirmedi mi dünyaya? Öyleyse mermere hürmet gerek." "Ya, öyleyse çıkar bakayım çorabını." "Niye hocam?" "Bilmiyor musun? Aynı Meryem validemiz İsa aleyhisselamın beşiğini de yünle örttü. Öyleyse örgüye hürmet gerek." Ama bütün hocalar böyle hazır cevap olamazlar. Mehmet bir padişah oğludur ve kendisi istemedikten sonra kimse diz çöktüremez ona. Murat Han sıkıntının farkındadır. Evet, Molla Yegan, Molla Fenari, Molla Ayaz muhteşem alimlerdir. Ancak bu haşarı şehzade ile uğraşmak 10 medrese yönetmekten zor olmalıdır. Acaba onu kim yola getirebilir diye düşünürken Molla Gürani'nin siması belirir gözünde. O ana kadar nasıl da aklına getiremediğine şaşar. Tabii öyle ya, dudaklarına alaycı bir tebessüm yayılır. "Hadi bakalım," diye mırıldanır. "Şimdi derslerini kır da göreyim seni." Padişah Molla Gürani Hazretlerini yollarken "Eti de senin der, kemiği de. O bundan böyle senin oğlun, var bildiğin gibi işle." Mübarek Manisa'ya vardığı saat şehzadeyi derse çağırır. Uşaklara bile itibar eder ama geleceğin sultanını görmezden gelir. Talebesine sıradan biri gibi davranır ve "otur" der. "Hayır, oraya değil, şuraya." O güne kadar emretmeye alışan şehzade şaşakalır. Belki de hayatında ilk kez diz çöker. Molla emsileyi açar ve emreder. "Darabe fiilini çek bakayım." Fatih fiili kafasına göre çeker. Çat pat bir şeyler söyler işte. Molla Gürani'nin kaşları yıkılır, kafasını olmadığı gibilerden sallar, bakışlarıyla azarlar. Sonra üstüne basa basa fiili çeker ve sesini yükselterek misallendirir. "Döverim, seni döverim, seni öyle bir döverim ki." Fatih ağlamaklıdır. Dudakları uçukluya yazar. Korkudan sesi titrer. İçinden son cümleyi tekrar eder. "Darabtühü cidden şediden." İnanın döver mi döver. Bundan böyle saray halkına rezil olmak da vardır işin içinde. Şehzade artık geceleri ödev yapmaya başlar ve ezberlerini aksatmaz. Daha doğrusu aksatamaz. Ama gün gelir, ilmin tadını alır. Eski haşaralıklarından utanır. Çok değil, 3-5 ay sonra bambaşka biridir o. Molla Gürani Hazretleri, "Arabi ve Farisi bilmek yetmez," der. "Düşmanlarının da lisanını öğrenmelisin." Nitekim Fatih Latince, Sırpça ve Rumca öğrenir. Hem konuşur hem yazar. Ardından kafirdir demez, şehzadeyi İtalyan asıllı hocanın önüne oturtur, Avrupa tarihini okutturur. Dahası neme gerek dedirtmez, aritmetiğe, geometriye, astronomiye zorlar. Hepsi bir yana ufkunu açar, inanç aşılar. Eğer istenirse gemilerin karadan, kanıların sudan yürüyebileceğine inandırır. Bir ara Manisa'ya gelen Sultan Murat oğlunu tanıyamaz. Fatih görünüşte çocuktur ama çok olgundur. Ufku geniştir sonra. Hedefleri, idealleri vardır. Ki İstanbul bunlardan biridir sadece. İşte belki de bu yüzden tahtını düşünmeden bırakır ona. Sultan Murat, Molla Gürani'ye şükranlarını sunarken kelime seçmekte zorlanır. Hatta gözü kapalı vezirlik teklif eder. Mübarek, boş versene gibilerden omuzunu silker. Onu isteyene verin sultanım der. Yıllardır bu makama ulaşmak için çalışanları kırmayın. Dostlarınızdan olmayın sonra. Ancak kadılığı reddetmek gibi bir şansı olmaz. Nitekim bir müddet devlet erkanıyla çalışır. Ancak fırsatını bulduğu an ayrılır, apar topar Kahire'ye döner. Belki de vebalden kaçar. Mısır Sultanı Kayıt Bay, Molla Gürani Hazretlerinin kıymetini iyi bilir. Kahire ne zamandır bu gür sese hasrettir ve Mısırlılar onu ne kadar özlediklerini anlarlar. Fatih, hocasının Mısır'a döndüğünü duyunca yıkılır. İşte tam o günlerde de koca devlet kalmaz mı eline? Şimdi kolu bacağı kesilmiş gibidir. Ona öyle çok ama öyle çok ihtiyacı vardır ki. Bu güçlü ses yanında olmadan ideallerine kim inanır? Hem ne kadarını gerçekleştirebilir ki? Hemen alır eline diviti, Kayıt Bay'a bir mektup yazar. Ağlamaklı bir üslupla hocasını ister. Kayıt Bay, Molla Gürani Hazretlerine hem haberi iletir hem de gitmeyin hocam der. Size ne vaat ediyorsa fazlasını vereyim. Molla Gürani acı acı güler, zor duyulan bir sesle sizin veremeyeceğinizi vaat ediyor der. Evlatlık. Ardından müsaade edin gideyim der. Benim yüzümden aranıza husumet girmesin. Fatih Molla Gürani Hazretlerini görünce çocuklar gibi sevinir. Hocasına eserlerini rahatlıkla yazabileceği mekanlar sağlar, ardından Şeyhülislamlık makamına getirir. Aradan yıllar geçer. Fatih her sultana nasip olmayan zaferler kazanır. Çağlar açar, çağlar kapar. Şimdi ayakları yere sağlam basan bir imparatorluğu vardır. Etrafında usta askerler, bilge vezirler ve güçlü sanatkarlar dolanır. Dahası bütün dizginler elindedir artık. Ama en şaşalı günlerinde bile Molla Gürani Hazretleri ile karşılaşınca dizlerinin bağı çözülür. Adımlarını şaşırır. Zira mübarek ona cihan padişahı gibi değil, Manisa'da ders okuyan haylaz şehzade gibi davranır. Yanlışlarını evirip çevirmeden söyler yüzüne. Osmanlı Sarayı'nda sıradan hadiseler bile birer törendir. Bırakın divan ve elçi karşılama faslını, padişahın oturması kalkması, yemesi içmesi dahi merasimdir. Ancak Molla Gürani Hazretleri kurallara itibar etmez ama mevcut düzeni çiğnemek de istemez. Sırf bu yüzden ayağını atmaz saraya. Ama bir arefe günü Fatih, sizinle bayram başka güzel, teşrif ederseniz bu fakiri sevindirirsiniz diye haber yollar. Molla Gürani Hazretleri saray ulağına garip talebeleri gösterir. Biz bayramı bunlarla birlikte yapmayı düşünüyoruz der. Sonra elini umursamaz tavırlarla sallayıp hem bu yağmurda çamurda sarayda işim ne? Fatih mahzun olur. Çocuk gibi içini çeker. Halbuki der, biz onların gelmesiyle bayram yapardık, bilmezler mi? Mübarek bunu hissetmiş olmalı, ansızın çıka gelir. Ancak alkış, şiir, methiye, mehter, nevbet fasıllarını aldırmaz bile, bahçeyi atıyla geçerek bütün kaideleri alt üst eder. Belki de lisan-ı halle gururlanma padişahım der. Senden büyük Allah.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun.
4: Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
0: Aklınızda bulunsun.
5: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı İnsan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Akrepler çelik zırhla kaplı korunmuş gerçek bir tanktan farksızdırlar. 2 gün su altında hiç hava almadan kalabilirler. 3 yıl boyunca hiçbir şey yemeden hayatta kalabilirler. Derin dondurucuda 24 saat kaldıktan sonra bile canlılığını sürdürebilirler. Radyasyona dirençlidirler. Zehir oranı arttıkça radyasyona olan direnci de artar. Akrebin zehrinden antinükleer aşı üretilmektedir. Kanı beyazdır. Bu serum atom bombardımanının yol açtığı yaraların kapanıp hücrelerin yeniden üremelerine imkan sağlar.
0: Aklınızda bulunsun.
6: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Dün sahilde karşılaştık. Bir an gözüm ısırdı. Sonra birden tanıdım. Düşmemek için zor tuttum kendimi. Bacaklarım titredi. Bir ağaca yaslandım. Yırtılan bir mektup gibi sisli hatıraların gerisinden bakıyordu. Eski bir sevdanın durulmamış nehirleri çırpınarak yüreğime akıyordu. Hatırladığım bir sonbahar günüydü. Karşımızdaki yeni eve taşındılar. Bütün gün bakışıp duruyorduk. Gözleri sanki birer kurşundular. O zamanlar ben zıpkın gibi bir çocuktum. Liseye yeni başlamıştım. Onun saçlarını geriye savurup çapkınca gülümsemesinden hoşlanmıştım. Ne zaman cama çıksam karşı balkonda ıtırlı bir çiçek gibi tütüyordu. Ne zaman buluşalım desem olmaz diyordu. Mektuplaşmak ona yetiyordu. Bir Temmuz akşamıydı, unutmam. Yazlık sinema daha yeni dağılmıştı. Bahçe kapısında sıkıştırıp öpmüştüm. İçeri kaçıp saatlerce ağlamıştım. Sonraları çok konuştuk, gezdik. Bazen ağlaşıp bazen de gülüştük. Çılgın gibiydik, her fırsatta buluştuk. Ulu orta öpüştük, herkesin diline düştük. Ailesi baş edemedi. Mersin'deki halasına gönderdi. Hiç arayıp sormadım. Ben o sıralar devrimci oldum. Mahalleden ayrılıp yıllarca eve de uğramadım. Dünyam değişmişti artık. Memleketin gidişatını hiç mi hiç beğenmiyordum. Forumlara, yürüyüşlere katılıyor, durmadan şiir okuyup ajitasyon çekiyordum. Ah, o gençlik rüzgarı. Ah. Ezilen insanları tek başıma kurtaracağımı sandım. Anarşik bir eylem sırasında seken kurşunlarla bacağımdan yaralandım. Ameliyatın ardından yıllarca yattım içeride. Dosyam bir hayli kavarmıştı. Beni o nemli koğuşlarda vefakar anamdan başka hiç kimse aramamıştı. İçeriden çıkınca onu sordum. Bir az subayla evlenip buradan gitmişti. Oysa kibrit avlusuyla koluma dağladığım ismi hala silinmemişti. Hayat devam ediyordu. İçkiye vurmuştum. Unutmayı deniyordum. Pencerenin önünde kuruyan bir çiçek gibi günden güne tükeniyordum. Anam çökmüştü artık. Ölmeden mürüvvet istiyordu. Bazen oturup dertleşirdik. Kimsesiz bir kadın varmış, körmüş, olur demiş. Ben de fazla uzatmadım. Evlendik. Geçmişe ait ne varsa mektuptu, resimdi. Bir bir ayırıp yaktım ateşte. Nasıl gittiğini sorarsanız ne bileyim. Kör topal gidiyor işte.
var ki? O hırçın saçları hep yüzüme savruluyor. Balkona her baktığımda. Pişmanlık bir eski yara gibi hala kımıldayıp duruyor onu hatırladığımda. Biliyorum, onunla olsaydım böyle kavga edip durmazdım yüreğimle. Biliyorum, bu sevdayı ben yıktım. Ben öldürdüm bu hoyrat ellerimle. Dün sahilde karşılaştık. Bir an boş bulundum. Sendeler gibi oldu. Öyle bir baktı ki ben o gözlerde bir ömrün bütün acılarını buldum. Bir şeyler söylemek ister gibiydi. Başını eğip gitti çocuklarının yanına. Nedendir bilmiyorum. Fakat girmek istemedi sanki kocasının koluna. Ardından koşup durduramadım. Ona soramadım. Öylece dona kaldım. Çünkü o anarşik eylemden beri ben artık değnekli bir topa oldum.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: ya da belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
4: Aklınızda bulunsun.
6: Türkiye'de her gün 300 kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu sigara şirketleri için her gün 300 müşteri kaybı demek. Sigara şirketleri kaybettikleri her müşteri yerine birini bulmak zorundalar.
7: Ama ben sigara yüzünden kaybettiğim babamın yerine birini bulamadım.
6: Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Sigara şirketlerinin gerçek yüzünü görmek için sigaragerçekleri.com.
0: Şimdi reklamlar.
8: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
9: Burada.
8: YKS Türkiye dördüncüsü.
9: Burada.
8: YKS Türkiye 12.'si.
9: Burada.
8: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
10: Burada.
8: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
9: Burada.
8: Kickbox Dünya Şampiyonu.
10: Burada.
8: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
10: Burada.
8: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: zamanın sandukasında.
1: Bir zamanın sandukasından daha merhabalar. Bugün sandukamızın kapağını şöyle aralayadığımızda karşıma ne çıktı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Sıcak sohbetlerin kadim dostu semaver. Evet, bugün sizlere semaverden bahsedeceğiz. Ortada yuvarlak bir masa, üstünde gümüş semaver, iftar akşamlarını hatırlatan küçük tabaklarda bir sürü leziz şeyler diye yazmış ünlü edebiyatçımız Halide Edip adı var. Bir diğer ünlü yazarımız Sait Faik Abasıyanık ise Semaver isimli öyküsünde şu satırlara yer vermiş. Semaver ne güzel kaynardı. Ondan koku, buhar ve sabahın saadeti istihsar edilirdi. Gerçekten de sabah kahvaltısından akşama kadar kaynayan semaver, kültürümüzün vazgeçilmez pırıltılarından biridir. Bugün artık çok az yerde kullanılan semaverler 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında çayhanelerin, kahvehanelerin ve ev sofralarının başlıca gelişlerindendi. Nice sıcak sohbetin etrafında yapıldığı semaver sadece Türkiye'de kullanılmıyor. Rusya, Moğolistan, Mısır ve İran'da da çaylar uzun yıllardan beri semaverde demlenip içiliyor. 18. yüzyılın ortalarında Rusya'da ortaya çıkan semaver gerek işçiliği gerekse formuyla bir sanat nesnesi olarak kabul edilmekte. Semaver Rusçadan samo yani kendi ve varit kaynatmak kelimelerinden gelir. Kendi kendine kaynatan anlamına gelen semaver her türlü ev işi için kaynar su sağlamak amacıyla kullanılabilirse de çay demlemek her zaman önde gelen özelliği olmuştur. Günümüzde kullanımı giderek seyrekleşen semaverler çayhane, kahvehane ve evlerin dışında bir de hamamlarda kullanılırdı. Şifalı olduğuna inanılan semaverden hamam çıkışında müşterilere serinlemeleri ve rahatlamaları için çay ikramı yapılırdı. İlk semaver üretim merkezi Rusya'nın güneyinde bulunan Tula'da metal ustası Ivan Lizitsin tarafından kurulmuştur. İlk yıllarda şifalı bitkilerin kaynatılması için kullanıldığı söylenen semaver Rusya'dan Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelmiş. Orta Asya'da yaygın olarak kullanılan semaver 19. yüzyılın ikinci yarısında yeşil, kırmızı ve sarı bakır, gümüş, demir ve tula çeliğinden yapılır.

büyük önem verirlerdi ve aşırı masraf yapmaktan kaçınmazlardı. İşte semaverler de bir dönemin çay sohbetleri ve toplantılarında çay sunmanın en iyi ve zarif şekli olarak yorumlanırdı. Bugün yerlerini bildiğimiz klasik çaydanlıklara bırakmış olsalar da birçoğumuz aile yadigarı bir semaveri evlerimizin bir köşesinde özenle saklarız. Semaverlerin formuna gelince, kömürlü semaverlerde büyük bir kavanoz biçimindeki gövdenin ortasından baca geçer. Bacanın altındaki ızgaranın üstüne suyu ısıtması için kor halde ateş konur. Bacanın etrafındaysa su akıtılır. Aslında semaverde uygulanan sistem lokomotiflerde kullanılan boru sisteminin aynısıdır. Su semaverin ağzından 3-4 parmak aşağısına kadar doldurulur. Semaverde kaynatılan su daha sonra altta bulunan musluktan akıtılır. Ancak çay semaverin içine konmaz. Demtaş denilen yerin üstüne, içine süzgeçle çay konulmuş porselen veya az sırlı seramik demlik yerleştirilir. Nefeslikten buhar çıkmaya başladıktan sonra çay demlenir ve daha sonra bardaklara taze çay servisi yapılır. Semaverin kül boşaltma ve havalandırma delikleri altındadır. Kömürle ısıtılan modellerin su kapasitesi daha azdır. Ortadan geçen baca elektrikli semaverlerde bulunmadığından daha fazla su alabilir. Semaverlerin boyutları da farklıdır. 5 litreden 40 litreye kadar varan su kapasiteli semaverler artık porselenden de yapılmaktadır. Ancak en makbulü ve kalitelisi bronz misvar denilen semaverlerdir. 200-300 yıl süreyle kullanılabilen semaverlerin üretimi gündelik hayatın değişimiyle birlikte azaldı. Nitekim bugün daha ziyade çocukluk yıllarımızı hatırlatan bir nesneye dönüşmüş olsa bile bazı evlerde ve kahvelerde semaverle çay içmek ve geçmişe doğru keyifli bir yolculuk yapmak hala mümkün.

Evet sevgili dinleyiciler, kendinizi ne zaman hasretini çektiğiniz bir sohbetin içinde buluverseniz, hep görüşmeyi umup hiç görüşmediğiniz bir kadim dostunuz gibi eksikliğini duyarsınız şayet. Şayet odanın içinde ortada yuvarlak bir masa üstünde duran semaverde güzel güzel kaynamıyorsa, ki biraz önce de bahsettik, artık bu tür semaverler pek kalmadı maalesef, demlikte gelir çay. Sohbetinizi bölmez, aksine yeni bir ivme, sıcaklık, tatlılık kazandırır. Dostlarınızla paylaşamadıklarınızı küçük yudumlarla içinize atıverirsiniz onunla. Burnunuz benzersiz kokusu, gözünüz güzelim rengi, damağınız harika tadıyla neşelenir. Kahvaltıda, yemek sonlarında, yorgunluk atmak istediğimizde dost sohbetlerinde aklımıza ilk gelendir çay. Evet, semaverlerden bahsedip çaydan bahsetmeyeceğimizi düşünmediniz herhalde. Çayın nereden çıktığını, nasıl geldiğini bilir misiniz? Çince ça kelimesinden türeyen çaya ait bilgileri ilk olarak Çin'de Hazreti İsa'nın doğumundan 2700 yıl önce yazılmış bir belgede rastlanmış. Bu kayıtlarda çayın yalnızca ilaç olarak kullanıldığı belirtiliyor. Milattan sonra 4. yüzyılın sonlarına doğru çay artık Çinlilerin milli içeceği haline geldi. Orta çağda ülke ve kıtalar arası ticari münasebetlerin başlamasıyla ticari bir hüviyet kazandı ve bütün dünyaya yayıldı. Anadolu'ya 15. yüzyılda karayoluyla geldi. Avrupa çaydan Haçlı seferleri sırasında haberdar oldu. 16. yüzyılın meşhur seyyahları Giovanni Battista, Ramuzio, Le Almadia ve Tareria çaydan geniş ölçüde söz ettiler fakat hazırlanışı hakkında bilgi veremediler. 1610 yılında Hollanda Doğu Hindistan şirketinin gemileri ilk çayı Hollanda'ya getirdikten çok kısa bir süre sonra sevilen bir içecek oldu. Çayla Paris 1635'te

1763'te, Londra 1650'de, Rusya 1638'de, Almanya ise 1647'de tanıştı. Çayın bu denli hızla yayılışında doktorların onu herkese tavsiye etmesinin payı ise büyüktü. Yurt dışından çay getirmenin hem güç hem pahalı olması sebebiyle ülkemizde çay ziraati denemeleri başlatıldı. İlk deneme 1888 yılında Bursa'da yapıldı ve maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Çay tohumları Rize'ye ilk olarak 1924 yılında Kafkasya'dan getirildi. İklime uygun tohumlar iyi sonuç verdi. Rize iklimini seven Kafkas çayı Rize'den başka Trabzon'da, Giresun ve Artvin'de de yetiştirilmeye başlandı. Nemli ve sıcak iklimlerde gelişme imkanı bulan çay genellikle tepelerin güney taraflarına dikiliyor. Çin'de yılda 3 kez, Seylan'da 4 mevsim boyunca, Rize ve bölgesinde ise Mayıs-Haziran aylarında toplanıyor. Toplanan çaylar bölgedeki fabrikalarda hemen işleniyor. Yağmur mevsiminde nem çaya menfi yönde etki ettiği için yaprak toplaması yapılmıyor. Sabah erkenden, gecenin çiğ taneleri buğulanıp uçtuktan sonra özel makaslarla hasat ediliyor. İçtiğimiz çayın türü ve kalitesi çay ağacının üzerinde bulunduğu yere göre tespit ediliyor. Çay elde edilen yapraklar dalın ucunda yeni açmış iki olgun bir de filizden ibaret. Daha aşağıdakiler koparılıp çay yapımında kullanılmıyor. Çay bitkisinden değişik çay üreticisi ülkeler siyah ve yeşil olmak üzere başlıca iki çeşit çay üretebilirken ülkemize sadece siyahı üretilip tüketiliyor. Siyah çayı elde etmek içinse toplanan yeşil çay yaprakları önce raflara serilerek solduruluyor. Sonra makinelerde bükülerek rutubetli bir odada fermantasyona bırakılıyor. Sonra fırında kurutuluyor ve nihayet elenerek türlerine ayrıldıktan sonra ambalajlanarak satışa sunuluyor. İyi çay hazırlamak için önce iyi ve kaliteli çay kullanmak gerekiyor. Çay demlemek öyle herkesin harcı değildir ha. Çay demlemek için ideal demliklerse porselen olaraktır. Diğer bir önemli husus kullanılacak suyun durumudur. Çay demlenecek suda kalker ve klor olmaması gerekir. Sertlik derecesi az olan kaynak suları çay için uygundur. Demliğe her fincan veya bardak için bir çay kaşığı çay konulur. İyice kaynamış sudan yeterince dökülerek demliğin kapağı kapatılır. Çay demlenmek üzere 12-15 dakika arasında bekletildikten sonra kısa sürede tüketilmesi gerekir. Çayın sunuluşu da farklı bir incelik ister. Uzmanlar kristal bardakları çay ikramı için uygun görmezken, düz cam bardakları çay tadını vermeye daha elverişli buluyor. Şayet fincan kullanılacaksa içinin beyaz ve kenarının ince olması gerekiyor. Bir zamanlar ülkemizde tek çay üreticisi durumunda olan Çaykur, şimdilerde birçok özel çay işletmesi olmasına rağmen yine de en büyük üretici. Bunun yanı sıra dışarıdan da çay geliyor artık Türkiye'ye. Hem de ta Seylan'dan, şimdiki adıyla Sri Lanka'dan. Hint Okyanusu'nda, Hindistan'ın güneydoğu ucundan yaklaşık 35 kilometre uzakta armuda benzeyen bir ada olan Seylan, dünyanın en yeşil ve güzel ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülke aynı zamanda Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne indiği bölge olarak da rivayet edilir. Küçük yüz ölçümüne rağmen dünyanın üçüncü büyük çay üreticisi olan bu ülke, yılda 210 milyon kilogram civarında çay üretiyor. Kendine has buruk bir tadı ve hoş bir kokusu olan Seylan çayı 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de biliniyor. Kaçak yolla İran, Irak, Suriye ve Kıbrıs üzerinden gelen bu çay önceleri doğu bölgemizde ve Tahtakale'de çuvallar içinde satılıyordu. Şimdi bu alanda faaliyet gösteren diğer firmalar tarafından da ambalajlanarak satışa sunuluyor. Seylan çayı artık en lüks marketlerde bile bulunuyor.
Çayla ilgilenen herkes Seylan çayının aşırı talep görmesine farklı bir yorum getirirken, görüşüne başvurduğumuz Çaykur İşletme ve Üretim Daire Başkanı Süleyman Bekar, Seylan çaylarının uygun iklim koşulları ve çelikle üretim yapılmasından dolayı ülkemizde yetiştirilen çaylardan daha kaliteli olduğunu kabul ediyor. Fakat Türkiye'de çay üretiminde kimyasal ilaç kullanılmadığı için giderek sağlık konusunda bilinçlenen halkın Türk çayından vazgeçmeyeceğini iddia ediyor. Doğu Karadeniz çaylarını kendi tesislerinde işleyerek değişik markalarla iç piyasaya sunan Of Çaysan Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Kasapsa, Seylan çaylarının Türkiye'de sanıldığı kadar rağbet görmediğini söyleyerek ekliyor. Dünyada tatlı ve acı çaylar olmak üzere iki grup çay vardır. Tatlı çaylar Türkiye'de yetişen çaylardır ki Türk insanı bu tadı sever. Seylan çayları ise acıdır ve bu çay Avrupalıların damak tadına hitap eder. Türkiye'li çay üreticileri böyle söylerken, Seylan'dan çay ithal ederek iç piyasaya sunan şirketler satışlarından çok memnun olduklarına ve zaman zaman talebe cevap veremediklerine dikkat çekiyorlar. Onlar sadece Kıbrıs ve güneydeki sınır komşularımızdan giren kaçak çaydan rahatsızlar. Türkiye'deki çayın kalitesinin artması da temennileri. Kilosu 1-2 milyon arasında değişen bu çaylar tamamen Seylan'da işlenerek Türkiye'ye getiriliyor. Seylan çayını Türkiye'ye pazarlayan çay üreticilerinden Beta Gıda'nın pazarlama müdürü Yalçın Dede, tercih ediliş sebeplerini Seylan çayının gün boyu tazeliğini muhafaza edişine, bir kilosundan ortalama olarak 1550 bardak çay çıkmasına ve güzel kokusuna bağlıyor. Çay sadece keyif verici bir içecek değil, tıbbi bir öneme de haiz. Yapraklarında bulunan %1,5-4 arasındaki kafein, az miktardaki teofilin, %10 civarındaki tanen sebebiyle çay kuvvetli bir idrar söktürücü. Büzücü etkisinden dolayı göz banyolarına uygun. Uzun zaman ve fazla miktarlarda çay içenlerde teizm adı verilen uykusuzluk, iştahsızlık, zayıflama ve sinirlilik halleriyle kendini gösteren bir hastalık belirebiliyor. Az miktarı ise dinlendiriyor ve keyif veriyor. Rize ve Seylan, ismi ne olursa olsun, çay uzun yıllardır Türkiye'nin en çok tüketilen içeceği. Güne onunla başlıyor, onunla bitiriyoruz. Bardak bardak, fincan fincan içiyoruz gün boyunca. Ailelerimizle, arkadaşlarımızla içiyoruz çayımızı. Yalnızlığımızı paylaşıyoruz onunla. Çay, her ana, her nabza şerbetimiz. Evet sevgili dinleyiciler, Bir Zamanın Sandukası'nın daha böylece sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki günlerde sandukamızdan sizler için neleri çıkaracağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.

0: aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Gölge Sultanlar. Ahmet Kemal Paşazade.
3: Ahmet Şemseddin Tokatlı'dır. Annesi İbni Küpeli'nin kızı Yusuf Sinaneddin Hazretleri'nin yeğenidir. Ancak o babası ve dedesi gibi bir asker olmak ister, orduya girer. İkinci Bayezid Han'ın yanında seferlere katılır. Ama görünen o ki bu ocağa ömrünü de verse geleceği son nokta sıradan sipahiliktir. Zira askerliği sevmesine rağmen Çelebi Meşreplidir. Kışlada Evranosoğlu Ahmet adında bir komutan vardır. Ki tam bir liderdir. Kara Yağız heybetli bir adamdır. Hani dağ gibi derler ya, İşte öyle. Gözleri çakmak çakmaktır. Sesi yıldırımları andırır. Her silahı maharetle kullanır ve tam bir kurmaydır. Vezirler ardınca yürür, paşalar selama durur. Olacak bu ya, ihtiyar bir alimin ordugaha yolu düşer. Hırkası yamalıdır. Çarıkları dağılacak kadar eskidir sonra. Evranos Bey hürmetle eğilir, ellerini öper. Vezir İbrahim Paşa kalkar, yerini gösterir. Kemal Paşa Zade sorar. Bu zat kim? Ona Molla Lütfü derler. Filibe Medresesi'nde muallimdir. Komutan bey hürmet ettiğine göre bir özelliği olmalı. Ne gibi? Ne bileyim, padişaha yakındır belki. Yo, hayır. Bu itibar sadece ilmine mi yani? Ya sen ne sanıyordun? Kemal Paşa Zade Ahmet'in mütevazı dünyasında hırsa yer yoktur. Ama o an ilme karşı dayanılmaz bir merak uyanır. Yüreğinde tomurcuklar açılır. İçi sığmaz olur içine. Rüyalarında kitaplar, rahleler görür, nur yüzlülerin önünde diz çöker. Dayanamaz, Molla Lütfü'yü bulur. Mübarek Kemal Paşazade'yi hevesi görünce, "Hiç durma," der. İlme niyetlenen soluğunun hesabını yapsa gerek. Ahmet Kemal Paşazade'de öylesine hızlı bir kavrayış kabiliyeti ve öylesine güçlü bir hafıza vardır ki Molla Lütfü hayretler içinde kalır. Bu genç bir cevherdir. Haza cevher. Tozu alındığında göz kamaştıracak, ışığı cihanı saracaktır. Nitekim talebesinin elini tutar, onu zamanın alimlerinden Kestelli Muslihiddin ve Hatipzade Muhiddin'le tanıştırır. Derken Muarifzade, ikinci Bayezid, alimlere çok kıymet verir. İbni Kemal Paşa'nın hızlı çıkışından haberdardır. Onu Edirne'deki Taşlık medreselerine tayin eder ve İdrisi Bitlisli'nin Heşt Behiştine benzer bir Osmanlı tarihi yazmasını ister. Eser kısa sürede biter ve kelimenin tam manasıyla mükemmeldir. Sultan öylesine hislenir ki anlatılamaz. Söyleyecek söz bulamaz. Onu derhal Üsküp'teki İshak Paşa medreselerine atar, sonra Edirne'deki Halebiye medreselerine terfi ettirir. Bayezid Han bu zinde alimi çok sever. Elinden tutar, önünü açar. Ama Kemal Paşa Zade'nin gönlündeki aslan Şehzade Selim'dir. Zira o günlerde Doğu illerinde kanlı bir kavga sürer ve ders-i adet vahametin farkında değildir. Bayezid ve paşalarının dikkati hala Avrupa'dadır. Halbuki Acemler köylere, kasabalara girer. Kınalı gelinleri, beşikteki bebekleri keserler. Ortalık mezbahaya döner. İbni Kemal Paşa kışlayı iyi tanır. Anadolu'da yayılan fitneyi ancak Selim'in bastırabileceğine inanır. Zira İslam alemini tek bayrak altında toplayabilecek dirayet onda vardır. Evet, Bayezid Han derviştir, alimdir, gönül ehlidir ama şimdilerde devlet Şehzade Selim gibisine muhtaçtır. Kemal Paşa Zade kimseden çekinmeden hak bildiğini söyler. Hünkâr dediğin güzel silah kullanmalı ve hatip olmalı der. Düşmanını küçük görmemeli ve bin tedbir bilmelidir. Evet, idarecilik mukaddes bir vazifedir. Ancak her iyi kimse bunu yapamaz. Allahü Teala bazı kabiliyetleri bazı kullarına bahşetmiştir ki onlar doğuştan liderdirler. Kişiden iz sorarlar, yaş değil. Gün gelir, İbni Kemal Hazretleri'nin rüyaları gerçekleşir. Selim, abilerine ve babasına rağmen sultan olur. Ancak o tahtına oturmadan yollara çıkar. Irak ve Horasan illerine yayılan ateşi söndürmeye koşar. Osmanoğulları görünüşte ona biat ederler ama çadır şartlarında geçecek bir ömre hazır değildirler. Şimdi sırası mı diyenlerle, zaferden tereddüt edenler el ele verir, dedikodu üretirler. Öyle ya, her seferin bir bedeli vardır ve imparatorluk maceraya giremeyecek kadar büyüktür artık. İşte bu noktada ilim adamları girer devreye. İdrisi Bitlisi ve İbni Kemal Paşa sokak sokak, konak konak dolaşır, cihadı anlatırlar. Kışla kışla gezer, itimat sağlarlar Yavuz'a. İşte genç sultan onların gölgesinde güçlenir. İbni Kemal Paşa, Akkoyunlu ve Dulkadiroğullarının yaptığı zulümleri halka anlatır. Korkmayın der. Her firavuna bir Musa bulunur. Ve bir beyti sıkça söyler. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer yer seni. Çaldıran seferinde padişahın yanı başındadır. Sıkıntılı anlarda destek olur ve zafer ümidini sürekli canlı tutar. Zaferi müteakip yeni hedefler gösterir. Şimdi İslam aleminin güçlü bir halifeye ihtiyacı vardır. Dünya Müslümanları Türk'ün dinamizmine muhtaçtır. Hakikaten o devir Memluklu yönetimi çok kan kaybetmiştir. Bırakın dünya Müslümanlarının meselelerini, kendi sıkıntılarını çözmeye mecali yoktur. Bir nöbet tesliminin vakti gelmiştir gayri. Öyle ya, gözü uzaklarda olan içi içine sığmayan yiğitler neden bu köhne devletin emrinde kalsınlar ki? İbni Kemal Paşa Yavuz'u sefere ikna eder. Hoş, Yavuz buna çoktan niyetlidir ama edebe mugayir iş görmekten çekinir. Zira karşısındaki güçsüz de olsa bir halifedir ve kalbini kırmak istemez. Lakin manevi işaretler Kemal Paşa Zade'yi haklı çıkarır. Ayan beyan halifeliğe memur olunurlar. Mübarek Suriye ve Mısır seferlerinde padişaha gayret verir. Hatta Şah Tahmasp'a gönderilen mektupları o yazar. Şüphesiz bu ikilinin başka düşünceleri de vardır. Ama Yavuz genç yaşta rahmeti Rahman'a kavuşur. Kanuni baba yadigarının kıymetini bilir. Onu Zembilli Ali Efendi'nin ardından Şeyhülislamlık makamına getirir. Kanuni imparatorluğun gücünü gösteren muhteşem mescitlere meraklıdır. Ama İbni Kemal Paşa öncelikle eğitimden yanadır. Hatta taşla ağaçla oyalanmak sultanlara yakışmaz der. İnsan yetiştirmek Kabe yapmak kadar sevaptır. İbni Kemal Paşa bir deryadır. Öyle ya, sadrazamı Sokullu, şairi Baki, mimarı Sinan, kaptanı Barbaros olan muhteşem bir devletin müftüsüdür o. Ulema yazdıkları kitapları huzuruna getirir, olurunu alır. Bırakın insanları, cinler bile fetva sorarlar. O sadece büyük bir fakih değil, güçlü bir edip ve benzeri az yetişen bir tarihçidir. Hepsi bir yana Allah dostudur, gönül ehlidir. İbni Kemal Hazretleri yıllar evvel, "Ey Allah'ım, bizi korktuğumuzdan kurtar," buyururlar. Ki talebeleri bunu ebced hesabına vururlar, ölüm tarihini bulurlar. O sultanların çekindiği sultan, Allah'tan çok korkar, gecesiyle gündüzüyle çalışır, ölüme hazırlanır. Mübarek, mütevazı bir kabre defnedilir. Kefenine, "Bu son elbisendir," yazılır, taşına tek cümle kazınır. İşte Ahmet'in makamı.
4: Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickbox Dünya Şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Reklamları dinlediniz.
8: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
9: Kadi Muhammed Zahid Hazretleri, Türkistan'da yetişen büyük velilerden, insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatarak saadete kavuşmaları için çalışan ve Silsile-i Aliye adı verilen büyük alim ve velilerin 19.'sudur. İsmi Muhammed bin Burhaneddin'dir. Annesi Silsile-i Aliye büyüklerinden Yakub-i Çerhi Hazretlerinin kızıdır. Zahid ve Kadi lakaplarıyla ve Semerkandi nisbesiyle bilinir. Semerkantlı olup doğum tarihi bilinmemektedir. 1530 Hicri 936 senesinde Semerkand'a bağlı Hisar'ın Vahş köyünde vefat etti. Kabri oradadır. Asil ve ilim ehli bir aileye mensup olan Muhammed Zahid, küçük yaştan itibaren ilim öğrendi. Temel dini bilgileri öğrendikten sonra tasavvufa yöneldi. Nefsini ıslah edebilmek için çok gayretler sarf etti. Nefsin istediklerini yapmamak, istemediklerini yapmak suretiyle Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaya çalıştı. 1478 veya 1480 senesinde Büyük Veli Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerine talebe oldu. Muhammed Zahid, Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin hizmetine girdi. 12 sene müddetle onun kalplere şifa olan sohbetlerinde bulunup velilik derecelerinde yükseldi. Hocası Yakub-i Çerhi Hazretlerinin torunu olan Muhammed Zahid'e daha çok itina ve iltifat gösteren Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri onu tam olarak yetiştirdi. İnsanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmak hususunda hilafet verdi. İlimdeki yüksek derecesi sebebiyle kadi, dünyadan yüz çevirmesi sebebiyle Zahid lakaplarıyla anılan Muhammed Zahid Hazretleri asrındaki alimlerin en büyüklerinden ve evliyanın yükseklerindendi. Tasavvuf ilminde ve hallerinde mütehassıs ve ilahi sırların gizliliklerine vakıftı. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri kendisinden sonra vazifesini yerine getirmekle Kadi Muhammed Zahid Hazretlerini vazifelendirdi. Vefatına yakın talebelerini ve akrabasını yanlarına çağırıp bizim topluluğumuzdan her fert fakirlik veya zenginlikten birini seçer. Kadi Muhammed Zahid'e dönüp sen hangisini seçerdin söyle buyurdu. Kadi Muhammed Zahid Hazretleri benim seçeceğim sizin münasip göreceğinizdir dedi. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri hesaplarını tutan vazifeliye emredip Mevlana Muhammed'e 4000 altın verin. O fakirliği seçmiştir. Bu parayı yanındaki fakirlerin ve dervişlerin ihtiyaçları için kullansın buyurdu. Kadi Muhammed Zahid Hazretleri hocası Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin vefatından sonra Taşkent'e giderek insanlara hak yolu anlattı. Taşkent, Özbek Muhammed Şeybek Han tarafından alınıncaya kadar burada kaldı. 1503 senesinde Buhara'ya gitti. Muhammed Şeybek Han'ın kardeşi Mahmud Sultan'dan itibar gördü. Ona hocalık yaptı. 1510 senesinde Özbek kuvvetlerinin Eshab-ı Kiram düşmanı Safevi hükümdarı Şah İsmail tarafından Merv'den çıkarılması üzerine Buhara'dan ayrılarak Andican ve Aksi'ye gitti. Fergana'ya giderek Haydar Mirza Devle'yi sık sık ziyaret etti. Genç yaşta olan Haydar Mirza, Kadi Muhammed Zahid Hazretlerine talebe olup ondan istifade etti. Gittiği yerlerde İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp pek çok talebe yetiştirdi. Kadi Muhammed Zahid Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, evliyaya dil uzatan, onlara karşı edep dışı harekette bulunan ve onları inkar eden kimse en kötü hal üzere ölür. Talebeye tövbeden sonra ilk emredilen kötü arkadaşları terk etmesi, maksattan uzaklaştıracak şeylerden uzak durmasıdır. Vera, yani şüphelilerden kaçmak, amellerin, ibadetlerin esası, temelidir. Bir işin başı sonuna delildir, alamettir. Dünya mezbelelik gibidir. Hiçbir kıymeti yoktur. Bunun içindir ki, sadık mümin dünyanın ne sevgisi ne buzuyla uğraşmaz. Dostlarının, arkadaşlarının hukukunu gözetmeyen, onlarla sohbetin, beraber olmanın bereketine kavuşamaz. Ömrü uzadığında iyi amelinin artması, ihtiyacı çoğaldığında cömertliğinin artması, ilmi arttıkça tevazuunun artması evliyanın alametlerindendir. Kul ibadetlerinde doğru olursa ummadığı yerden yardımlara kavuşur. Masiyetin, günah işlemenin sebebi gaflettir. Yani Allahü Teala'yı unutmaktır. Rehberi olmayan yolunu şaşırır. İhtiyacın olmadıkça kimseden bir şey isteme. Her makamın kendine mahsus bir ilmi, her halin riayet edilmesi gereken bir edebi vardır. Allahü Teala'nın veli kullarına hakir görmek, kötü işleri yapmaya bir vesiledir. Her kim Allahü Teala'nın arif bir kulunu veya bir velisini üzerse, onun kalbi mühürlenir. Onları üzmeye devam eden, itikadı bozulmadıkça ölmez. Allahü Teala'ya kullukta edepten ayrılma. Ona karşı haddini aşma. Seni isterse kendisine ulaştırır. Tevekkülde bir makamı olmayan noksan bir insandır. Allahü Teala'ya kavuşturan doğru yoldan ayrılmayınız. Çünkü ona bu yoldan başka bir yolla kavuşulamaz. Allahü Teala'ya yakınlık, güzel edebe riayet, devamlı korku ve ibadete devam etmekle olur. Resulullah'a yakınlık, sünnetine tam tabi olmak ve ilme canla başla sımsıkı sarılmakla olur. Ehli, aile efradıyla sohbet, güzel ahlak ile olur. Dostlarla sohbet, günaha sebep olmayacak şekilde, onlarla hoş olmak, şakalaşmakla olur. Cahiller ile sohbet, onlara devamlı dua etmekle, onlara acımakla olur. Allahü Teala ile olmak, ondan başkasından uzaklaşmaktır. Ondan başkasından uzaklaşmak da onunla olmak demektir. Havf, korku seni Allahü Teala'ya ulaştırır. Çünkü korku nefeslerinin birinde Allahü Teala'ya karşı bir saygısızlık bulunmayacağından emin olmamandır. İnsanları hor, hakir ve aşağı görmen senin için tedavisi mümkün olmayan büyük bir hastalıktır. Kendilerine bir gün Allahü Teala'ya muhabbet ve ondan haya etmek hususunda sual edildi. Cevabında buyurdu ki: onun evveli Allahü Teala'yı devamlı olarak zikretmek, her an onu hatırlamak. Ortası zikredilene yakınlık ve sonu ise ondan başka bir şeyi görmemek. Her görünen şeyde o şeyi yaratan Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünmektir. Yine bir gün kendisine Allahü Teala'nın emirlerine tam teslim olmanın alameti nedir diye sual edildi. Cevabında buyurdu ki: nefsi Allahü Teala'nın hükümlerinin ifa edildiği meydana göndermek, ona devamlı olarak Rabbimizin razı olduğu şeyleri yaptırmak, bu hususta çekeceği elem ve sıkıntılarda ona şefkat göstermemektir. İlim ganimettir, sükût kurtuluştur. Halktan bir şey ummamak rahatlıktır. Zühd afiyettir. Bir göz açıp kapatacak kadar Allahü Teala'yı unutmak, onun verdiği emanete hıyanettir. Almayı vermekten daha tatlı gören hal sahibi olamaz. Fakirliğin kendine has bir nuru vardır ki onu gizlediği müddetçe durur. Açığa vurdu mu nur gider. Veli olduğu söylenen kimse dinin emir ve yasaklarına aykırı hareket ederse ondan sakınmak lazımdır. Bir kimse, halkı doğru yola davet ettiği halde, kendisi bu yolda değilse, halkı fitneye düşürür. Çok az da olsa, nefsine uyan kimse, hür değildir. Hürriyetin tadını alamaz. Halis olarak evliyalık yolunda bulunmanın alameti, fakr hali, yani varlığını Allah yolunda harcamaktır. Nefis, ihlas sahibini doğru yoldan kaydıramaz. Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmakla huzur bulmak cennettir. Bu halden yüz çevirmek ateştir. Allahü Teala'ya yakınlık lezzettir. Ondan ayrılmak, ona karşı yabancılık ölümdür. Kalp birçok tarafa yönelebilir. Onu hangi tarafa yönlendirirsen başka her tarafa kapanır. Bir kimse hem dünyaya ve hem de ahirete yönelemez. Bunlardan biri diğerine mani olur. Yaratılmış olan bir şeye şehvet arzusuyla bakan kimse o şeyden ibret alamaz ve o şeyden faydalanamaz. Bir kimsenin cehennemlik olduğu üç şeyde açıkça görülür. Kendisine ilim verilir, amelden mahrum edilir. Amel verilir, ihlastan mahrum edilir. Allah adamlarının sohbetiyle şereflenir, onlara hürmet etmez. İlim yükseltir, cehalet alçaltır. Sabır, şecaat, yalan, acizlik, doğruluk, kuvvettir. İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğreterek, seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme. Kadi Muhammed Zahid Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Kendisi şöyle anlatır. Bir dostumla beraber gemiyle bir yere gidiyorduk. Dostum çok susadı. Su alacak paramız yoktu. Yalnız bende kadifeden olan bir ihram vardı. Onun mukabilinde su satın almak istedik. Gemideki bulunanlardan kimse bize su satmadı. Dostuma ihramı verip, bunu geminin kaptanına götür dedim. Dostum gitti. Daha sonra üzüntülü bir halde geldi. Kaptanın kendisini yanından kovduğunu ve elindeki su testisini fırlattığını söyledi. O zaman Allahü Teala bizlerin yardımcısıdır dedim. Su kabını alıp denize daldırıp çıkardım ve dostuma verdim. Allahü Teala'nın izniyle deniz suyu tatlı bir su olmuştu. Dostum kanıncaya kadar içti. Sonra ben içtim. Sonra yanımızda suyu olmayan bir başkası da içti. İkinci sefer daldırdığımda Allahü Teala'nın ihsanıyla su kabı un ve et ile dolu çıktı. Unu ve eti pişirerek yedik. Üçüncü defa kabı denize daldırdığımda bildiğimiz tuzlu deniz suyu çıktı. Anladım ki bizim ihtiyacımız tamam olmuştu. Kadi Muhammed Zahid Hazretleri, kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, dervişlik, yalnız bir yere çekilip oturmak, gökte uçmak, dağda ve mağarada bulunmak değildir. Dervişlik, gönlü masivadan, yani Allahü Teala'dan başka her şeyden çevirmektir. Dünyaya düşkün olmayanlarla, ahiret adamlarıyla oturmak, beraber bulunmak çok tesirli ve faydalıdır. Önce tesiri anlaşılmasa bile, doğan bir çocuğun her gün yavaş yavaş büyüdüğü gibi, insan yavaş yavaş dünyaya düşkün olmaktan kurtulur. İbni Abbas radıyallahu anhüma, halbuki sen ey Resulüm, onların içindeyken Allah onlara azap verecek değildi. İstiğfar ettikleri halde de Allah onlara azap edecek değil. Mealindeki ayet-i kerimeyi tefsir ederken şöyle buyurmuştur. İslamiyetin mevcud olması, Resulullah'ın mevcud olması mesabesindedir. Nasıl ki Resulullah hayattayken azap kaldırılmış, insanlara azap gelmemişse, İslamiyetin bir yerde mevcud olması ve İslamiyete uymak sebebiyle de azap kalkar. İstiğfar etmek sebebiyle de azap inmez. İstiğfar, azabın gelmesine mani olur. Bir yandan Allahü Teala'nın emirlerine uymayıp, bir yandan da estağfirullah, estağfirullah demek istiğfar değildir. İstiğfarın manası, Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmaktır. Allahü Teala'nın rahmetine ve mağfiretine yol açacak sebeplere yapışmak lazımdır. Zulüm ve isyan gibi işleri yapmaktan sakınmalıdır. Mukarreb odur ki kendisine kalbi selim, küfür, dalalet, günahlar vesair afetlerden salim, ihlas ile dolu olan kalp verilen kimsedir. Öyle ki Allahü Teala'dan başka her şeyden kurtulmuştur. O kalp Allahü Teala'nın rızasından başka bir şey bulunmayan bir kalptir. İşte bu ve bunun gibi güzel hasletlere sahip olan zata mukarreb denir. İnsanlarla birlikte bulunmakta güzel ahlak, onlarla iyi geçinmektir. Alimler ile beraber olmakta güzel ahlak, onlara ihtiyacı olduğunu bilmek ve onları edebe uygun olarak dinlemekle olur. Marifet ehliyle bulunmakta güzel ahlak, sükûn üzere, ümitli ve sabırlı olarak beklemekle olur. Yüksek evliya ile beraber olmakta güzel ahlak, kırıklık halinde bulunmakla olur. Allahü Teala vicdanlardaki gizli sırlara, insanın her nefeste ve her haldeki haline muttalidir, hepsini bilir. Hangi kalbi kendisine yönelmiş görürse, onu felaketlerden, sıkıntılardan, sapıklıklardan ve fitnelerden muhafaza eder. Kim dünyayı, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyleri istemekle meşgul olursa, Allahü Teala onu zillete müptela kılar. Kalbinde kendisini kötülükten koruyan bir kuvvet bulunmayan kimse harap olmuştur. Normal insanların bozulmasının alameti amirlerinin kendilerine zulmetmesiyle meydana çıkar. Büyük zatların, ileri gelen alimlerin bozulmasının alameti de dinde çeşitli karışıklıkların ve fitnelerin ortaya çıkmasıdır. Nefsini tanıyan kimse insanların övmelerine aldırmaz. Salihlerin hizmetinde bulunan kimse yükselir. Allahü Teala'nın kendisini salihlere hürmet etmekten mahrum ettiği kimse insanlardan gelen sıkıntılara müptela olur. İhlasın alameti, her an Allahü Teala'yı müşahede etmek, ondan başkasına hatırına bile getirmemektir. Hatası olan kimsenin bu hatasına üzülerek kalbinin kırık, boynunun bükük olması, itaatkâr olan kimsenin itaatına güvenerek kendini kıymetli sanmasından, kırıcı hareket etmesinden hayırlıdır. Hakiki alim, yol gösterici zat, güzel ahlakı ile sana doğru yolu gösteren, gidişatı ile seni kuvvetlendiren, nurlarıyla senin batınını aydınlatan zattır. Muhabbetin esası üç şeydedir. Bunlar vefa, edep, mürüvvettir. Vefa, kalbin ezeliyetin nuruyla ünsiyet peyda edip Allahü Teala'dan başkasına muhabbeti bırakarak ona yakininde ısrarlı olmasıdır. Edep, kulun Allahü Teala'ya karşı vazifelerini, vakitlerini nasıl ayarlayacağını, kendini ondan uzaklaştıran şeylerden nasıl korunacağını bilmesidir. Mürüvvet ise Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi hatırlamayan kalple zikre devam etmek, sözlerinde ve işlerinde Allahü Teala'nın emrine uymak, içte ve dışta Allahü Teala'dan başka her şeyden uzak durmak, kendisine bir sermaye olan vaktini iyi değerlendirmekten ibarettir. Bir kulda bu üç haslet, vefa, edep ve mürüvvet bulunursa Allahü Teala'ya yakin olmanın tadını tatmış olur. Onun gönlüne ondan ayrı kalmanın korkusundan bir kor düşmüş olur. Ona kavuşmak ateşiyle yanmaktan kurtulamaz. İman bilgilerinden sonra ilimlerin en güzeli ve en üstünü fıkıh ilmidir. Allahü Teala Bakara suresi 269. ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ki: Hak Teala dilediği kimseye faydalı ilim, hikmet ihsan eder. Kime hikmet verilmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri ancak kamil akıl sahipleri anlar. Kelbi Hazretleri buradaki hikmetin fıkıh ilmi olduğunu bildirmiştir. Kendilerine ilim verilenler diğer müminlerin çoğundan faziletli olurlar. Mücadele suresi 11. ayetinin sonunda mealen buyruluyor ki: Allahü Teala kendilerine ilim verilen, ilimleriyle amil olan alimlerin derecelerini yükseltir. Allahü Teala Zümer suresi 9. ayetinde mealen buyurdu ki: Bilen ile bilmeyen hiçbir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: Allahü Teala bir kuluna hayır murad ederse onu dinde fakih kılar ve onu doğruya irşad eder. Allahü Teala ilim öğrenmek için yola çıkan kimseye cennet yollarından bir yolu kolaylaştırır. Melekler ilim talebesinin yaptığı şeyden razı olarak kanatlarını onun üzerine gererler. Semada ve yeryüzünde bulunanlar ve denizlerdeki balıklar onun için istiğfarda bulunurlar. Alimin alim olmayan abide üstünlüğü dolunayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler dirhem ve dinar miras bırakmadılar. Onlar ancak ilmi miras bıraktılar. Kim ilim alırsa bol nasibe kavuşmuştur. Allahü Teala'nın cehennemden azat ettiği kimseleri görmek isteyenler ilim talep edenlere baksın. Muhammed'in aleyhisselam nefsi yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki alimin kapısına gidip gelen talebenin her adımına Allahü Teala bir senelik ibadet sevabı yazar ve her adımı için cennette bir şehir bina ettirir. Yeryüzünde yürüdüğünde yeryüzü onun için istiğfarda bulunur. Akşam ve sabah mağfiret olunur. Kadi Muhammed Zahid Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir: Elhamdülillah, ne büyük bir nimetteyiz. Allahü Teala'nın cemaat üzerine rahmet ve merhameti vardır. Öyle bir rahmet ve merhamettir ki cemaatten birini sevse, birisinin duasını kabul edip affetse, cemaatin hürmetine o toplulukta bulunan diğer kişileri de o şahıs hürmetine affediyor. birinden razı olsa, diğerlerinden de razı oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Bilal-i Habeş radıyallahu anha şöyle vasiyet etti. 1. Ne yaparsanız yapın, Allah için yapın. Yapılan bir şey, Allah rızası için değil de, nefis için olursa, içi boş bir çekirdek gibi hiçbir kıymeti yoktur. 2. Hiçbir zaman doğruluktan ayrılmayın. Müslüman, idama gitse dahi, doğruluktan ayrılmaz, dosdoğru olur. Zira, doğruluktan ayrılmayanın Allahü Teala her zaman yardımcısıdır. 3. Birlik ve beraberlik içerisinde olun. Birbirinizi sevin buyurmuştur. Ey cemaat, birlik ve beraberlikten maksat vücutların, bedenlerin birlik beraberliği değildir. Aynı yerde olmak da değildir. Birlik ve beraberlikten murat, kalplerin, gönüllerin birliğidir. Tasavvuf, görür gibi inanmaktır. Hazreti Ali Efendimiz, cenneti ve cehennemi görmüş olsam bile, şu anki imanım değişmez buyurmuşlardır. Sohbet çok önemlidir. Alim, çok kitap okuyan kimse değildir. Alim, doğruyu eğriyi doğru olarak söyleyendir. Hakkı batıldan ayırabilendir. Allahü Teala bir gruptan, bir cemaatten bir kulunu sever. Ondan razı olursa o kulu hürmetine, o cemaatte olan diğer insanları ondan ayırmaz. Onları da affeder. Bu yolda ehil ve naehil birlikte olup Allahü Teala hepsini affeder. Bu sebeple cemaatle namaz kılmak çok önemlidir. Bir gün İbrahim bin Ethem Hazretlerine demişler: "Bir genç var. Her hareketi keramet. Uçuyor ve uçuruyor. Bir hareket yapıyor, herkes ayakta. Bir hareket yapıyor, herkes oturuyor. Böyle yapıyor, herkes yatıyor." İbrahim bin Ethem Hazretleri, "Olmaz böyle şey," buyuruyor. "Öyleyse gelin görün, tuhaf bir adam." "Hay hay," diyor, "gidiyor." Bakıyor ki, anlattıklarından daha üstün. "Ya Rabbi," diyor, "inşallah öyle değildir," diyor. Gence yaklaşıp diyor ki, "Delikanlı, ben seni çok sevdim. Akşam bana gel de yemek yiyelim," diyor. "Olur." Delikanlı geliyor. Torbasından bir lokma ekmek çıkarıyor. "Al evladım, ye," diyor. O genç, bismillah, lokmayı yiyor. Ve onda genç, tuhaf bir hale geliyor, bütün halleri yok oluyor. "Hocam," diyor, "sen bana ne yaptın?" "Ben bir şey yapmadım," diyor. "Sadece ekmek verdim. Sende kerametler vardı. O kerametler şeytandan. Oran şeytan, buran şeytan, her tarafın şeytanlarla dolmuş. Bir helal lokmada bak ne hale geldin. Onun için, ey cemaat, haram yiyen adamdan ne keramet beklenir? Olmaz öyle şey ya. Helal lokma, helal lokma nurdur. Kalbi nurlandırır, insan ibadet yapar. Peki haram lokma ne yapar? Haram lokma uçurur. Cebrail aleyhisselam 2 rekat namaz kılmış. 4000 ahiret senesinde kılmış. Açmış ellerini, "Ya Rabbi," demiş. "Kainat yaratıldığından beri acaba böyle namaz kılan başka bir kulun oldu mu? Var mı?" Allahü Teala buyuruyor ki, "Sen ne diyorsun? Ahir zamanda ümmeti Muhammed'den gelecek olan bir kulum 2 rekat namaz kılacak, hatayla, kazayla efendim, her türlü düşüncelerle ve kaç rekat kıldığını bilmeyerek, yanındakine bakacak kaç rekat kıldım diye, onların kıldığı 2 rekat namaz, senin 4000 sene kıldığın namazdan daha makbul olacak. Ya Rabbi, neden onların namazları bu kadar kıymetli olacak? Onlar çünkü düşmanımı yıkarak huzuruma gelecekler. Sende düşman yok ki. Dünya muhabbetinden vazgeçecekler. Nefslerinin şerrinden kurtulacaklar. Şeytanın aldatmasından vazgeçecekler. Allahu Ekber diyecekler. Peygamberimiz buyuruyorlar ki aleyhissalatu vesselam, bir kul dua ettiği zaman Allahü Teala kabul eder. Ama üç şekilde kabul eder. Bir, peşin kabul eder. Peşin istedin, verdim. Açtın ellerini, al. Buna peşin derler. İki, veresiye. Vermez. Sen istediğin kadar yalvar, gözyaşı dök. Sadece Allah dersin. Peki ne zaman verir? Ölürken verir. Kabirde verir. Mahşerde verir. Mizanda verir. Sonra Sırat Köprüsü'nde verir. Sonra cennette verir. Mutlaka verir. Veresiye verir. 3. Ne dünyada verir ne de ahirette. Peki ama Allahü Teala buyuruyor, ben duaları kabul ederim diye. Kabul ediyor, duanı kabul ediyor ama vermiyor.

hepsine saygımız var, hepsine hürmetimiz var. Ama biz onun kuluyuz. Eğer diyor, Allahü Teala'nın rızasını unut, onun rızasını gözetme, git annene babana 80.000 sene hizmet et. Sonu sıfırdır. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki mealen, kim Allah içinse Allah da onun içindir. Onun için buyuruyor ki büyüklerden bir zat hiçbir köle, iki evin birden kölesi olamaz. Ya o evin kölesi olursun ya bu evin kölesi olursun. Ben iki evin kölesi olacağım, bu olmaz. Hem nefsinin kölesi olacaksın hem Allahü Teala'nın kölesi olacaksın. Onun için ey cemaat, daima ben dünyaya niçin geldim, neden geldim, bunu hep sormak lazım. Allahü Teala kullarını kendi için yarattı. Onun kullarıyız. O kullarına ne isterse yapar. O ne isterse yapmak zorundayız. Ne yaparsak yapalım, onun için yapmamız lazım. Hac onun için, namaz onun için, hediye almak vermek onun için, para onun için. Onsuz hayat olmaz. Allah var, şeriki yok. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki, şirk hariç herkesi, her şeyi affederim ama şirki affetmem. Sen beni bırak, başkasına tap. Yok öyle. Onun için arkadaşlık, dostluk, sevgi, muhabbet, ne aklına gelirse. Burada Rabbimin emri ne? Burada Rabbimin yasağı ne? Burada Rabbimin rızası ne? Onu düşünmek zorundayız. Aksi halde nefsimizin dediğini yapmış oluruz ki, bu çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey, çok tehlikeli bir şey, çok! Ebu'l-Abbas Mürsi Hazretlerinin halifesi, Büşeyri Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın dostlarında iki alamet vardır. Bu iki alamete bakarsın. Bu Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu dersin, değildir dersin. Birincisi, onlar Allah için yaşar, Allah için konuşur, Allahü Teala'nın emir ve yasakları için vardırlar. İkincisi, Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmışlardır. Mesela buyuruyor, Allahü Teala'nın sıfatlarından birisi de rahmettir. Dikkat edin, dinli dinsiz, canlı cansız, ne varsa kainatta, hepsinde Cenab-ı Hakk'ın şefkati vardır. Bunlar da Allahü Teala'nın bu şefkat sıfatıyla, bu rahmet sıfatıyla sıfatlandıkları için haşa ve kella hiçbir canlıya zarar vermezler, intikam almazlar. Çünkü onlar Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmışlardır. Ama onların kılıçları çok keskindir. Kılıçları kağıdı keser, çok keskindir. Cenab-ı Hakk'a çok yaklaştıkları için onlar Allah ile görüyorlar, Allah ile konuşuyorlar, Allah ile tutar, Allah ile yürür. Onların kendilerinde fani oldukları için kudret sahibinin kudreti iledir. Allah muhafaza, sen git o kılıca dokun. Büyükler buyurdular ki, edep ilmin başıdır, ortasıdır, sonudur. Edep haddini bilmektir, hududunu bilmektir. Sınır tecavüzü yok. Arkadaşın sınırına girme. O da bir insandır. Kalbini kırma. Allah kuludur. Kadi Muhammed Zahid Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerine talebe olması şöyle oldu. Memleketi olan Semerkant'ta kalıp, İlim tahsil ettikten sonra daha fazla ilim öğrenmek için Şeyh Nimetullah adında bir ilim talebesiyle Semerkant'tan Hirat'a gitmek üzere yola çıktı. Şadman köyü

0: yerine vardıkları zaman, havanın sıcak olması sebebiyle orada bir müddet kaldılar. Onlar buradayken köye Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri teşrif ettiler. Bir ikindi vakti Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin ziyaretine gittiler. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri ona, "Sen nerelisin?" diye sorunca, "Muhammed Zahid, Semerkantlıyım," dedi. Daha sonra Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri sohbete başladı. Çok güzel konuşuyordu. Konuşması sırasında, Muhammed Zahid'in kalbinden ve hatırından geçenleri bir bir saydı. Hirat'a gitmek üzere yola çıkışının sebebini söyledi. Bunun üzerine Muhammed Zahid'in kalbinde Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerine karşı sevgi ve bağlılık hisleri kuvvetlendi. Kalbi ona tutuldu. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri ona, "Eğer maksadın ilim öğrenmekse, o iş burada daha kolaydır," buyurdu. Fakat Muhammed Zahid'in Hirat'a gitme arzusu devam ediyordu. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, onun kalbinden geçen bu düşünceyi de keşfedip, yanına doğru yaklaştı ve, "Hirat'a gitmekten maksadınız nedir? Söyle bana, ilim mi öğrenmek, yoksa tasavvufta mı yetişmek istiyorsunuz?" buyurdu. Muhammed Zahid, Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin heybetinden dehşete kapıldı ve sustu. Yanındaki yol arkadaşı, onun asıl maksadı Hirat'a gidip tasavvuf yoluna girmektir. "İlim öğrenmeye gidiyorum demesi, bu maksadını gizlemek içindir," diye cevap verdi. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri tebessüm etti ve, "Eğer böyleyse, çok iyi ve güzeldir," buyurdu. Sonra alıp bahçesine götürdü. İnsanların gözünden kayboluncaya kadar birlikte yürüdüler. Sonra durup Muhammed Zahid'in elini tuttu. Elini tutar tutmaz, kendinde büyük değişiklik hisseden Muhammed Zahid bayıldı. Ayıldığı zaman Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, "Herhalde sen benim yazımı okuyabilirsin," buyurdu. Cebinden bir kağıt çıkarıp okuduktan sonra katladı ve Muhammed Zahid'e verdi. Bu kağıtta şöyle yazılıydı: "Bunu iyi muhafaza et. Bunda ibadetin hakikati, itaat, huşu ve Allahü Teala'nın azameti karşısında insanın acizliği yazılıdır. Bu saadet Allahü Teala'nın muhabbetiyle ve onun Resulü Seyyidül Evvelin vel Ahirine tabi olmakla ele geçer. Bunun için din ilimlerine varis olan alimlerin sohbetlerinde bulun. Onlardan faydalı ilim öğren. Ta ki Resulullah Efendimize tabi olmak suretiyle marifet-i ilahiyeye kavuşasın. Kötü din adamlarından uzak dur. Çünkü onlar dini dünya malı toplamak ve makama, mevkiye kavuşmak için alet ederler. Helal haram ayırmadan bulduğunu yiyen ve dine uygun olmayan işler yapan cahil ve sapık tarikatçılardan uzak dur. Yine ehl-i sünnet itikadına uymayan sapık kimselerden de uzak ol." Mektubu verdikten sonra Fatiha-yı Şerife okudu. Muhammed Zahid'e Hirat'a gitmek üzere izin verdi. Mevlana Sa'duddin Kaşgari'ye vermesi için bir de mektup verdi. Mektupta Muhammed Zahid'e yardımcı olunması ve korunması yazılıydı. Bu hareketleri gören Muhammed Zahid'in kalbini Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerine karşı muhabbet ve bağlılık kapladı. Fakat bir türlü Hirat'a gitme azminden de vazgeçemedi. Mektubu alıp yola çıktı. Yolda ilerledikçe bindiği hayvan yavaşladı. Bu sebeple Muhammed Zahid yol almaktan aciz kaldı. Buhara'ya 36 kilometre kadar mesafe kaldığı sırada Muhammed Zahid şiddetli bir göz ağrısına tutuldu. Günlerce orada kaldı. İyileşince yola çıktı. Bu sefer de humma hastalığına tutuldu. O zaman eğer yola devam ederse helak olacağını anladı. Gitmekten vazgeçti. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin huzuruna dönüp sohbet ve hizmetinde bulunmaya karar verdi. Geri döndü. Taşkent'e vardığı zaman kitaplarıyla binek hayvanını bir arkadaşına emanet bıraktı. Bu sırada Taşkent'te bulunan bir şeyhin talebelerinden biriyle karşılaştı. Ona, gel beraberce senin hocanı ziyarete gidelim dedi. O kimse Muhammed Zahid'e, binek hayvanın ve kitapların nerede diye sorunca, bir arkadaşıma emanet bıraktım dedi. O kimse, git onları getir, benim eve bırak, sonra beraberce ziyarete gideriz dedi. Muhammed Zahid, hayvanını ve kitaplarını almak için giderken, birisi ona gelip, hayvanın ve eşyaların kayboldu, dedi. Muhammed Zahid, hayret edip, düşünceli olarak giderken, herhalde ziyaretine gitmediğim için, Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri bana kırıldı. Bu sebeple bineğim ve eşyalarım kayboldu, diye kalbinden geçirdi. Bineğini ve eşyalarını aramaktan vazgeçip, her şeyden önce Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerini ziyaret etmeye karar verdi. Tam bu sırada birisi gelip, binek hayvanın ve eşyaların bulundu dedi. Binek hayvanını ve eşyalarını emanet bıraktığı kimse gelip, ey Muhammed, senin binek hayvanını emanet aldığımda onu bir yere bağladım. Biraz sonra gözden kayboldu. Aramaya başladım. Fakat bulamadım. Üzgün üzgün geri dönüyordum. Bir de ne göreyim, hayvan sokak ortasında, insanlar arasında, üzerindeki eşya ile beraber duruyor. Hayret ettim. O kadar kalabalık arasında ona kimse dokunmamıştı. Muhammed Zahid, binek hayvanını ve eşyalarını alıp, Semerkand'a, Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin huzuruna gitti. Huzura varınca, Muhammed Zahid'e bakıp tebessüm etti ve, hoş geldin buyurdu. Kadi Muhammed Zahid Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle nasihat etmişlerdir. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, kıyamet gününde şehitlerin kanı alimlerin mürekkebiyle tartılacak. Şehitler diyecekler ki, alimler zamanlarının ışık kaynağıdır. Her alim zamanının lambasıdır. İnsanlar alimin vasıtasıyla aydınlanırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kıyamet günü Allahü Teala abidlere, çok ibadet edenlere, mücahitlere, cihad edenlere cennete giriniz buyurur. Alimler derler ki: Ya Rabbi, bizim ilmimizle onlar ibadet ve cihad ettiler. Bunun üzerine Allahü Teala onlara buyurur ki: Benim indimde siz melekler gibisiniz. Şefaat ediniz. Onlar da şefaat edecekler. Sonra cennete gireceklerdir. Başka bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: Dinde Allahü Teala'ya ibadet yönünden fıkıhtan daha efdal bir şey olmadı. Bir fakih, fıkıh alimi şeytana karşı 1000 abidten daha kuvvetlidir. Başka bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki: Her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de fıkıhtır. Alim ve ilim öğrenen sevapta birdir. İnsanlar ya alimdir ya da müteallimdir, ilim öğrenendir. Bunlardan başkasında hayır yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh buyurdu ki, ya Ali, ya alim ol, ya ilim talebesi ol, ya da alimi dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun. Hazreti Ali radıyallahu anh, ya Resûlallah, dördüncüsü kimlerdir diye sual edince, bilmeyenler, öğrenmeyenler, din ve dünya işlerini alimlere sormayanlardır. Onlar muhakkak helak olacaklardır, buyurdular. Resûlullah Efendimiz bu sözü 3 defa tekrar ettiler. Muaz bin Cebel Hazretleri buyuruyor ki, İlim öğreniniz. Zira ilim öğretmek hasenedir. İlim talebi ibadettir. İlim müzakeresi tesbihtir. İlim öğrenmek için çalışmak, gayret etmek cihattır. İlmi bilmeyene öğretmek sadakadır. İlmi ehline vermek kurbettir, ibadettir. İlim cennet ehlinin meşalesidir. Yalnızlıkta en iyi arkadaş, gurbette en iyi dost, halvette, yalnızlıkta en iyi konuşucu, sırlarda en iyi yol gösterici, zorlukta en iyi yardımcı, dostlara zinet, düşmana karşı silah, ölüm anında doğruyu gösteren yardımcı, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi, cennete götürücüdür. Allahü Teala bazılarını ilim ile yüceltir, yükseltir. Onları hayırlara vesile eder. Dinde kendilerine ve eserlerine itimat edilen imamlar ve işlerinde kendilerine uyulan kimselerden yapar. Kerem sahibi olan Allahü Teala'dan dileriz ki ilim ve anlayış ile bizi rızıklandırsın. Bizi ebrarın menziline ulaştırsın ve alimler ile beraber haşretsin. Onların şefaatiyle cennete girmemizi nasip eylesin. Amin. İbrahim bin Ethem Hazretleri Basra çarşısında dolaşırken etrafına toplanan kimseler sordular ki, Allahü Teala, ey kullarım, benden isteyiniz, kabul ederim, veririm buyuruyor. Halbuki istiyoruz, vermiyor. Cevabında buyurdu ki, Allahü Teala'yı çağırırsınız, ona itaat etmezsiniz. Peygamberini tanırsınız, ona uymazsınız. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız, ona şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi asiler için yarattığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Aybınıza bakmayıp başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına şükretsin. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? Mübarek halleri. Kimsenin işine karışmaz, kimseyle münakaşa etmezdi. Mümkün olduğu kadar az konuşur, daima Allahü Teala'nın ismini zikretmekle meşgul olurdu. Her işinde selef-i salihinin bildirdiği bilgilere uyar, dinin bütün hükümlerine tabi olarak çalışır ve ilimden arta kalan zamanda ibadetle meşgul olurdu. Gündüzleri hep oruçlu olup geceleri namaz kılardı. Devamlı Kur'an-ı Kerim okurdu. Allah aşkıyla kalbi yanar, gözlerinden hiç yaş eksik olmazdı. Yaptığı her işi Allahü Teala'nın rızası için yapardı. Onun rızası olmayan her işi terk ederdi. Ziyaretine gelen insanlara nasihatlerinde Resulullah'ın hadis-i şeriflerinden, selef-i salihinin İslamiyete hizmetlerinden, güzel sözlerinden ve örnek hayatlarından bahseder, Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınmayanların cehennem ateşinden kurtulamayacağını anlatırdı. Pek çok talebe yetiştirdi. Bulunduğu beldeler feyizleriyle nurlandı. Gönüller Allah aşkı ile yandı. Talebeleri kimsenin kavuşamayacakları üstünlüklere eriştiler. Hocalarının kerametlerini gördüler. Allahü Teala'ya şükrettiler. Ondan aldıkları ilim ve feyzi insanlara yaymak için gayret ettiler. Kadi Muhammed Zahid Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle nasihat buyurdular. Kişinin dini nefsin arzu ve isteklerine galip gelmedikçe mürüvveti kamil olmaz. Nefsin arzu ve istekleri dinine galip gelmedikçe kişi tehlikeye düşmez. Allahü Teala taat ehlinin ölülerini kabirde de diri kıldı. Günahkarları ve fasıkları da diriyken ölü kıldı. İlim müstesna, dünyanın hepsi cehalettir. Kendisiyle amel olunanı hariç, ilmin hepsi vebaldir. İhlasla yapılanı hariç, amellerin hepsi boştur, hebadır. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyurdu ki, üç kimseden kaçınız, yanlarına yaklaşmayınız. Bunlar gafil, sapık din adamı ve zenginlere yaltakçılık eden hafız ve dinden haberi olmayan tarikatçılardır. Yine buyurdu ki, alimler insanlara babalarından ve annelerinden daha fazla merhametlidirler. Zira anne ve baba çocuklarını dünya tehlikelerinden korurlar. Alimler ise insanları kıyametin şiddetinden ve dehşetinden korurlar. Yine buyurdu ki, düşünmeden konuşan pişman olur. Düşünerek konuşan emin olur. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretlerine dünyanın ne olduğu sorulduğunda buyurdu ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dünya mel'undur ve dünyada Allah için olanlardan başka her şey mel'undur. Mel'un olan bir şeyi isteyen kimse o şeyden daha mel'undur. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan ölümden sonra faydası olanlar dünyadan sayılmaz, ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. O halde mel'un olan, kötü olan dünya Allahü Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Vekî bin Cerrah Hazretleri buyuruyor ki, bir bid'at sahibinden duyduğum sözün zulmeti 20 seneden beri kulağımdan çıkmadı. Allahü Teala'nın dostlarından bazıları buyurdular ki, kim gözünü haramdan korursa Allahü Teala da kıyamet günü onu ateşten korur. Kim kalbini haramdan korursa Allahü Teala onu kıyamet günü ateşten korur. Kim azalarını haramdan korursa Allahü Teala da onları kıyamette ateşten korur. Allahü Teala onu insanların tabi olduğu kimse yapar. Böyle olan kimseler Allahü Teala'nın insanlara hüccetidir. Hikmet sahipleri buyurdular ki, 7 sınıf insan ile oturan kimselerde 7 şey artar. Zenginlerle oturan kimsede şükrün ve Allahü Teala'nın ona takdir ettiği şeye kanaatin azlığı artar. Sultanlarla oturanlarda kibir ve kalbin kasveti artar. kadınlarla oturan kimselerde cehalet ve şehvet artar. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmeyenlerle, yani fasıklarla oturan kimselerde günah işleme cüreti ve tövbeyi sonraya bırakma bedbahtlığı artar. Salihlerle oturan kimsenin ibadete iştiyakı artar. Alimlerle oturan kimsenin ilmi ve verası, şüpheli şeylerden sakınması artar. Takvaya sarıl. Çünkü kişi bu dünyada baki değildir. Herkes bu dünyada ne yaparsa ahirette onu bulur. İnsanlara zulüm ve haksızlık etme. İftira ve haset de etme. Akıllı olmayan kimse dünyanın zevklerine ve lezzetlerine dalar. Akıllı kimse ise buna düşkün olmaz. İnsan gaflet içerisindedir. Halbuki zaman bitmektedir. Zaman pek kıymetlidir. Kıymetinin bilinmesi lazımdır. Fakat görüyorum ki zamanı çok kolay zayi ediyorsun, boşa geçiriyorsun. Dünya amel yeridir. Ahiret ceza, karşılık yeridir. Bir kimse burada çalışmazsa, iyi amel işlemezse, orada pişman olur. Fütüvvet, Allahü Teala'dan korktuğu için, nefsinin istedikleri şeyleri terk etmektir. Edep, eskimek bilmeyen yeni bir elbisedir. İlim de, bitmek tükenmek bilmeyen büyük bir hazinedir. Çocuğunu terbiye eden, düşmanını yenmiş olur. Üç şey varken gariplik çekilmez. Güzel edep, şüpheden sakınmak, eziyetten uzak durmak. Vefatı. Ömrünü İslam dininin emir ve yasaklarını öğrenmek, öğretmek ve insanların dünya ve ahirette saadete kavuşmaları için sarf eden Kadi Muhammed Zahid Hazretleri birçok talebe yetiştirdi. Silsile-i Aliye büyüklerinden Derviş Muhammed Hazretleri onun yetiştirdiği alim ve velilerdendir. 1530 Hicri 936 senesinde vefat eden Kadi Muhammed Zahid Hazretleri Semerkand'a bağlı Hisar'ın Vahş köyünde defnedildi. Kabri sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Kadi Muhammed Zahid Hazretlerinin kız kardeşinin oğlu olan Mevlana Derviş Muhammed Hazretleri onun vazifesini yürüttü ve yolunu devam ettirdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
4: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
8: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte. Güzel bir cuma günündeyiz. Hepimize hayırlı cumalar dileyelim. Ekibimizin iyi dileklerini paylaşalım. Elbette sizin de hem TGRT FM için hem de diğer dinleyicilerimiz için aynı mikrofon çevresinde toplanan bizler için iyi dilekleriniz var. Teşekkür ediyoruz. Çok yakınız bayrama. Artık heyecanıyla, telaşıyla, koşturmasıyla önümüzdeki cumartesi günü itibariyle, hafta sonu itibariyle bir hafta sonrası gelen hafta sonu 9 günlük bir bayram tatili başlıyor. Büyük bir grup için, kamu çalışanları, öğretmenler, öğrenciler, onlar 9 gün tatil yapacaklar. Özel sektörde çalışanlar isteğe bağlı olarak 1,5 gün izin kullanarak yine 9 günlük kesintisiz bir tatil yapabilecekler. Türkiye için hizmet sektörünün çok hareketli olduğu ama kamuda işlerin biraz yavaşladığı bir dönem başlıyor. Umarım iyi geçirirsiniz tatilinizi. Kurban Bayramı adı üstünde bu bayramın yapılması gerekenleri var. Bayrama adını veren kurban var. Hala vekaletinizi vermediyseniz hatırlatalım, İhlas Vakfı'na ulaşabilirsiniz diye. İhlas Vakfı'nın web sayfası üzerinden çok kolaylıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Bir not olarak aklınızda bulunsun istedim. Bunun dışında bugün özellikle temizlik yapanlara birkaç hatırlatmam var. Böyle bir gün içinde sanki derin temizlik yapmış gibi ama derin temizlik yapmadan, çok yorulmadan ferah bir ev nasıl elde edebiliriz? Bunun planlamasını nasıl yapabiliriz? Saatlere nasıl bölebiliriz bu işi? Bunu konuşacağız. Tabii ki Türkiye'nin gündemi var. Türkiye'nin gündeminde dün akşamüstü saatlerde mahkemenin mutlak butlan, CHP'de mutlak butlan davasıyla ilgili verdiği karar var. CHP'de bir görev değişikliği var. Bu her yere, her yöne yansıdı. CHP'nin içine nasıl bir yol izlenecek? Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi, ilk açıklaması geldi ama sonrasında Özgür Özel'le bir araya gelmeleri gerçekleşmedi. Telefonla görüşmediler. CHP nasıl bir yol izleyecek bilinmiyor. Onun dışında Sayın Adalet Bakanı'nın bir açıklaması vardı. O da bu CHP'nin kendi içindeki bir karar. Zaten davada CHP'nin kendi içinden açılmış bir başvuru diye ifade etti. Dolayısıyla bu CHP'nin çözeceği bir mesele ama tabii ki piyasaları etkiledi. Diğer taraftan da bayram öncesi hakikaten hepimize bir araya geldiğimizde konuşacak bir başlıkta verdi. Siyaset Türkiye'de insanlar bir araya geldiğinde en çok konuşulan konu herhalde ikincisi de futboldur, spordur. Futbol demeyelim sadece ama çoğunlukla futbol ama spordur. Bu iki başlık bayramda da gündemimizden düşmeyecek. Türkiye için hayırlısı olsun diyelim öncelikle. CHP için de öyle. Kendi içlerinde karar verecekler, nasıl bir yol izleyeceklerini ve bence bu bayramdan önce netleşecek. Bayrama bu soru işaretiyle, bu kafa karışıklığıyla girmeyecekler diye düşünüyorum. Ne olur Türkiye açısından bakalım. Bu karar bir kere bir mecburi karar. Yargı buradaki kongreyi geçersiz kabul etti. CHP kongre öncesi döneme döndü tüm yöneticileriyle. Bu arada alınan tüm kararlar da geçersiz. Dolayısıyla buradaki bütün görev değişiklikleri eski sahibine görevin iadesi şeklinde sürdürülecek. Alınan tüm kararlar geçersiz olacak. Dolayısıyla alınan karardan önceki karar geçerliliğine geri dönecek. Yani aslında bir zamanda geri akış gibi yaşanacak bu durum. Ondan sonra CHP'nin izleyeceği yol haritası da bundan sonra yeni yöneticilerini belirlemek, yeni idarecilerini yeni görevlerle, yeni pozisyonlarla koltuklarına oturtmak şeklinde olacak. Onu da beraber takip edeceğiz. Bir yandan Türkiye gündemi var. Tabii ki Türkiye gündeminde aynı zamanda yaklaşan bayram var. Biraz önce söylediğim gibi her yerden konuyla ilgili hatırlatmalar geliyor. Hatırlatmalardan biri de trafikle ilgili. Trafikte mutlaka kurallara uygun hareket etmeniz gerekiyor. Bayram boyunca çok ciddi cezalar var. Bir. İkincisi, aracınızda bulundurulması gereken bütün malzemelerin bagajda oluyor ya, açıyorsunuz, ne yangın söndürücü ya da ilk yardım çantası ya da reflektör ya da acil müdahaleyle ilgili bir çanta, bunların hepsinin eksiksiz olması gerekiyor. Tüm belgelerinizin dışında bunlara da ihtiyacımız var. Cuma bugün akşam saatleri itibariyle artık ciddi anlamda bir trafik azalmasına doğru gideceğiz.
İstanbul için söylüyorum. Cuma, cumartesi, pazar, artık İstanbul yavaş yavaş boşalacak. Pazartesinden itibaren çalışanlar yine işlerine gidecekler ama çok daha rahat bir trafikle gidecekler, göreceğiz hepimiz. Bayramda nasıl olur, hava durumuna bağlı olarak trafik değişecektir. Hava açık olunca sahil yerlerine doğru insanlar bir bayram gezisi yapmak, vakit geçirmek için akıyorlar. Hava yağmurlu olursa bu defa yağmurun oluşturduğu bir trafik oluyor, yine ağırlaşıyor. Kalanlar da İstanbul'da pek gün yüzü görmüyorlar ama yine de bütün İstanbul'un aynı hareketlilik içinde olduğunu düşünürsek eğer, onunla karşılaştırıldığında elbette daha rahat bir trafik.

Evet, biz bir yandan da yatırımcı açısından içinde bulunduğumuz bir durum değerlendirmesi yapalım. Ne durumdayız? Özellikle altına yatırımı olanlar ciddi anlamda, hani benim sanki altına yatırımım varmış gibi algılamasın, bir anda hani altınla başlıyoruz her seferinde bu yatırımı değerlendirmeye, sanki var herhalde altına bir yatırımı, sürekli altından bahsediyor. Aman aklınıza gelmesin. Yani keşke olsa aklınıza gelmesin derken, aklınıza gelen başıma gelsin diyeyim ama sadece genel yatırımcı bilgisi vermek için söylüyorum. Ciddi anlamda bir geri çekilme var. Bu kısa vadeli baskının gram altında 200-300 liralık daha geri çekilmeye yol açabileceği ama uzun vadede yükseliş eğilimi yakalayacağını söylüyor. Bu da altına yeni yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat oluşturuyor. Böyle bir toparlamış olayım borsa. Tabii ki borsayı konuşalım. Dünkü açıklamadan sonra borsa Türkiye'de, borsa İstanbul ciddi anlamda bir değer kaybetti. Seviye olarak baktığınızda çok ciddi, zaten aşağı doğru bir eğilimi vardı. Ama bu içinde bulunduğumuz hafta içinde sadece %7'ye yakın bir değer kaybı söz konusu sevgili dinleyiciler. Önce 58'e, şimdi de 57'ye doğru bu açılışla birlikte 57'nin de 57 bininde altına inmiş durumda. %10'luk bir değer kaybı, hemen düzelteyim, şöyle bir karşılaştırma yaptığımda %10'luk bir değer kaybından bahsedebiliriz borsada yatırımı olanlar için. Bu bilgiyi de aktaralım. Bu içinde bulunduğumuz, yani bayram öncesi tabi uzun bir süre, nasıl değerlendirebilirsiniz paranızı kısmı var. Acaba altın bayram sonrası hızlı bir yükseliş yapar mı sorusu. Bu 10 gün içinde paramı altında değerlendirebilir miyim sorusu. Çok karşılaşılan bir soruydu. Sosyal medyada da çok kullanılıyor. Ama buradaki beklenti, altındaki fiyat artışının daha uzun vadeli bir beklenti olduğunu hatırlatalım.

Efendim biz bugün takvim yaprağımız ne önermiş bize, ona da bir bakalım. Paça çorbası, haşlama, et, makarna, cacık demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Hani diyor ya bazen gram yemeğim yok. Bizim de akşama haşlanmış brokoli dışında gram yemeğimiz yok. Haşlanmış brokoli üzerine sarımsaklı yoğurtla biz çok seviyoruz. Bu var. Enginarımız var. Onu da çiğden böyle salata şeklinde sofraya getiriyoruz. Ama hani ne yiyeceğiz yanında? Böyle baktığınızda ikisi başlı başına zaten doyurucu. Ama öyle bir alışkanlığımız var ki bunlar sofraya hep ortaya salata gibi, zeytinyağlı gibi gelmiş. Onun dışında mutlaka ayrıca bir şey yenmesi gerekiyor ya da bir şey pişmesi gerekiyor gibi düşünülüyor. Hayırlısı olsun diyelim bakalım. Akşam eve gittiğimizde gidene kadar aklımıza hangi fikirler gelir, ne yaparız, ne ederiz onu da beraber görürüz. Aile fertlerine soruyorum ben de pek çok anne gibi. Ne pişirelim akşama, ne istiyorsun? Ne istiyorsunuz? Aa, ne yaparsan güzel olur, yeriz, önemli değil. Ama yine tabii yaptığınız yemeğe hadi olur dendiği zaman insan bir üzülmüyor değil. O yüzden ben buradan bizi dinleyenlere bir hatırlatmada bulunayım. Eğer birisi size ne istiyorsun diye fikrinizi soruyorsa samimi olarak fikrinizi söyleyin lütfen. Fikir almak için soruyordur. O fikrinizi söyleyin. O da ona göre yapabiliyorsa, yapamıyorsa, malzemesi varsa, yoksa zamanı vesaire neyse, ona göre bir fikir versin ve bir fikir alsın ve ona göre bir hareket belirlesin. Hakikaten yardımcı oluyor. Yani ne pişirelim sorusuna bir cevap verdiğinizde iş biraz daha kolaylaşıyor.

0: Efendim kahvaltı güzel bir öğün. Şimdi tatile de giriyoruz. 9 gün boyunca biraz daha fazla kahvaltı etme fırsatı bulacağız. Ama bir hatırlatma, kahvaltı için kahvaltı bol bol bal, reçel, kaymak yemek için değil. Orada bir sınır oluşturalım lütfen. Kendinize bir çizgi belirleyin. Bu çizgi daha az şekersiz bir gün başlangıcı olsun. Çünkü şekerle güne başladığınızda arkasından şekerle ilgili beklenti, vücudun beklentisi artıyor. Tam tersi, böyle biraz tarçın, mesela çayınıza tarçın koymak gibi alternatifler söz konusu olabilir. Bu da sizi rahatlatabilir. Gün içinde şeker beklentinizi azaltır. Sağlık konuşacağız birazdan. Sağlıkla ilgili notlarımız var. Obeziteden bahsedeceğiz. Obezite gününden konuşacağız. Dünya Obezite Günü dediğimiz zaman eskiden çok da konuşulmayan ama şimdilerde gündemde olan bir başlıktan bahsediyoruz. Çünkü dünya nüfusunun büyük bir kısmı kilo problemiyle uğraşıyor. Dünyanın bir kısmında zayıflık, bir diğer kısmında ise fazla kilolu olmak ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bugün omuz ağrıları bir diğer konumuz olacak. Özellikle temizlik yapmaya hazırlananlara hatırlatalım. Omuz ağrıları önemli başlıklarımızdan biri. Bunu ikinci bölümde yine sizinle paylaşmaya çalışacağız. Buyurun gelin diyelim efendim. Yine omega 3 kalp sağlığı açısından çok önemli. Omega 3, omega 6 sadece onlar değil, aynı zamanda dengeleri de önemli. Bunları ikinci bölümde konuşmaya çalışacağız. Kısa bir ara rica edeyim sizden, hemen arkasından tekrar buluşalım. Sevgili Nijel Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Bahçin Aslan bizimle birlikte. Bugün Dünya Obezite Günü ve biz de obezite ve obezitenin yol açtığı hastalıkları konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar. Ben üniversiteye girdiğim zaman obezite bu kadar yoğun ve bütün dünyayı bu kadar etkilemiyordu. Son yıllarda hastalık olarak kabul edildi ama bu hastalık nedense gelişmiş toplumlar ve Avrupa'yı vuruyor. Hiç Afrika'ya hastalık uğramıyor. Demek ki hani obezite gününü kutlarken nerelerde nasıl yanlış yaptığımızı anlamak lazım. Ama yıllardır da bu yanlışları yapmaya devam ediyoruz.
0: Dünyanın kuzey yarımküresi sağlıksız beslenmenin maalesef fazla kilo tarafıyla, güney yarımküresi özellikle de sağlıksız beslenmenin zayıflık tarafıyla mücadele ediyor.
1: Kesinlikle. En son bilimsel verilerde şu görülmüş. Bizim fakir dediğimiz Fas, Çat, Afrika ülkelerinin birçoğunun az yemeye bağlı sağlıklı beslendikleri, yani sağlıklı gıdalarla, sağlıklı beslendikleri demeyeyim de sağlıklı gıdalar yedikleri. Çünkü gıdaları likit, paketlenmiş halde tüketmedikleri için daha sağlıklı gıdalar yedikleri. Bu yüzden daha az kansere yakalandıkları biliniyor. Avrupa ise bizim içinde bulunduğumuz grup çok yüksek miktarlarda yüksek karbonhidratlı, basit şekerli, yağlı, paketlenmiş, yüksek koruyucu maddeler içeren gıdalar yiyoruz. Bu gıdalar bizim insülin salgımızı da bozuyor, metabolizma hızımızı da değiştirip kilo almamızı kolaylaştırıyor. Ve günden güne zayıflamıyoruz bakın. Beslenmeyle ilgili dünya kadar program yapıyoruz, Dünya Obezite Günü'nü kutluyoruz. Her yıl bunlarla ilgili bilimsel makaleler var, çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığımız şişmanlıkla mücadele programı açıkladı ama bizim şişmanlığımız halen devam ediyor. Demek ki bazı yiyeceklerin esasında tedaviden kaldırılması lazım veya azaltılması lazım.
0: Demek ki kendi inisiyatifimize bıraktığımızda biz kişisel olarak maalesef daha kolay hazırlayabileceğimiz, hızla tüketebileceğimiz gıdaları tercih ediyoruz. Bunların çoğu paketli ürünler oluyor. İçinde katkı maddesi var, koruyucular var, renklendiriciler var. Bunlar hem harcadığımızdan daha fazla kalori almamıza, dolayısıyla şişmanlamamıza, bir taraftan da obezitenin getireceği ve bu katkı maddeli ürünlerin bize getireceği kanserlere davetiye çıkartıyor.
1: Tamamıyla doğru söylüyorsunuz. Özellikle katkı maddelerin kanserojen etkileri biliniyor. Hatta dünyanın büyük firmalarının ürünlerinin içerisinde kanser yapıcı maddeler varlığı tespit ediliyor. Sürekli onlar içeriklerini değiştiriyorlar ama içeriklerini de değiştiremedikleri çok önemli bir şey var. Bizim bağışıklık sistemimiz veya bağımlılık yapan bazı gıdalarımız var. Şekeri biz bağımlılık derecesinde artık insanlar tüketiyor. Eskiden belki bu kadar şeker yoktu. Meyveler belki onların yerini alıyordu ama şu anda biz meyve yerine şeker tüketiyoruz. En ucuz, en kolay, her şeye katıp rahatlıkla damak tadımıza uygun bir gıda elde edebileceğimiz için. Hani obezite eşittir şeker tüketimi diyebiliriz esasında.
2: Ve bu giderek artıyor. Rakamlar veriliyor. Mesela dünyada bundan 50 yıl önce, 60 yıl önce kullanılan kişi başı şeker miktarıyla şu andaki şeker miktarı arasında çok ciddi farklar var. Eskiden neredeyse dünya kadar para verilerek elde edilebilen şeker, şimdi biraz önce söylediğiniz gibi en ucuz gıda maddesi oldu.
1: En ucuz gıda olmasının nedeni şu: şekeri eskiden belki şeker kamışından elde ediliyorlardı. Pancar devreye girdi, mısır devreye girdi. Artık şekeri suni olarak da üretebiliyoruz. Glikoz şurubu yapabiliyoruz ve glikoz şurubu şekerin belki 10 kat, 100 katı daha fazla bize gıda üretmeme imkanımızı sağlıyor. Ama yan etkileri olarak da bakıyoruz. Birçok kişinin meslek, belki sosyal yaşantılarımızdaki değişiklik, hareketsizliğin de etkisiyle insülin değerlerimiz yukarı aşağı hareket etmeye başladı. Daha çok şeker hastalığına yakalanıyoruz. Daha çok kalp hastalıklarına yakalanıyoruz. Ve erken yaşama veda ediyoruz. Bunların hepsi şişmanlığın sonucu. Veya şekerin neden olduğu şişmanlık, şişmanlığın nedeni olduğu hastalıklar.
2: Şimdi bu şeker konusunda bir parantez açalım. Çünkü bu hakikaten bizim aklımızda kalması gereken bir şey. Bir kere ihtiyacımızdan daha fazlasını tüketiyoruz. Çünkü çok kolay ulaşıyoruz. Eskiden tatlı evlerde ayda yılda bir yapılırdı. Şimdi neredeyse her köşe başında bir tatlıcı var. Eve giderken tatlı almadan evine gidenlerin sayısını belki parmakla göstermek mümkün. Bu tatlının içinde de hani evde yaptığımız gene doğal şekerle yapılandı. Şimdi o biraz önce söylediğiniz glikoz şurubu vesaire her şeyin içine girdi. Mısır şurubu her şeyin içine girdi. Biz acaba bilinçli bir tüketici olarak Dünya Obezite Günü'nde kendimize bir not çıkartmak istesek ve alışverişlerimizi bundan sonra özellikle şekere karşı, şeker ve türevlerine karşı, şekere dönebilecek olanlara karşı daha dikkatli yapmak istesek, içindekiler kısmını nasıl okumalıyız, ne bilmeliyiz?
1: İçindekiler kısmında şunu bilmeliyiz: İçindekinde mümkünse glikoz şurubu olmasın, modifiye nişastalar olmasın içindekiler kısmında. Artı maltodekstrin dediğimiz, yapay tatlandırıcılar dediğimiz gıda katkılarının olmadığı ürünleri tercih etsinler. Mesela siz evde pasta veya kek yaparken una ihtiyacınız oluyor, değil mi? Bildiğiniz şekere ihtiyacınız, yumurtaya ihtiyacınız oluyor, süte ihtiyacınız oluyor. Bununla siz kek yapabiliyorsunuz. Dışarıdan bir kek alın, arkasını okuyun. Binlerce katkı maddesi, renklendirici, nebati yağlar, adını duymadığınız yağ çeşitleri, kıvam vericiler, hemen hemen hepsi. Baktığınız zaman sizin evde bunların hiçbiri yok. Siz de kek yapmışsınız, onlar da kek yapmış. O zaman marketten alacağınıza kendiniz yapacaksınız. En önemli şey şudur: İnsan kendisine zarar verecek bir gıdayı mutfağında üretip yemez.
2: Dolayısıyla yani evde ürettiğimiz zaman hem bir emek harcayacağız, biraz kalori harcayacağız, kesinlikle, hem de içinde ne var onu biliyor olacağız.
1: O yüzden kendi yaptığımızı tüketmemiz lazım. Artık kendi yaptığımızı da şöyle düşüneceğiz: hani hamur tatlılar yerine daha çok sütlü tatlılar yapın, meyveli tatlılar yapın, bunları daha çok tüketin. Eskiden sadece meyveyi bile dondurup tatlı veya dondurma niyetine yerdik, ben çocukken hatırlıyorum. Evet. Şu anda ise her şeyi biz hazır almak istiyoruz. Nedeni de şu: hazır almak hem kolay hem ucuz. Şunu düşünmesi lazım insanlar: bu kadar ucuz olan bir şey sağlıklı olabilir mi?
2: Şimdi biraz önce kekten bahsettik. Evde bir kek yapsak ve maliyet hesabı çıkartsak, işte yumurta, şeker, un, süt, yağ, ne koyacaksak içine, yoğurt vesaire.
1: Yağmur da gelir her zaman içine, ama dışarıda satılanın daha ucuz olmasının sebebi şu: İçerisine katılan maddelerin gerçek gıdalar olmaması.
2: İşte onu söyleyeceğim. Hani bunun bir maliyeti var. Dışarıda daha çok üretiyor. Hadi %10 daha ucuza üretsin, ama gene bir maliyeti var. Bir dilim kekin bir maliyeti var. Bir dilim keki birkaç kuruşa alıyorsanız, 10 kuruşa, 20 kuruşa, bir düşünmek lazım.
1: Yani kesinlikle düşünmek lazım diyorum. Hani bir gıdayı alırken özellikle fiyatı ne kadar ucuzsa, o gıdanın içerisine acaba ne kattılar diye düşünmek lazım. Ben bana başvuran hastaların hepsine şunu söylüyorum: etin kilosunun 30 lira olduğu bir ülkede 15 liraya sucuk yiyemezsiniz kilosu. Eğer yediğinizi düşünüyorsanız başka bir şey yiyorsunuz.
2: Ya da kaşar peynirine bakın.
1: Evet, kesinlikle. Hani sütün kilosunun şu anda 1 litre marketlerde pastörize sütlere, ben geçen baktım, 3 lirayla 4 lira arası satılıyor. 3 lirayla 4 lira arası süt satılıyorsa, o zaman 1 kilogram kaşar için yaklaşık 15 litre süt kullanıldığını biliyordum. Düşünecekler, o zaman kaşarın kilosunun 30 lirayla 40 lira arası olması lazım. Eğer değilse O kaşarda farklı şeyler de vardır. Kaşar görüntüsünde başka gıdalardır.
2: Özellikle çocuklara yedirdiklerimizde çok dikkatli olmak lazım. Çünkü bu obeziteyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına bakıyoruz. Hep diyor ki yetişkinler biraz daha çok yürüsün, çocuklar sağlıklı beslensin, spor yapsın, hareketli olsun. Ama çocukların elinde hep marketlerde, okul yolu üzerinde hep kolay ulaşılan gıdalar.
1: Esasında tek olarak çözüm olarak şunu söylemek lazım. Nasıl devlet diyor sigara zararlıdır, sigara içmeyin diyor. Ama üretiyor mu? Evet üretiyor. Şimdi o zaman söylediğiyle yaptığı birbirini tutmuyor. İnsanın kendi sağlığını koruyabilmesi için devletlerin ortak hareket etmesi lazım.
2: Tercihe bırakmayacak mıyız?
1: Evet, tabii ki. Şeker eğer bizi öldürüyorsa, şeker bizi hasta ediyorsa o zaman şekeri kısıtlayacağız. Alımını zorlaştıracağız ki o zaman insanlar zayıflayacak. Ama bu sektörden para yiyen insanlar varsa eğer, işine geliyorsa o zaman hiçbir şey kısıtlanmıyoruz.
2: Biraz onu hem biz şişmanlıyoruz hem onların cüzdanı şişmanlıyor.
1: İkisi bir araya geliyor. Hani bu işte eğer bir politika gidecekse bütün devletler ortak politika gitmeli. Hani ben burada çikolatayı yasakladım ama o zaman kara borsada dünya kadar çikolata satılıyorsa, yurt dışından geliyorsa gene bir anlamı yok. İnsanlık toplu halde hareket etmeli. Eğer hepimiz şişmanlıyorsak ve şişmanladığı söylenen gıdalar ortak ise insan olarak
2: biliniyor.
1: O zaman evet biliniyor artık. Sürpriz değil. Bu gıdaları azaltmak önemli. Çünkü insanlara daha fazla hareket ettiremiyoruz nedense. Bugünkü yaşam koşullarımızda biz arabayla seyahat ediyoruz, uçakla seyahat ediyoruz. Kısa mesafelerin hepsine bir araçla gidiyoruz. El ve kas gücüyle hemen hemen hiçbir şey yapmıyoruz. Ama el ve kas gücüyle yaptığımız dönemdeki yiyecekleri yiyoruz. Problemimiz bu. O zaman kilo alacağız demektir.
2: Hep söylediğiniz şeyler zaman zaman yayında bir araya geldiğimizde daha hareketli olun, evinizde kendi işinizi kendiniz